0: bulduk. İyi yayınlar.
1: Bercan da aslında bu minvalde yazıyor. Sürecin buraya doğru evrildiğini sen de öngörüyordun.
0: Evet, hep pozisyonist dönem başlayacak. Öyle görünüyor. Yani hem bölgemizde hem dünyada. Yani dış basında da işte yorumlar yapılıyor. İsrail hariç herkes kazanacak gibi görünüyor. İlk kez böyle bir tablo çıkıyor. İnşallah bozulmaz. Böyle evet. Devam eder.
1: Murat Özer, Murat hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Yayınlar. Murat, şey olabilir mi? Yani İran'ın bir şekilde sisteme, küresel sisteme entegrasyonunun yolunu mu açıyor Trump bu açıklamalar? Mesela diyor ya, İran'ın parasını iade edelim, sisteme girsin.
2: Evet. Yani Trump'ın niyeti bu. İran'ın etkisizleştirilip kolu kanadı kırıldıktan sonra sisteme entegre etmek. Aslında başından beri bence hedefi buydu. Rejim değiştirmek gibi niyeti olmadığını. Sonra şu anda kendi de itiraf ediyor zaten. Böyle bir niyeti olmadı. Hatta liderlerin tamamını öldürdükten sonra dedi ki zaten rejim fiilen değişmiştir dedi. O açıdan başından beri, savaşın ilk gününden beri ben de söylediğimi tekrar söyleyeyim. Bölgede Arap dünyası ve Türkiye'nin de dahil olduğu bu büyük yeni Orta Doğu düzeninde ABD İran'ın kolunun kanadını kırıldı. Yani bu nüfuz alanının daraldığı bir İran istiyor. İran'ın da entegre olmasını istiyor küresel sisteme. Peki bu noktaya gelindi mi? Öyle görünüyor ki gelindi yani. Burada tek çıban başı İsrail'di. Maalesef. İsrail çünkü her halükarda İran'ın hangi pozisyonda olursa olsun, hiçbir şekilde hangi yönüyle, hangi veçesiyle olursa olsun kendisi açısından bir tehdit olduğunu, bir tehlike olduğunu, her şekilde tehlikeyi arz edeceğini düşündüğü için bu planın başından beri istemiyor. Çünkü bu planın içerisinde, yani Trump'ın kabul ettiği ve Arap dünyasının da iştirak ettiği bu planın içerisinde ne var? Güçlü bir Türkiye var, güçlü bir Suriye var, güçlü bir Lübnan var, Hizbullah'ın etkisizleştirildiği güçlü bir Lübnan hükümeti var. Bütün bunlar hem bölge halkları açısından uygun, hem de ABD'nin artık bölgede Orta Doğu'dan çıkıp başka yerlere yani fokuslanabilmesi için gerekli olan bir şeydi. Burada tek rahatsızlık duyan yapı İsrail'di. İsrail de sonuna kadar her türlü provokasyonu yaptı ama demek ki ancak bu kadar dayanabildi. Bu kadar.
3: Yani. Ama gene yapabilir ha.
1: Çok provokasyonları konuşalım ama Trump'ın açıklamasında eski İran Türkiye'ye bile saldırmayı düşünüyordu ifadesi var. Şu an oradaki sistemin bir şekilde değiştiğini düşünüyor ve bence İran'ı biraz sisteme entegre edip güçlendireceklerse onu dengelemek için Türkiye'nin önemi ortaya çıkıyor. Tabii yani ki. Bunu bence beraber düşünülür.
0: Irak'ın da yeniden sadece dizayn edilmesi gerekiyor. Tabii ki hocam, süreci başladı.
1: Sadece Irak. İran'ın hani güçlendirilmesi üzerinden de Türkiye burada bir şekilde Batı'nın da hani şeyini temsil ediyor. Batı'nın kurumlarını entegre, hukukuyla, ekonomisiyle. Dolayısıyla yükselen ülkeler belki de hani o yeni sistemin yani Türkiye anlamlı güçlü, parçası.
2: Yani güce bir kere birincisi şu. Bütün bunlar ABD'deki küresel güçler, düşünce enstitüleri oturdular ve bize bir plan çizdiler. Biz de onun bir parçası. Hayır, böyle değil. Aksine sahada herkes direndi. Türkiye güçlü bir şekilde direndi. Suriye halkı güçlü bir şekilde direndi. Yani egemenlikleri 60 yıllık Baas diktatörlüğünü yıktı. Türkiye PKK terör devletinin olmayacağını bütün dünyaya gösterdi. Ve Trump dedi ki evet, güçler, sahadaki güçler bu. Öyleyse bu güçlerle birlikte bir şey yapmak durumundayız. Üstelik bu güçler, yani var olduğu sürece bu güçler ne kadar güçlenirse Suudi Arabistan o kadar huzura tabii kavuşacak, Katar o kadar barış içerisinde olacak. Bütün bölge halkları açısından barışın, istikrarın olduğu, Batı'yla da güçlü ilişkileri olan bir yapıya dönüşmüş olacak. Bu niye ABD
1: niye
2: için
1: kötü olsun?
2: Niye ABD için
1: şunu istiyorlardı?
2: Olsun.
1: Irak'ta güçsüz bir Irak, Suriye karışık bir Irak, İran'da burada o nüfus mücadelesini ya da herhangi bir emperyal güç bölgeyi karıştırabiliyor. Güçlü devletler olduğunda, bölgede egemen devletler olduğunda eşitler arası bir ilişki kuruluyor.
2: Şunu ilave edeyim. Yani bunu şunu söylemeye çalışıyorum başından beri. Yani kaotik bölgede kaos olduğu vakit kim güçleniyor? Yani kaos olduğunda ABD mi sadece güçleniyor? Hayır, İran da güçlüydü.
1: Tabii tabii ki.
2: İran Irak üzerinde güçlüydü, Suriye üzerinde güçlüydü, Lübnan üzerinde güçlüydü.
3: Yemen.
2: Kaos gidince peki kim güçlü oldu? Bölge halklarının kendisi. O açıdan Irak'ın refahı, bak Irak'ta artık bir Türkmen vali var. Vali var. Belki bir bakan olacak yakında. Bütün bunlar neden oldu? Yani Irak'ın da dönüşümü, İran'ın nüfusu azaldıkça Irak da bağımsızlaşacak. Bu çok
1: aslında
2: önemli.
1: İran'ın refahı da kaynakları da İran halkına gidecek bir anlamda. İrfan Sapmaz Amerika Birleşik Devletleri'nde bizi bekliyor. Ekber Karabağ'da her zaman olduğu gibi Tahran'da. İrfan, müsaadenle Ekber'le başlayalım mı? Ekber, nasıl karşılanıyor İran'da bu anlaşma? Bir umut var mı? Şimdi geçen programda bir takım maddelerden bahsettik. Bunlar daha nihai maddeler değildi. Yani Cenevre'de yarın imzalanacak anlaşmanın maddeleri değildi ama bugün şekillendi gibi pek çok dünya basınındaki örneklerde de

0: maddeler üzerinde duruluyor. Senden dinliyoruz. İran nasıl karşılıyor süreci?
1: Teşekkür ederim. Yani esasında belirttiğin üzere hala o esas metin açıklanmadı. Bu konuyla ilgili basında çıkan çok sayıda haber var. Zaman zaman örtüşüyor, bazen de işte birbiriyle örtüşmeyen haberler basında çıkmaktadır. Ancak 3 aşağı 5 yukarı biz bu uzlaşmanın içeriğini bilmiş olduk. Bugüne evet. kadar İran'a para verilecek mi, verilmeyecek mi meselesini görüşüyorduk, tartışıyorduk. Donald Trump'ın son açıklamasıyla birlikte İran'a ciddi anlamda bir para verileceğini de tabii o şekilde ya bu şekilde ancak bir şekilde verilecek. İsmi fonu olsun, istediği kalkınma olsun, Amerika vermesin, diğerler versin. Sonuçta Amerika İran'a işte bir şekilde hem paralarını serbest bırakılacaktı hem İran'ın petrolünün satışının önünü açacaktı ve diğer taraftan da İran'a ciddi anlamda ki altyazımızda da geçiyor 300 milyar dolarlık bir kredinin esasında bu kredi değil bir fon oluşacaktır. Kalkınma ve refah fonu olarak adlandırılıyor. Bunu Körfez ülkeleri diğer ülkeler fonlayacaktır. İşte böyle bir metinden bahsediyoruz. Tabii taraflar hala bugüne kadar bu saate kadar bu metni uzlaşma metnini açıklamadı ve açıklamamaları da başlı başına çok manidar. Neden bunu açıklamıyor? Ki İran'daki ben baktığımda, yorumlara baktığımda bu konuda Amerika Birleşik Devletleri İran'a ciddi anlamda tavizler verdi ve o yüzden bunu açıklamak istemiyor. Son ana bırakmış durumda. Hatta ilginçtir. Ben bugün bir gazetecinin yorumlarına bakıyordum. Bu çok çok sert muhalif bir gazeteci. Eğer Donald Trump Amerika Birleşik Devletleri bu tavizleri İran'a verecekti, savaş öncesinde verseydi İran zaten bunları kabul ederdi. Hatta bundan azına bile rıza gösterirdi ve böyle bir şekilde savaş da olmazdı. Bu da Amerika Birleşik Devletleri'nin ciddi anlamda bir çıkmazda olduğunu ifade edebilirim. İran'da bu farklı çevrelerce bu uzlaşma metni nasıl karşılanıyor? Tabii reformcular %100 bunu destekliyor. İşte bununla ilgili Hasan Ruhani olsun, Hatemi olsun, işte Mesut Tezişkan da bir şekilde reformcu olarak tanımlayabiliyoruz. Bunlar %100 bu metni, bu uzlaşmayı destekliyor. Diğer kesime gelince, muhafazakarlara gelince onlar da genel olarak bunu desteklese de aralarında özellikle sertlik yanlıları olarak tabir edebileceğimiz bazı kesimler, bazı gruplar buna karşı çıkıyor. Onların da farklı sebepleri var. Daha fazlasını alabilirdik yönünde. İşte o işte Donald Trump bizim liderimizi öldürdü. İşte en azından Donald Trump'ın zamanında işte bu şey Amerika Birleşik Devletleri ile uzlaşmamız lazım. O sebepten dolayı söylüyor. Ancak görünen bu ki eğer bu uzlaşma hayata geçerse ekonomik olarak İran için büyük bir kalkınma olacak. Daha şimdiden bile birkaç gündür İran ekonomisi üzerinde etkisini görüyoruz. Sürekli bir şekilde döviz fiyatları çok sert bir şekilde düşüyor ve düşmeye de devam ediyor ki eğer bu paralar gelirse işte İran'ın ekonomisi bundan sonra daha da güçlenir. Ve tabii bu da bir çelişki oluşturmaktadır. Donald Trump bugünkü sözlerinde de ki İrfan muhtemelen onu ayrıntılı bir şekilde anlatacaktır. Obama'yı eleştirdi. Tabii Obama'yı niye eleştiriyordu? Sen İran'a götürdün, para verdin diyordu. Bu sebepten başlıca eleştiriyordu. Halbuki kendisinin vereceği para Obama'nın vereceği paradan çok çok daha fazla.
0: Dur bakalım verecek mi?
2: İbrahim Paşa'ya o kadar ümit var olmayın.
0: Ona bakacağım.
3: İran riyaline
2: para gelecek de Amerika'dan
3: dedi
2: değil.
3: Ya, bir an düştü. Ama ne kadar düştü? İran halkı satın almış yani şeyi.
0: Riyal ne kadar diyor önce Murat? Bir düştü mü şey oldu mu yükseldi mi bu anlaşmayla? Para birimi değer kazandı mı İran'ın?
1: Pardon bana mı söylüyor? Evet, evet İran parası ciddi anlamda değer kazandı. Değer uzlaşma meselesi. Ben hatırlıyorum uzlaşma gündeme gelmeden önce bir Amerikan doları 180 bin tümenin üzerindeydi. An itibariyle 150 bin tümen.
0: Ekonomiye de iyi geldi. Şimdi konu şu.
1: Çok çok iyi geldi. Çok iyi.
0: Önemli olan yani Trump Obama'ya ne dese yerden göğe kadar haklı. Obama'ya kim ne dese yerden göğe kadar haklı da. Ama senin dediğin noktada daha çok verecek diyorsun. Burada bir çelişki var gibi. Şimdi Trump sabah 10 cent bile yatırmayacağız dedi. İrfan sana soruyorum. 10 cent bile yatırmayacağız dedi ama şimdi 300 milyar dolarlık bir İran'a altyapısının güçlendirilmesi için bir para akması söz konusu. Bence burada sen nasıl yorumluyorsun? Ben şöyle yorumluyorum. Yani 300 milyarlık kaynak bulacağız diyor Trump ama biz bu kaynağa çok fazla katkı yapmayacağız. Yani Körfez'den toplarım diyor. Oradan alırım, verecek. Buradan alırım. Dolayısıyla evet. Bir çelişkiden ziyade bu 300 milyar bir şekilde İran'a ulaştırılacak yatırım ama biz vermeyeceğiz mi diyor. Sen nasıl yorumluyorsun?
4: Şimdi Donald Trump çok bilinçli konuşuyor. O açıdan da bu 300 milyar dolar meselesini biz tartışıyoruz.

0: çalışmaya başladığımızda son 48 saattir söylediğim hep bir şey var. Bu para zaten hazır. Amerikan hazinesinden bu para çıkmayacak. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki trilyon dolarlık fonlardan çıkacak. Katar üzerinden, işte Suudi Arabistan üzerinden, Donald Trump, bunların hepsinin planlı programını yapmış vaziyette. Şimdi Ekber'in anlattığında güzel bir şey var. Artık İran halkı, bir önce Bercan arada söyledi onu, İran halkı bunu satın almış görünüyor. Yani çok uç bir örnek verdi. En muhalif isimlerden birini verdi Ekber, ama ben zaten bunu söylüyorum dikkat ederseniz. Zaten burasının, yani Amerika'da Donald Trump'ın amacı bu. Yani İran'daki devrim muhafızların içerisindeki o çatışmaları bu şekilde elimine etmek istiyor Donald Trump. Onun için bu 300 milyar dolar meselesi ortaya atıldı. Bu para hazır. Önceki gün mesela BlackRock'un başkan yardımcısı diyor ki İran krizi nedeniyle 8-9 trilyon dolarlık bir parayı biz dondurmuştuk. Şimdi açıyoruz bu parayı diyor. Ya bu paranın hepsi hazır. Bu bir, bu çok önemli bir mesele. Donald Trump buradan dolayısıyla devrim muhafızlarında bu işe karşı çıkanla İran halkını karşı karşıya, yani gerçekten savaş, hiç kimse savaş istemez. Bunu ben bir savaş muhabiri olarak biliyorum. İran halkıyla o devrim muhafızlarını karşı karşıya getirme politikası var dolayısıyla burada. Ve bunda başarılı oldu. Bak Ekber'in bu verdiği haber son derece önemli bana göre. Onun için de yani bu
1: paranın... Sen bize bir önemli haber ver. Ekber'in haber önemli. Haklısın ama mesela bu 14 maddeye dair 14 maddeye dair bir somutlaşan bir şey var mı İrfan?
0: Şu anda en önemli iki madde tartışılıyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. Birisi bu 300 milyar dolar meselesi. İkincisi de daha önce Obama'nın 2015 yılında imzaladığı anlaşmanın, şimdi herkes şunu söylüyor. Kemal Hocam dün yayında buna çok önemli bir konuydu. Buna dikkat çekti. Yani bu Senato'dan geçecek mi?
1: Ne söylediniz oyla. Kemal Hocam? Tabii ki dün söyledi diyor. Efendim, ne söylediniz?
2: Hatırlatsın bakalım.
1: Bir hatırlatsana Kemal
0: Hocam. Evet, şimdi Kemal Hocam şunu söyledi. Şu anda Donald Trump'ın bunu Senato'dan 100 sandalyeli Senato'dan 67 oyla geçirmesi mümkün değil dedi. Doğru yani, mu Kemal Hocam?
2: Doğru. Şöyle iki tane anlaşma türü var. Amerika Birleşik bir yürütme anlaşması. Yürütme anlaşmasını bak başkanlar imzalayabiliyor, yetkisi var. Fakat uluslararası bağlayıcılığı olan anlaşmaları Senato'dan geçirmek durumunda. Onda da 67 senatör imza vermesi gerekiyor. Bu imzayı alabilecek mi diye konuşmuştuk dün. Pek olası gözükmüyor demiştim ben de. Çünkü içinde Siyonist yapılar da var senatörün. Bu yapılar finans yapılarıyla entegrasyon yapmış durumdalar. Onun için böyle bir çekincem var demiştim ben bu anlaşmayla ilgili.
0: Çok doğru ve geçmesi mümkün değil. Haklısınız Kemal Hocam. 100'den 53'e 47 şu anda. 53 Cumhuriyetçi, 47 de Demokratlar. Donald Trump bunu bildiği için tıpkı 2015'teki Obama'nın yaptığı gibi bir başkanlık kararnamesi olarak geçirecek. Ama bunu Kongre'ye, Temsilciler Meclisi'ne ve Senato'ya sunarak içerideki tartışmaları daha da minimuma indirmeye çalışacak. Çünkü önümüzde ara seçimler var. O açıdan da tıpkı Obama'nın yaptığı gibi 2015'te bunu bir başkanlık kararnamesi olarak yürürlüğe koyacak ve şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde petrol fiyatları inmeye başladı. 3,5 dolarlara kadar inmeye başladı. 5 dolarlardan. Son 48 saatten bahsediyorum. Onun için de şimdi Donald Trump, şimdi başka bir şeye daha dikkat çekmek istiyorum. Esas Washington DC'de savaş şu anda İsrail ile Amerika arasında. Çok ciddi bir savaş var lobiler arasında. Donald Trump özellikle bunu hızlandırmak istiyor. Hatta işte bugün Fransa'da yaptığı açıklamada bunu daha önceye çekebiliriz, cumadan önceye çekebiliriz gibi bir açıklaması vardı. Bunu şunun için yapmak istiyor. Bir an önce bunu sabote etmeden Netanyahu bu işi bitirmek istiyor Donald Trump. Evet. Kendisi ben gidebilirim de gitmeyebilirim de dedi. Bana göre gidebilir de, bana göre benim şahsi fikrim Donald Trump böylesi tarihi bir anlaşmayı bir zafer fotoğrafı olarak sunacak ve bunu J.D. Vance'in imzalamasını istemez. Kendisi imzalayacak büyük ihtimalle. Sadece ben bir yorum yapıyorum şu anda ama evet. Donald Trump'tan aldığım hava bu. O açıdan da Donald Trump artık Netanyahu ile çok ciddi bir savaş halinde. Washington DC'de çok ciddi bir savaş var. İnanılmaz şekilde artık Donald Trump'ın ihanet ettiğini söylüyorlar Amerika Birleşik Devletleri'ndeki İsrail lobileri. Zaten evet. İsrail'i hiç konuşmuyorum. Oradan sürekli olarak bir ihanetle suçluyorlar. İşte Jared Kushner ve Steve Witkoff, daha da önemlisi Jared Kushner, işte herkes Yahudi bu gidip orada tamamıyla Netanyahu ile beraber çalışıyor derken şimdi İsrail'de çıkan medyada hem Jared Kushner'ı hem Steve Witkoff'u ihanetle suçluyorlar. Evet. O açıdan da Donald Trump gelmeden önce bugün, yarın son gün, belki de bunu bugüne çekecekler ya da yarına çekecekler, bu işi imzalayıp bitirmek istiyor. Çünkü Netanyahu çok hızlı bir şekilde Washington DC'ye gelmek istiyor. Geçtiğimiz hafta işte Cuma günü kabineden çıkarak bu konuda Donald Trump'ı aramıştı. Gelmek istiyorum derhal oraya demişti. Aynı zamanda İsrail Savunma Bakanı da işte PTAZ'yi aramıştı. İnanılmaz bir baskı var üzerinde.

0: Onun için de Donald Trump bu işi Avrupa'dan çıkmadan bitirmek ve dolayısıyla bu tartışmayı da bir şekilde kapatmak istiyor. Artık onun için de şimdi herkes şunu merak ediyor tabii. Bu anlaşma neden açıklanmıyor? Bunun tehlikesinin ne olduğunu Donald Trump çok iyi biliyor. Anlaşma imzalandıktan sonra çok büyük ihtimalle ondan sonra açıklayacak.
1: Maddeler açıklanır.
0: Kendileri de öyle söylüyor.
2: Bu arada evet. Merkez Bankası, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası politika faizini 3,5-3,75 aralığında sabit tutuyor. Bu da önemli bir konu çünkü bu savaşla direkt alakalıydı. Yani bir şekilde enflasyonlama oranı da bu savaş üzerinden devam ediyordu. Herkes rahatlayacak Uğurcan biraz, yani dünya evet. Piyasaları bir rahatlayacak bir defa. Yani onun baskısı vardı belki.
3: Onun baskısı ve en çok da yani Türkiye ekonomisi bundan yarar görecek, onu söyleyeyim. İnşallah. Daha önce inşallah 81-80-88 arası İran-Irak savaşında da bunu gördük. Sırf 79 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün dünyaya ihracatı 1,5 milyar dolarken 81 yılında sadece iki devlet, İran ve Irak'a, savaşın iki devlete ihracatı 15 milyar dolara çıktı. Yani şu anda İran birçok dayanıklı tüketim mallarını falan Türkiye'den alıyor. İşte bir at sırtında bilmem ne Van'dan sınır ticareti şu bu falan. Muazzam bir tedarik ihtiyacı var.
4: Yolları söylemeyin hocam.
3: Ama tedarik ihtiyacı alacak şimdi. Bakın daha siz de söylediniz. Sermaye hukuk olan yere gider. Hukukun olmadığı terör öldürülerden kaçar. Tahkim, patent hakları, fikri mülkiyet hakları, rekabeti siz dediniz. Türkiye bütün dünyayla, Dünya Ticaret Örgütü, Avrupa Birliği, Gümrük Birliği vesaire bütün şeyler var. İran'da hiçbiri yok. Tahran Havalimanı'nın inşaatını bir Türk firması almıştı. 200 milyon dolar da yatırmıştı. Adamın elinden bir kalemde aldılar.
1: Allah.
3: Dolayısıyla şimdi Türkiye üzerinden bütün malzemeler gidecek. Bir şey daha eklemek istiyorum. Şu 300 milyar dolar konusuna bir açıklık getirebilir miyim? 300 milyar dolar Trump kendisi dedi 10 sent bile vermem dedi. 10 sent bile veremez bile. O veremez.
2: Dolayısıyla bir çelişki değil yani bu.
3: Değil. Hı. Bakın 300 milyar dolar da gidecek. Ama nasıl gidecek? Anlaşmanın 10. maddesi çok açık. ABD İran petrolü, petrokimya ürünleri ve ilgili bankacılık, sigorta ve taşımacılık faaliyetlerine muafiyet sağlayacak. ABD ne yaptı Ocak ayında? Venezuela'nın gitti başkanını aldı, yardımcısını kadını başkan yaptı, petrollerine çöktü. Yani petrollerine çöktü, ne yaptı? Amerikan firmaları çöktü. Aynısı 300 milyar dolar Amerika'daki İrfan Bey'in dediği gibi fonlardan gelecek. Amerikan hazinesinden değil. O da savaş tazminatıydı bilmem ne falan değil, yatırım. O fonlar gidecekler, Amerika, İran'ın petrolleri ve petrokimya ürünleri çıkartılıp dünyaya satılacak. Amerikan firmaları kazanacak. Mesele budur.
5: Bu şeye benziyor.
6: Bunu yaparak da mesela zaten en büyük hedefi BRICS'ti Trump'ın. Yani bu savaşta da mesela Şangay İşbirliği Örgütü olsun, BRICS olsun ne kadar yetersiz olduğu ortaya çıktı.
1: Evet.
6: Yani BRICS'e yönelik o yani BRICS'i parçalanma, BRICS'i zayıflatma hedefini bence İran üzerinden de veya dolarizasyon üzerinden, doların tekrar yeniden uluslararası finans para birimi olması yönündeki stratejilerini de İran üzerinden devreye sokacaktı yine.
4: Bütün bunlar bu savaşın en karlısı çıkanın ABD olduğunu.
6: Gene Amerika olacak.
3: Tabii yani. Ekonomik olarak o.
2: Ya diyorlar ya zaten kazandığı cephe savaşı yok. Kaybettiği savaş da yok diyorlar değil mi? Yanlış söylemiyorum. Yani kaybediyor şey yapıyor mu sonuçta bir son talide oraya doğru ilerleniyor. Biz belki çok anlık refleksi çıkışlarla hareket edildiğini falan düşünüyoruz ama
5: burada şöyle bir tablo var.
2: İran da fena kazanmadı bu i̇şte sonuçta.
4: Ama bak yani. Çok duygusal davrandığımız için biz, evet, yani biraz toplum olarak biz. Ya işte İran çok güzel direniyor. Acayip güzel direniyor. Kadroları tamam yok olmadı. İşte devrimciler hala iktidardalar. İkinci nesilde kuşak geldi. Kardeşim lideriniz öldü. Bütün komuta kademeniz öldü. Bütün gelen kim varsa hepsi ortadan kaldırıldı. Şu anda da böyle bir yani petrollerinizin neredeyse tamamını Amerikan şirketlerine verecek bir anlaşmanın arefesindesiniz.
2: Elbette yukarıda yok. Allah var. Sen ilk günden beri bunu söyledin ama yani hatta duygusal Ekber'e davranmadın sen.
3: Evet. Eleştirildi ama haklıydım Murat,
6: evet,
3: Murat Bey.
6: Melih hatta Ekber'e şunu da sormak isterim. İnternetin kesilmesi konusunda yani internet üzerinden Amerika'nın eğer internet yayını devam etseydi Amerika'nın çok hızlı bir şekilde içeriden devşirmeler yaptığı söyleniyor.
2: İnterneti kesmek
6: özellikle internetin yani, bu tabii. Nedenle kesildi söyleniyor
1: tabii,
6: ki.
1: Tabii,
6: yani dışarıdan yani devrim muhafızları örgütüne veya bürokrasiye nüfuz edemesin diye özellikle internetin kesildi. Yani bir güvenlik gerekçesi var orada.
1: Tabii.
6: Şeyden ziyade.
2: Ne dersin Ekber?
7: Şimdi söyleyeyim. Zaten internette şimdi de bir problem var. Dikkat ederseniz biraz önce yine kopma oldu. Daha internet İran'da yeni bağlandı. Yani 3 ay boyunca neredeyse İran'da savaş süresince internet kapalıydı. Tabii İranlı yetkililer buna gerekçe olarak tırnak için

0: güvenlik meselesini gösteriyordu. Ancak garip bir durum söz konusuydu. Çünkü ülke yetkilileri, bazı insanlar bu interneti kullanıyordu. Nereden baksan ülkenin %1'i bu interneti, biz gazeteciler de dahil, kullanıyordu. O yüzden bu güvenlik gerekçesi, yani onların belirttiği gerekçe doğru olamazdı. Tevercan hocamın da belirttiği üzere, biliyorsunuz ki biz bu sürece İran'daki protesto meselelerinin ardından geldik. Zaten protesto süresince de işte İran'da internet kesilmişti. Benzeri olaylar olmasın, işte dışarıyla içeri arasında, muhaliflerle işte dışarıdakilerin arasında bir irtibat olmasın diye böyle bir işte yönetim böyle bir uygulamaya gitti.
1: Kemal Hocam.
2: Melih çok özür diliyorum.
1: Buyur lütfen.
2: Murat Bey, üstadım Murat Bey çok önemli bir şey söyledi. Dedi ki biz çok duygusal davranıyoruz. Evet, biz Türk toplumu olarak çok duygusalız ama Amerikan siyasetinde ve tüm devlet kademinde duygusallığa yer yoktur. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok güzel özetledi. Her şeye duygusal yaklaşıyoruz biz ama bu ülkede, Amerika'daki bu kapitalist ve acımasız sistemde duygusallığa yer yok. Şimdi burada çok şunu özetle söylemek istiyorum. İlk önce Amerikalılar bu anlaşmalar bittikten sonra İran'da borsaya harekete geçirecekler ve borsa üzerinden her şey başlayacak. Tüm çalışmalar borsa üzerinden gidecek.
1: Kemal Hocam, özür dilerim sözü.
3: Yani şöyle, 300 milyar dolarlık bir fon hikayesine takıldık kaldık ama o şeye benziyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Londra'ya gittiğinde 300 milyar dolar getireceğim dedi ya. Onunla aynı bu. Geldi mi para?
1: Bir de bir 128 milyar dolar vardı, nerede vardı? Rezil oldular vardı. Değil mi? Çıktı. Anayasa Mahkemesi de söyledi.
3: Ekber Bey'e söyleyelim. Buradan çok umutlanmasın İran halkı. 300 milyar dolar havadan saçmayacak.
0: Kimse. Ben de hocam aynısını. Ben defalarca İrfan'la tartıştım. Dedim bunlar diyor ki 300 milyar dolar falan. Yani bu Baksların bir
4: 10 cent vermez vardı. Amerika vallahi hiç.
1: Yani Ekber'cim, İrfan'a anlatamazsın. İrfan bir Trumpçı, bir tutmuş Trump'ı bırakmıyor. Anlatamazsın İrfan.
2: Trump giderse Trump'ı yani çok ararız biz. Trump giderse Trump'ı çok ararız biz.
1: O da var. Bir de haklı yani.
2: Doğru söylüyor.
1: Bir de böyle de bir durum var. Ben gerçek, haksız da değil yani.
3: Doğru. Gerçek durumu söyleyeyim müsaade ederseniz. 29 milyar dolarlık askeri harcama yaptı Amerika Birleşik Devletleri. Bunu bir fonlayacak. Bir. Kesin para gelecek yani. 58 milyar dolar da Körfez'de kayıp var. Bunlar da tazmin etmek zorunda. Dünya ekonomisi, Dünya Bankası'nın verilerine göre söylüyorum, %2.9'dan %2.5'e düştü büyüme oranı.
1: Bütün dünyada.
3: Evet, muazzam bir rakam. %0.4 bu İran, ABD-İsrail savaşı dünya ölçeğinde büyümeyi düşürdü.
5: Yani küresel ekonomi 110 trilyon dolar kadar, %0.8'e 800 milyar dolarlık kayıp var. Çok o İran savaşının verdiği zarar.
3: Çok ciddi kayıplar var. Dolayısıyla fon üzerinden okumak çok da mantıklısız değil aslında. Doğru yapıyoruz. Ama şunu da unutmayın. Amerika Birleşik Devletleri İsrail ilişkisi bitmedi.
4: Onu bitemez ben şimdi, zaten. Organik bağ var.
3: Bazı algılar var ya şimdi. O tamam. Netanyahu küfretti, iş bitti. Böyle bir şey yok.
1: Biz böyle temennilerimizi de getiriyoruz.
3: Tabii. Ay, ben şimdi bugün kötü polis olmaya razıyım. Daha doğrusu bu konuda programın muhalif olmaya razıyım. Çünkü çok güzel şeyler söyledi. Hakikaten güzel. Barış geldi, güvercinler uçuşuyor, kargalar evet. Gitti filan. Ama gitmeyen şeyler. Yani bundan sonraki süreçte yakın vadede bence şoka girmemek için, daha önceki şoklarımız gibi, bunları hatırlatmamız lazım.
5: Sayın Erdoğan da temkinli konuştu ya, inşallah bu barış, istikrar iklimi geçici olmaz.
1: İsrail işareti, yani provokasyon.
4: İsrail'den her şey bekledi.
3: İsrail ve işbirlikçilerinin.
1: İşbirlikçiler.
3: Ya sadece İsrail değil.
1: Bir takım Hizbullah artı gruplar olabilir hocam. Yani o İran bayraklı dronla bir yere saldırı bir yaptırdılar. Alışıyoruz
3: böyle. Yok tabii. Mu Melih Bey? İçimizde bu desteği tabii verecek ki olan yok mudur? Savaş çığırtkanlığı yapacak ya da en azından bu süreci ortadan kaldıracak söylemlerde bunlar mutlaka olacaktır. Ama yine de biz real politik bakarsak meseleye, İrfan Bey'in söylediği gibi real politik baktığımızda meselede biraz farklı boyutlar çıkıyor karşımıza. Bu ilişki kodu devam ediyor. Bu bir. Teknik olarak Trump'ın böyle bir anlaşmaya, imzalamaya yetkisi yok. Onu da söyleyeyim. Hakkı da yok. Yetkisi de yok. Ama bir anlaşma, işte başkanlık kararnamesi ya da
1: İrfan dediği gibi kararnameydi.
3: Başkanlık kararnamesi olacağı gibi yürütme anlaşması olabilir. Biraz önce ifade ettiğim. Yürütme anlaşmasının bağlayıcı özelliği yok. O treaty dediğimiz ya da agreement dediğimiz antlaşma ya da anlaşma metinleri, tekrar söyleyeyim, Senato'nun 3-2 çoğunluğunun onayına gerektiriyor. Aksi halde yürürlüğe giremez. Mesela hatırlar mısınız? Sadece F-16 satışları Türkiye'ye kongre onayına gitti.
1: Evet.
3: Orada Temsilciler Meclisi de devreye giriyordu. Ama burada bakın Temsilciler Meclisi devrede değil. Sadece Senato'nun onayına sunulmak zorunda. Uluslararası geçerli olması açısından. İran'a bakın, Ekber Bey çok daha iyi bileceklerdir.

0: Milli Meclis onaylıyor anlaşmaları. Tabii. İran'da. Yani Şura Meclisi onaylıyor. İslami Şura Meclisi onaylıyor. Onaylandıktan sonra Anayasa Koruyucular Konseyi'ne gidiyor. En son dini rehbere gidiyor. Dini lidere gidiyor. Orada da bir süreç var. Bu süreçte tıkanıklıklar olur mu bilmiyorum. İşte bu hepsini toplam koyduğunuz zaman Cenevre'de yapılacak olan tarafların bir araya yüz yüze, tahmini yüz yüze gelebileceği ortamdaki imzalar atılırken bu 14 madde imza atılmayacak. Çerçeve anlaşması imza atılacak.
1: Tabii zaten Memorandum of Understanding diyorlar. Yani biz mutabakat zaptı diyoruz ya. Yani üzerinde evet. Tartışılması gerek konusunda anlaşıyoruz bazı
2: sonra maddeleri. Sonra 60 gün ortaya koyuluyor, oraya gidiliyor.
0: Sonra 60 gün geçecek.
2: Evet.
0: 60 ana gün boyunca nihai senet yani. Diyelim ona. Orada fasıllar açılacak. Eğer 60 gün boyunca her şey mükemmel giderse en ufak bir pürüzde bu fasıllar açılmaz. Bu anlaşma 60 gün sonra nihai senet haline gelmez. Ve bu da çok büyük sorunlar ortaya çıkartır. Bunu bozacak ekip var mı? %100 var. Ekber Bey Siyonistler. Tam söyleyemiyor ama İran'ın içerisinde de bu anlaşma olmasın için yırtınanlar var. Sokağa çıkanlar var. Bak Meşet'te, Tahran'da sokaktakiler yani kim? Doğrudur. Sorun bakalım Ekber Bey kim onlar? Ya da Amerika Birleşik Devletleri halkının...
3: Doğrudur. İran'da da buna karşı çıkanlar var.
0: Evet.
3: Evet doğrudur tam... yani İran'da da az önce de söyledim yani bu özellikle o sert muhafazakar paydarı cephesi üyeleri. Bunların bazıları açık bir şekilde gelip sosyal medya üzerinden ya farklı bir şekilde bunu da açıklıyor. Ya bu mesele gündeme geldiğinde, ilk gündeme geldiğinde uzlaşma meselesi Dışişleri Bakanlığı'nın önünde protesto gösterisi vardı Abbas Irakçı'ya yönelik. Daha sonra hükümet yetkililer çıktı dedi ki bu bizim hükümetin kararı değil. Buna ülke yani hükümet de bir şekilde sürekli bir şekilde ülke liderini ön plana çıkararak bu benim kararım değil. Yani size buna muhalefet ediyorsunuz, ülke liderini muhalefet etmiş ediyorsunuz. Bu savunmasını öne çıkararak onları susturmaya çalışıyor. Ancak genel olarak evet buna karşı çıkanlar da vardır İran'da. Evet, sert bir şekilde.
0: Daha da netleştireyim. Aksiyos, devrim muhafızları net olarak karşı bu işe. O kadar basit söyleyeyim.
2: Pardon Kemal Hocam.
0: Devrim muhafızları net söyledim. Karşı bu işe.
2: Devrim muhafızları net
4: karşı bu işe. Devam ettirmek için böyle bir sürtüşme lazım evet. Onlar. Onlar
0: çok
4: kesinlikle karşı.
0: Çok büyük yıkım var. Çok büyük yıkım var. İntikamcıdır devrim muhafızları. Ve terör örgütüdür Amerika'ya göre. Dolayısıyla terör örgütlüğü statüsünü hazmedemiyorlar. Ve devrim muhafızları kendi liderleri Ali Hamenei'nin öldürülmesini hala hazmetmiş değiller. 4 Temmuz'da tören yapılacak. Bilmiyorum gerçekleşebilecek mi? O törende neler olacak göreceğiz. Ama devrim muhafızlarını doğrudan
2: bir söylemek saniye İrfan. Kemal Hoca bitirsin hemen geleceğim hocam. Bir 4 Temmuz'da
4: bununla ilgili.
2: İrfan da geçsin hocam.
0: Evet 4 Temmuz'da bakacağız o törende neler olacak.
2: Buyur İrfan.
5: Şimdi Axios'un haberi arabulucu ülkelerden birinin diplomatına ve görüşmelere aşina ikinci bir kaynağa göre ABD, İran ve arabulucular mutabakat zaptının imzalanmasının cuma günü şahsen yapılması yerine çarşamba günü uzaktan yapılması olasılığını görüşüyorlar. Yani bugün için. Neden önemli? Eğer bu gerçekleşirse mutabakat zaptı elektronik olarak imzalanacak. Hürmüz Boğazı ile ilgili anlaşma maddeleri yürürlüğe girecek ve ABD nihayet anlaşmanın
2: İrfan bütün metni okudun ama ne diyor özetle? Ben anlamadım hocam. Ne diyor?
5: Bugün için tabii. Bitebilir. Donald Trump bugün imzalamak istiyor ve bu işi bitirmek istiyor.
2: Perşembe günü bitireyim diyor. Cuma'ya kalmadan.
4: Bu çarşamba değil mi?
0: Bugün.
4: Yani Amerika için de çarşamba değil mi şu anda?
1: Ya bugün Elize Sarayı'nda zaten yemek var. Yani
2: Avrupa'yı terk etmesin. Cuma'dan önce bitirelim diyor İrfan evet, yani.
4: Paris evet. Saatiyle.
5: Bugün bitirelim bu işi evet. Ve böylece anlaşmayı imzaladıktan sonra da metni yayınlayalım.
2: Yayınlayalım diyor.
0: Çünkü apar topar imzaya ihtiyacı var Trump'ın.
4: Evet.
0: Bu imzayı attırıp ondan sonra...
2: Öncesinde bir provokasyon bir şey olmasın diye bunu...
0: Aynen öyle.
3: Katkıda ben sunmak istiyorum.
5: Ben dün bunu söylemiştim.
2: Evet sen söyledin İrfan bunu dün.
5: Avrupa'dan ayrılmadan önce bunu imzalamak zorunda Donald Trump demiştim. Buraya gelirse Netanyahu atlayıp gelecek. Buradaki baskı sürecini azaltmak için doğru. Oradan çıkmadan bu işi bitirmek ve bu dosyayı kapatmak istiyor. Anlaşma dosyasını ilk etapta.
2: Evet. Uğur Hoca bir Ekber'e Ekber soru Bey, soracak. Ekber sen de iki beraber yaparsın.
4: Şimdi Ekber Bey iki saat önce Trump bir konuşma yaptı. Bütün işte anlaşmayı övdü, kendini övdü falan filan. Ya ağzından kaçırdı ya bilinçli söyledi. Dedi ki biz dedi havadan vura vura 3 trilyon dolar zarar verdik dedi İran. 3 trilyon dolar şu 300 milyar falan deniyor ya onun 10 katı kadar zarar verdik dedi. Sen İran'da yaşıyorsunuz siz. Böyle bir zarar var mı böyle yani uçtu
3: yok,
4: mu gene Trump?
3: Efendim? Uçtu. Nasıl İran'ın %90 füze kapasitesini yok ettik dediler de bir tane gemiyi oradan geçiremediler Hürmüz'den aynı şeydi uçmuşlar. İran'ın son olarak gelen ki hükümet bir yetkisi, hükümet sözcüsüydü. Bir açıkladığı rakamda 260-70 dolardan bahsetti. Milyar dolardan bahsetti. Evet. Ancak bunu eleştirenler de oldu. İran'daki bazı çevreler yok. Bu daha sonra açıklama geldi. Bu toplam zarar. Yani hem dolaylı dolaysız yani evet, zarardan bahsediyor.
2: Trump bir şekilde şimdi kamuoyunu belirlemek için Ekber bir şeyler söylüyor. Onun çok açıklamalarına tek tek takılıp kalırsak ne süreci anlayabiliriz, ne işin içinden çıkabiliriz.
0: Doğru.
2: Yani dolayısıyla genel bir çerçeve çiziliyor. Bence buna bakmak lazım. Evet. Bu arada Halkbank davası da bitti Bercan. 9 yıl sonra.
1: Yani Amerika ile
2: bugün Trump, tamamen bitti.
1: İrfan dedi ya Trump büyük nimet şey tabii. Anlamda. Yani Trump varken o pürüzlerin hepsi kaldırılacak, giderilecek. Yani şimdi bu İran meselesi o anlamda çok önemli. Yani burada muhatap alınan aktörler önemli İran konusunda. Yani sadece İran'ı İran'a bırakmıyor Trump. Evet. Eğer anlaşmanın yani nasıl imzalandığı sürecine bakarsak İsrailli bazı bakanlar, işte bazı gazeteciler bunu söylüyorlar. Yani Türkiye, Katar ve Pakistan'ın burada çok öne çıktı ve bunun aslında ki bölgesel o yeni dinamizmin garantörünün de işte Türkiye liderliğindeki bu yeni eksenin olacağı yönünde şeyler var, iddialar var ki ben de o kanaatteyim. Yani Trump'ın sürekli Suriye'yi örnek vermesi, Türkiye'yi örnek vermesi, Tom Barak'ın Suriye temsilciliğinden sonra Irak'a geçmesi, Irak'ta da büyük bir değişim dönüşüm yaşanıyor. Oradaki örgütler, silahlı milisler falan mesela silah bırakıyor, devlete silah bırakıyor. Bırakma süreci var orada da.
6: Haçlı
1: yani,
6: Şabi.
1: Evet, Haçlı Şabi. Orada yeni bir başbakan seçildi. Yani o verilen dizaynın da gene garantörü gene Türkiye. Yani Türkiye oldu. Liderliğinde bir bölgesel dizayn söz konusu aslında.
2: O zaman Trump'ın bu NATO zirvesi için Türkiye'ye gelmesi bence çok önemli bir başlangıç olacak.
1: Çok çok önemli. 2004'teki zirveden sonra da Türkiye yükselişe geçmişti. 2004'te de Türkiye'de NATO zirvesi vardı. 2009'a kadar Türkiye'nin önü inanılmaz bir şekilde açıldı.
2: Ama ilk defa ABD Başkanı geliyor.
1: Obama geldikten
4: strateji
1: sonra...
4: Strateji konsept değişecek.
2: Bu ABD Başkanı değil. İlk defa geliyor 17
1: Başkan
2: yıl sonra.
1: Başkan değiştiği zaman bazen değişebiliyor Amerikan politikaları. 2004'ten Obama sonra, döneminden sonra değişmeye başladı.
0: Avrupa Birliği fasılları açıldı biliyorsunuz.
1: Evet.
0: 2004'te
1: NATO AB üyesi olacaktık yani.
0: Zirve anlaşmasında şey yapıldı.
2: Havai fişekler atıldı.
0: İstanbul İşbirliği girişimi yani Körfez ülkeleri NATO ile anlaşmayı imzaladı. 2004'te.
2: 2004'teki Türkiye'de şimdiki Türkiye ile alakası yok uzaktan yakından. Onu söyleyelim yani şu an egemen bir Türkiye var. Ona buna kafa tutan proje
0: yapıyor.
2: 2004'te Cumhurbaşkanı Erdoğan daha yeni gelmiş. Bir yıl, iki yani değil mi? Daha yeni göreve geliyor. Tabii bir süre
6: 2003'te hala Cumhurbaşkanı değildi.
2: Değildi. Yani neticede yeni göreve başlamıştı ve dolayısıyla Türkiye biraz daha Amerika için, diğer emperyalistler için kolay lokmaydı. Şu an öyle bir Türkiye yok. Aradan 20 yıl geçmiş.
0: Daha iyi koşullar.
2: Bambaşka. Bambaşka koşullar.
4: Bölgenin lideri bir kere yani.
2: Bunu unutmamak lazım.
1: Ya bugün iki haber vardı mesela. Şimdi vereyim. Biz bir İtalyan hükümeti onay verdi Bayraktar'la Leonardo şirketlerinin işte ortak üretim yapmasına. Mesela yani şeyden İtalya'dan Japonya Savunma Bakanı var. Gene Türkiye savunma sistemiyle entegre bir yeni oluşum içerisinde. Yani nerede? Afrika'dan Asya Pasifik'e kadar bir Türkiye rüzgarı esiyor.
2: Evet.
1: Yani eskiden eksen tartışmaları yapılırdı. Şimdi artık sistem tartışmaları yapılıyor. Yani
2: bu çok doğru.
1: Türkiye ekseni yerine Türkiye sistemi. Sistem. Yani gelinen aşama inanılmaz.
2: Efendim efendim.
5: Melih şimdi anlaşmanın imza tarihinin önü çekilmesi bugün için Hürmüz Boğazı'nın cuma beklenmeden açılabileceği, anlaşma metninin çarşamba günü yayınlanabileceği yani bugün J.D. Vance ile Garibaf'ın İsviçre görüşmesinin devam edeceği teyit ediliyor. Bu da mevcut memorandumun daha çok ateşkes ve Hürmüz dosyasını kapsadığını, nükleer müzakerelerin ikinci aşamada başlayacağını gösteriyor. Evet.
2: Bu önemli artık nükleer zaten ikinci planda. Başta hep birinci nükleer deniliyordu.
6: O sadece hikaye. Gerçekten görüntüydü. Yani savaşın temel gerekçesi bulunması gerekiyor.
2: Görünen gerekçesi.
6: Yani asıl gerekçe o değildi. Bütün bu gerekçelerin şu anda hayata geçirildiğini de görüyoruz. Ama Lübnan meselesi bence en önemli, en kritik nokta. Burada İran'ın olayı provoke etmesi mümkün müdür sorusu bir tarafta duruyor. Çünkü gerçekten orada devrim muhafızlarının da anlaşmayı bozabilmesi için şu şartı dayatıyor. Diyor ki anlaşma Lübnan'ı da kapsamak durumunda. Aslında ABD açısından bu hiç önemli bir şey değil ve aslında Lübnan meselesini kapsamasını istemiyor. Dün Trump çok ilginç bir konuşma yaptı. Dedi ki Lübnan meselesini Suriye'ye bırakın dedi. Suriye'nin başında evet, bir lider var. Ahmet Şar'a bu işi zaten çözer. Neden? Çünkü Suriye devrimini Hizbullah'a karşı gerçekleştirmiş bir devrim. Doğru. Doğal olarak diyor ki benim Hizbullah'a olan düşmanlığımdan daha fazla zaten bölgedeki Suriye devletinin ve Suriye toplumunun hatta Lübnan toplumunun da önemli bir kısmını bölümünün. Oluşturan yarısının daha da fazlasını. %70'i. %70'inin de zaten tabii. Düşmanı. O zaman diyor bu meseleyi İsrail'e diyor bunu. Diyor ki sen ne diye bu meselenin sürekli kaşıyıcısı oluyorsun diyor. Yani burada seni ilgilendiren burada bir şey yok diyor. Benim uygulayacağım plan

0: da çünkü Lübnan Cumhurbaşkanı zaten ABD'ye gitti ve imzalar atıldı. Yani İsrail'in Lübnan Beyrut'u vurması Trump'a rağmen yapılmış bir şeydi.
1: Diyor zaten olarak, binaları yıkıyorsun evet. Diyor. Bir hedef gidecek bir koca binaları
2: kiliseleri indiriyorsun. Kiliseleri de vuruyor yani. Sadece hocam diyor kiliseleri
1: her şeyi
2: vuruyor.
1: Trump diyor olması önemli. Suriyeli biz biliyoruz ne yaptığını
0: 13 tane da. Suriyeli mülteciyi vurdu yani. Evet. Beyrut'ta yaşayan mülteciyi vurdu.
1: Bunu Trump'ın biz söylüyor bunu, olması önemli.
3: Doğal olarak Trump, bırak demesi de önemli. Evet, pardon önemli. Hocam. Yani orada aslında şunu demek istiyor. Yani Hakan Fidan da ona değindi. Yani bu yeni dizaynda dedi bak. Trump ilk kez bölge ülkeleriyle bir telekonferans görüşmesi yapmıştı. Erdoğan'ın girişimiyle, Türkiye'nin girişimiyle. Aslında her şey orada koptu. Yani orada karar verildi. Şimdi Lübnan'daki işe mesele de yani aslında İran'ı aşan bir mesele. İran orada ısrar ediyor gibi görünüyor ama bence yani Amerika'ya veya işte İran'a bu telkini yapan bölge ülkeler. Yani Lübnan tabii. Meselesinde yani biz söz sahibi olalım. Bu işi sadece işte İran'a, İsrail'e bırakmayalım şeklinde yeni bir ağırlık merkezi var. Yani bu da onun işareti.
0: Çok önemli. Katar, Bahreyn ve tabii ki Suudi Arabistan bu işin peşinde zaten. Mısır da bunun içerisinde doğal olarak. Türkiye'de zaten Lübnan'da bir Sünni bir Arap'ın cumhurbaşkanı olmasını, lider olmasını, başbakan olmasını, güçlü bir lider olmasını Türkiye'de zaten istiyor. Doğal olarak burada bütün bölge halklarının ve bölge ülkelerinin ve ABD'nin bir çıkar birliği söz konusu. Doğal olarak bu planı İsrail'e diyor ki Trump, yani bu saçma bir şey için ortalığı karıştırıyorsun.
4: Yeni gelişme var. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bakay'dan az önce bir açıklama geldi. Mutabakat zaptını İran Cumhurbaşkanı ile Amerikan Cumhurbaşkanı imzalayabilir. İrfan seni tebrik ederim. Dün bunu tartışmıştık. Yani Kalibaf yerine bunun için Mesut Pezeşkiyan'ın işte onun yerine giderek buna imza atabilir yönünde İran'dan bir açıklama geldi. Gerçi bu %100 değil. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü bunu değerlendiriyoruz diyor.
1: Tabii bir daha söyleyekler. İran Dışişleri yani, Bakanlığı Sözcüsü bu bilgiyi veriyor değil mi? Yani bu önemli bir şey şimdi.
4: Az önce, evet. Evet evet az önce söyledi çok önemli bir gelişme yani Kalibaf yerine meclis başkanı yerine bizzat İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın işte ABD Başkanı Donald Trump'la birlikte bu uzlaşma metnini imzalayabilir ve bu konuyu değerlendiriyoruz diyor yani %100 Mesut Pezeşkiyan gidecek demiyor değerlendiriyoruz.
1: Pezeşkiyan diyor. Ve Trump'ın bu metni imzalaması değerlendiriliyor diyor Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü.
4: Evet, evet.
2: Bu önemli. Peki Ekber Bey Pezeşkiyan uçağa kalksa oradan haberiniz olur musun? Yani eğer bugün imzalanacaksa tamam Paris tatili şu anda daha erken ama 12'ye kadar yetişir mi? Yani kalksa haberiniz olur mu?
4: Zamanla ilgili İranlılar zamanın değiştiğine ilişkin herhangi bir açıklama yapmıyor. Yani Cuma gününü gösteriyor. Ha, ben cuma. Mesela bakıyorum metne. Yani herhangi bir zamanla ilgili bir şey söylemiyor. Sadece katılımla ilgili böyle bir mesele dile getirdi. Tabii bu neyi gösteriyor? Birincisi hükümet bu meseleyi yani büyük bir kazanım söz konusu. Büyük bir kazanım söz konusu. Bunu Kalibaf'ın cephesine bırakmak istemiyor. Yani bu Kalibaf için büyük bir avantaj olacak. Onu Kalibaf'a bırakmak istemiyor. Yani bunu mecliste hükümet ben yaptım ben göreve geldim ve ben yaptım bunu demek bu istiyor. Ancak bir büyük de bir dezavantajı var. Yani mesela Pezeşkiyan bunu yaparsa İran'a döndüğünde ben dün bir ifade kullanmıştım linç edilir gerçekten de öyledir. Yani İran'daki muhalifler o muhafazakar muhalifler işte az önce de söyledim sertlik yanlıları olsun paydarı cephesi olsun Said Celililer olsun bunlar Kalibaf'ı kolay kolay eleştiremiyor. Çünkü kendisi asker kökenlidir. Ülke liderine sadık insanlardan birisiydi. Güvenilir bir insandı. O yüzden fazla üzerine gidemiyorlar. Geçtiğimiz günde Dışişleri Bakanlığı önünde protesto olduğunda 10 kez Irakçı'ya işte karşı slogan atarken bir kez Kalibaf'a yönelik atılıyordu. Böyle bir ancak Mesut Pezeşkiyan için aynı şey söz konusu değil. Yani eğer böyle bir şey için İsviçre'ye gider ve Donald Trump'la el sıkışır imza atarsa ülkeye geri döndüğünde çok rahat bir şekilde muhafazakarlar onu yerden yere
3: vurur. Şey bir şey söyleyeyim mi? İran muhalefetinin şöyle bir iddiası vardı. Arakçı ile Kalibaf İran'da devrim yaptılar işte. Kodedat falan diye onlar şey yapıyor, kullanıyor. Yani Ekber'in anlatımlarından da öyle anlaşılıyor ki gene yani Arakçı ile Kalibaf'ı hedef almış durumdalar. Yani İran'dakiler de hedef alıyor demek ki. İran'daki muhalifler.
0: Ya anlaşmanın veya aslına bakarsanız yanları. İran tarafında daha güçlü bir şekilde imzalanabilmesinin yolu Kalibaf'ın imzalamasıydı. Çünkü Kalibaf devrim muhafızlarının aslında oradaki temsilcisi gibi. doğal olarak yani bu
1: onun imzası daha etkili olur.
0: Onun imzası
1: olur.
0: Çok daha güçlü bir imza olacak. Aslında Pezeşkiyan'ın imzası evet İran Cumhuriyeti'nin temsil eden Cumhurbaşkanı sıfatıyla en yüksek makam gibi görünse de

0: İran'ın kendi şartları içerisinde Kalibaf'ın edindiği, Kalibaf'a ait olan güç Pezeşkiyan'ın çok çok fevkinde. Doğal olarak anlaşmanın selameti açısından da aslında Kalibaf'ın imzalaması çok daha makul olurdu.
1: Ama içeride demek bir tartışma var.
2: Efendim, bir başka önemli hususa da değiniyor. Ben de onu da aktarayım size. Sözü İrfan'a bırakayım. Şöyle diyor ki, İran'a karşı deniz ablukası 30 gün içinde son bulacak. Bu da ilginç bir ifade. Halbuki biz birkaç gün önce İran Dışişleri Bakanlığı'na gelen açıklamada derhal diyordu. Yani anlaşma imzalanır imzalanmaz deniz ablukası kalkacak, ama şimdi Dışişleri Bakanlığı sözcüsü 30 günlük bir zaman diliminden bahsediyor.
3: Mayınlar metninde 30 gün deniliyor. Evet.
4: Mayınlar yüzünden, mayından temizlenmesi lazım.
2: Deniz ablukası, yani deniz
3: Amerika'nın
2: ablukası
3: mı kaldırılması?
2: Amerika'nın
1: ablukası.
4: Ha, İran ablukası, ama eşdeğer bunlar.
3: İran ablukası aynı anda değil, Amerikan ablukasını
4: İkisi
3: söylüyorsunuz.
4: İkisi de aynı anda kalkacak muhtemelen. Yani İran ablukayı devam ettirdiği sürece Amerika kaldırsa ne olacak? Evet. Tam geçiş ve çıkış sağlanması için körfezin temizlenmesi
3: yani
4: lazım.
3: Yani geçişler, gidişler, gelişler olacak, ama ablukanın kalkmasının tamamen bitti denilmesi 30 gün sonra nihai olarak açıklamayı.
5: Veli, pazartesi günü biz A Haber olarak bunu ilk kez ben söylediğimde, sevgili kardeşim de tabi oranın yapısını çok iyi biliyor, demişti ki mümkün değil bu, ama şunu sormuştum ben, özellikle sormuştum. Müşteva Hamene'in haberi olmadan Mesut Pezeşkiyan Trump'ın karşısına gidip böyle bir anlaşmayı imzalayabilir mi? Sevgili kardeşim de demiştim mümkün değil. Tabii ben de özel kaynaklarımı dayandırarak söylemiştim.
1: Sen bildin ya, acayip süper yani.
5: Estağfurullah. Bu A Haber'in başarısıdır. Ben üzerime herhangi bir başarı almıyorum. Bu ekranda olduğumuz için bizim bir değerimiz var. Yani şahsımıza ait bir değer değil bu. Ama çok ciddi bir çatışmanın olduğunu hep söylüyorum ben. Şu anda Mesut Pezeşkiyan'la Müşteba Hamene'yi beraber hareket ediyorlar. Bunu ben en azından belki bir buçuk aydır söylüyorum. Onun için burada Müşteba Hamene'nin sözüne herhalde Ekber de beni tasdik edecektir. Hiç kimsenin, ne Galibaf'ın ne de bir başkasının itiraz edebileceğini zannetmiyorum. Hep şunu söyledim ben. İran'da Tahran içerisinde çok ciddi siyasi suikastlar var. İnsanlar evlerinin içerisinde temizleniyorlar. Büyük bir savaş var. Bu bana gelen. Onun için ben Ekber kardeşimin oradaki durumunu biliyorum. Kapalı toplumlarda yaşadım. Birçok şeyi konuşmaması normal. Benden çok
1: ya Ekber fazla her şeyi anlatıyor İrfan. Ekber İran'da ne oluyorsa anlatıyor. Söylüyor. Bazı şeyleri tutturabiliriz, tutturamayabiliriz de İrfan, yani Ekber üzerinde İran'da şunu söyleyemez falan diye bir durum yok. Ekber her şeyi de söylüyor. Bazı şeyler de denk geliyor, gelmediği de oluyor. Yani biz kahin değiliz, biz gazeteciyiz. Bir takım aldığımız, orada burada okuduğumuz bilgileri halkla paylaşıyoruz. Tutarsa tutuyor yani. Biz burada şeyde atmıyoruz elbette. Karaman'a da atış yapmıyoruz. Şimdi yani, başka bir konu var. Önemli olan şu. Bu Lübnan tartışması. Buyur Ekber'ciğim.
2: Yani burada resmi bir açıklama geldiğinde ben onu aktarıyorum. Yani arka planda tam olarak neler olduğunu biz gazeteciler bilmiyoruz.
1: Ya kim
2: bilmiyoruz.
1: Bilecek zaten hocam? Yani hep bu, CIA'den, Pentagon'dan, yani, şuradan buradan bilgi mi alırız? Bakıyoruz, değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Bazı şeyler yerine oturabiliyor. Murat, şimdi Lübnan'da bir takım anlaşma, mesela şu, böyle bir senaryo var mı sence? İsrail ve İran Lübnan üzerinden savaşa devam edebilirler. Ama bu anlaşma ABD ve İran arasında da pekala mümkün kılınabilir. Böyle mümkün bir şey mümkün
0: olmaz.
1: Mi?
0: Hayır, mümkün olmaz. ABD ve İran arasında bir anlaşma olduğunda bu zaten Lübnan'da Hizbullah'a rağmen yapılmış olacak. ABD başkanının Lübnan meselesini, yani Hizbullah'ın silahlandırma meselesini Lübnan hükümetine ve Suriye hükümetine bırakalım söylemi aslında bambaşka bir gerçeği ifade ediyor. İsrail'e diyor ki, burada senin güvenliğini tehdit eden bir şey mi var? Evet, ama o güvenliğini tehdit eden şey hem Lübnan hükümeti için hem de Suriye devleti için zaten bir tehdit. Seni alakadar eden bir şey yok. Oradakiler senden çok daha fazla zaten bu varlığın ortadan kaldırılmasını istiyorlar. Çünkü bu varlık ortadan kalkarsa ancak Lübnan gerçek bir devlete dönüşebilir. Trump bunu fark etmiş durumda. Yani bölge ülkeleriyle, Türkiye ile, Suudi Arabistan'la yapmış olduğu bütün görüşmelerde bu gerçeğin farkına varmış durumda. O açıdan İsrail'in Lübnan'a karşı bir saldırısını engellemek için Trump elinden geleni yapacaktır. Buna rağmen İsrail ile Lübnan arasında çatışmalar devam etse dahi, bu anlaşma olduktan sonra İran hiçbir şekilde Lübnan Hizbullah'ını koruyabilmek maksadıyla bu anlaşmanın hilafına hareket etmeyecektir. Çünkü onun için önemli olan şey kendi toprak bütünlüğünün ve ülkesinin selametidir yani. Hizbullah terk edilebilir mi? Terk edilir. Hizbullah zaten, yani daha önce Esad'ı nasıl terk etti, bir günde hemen çıkıp gittiyse, 60 yıldır beslediği Esad'ı bir gecede terk edebildiyse, Hizbullah da terk edilecektir. Çünkü bütün örgütlerin ömrü bu kadardır yani.
4: Burada bir şey daha var. Müsaade ederseniz ben de onu ilave edeyim.
1: Orada
4: şeyde

0: maddelerden bir tanesi tüm cephelerdeki savaşın. Ha,
1: şimdi onu söyleyecektim. Birinci madde.
0: Evet.
1: Bir numara. Diyor ki İran ve ABD, Lübnan dahil, onun altı çizilmiş, tüm cephelerde savaşın derhal ve kalıcı olarak sona erdiğini ilan edecek. Birbirine karşı güç kullanmamı tadı ve Lübnan dahil, yani Lübnan hariç bir şeye İran kesinlikle imza atmayacak ve eğer Lübnan'ı vurmaya devam ederse İsrail'de İran'da İsrail'i vuracağını açık ve net söyledi.
2: İsrail'e vursun ama anlaşmayı devirme, masayı devirme gibi bir durum olabilir mi yani?
1: Öyle İsrail ama birinci madde öyle, yani o zaman anlaşma yürürlüğe girmez.
2: O zaman bu mutabakat girmeyeceği anlamına geliyor yani.
1: İşte onun için Netanyahu tabiri caizse fırça atıyor.
2: Tamam, bugün imza atsalar bile, dediğiniz gibi erkenden imza atılsa bile, yani İsrail Lübnan'ı vurduğu zaman gene İran bozuldu diyecek ki ne farkı?
1: İran tamam vuracak ama Amerika da bu sefer Netanyahu'nun kulağını çekecek.
3: Melih Bey'in dediği, bence o, ben de o kanıda. Yani İran'la Lübnan ve Lübnan üzerinden İran'la İsrail birbirine mesela karşılıklı misillemede saldırılarda bulunabilir ama bence anlaşmayı devirmeyeceklerdir. Evet, yani anlaşmaya rağmen o çatışmalar bazen
4: asla bozulmaz. Bu zaten İran'ın tutumundan dolayı kaynaklıdır. İran Hizbullah'ı koruyabilmek maksadıyla kendi ülkesindeki bu kadar önemli bir anlaşmadan vazgeçebilecek konfora sahip değil.
0: Ama sadece Lübnan değil hocam. Onu cümleyi tamamlayamadım. Yani tüm cephelerden kastettiğimiz 4 cephe var orada. İran bir cephe. Tamam, onu Amerika Birleşik Devletleri zaten çekilecek. Lübnan bir cephe. Onda İsrail angaje olmuş durumda. Onu da koşul olarak koymuş. Lübnan dahil tüm cepheler dediğine göre Gazze var, Batı Şeria var, Yemen var. Bu cepheler ne olacak?
4: Ama Gazze İran'ın hiçbir zaman masada olan bir
0: maddesi
4: değil.
0: Sayın hocam, kastettim o işte.
4: Hiçbir zaman İran açısından
0: anladınız
4: Gazze
0: demek
4: bir...
0: Evet, İran'ın Gazze samimiyetini bir... ölçmeye çalışıyorum
4: tabii ki,
0: şu anda.
4: Çok haklısınız. Yani çok
0: orada
4: haklısınız.
0: Tüm cephelerden madem çok samimi bir anlaşma imzalıyorsun.
4: O zaman Gazze'nin savaşında durmasına şart olsaydı.
0: Onu kastettim.
4: Ama
0: Batı
4: böyle bir şey hiçbir zaman olmadı.
0: Durduracak mısınız? Gazze koşulunu bir ara koydu. Geçmişte, geçen senelerde tam hatırlamıyorum tarih olarak ama Gazze'deki savaşın durdurulması koşuluyla bilmem ne dedi ama tüm cephelerde Lübnan dahil dediğinde Gazze'deki o soykırımı durdurabilecek misin? Bir. Orada bir şey olursa bu anlaşma çöpe gidecek mi? Sadece derdin Hizbullah mı? Husiler var aşağıda. Onlar ne olacak? O da bir cephe. 7 cephenin 4 cephesinde şu anda aktif İsrail rol oynuyor. Lübnan, Beyrut çok aktif olduğu için biz şu anda onu konuşuyoruz. Ama diğer taraflarda işler devam ediyor. İşte İran'ın tüm cephelerden kastettiği 4 cephesi eğer çok zor işi Amerika'yla. Çünkü İsrail bu cephelerden illa birinde bir hareket yapacaktır. Yani çok fazla
4: yani
0: çetrefilli hale gelmesin
4: hocam,
0: ama
4: mesela Yemen cephesinde İsrail'in herhangi bir müdahalede bulunma ihtiyacı, gereksinim yok. Yemen'de zaten çok defalarca konuştuk. Yemen'deki 3 parçalı yapı 2 parçaya dönüştü zaten. Yemen içerisinde ülkede Husilerin dışındaki kalan bütün yapılar.
2: Açım, çok özür dilerim. İran'da internet kesilebiliyor. Ekber'cim dinliyoruz.
5: Bir önemli bir gelişme var da İran medyası Amerika'nın bu mutabakat metnini açıkladığını duyuruyor. İrfan belki bunu araştırmak ister. Amerikan tarafı bunu açıklamıştır.
6: Şu an itibariyle Beyaz Saray'dan gelen henüz net bir şey yok. En azından Beyaz Saray muhabir arkadaşlarımızdan başkanı takip eden şu anda. Medyalarımıza düşen bir yok şu an itibariyle.
5: İrfan, ben Axios'ta, İran medyası Axios'a dayandırarak 14 maddeyi yayınlıyor. CNN'de de vardı. CNN International'da az önce.
3: Ekber'in dediği adı Bloomberg yayınlamış ya, onu diyor. 14 maddeyi onları yayınlamışlar.
1: O yayınlandı zaten.
4: O zaten var.
6: Evet,
4: o daha önce geçmeli olarak anlamış durumda.
6: Özür dilerim. Bir saat önce, Barak Ravid Axios'tan bir saat önce full text of full, yani tam anlaşma diye Axios'ta yazmış. Doğru söylüyorsun Ekber.
4: Ya İran açısından şunu doğru anlamamız lazım. Lübnan'daki Hizbullah'ın varlığı kendisiyle doğrudan entegre olduğu için kıymetli bir şeydi. Onu kaybetmek ister miydi? Hiçbir zaman istemezdi. Ama o zaten İsrail saldırganlığından çok daha önce bütün elimine edilmiş durumdaydı. Çünkü Suriye en önemli cephesiydi, oradan silinip gitti. Yemen'deki Husiler ise onun için daha sonradan keşfettiği ve önüne böyle bir altın tepside sunulmuş bir nimetti, lütuftu Husiler. Husiler, bakın bu savaş boyunca, İran-İsrail savaşı, İran-ABD savaşı boyunca bir ya da iki defa füze saldırısına bulundular. O da göstermelik, çünkü o da bir şekilde aidiyetini gösterme ihtiyacı hissediyordu.
2: Şu bu anda, kadar silah geliyor, ne yapıyorsunuz o silahları?
4: Şu an, yani evet, elbette bir şey yapması gerekiyordu. Şu anda bu anlaşma yürürlüğe girdikten sonra olacak olanı size söylüyorum. Yani görebildiğimiz söylüyorum. Yemen basınını ve Yemen'deki gelişmeleri takip edebildiğim kadarıyla söylüyorum. Yemen'deki üçlü yapı ikili yapılıya dönmüş durumda. Yani Birleşik Arap Emirlikleri'nin

0: Çekildikten sonra kontrol bütünüyle Suudi Arabistan destekli Yemen hükümetine geçmiş durumda. O Yemen hükümetinin Türkiye devleti de destekliyor. Birleşmiş Milletler de destekliyor zaten. Hı hı. Bu yapı Husileri bir terör yapılanması olarak zaten tanımlıyor. Bütün Birleşmiş Milletler de bunu bu şekilde tanımlıyor zaten. Husileri bir terör yapılanması olarak görüyor. Doğal olarak bu saatten sonra anlaşma yürürlüğe girdikten sonra olacak şey şu. Yemen'deki bütün varlıklar Husileri etkisizleştirmek için diyecekler ki ya mevcut hükümetin içerisinde katıl, silahlarını bırak, Hizbullah söyledikleri gibi yani meşru bir güce dönüş, ya da yok olacaksın. Çünkü zaten tek bir şehrin içerisine sıkışmış durumda şu anda Husiler. Ve doğal olarak İran'ın bunu bir pazarlık masasına getirerek Husileri de bu anlaşmanın bir parçası olarak gösteriyoruz diyebilme şansı yok. Onun gerçekte, realitede bir karşılığı da yok.
1: Biraz
0: zaten
1: farklı düşünüyor olabilir mi?
2: Evet Melih. Yani
1: şöyle bir şey
2: Melih
1: var.
2: Yazmış, Axios yayınlamış 14 madde. Tabii çok uzun, burada okumak imkansız ama yayınlamış.
3: Yani
2: 14 madde.
3: Artık 14 madde anlaşma. Şey mi İrfan, yani bizim evet, konuştuğumuz evet, 14 evet, madde. Bu. Doğru maddeler.
2: Ağırlıklı olarak ama
4: var,
2: çok geniş. Çok geniş yazılmış. Çok geniş yazılmış.
4: Mesela benim evet, dikkatimi çeken bazı hususlar vardı. Mesela diyor ki burada Amerika Birleşik Devletleri nihai anlaşmadan 30 gün sonra bütün güçlerini bölgeden çekecek. Yani getirdiği bu Umman etrafına falan getirdiği onlarda. Ve burada 60 günlük Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin serbest bir şekilde olması için 60 günlük bir süreden bahsediliyor. Yani bu müzakere müddetince. Ondan sonra öyle görünüyor ki daha önce de İran söylemişti. Biz 60 gün boyunca para almayacağız. 60 gün sonra buna demiş. Devam edeceğiz farklı sebeple. Şimdi görüyoruz ki 5. maddede zaten İran'ın belirttiği gibi bir mesele söz konusu. Tabii ben 5 tanesini okudum. Yani diğerleri de hemen hemen aynıdır. Yani taraflar birbirine saldırmamaya işte yönelik garanti veriyor. İşte savaş tüm cephelerde durmuş durumda. 60 gün boyunca taraflar işte müzakere edecek. Bunlar daha önce bildiğimiz meselelerdir. Ancak dediğim üzere bazı hususlar bilinmiyordu ki Amerika Birleşik Devletleri taahhüt ediyor ki eğer bir esas bir anlaşma sağlanırsa ben aslında bu bölgeye getirdiğim güçleri de çekeceğim ve İran'da Hürmüz'den geçişleri 60 gün süreyle ücretsiz bir şekilde yapacak ve bundan sonra öyle görünüyor ki işte İran farklı sebepleri göstererek buradan para almaya devam edecektir.
2: Tabii ben 10. madde çok önemli. 10. madde konuştuğumuz Amerika Birleşik Devletleri memorandumun imzalanması üzerine ve yaptırımlar sona erene kadar Hazine Bakanlığı'nın İran ham petrolü, petrol ürünleri ve türevleri ihracatı ile ilgili tüm hizmetler, bankacılık işlemleri, sigorta, taşımacılık ve bu gibi için muafiyetler vermesini taahhüt eder. Yani Amerikan borsalarını işte girecek, açılacak artık evet. Bu 10. madde ilginç, konuştuğumuz mesele. Şimdi 11. madde çok ilginç. Amerika Birleşik Devletleri memorandumun uygulanması üzerine İran'ın dondurulmuş veya kısıtlı fon ve varlıklarını tam kullanıma açmayı taahhüt eder. Taraflar fonların serbest bırakılması prosedürlerine müzakerelerde mutabık kalacaktır. Bu fonlar İran Merkez Bankası tarafından belirlenen nihai yararlanıcılara ödeme için tam kullanılabilir olacak ve ABD gerekli tüm lisans ve izinleri verecektir.
3: Bence de taraflar, bu Murat 10. madde çok önemli. Evet.
5: Yani Kerem abi, mesela 10 şeyden yayınlanın
3: evet, 11
5: anlaşmanın maddelerini El Arabiya'dan geçmişti editörümüz. Orada mesela şey ifadesi vardı İran tarafından kullanılan, belki Ekber ona rastladım bilmiyorum da 4, 5 ve 10, 11. maddeler bizim için kırmızı çizgi deniliyor. Yani 4, 5 de Hürmüz ablukası ve deniz ablukası, Amerikan ablukası karşılığı kaldırılacak. İşte 10-11'de bu yaptırımlar, fonların serbest bırakılması, muafiyetler.
3: İran'ın temel sorunu buydu.
5: Bunlar
3: Bercan.
5: Yani Lübnan yok. Başka şeyler
3: tabii,
5: yok.
3: Tabii
5: yani.
3: Tabii yıllardır
6: Lübnan'da mesela birinci madde de var ama.
5: Var, birinci madde de var.
6: Lübnan dair bütün cephelerde evet,
3: hocam onlar çok önemli.
5: Ama kırmızı çizgisi değil yani. Bu
3: dediği, Bercan'ın dediği yani İran'ın temel meselesi nedir yıllardır? Yurt dışındaki paralarını
6: tabii,
3: alamıyorlar.
6: Tabii tabii.
3: Yani
6: ambargoların kalkması.
3: Temel meselesi bu. Petrolü var, alamıyor, şey yapılmış. Bunun Murat, bu maddelerin kabul ediliyor olması İran açısından bayağı zafer. Tamam büyük bedel ödenmiş falan ama 45 yıllık neredeyse. Melih
2: sana gönderdim 14 maddeyi.
3: Hemen bakıyorum.
2: Sana 47
6: yıldır
2: tamam,
6: ambargo vardı. Evet. Yalnız burada, İrfan Bey, Avrupa aynen. Birliği Komisyonu dün bir açıklama yaptı. Biz yaptırımlara devam edeceğiz dedi. Şimdi ABD kaldırıyor İran'a yaptırımları 47 yıl tamam ama Avrupa Birliği devam edecek. Onu da not edelim burada. Kaldıracağım demedi.
5: O Hürmistan açılma şartını koşuyor Avrupa Birliği. O tam açılsın diyor.
0: 79'dan beri var olan bu yaptırımların kaldırılacak olması gerçekten eğer bu nihai anlaşmaya varırsa
5: büyük bir şey. Büyük
3: konu budur yani. Çok büyük. Koşullar var onu
0: bu
3: söyleyeyim.
0: Bu şu anlama da gelir. Yani

0: İranlı mollalar. Ama var. O markalar hiçbir zaman İran toplumundan çıkmadı, kalkmadı. Yani İran'da en çok tüketilen içecek o meşhur marka.
1: Siyah zararlı
0: tabii,
1: içecek.
0: Siyah zararlı
2: Şimdi
0: içecek.
2: Bu dördüncü maddeyi tekrar okumakta fayda var diye düşünüyorum. Ekber o hızlı okudu. Memorandumun imzalanması üzerine Amerika Birleşik Devletleri İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik deniz ablukasını ve diğer engelleri kaldırmaya başlayacak ve 30 gün içinde ablukayı tamamen sona erdirecektir. Bu süre içinde gemi trafiği İran İslam Cumhuriyeti tarafından eski savaştan önceki seviyelere geri getirecek şekilde orantılı olacaktır. Amerika Birleşik Devletleri ayrıca nihai anlaşmadan 30 gün sonra kuvvetlerini İran İslam Cumhuriyeti'nin yakınından çekmeyi taahhüt eder. Bu da son derece önemli.
1: Kemal Hocam, bunlar kazanım değil. Sizin itirazınız var. Bir de bunların koşulları var diyorsunuz.
3: İyi yakalamışsınız arada.
1: Girmeye ben duyuyorum. Hiç siz bakmayın. 5 kişi aynı anda konuşsa bile.
3: Karşı taraf Amerika'dan, İran'dan araya girmek mümkün değil.
1: Benden kaçar mı hocam? Ben dinliyorum.
4: Ya komutan, herkes kazandı. Netanyahu ve İsrail kaybetti. Allah'a çok şükür yani.
1: Merak ediyoruz Kemal Hocam.
3: Katılıyorum. Şöyle yaptırımların 7. madde yaptırımların kaldırılması konusu var. Onda şu koşul getirilmiş. Uluslararası Atom Enerjisi'nin yazacağı raporlara bağlı olmak kaydıyla diyor. Yani nükleere atıf yapıyor yine. İran'da nükleer konusunda atıfta var. Atıfta bulunuyor. O da koşul bence. NPT anlaşması var. 68 tarihli. 70'te yürürlüğe girdi. 62 ülkeden bir tanesidir İran. İmzacı. Oraya atıfta bulunuyor. Onun 5. maddesinde der ki NPT anlaşmasının, İran için söylüyor. İran nükleer zenginleştirme kapasitesini saklı tutar ve faaliyetleri gerçekleştirebilecek altyapı kurar diyor.
1: Saklı tutar, bildirmez diyor yani Atom Enerjisi Kurumu'na falan.
3: Ya işte bak.
4: Ama tarihine bakın. Tarihi 1970. O tarihte 1971'de Amerika Şah Rıza Pehlevi'ye teknolojiyi verdi, nükleer yani atom bombasını yapılmasını Şah'a ve Amerika'ya.
1: Tamam, ama ona atıfta bulunuyorsa isterse daha önce vermiş olsun. Bu geçerli
3: koşul,
1: olacak.
3: Bakın değil mi? Bu koşul.
4: Evet.
3: İkincisi, Amerika Birleşik Devletleri 30 gün içerisinde abluko birliklerini geri çekecektir diyor değil mi?
1: Evet.
3: Körfez ülkelerindeki Amerikan varlığı ne olacak?
0: O kalacak. O kapsam dışı.
3: Ama
0: o,
3: bir dakika tabii. Hocam ya, adam diyor ki İran etrafta egemenliği tehdit edecek herhangi bir Amerikan varlığı olmayacak diyor. Bu ne demektir? Sonradan gelmiştir.
0: Kemal Hocam, sadece ABD'nin bu gemileri, şartlı esnasında değil, hocam, gemileri geri çekecek.
3: Onu biliyorum hocam, onu biliyorum.
4: Anlaşma. Yok, Bahreyn'deki, Katar'daki, Kuveyt'teki müşteri sökmez yani.
3: O zaman ne olacak biliyor
5: Amerika,
3: musunuz?
5: Yani İran kamuoyuna yönelik bir açıklama.
0: Hatta İran'ın ABD'nin mevcut yani uçak gemilerinin bile İran açıklarından çekilmesi söz konusu bile olmayacak. Hiçbir zaman olmayacak.
3: Tamam, işte bakın maddelerden, ama İran o kadar güzel bir anlaşma metnine imza atacak ki şu anda. Melih Bey'in dediği gibi gerçekten o günü milli günü ilan etsin İran. Küresel güçler karşısında ciddi bir safa. Bu 14 maddenin tamamı.
1: Müthiş kazanım değil mi yani? Bunlarla birkaçı bile olsa dediğiniz
3: bölgesel
1: gibi.
3: Bölgesel kazanım 11-4. Da çok büyük. Bölgesel. Yani dolayısıyla burada Amerika Birleşik Devletleri'nin daha önceden ikili anlaşmalarla birlik konuşlandırdığı Bahreyn gibi, Kuveyt gibi, Katar gibi, Birleşik Arap Emirlikleri gibi, Suudi Arabistan, Ürdün, hemen ilk kuşaktaki ülkelerdeki varlıkları ne olacak? Soru bu.
4: Dışarıdan kalacak.
3: Kalacaksa İran hangi
5: hocam,
3: güvenlik
5: orada,
3: sistemini
5: orada
3: tekrar kuracak?
5: Bir...
3: Ha, bakın o İran kendi güvenlik mimarisini bu varlıklar üzerine kurdu. Nedir o? Vekiller. Balistik füze ve nükleer. 3 sacağı ayağı vardır. İran'ın güvenlik mimarisi.
1: Hmm.
3: Yeni bir İran çıkmıyor. Ne diyor Trump? İran'ı güçlendirecek ve entegre edecek. İran'ı güçlendirdiğinizde İran neye dönüşecek?
0: Başka
3: daha bir güçlü
0: İran.
3: Bir rejime dönüşecek. İşte onun da 3 sacağı ileride, vekillerle ilgili de bir şey yok biliyorsunuz maddeler arasında. Evet. Hizbullah'la teması. Onun için sordum Husilere. Husilerle teması. Haçlı Şabi ile irtibatı. Şii Suriye ministeriyle irtibatları yeniden tesis edecek bir güçlü İran mı çıkıyor karşımıza? Şöyle ve nükleer konusundaki NPT anlaşmasına yapılan atıf bir şekilde İran'ın zenginleştirme faaliyetlerini durdurulmayacağını gösteriyor.
5: Yani şu
3: ama 60'a çıkmaz, 50'de kalır, 40'da kalır. Bu şu demek, know-how hala İran'ın elinde.
4: Tabii kalacak. Onun yani için, elektrik
3: Amerikan
4: enerji üretmede kalacak. Nükleer
3: bir şey yoksa ve NPT ile ilgili anlaşma atıf varsa ve bir şekilde Atom Enerjisi Kurumu'nun raporlarının koşuluna bağlıysa yaptırımların kaldırılması, bu anlaşma birbirine girmiş girift bazı ciddi hususlar barındırıyor. 30 gün içerisinde Hürmüz Boğazı açılacaktır. Niye 30 gün içerisinde? Niye bekliyorsunuz? Çünkü bakın 5. madde mayınları anlatıyor.

0: diyor. Mayın temizliği faaliyeti var diyor.
1: Demin o da ciddi mi? Zaman olacak bir iş
0: tabii yani. Yani 30 gün, 60 gün teknik heyetler tarafından incelemeler yapılacak diyor. Bu maddelerin detayları. 2 ay.
2: Şu anda başkanın uçağı Paris'e iniş yaptı. Kendisini takip eden muhabir arkadaşlarımızın yazdığından bir tarafta takip ediyorum. Yani nereye gidecek? Cenevre'ye gidebilir mi diye sürekli gözüm bir taraftan onu takip eden muhabir arkadaşlarımızın.
0: Onu da söyleyeyim Bercan Bey. Çok önemli bir şey daha var. Onu da çok özür dilerim söylüyorum. İran bu anlaşmanın hayata geçmesi için bir gözlem grubu istiyor.
3: Evet, yani BM tarafından da onaylanmasını istiyor.
0: Artı BM tarafından da Güvenlik Konseyi tarafından üstelik onay şartı koyuyor.
4: Ama zaten her uluslararası anlaşma BMM'ye tasdik ettirilmek zorunda.
0: Hocam
4: yani.
0: Ya öyle bir şey oluyor.
3: İlk başta dedik ya ideolojik biraz duygusal bakıyoruz. Şimdi Amerika'nın gözüyle baktığımızda mesela Amerika medyasında da David Ignatius da mesela bugün Foreign Policy'de şey yapmış. Bir zafer fotoğrafı yok. İşte İran'ın Amerika'nın İran Savaşı'ndan çıkış arayışları var. Amerika çıkış arayışında değil. Amerika İran'a girebilecek bir bilet arayışındaydı. Biz orayı kaçırdık.
4: Onu da buldu.
3: Yani onu da buldu. Şu anda Amerika'nın bütün derdi İran rejimiyle, İran sistemiyle bir temasa geçmekti. Bir giriş bileti bulmaktı ve bu savaşın en büyük nedenlerinden bir tanesi de o giriş biletine zemin hazırlanması. Evet. O giriş biletine zemin hazırlandı. Ondan sonra Amerikan işte o yatırımlardan bahsediyoruz, fonların kaldırılmasından bahsediyoruz, muafiyetlerden, Hürmüz Boğazı'ndan. O nükleer şeyler de mesela bu aşamada görüşülecek. Yani gene sivil nükleer teknolojisine şeyine devam edecek ama... Amerika'nın Rusya ve Çin'le İran konusunda üzerinde uzlaştığı bir şey vardı. Yani tek konu orada Rusya ve Çin'den onay almıştı bu saldırılarda. Yani İran'ın nükleer silahlanma programının sona erdirilmesiydi. Trump hep bunu sabah akşam söylüyor. Yani biz onu bitirdik diyor. Bu anlaşmada da İran nükleer silahlanmaya dair bir güvence verecek o 30 günlük müzakereler sürecinde. Yani mesele orada Amerika'nın içinde bitmiş gibi görünüyor. Rusya, Çin
1: iki tarafta
3: içinde,
1: zafer ilan edecekler.
3: Evet. Ama Amerika için büyük bir başarı, büyük bir zafer. Yani İran'a girmek, İran coğrafyasına nüfuz edebilmek, Hazar'a, Kafkasya'ya, Orta
1: İlk
3: Asya'ya.
1: İlk söylediği de o Bercan aslında. İran parasını iade etmezsek dolara yatırım yapmaz diyor. Çin'le müzakerelerle bağlantılı bir söylem. Çin'e gitti Trump. Evet. Baktı ki hani örtük euro ticareti yapılıyor ya da yuan'dan kendi paraları üzerinden ticaret yapılıyor. Yine o dolara, petrodolar anlaşmasının devamı niteliğinde bir şey bu. Yani İran o petrodolar işinde yine de dolarla gidecek. Yani bir anlamda ABD'yi finanse edecek.
3: Yani dışarıdan tabii. Bu kadar İran'a müdahale edebilen tabii. Amerika yani giriş yaptıktan sonra çok çok daha fazla iç siyaseti dizayn edecektir. Yani etkileyecek illa.
1: Bambaşka bir İran geliyor o zaman biraz. Yani ister istemez değişecek bir İran. Değişecek. Bu söylem devam eder mi? Şeytanla
4: yok bitti.
1: Dolar anlaşması mı yapıyorsun petrole?
4: Bir de bir taşla iki kuş vuracak burada. Şimdi Çin hem Venezuela'dan hem İran'dan dünya petrol fiyatlarının altında ucuza şey alıyordu. Çin de Amerika'nın şu anda ekonomik savaşta olduğu ülke. Bir numara onu gösteriyor.
1: Bu arada yuan'la alıyordu. Venezuela'yla da kendi para biriminden gene yapıyordu.
4: Alıyordu ve dünya piyasasında altında, bayağı altında. Şimdi Venezuela'ya çöktü zaten Amerika, artık ondan
1: dolarla satacak.
4: Dolarla ve normal fiyatlar. Ucuz
3: petrol dönemi bitti.
4: Aynı yani. Şey İran'da olacak. Bakın Trump iki gün önce önemli. Bir şey dedi. İran'ın dedi gayri safi milli hasılası 300 milyar dolar dedi. Hatta ben burada haberde iki gün önce dedim. Ya dedim benim bildiğim 400 milyar dolardı. Gene şey attı herhalde dedi Trump dedim. 100 milyar doları bir ayda nasıl kaybetti koskoca? Ve Türkiye'nin ne kadar biliyor musunuz? 1.7 trilyon dolar. Türkiye İran'dan neredeyse 5 katından fazla zengin şu anda. Çünkü Türkiye çok iyi yönetiliyor. Orası çok kötü yönetiliyor. 300 milyar 24
3: zengin
4: milyar
3: dolar. Zengin demeyelim de ekonomik cirosu daha büyük.
4: Yani. Ama zengin demektir. Ekonomik cirosu büyük olunca zengin yani. Nüfusumuz da daha az. Şimdi dedi ki 24 milyar dolar hemen serbest bırakılacak.
1: Evet.
4: 24 milyar doları yaptınız. %8 gayri safi milli hasılası birdenbire artacak demektir. 300 milyar dolara göre. Şimdi bir saattir 300 milyar dolar konuşuyoruz ya. Bu nereden çıktı diye. 6. maddede var. ABD ve ortakları. Bakın ortakları evet. Dediği ne? Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Kuveyt'e. Yani onlara çakacak şey. İran'ın yeniden yapılanması için en az 300 milyar dolarlık ekonomik kalkınma planı hazırlayacak. 300 milyar dolar oradan çıkıyor. Şu andaki İran'ın gayri safi milli hasılası kadar parayı Arap ülkelerinden fonlardan
1: gelecek.
4: Yatırım yaptıracak. Petrollerini Harkta Adası'ndan satılacakları falan filan Amerikan şirketleri alıp oraya buraya satacak. Oradan yüksek paralar kazanacak. Dönüşte de İran'a satılacak her türlü malzeme, teknik, know-how falan Amerika üzerine gelecek. İki türlü kazanacak.
0: Ama bu arada kaybeden şöyle bir şey var.
5: Bir sıcak gelişme var müsaadenle. Ben onu da aktarayım. İran Devlet Televizyonu az önce birkaç dakika içinde İran tarafının da uzlaşma metnini yayınlayacağını duyurdu.
1: Birkaç dakika.
5: Hatırlarsanız... Evet, birkaç dakika sonra alt yazı olarak geçiyor.

0: çok kısa süre içinde İran tarafı da açıklayacak. Amerikan açıkladıktan sonra İran tarafı da geri kalmak istemiyor. İran da birazdan açıklayacak bunu. Bir de hatırlarsanız az önce Pezeşkan Trump görüşmesinden bahsetmiştim. Böyle bir el sıkışmasından bahsetmiştim. Şimdi İran Dışişleri Bakanlığı bu konuyu açıklığı getirir. Bunun online olarak çevrim içi olabilme olasılığından bahsediyor. Bu mesele değerlendiriyor. Yani yüz yüze elektronik ortamda, ama heyet oraya gidecek. Heyet İsviçre'ye gidecek. İmzalar iki cumhurbaşkanı tarafından atılması değerlendiriliyor.
1: Biri Amerika'da olacak Ekber.
2: Online o zaman birbirlerini görecekler, evet, anladınız.
1: Biri Amerika'da olacak İrfan o zaman. Biri Tahran'da heyetler Cenevre'de görüşecekler. Okey dediklerini imzalar da karşılıklı tamam, atılacak.
3: Evet. Çünkü denklik o zaman bu akşama yetişir o zaman.
2: İstiyorum.
1: Buyur İrfan.
2: Melih, bir konuya da açıklamaya getirmek istiyorum. Ben şimdi yine bir iki ay önce İran'ın şu anda dünyanın birçok ülkesinde 1.2 trilyon dolarlık bir varlığı var. Dondurulmuş bir varlık var. Bu olay orada sadece 24 milyar dolarlar meselesi değil. Bu çok özel bir bilgi yine. 1.2 trilyon dolar. Ekber sakın itiraz etme.
3: Niye tehdit ediyorsunuz ki? Belki edecek.
4: Şu da var ilave, ben şunu söyleyeyim.
0: O kadar bakın, olacağını ben düşünmüyorum. Evet vardır. Yani 100 milyar diyenler vardır. Bunun üstünde altında.
2: Kardeşinin kaynaklarına güvensen.
0: İran'ın ekonomisi de yani bellidir. Yani bir ekonomiden bahsediyoruz ki yıllık GDP'si 400 milyar dolar. Yani o 1 milyar 1 trilyon küsur dediğin, yani İran'ın 3 yıllık GDP'sine denk geliyor. Yani İran ne zaman bu kadar petrol sattı ki o kadar yurt dışında parası olsun? Basit, o yüzden ben bunu şey yapıyorum. Tabii dediğim üzere yani İran'ın tam olarak yurt dışında ne kadar parası var, bu resmi olarak açıklanmadı. Farklı ülkeler söyleniyor. Şu kadar vardır. Ancak yani dediğim, yani İran'ın GDP'siyle ve sattığı petrolle uyuşmuyor.
5: Yani İran petrokimya,
2: en önemlisi İran'ın ayağa kalkacak herhangi olması. Bir endüstri, en önemlisi.
5: İran'ın petrokimya endüstrisi dışında herhangi bir endüstrisi yok.
1: Yok.
5: Dünyanın herhangi bir ülkesine sattığı bir ihraç ettiği bir ürün yok. Bazı tarım ürünleri.
3: Tarım ürünleri var.
1: Niye diyorsun? Niye de diyorsun? Seninle gittik, gezdik. İran halıları.
5: İran halıları var.
2: Çelik.
1: Evet. Hiçbirisi de İran halısını
6: yani,
1: bilmiyorum.
6: Çelik üretiminde çok iyi İran. Yani çelikte yani, falan şeyler.
5: Plastik ham maddesi dediğimiz petrokimya ürünü ya, plastik ham maddesi. İran için çok kıymetli.
2: Sadece ordumuz Körfez'de kalmaya.
5: Yani plastik ham maddesi bütün dünyaya sattığı en önemli, Türkiye'de sattığı en önemli ürünlerin başına geliyor. Ama bunun dışında mesela beyaz eşya endüstrisi.
3: İşte o petrokimya, plastik ham maddesi petrokimya ürünü. O zaten var.
5: O tamam. Onun dışındaki endüstriyel ürünler yok doğal
1: sadece
5: olarak.
1: Sadece petrol yani, var canım.
5: Sadece petrol ve petrol dayalı ürünler var. Doğal olarak öyle 100 milyarlarca dolarlık bir.
1: Dışarıda parası da yok.
5: Ama tabii el konulmuş parası var.
1: Birikmiş para, birikmiş onlar da para önemli var, para.
5: Onlar da
1: önemli. Efendim İrfan.
2: Bir son dakikada arkadaşlarımız girdi. Ordumuz diyor Trump Körfez'de kalmaya devam edecek diyor.
1: Evet.
3: Yani Kemal komutanın söylediğini mi açıklık? Yani Körfez'de derken Bahreyn, Kuveyt, Katar'da mı, yoksa uçak
1: gemilerinde mi? İkinci diyorsunuz.
3: Hangisini kastediyor?
4: Bütün birlikleri kastediyor.
2: Sadece Körfez diyor. Ha,
3: orada kalacağını zaten Körfez'de. Biz de söylemiştik.
1: Ya Katar'da, Bahreyn'de
5: falan kalacak. Zaten bu anlaşma maddelerinde de yok.
3: Yok yani, zaten
5: şey olamaz şey zaten. Tabii. Yani Katar'daki bir Amerikan üssünün varlığı, İran'la ABD arasındaki bir anlaşmanın maddesi
3: Bahreyn'de
5: olamaz.
3: Bahreyn'de donanması var. Beşinci donanması evet. Var.
1: Nerede? Çok teşekkür ederiz İrfan. İrfan Sapmaz, Amerika Birleşik Devletleri'nden.
2: Ben teşekkür ediyorum.
1: Sağ ol İrfan. Ekber, çok teşekkür ederiz ama son dakika gelişmesi gelirse maddelerle ilgili falan zaten bağlanırsan ve son dakika bilgileri verirsen.
0: Maddeler 3 aşağı 5 yukarı belli oldu. Yani ben İran'ın farklı bir metin açıklayacağını düşünmüyorum. Yani
1: artık şey yok.
0: Yani evet. Şey, yani İran'ın aynısını açıklayabilir.
5: En azından yalanlamadılar şimdi.
1: En azından yalanlanmadı ama teyakkuzdayız. Şu an itibariyle İran'dan gelecek herhangi bir açıklamayı da dakikası dakikasına sizlere aktaracağız.
2: İran 48 saat içinde imzalanacakmış. Son dakika yine 48 saat içerisinde imzalanacakmış.
1: Evet, Cuma'ya zaten
3: gene o Cuma'ya geliyor denk ama. Geldi.
2: Trump'ın ifadesi bu. Trump'ın ifadesi.
1: Teşekkür ederiz arkadaşlar. Kolay gelsin. Hoşçakalın. Evet, bir yandan da G7 zirvesi var hocam. Bu sene G7 zirvesine başkaları da davet edildi. Yani G7'ye üye olmayanlar. Hı. Mısır davet edildi değil mi? Katar var.
3: Ukrayna'yı da çağırdı.
1: Tabii, Ukrayna, Zelenski oradaydı.
6: Güney Avustralya, Afrika
1: bir şey gibi ülkeler de geldi G7 zirvesinde. İlginç görüntüler vardı. Trump'ın o meşhur görüntüsü Bercan salona duruyor. Patron geldi falan diyor. Bayağı morali de yüksek. Özgüven de yüksek ama onları hatırlıyor musun? Böyle bir karşısına dizmişti. İlk toplantıda bu sefer herhalde, evet. Biraz daha eşit davrandı. Bunların paraları var falan diyor.
3: Bir ara Rusya itiraz etmişti hatırlarsanız. G8 gibi yapmışlardı. Sonra Rusya evet. Ukrayna'yı falan, Kırım'ı falan işgal ettikten sonra onu çıkarttılar.
1: Bu Ukrayna niye geliyor G7'nin arasında? Şey diye mi? Zenginler geliyor, para mı alacaklar diyor bunlar.
3: Fransa gözlemci olarak çağırdı. Yani

0: Orada bir şey yok.
1: Onu gözlemliyor. Trump diyor ya, her geldiğinde 50-60 çarpıyor gidiyor diye. Gel gözlemle, zenginler burada oturuyor diye. Evet. Onu gözlemlemesi
2: güzel
1: için
2: bir tezi gibi. Fransa bir sürü konuk ülke çağırabiliyor. Hindistan'ı çağırmış mesela.
1: Von der Leyen'i görüyorum Bercan. Evet. Trump hiç hoşlanmıyor. Bir kadın geliyor, koluna çantasını takmış diyor. Hangi devletin başkanı onu da bilmiyorum diyor. Avrupa'yı temsil ediyor ama. Yani herkes gelsin diyor. Moody'yi görüyoruz burada. İşte bizim Macron eşiyle beraber.
2: Brezilya devlet başkanı.
3: Solcular da çağırmış. En başta duruyor.
1: Evet, Zelenski. En başta durmuş, evet. Gözlemliyor zenginleri.
2: Bir Güney Afrika gelmedi davet edildiği halde. O da Trump'la yaşadıkları bir krizden dolayı.
1: Sıkıntıdan dolayı, evet. Onlar yoklardı. Onun dışında star var. İngiltere var.
3: Nijerya mı var? Afrika'dan hangi ülkeydi?
0: Afrika'dan bir ülke var ama.
2: Nijer değil de.
1: Evet. Şu görüntüleri de bir yandan da vereceğiz.
2: Ama gündem maddelerine bakıyorsun, çok böyle eften püften maddeler. Yani işte gençlerin, daha doğrusu 15 yaş altı ve 18 yaş altı gençlerin dijital terörden korunması.
1: Evet.
2: İşte nadir materyallerle ilgili bir şey, ortak anlaşma imzalandı. Onun dışında işte Hürmüz'ün açılması konusunda bir irade beyanı var. Yani baktığınızda mesela G7 ülkeleri işte 800 milyon nüfusu olan ülkeler. Ama o 800, yani dünya nüfusun %10'una tekabül ediyor. Ama dünya ekonomisinin %46'sına hükmediyorlar. Yani dünya ekonomisinin %46'sı %10'unun elinde. Büyük bir adaletsizlik. Ama bir bakıyorsun mesela küresel sorunlarda herhangi bir inisiyatif alma yok. Herhangi bir çözüm önerisi getirme.
1: Her yerde zenginler
2: yok.
1: Böyle. Bizde, evet, de öyle değil mi hocam? Oturuyor. Bir taşın altına elini sokuyor mu? Otusiyat müsiyat. Ancak
2: en kritik yerlerde kararsız görünürler ve seçimin sonucunda o kararsızlar belirler. Biz hep böyle seçimlerde yaptırırlar. %5, %10 kararsızlar vardır. Seçimin sonucunu onlar belirleyecek diye. Onlar belirliyor genelde. Kenya. Hiçbir şeye de karışmaz.
0: Kenya mı?
1: Evet, Trump'ın diyaloglarından, ilginç diyaloglarından da. Şimdi Macron'la geçen sefere göre daha kibardı sanki bu sefer.
2: Evet, daha bir şeydi.
1: Değil mi? Daha bir, belki ev sahibi falan diye mi şey
2: yapıyor? Telefon açıkken Kanada Başbakanı'yla Trump arasındaki bir şeyden bahsediyorlar. Mikrofonlar açık unutulmuş ya. Kanada Başbakanı teyit veriyor Trump'a. Ben diyor işte sizin o dediğiniz Çin'le anlaşmayı sertleştirdim. Yani onlardan elektrikli araç üretimini tamamen kısıtladım şeklinde bir şey var. İddiası. Yani perde önünde böyle Trump'ı eleştiren, yeni bir işte bölgesel güç, yeni bir ittifak oluşması gerekiyor diyen Kanada, mikrofonlar kapalıyken öyle zannettiği bir ortamda da işte dediğiniz her şeyi yapıyoruz en sert şekilde falan.
0: 51. eyalet olacak yani. Evet. Trump'ın istediği olacak.
1: Evet. Bir yandan da bu İsrail Amerika Birleşik Devletleri arasındaki tartışma, çatışma da önemli bir boyut. Bence bu başka bir yere de
3: bu yapay edilecek. Bir tartışma değil. Bu gerçekçi bir tartışma. Biz aslında savaşın
2: çok sertleşiyor. Evet. Gerçek medyası bugün mesela 80 gerçekçi yaşındaki çocuk diye şey yapıyor. Yani 80 yaşındaki çocuğun yeni oyuncağı İran demeye getiriyor bir tanesi. Daha önce diyor İsrail'di işte, Netanyahu ile oynadı. Şimdi İran'la oynayacak falan diye. Bir tanesinin daha bir ilginç iddiası vardı. Biz diyor İran'da rejim değişikliğine çalıştık ama diyor şimdi Trump bütün dünyayı diyor yanına alarak diyor İsrail'deki rejimi değiştirmeye çalışıyor.
1: Evet, biraz başka sesler var mı arkadaşlar? Görüntüler şu G7 zirvesinde neler var başka? Onları da. Evet, ama o G7 zirvesiyle alakalı değildi tabii, değil mi? Evet.
4: Burada aslında bir şey ilave edeyim müsaade ederseniz. O İran'ın zaferi gibi söyledik ama bir taraftan da Rusya'nın da zaferi gibi gözüküyor bu anlaşma. Ve Çin de tabii ki. Çünkü Rusya Ukrayna'da bir Amerika'ya darbe vurdu. Şimdi aynı darbeyi İran'da da vurdu gibi gözüküyor. Hatırlar mısınız? İran'ı da böyle yani vekalet toprakları gibi söylüyorduk. Amerika, İsrail beraber, aslında Çin var arkada, Rusya var diyorduk. Onun gerçekçi olduğu teyit edildi. Dolayısıyla Rusya İran'da da Amerika'ya bir darbe indirmiş gibi de tablo okunabilir her anlamda.
3: Yani şöyle bir şey var hocam. Şu anda iki tarafta kendi toplumlarına dönüp bir zafer hikayesi yazmak zorundalar ve İran bunu çok net bir şekilde başarabilir. Yani biz uzağında olmamıza rağmen biz bile burada İran'ın zaferinden bahsediyoruz.
0: Tabii. Gerçekçi. Çünkü bir metrekare bile toprak kaybetmedi yani, en azından.
3: İşte mesela böyle argümanlar üretecek. İran'daki devrim muhafızları bu tarz argümanları abartarak söyleyecekler. Zaten bir abartı toplumu yani. ABD'nin de böyle bir şeye ihtiyacı var. Kesinlikle. Ama şu gerçek. Eğer gerçekten bir ABD-İran anlaşması olursa, yani İran'la ABD bir daha savaşmam, en azından uzun bir süre savaşmamak üzere ve işte İran'ın üzerindeki bütün yaptırımların kaldırılması ve ABD-İran arasındaki ilişkilerin normalleşmeye doğru gidiyor olması, her iki tarafında karşılıklı büyükelçiliklerin açılacak bir noktaya gelmesi,

0: ne anlama gelir biliyor musunuz? İran'ın varlık gerekçesi ortadan kalkar. İran rejimi kendisini Merber Amerika sloganı üzerine, yani Amerika'ya ölüm sloganı üzerine bina etmiş bir ideoloji. Rejimin ideolojik şeyi çökmüş olur. Yani siz bunu yaparsanız aslında niçin varsınız o zaman? İslam dünyasının diğer ülkelerin tamamını gayrimeşru olarak görüyorsunuz. Hepsini Batı işbirlikçisi olarak görüyorsunuz. Bir tek kendinizin emperyalizme direnen bir ülke olduğu iddiasındasınız. Siz bu iddianızın artık ortadan kalkması halinde İran'daki rejim ne hale dönüşür? Bence o açıdan, yani son kertede, uzun vadede bakıldığında gerçekten bu anlaşma yürürlüğe girer ve uygulanabilirse, o zaman burada ABD'nin gerçek anlamıyla İran üzerinde uzun vadeli bir zaferinden söz edebiliriz.
1: Orada çıkarlar söz konusu. Molla rejimi Amerika'yı şeytanlaştırır, yarın başka bir ülkeyi şeytanlaştırır ve kamuoyunu ikna eder. Yani her türlü çıkar için mutlaka anlaşma da yapar. Düşman değil, İsrail'i düşman ilan eder yeni.
0: Zaten İsrail
1: vardı.
0: Zaten düşmanı. Zaten ABD ve İsrail'i birlikte düşünüyor.
2: Yani Amerika'ya ölüm dediği dönemlerde bile Amerika ile beraber çalışmış bir İran vardı. Yani tabii Afganistan'da, yani Afganistan'daki mesela Taliban'a zaten karşı İran ve Amerika birlikte çalıştılar. Şimdi mesela Afganistan'daki Şiiler sekülerdir. Daha böyle modern.
1: Irak harekatında destekledik demedi mi İran Amerikalılar?
2: Orada seküler görünüyor ama hatta Lübnan'da Hizbullah görünüyor Şiiler. Yani İran o jeopolitik şeyler çok farklı. İşte Suriye'de daha seküler bir kesimi rejimi destekliyordu diyelim. Esad rejimi destekliyordu.
3: Tamamen.
2: Orada mesela dini endişeler yoktu. Yani İran'ın tamamen jeopolitik şeylerle, güdülerle hareket ettiğini unutmayalım. Ama bu anlaşma şu anlamda önemli. Yani biraz önce işte Rusya, Çin şeyi geçti. Yani Amerika şu tavizi verdi. Yani daha doğrusu çok basit bir diyelim el hareketiyle Rusya'yı da Çin'i de İran'ı da yanına çekebiliyor veya sevindirebiliyor. Yani ne o yumuşak gücünü kullanıyor şu anda Amerika. Yani o işte Putin'e meşruiyet kazandırdı Alaska zirvesiyle. İşte Çin'e gitti, Çin'in gücünü kabul etti, bir meşruiyet kazandırdı. Şimdi İran rejimiyle temasa girip bir meşruiyet kazandırıyor. Ama bunu yaparken şu mantıkla hareket ediyor Amerika. Yani eskiden mesela dünyanın hakimi benim ve dünyayı ben Avrupa ve İsrail gibi müttefiklerimle dizayn edeceğim iddiası yürüten bir Amerika vardı. Yani Biden döneminde de bu vardı hala. Ama Trump gelmesiyle o değişti. Önce Amerika demeye başladı. Marco Rubio çıktı mesela Dışişleri Bakanı. Çok kutuplu bir dünyada yaşıyoruz. Bu ne anlama geliyor? İşte Rusya'ya da, Çin'e de, İran'a da bir el uzat. Yani bir meşruiyet kazandırıyor ve sistemin içine dahil ediyor. Kendisini de ama önce Amerika diyor. Yani gene lider olarak ben varım. Yani Avrupa'ya ve İsrail'e dayalı yeni küresel sistem dizaynı yerine artık Rusya, Çin, İran ve Türkiye gibi aktörlerin olduğu yeni bir küresel dizayn dönemindeyiz. Yani genel bakış açısı bu.
4: O zaman
2: genel
4: İsrail'in veya İsrail-ABD ilişkileri Trump olduğu sürece
2: daha da bozulacak. Yani Avrupa'nın ilişkileri de bozulacak. İsrail'inki de çünkü eski o imtiyazlı dönemleri kapanıyor.
4: Ama eskiden o yüzden mi Türkiye'de bazı çevreler Trump'ın bir şekilde gitmesi gerektiğini düşünüyor?
2: Tabii.
4: Yani bu yoğun taarruzun sebebini ben çözmeye çalışıyorum. Tamam, Erdoğan'la bir diyaloğu var. Hani bu yüzden zaten Erdoğan'la diyaloğu olan herkese nefret eden muhalefet var ve tırnak içinde söylüyorum, kendilerini öyle ılımlı İslamcı diyorum ben onlara, öyle bir ekip var. Onların sebebi İsrail'in biraz oyun dışı kalıyor olması, ABD ilişkilerinin bozuluyor olması değil mi? Yani, Bercan, bugün bir gazeteyi okuyorum, sorsan böyle muhafazakar İslami ağırlıkları işte hassasiyetleri olan bir gazete. Adeta yani o kadar rahatsız ki İsrail'den daha fazla Trump üzerine bir yüklenme var. Trump buraya geliyor ya Temmuz'da.
2: Yanlış okuma, ideolojik baktığı
4: zaman. Yanlış değil abi, bilerek zaman yapıyorlar, düşman oluyorlar. Türkiye'ye kim yakınlaşır, İsrail'i kim dışarıda tutarsa ona bu adamlar sureti haktan görünüp ona düşmanlık yapıyorlar. Doğru. Yani bugün bu anlaşma imzalandığı gün senin vuracağın yer İsrail'dir. Eğer derdin hakikaten Gazze ise, Orta Doğu'daki gelişmelerse, şu an İsrail basınıyla eş zamanlı olarak Trump'a ateş ediyor olmak bana çok garip geliyor yani.
2: Ya da Türkiye'ye
4: yani
2: saldırmak. Yani hem Trump hem Türkiye aynı anda vuruyorlar. Mesela Avrupa medyasını hatırlayalım. Trump gelir gelmez kimin resimlerini veriyorlardı? İşte Putin'in, Xi Jinping'in, Erdoğan'ın, Trump'ın. İşte yeni dünya bu dörtlü idare edecek. Yani dördünü hedefe koyuyorlardı. Yani antidemokratik liderler içerisinde kendi bir şey. Ama şimdi ekonomist geri adım atmış durumda.
0: Çünkü
2: yani
0: Trump realist bir lider. Türkiye ile çatışmanın kendisine bir şey kazandırmayacağının farkında. Amerikan çıkarlarını herhalde Trump'tan daha fazla düşünüyor olamazlar değil mi? Ya Amerikan çıkarlarını herhalde. Yani dünyada en fazla Amerikan çıkarını düşünen ülke ABD. Yani şimdi öyle bir akıl veriyorlar ki, ey Trump, sen Amerikan çıkarlarına aykırı işler yapıyorsun. Yani Türkiye'nin lideri olan Erdoğan'la ilişki kurarak onu ve Orta Doğu'da onun alanın genişlemesine göz yumarak, onu etkisizleştirmeyerek, onu küfretmeyerek, onu sıkıştırmayarak, Türkiye'ye düşmanca bir tavır sergilemeyerek Amerikan çıkarlarına hizmet etmiyorsun. Amerikan toplumuna ihanet ediyorsun diyorlar. Yani o açıdan o ılımlı İslamcı dediğin tırnak içindeki Hitler'in gerçek anlamıyla bir Trump'tan bile daha fazla Amerikan çıkarları için savaşan bir şövalye olduğunu kabul etmek
4: çok güzel deyiz. Tarif ettin. Tamam, gerçi bunlar nasıl bitti? Hemen geliyorum hocam. Şu adamlardan bahsediyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu için ihvancı dediler ya. Öyle bir akıl tutulması ki herhalde orada da Amerika'ya şikayet ediyorlar. Tabii. Bak diyorlar.
2: İşte Özgür Özel'in
4: yani bu adama götürün diyorlar. Özgür aynı, sizden Özgür Bey. Şey yani. Ama diğeri Müslüman kardeşlerden ihvancı, evet. Tehlikeli. Yani Gandhi Kemal, Mustafa Kemal, Kemal Kılıçdaroğlu'nu benzeten isim. Seyit Kemal. Şimdi Kemal Kutup oldu.
2: Yani yerli ve milli olduğun zaman böyle hedef olursun.
4: Ama çok
2: yani
4: acayip hocam. İhvancı denmez bile. Kemal Bey'e ya. Yani değil mi? Çok çok garip.
0: Ama ya. Neyle suçlu? Yani El-Kaideci Kemal de diyebilirler yakında. El-Kaideci Kemal çok yakın. Çünkü Kutupçu'nun sonrasında.
2: Şimdi Murat Bey'in dediği şey o endişeyi mesela Özgür Özel de aynı. O Nipsik'te söylüyor. Burada da tartışıldı mesela. İşte Türkiye'nin diyor, Türkiye'de bir demokrasi krizi var diyor. Bu aynı zamanda diyor NATO için, Avrupa için, bölge için bir tabii. Güvenlik krizine de dönüşecektir tabii. Diyor. Yani Türkiye'deki diyelim Erdoğan'a veya Türkiye'ye destek vermekten vazgeçin demeye getiriyor. Yani aynı mantık, aynı zihniyet, aynı o işgalci zihniyet. Yani.
4: Uğur hocam.
3: Evet, şimdi hepimiz söylüyoruz. Allah'a çok şükür ki kaybeden İsrail ve Netanyahu, o kesin. Amerika'da, İran'da kazandı ve kendi iç kamuoyunu. Ama şimdi burada Kemal Komutan'a ters düşeceğim biraz da. Kaybeden iki şey daha var. Kaybedecek olan daha. Şu anda kaybetmiyor, kaybediyor. Biri Rusya, biri Çin. Rusya kazandı dedik komutan da değil. Rusya nereden kazanıyordu? Petrol. 28 Şubat'tan önce neydi? $70. Nereye çıktı? $129 çıktı. Hatta devam etse İran ne dedi? $200 kadar çıkar dedi. Yani %100'e yakın arttıydı. Hı hı. Rusya'nın en büyük gelir kaynağı ne? Petrol ihraca. O düşecek. Bir kere oradan kaybedecek. İki, Ukrayna Savaşı. Bütün dünyanın gözü artık Ukrayna Savaşı. Şey önce katil Netanyahu'nun Gazze'de başladı. Sonra İran, Irak, İran Amerika Savaşı çıktı. Bütün dünyanın gözü oraya gitti. Hı hı. Uluslararası siyasi baskı Rusya'nın üzerinden kalktıydı. Dolayısıyla tekrar geri dönecek. Üç, Rusya üzerinde ambargolar vardı. Onu hem Avrupa Birliği hem Amerika azaltmıştı. Kısmen kaldırmıştı. Şimdi yeniden Ukrayna Savaşı'nın ülke yeniden ambargolar gelecek. Rusya kaybedecek.
4: Evet.
3: Çin de kaybedecek. Niye? Çin demin söylediğim gibi ucuza petrolünü alıyordu. Hatta barter olarak bir kısmını da füze olarak veriyordu. Şimdi füzesini de satamayacak, satsa da almayacak. Yani ne yapacak? Zaten %70 füze stoku duruyormuş.
4: Evet.
3: Artı petrolü, yani onlar da İran'ın, İsrail'in yanında onlar da, ama İsrail kesin kes kaybetti. İnşallah öyle kalır. Rusya ile de Çin yakında kaybedecekler.
1: Bir tek şeye katılıyorum.
4: Hangisine hocam?
3: Hangisine katılmadığını söyle önce.
1: İsrail'i. İsrail konusunu tamam. Aynı fikiriz yani hocayla.
3: O ha, kesin yani İsrail'in kaybettiği.
1: Rusya petrol satışları düşecek.
3: Hayır, gelirleri. Gelirleri
1: düşecek anlamı çıkıyor. Gelir düşecek ne demek?
0: Hayır, doların
3: 129 dolara sattığı şey 70
0: dolara satacak. Kârı düşecek demeye çalışıyor.
3: Tabii geliri düşecek.
1: Anladım ama Hürmüz'den akan İran petrolleri piyasayı bollandıracak ya. Satışı düşecek işte bir şekilde Rusya'nın. Artık fiyat düştüğü için de geliri düşecek.
3: Tamam.
1: Kesinlikle katılmam buna.
3: Öyle mi?
1: Tabii. Petrol fiyatları düşse bile bir kere Rusya Federasyonu artık o ambargolarla falan muhatap olduğu yok. Ambargoyu aştı. Ne AB'nin ambargosu, ne ABD'nin ambargosu.
4: Tabii tabii, Finland onlar zaten.
1: Hiçbir etkisi yok. O yüzden petrol satışlarının düşmesi, petrol fiyatlarının düşmesi, Rusya Federasyonu'nun petrol kayıplarını, satıştan elde ettiği gelir kayıplarını ile sonuçlanmaz. Bu bir. İki, baskı. Ne baskısı demiştiniz hocam?
3: Bu siyasi baskı yani, Ukrayna ile ilgili.
2: Hocam orada Avrupa'da yeni bir dalga var. Rusya ile uzlaşalım, diplomatik yeni bir süreç başlasın diyenler.
1: Adamlar kafalarına göre takılıyor. Şu anda
3: G7'ye çağırmadılar. Eskiden G8'de. Ukrayna'yı çağırdılar, Rusya'yı çağırmadılar.
1: Kaç sene oldu ya? 2014.
3: Tamam işte. Kırım işgalinden sonra.
1: Trump da dedi geçen ay. Dedi işte Rusya Federasyonu için. Diyor ki bizimle ilişkilerimiz çok iyi diyor. Sağlıklı gidiyor diyor. Ve bir ay içerisinde 39 bin hatta Ukrayna askerini öldürdüler diyor Rusya'da. Bu ne demektir? İlerliyor demektir. Ve gıgını çıkarmıyor. Dolayısıyla ambargoymuş, petrol satışlarıymış, doğalgaz satışlarıymış. Çünkü o artık pazarını yeniledi. Yani Rusya artık dünya pazarını yeniledi. Avrupa'da şu anda elini avucunu açmış doğalgaz ihraç etmek için, daha doğrusu ithal etmek için Rusya'dan bekliyor. Ama anlaşma yapamıyor. Şimdi dolayısıyla burada kaybeden Avrupa.

0: Bakın Avrupa kaybetti.
1: Evet, buna katılıyorum yani her şeyin sonunda. Tabii, Avrupa... Sadece bu konu değil, Avrupa hemen hemen her alanda kaybetti ama kesinlikle. Türkiye'de kendini Avrupa'ya endeksleyenler var. Bugün işte rapor açıklanıyor Bercan. Allah'ım onun üzerinde duruyor. Evet. Türkiye uyarmış. Ya uyarsanız ne, uyarmasanız.
2: İnsan bir... Avrupa parlamentosunun bir yetkisi
3: ya
2: de yok.
3: İnsan gerçekten utanır ya. Yani sizin ülkenin bir bakanıyla alakalı AB yaptırımlar konusunda bir şey yapmış.
4: Çaresizlik hocam işte maalesef.
3: Şimdi insan bunu duyunca ya öfkelenir. Kim olursa olsun yani hangi gerekçeli yapılacak olursa olsun.
1: Sen niye seviniyorsun insan, değil mi? Ne oldu? Bir de solcuyum molcuyum diyorsun.
3: Üzülür ya. Yani böyle bir şey olur mu?
1: Evet.
3: Ya buna sevinen birisinin gerçekten tuhaf yani.
1: Ama işte gidiyor. Onun da farkında değiller. Yazık. Bütün sermayelerini de ona yüklemişler. Umutlarını Avrupa'dan iktidar alacaklar. Çok acıklı bir durum. Bugün ya da yarın 48 saat içerisinde herhalde bu anlaşmaya imzalanacak. Tabii ki bu gelişme Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail arasında epeyce aştı. Onu söylemek gerekiyor. Yani çok sert açıklamalar geliyor. Samet, az önce o verdiğin metni verir misin? Amerikan Büyükelçisi'nin ve Trump'ın açıklamaları vardı. Biraz sonra G7 zirvesinden ilginç görüntüler var. Onları da sizlere aktaracağız. Trump diyor ki ben olmasam İsrail olmazdı diyor. Bu önemli bir açıklama bence. Ben olmasam İsrail olmazdı. ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee de İsrail olmasaydı Amerika olmazdı diyor.
2: İkisi de yalan bir kere. Ben size, yanlış yani diyelim. Hadi yalan değil mi? Yani İsrail'i kuran İngiltere bir kere.
1: Evet.
2: Amerika falan filan hikaye. Sonradan devreye girdi. Ta 1921'de kendi mandası altındaydı Filistin toprakları. Avrupa'dan gemilerle falan getirdiler. İkinci Dünya Savaşı'nda bir şey çıkarttılar, bir yalan. İşte 6 milyon Yahudi Hitler kesti, mesti, bilmem nerede gaz odalarında imha etti falan diye bir acındırma politikası zaten bir kısmını taşımışlardı. Ondan sonra da Avrupa'dakileri taşıdılar ve İsrail'i kurdular. Kuran İngiltere. Trump daha o zaman çocuk bile değildi belki yani. Dolayısıyla o kurmadı. Öbürü de doğru değil. İsrail olmasaydı ABD olmazdı.
3: Ama hocam şöyle bir gerçek var. Yani 67 savaşında, 73'te
2: tamam, ABD, gelişlemesinde çok
3: ABD,
2: büyük katkı.
3: ABD İsrail'e bu savaşlarda destek vermemiş olsaydı Amerika. Asla İsrail
1: belki de onu
3: galip olmazdı. Tabii,
2: tabii. Hayır, yani tamam İsrail, galip olmaz, gelişleyemezdi ama İsrail kalırdı.
3: 60'lı yani. Yıllardan sonra ABD'nin açık bir şekilde yani Mısır kabul. Ordusunun yok edilmesinde bile Amerikalı pilotlar geldiler.
1: Bence de Trump doğru söylüyor.
3: Yok ettiler.
2: Yani. Ben dediniz, diyor yani biz demiyor bir kere.
1: Sizin kuruluşunda. Dediğiniz doğru yani Siyonistler İngiltere tarafından bunlar tabii. Kuruldu ama Murat'ın dediği gibi o 48'den sonra gelişen süreç yani 2. Dünya Savaşı sonrası ABD İngiltere'nin yerini almadı mı hocam? Tamam,
2: tabii öyle 45'te
1: o devleti de
2: Churchill gönüllü olarak devretti
1: ama
2: şeyini.
1: Ama Mike Huckabee'nin söylediği İsrail olmasaydı Amerika olmazdı çok şey. Şu açıdan olabilir.
2: Siyonistleri yani, kastediyor.
1: Kılcal damarlarına kadar girdik bunların.
2: Doğru.
3: Evet. ABD'deki Siyonist sermaye
2: Siyonist lobi ne
3: söylüyor.
2: Kadar güçlü olduğunu
3: Siyonist
2: gösteriyor.
3: Siyonist lobi yani. Parlamentosunda, senatoda çok güçlü. Sermayesi çok güçlü.
2: Bankalar, medya, yani sigorta hepsi Siyonist.
1: Amerika'yı iki tane Yahudi kurdu gibi yani o işte tren yolu dediğiniz bilmem ne dediğiniz sistem ama bir yandan da bunlar asalaklar yani giriyorlar belki ABD'yi sömürüyorlar. ABD İsrail lobisi, evet. Yahudi lobisi olmasa daha bir güçlü devlet olabilir miydi?
2: Yani Amerika'da Siyonistler dediklerimizin hepsi Yahudi değil ha. Yani evanjeliklerin içinde de Siyonistler var yani.
1: Burada da işte burada Türk adam Siyonist mesela.
2: Ha yani bütün şey medyasına, bankacılık, sigortacı her şeyine nüfuz etmişler.
0: Burada
2: kanser gibi gitmişler.
0: Trump son dönemi kastediyor aslında. Ben olmasaydım derken İran'ın saldırganlığını kastediyor. Gerçekten yıkarlardı, yakarlardı diyor. Ama alttaki beyefendi de şunu söylüyor. Zamanında 45'ten sonra o işte Holocaust dedikleri şeyden sonra bir sürü Yahudi Amerika'ya göç etti. Ve bunların hepsi üst düzey adamlardı. Einstein mesela değil mi? Orada bütün
1: atom bombasını yaptık diye savaşı
0: bir çok teknolojiyi, bir çok know-how'u Almanlar götürdü. Alman Yahudileri götürdü oraya. İsrail falan değil ama yani İsrail sonradan kuruldu. Bunların aslında o tarihi bir gerçeği söylemeye çalışıyor. Sonra Siyonistler
5: ama sonuç itibariyle yani biz siz medeniyetinizi savunuyoruz işte terör örgütleriyle savaşıyoruz Hamas'ı DAEŞ gibi göstererek aslında biz yani Batı medeniyetini savunuyoruz şeklinde bir iddiası
3: bu
5: var.
3: Bu tez oydu evet. Ama bu tez artık çöktü.
5: Çöktü.
3: Yani şu anda bakın bu resleşme Amerikan tarihinde ilk defa gerçekleşiyor. Bu çok kıymetli bir şey.
2: Güzel.
5: Tabii.
3: Amerikan tarihinde hiç bu şekilde Siyonistlerle bir resleşme
1: yok
3: söz
1: değil mi? Bunun da
3: hiç olmamıştı. Hiçbir zaman tarihinde olmamıştı. Mesafeli olduğu süreçler olmuştu Kennedy dönemi gibi. Yani daha mesafeli yaklaştıkları dönemler oldu ama resleşme yani İsrail ile ABD arasında
5: bir resleşme. Olsa bile yansımıyordu.
3: Bunu bilmiyorduk tabii evet. Bilemezdik ama şu anda kamuoyu önünde bir tartışma var. Bu tartışmanın temelinde de Trump'ın artık Orta Doğu'yu nasıl bir Orta Doğu'yu

0: görmek istediği, kafasındaki hayal ettiği Orta Doğu'da İsrail'in gerçekten bir çıban başı olduğu gerçeğiyle yüzleşmiş durumda. Çünkü ABD'nin, başından beri söylüyoruz, ABD'nin güçlü bir Arap sermayesine ihtiyacı var. Arap dünyasının huzur içerisinde olmasına ihtiyacı var doğal olarak. O sermaye verilince doğal olarak buranın da huzurun olması, hakim olması lazım. Arap dünyasının kendi siyasal bakış açısının neyse onun Arap dünyasında, Orta Doğu'da hakim olması lazım. Onun çıkarlarının hilafına bir şeyin olmaması lazım. Bütün bunlarla değerlendirildiğinde Trump'la Siyonist İsrail arasındaki ihtilafların giderek daha da fazla artacağını şimdiden söyleyebiliriz.
1: Hatta şöyle bir şey var mesela, yani Amerika mesela askeri, yüksek askeri teknolojiyi anlaşma gereği, yani tarihsel olarak İngiltere ile, Yeni Zelanda ile, işte Kanada ile paylaşıyor. Ama onda onu bu şarttan mesela, bu muafiyetten mesela, yani bu yüksek teknoloji ayrıcalıktan, imtiyazdan İsrail'i faydalandırtmıyor. Yani yeni bir işte Amerika ile İsrail ordusunun işte işbirliği, operasyonel ve teknolojik işbirliği yasasını geçirmeye çalışıyor İsrail. Onu mesela Amerika kabul etmiyor. İstihbarat paylaşımında mesela yeni bir anlaşmaya varmak istiyor. Tekrar kabul etmiyor. Bugün Amerikan medyasında vardı. Bu anlaşmanın asıl, yani imzalanma metnini Amerika şeyden, İsrail'den gizlemiş, göstermemiş. Evet. Yani İsrail talep ettiği halde göstermemiş. Niye? Diyor, istihbarat paylaşımını kabul etmiyor İsrail'e. Çünkü diyor İsrail kendi çıkarları için diyor, bu benden aldığı istihbaratı diyor Rusya'ya satabilir. Rusya'daki nüfuzunu artırmak için veya Çin'e satabilir. Çin'deki nüfuzunu artırmak için. Yani bizim o kafamızda bir şey var ya böyle, İsrail her şeyle Amerika'ya hükmediyor falan. Öyle bir şey yok yani.
2: Şey yok.
1: Amerikan devleti çıkarları söz konusu olduğunda gerektiği zaman İsrail'e gereken dersi veriyor yani.
3: Burada iki şey var.
0: İsrail'i terk edebilir. Bu terk etme ihtimali de artık giderek güçleniyor. Bunu görmemiz lazım. Bu ABD-İran arasındaki gerilimin bu kadar güçlü olmasının temel arka planında da Türkiye'nin bölgede sahada güçlü olması, Suriye meselesinde işlerin değişmiş olması, bütün bu yani bölgesel aktörlerin güçleniyor olması, ABD'nin de artık çıkar, kendi çıkarı açısından kimlerle işbirliği yapacağını göstermesi açısından son derece önemli. Ayrıca gerçekten şöyle bir şey var. Gazze Savaşı'nda ABD eğer İsrail'e destek vermemiş olsaydı bu savaş bu hale gelmezdi.
2: Doğru.
0: Bu gerçek yani.
4: Kemal Hocam, bir şey söyleyeceğim. Bir şey unutmayalım.
2: Kemal Hocam bitirsin, siz de konuşun.
3: Tercih yapmak zorunda kaldı. Bir tanesi Murat Hocanın söylediği tercih. Yani İsrail mi Türkiye mi? Trump böyle bir tercih yaptı. Trump her zaman güçten yanadır. Her evet. zaman istikrardan yanadır. Her zaman en azından bileğini bükemeyeceği insanları yanında durmayı tercih eder. O da Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bu Orta Doğu diye tarif edilen bölgede başat güç İsrail mi olacak, Türkiye mi olacak?
2: Bir taraftan da gidici bir Netanyahu var işte.
3: Yani. Evet, yani dolayısıyla İsrail'in bu bölgede bir çıban başı olduğunu fark ediyordu, eskiden beri biliyordu. Evet. Türkiye'yi tercih etmek durumunda kaçıyor.
0: Bu İsrail'in yok edilmesi anlamına gelmesin, yanlış anlaşılmasın.
3: Elbette, elbette.
0: İsrail'in kendi yayılma istidadından vazgeçmesi, yani bu planından vazgeçmesini evet. ABD bundan sonra koşul olarak ortaya koyabilir. Arap dünyasını, İslam dünyasına da yani sınırlarınızı ihlal etmeyen bir İsrail'in meşruiyetini artık tanıyın diye baskı yapmaya çalışabilir.
2: Çok güzel bir konu. Alayım hocam.
4: Şimdi söyleyeyim. Şimdi diyorsa işte Amerika şöyle karıştırdı falan. Aslında bu işi başlatan hep İngiltere. Bunu şu anda kendini temize çıkartmış. Doğru. Amerika 45'ten sonra girdi bu işe.
2: Ama işte çok eskidi. 100 yıl önce kaldı İngiltere.
4: Yok şu ama abi yok. Halen devam ediyor.
2: Ya unutmayacağız onların şeyleri.
4: Hala 1917 Balfour Deklarasyonu. Hala 1916 Sykes-Picot Anlaşması. Aynı sınırlar.
2: Doğru.
4: O bütün belayı çıkartan İngiltere'dir. Şimdi kendisi sıyrılmış gibi Amerika'nın onun bunun üstüne atıyor. Bütün oradan başlamıştır şey, hala da devam ediyor.
2: Çıbanın bunun başı orası diyorsunuz.
4: Evet.
3: Bir gerçek daha ortaya çıktı. Amerika tek iki cephede savaşamıyor. Tek cephede savaşma doktrini var. 2009'da Barack Obama imzaladı o belgeyi. Evet. İki cepheli savaş doktrini tek cepheye düşürdü. O yüzden Orta Doğu'yu sükunetle, sakinlik tutup Pasifik'e yönelmek istiyor evet. şu anda Amerika.
1: Ona Kissinger kiyabusu diyorlar. Yani aynı anda iki cephe
2: Amerika'yı yaramıyor. Şu G7 zirvesine de bakalım. Biraz şu Trump'ın salona bir girişi var. Patron benim diye. Ruh halini biraz yansıtıyor. Bence Trump'ın keyfi çok yerinde.
3: Yani kaçıncı savaş oldu? 9. savaşı bitirdi.
4: Bitirdi. Ama bunu gerçekten bitirdi. Diğerlerini de yalandı.
2: Dinleyelim mi sesini? Nasıl? Keyfi iyi vereceğim bence.
5: Hello, I'm the boss. How are you?
6: Good, thank you.
5: Yeah.
2: Evet, Macron'la çok iyi değil.

0: geçen sefer ama bu sefer böyle bir
1: biraz daha nazik davrandı.
0: Biraz daha bir tık daha.
1: Sırtını okşadı. Starmer'in galiba değil mi?
0: Evet, Starmer İngiltere Başbakan. Ama ciddiye alınan bir Avrupa lideri falan yok yani. Hiç yok. Bir tane ağırlıklı birisi var mı orada? Yok. Macron zaten.
1: Onun için patron benim diyor adam.
0: Adam yani. Onu da söylüyor.
2: Bir Macron var dediğiniz gibi yani. Onun dışında o da çıkış yapabildiği için bazen itiraz edebiliyor.
3: O çok giriş çok şey olmuş yani.
4: Patron benim dedi diye, bitti hepsini ezdi bitti yani, orada.
3: Herkes güldü. Kabul
4: etti. Evet
3: yani.
4: Kabul etti.
0: Gazetecileri de diyor siz de katılın diyor. Yani burası zaten öyle bir toplandık diyor. Burada başkanlar olması falan bir şey ifade etmiyor diye. Ben dediğim gibi bu Avrupa'nın o kibrine karşılık bir ABD başkanı yani böyle davranıyorlar.
1: Değersizleştirmesi çok güzel.
0: Ben çok memnunum o halin kendisinden. Bu kibirli adamların halleri bunlar bir 10-10 yıl 15 yıl önce Bercan ne haldelerdi bu adamlar.
2: Evet.
0: Burunları bir sürtüldü. Hem Türkiye'nin yükselişi kim ne derse desin. Hem de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yani bu dengenin bozulması bence iyi oldu.
2: O böyle burunların havada olması gene Amerika'dan kaynaklanıyordu. Yani Amerika stratejisini değiştirdiği için biraz boşta kaldılar. Yani Biden yönetimi diyelim bunlara destek veriyordu. O Biden yönetimiyle mesela o küreselci diyelim mesela küreselci yapıyla ortak hareket ederken çok iyilerdi. Ama şimdi Trump çok farklı bir politika izliyor. Yani şimdi burada aslında şeyi de görüyoruz. Yani Amerikan o jeopolitik değişiminin yansımaları bunlar. Avrupa'ya diyor ki siz benim için artık eskisi kadar önemli değilsiniz, öncelikli değilsiniz. Yani o konuda diyelim mesela bir yani Orta Asya'ya gelince, Avrupa'nın dışındaki bir alana gelince Rusya ile çok daha verimli bir işbirliğine girebiliyor. Veya Çin'le mesela bazı konularda işbirliğine girebiliyor.
0: Çünkü onlar çok daha sahici karakterler Bercan. Onun evet. Putin sahici bir karakter, Erdoğan sahici bir karakter. Xi Jinping sahici bir karakter. Yani ülkesinin çıkarları için böyle numaradan bir politik doğruculuk karılığı çizip dünyaya onun üzerinden bir şeyler anlatan adamlar. Bunların hepsi öyle.
2: Bunlar bürokratik elitler yani. Bunlar yönetici değil yani lider değiller.
3: Burada yalnız net kaybeden Fransa. Onu söyleyelim.
0: Öyle mi? Ama evet. Bakın.
3: Çok net kaybeden Fransa, Almanya. İki tane ülke
2: evet,
3: kayıp.
2: Fransa acayip darbe eden
3: kurumsal
2: Avrupa'da,
3: AB
2: Orta Doğu'da.
3: Söz konusu. Evet. Çeşitli kayıplar var. Tabii Fransa mesela hakikaten ta De Gaulle dönemini yaşıyor adam. Nostalji yaşıyor.
0: Ya bunların da aslında yani ne başarısı var? De Gaulle döneminde ne başarıları var? Onu da
3: biraz otonomikti.
0: Geldiler şeyden millet kurtarmadı mı hocam bunları?
4: Tabii. De Gaulle Londra'da sürgündeydi. Yani, Amerika aldı getirdi Paris'e koydu.
0: Yani böyle şişirilmiş bir şey var. Tamam bir teknolojiyi yakalamışlar elbette askeri sanayide şurada burada. Onun üzerine gidiyorlar. Sömürgecilikten de yedikleri parayla
3: Batı'yla bağlarını çok zayıflattı
0: ama.
3: Ya o anlamda başarı diye.
2: Şöyle evet. Şu anlamda. Bunlar mesela 2. Dünya Savaşı'ndan sonra o Marshall planında yani tamamen çökmüş ekonomiyle. Yani İngiltere bile para verirken öyle bir şartlarla veriyor ki yani tamamen ne dedir kendisine bağlıyor. Yani evet. Şu anda bile İngiltere'de bir sürü yığınla Amerikan askeri var. Tabii. Almanya'da var. İşte İtalya'da var. İspanya'da var. Yani bir şekilde kontrol ediyor oralar. Yani hala tam karşımızda böyle egemen, bağımsız ülkeler yok.
0: Bu arada Macron eleştirirken eşinden dayak yiyor demişti bu Trump. Evet. Geçen sefer de morali bozuk o uçaktaki görüntü için. Bayan Macron'la da görüşüyor galiba. Samet o görüntüyü de bakalım mı biraz? Epey
1: o da
0: video var bunları bir yer.
1: Bilemedi bir türlü. Yukarı mı çıkayım aşağı mı ineyim diye sürekli orada.
0: Zor onunla da diyalog kurmak. Elini sıkıyor bayağı bir uzun süre. Ama gönlünde alıyor. Millete de kibar yani. Evet. Bir şeyler söylüyor açık sözlü ama.
2: Ama
0: protokolü
2: Fransa'nın,
0: bozuyor sürekli
2: Fransa'nın
0: yani.
2: Fransa'nın First Lady'siyle Emine Hanım'ın ilişkileri çok iyi.
0: Öyle mi?
2: Tabii. Yani o mesela Türkiye ile Fransa arasındaki gerginliği azaltmada da mesela bir rol oynamış öyle yorumlarda okudum bir iki yerde.
0: Bu çok önemli. First Lady
2: evet,
0: diplomasisi
2: first lady
0: bu.
2: Diplomasi.
0: Ama her şey kadınların da çok önemli hocam yani.
2: Doğru.
0: Hakikaten önemli.
3: O, Fransa'da net elinde gibi gözüküyor.
0: Efendim?
3: Her şey elinde.
0: Fransa'da zaten. Durum fena değil. Bu arada zirveye damgasını vuran çok konuşulan görüntülerden Meloni'nin sigarayı bırakması.
2: Evet o.
0: Var mı sesler arkadaşlar? Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir
2: bırak
0: herkese bırakıyor
2: sözünü,
0: zaten.
2: Sözünü tuttu.
0: Meloni'ye de söylemişti.
2: Yani
0: bayağı
2: Erdoğan'a verdiği sözü tutmuş diyorlar.
0: Dinleyelim.
5: You look great. Oh, thank you.
6: Ama sigarayı bıraktırmam lazım.
5: But I have to make you stop smoking something.
7: I know. I don't want to kill somebody.
6: This is impossible.
7: Yeah.
5: Sorry.
0: Bu da arada yansıyor kameralara. Bu da bugün. Yani daha doğrusu. Meloni de sahici bir karakter.
1: Evet.
0: Yani onu da net bir şekilde
1: söylüyor. Başkan Erdoğan dinliyor olması da güzel bir şey.
0: Tabii ki.
1: Dinleyen kadınmış.
0: Ama diyor ki birilerini öldürmek istemiyorum diyor. Bırakmayayım isterseniz diyor.
2: Yani İtalya ile Türkiye'nin ilişkileri o Libya müdahalesinden sonra çok çok gelişti.
0: Değişti.
2: Yani şimdi mesela Baykar'la işbirliğine varmaları. Ya yani o jeopolitik çıkarlar ülkeleri çok farklı şekillerde, düzlemlerde yakınlaştırabiliyor.
0: Pandemi bir sarstı Bercan ama sanki

0: daha sahici olmaya başladı. Yani sahici, İtalya, evet. Avrupa Birliği içerisinde farklı bir pozisyon geliştirmeye başladı. İngiltere zaten Brexit'in ardından bir şey oldu. Bu arada Bayan Meloni şey diyor ya, sinirden birilerini öldürmeyeyim sigarayı bırakınca.
1: Evet,
0: aslında şunu fark ediyor diyor insan, bu da bir kamu spotu gibi olsun. O nikotin aldığımızda sinirlerimizin yatıştığını düşünüyoruz ama sigarayı azalttığınızda ya da bıraktığınızda fark ediyorsunuz ki nikotin sizi sinirli yapıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani nikotin alınca yatışmıyor insan. Nikotin beyninizi paralize ettiği için sinirli oluyorsunuz. Onu keşfetmiş. Bayan Meloni.
1: Sen de keşfetmişsin beni.
0: Keşfetmeye çalışıyoruz. Evet, bir de Macron'la diyoruz ya, Zelenski de oradaydı. Şimdi bu G7 zirvesi dünyanın en zengin 7 ülkesi ama başka ülkeler de çağrıldı, zengin olmayanlar. Zenginleri çarpan Macron, Zelenski de oradaydı. Macron ve Zelenski'nin sohbeti var. Bir de onu dinleyelim.
2: Because I need to come to Brussels. So first, do you have bilaterals being organized with President Trump?
1: Soğuk duş etki.
3: Hayır, onunla görüşmez.
0: Hiç bakmadı değil mi?
3: Evet evet,
1: bakmadı. Bayağı.
0: Bak bayağı geliyor, getiriyor. Muhtemelen şey yapmış. Zelenski'ye devamlı dedi. Şey ben halledeceğim, evet. Vereceğim. Sen abine bırak. Bak sana diyorum.
4: Trump da diyor ki benden para isteyecek diyor. Arkasını dönüyor mahsus.
0: Hakikaten Trump da yüzüne burada diyor ben ayarlayacağım diyor. Trump'la birebir görüşme ayarladın mı diyor Macron. O da hayır olmadı, onunla görüşmek zor diyor. Burada muhtemelen diyor ki sen bana bırak. İşte bıraktığında da ortaya çıkan tablo. Hakikaten kızgın ama Zelenski.
4: Trump gördü, Zelenski arkasını döndü. Dedi ki şimdi benden para isteyecek bu dedi.
0: Ya muhtemelen o kıyafetle falan şey geliyor ya hocam oraya.
3: Antipatik ülkenin lideri, evet. Olarak çok utanç verici çok bir kötü, pozisyon, evet, aslında bakarsan. Yani ülkesi savaşta ve kendisi yani savaşan bir lider.
1: Rusya'ya karşı savaş. Daha yapıcı olmasını istemişti. Orada da hayal kırıklığına uğradı Trump'ı.
3: Evet.
0: Biliyor da yani değil mi Trump'ın Putin'le diyaloğunun daha sağlam olduğunu kendisinde olan da. Bir şekilde ama Avrupa Birliği diğer ülkeler sayesinde.
4: Kemal Komutan demin bir şey dedi. Bugün ona hep genelde muhalefet ediyor, bunu katılacak. Niye mı? Çin yok dedi. Haklısın dedim yani. Çin, Hindistan, hadi bir ara Rusya girdi çıkarttılar. Rusya'yı anladım. Çin ve Hindistan'ın olmaması yani. Bu, dünya ekonomisinin yarısı onlar.
0: Hindistan Modi orada.
3: Modi orada.
1: Çin'in olmayışı.
4: Ama şey değil, gözlemci, asıl üye değil yani. G7'nin yani, içinde.
1: Yani o dediğin doğru. İkinci büyük ekonomi Çin niye yok diyorlar. Onlar şöyle açıklıyor. Biz serbest liberal ekonomimiz. Yani serbest rekabetle biz büyüdük. Çin'de o serbest rekabetin olduğuna inanmıyor. Yani
0: çok parası olanlarla
1: devlet sübvansiyonu var. Yani o haksız rekabet yapıyor.
5: Tamam hocam. Ticarette. Çin'deki serbest rekabet Amerika'da yok.
0: Yok, doğru söylüyorsunuz.
5: Niye yok? Çünkü Amerika ikide bir kota koyuyor. Tarifeler koyuyor.
1: Yani ama Çin işte günahkar. Çin'in şeyini öyle
5: muazzam
1: yapıyorlar.
0: İzahları bu yani. Onlar böyle izah ediyorlar bu
5: mesele. O çok şey değil. Yani Çin'in o ligde yer almak istemedi kanaatindeyim ben.
1: Dünya Ticaret Örgütü'nde de Çin'in mesela statüsü şöyle. Korunan ülke. Yani bazı şeylerden muaf sayılıyor. Çin de onu mesela kaldırmak istemiyor. Yani o şartı kaldırırsa diğer ülkeler gibi eşit ticarette muamele görmeyi istemiyor. Kabul etmiyor. Bazı avantajlardan yararlanıyor. Desteklenen ülke veya korunan ülke statüsü var Çin'in.
5: İklim
1: o yüzden.
5: İklim toplantılarında Çin'i gelişmekte olan ülke statüsüne, evet, koymuşlar. Amerika'da diyor ki gelişmekte olan ülkeleri tazminat ödeyecek. Kyoto protokolü gereği. Diyor ki Çin nasıl gelişmekte olan ülke? Ben ona tazminat mı ödeyeceğim? En çok havayı kirleten onlar diyor. O yüzden çıktı iklim konferanslarından falan. Yani statüyü diğerleri belirliyor. Çin'de sosyalist serbest piyasa var. Öyle bir şey uydurmuşlar. İçeride Komünist Parti var. Dışa açık, içe de açık. Dolayısıyla muazzam bir gelir var, muazzam bir üretim
0: hep
5: var.
0: Hep söylüyoruz Amerika kadar orta sınıf var, tüketim bütün büyük markalar ona göre yapmaya başlıyor.
5: 400 milyon. Tabii çok yani orta büyük sınıf miktar.
0: Katar da orada ama zenginlerden bahsetmişken Katar, değil mi? Pardon. Birleşik Arap Emirlikleri lideriyle
1: görüşmüştü.
0: Nahyan'la bir diyaloğu vardı. Sessiz konuşuyor adam. Zengin olunca, paran olunca çok bağırmana gerek yok diyor. Var mı o görüntülerde ses Samet?
1: Ha, geldi.
6: Can talk about for going forward between our two country how we can make our relationship even better.
7: We love it. Thank you, my friend. See, when you're that rich, you can speak that low. I was just wondering, can anybody hear that? But when you're so rich, you have such confidence that you don't have to do any strain to the voice. It's great.
0: Onlara bakınca para görüyor ama değil mi?
3: Evet öyle. Bu arada çok hasta tabii. Yani.
0: Hasta.
3: Yani sesinin az çıkmasının sebebi hastalığı. Ama para görüyor. Gerçekten orada bir
0: dolar olarak görüyor. Paralar olarak.
1: İnsan gibi görüyor. Seni görünce gözlerim dolar. Duygulanıyor hemen.
0: Bu, tabii buradan paralar alınacak. Az önce konuştuk şimdi tabii. İran'a. Bir takım şeyler gidecek. Kaybedenler aslında bu ülkeler değil mi? Hem kafalarına
3: bunlar tamamen
0: dronlar indiren, paralar gittiren, para verecekler.
3: Her şeyle.
4: Zaten diyor ki ortaklarımız ödeyecek dedi ya 300 ve ortaklar dedi bu işte.
3: Yani ABD tarafından terk edildiler, İran tarafından vuruldu, dünyanın umurunda olmadı, Amerika onları savunmadı. Dünya kadar bütün servetleri gitti. Dünyanın en korunaklı Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve yani Bahreyn. Dünya sermayesinin en güvenli olarak hareket edebildiği değil yer mi? Olarak görünüyordu. Yani insanlar ülkelerinden çıkamadılar.
0: Neydim demeyeceksin, ne olacağını diyeceksin. Katar'dan, Katar hadi gene toplar, bizim de desteklerimiz falan vardı. O körfezdeki ülkelerin halleri ne kadar refah içindelerdi. Herkes oraya bakıyordu. Buradan Dubai'ye gidiyordu bütün zenginler. Yani herkes işte gidiyor, çocuğunu orada okutacak. Hatta bir oyuncu ismini hatırlıyorum. Ya geleceğimiz burada diyor. Türkiye'de geleceğimi göremiyorum. Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Dubai'de çocuğuma daha iyi eğitim falan.
3: Ya nasıl yapay bir ülke olduğunu
4: Mart ayında oldu. 150 milyar dolar çıktı yani. Dubai'den kaçtı. Bir
0: üç ay geçti. Uçak bulamıyor, Türkiye'ye kaçıp gelecek.
4: Evet.
0: Dünyanın her yerinde böyle. Yani sen kendi memleketinde sıkıntı çekebilirsin. Ekonomi bozulabilir. Demokrasi sorunu olabilir. İnsan evinde problem çıkınca evini bırakıp gidiyor mu? Ne yapar yani? Evindeki sorunları çözmeye çalışır. Gittiğin her yerde parana puluna el koyacaklar. Güvende olmayacaksın. İkinci sınıf vatandaş olacaksın. Yani bu ezikliği anlamaları
1: Birleşik Arap Emirlikleri, İranlı muhalifleri bile
0: olur inşallah.
1: İranlı muhalifleri bile ülkeden kovdu bu son gerginlik döneminde. Bir de şöyle bir iddia vardı ateşkes sürecinde. İran'a rüşvet verdiği. Milyarlarca dolar para vermiş. Bana kesin. Saldırma diye.
3: Bu
1: bana
3: zaten saldırma 300 diye. Milyar dolarlık mesele de rüşvet yani. Şimdi Suudi Arabistan'a Trump'ın söylediği şey aslında
4: Birleşik Arap Emirlikleri vermiş değil mi? 25 milyar
1: dolar.
3: Zaten siz çok daha fazlasını Amerika'ya veriyordunuz İran'dan korunmak
4: için. Trilyon dolar
3: şimdi İran'a yani. Götürün rüşvetinizi verin, size saldırmasın. Mesela anlaşmanın özeti bu yani. Ya peki Körfez bunu kabul eder mi? Eder tabii, niye etmesin yani?
5: Irak harekatının sponsoru Suudi Arabistan ve İran'dır.
3: Evet.
5: Amerika'nın yanında. Tabii. Milyarlarca dolar öyle Suudi Arabistan 67 milyar dolar ödedi. Sadece Irak işgali için. Şimdi aynı şey
3: bütün Dahran'daki ya. Üslerin tamamını açtı ABD işgali.
5: İran destekli.
0: Para mı var, derdim var hocam ya, başına bela oluyorlar.
5: Ama gitmiş. Bakın bu ülkeler ne biliyor musunuz? Körfez ülke, Petrostat dediğimiz ülkeler, petrol devleti bunlar. Tek kaynak kalkınma, sürdürülebilir kalkınmanın önemi ne kadar büyük. Tek kaynak kalkınma, Rusya da aynı hataya düşüyor şu anda. Yani yatırım yapmadığı sürece başka yerlere. Suudi Arabistan düzeltiyor durumunu. Başka üretim kaynakları çıkartmaya
0: başlıyor. Ama uyanmışlardı. Katar geç kaldılar. Bir süredir tartışıyorlardı bunu. Başka şeyler yapalım
5: ya
0: diye
5: ama. Ya o kadar rahat düşünse altımızda.
0: Ama bu sendrom hocam işte. Demokrasi gelişmiyor, teknoloji gelişmiyor. Doğal kaynakları olan, tabii, zengin olan. Tabii. Tek istisna Norveç. Onlar da belli bir eşiği geçtikten sonra doğalgazı bulunca rahatladılar. Evet. Arap ülkelerin rahatlığı. İklim de güzel. Yani şu açıdan teknoloji üretmeniz gerekmiyor. Sıcak, rahat. Aşağıya doğru bir şekilde çevirebiliyorsunuz. Bunu şeye bağlamayacağım, korkma. İki petrolümüz, doğalgazımız yok. Demeyeceğim ama Allah'ın var bir bildiği, sana söyleyeyim. Belada oluyor adamın, işte orada bayağı oturuyor.
1: Yani bu savaşın şöyle bir yapısal değişim dönüşümü de olacak. İsrail medyasında onu dile getiriyorlar. Yani en büyük projeleri Amerika'nın da öncülük ettiği o Hindistan, Orta Doğu, İsrail koridoru, Avrupa koridoru. Şimdi o omurganın yok olacağı söyleniyor. Yani Türkiye'nin öne çıktığını, Türkiye üzerine evet. Yeni bir koridor, yeni bir işte Hazar olsun, Kafkasya olsun,
0: İnşallah.
1: İşte Körfez ülkeleri olsun. O da yani o ekonomik...
3: Suudi Arabistan da güçlenecek
1: evet,
3: bu arada.
1: Suudi Arabistan'da.
3: Suudi Arabistan da çok daha güçlenecek bölge
0: burada
3: üzerinde.
0: Burada tabii... Bu İncaz Demir Yolu için de
3: evet,
0: konuşuluyor mesela,
3: çok daha fazla artıracak. Orta hem Doğu... Irak üzerinde artıracak, hem Lübnan'daki etkisini artıracak.
1: Yani Suudi Arabistan'ın şöyle bir avantajı var. Yani parası var. Mesela İran gibi parasını tutup vekil güçlere harcamadı. Yani çok mesela teşvik edildi. Oraya bir Yemen Savaşı'nda hata yaptılar. Orada açıkça... taraf oldular, bedelini de ağır ödüyorlar.
3: O da sınırında olduğu için.
1: Evet,
3: başka sınırında
1: olduğu için.
0: Bizimle de ilişkilerini geliştirsin.
1: Yoksa çok hasyonel, makul bir devlet aslında. Yani biz böyle işte Suudi Arabistan aşiret devleti gibi bakılıyor ama öyle çok değil yani. Değil. Çok makul.
3: Ayrıca rasyonel. Devlet yani nüfusuyla, evet. 30 milyonluk nüfusuyla, toprağıyla, endüstrisiyle Suudi Arabistan diğer körfez ülkeleriyle kıyaslanmayacak şekilde. Gerçekten devlet.
0: Türkiye ile ilişkileri iyi olması.
5: Krallık sonuçta çıkıyor. Yani ne derseniz deyin. Ne kadar güzellerse güzelleyin.
3: Yok, güzelliğimi kral kısa, hocam bir dev, yani. Devlete ben, daha yani çok yani Birleşik Arap Emirlikleriyle kıyaslandığında daha devlet. Yani.
5: Reaksiyonları daha devlet vari evet. Ve devlet sorumluluklarını yerine getiriyor. Uluslararası sorumluluklarını yerine getiriyor.
3: Evet,
5: anlıyorum ama gene de yani bunu bir türlü ben kafamdan atamıyorum. Yani bölge, Orta Doğu kelimesini lügattan çıkartmamız lazım. Orta Doğu deyince aklımıza hep az gelişmiştik, Müslümanların geri kalmıştı, okur yazar oranı düşük,

0: Ölümler çok fazla. Yani böyle negatif şeyler algılanıyor. Burada Suudi Arabistan bir kraliyet aile, seçim yok, değiştirme şansın yok.
1: Kraliyet de mesela İngiltere'de krallık, İspanya'da, yani bu mutlak monarşi. Yani
0: o bunu, anayasal monarşi.
1: Şimdi, onun için yani onun krallık değil.
0: Onu da eleştiriyorum.
1: İsveç'te krallık, hocam, Norveç, onları zengin, da eleştiriyorum. Kültürlü.
0: Ama sonuçta tam dibimizde bu ülkeler. İngiltere'den bana ne, yani benim komşum.
1: Hayır, onların krallığıyla bunlar farklı.
0: Farklı tabii. Sembolik krallıklar, onu söylüyor hocam. Bu gerçek krallık. Emirler
2: sembolü falan diyor ki, hep söyleyeceğim, devam edeceğim. Kraliçe Brexit'te kapatmadı mı parlamentoyu? Neresi?
0: Norveç diyorum hocam. Diğerlerini İngiltere demiyorum.
2: İngiltere dedim.
0: İngiltere gerçek kraliçe kullanıyor. Gerçek krallık tabii.
2: Yani bat diye kapatıverdi parlamentoyu. Daha nedir krallık?
0: Bildiğiniz monarşi. İngiltere kabul ediyorum. Ama bana uzak. Benim için burada etrafındaki ülkelerin bir tarafta teokrasi
2: biz
0: var.
2: Biz varız zaten, ama seçim kabiliyetini devam ettiren bölgede kim var hocam?
0: Yok işte hocam. Başka işte
2: tek Türkiye var yani.
0: Irak'taki
3: hocam,
0: seçimleri
3: yani
0: görüyorsunuz.
3: Hocam şöyle bir şey var. Suriye yani Irak'ta, Suriye'de, Lübnan'da seçim var da çok mu istikrar oldu? Bence yani Suudi Arabistan'da monarşinin olması o kadar da kötü değil yani.
0: Valla bilmiyorum hocam.
3: Yani orada siyasal yani Suudi Arabistan'ın mevcut hükümetini savunmak için, kraliyet savunmak için söylemiyorum.
0: İnanç
3: yani,
0: yani de söylemiyorum.
3: Bölgedeki
0: sadece
3: demokratik,
0: diyorum ki.
3: Demokratik dönüşümler, Suriye'deki Baas darbesi, işte güya parlamento seçimler, bilmem neler, en korkunç rejimler oldu yani. Lübnan aynı şekilde paramparça. Evet. Irak korkunç bir rejime dönüştü. Yani hani
2: etnik temelli, dini temelli ayrım yaparsan, Cumhurbaşkanı yardımcısı olsun, bilmem ne dersen, yani
3: krallık, şimdi Suudi Arabistan'da 100 yıldır krallık var. Ülkede de iç savaş falan yok yani. Gerçek
4: çünkü
3: bu. Ben
4: dengelere, hocam,
3: için söyleyeyim ya, monarşinin
4: dengelere dayanıyor. Yani aşiret yapısı var. Aşiret,
2: ama bunun altını
4: dayanıyor.
2: Çizmek gerekiyor. Türkiye demokrasisinin kabiliyeti, seçim yapabilme kabiliyeti, etnik ve dini ayrımların yapılmıyor olması. Lübnan diyorsun
0: tabii,
2: yani.
0: Çok önemli.
2: Ve ya da Irak.
3: Kota
2: bir tane Kürt
3: ya,
2: olacak. Bilmem ne Sünni olacak falan. Evet. Böyle bir şey Arap korkunç.
3: Biz böyle bir şeyi asla kabul etmediğimiz
0: için. Ya bu çok tehlikeli. Eş toplumsalcılık deniyor bu yönetim sistemine. Bir Lübnan'da kaldı. Bir ara
2: Irak'ta yapıyor biraz işte.
0: Hollanda uyguladı bunu, bir ara bıraktı. Irak da var. Yani Lübnan falan ona örnek değil hocam. Seçim evet. Olsa ne olacak orada? Zaten orada bir eş toplumsalcılık var. Irak zaten bittik. Suriye toparlanacak şimdi. Evet. Ama Türkiye bu kadar kara tablonun içerisinde, kuzeyde de doğru düzgün demokrasi yok.
2: Hiçbir şey yok.
0: Batımızda Bulgaristan, Yunanistan. Hallerini görüyorsunuz, AB üyesi olduğu halde. Şimdi etrafımız batısıyla, kuzey, güney, doğusuyla her tarafta çok kötü rejimler var, yönetimler var. Buna rağmen ortada Türkiye kalmış. Fakat Türkiye, hani İran rejim ihraç ediyor ya, ki edecek hala. Türkiye'nin rejim ihraç etmesi lazım. Demokrasiyi ihraç etmesi lazım. Çok güzel bir model. Son 20 yılda demokrasi Türkiye'de gelişti, güçlendi, tahkim edildi.
3: Bir model ülke oldu.
0: Ya Avrupa Birliği yazıyor, rapor yazıyor parlamento. Tayyip Erdoğan diktatördür diyor. Yıllardır ya aynı şeyi söyleyip duruyor. Ya kardeşim, nasıl bir diktatör? Abi diktatör bu mu? Ya Mussolini'yi görmedin mi? Adolf Hitler'i görmedin mi? Franco'yu görmedin mi?
4: Yani asıl diktatörlükler yani Avrupa'da var. Yani
3: onların gözünde mesela Birleşik Arap Emirlikleri niye tehdit olsun? Niye Kuveyt tehdit eden bir ülke olsun? Burası koskoca bir devletin mirasçısı. Evet, koskoca, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en kötü zamanında bile, işgal altındayken bile parlamentosu vardı, ordusu vardı, siyasi temsiliyeti var. Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap, bunlar devlet değil ki, bunlar zaten bizim bir vilayetimiz.
0: Tabii tabii. Evet. O zaman kral var mıydı?
3: Efendim?
0: Yani Osmanlı Devleti.
3: O zaman da emirler vardı.
1: Emirler vardı.
3: Emirler vardı.
1: Ama İstanbul'a bağlı.
3: Tabii İstanbul'a bağlı. Emirler vardı. Ya da dayılar yani, vardı Cezayir'de.
0: Aynı. Ya getiriyorlar gibi. Bir tane adamı kral diye oturtturuyorlar.
4: Yani Bilad-ı Şam'a
1: yalnız
4: bağlı.
1: Yalnız Avrupa'nın
4: yani
1: çifte standartını unutmayalım. Daha dün bir şey yaptılar. Bu Türk vize serbestliği için. Gene Avrupa Parlamentosu'nun komisyonunda. Şu diyor, son 6 madde kaldı. Neymiş? Laiklik. Türkiye laiklik. Ya Suudi Arabistan'a vize serbestliğisi var.
2: Öyle mi?
1: Var. Laik mi Suudi Arabistan? Bir de biz gümrük birliğindeyiz. 63 yılından beri ortak üyesiyiz. Bize laiklik şeyi kalmış diyor. Yani neresi anti-laiklik?
2: Ya işte hocam, ne yapacaksın? Ya ben görüyorum, gencecik bizim çocuklar, yani genç kızlar, adamlar, karı kocalar oturmuşlar. Vize başvurumuzun kabul zarfı geldi, bakacağız. Sanki çocuğu doğmuş da cinsiyetine bakıyor. O heyecan. Öyle bir nesil yetiştirdiler ki. Ya aşağılanmaktan haz duyan gençler görüyorum. Ya da o şey gibi işte, biçlerin kapısında mülakata giriyorlar, Bercan, görüyor musun?
4: Evet.
2: Niye böyle, bunların hocaları mı, aileleri mi? Çok acık. Bunlara o yüzden yüz vermemek lazım. O vizelerini de alsınlar.
1: Tabii
2: bir taraflarına,
1: yani bu,
2: değil mi? Biz istemiyoruz. Hiçbir
1: yani
2: şey.
1: Türkiye, Avrupa'dan Türkiye bir hayır gelmez. Avrupa bize muhtaç. Biz ona muhtaç değiliz. Bunu herkes.
2: Sisi'yle diyaloğuna da bakalım mı Trump'ın? Sonra biraz da CHP konuşalım isterseniz. Ne diyor Sisi'yle? bir oteldeydi, onunla tanıştım, birbirimize aşık olduk diyor. Dedi.

0: And I met him. And we fell in love, deeply in love. And he didn't even want to see Hillary. He said, you're going to win. I don't want to meet her. He said, you're going to win. He didn't want to see her. Remember that? Yes. So we had a good relationship right from the beginning. No, we met. We didn't know each other before that. We had great chemistry. And I stayed twice as long as I was supposed to, took up her time. And then when it was her time, he didn't want to meet with her. But he did because he's a gentleman. But it lasted about 1 minute.
1: Evet, Sisi derken Mısır Devlet Başkanı Sisi. Türkiye'de de karışmasın diye, Sisi diye ne oluyor diye. Bu arada şeyden yakalamış Murat, yani Sisi akıllı, tam seçim dönemi Hillary kaybediyor. Çünkü kimileri Hillary'ye yatırım yaptı, Trump onların hiçbirisini affetmiyor. Akıllı olanlar, ABD'yi takip edenler Trump'ın geldiğini gördüler. Sisi de akıllılık etmiş, sen
2: kazanıyorsun. Akıllı tabii, yani adam Mursi'nin yanında genelkurmay başkanıydı, önce onu devirmeye başardı.
1: Devirdi yedi
2: yani,
1: diyorsun.
2: Zeki bir adam.
1: Ama
2: yani,
1: kimler kimler Hillary kazanıyor dedi biliyor musun? Türkiye'de de. Yani çok eşeğe oynayanlar oldu. Trump onları hiç affetmiyor ama o yazdı onları. Seçim döneminde kim kimin yanında durdu. Pazartesi akşamı aynı saatte yeniden karşınızda olmak dileğiyle, kendinize çok iyi bakın.

0: Günaydın değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında Ajans Yeni Güne hoş geldiniz. Gelişmelerle karşınızdayız. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, İran'la ABD arasında savaşı sona erdirecek mutabakat zaptının maddelerinin kesinleştiğini ve resmen imzalandığını bildirdi. Detayları A Haber muhabiri İrfan Sapmaz'dan alacağız.
1: ABD Başkanı Donald Trump, Fransa'daki G7 temaslarının ardından İran konusunda şimdiye kadarki en önemli açıklamalarından birini yaptı ve ABD ile İran arasında üzerinde çalışılan mutabakat zaptının artık imzalandığını doğruladı. Trump'ın temel mesajı netti. İran asla nükleer silaha sahip olamayacak. Trump ayrıca İran'a ABD tarafından 100 milyonlarca dolar ödendiği yönündeki iddiaları sahte haber olarak nitelendirirken anlaşmanın bundan sonraki aşamasının İran'ın nükleer programı üzerine yoğunlaşacağını söyledi. Son gelişmelere göre Washington ve Tahran arasında planlanan Cuma günkü resmi tören beklenmeden mutabakat elektronik ortamda imzalandı ve yürürlüğe girdi. Reuters ve Axios'a konuşan ABD'li yetkililer, Başkan Trump'la İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın anlaşmayı resmen onayladığını, daha önce de J.D. Vance ve İran tarafının dijital imzaları attığını belirtti. Peki bundan sonra Trump ne yapacak? Trump'ın Fransa'daki açıklamalarına göre süreç 3 aşamadan oluşuyor. 1. Hürmüz Boğazı'nın tam açılması. Trump anlaşmanın ilk somut sonucunun Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması olduğunu söyledi. ABD tarafına göre İran ticari gemilerin serbest geçişine izin verecek. ABD deniz ablukasını kaldıracak. Küresel petrol akışı normale dönecek. Bu madde özellikle enerji piyasaları açısından kritik görülüyor. 2-60 günlük nükleer müzakere dönemi. Trump'ın vurguladığı en önemli konu memorandumun nihai anlaşma olmadığı. Mutabakat ateşkes çerçevesini oluşturuyor. Ancak İran'ın nükleer programı konusunda yeni bir müzakere süreci başlatıyor. Önümüzdeki yaklaşık 60 gün içinde uranyum zenginleştirme, uluslararası atom enerjisi denetimleri, İran'ın zenginleştirmiş uranyum stokları, yaptırımların geleceği gibi en tartışmalı konular masaya yatırılacak. 3. Ekonomik normalleşme süreci. Anlaşmanın en dikkat çekici maddelerinden biri de ekonomik boyut. Axios ve Reuters'ta yer alan bilgilere göre İran'ın küresel enerji piyasalarına dönüşü, bazı yaptırımların kaldırılması, İran'ın dondurulmuş varlıklarına erişimi, yaklaşık 300 milyar dolarlık uluslararası yatırım fonu gündemde bulunuyor. Trump ise bunun ABD vergi mükelleflerinin parası olmadığını özellikle vurguluyor. ABD ana akım medyasındaki tepkilere gelince Reuters, savaş bitti ama asıl pazarlık şimdi başlıyor. Reuters'ın değerlendirmesine göre Trump askeri çatışmayı sona erdirerek önemli bir diplomatik başarı elde etti. Ancak Reuters şu noktaya dikkat çekiyor. İran'ın füze ve askeri kapasitesi ciddi zarar gördü. Buna rağmen nükleer kapasite tamamen ortadan kalkmış değil. Bu nedenle önümüzdeki müzakereler çok daha zor geçebilir. Axios, Beyaz Saray'ın üzerindeki baskı artıyor başlığını kullanıyor. Axios'un öne çıkardığı konu ise siyasi baskı. Washington'da hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçiler mutabakat

0: harekatın tam metnini görmek istiyor. Kongre'nin rolünün ne olacağını sorguluyor. İran'a verilecek ekonomik teşviklerin ayrıntılarını talep ediyor. Güvenlik çevreleri ve think tankler ise Washington'daki güvenlik çevrelerinde görüşler ikiye ayrılmış durumda. Bir grup uzman savaşın sona ermesini, Hürmüz'ün açılmasını, İran'ın nükleer silah edinemeyeceğini kabul etmesini olumlu görüyor. Diğer grupsa İran'a sağlanacak ekonomik rahatlamanın İran'ın ileride yeniden güçlenmesine yol açabileceğini savunuyor. Özellikle bazı Şahin güvenlik kuruluşları anlaşmanın İran'a stratejik alan açabileceği uyarısında bulunuyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde kim kime borçlu tartışması yaşanıyor. Amerikan Başkanı Donald Trump G7 zirvesinde İsrail bize borçlu, biz olmasaydık yok olurlardı dedi. Bu açıklamadan kısa bir süre sonra ABD'nin İsrail Büyükelçisi ise Amerika varlığını İsrail'e borçlu çıkışında bulundu.
2: Ben olmasaydım İsrail olmazdı.
3: İsrail olmadan Amerika olmazdı. Varlığımızı bu topraklarda olanlara borçluyuz.
4: ABD Başkanı Donald Trump'la Amerika'nın İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin bu sözleri arasında birkaç saat var. ABD Başkanı Trump, G7 zirvesi sırasında İsrail'le ilişkilere dair konuştu. Sözleri sertti.
2: Eğer Amerika Birleşik Devletleri olmasaydı, ben ve Obama'nın tam tersi bir tutumu olmasaydı, İsrail şu anda var olmazdı. Yeryüzünden silinirdi, %100. Ve İsrail'deki her akıllı insan bunu biliyor.
4: ABD Başkanı Trump'ın bu sözlerinin hemen ertesinde ise ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee Trump'ın tam tersi sözler sarf etti.
3: İsrail olmadan Amerika olmazdı. Varlığımızı bu topraklarda olanlara borçluyuz. Sizin tarihi geçmişiniz hiç şüphesiz ki bizim geçmişimizdir.
4: İsrail'e ilişkin dikkat çeken bir başka çıkışsa Trump'ın en yakınındaki isimlerden biri olan Senatör Lindsey Graham'dan geldi.
5: Suudi Arabistan da İsrail de açıkçası Trump'a çok şeyler borçlu. Bu iki ülkenin normalleşmesi bölge barışı için çok önemli.
4: ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ise katıldığı programda Netanyahu için İran konusunda takıntılı çıkışında bulundu.
6: Netanyahu iki konuda takıntılıydı. İran ve Suudi Arabistan ile normalleşme. Onunla 2009 yılında ilk görüşmemde bana Suudi Arabistan ile nasıl normalleşiriz ve İran'ı nasıl yok edebiliriz diye sordu.
1: Washington, Tel Aviv hattındaki İran çatlağı hızla derinleşirken İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'ten dikkat çeken itiraflar geldi. Gazze'deki ateşkese rağmen işgali günden güne genişlettiklerini söyleyen Smotrich, kontrol alanımız %70'e ulaştı dedi. ABD'nin İran'la yaptığı anlaşmayı berbat olarak nitelendiren İsrailli bakan Beyaz Saray'a adeta meydan okudu. Ne cuma ne de cumadan sonra Lübnan'dan çıkmayacağız dedi.
7: Gazze'de de sürekli ilerlemeye devam ediyoruz. Sarı hattı bugün bile biraz daha ileriye taşıdık. Gazze şeridinin yaklaşık %70'ini kontrol ediyoruz.
4: Gazze'de devam eden kanlı işgali işte bu sözlerle itiraf etti. ABD'nin barış planına canlı yayında meydan okudu.
7: Gazze harabeye dönmüş durumda. Kontrol alanımızı %70'e çıkardık ve ilerlemeye devam edeceğiz. Hamas'ı yok etmeden yeniden inşa diye bir şey olmayacak.
4: İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, katıldığı bir televizyon programında gerilimi tırmandıracak açıklamalara imza attı. Gazze'deki anlaşmaya rağmen işgali genişletmeye devam ettiklerini canlı yayında itiraf eden Smotrich, Batı Şeria'yı da tamamen ele geçireceklerini öne sürdü.
7: İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşim devriminden sonra aynı şey Gazze'de de olacak. İşgal olmayan yerde ordumuz da gerçek anlamda barınamaz. Gazze'de kontrol alanımızı %70'e çıkardık ve ilerlemeye devam edeceğiz.
4: Ben Givir'le beraber İsrail kabinesinin en aşırılıkçı ismi olarak ön plana çıkan Smotrich, Lübnan'dan da çıkmayacaklarını söyledi.
7: Lübnan'dan çekilme olmayacak. Ne cuma günü ne de cuma gününden sonra. İsrail savunma kuvvetlerinin Lübnan'daki tam hareket özgürlüğünü koruyoruz. Güney Lübnan'daki işgalimizi de derinleştireceğiz.
4: ABD-İran anlaşmasına ilişkin soruları da yanıtlayan İsrailli bakan dikkat çeken bir itirafa imza attı. Washington-Tel Aviv hattında konuya ilişkin derin bir anlaşmazlık olduğunu vurguladı.
7: Bence ne düşündüğümüzü açıkça söyleyebilmeliyiz. Bu anlaşma berbat. ABD ile gerçek bir anlaşmazlık yaşıyoruz ama bu krizi iyi yönetmeliyiz. İpi koparmadan nasıl sağlam duracağınızı bilmeliyiz.

0: etmemiz gerekiyor.
1: Amerikan Merkez Bankası Fed, yeni başkan Kevin Warsh liderliğinde gerçekleştirilen ilk Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısında politika faizini %3,50-3,75 aralığında sabit tuttu. Karar metninde ekonomik faaliyetin kısmen Orta Doğu'daki çatışmadan kaynaklanan yüksek belirsizliğe rağmen sağlam bir hızda büyümeyi sürdürdüğü belirtildi. FED açıklamasında enerji dahil bazı sektörlerde fiyat artışlarına yol açan arz şoklarının etkisiyle enflasyonun hedefinin üzerinde kalmaya devam ettiği vurgulandı. Öte yandan FED üst üste dördüncü toplantısında da politika faizini değiştirmedi. Banka geçen yılın ilk 5 toplantısında faizleri sabit tutmuş, Eylül, Ekim ve Aralık aylarında ise toplam 75 baz puanlık faiz indirimi gerçekleştirmişti. Ayrıca yayımlanan yeni tahminler bu yıl faiz artışı yapılabileceğine işaret etti. That statement just gives you the facts as best we can judge it. ...2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ikinci maçında Paraguay ile karşılaşacak amili futbol takımı ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki San Jose kentine geldi. Arizona'daki kamp merkezinden özel uçakla San Jose Havalimanı'na inen kafile yoğun güvenlik önlemleri altında kamp yapacağı otele ulaştı. Millileri bölgede yaşayan Türk vatandaşları tezahüratlar ve bayraklarla karşıladı. Otobüsten inen teknik ekip ve futbolcular otele girerken milli futbolcu Kenan Yıldız taraftarlara imza verip fotoğraf çekti. Türkiye-Paraguay müsabakası 20 Haziran Cumartesi saat 06'da oynanacak. Milli Güvenlik Kurulu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanıyor. Yılın 3. toplantısında öncelikli gündem ABD ile İran arasındaki mutabakat, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve terörsüz Türkiye süreci olacak.
2: Bizim de katkılarımızla varılan mutabakattan bölgemiz ve tüm insanlık adına büyük memnuniyet duyuyoruz. Mutabakatın bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın tesisine giden yolu ardına kadar açmasını ümit ediyoruz.
3: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan mutabakat, Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler ve terörsüz Türkiye süreci. Milli Güvenlik Kurulu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanıyor. 2026 yılının 3. Milli Güvenlik Kurulu toplantısında ana gündem başlığı ABD-İran barışı olacak. Savaşın başladığı 28 Şubat'tan bu yana kalıcı barış için adeta mekik dokuyan Ankara, Orta Doğu'daki gelişmeleri yakından takip ediyor. Toplantıda Washington-Tahran hattındaki mutabakatın sahada eksiksiz uygulanması ve müzakere sürecinin başarıyla sonuçlanması için yürütülecek çalışmalar ele alınacak. ABD-İran anlaşmasına dair provokatif açıklamalar yapan İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırıları da masada olacak.
4: Doğu Akdeniz'de bir takım ham hayallerin peşine düşmüşler. Çok açık söylüyorum. Kimse macera peşinde koşmasın. Kimse Siyonist katliam şebekesinin kuyruğuna takılmasın. Eğer Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk'ünün hak ve hukukuna kastedilirse bilinmesini isterim ki cevabımız çok net olur, çok da sert olur.
3: Ayrıca Doğu Akdeniz ve özellikle Kıbrıs'taki provokasyonlara da ayrı parantez açılacak. Soykırımcı İsrail'e yakınlaşan Rum yönetiminin Fransa ile askeri anlaşma imzalamasını adada yakılmak istenen fitne ateşi olarak gören Türkiye, bölgedeki durumu hassasiyetle izliyor. Toplantıda Türkiye ve Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerinin korunması için atılacak adımlar istişare edilecek. Ve terörsüz Türkiye hedefi, devletin ilgili kurumları terör örgütünün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı yöntemler

0: üzerindeki çalışmasını sürdürüyor. Hem söz konusu bu çalışmalar hem de sahadaki son durum Milli Güvenlik Kurulu toplantısında değerlendirilecek. Suriye ve Irak'taki gelişmeler görüşülecek. Toplantıda Rusya-Ukrayna Savaşı'yla 7-8 Temmuz'daki NATO zirvesinin hazırlıkları da mercek altına alınacak. Diğer bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları da masada olacak.
1: Ve arınma hamlesinde 3. dalga gerçekleşti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlık ettiği MYK toplantısında 3 il örgütü feshedilirken Özgür Çelik'in de aralarında olduğu eski il ve yeni il başkanları disipline sevk edildi. Aynı dakikalarda Özgür Özel'in ekibi ise olağanüstü kurultay için topladıkları imzaları genel merkeze getirdi. İşte CHP genel merkezinde gün boyu yaşanan hareketliliğin ayrıntıları.

0: CHP tarihinin hiçbir döneminde pavyonlarda kurultay pazarlıkları yapılmamıştır.
1: Kemal Kılıçdaroğlu MYK'yı topladı. Milletvekilleri, belediye başkanları derken arınmada üçüncü dalgayı başlattı. Bu kez topun ağzında il başkanları vardı.
2: Üç il başkanımız ve üç eski önceki dönem il başkanımızın bu mutlak butan krizinin bir parçası olması sebebiyle kendileriyle ilgili bir disiplin sürecini başlatmış oluyoruz.
1: Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş, Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ve Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya disiplin kurulu sevk edilirken süreç yalnızca görevdeki isimlerle sınırlı kalmadı. Eski Mardin İl Başkanı Mehmet Kılıçarslan, eski İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve eski Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar'ın partiden ihraçları istendi.
0: Ahlaki değerlerimizi yeniden korumak ve yeniden inşa etmek zorundayız. Onun için hesap sormazsam namerdim.
3: O kötücül akla kim eğer alet olup yol veriyorsa varsa şu kadarcık hakkımı helal etmiyor.
1: Kılıçdaroğlu, Gaziantep, Adana, Malatya, Ankara ve İzmir il başkanlarını da değiştirdi.
2: Ankara'da mevcut il başkan vekilimiz Yüksel Işık'ın yönetimle beraber fesi ve yerine Fahri Yıldırım'ı il başkanı olarak atamış bulunuyoruz.
1: CHP Kadın Kolları Genel Başkanı da arınma adımları kapsamında görevden alındı.
2: Asu Kaya ve yönetimini feshederek onun yerine Ayten Gülsever arkadaşımızı Kadın Kolları İl Başkanı olarak atamış bulunuyoruz.
1: Kılıçdaroğlu'nun ağırlığı genel merkezdeki odalara da böyle yansıdı. Tüm odalara Kılıçdaroğlu portresi asıldı. Özgür Özel cephesi ise MYK arınma gündemiyle toplandığı sırada 820 imza ile genel merkezdeydi.
4: İmzaların verilmesinden sonra mevcut yönetimin tedbir vardır, biz bunları uyguluyor muyuz demesi karşılığı gidilecek yok açıktır. Bir Şur Hukuk Mahkemesi'ne gidip kayyum tayinini istemektir veya geçici kurul tayinini istemektir.
1: Kılıçdaroğlu yönetimi mahkemenin verdiği tedbir kararı varken olağanüstü kurultayın mümkün olmadığını savunuyor. Hatta olağan kurultay için kurulan komisyon takvim hazırlığında.
2: MYK üyesi arkadaşlarımız olağan kurultay hazırlık komisyonu da görev alacaklar. Olağan kurultay ile ilgili bir takvimi önümüze koyacaklar.
5: Muhalefetin erken seçim gündemi oluşturma çabalarına AK Parti ve MHP'den tepki geldi. Cumhur İttifakı istikrar mesajı verdi. Erken seçim için bir durum olmadığını vurguladı.
6: Muhalefet bir kez daha erken seçim dedi. Tartışmalara önce Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, ardından MHP lideri Devlet Bahçeli son noktayı koydu.
7: Seçimlerin zamanında yapılmasıyla Cumhurbaşkanımızın danışmanının verdiği tarih arasında saat farkı dahi yoktur. Önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır.
6: İstisnai durumlar oluşmadığı sürece erken seçim tartışması somut bir gündem olamaz denildi.
7: Önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır. Cumhurbaşkanımız görevdedir, biz de arkasındayız.
6: Erken seçim çağrısı yapan ana muhalefete AK Parti ve MHP kanadından tepki geldi.
8: Kendi içlerindeki seçimleri yönetemeyenlerin Türkiye'nin seçimiyle ilgilenmesi de trajikomik bir durumdur.
9: Ülke yönetemeyecek hale gelen Cumhuriyet Halk Partisi'nin erken seçimi niye ister onu da anlamış değilim. Zira Cumhuriyet Halk Partisi artık kongre partisi veya kongre kazanan partisi olmaktan çıkıp ülkenin temel meselelerine dahil kafa yorması, ülkenin temel meselelerine

0: çözmek üzere çalışma yapması lazım.
1: AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, CHP'nin amacının seçim gündemi oluşturarak Türkiye'yi istikrarsızlaştırmak olduğuna dikkat çekti.
2: Seçim tartışmalarını sürekli gündeme getiren muhalefetin amacı içinde bulundukları yolsuzluk, usulsüzlük, bataklığından kurtulmak, çürümüşlüğü gözlerden kaçırmaktır. Sürekli böyle seçim gündemi varmış gibi gündem oluşturarak esasında Türkiye'nin istikrarsızlığa yol açmasına neden olmaktadırlar.
1: Türkiye yoluna istikrarlı bir şekilde devam ediyor dedi Hasan Turan.
2: Sayın Cumhurbaşkanımız işinin başındadır. Çok başarılı bir şekilde görevini yerine getirmekte, aziz milletimize hizmet etmektedir. Coğrafyamızda savaşların, çatışmaların sürdüğü bir dönemde, krizlerin devam ettiği bir dönemde Türkiye istikrarlı bir şekilde yolculuğuna devam etmektedir.
1: MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk de erken seçimin oluşmasını sağlayacak bir durum olmadığını belirtti.
0: Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli de dünkü yapmış olduğu açıklamada buna son noktayı koymuştur. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasındayız. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bütün milletvekili, parti olarak bütün teşkilatlarımızla beraber biz memnunuz. Onun için bu tartışmaları gereksiz buluyoruz.
3: 1 Temmuz'da tatile girmesi beklenen Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışma süresini uzattı. Resmi gazetede yayımlanan kararla milletvekilleri ara vermeden yasama faaliyetlerine devam edecek.
4: 12. yargı paketi, öğrenci affı, torba yasa ve terörsüz Türkiye süreci. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışma süresi uzatıldı. Karar resmi gazetede yayımlandı. 1 Temmuz'da tatile girmesi gereken meclis, AK Parti'nin Meclis Genel Kurulu'nun gündem ve çalışma saatlerine ilişkin grup önerisiyle uzatıldı. Meclisin 23 Temmuz sonrası tatile girmesi bekleniyor. Genel Kurul, NATO zirvesi haftasında ise çalışmayacak. Bu süreçte 12. yargı paketi ve öğrenci affını da içeren kanun teklifi meclis başkanlığına sunulacak. Milletvekillerinin imzasıyla açılan iki teklifle ilgili çalışmalar da sona gelindi. 12. yargı paketi önümüzdeki günlerde meclise sunulacak. Pakette başta yargı süreçlerinin hızlandırılması olmak üzere IBAN düzenlemesine dair maddelerinde olması bekleniyor. Öğrenci affını da içeren kanun teklifinde de son değerlendirmeler yapılıyor. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanacak çerçeve yasayla ilgili de önümüzdeki günlerde somut adımların atılabileceği ifade ediliyor.
3: Milli İstihbarat Teşkilatı terör örgütü DEAŞ'ın Horasan vilayeti yapılanmasına operasyon düzenledi. Operasyonda örgütün Türkiye bağlantılı propaganda faaliyetlerini yürüten Ebu Ubeyde ve Ebu İbrahim Kod adlı Ahmet Kazancı yakalandı.
4: Milli İstihbarat Teşkilatı DEAŞ terör örgütünün sözde medya sorumlularından Ahmet Kazancı'yı yakaladı. Düzenlenen operasyonla sınır bölgesine getirilen Kazancı Türkiye'ye getirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT tarafından DAEŞ terör örgütünün sözde Horasan vilayeti medya yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda Ebu Ubeyde ve Ebu İbrahim kod adlarını kullanan Ahmet Kazancı yakalandı. Kazancı'nın DAEŞ'in Türkiye medya sorumlusu Ebu Yasir El Turki kod adlı Özgür Altun'un yakalanmasının ardından onun yerine geçtiği belirlendi. MİT'in istihbari çalışmaları sonucu Kazancı'nın Türkiye'den Afganistan-Pakistan bölgesine geçerek örgüte katıldığı ve buradaki kamplarda aktif görev aldığı belirlendi. Kazancı'nın örgüt unsurlarının Türkiye'den bölgeye aktarılmasında Özgür Altun'la birlikte faaliyet yürüttüğü, Altun'un yakalanması sonrası ise örgütsel faaliyetleri devraldığı tespit edildi. Öte yandan Kazancı'nın Pakistan'da

0: DEAŞ unsurlarına düzenlenen hava saldırılarından sağ kurtulduğu ve illegal yollardan Türkiye'ye giriş yaparak örgütsel çalışmalarını sürdürmeyi planladığı da saptandı. Bunun üzerine harekete geçen MİT Kazancı'yı sınır bölgesinde düzenlediği operasyonla yakaladı. Kazancı ifadesinde Özgür Altun'la ilişkisini DEAŞ bünyesinde aldığı silahlı ve ideolojik eğitimleri, örgüt adına yürüttüğü medya ve propaganda faaliyetlerini itiraf etti. Operasyonla DEAŞ'ın Türkiye'ye yönelik eylem planlamaları engellenirken, örgütün insan kaynağı aktarım ağları da deşifre edildi.
1: Tütün ürünlerine karşı mücadelesiyle bilinen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni'ye sigarayı bırakması gerektiğini söylemişti. Aradan 8 ay geçti, Meloni mümkün değil dediği sigarayı bıraktığını açıkladı.
2: Ama sigarayı bıraktırmam lazım.
3: İmkansız diyordu. Başkan Erdoğan'ın tavsiyesine uydu. İtalya Başbakanı Meloni sigarayı bıraktı.
2: Sigarayı bıraktırmam lazım.
3: Tütün ürünlerine karşı verdiği mücadeleyle bilinen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ekim 2025'te Mısır'daki Gazze zirvesinde görüştüğü İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'ye sigarayı bırakması gerektiğini söyledi. O sırada yanlarında bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'sa gülerek Meloni için bunun mümkün olmadığını dile getirdi. Meloni daha önce sigarayı bırakmış, 13 yıl aradan sonra tekrar içmeye başlamıştı. Bir İtalyan gazetesine yaptığı açıklamada da sigarayı bırakmam neredeyse imkansız ifadelerini kullanmıştı. Başkan Erdoğan'ın Meloni'ye sigarayı bırakması tavsiyesinin üzerinden 8 ay geçti. Meloni, Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen G7 zirvesinde kahve içmek istediğini söyledi. Yanındaki Almanya Başbakanı Merz de ve sigara diye ekledi. İtalya Başbakanı Meloni ise sigarayı geçen ay bıraktığını açıkladı.
4: Üç kahve içmek zorunda kaldım, evet.
5: Ve bir sigara.
4: Hayır, bıraktım.
3: Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Meloni'yi kararından dolayı kutladı.
1: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Romanya'daki Cernavoda nükleer güç santralinde incelemeler yaptı. Açıklamalarda da bulunan Bayraktar, Türkiye'nin rekabetçi fiyatlarla güvenli nükleer teknolojiye sahip olmak istediğini söyledi.
0: Nükleer güç santralinde bilgi aldı, detaylı incelemelerde bulundu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Romanya'daydı. Köstence'de bulunan Cernavoda nükleer güç santraline gitti. Bakan Bayraktar santralde inceleme yaptı. Ardından da gazetecilere açıklamalarda bulundu. Nükleerin olmazsa olmaz olduğunu söyledi.
6: Türkiye olarak malumunuz 20 bin megawattlık 2050 yılına kadar bir nükleer kapasiteye sahip olma hedefimiz var. Yani ülkemizin hem enerji arz güvenliğini teminat altına almak, hem Türkiye'nin iklimle alakalı hedefini, Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu 2053 net sıfır emisyon hedefine ulaşmak için nükleer bizim için olmazsa olmaz bir husus ve şu anda devam eden Akkuyu'da 4 nükleer reaktörün inşası bu alandaki çok önemli attığımız adımlardan bir tanesi.
0: Enerji Bakanı Akkuyu sonrası yapılacak santraller için Türkiye'nin teknoloji ve ülkelerle ilgili çalışmalar yürüttüğünü de söyledi.
6: Türkiye hem rekabetçi fiyatlarla nükleere sahip olmak istiyor, bu yatırımları yapmak istiyor. Hem de aynı zamanda en güvenli teknolojiye sahip olmak istiyor. Türkiye'nin nükleer atık yönetiminde aynı zamanda nükleer yakıt tedariğiyle alakalı da daha kapsamlı, daha kapsayıcı, daha bütüncül bir yaklaşımla inşallah önümüzdeki ikinci, üçüncü projeler hayata geçireceğiz.
0: Bakan Bayraktar Köstence'de iş insanı ve soydaşlarla buluşma programına da katıldı. Romanya'da yaşayan Türklere desteklerin süreceğini belirtti.
1: Yunanistan'da Türkiye dahil çok sayıda ülkenin diplomatlarına yönelik suikast düzenleyen 17 Kasım terör örgütünün elebaşı Alexandros Giotopoulos 21 Mayıs'ta şartlı tahliye edilmişti. Karara Ankara ve Washington'dan sert tepki geldi. Giotopoulos yeniden cezaevine.

0: Смерть.
1: ABD ve Türkiye harekete geçti. Yunanistan geri adım atmak zorunda kaldı. Tahliye edilen Türk diplomatların katili yeniden cezaevine gönderildi. 17 kez müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Onlarca kanlı saldırının arkasındaki isimdi. 17 Kasım terör örgütü lideri Aleksandros Chiatopoulos'un tahliyesi uluslararası kamuoyunda tepki çekti. Sağlık durumu ve ileri yaşı gerekçe gösterilerek şartlı tahliye edilen Chiatopoulos'a önce Türkiye'den ardından ABD'den sert tepki geldi. Ankara kararı şehit diplomatların hatırasına saygısızlık olarak değerlendirirken Washington yönetimi de serbest bırakılmasını büyük hayal kırıklığı olarak nitelendirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı, örgütün yıllar boyunca Amerikan görevlileri, Türk diplomatlar ve çok sayıda Yunan vatandaşını hedef aldığını belirtti. Artan tepkilerin ardından Yunanistan Yüksek Mahkemesi devreye girdi. Tartışmalı tahliye kararı bozuldu. Chiatopoulos yeniden savcılık önüne çıkarıldı ve Atina'daki Korydallos cezaevine gönderildi. Ancak dosya henüz kapanmış değil. Yunanistan basınına göre 82 yaşındaki teröristin şartlı tahliye için gerekli süreyi tamamlamasına yaklaşık bir yıl kaldı. 17 Kasım terör örgütü, Türk diplomatlar Çetin Görgü ve Haluk Sipahioğlu'nun öldürülmesiyle 1991 yılında Atina'da Büyükelçilik Müsteşarı iken suikast girişiminden zırhlı aracı sayesinde kurtulan Deniz Bölükbaşı'na yönelik saldırı dahil çok sayıda terör eyleminden sorumlu tutuluyor.
0: Oyuncu Ece İrtem 35. yaş gününü kutladıktan bir gün sonra evinde hayatını kaybetmişti. Genç oyuncu için Aydın'ın Kuşadası ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. İrtem'i son yolculuğunda oyuncu arkadaşları yalnız bırakmadı.
2: Çok sevdiğimiz bir insandı. Bizim için çok değerliydi.
3: Ailesi, arkadaşları, herkes şoktaydı. Doğum gününden bir gün sonra hayatını kaybeden genç oyuncu son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı.
4: 3 gün önce bir mesajlaştı. 11 hafta önce de bir yerde görüşmüştük arkadaşlarımızla.
3: Birçok dizide rol alan oyuncu Ece İrtem 35. yaş gününü kutlamak için annesiyle dışarı çıkmış. Eve dönüş yolunda rahatsızlanınca annesi koluna girmişti. O anlar genç oyuncunun son görüntüsü oldu.
5: Her şeyi Allah'a emanet ediyorum yani. Kul olarak çok fazla şeyi kafaya takıyoruz.
6: Oyuncu Ece İrtem için Kuşadası Hanım Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Ece İrtem'i tanıyanlar, yakınları ve akrabaları katıldı.
7: Mekan cennet olsun. Çok geç gitti.
3: Cenazede annesi ayakta durmakta güçlük çekerken taziyeleri emekli Cumhuriyet Savcısı olan babası Vural İrtem kabul etti.
6: Sağlıklı bir birey nasılsa öyle birisiydi. O yüzden şok içindeyiz.
8: Helal edin.
9: Helal olsun.
3: Genç yaşta hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem, kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.
0: Ece İrtem'i ölüme götüren sebep otopsi raporuyla netleşecek. Ancak bu nedene ilişkin gündeme taşınan başlıklar da var. Annesi İrtem'in antidepresan ilaçlar kullandığını söylemişti. Peki bu ilaçlar tek başına ölüme sebep olabilir mi? Süreci etkileyen farklı etkenler var mı? Bakın uzmanlar bunu nasıl yorumluyor?
10: Aritmilerin ortaya çıkmasına bir nevi zemin hazırlıyor.
3: Ece İrtem, başarılı oyuncunun ani ölümü üzüntüye boğarken genç kaybın altında yatan sebep merak ediliyor. Ölümüne ne sebep oldu? Kesin neden henüz belli değil ama kullandığı antidepresan ilacın alkolle alındığı söylentisi iddiaların başında geliyor. Antidepresan kullanımı özellikle son yıllarda artmış durumda. Üstelik doktor gözetiminde değil, kulaktan dolma tavsiyelerle ezbere alanlar bile var. Ancak içeriğindeki bazı maddeler bazı gıda ve içeriklerle etkileşime girince ölüme götürebiliyor.

0: 35 yaşındaki oyuncu Ece İrtem'in ölümünün ardından yapılan ilk bulgularda kalp krizi geçirdiği şüphesi ortaya çıkmıştı. Bir yeni şüphe ise oyuncunun bir süredir antidepresan kullandığı ve ölümünden sadece bir gün önce alkol kullandığı şüphesi.
1: İrtem'in kesin ölüm nedenini adli tıp raporu ortaya koyacak. Ama antidepresan etkileşimi ihtimali yine de yüksek ve bu çok tehlikeli. Üstelik sadece alkol değil, aşırı doz kafein, enerji içecekleri gibi gıdalar da bu tür ilaçlarla birleştiğinde risk grubunda ve kalbi tetikleyebiliyor.
2: Antidepresanların şöyle bir etkisi var vücuda, mineral eksikliği yapabiliyor. Bu tansiyondaki dengesizliklerden tutun da ciddi ritim bozukluklarına bile yol açabiliyor.
3: Karaciğer enzimlerinde yükselmeye veya böbrek fonksiyonlarında bozulmaya kadar yol açabilecek yan etkilere sahip olabilirler.
2: Tabii ki alkolle birlikte olduğunda olumsuz etkilerinde artışta gözlemleyebiliyoruz. Kalp krizine benzer belirtiler ortaya çıkabilir.
0: Bilinçsiz veya uzman kontrolü dışında kullanılan antidepresanlar oldukça riskli. Bunun yanı sıra antidepresan kullanılırken yanında asla tüketilmemesi gereken veya miktarına dikkat edilmesi gereken maddeler de var.
3: Bazı aritmi ilaçlarıyla birlikte kullanımı aritmi riskini artırabilmektedir. Ağrı kesicilerle birlikte kullanımı mide kanaması gibi risklere sebep olmaktadır.
2: Bununla birlikte çok çay kahve için biliyoruz ki kafein de aynı vazifeyi görüyor. Veya enerji içecekleri beraber kullanıldığında yine kalpte ciddi aritmilere, ölümcül aritmilere kadar yol açabilir.
3: Bu nedenle mutlaka tetkik tahlillerimizi yaptırarak takip edilmesi gerekir.
4: 22 yaşındaki Ferdi Aras evlilik arifesindeyken Beylikdüzü metrobüs durağında yan baktın cinayetine kurban gitmişti. Saldırı anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. İşte o korkunç anlar.
5: Ben oğlumun düğün hazırlıklarını yaparken kefeni hazırlıyorum şu anda.
1: Yan baktın cinayetine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Evlilik hazırlığı yapan 22 yaşındaki Ferdi Aras'ı takip ederek bıçaklayıp öldüren babayla oğlun saldırı anları dehşet saçtı.
6: Ama damat giyemeden kefen giydi.
1: Beylikdüzü metrobüs durağında yaşanan kahreden olay iddia o ki yan baktın sebebiyle başlamış ve tartışma ne yazık ki can kaybıyla son bulmuştu. Görüntülerde metrobüsten inen babayla oğlun Ferdi Aras'ı darbederek yere düşürdükten sonra vahşice bıçakladığı anlar saniye saniye yansıdı.
6: Ne bakıyorsun diye sorduğunda bakmak yasak mı deyip babasıyla birlikte gülmeye başlamışlar. İteklediler, ikisi bir onu yere yatırıp dövdü, sonra bıçak çıkardı, babası nişanlımı tuttu, çocuk bıçakla vurmaya başladı. İkisi canice, vahşice nişanlımı katlettiler.
1: Ferdi Aras'ın hayatını kaybetmesinin ardından katil zanlısı çıkarıldığı mahkemece kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Babasıysa adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
5: Vahşice oğlumu katleden, yataklık yapan, yardımcı olan baba şu anda dışarıda.
1: Acılı ailenin itirazıyla dosyayla ilgili bir son dakika gelişmesi oldu. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan katil zanlısının babası, kararın bir kez daha gözden geçirilmesiyle tutuklandı. Bu kararsa ailenin yüreğine bir nebze olsun su serpti.
4: ...13 Haziran'da İstanbul Sarıyer'deki bir alışveriş merkezinde korkunç bir saldırı gerçekleşti. 16 yaşındaki şehir eşkıyası bir iş adamını kurşun yağmuruna tuttu ve bacağından vurdu. Polis silahlı aydutu kısa sürede yakaladı ve asıl gerçekte öyle çıktı ortaya. O saldırgan bir tetikçiydi. İnfaz emrini de Telegram'dan almıştı. Tüm bu yaşananlardan sonra arkadaşlarımız son dönemde sosyal suç ağına dönüşen Telegram aracılığıyla bir deneme yaptı. Tablo gerçekten çok ürkütücü.
1: Telegram'dan infaz emri aldı, İstanbul'un göbeğinde iş adamına ateş açtı. 13 Haziran'da Sarıyer'de bir alışveriş merkezinde kan donduran bir saldırı oldu. 16 yaşındaki şüpheli önce sinsice hedefindeki kurbanının yanına oturdu. Abi dövmen çok güzelmiş deyip algısını dağıtmaya çalıştı. Daha sonra tekrar yaklaştı ve birbiri ardına silahını ateşledi. Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı motorize Yunus timleri o saldırganı yakalamak

0: için geniş çaplı bir operasyon başlattı. 16 yaşındaki şüpheli kısa sürede gözaltına alındı. 16 yaşındaki zanlı suçunu itiraf etti. Suikast talimatını son dönemde suç ağına dönen Telegram'dan aldığını söyledi.
1: Telegram'daki infaz grubunda İstanbul'da birini vurmam karşılığında bana tam 200 bin lira teklif ettiler. Paraya ihtiyacım olduğu için kabul ettim. Hedef kişinin fotoğrafları, bindiği lüks aracın plakası ve anlık konum bilgileri gönderildi. Olay sonrası taksiye binecektim ve 200 bin lirayı bana elden teslim edeceklerdi. Ama polisler izin vermedi.
0: Emniyet yasa dışı suç hesaplarının yüzlercesini kapattı ama yine de farklı isimle açmaktan vazgeçmiyorlar. İşte o sayfalardan biri.
2: Tam konumunu atarsın, tamam mı? Ondan sonra ister ayağını attırırım, ister yaralarım dövdürürüm, istiyorsan esir aldırırım. Tamam mı? Ben Bursa'dayım. Kaçtım İstanbul'dan. Polislerle aram iyi değil orada benim.
0: Bu da Telegram'da bulunan başka bir tetikçi.
3: Tetikçi fiyatları nedir? 130 bin abi. Peki nasıl oluyor? Nerede nasıl vuruyorsunuz? Yakalanma durumum olur mu?
0: Tetikçi saldırıyı nasıl gerçekleştireceğini bütün ayrıntılarıyla anlattı.
3: Para geldiğinde biz de senden konum isteyeceğiz. Adamın fotoğrafını atacaksın ve evinin de nerede olduğunu göster yeterli. Ben adamı kameranın olmadığı yerde yaralar atarım. Senin üstüne kalmaz.
0: Tarife de ödeme sistemi de hazır. Paranın yarısı işten önce, kalanı ise iş bitiminde.
3: Önden 250 bin alırım. 250 bin lirayı da iş bitimi alırım.
4: Ceset ortada mı kalacak?
3: Abi onu biz yapmıyoruz. Sıkarım geçerim sadece.
0: Polis Telegram'daki çetelere darbe vurmaya devam ediyor. Yakalanan şüphelilere çok daha ağır cezalar da yolda.
5: Sakarya'da bir savcı ile minibüs şoförü arasında trafikte yaşanan tartışma ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Minibüs şoförünün savcının kullandığı otomobilin önünü kestiği görüldü.
6: Savcı ve minibüs şoförünün trafikte tartışması ile ilgili yeni görüntüleri ulaşıldı. Olay geçtiğimiz günlerde Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaşanmıştı. Kavşaktan dönen minibüsün önüne kontrolsüz şekilde başka bir otomobil geçince sürücüler arasında tartışma çıkmıştı.
7: Hem kurşutun hem güçlü olmaya çalışıyorsun.
6: Olay anına ait yeni görüntüleri ulaşıldı. Minibüs sürücüsünün de aracı savcının kullandığı otomobilin önüne kırdığı görüldü. Olayın hemen ardından yayınlanan görüntülerde de savcının otomobiliyle minibüsün önüne geçerek aracın ilerlemesini engellediği anlar yer almıştı.
7: Bekle! Bak sakın vurayım deme! Bak sakın vurayım! Kamera var zaten, sen rahat ol! Savcı olmak
6: İki sürücü hakkında olayın ardından adli işlem başlatılmış, Cumhuriyet savcısı olan sürücüye idari yaptırım uygulanmıştı.
5: Sıradaki haberimiz sıfır araç almayı düşünenler için. Uzmanlara göre araçlarda sadece fiyata ve kampanyaya değil, teslim öncesi yapılacak kontrollere de önem vermek gerekiyor. Çünkü bazı araçlarda taşıma sırasında oluşan hasarlar veya geçmişte yapılan işlemler sonradan büyük mağduriyetlere neden olabiliyor.
8: Ekspere mutlaka götürün araçlarınızı. Sıfır da alsanız, galeriden de alsanız mutlaka götürün ekspere.
9: Alacağımız arabayı bayiye gittiğimiz zaman şöyle bir kapısını açtığımız zaman bir kilometresine bakalım. Bu araba 20 kilometre, 30 kilometrenin üstündeyse soralım bunu. Neden bu araba bu kilometrede? Bayiye bu üstüne basa basa sorulabilir. Benim arabamda bir şey var mı?
10: Uzmanların uyarısı net. Sıfır araç dahi alırken kontrolü elden bırakmamak gerekiyor.
11: Bayiye geldiniz, büyük bir heyecanla aracınızı aldınız ancak o aracın kısa bir süre sonra boyalı olduğunu veya kilometresinin düşürülmüş olduğunu öğrendiniz. İşte bu durumla karşılaşmamak için uzmanlar uyarıyor.
9: Bir bayiye gittiğimiz zaman çok ciddi bakmamız lazım. Nedir? Sağına soluna çizik var mı? Jantında çizik var mı? İşte lastiğinde çizik var mı? Bunların hepsine bakmamız gerekiyor. Çünkü bu arabalar tırla geldiği için ikinci boya atılabiliyor. Araba çizilebiliyor, boyanabiliyor. Çünkü bazen test sürüş arabalarını da alıp tekrar sıfır araba gibi satabilmek durumları var. Geçici plakayla kullanabiliyorlar.
12: Sıfır araçla da oluyor. Yani sıfır alıyor ister istemez indirirken bilirken vuruk oluyor, pert oluyor. Bilmem vatandaş bilemiyor bunu.
10: Araç alımında dikkat edilmesi gereken bir başka nokta ise ödeme ve araç bilgilerinin kontrolü.
9: Bayide arabayı alırken gönderdiğimiz para ve alacağımız arabanın bedeli aynı bedel olması gerekiyor.

0: Adıyaman'ın Kağıtay ilçesindeki Atatürk Baraj göletinde suyun yükselmesiyle kıyıdaki bazı kafe ve lokantalar kısmen su altında kaldı. Göletteki su seviyesinin yaklaşık bir hafta içerisinde normale dönmesi bekleniyor.
1: Atatürk Baraj göleti çevresindeki işletmeler su altında kaldı. Adıyaman'ın Kağıtay ilçesindeki Atatürk Baraj göleti etkili olan yağışların ardından tam doluluk seviyesine ulaştı. Göletin Kağıtay kesiminde bazı işletmelerin oturma alanları ve otoparkları suyla kaplandı. Yeni mahallede bulunan bir lokantanın bahçe bölümünde de benzer durum yaşanırken işletmecilerse olanlardan dolayı tedirgin. Su seviyesinin yaklaşık bir hafta içinde normale dönmesi bekleniyor.
0: Osmaniye'de durakta yolcu alan özel halk otobüsünün üzerine kökünden sökülen çınar ağacı devrildi. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken otobüste hasar meydana geldi.
2: Çınar ağacı halk otobüsünün üzerine devrildi. Osmaniye'de seyir halindeki özel halk otobüsü yolcu almak için durağa yanaştı. İnsanlar otobüse bindikten kısa bir süre sonra durağın olduğu bölgede bulunan çınar ağacı kökünden sökülerek aracın üzerine devrildi. Otobüste hasar oluşurken olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Güvenlik kameraları bir kişinin son anda ağacın altında kalmaktan kurtulduğu anları saniye saniye kaydetti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekip, kökünden sökülen ağacın kaldırılması ve bölgede güvenliğin sağlanması için çalışma başlattı.
0: Doğalgaz boru hattı döşeme çalışmalarında kullanılan dünyanın 3. büyük yarı batık Vinç gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı. Dev geminin geçişi sırasında boğaz trafiğe kapatıldı.
1: Kule ve vinçlerini yatırdı, yüksekliğini 57 metreye düşürdü. Dünyanın en büyük 3. Vinç gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti. Libya'nın Buri Limanı'ndan Romanya'nın Köstence Limanı'na ilerleyen Bahamalar bayraklı dev gemi sabah saatlerinde İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. 135 metre yüksekliğindeki geminin geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü alarma geçti. Çok sayıda romörkör boğaz geçişi boyunca dev gemiye eşlik etti. İstanbul Boğazı geçiş sırasında gemi trafiğine çift yönlü kapatıldı. Vinç gemisi köprülerin altından güvenle geçebilmek için balast tanklarını doldurarak su aldı, kule ve vinçlerini yatırıp yüksekliğini 57 metreye düşürdü. Denizlerde 2000 metreden daha derin sularda doğalgaz boru hattı döşeyebilen vinç, tam 198 metre boyunda sıra dışı bir mühendislik harikası. İkiz vinç sistemiyle tek seferde 14 bin tona kadar olan devasa yapıları kaldırabiliyor.
0: Kırşehir'de çocuklarına Ahi veya Neşet adını veren ailelere 4 çeyrek altın verilmesi kararlaştırıldı. Bu karar yalnızca bir isim teşviki değil, uygulama kentin tarihine damga vuran Ahi Evran ve Neşet Ertaş'ın mirasını yeni kuşaklara aktarma amacı taşıyor.
3: Saygısızlık olmasın, ceketimi çıkartabilir miyim?
1: Ahi Evran, Neşet Ertaş. Anadolu'nun özellikle de Kırşehir'in kültürel ve toplumsal hafızasında önemli yere sahip iki isim. İşte o iki isim gelecekte de yaşatılacak. Bu kapsamda Kırşehir'de Adımı Sen Koy projesi hayata geçiriliyor. Bebeklerine Ahi ve Neşet ismini veren ailelere 4 çeyrek altın verilecek.
4: Kimi büyük, kimi böyle. Kendi özümüzün, kendi kültürümüzün İsimlerinin yaşatılmasını da sağlamak bizim boynumuzun borcu diye düşünüyorum.
1: Projeyle Ahi Evren

0: Turan ve Neşet Ertaş'ın mirası yeni kuşaklara aktarılacak.
1: Evlatlarımıza vereceğimiz isimler Ahi ve Neşet ismini verdiğimiz takdirde bu kişilerin de sahip olmuş olduğu prensiplerini, özelliklerini, karakterlerini de bu evlatlarımızın yaşatabileceğini düşündük.

0: Serbest piyasa adı altında fiyatları şişirdikçe şişiriyordu bazı beyaz et firmaları. Belirli markalara yönelik operasyon düzenlenmiş, 9 şirkete de denetim kayyumu atanmıştı hatırlarsanız. Bu fahiş fiyat politikasının bazı süt ve süt ürünleri firmalarının da uygulandığı iddia ediliyor. Peki durum gerçekten de böyle mi? Gelin yakından bakalım.
1: Şimdi Rekabet Kurulu'nun sütle ilgili bir araştırması var, yani soruşturması devam ediyor.
2: Bence serbest piyasa değildir. Haksız bir rekabet yapılıyor.
3: Beyaz ette serbest piyasa kılıfıyla yapılan haksız rekabet hükümetin radarına takılmıştı. Beyaz etle başlayan operasyon zincirinde ikinci perdenin açılması an meselesi.
4: Beyaz et operasyonlarının ardından gözler kırmızı et, süt ve süt ürünlerine çevrildi. Benzer incelemelerin de bu alanlarda yapılması gündemde.
5: Biz de serbest piyasa, o zaman gelişi güzel zam yapalım, öyle şey olur mu?
3: Beyaz et sektöründeki bazı firmalar iddiaya göre rekabeti rafa kaldırdı. Fiyatları birlikte yükseltip adına da serbest piyasa dediler.
4: Beyaz et fiyatları mangal sezonunun da gelmesiyle birlikte adeta kanatlandı. Rakamlar katlandıkça katlandı. Serbest piyasa fırsatçıları harekete geçti. Bakanlıksa bu noktada girdi devreye.
1: Bu firmaların özellikle tavuk fiyatlarını beraber ortak hareket ederek belirledikleri ve rekabete aykırı hareket ettikleri yönünde soruşturmanın gerekçesinde de bunlar vardı.
3: Hükümetin mercek altına aldığı beyaz et sektöründeki 9 firmaya denetim kayyumu atandı. Şimdi de süt ve süt ürünlerinde benzer bir durumun olduğu, bazı firmaların birlikte hareket ederek fiyatları yükselttiği iddia ediliyor.
1: Aslında daha çok fiyatları ortak belirleme buradaki problem.
3: İşte fiyat oyunu yapıldığı söylenen hedefteki süt fiyatları, rakip iki markanın 1 litre süt satış fiyatları arasındaki fark neredeyse yok denecek kadar az.
6: Ciddi bir fiyat artışı var. Kendi aralarındaki tekelleşmenin ana faktör olduğunu düşünüyorum.
3: Benzer tablo kaşar peynir fiyatlarında da dikkati çekiyor. Önceden firmalar arasında fiyat farkları gözlenirken şimdi ise makas daralmış durumda. Farklı markaların 600 gramlık kaşar peynirlerinde fiyatlar hemen hemen aynı. Aynı gramajdaki kaşar peynirini bir firma 379 lira 90 kuruşa, rakip marka ise 349 lira 95 kuruşa satıyor.
7: Süt ve peynirde fiyatlar yüksek.
4: Sizce artar mı giderek?
7: Artabilir evet.
3: Gıda sektöründe fiyatlara müdahale edip serbest piyasa şartlarını manipüle eden fırsatçılara operasyonlar devam edecek.
8: Yok, serbest piyasadır. Ben ürünümü istediğim fiyata satarım. Ben 1'e 5 de koyarım, 10 da koyarım. Öyle bir şey olmaması lazım ve olmaz.
1: Ya, serbest piyasanın mantığı nedir? Birbiriyle rekabet etmektir.
0: Şimdi sizleri Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesinde düzenlenen gastronomi enlerini seçiyor yarışmasına götüreceğiz. Meslek lisesinde okuyan 9. sınıf öğrencileri mutfakta Ankara lezzetlerini hazırladı. Mutfakta en güzel tabağı hazırlama telaşı vardı.

0: Genç şef adayları mutfak önlüklerini giydi, tezgahın başına geçti. Ankara'nın yöresel lezzetlerine yeniden hayat verdi.
1: Bu yarışmalarda öncelikle bizim hedefimiz öğrencilerimize coğrafi işaretli ürünlerimizi kullanmayı öğretmek. Çünkü kendi mutfağımıza sahip çıkmak için bunları bu yaşlarda aşılamamız gerekiyor. Asıl hedefimiz bu.
0: Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Gastronominin Enlerini Seçiyoruz adlı yarışma düzenlendi. İlçedeki 6 farklı meslek lisesinin yiyecek içecek bölümünden öğrenciler kıyasıya yarıştı. Çorba, ana yemek ve tatlı kategorilerinde yarıştı öğrenciler. Genç şefler en güzel tabakları hazırlamak için mücadele etti.
2: Yarışan öğrencilerimiz aslında 9. sınıf öğrencisi. Daha önce hiçbir şekilde bir yarışmaya katılmamışlar. Onların meslek öğrenmeden öte tecrübe kazanmalarını, bir yarışma heyecanını hissetmelerini, bir sonraki yarışma

0: katıldıklarında o tecrübelerini orada kullanabilmeleri için burada Ankara'nın yöresel yemekleriyle yarışıyorlar.
1: 20 okulumuzda, 20 meslek lisemizde ve 3 tane meslek eğitim merkezimizde yaklaşık 32 alanlı 20 bine yakın öğrencimize biz meslek eğitim veriyoruz. Biz de Ankara'nın kadim yemek kültürünü nesilden nesillere aktarılmasını sağlamak buradaki temel amacımız.
2: Genç şef adayları Ankara'nın yöresel lezzetlerini hazırlamaya başladı. Haliyle mutfakta büyük heyecan var. Öğrenciler en özel tabaklarını hazırlarken jüri üyeleri de o tabakları değerlendirmek için hazır bekliyor.
3: Öllüğün körü, tutma çorbası, cihanşah çorbası, bazlama kebabı ve daha onlarcası. Ankara'ya ait bütün lezzetler itinayla hazırlandı.
4: Öllüğün körü.
2: Ankara yöresine mi ait?
4: Evet, Ankara Beypazarı yöresine ait.
2: Neden yapılıyor?
4: Kuşbaşı etten ve erişteden oluyor. Bunları beraber kavurup en sonunda güveçte birleştirdim mi güzel bir lezzet çıkıyor ortaya.
5: Ben Harun Çakmak'tan İlayda. Bazlama kebabı yapıyorum. Bazlama kebabı Kızılcamam yöresine ait. Eskiden tarlalarda yenilen yemeklermiş. Şu anda restoranlarda servis ediliyor kaşarlı falan.
2: Sona gelmiş gibisin.
5: Sona birazcık yaklaştım.
6: Tutmaç çorbası yaptım. Ankara yöresine ait Akyurt ilçesinin bir çorbası. Türk mutfağının en eski geleneksel çorbalarından biri ve Selçuklu döneminden uzanan bir çorba. İçerisinde coğrafi ürün olarak küçük makarna, erişte kullanılabiliyor. Ben bugün erişte kullandım. Mercimek ve nohutla terbiyesini yaptım. Üzerine de nane ve soğan kavurdum.
3: Jüri üyeleri hem yarışmacıları izledi hem de uyarılarda bulundu.
0: Hijyen kurallarında yardımcı oluyoruz. Pişirme tekniklerinde yardımcı oluyoruz. Bazen övüyoruz, bazen şunu şöyle yaparsan daha iyi olur gibi küçük dokunuşlarla onları yönlendiriyoruz. Mesela eldiveni kullanma yerleri genelde bir alışkanlık var. Eldiveni takıyoruz, her yerde kullanıyoruz ama aslında hazırlık aşamasında kullanmamız gerekiyor. Yemek yaparken kullanmamıza gerek yok. Tuzu elle atmalarını söylüyoruz. Böyle bir alette değil de elle atarlarsa, onu hissederek atarlarsa oranını daha iyi ayarlayabilirler. Uygulamalı öğrenmiş oluyorlar bu şekilde.
3: Yemekler hazırlandı. Sıra geldi jürinin oylamasına. Öğrenciler yaptıkları yemeklerini anlattı. Jüri tadımlara geçti, ardından oylamalar yapıldı.
7: Yıllarca verilen emek tek bir günle taşlanıyor, kepler takılıyor, cübbeler giyiliyor. Ama bir başarı hikayesinin kutlaması olması gereken mezuniyetler son yıllarda gösteriş yarışına dönüşebiliyor. Artan maliyetler, sosyal medya baskısı ve beklentiler hem aileleri hem de öğrencileri etkiliyor. Peki mezuniyet törenleri ne zaman bir başarı kutlamasından gösteri yarışına dönüştü? Bu süreç öğrencileri ve aileleri nasıl etkiliyor? Yanıtını haberimizde ekranlara getireceğiz. Bülteni noktalayacağız.
8: Bir kutlama olabilir. Yıl bitiyor veya işte ilk öğretim bitiyor. Efendim söyleyeyim.
9: Şiirler okuduk, gösteriler yaptık, bir babamıza yaptık, bir annemize yaptık.
10: Keplerin gökyüzüyle buluştuğu, cübbelerin giyildiği, hayatın o unutulmaz günlerinden biridir mezuniyet törenleri.
9: Anneannem, ailem falan geldi.
11: Aileni görünce çok mu mutlu oldun sen?
9: Çok mutlu oldum.
11: Heyecanlandın mı peki?
9: O kadar heyecanlandım ki ne diyeceğimi bile unuttum. Benim annem, anneannem, babam, kardeşim, bir de babaannem geldi.
10: Son dönemlerde ise yapılan törenler hem cebi yakıyor hem de herkesin yarıştığı bir gösteriye dönüşüyor.
12: Bir dönem sınıfta kesilen pastalar, okul bahçelerinde kutlanan mezuniyetler, şimdilerde ise düğün organizasyonlarını aratmıyor. Lüks çekimler, mekanlar ve kıyafetler işte bu alanlarda sergileniyor. Peki bu durum çocuklara nasıl yansıyor, faturayı kim ödüyor?
13: Kusursuz bir eğlencenin peşinde giderken esasında biz kişinin, öğrencilerin başarısını ya da emeğini kutlamıyoruz, bunu zafer haline getirmiyoruz ama dikkat edelim orada görsel medyanın, sanal medyanın yani ve ekonomik yapının zaferini kutluyoruz. Bu bireyin omzunda bir kaygı oluşturuyor.
8: Böyle tabii mezuniyet törenleri çok güzel, okuma bayramı çok güzel ama aşırıya kaçılmaması gerekiyor. Yani şimdi bu son dönemlerde güllere bağlanıp kurdeleler, kına yakılmalar bence çok abartı. Yani
14: mezuniyet partisi mi iptal oldu ama onun dışında mezuniyet partisi

0: ayrılan bütçe belki de bir haftalık harcanacak meblağın karşılığına tekabül ediyor.
1: Kim hangi kıyafeti giyecek, işte o mezuniyet töreninde ne yenecek, ne içinecek, hangi etkinlikler yapılacak, kimler bu etkinliklerin bir parçası olacak gibi böyle büyüyen bir kaosa dönüşüyor. Bu da ister istemez tabii ki hem çocuklarımız açısından, özellikle bazı imkansızlıklar içerisindeyse bir yetersizlik duygusunu beraberinde getiriyor.
2: Bence mezuniyet partilerinin yapılması çok doğru buluyorum. Çünkü sınıf içerisinde bir anı olarak kalıyor.
3: Usulünce yapılırsa, kuralınca uygulanırsa güzel olur.
4: Başarının ödüllendirilmesi gereken törenlerin gösteriş yarışına dönüşmesi, öğrenci ve aileleri sıkıntılı bir sürece sokabiliyor.
1: Bunu düzenleyen kişilerin pedagojik formasyonları, özellikle farklı kademelerdeki öğrencilere yapılacak olan bir etkinliğin planlamasına uygun olmayabiliyor. Dolayısıyla dediğiniz gibi sosyal medyada ne kadar görünür olabiliriz, öğrencilere ne giydirebiliriz, işte farklı ne yapabiliriz kaygısı taşıdığında öğrencilerimizin hem akademik hem de sosyal gelişimlerinin çok ötesinde olan çalışmalar yapılabiliyor. Bu da tabii ister istemez hem eleştirilere sebep oluyor hem de öğrenci gözünde öğrencinin o masum ve mutlu olduğu anın sadece bir fotoğraf karesine dönüşmesine neden oluyor.
5: Ben birinci sınıf öğretmeni olduğum için bu noktadan değerlendireyim. Yani tabii ki de bunlar güzel günler, kutlanması gereken, önem verilmesi gereken günler ama aşırıya kaçınmaması gerektiğini ben de düşünüyorum.
6: Bence olmalı, güzel oluyor. Sosyal medyada da yayınlanmalı mı? Yani yayınlanmasa da olur ama bizim için güzel bir anı kalıyor.
4: Klinik psikolog Mehmet Büyükçorak, ailelerin bu süreçte çocukların beklentilerini görmezden gelmeden daha dengeli bir yol izleyebileceğini söylüyor.
0: Çocuğumuzun duygusunu anlamak. Ben senin bunu istiyor olmanı çok iyi anlıyorum. Kaygılarını görüyorum. Bununla birlikte bu etkinlik bizim aile değerlerimize çok uymuyor. Sen de istersen çok sevdiğin birkaç arkadaşını bir araya getirelim. Birlikte bir yemeğe gidelim. Hepsini sen ayarla. Değerlerimiz doğrultusunda. Bütçemiz de şu kadar. Bir tarafıyla çocuğu yok saymadık, sorumluluğu ona verdik, işi o organize etti, sevdiği kişileri belirledi, mekanı belirledi ve bütçeye göre hareket etti.
7: Vakıf Leasing Sabah Ajansı'nı sunar.
8: Mutlu sabahlar. Saatlerimiz 6'yı gösteriyor. Haber ekranlarındayız. Tam 3 saat boyunca Türkiye ve dünyadan tüm sıcak gelişmelerle karşınızda olacağız. Ve o tarihi imzalar dün gece atıldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian o 107 gün boyunca devam eden savaşı bitiren anlaşmayı dün imzaladı. Tabii farklı noktalardaydı. ABD Başkanı Donald Trump G7 zirvesi için Fransa'daydı. Versailles Sarayı'nda Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la birlikteyken, o yemek sırasındayken anlaşmayı imzaladı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiansa Tahran'da imzaları attı. 60 günlük bir süreç başlıyor. Peki atılan bu imzalarla birlikte neler değişecek? Yeni dönemde neler oluyor? Uranyum, Hürmüz ve yaptırımlar. Sıcak başlıklar var. Hepsine bakalım.
9: İmzalar atıldı. Beklenen barış sonunda geldi. 107 günlük savaşın ardından İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki anlaşma resmen yürürlüğe girdi. Haftalarca süren müzakerelerin sonucu hazırlanan mutabakat zaptı nihai hale getirildi. Zapta ABD Başkanı Donald Trump ve İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian imza attı. Açıklama İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai'den geldi. Bekai, anlaşma kapsamında zenginleştirilmiş uranyumun seyreltileceğini ancak nükleer malzemelerin İran dışına çıkarılmayacağını söyledi. Hürmüz Boğazı'nın İran ve Umman'ın sorumluluğunda olacağını belirten Bekai, gemilere sunulan hizmetler karşılığında ücret alınacağını dile getirdi. Bekai'nin gündeminde ABD'nin yaptırımları da vardı. İmzaların ardından İran'a uygulanan petrol yaptırımlarının kaldırılması gerektiğine dikkate çekti. 60 gün içinde petrol satışına yeniden başlamak istediklerini söyledi. Bekai, ABD'nin İran'ın dondurulmuş fonlarına erişim konusundaki tüm engelleri kaldırmaya kararlı olduğunu vurguladı. PKK'yı açıklamalarında 60 günlük sürenin de altını çizdi. Önümüzdeki 60 gün boyunca karşı taraf bölgedeki askeri varlığını arttırmamalı veya yeni yaptırımlar

0: uygulamamalı dedi. BKİ, mutabakatın uygulanmasına yönelik mekanizma için müzakerelerin hemen başlayacağını da hatırlattı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü BKİ, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının devam etmesi durumunda bunun taahhüt ihlali olarak değerlendirileceğini de yineledi.
1: ...107 günlük savaş sona erdi. Tabii ki Türkiye'nin bu süreçte arabuluculuk konusunda önemli bir süreci oldu. Önemli roller üstlendi Körfez ülkeleriyle birlikte, ama bir yandan da tabii ki artık iyiden iyiye gözümüz 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek olan NATO Liderler Zirvesi'ne çevrilmiş durumda. Ankara'da artık tüm hazırlıklar tamamlandı. Tarihin en kritik NATO toplantısı olacağı belirtiliyor NATO'daki Liderler Zirvesi için. Peki hangi başlıklar var? Ankara'daki son durum ne? Hemen ekranlara getirelim.
2: Bu anlamsız savaş defterinin artık kapandığına inanıyoruz. İlk gününden itibaren barışın sesini yükseltenlerden olduk.
3: Amerika Birleşik Devletleri ve İran imzaları attı. 107 gün süren savaş sona erdi. Türkiye bir krizin daha sonlandırılmasında yine barışın anahtarı oldu.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suriye lideri Şara harika iş çıkardılar.
3: Türkiye, ABD ile İran arasında sağlanan tarihi ateşkes ve barış mutabakatındaki diplomatik arabuluculuğuyla dünya gündemine oturdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan süreçteki barış diplomasisi ve stratejik uzlaşı adımlarıyla dikkati çekti. ABD, İran ve Pakistan'dan liderlik ve işbirliği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a peş peşe teşekkürler geldi.
2: Bizim de katkılarımızla varılan mutabakattan bölgemiz ve tüm insanlık adına büyük memnuniyet duyuyoruz.
3: Dünyanın gözü bir yandan da 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO zirvesine kilitlendi. İttifakın geleceğinin şekilleneceği zirveye ABD Başkanı Trump'ın da katılması bekleniyor.
5: Sadece müttefikler arasında değil, dünya genelinde de Ankara zirvesine dönük yoğun bir ilgi söz konusu.
3: Tarihi zirve için başkentte hazırlıklar da son aşamaya geldi. Dünya liderlerinin uçaklarını ağırlamak için Etimesgut Askeri Havalimanı 8 ay gibi rekor sürede modernizasyon çalışmalarıyla yeni Ankara Havalimanı'na dönüştürüldü.
2: Uzun yıllar askeri havacılığın merkezi olan havalimanımız yeniden ayağa kalkmış oldu.
6: Emniyet de zirve için teyakkuza geçti. 55 bini polis ve jandarma olmak üzere 70 bin personel görev yapacak. Zirvenin yapılacağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bulunduğu burası. Söğütözü Mahallesi başta olmak üzere liderlerin geçiş güzergahları, konaklayacağı otellerin bulunduğu lokasyonlar kırmızı alan ilan edildi. Bu bölgelere araç ve yaya girişleri özel izin ve kontrollerle yapılacak.
3: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Liderler Zirvesi ve resmi temaslara ev sahipliği yapacak.
6: İşte burası da dünyanın gözünün çevrildiği kritik zirve için duraklardan biri olacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni merkezi olan Ayyıldız Karargahı'nda askeri ve diplomatik görüşmeler yapılacak.
3: Zirvenin sonuç toplantısının da ATO Kongre Merkezi'nde düzenlenmesi planlanıyor. Zirveye katılacak liderlerin eşleri için de Ankara'nın tarihi ve turistik mekanlarını kapsayan özel gezi programları hazırlanıyor.
1: Savaş bitti. 107 gün sonra imzalar atıldı. ABD Başkanı Donald Trump Versailles Sarayı'nda, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian ise Tahran'da o imzaları attı. Ekranlara getirdik. Ama bundan sonra tartışmalar yeni başlayacak gibi duruyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail arasındaki o sürtüşme artık iyiden iyiye gün yüzüne çıkmış durumda. Soruysa kim kime borçlu? Amerika'da da İsrail'de de bu tartışma yaşanıyor. ABD Başkanı Donald Trump, İsrail bize borçlu dedi. Ama yine bizzat Trump tarafından İsrail'e atılan Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail Büyükelçisi bizzat Trump'a yanıt verdi. Biz İsrail'e borçluyuz dedi. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki o İsrail tartışmasına bakalım.
7: Ben olmasaydım İsrail olmazdı.
8: İsrail olmadan Amerika olmazdı. Varlığımızı bu topraklarda olanlara borçluyuz.
9: ABD Başkanı Donald Trump'la Amerika'nın İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin bu sözleri arasında birkaç saat var. ABD Başkanı Trump, G7 zirvesi sırasında İsrail'le ilişkilere dair konuştu. Sözleri sertti.
7: Eğer Amerika Birleşik Devletleri olmasaydı, ben ve Obama'nın tam tersi bir tutumu olmasaydı, İsrail şu anda var olmazdı. Yeryüzünden silinirdi, %100. Ve İsrail'deki her akıllı insan bunu biliyor.
9: ABD Başkanı Trump'ın bu sözlerinin hemen ertesinde ise ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee Trump'ın tam tersi sözler sarf etti.
8: İsrail olmadan Amerika olmazdı. Varlığımızı bu topraklarda olanlara borçluyuz. Sizin tarihi geçmişiniz hiç şüphesiz ki bizim geçmişimizdir.
9: İsrail'e ilişkin dikkat çeken bir başka çıkışsa Trump'ın en yakınındaki isimlerden biri olan Senatör Lindsey Graham'dan geldi.
10: Suudi Arabistan da İsrail'de açıkçası Trump'a çok şeyler borçlu. Bu iki ülkenin normalleşmesi bölge barışı için çok önemli.
9: ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ise katıldığı programda Netanyahu için İran konusunda takıntılı çıkışında bulundu.
11: Netanyahu iki konuda takıntılıydı. İran ve Suudi Arabistan ile normalleşme. Onunla 2009 yılında ilk görüşmemde bana Suudi Arabistan ile nasıl normalleşiriz ve İran'ı nasıl yok edebiliriz diye sordu.
9: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Geceden gelen bir başlığımız var. Fed'in yeni başkanı başkanlığında ilk toplantı gerçekleşti ve beklendiği gibi faizlerde herhangi bir değişikliğe gidilmedi. Ancak tabii ki Fed başkanının sözleri piyasalar için önemli bir işaret fişeği olacak gibi duruyor. İşte Fed başkanından gelen açıklama ve Amerikan Merkez Bankası'nın faiz kararı. Küresel piyasaların merakla beklediği faiz kararı dün akşam geldi. ABD Merkez Bankası'nın yeni başkanı Kevin Warsh liderliğinde toplanan Federal Açık Piyasa Komitesi ilk toplantısında faizi beklendiği gibi değiştirmeme kararı aldı. Fed'den yapılan açıklamada politika faizinin sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığında altı çizildi. Böylece Amerika Birleşik Devletleri'nin faiz oranları %3,5 ile %3,75 arasında sabit kaldı.
12: So-called forward guidance, because Warsh said it is not well suited to the current economic moment when it comes to the monetary policy.
1: Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'ndan gelen faizleri sabit bırakma kararı piyasalar üzerine nasıl etkiledi? Tabii ki atılan imzaların etkisini de görmeye başlıyoruz. Şu an itibariyle petrolde %1,53'lük bir düşüş var. Dün özellikle akşam saatlerine doğru %1,5'un üzerinde bir yükseliş kaydetmiştik. Bir nevi birbirlerini götürdü şu an itibariyle kazanç ve kayıplar. %1,53, $78.33, $80 altındaki seyir önemli bir mesaj ifade ediyor. Hemen altına bakalım. Altında tablo ne? Dün altın kazançlarını geri vermeye başlamıştı ama yeni günle birlikte hem FED kararı hem de anlaşmanın imzalanmasıyla birlikte %1,33'lük bir yükseliş, $4,312 güne başlıyoruz. Bir de iç piyasadaki etkilerine bakalım. İç piyasada ise altın fiyatları $6,441 liraya kadar yükselmiş durumda. Yeni güne sıcak detaylar ve sıcak rakamlarla başlamış durumdayız.
9: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Takvimlerimiz 18 Haziran'ı gösteriyor. Perşembe günündeyiz. Peki bugüne dair gazete manşetlerinde hangi haberler var? Tüm gazetelerimizi açıyoruz. Hemen hızlıca bakalım. Sabah gazetesi FETÖ'cü hainlere adalet kıskacı manşetiyle bugün okuyucusuyla buluşuyor. Takvim gazetesi ise uyuşturucu baronu. Denizli'de şok uyuşturucu operasyonu yapıldı. Baro başkanı Ufuk Kök'le birlikte 12 avukat gözaltına alındı. Birazdan konuşacağımız haberlerden biri. Yeni Asır'da Takvim gazetesi de aynı haberi manşetine taşıyor. Denizli'de avukatlara yönelik geniş çaplı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Baroya baskın yapıldı deniliyor. Türkiye Gazetesi manşetinde ise mezuniyet çılgınlığı. İlk ve ortaokul ve liselerde gündem karne değil, mezuniyet baloları. Velilerin ego şovuna dönüşen bu törenlere sınır istiyorlar. Tartışmalar devam ediyor. Okullarda tam da mezuniyet haftasına girdiğimiz bu günlerde işte o mezuniyet törenleri önemli bir başlık. Türk Gün Gazetesi'ne baktığımızda ise tehditli barış. Trump beğenmezsem füzeyi yerler dedi. Gece saatlerinde ise Versailles'da o imzalar atıldı. Akşam gazetesi savaş suçlusu. Pentagon'dan itiraf. İran'a saldırıda kullanıldı. Grok'tan bahsediyoruz. Musk'ın sahibi olduğu yapay zeka platformu Grok'un 3000'den fazla kişinin hayatını kaybettiği saldırılarda aktif olarak kullanıldığı iddia edildi. Hürriyet gazetesi o röportaj hız verdi. Ruhban Okulu'nda sürpriz gelişme. Hürriyet'e konuşan Bartolomeos'un Atina'ya Türk azınlığını rahat bırakın çağrısı yapması Ankara'da olumlu yansıdı. Ankara'nın Heybeliada Ruhban Okulu ile ilgili süreci hızlandırdığı iddia edildi deniliyor. Milliyet gazetesinde ise görevimiz Türkiye dün miting gerçekleştirdi. Terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyon gazetenin manşetinde yer alıyor. Ama şimdi gazeteleri, manşetleri genel olarak baktık ama detaylandıralım. Sabah gazetesiyle hemen başlayacağız. Sabah gazetesine bakalım hangi haberler yer alıyor. Sabah gazetesinin manşetinde FETÖ'cü hainlere adalet kıskacı. Türkiye FETÖ'nün yurt dışındaki kaçak beyin takımını yakalayıp getirmek için düğmeye bastı. Adalet Bakanlığı 119 ülkede saklanan 52 hain için iade dosyalarını güncelledi. İlgili ülkelere gönderilmeye başlandı. Kimdir onlar? Cevdet Türkyolu, Mustafa Özcan, Zekeriya Öz, Celal Kara. Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya ağırlıklı tabii FETÖ'cüler yaşamaya devam ediyorlar. Bir başka haber, Erdoğan dinledi, sigarayı bıraktı. Başkan Erdoğan'ın sigarayı bırakmasını tavsiye ettiği İtalya Başbakanı Meloni çağrıya uydu. Hatta Yeşilay'da buna ilişkin çok dikkat çeken bir klip hazırladı. Bir başka haber, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Halkbank davası düştü. 8 yıldır Türkiye'nin gündeminde olan başlıklardan biriydi ve dün itibariyle artık o süreçte sona erdi. CHP'li ağababaya uzanan rüşvet ağı deşifre oldu. Son haberimiz, Rüşvete aracılıktan tutuklanan yerel gazetecinin itirafları Seferihisar Belediyesi'ndeki imar yolsuzluğunda ortaya çıkardı. Bu da Sabah gazetesinin ilk sayfasına ilişkin aktaracağımız haberlerdi. Şimdi gazete manşetlerine kısa bir ara verelim. Geceden yeni sabaha taşıdığımız önemli gündem başlıklarımız da var. Onları hızlıca ekranlara getireceğiz. İlk durak noktamız İstanbul Gazi Osman Paşa. Gece saatlerinde Gazi Osman Paşa'da bir gecekonduda yangın çıktı. Alevler hızla büyüdü. Neyse ki olayda bir can kaybı yaşanmadı. Görüntülerin adresi İstanbul Gazi Osman Paşa. Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki bir gecekonduda gece saatlerinde yangın çıktı. Alevleri fark eden ev sakinleri hızla dışarı çıkarken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın kısa süre sonra söndürüldü. Olayda can kaybı yok ancak ev kullanılamaz hale geldi. İstanbul'da Eyüp Sultan'da ise bir facianın eşiğinden dönüldü. Kimliği belirsiz şüpheliler bir otomobille bir parkın yanına yaklaştı ve etrafa rastgele ateş açtı. Olayda ikisi ağır, 5 kişi yaralandı.
13: Gecenin sessizliğini silah sesleri bozdu. Ortalık savaş alanına döndü.
14: İddiaya göre yaşları 18 ila 25 arasında bulunan 5 çocuk işte buradaki parkta oturuyordu ve yine araç içerisinde bulunan bir grup bu parkta oturan çocuklara ateş açtı ve iddiaya göre ikisi ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.
15: Parkta 5 tane genç oturuyormuş. Bir motorla da gelip buradan o gençleri taramışlar. Yani birbirlerini tanıyan İki grup yani bunlar.
13: Yaralılar ilk müdahalenin ardından en yakın hastanelere kaldırıldı. Mahalleyi ayağa kaldıran silah sesleri üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırganların kullandığı sahte plakalı otomobil Kemerburgaz Kent Ormanı girişinde yanmış halde bulundu. Polis kaçan saldırganların peşinde.
1: Navigasyon kullanımı. Otomobil kullanan hemen hemen herkes bir yere giderken navigasyon açıyor artık. Bu kaçınılmaz bir durum haline geldi ama o navigasyonlar ne kadar güvenli ya da bizi ne kadar doğru adrese gönderiyorlar? Şimdi ekranlara getireceğimiz bu görüntünün adresi Bursa. Bursa'da gece saatlerinde bir sürücü iddiaya göre navigasyon kullanmaya başladı. Ama navigasyon sürücüyü yanlış bir yola sevk etti. Otomobil sürücüsü bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti ve panikle araç dereye uçtu. Kaza 11 Eylül Bulvarı üzerinde meydana geldi. Navigasyonla yolunu bulmaya çalışan genç sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedip refüji açtı ve dereye uçtu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan genç burada yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Otomobil ise kullanılamaz hale geldi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kaos sona mı eriyor? Tansiyon düşüyor mu demiştik salı günü için. Çünkü salı günü saat 10.30'da grup toplantıları karşılıklı kararla birlikte iptal edilmişti. Ancak dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığına toplanan MYK'da alınan kararlar CHP'de adeta bir depreme neden oldu. Çok sayıda il örgütü, 3 il örgütü feshedildi. Aralarında İstanbul eski il başkanı Özgür Çevik'in de olduğu çok sayıda isimse disipline sevk edildi. Ankara ve İzmir il başkanlıkları da yeni atamalar gerçekleştirildi. İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun almış olduğu o kararlar.

0: CHP tarihinin hiçbir döneminde pavyonlarda kurultay pazarlıkları yapılmamıştır.
1: Kemal Kılıçdaroğlu MYK'yı topladı. Milletvekilleri, belediye başkanları derken arınmada üçüncü dalgayı başlattı. Bu kez topun ağzında il başkanları vardı.
2: Üç il başkanımız ve üç eski önceki dönem il başkanımızın bu mutlak butan krizinin bir parçası olması sebebiyle kendileriyle ilgili bir disiplin sürecini başlatmış oluyoruz.
1: Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş, Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ve Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya disiplin kuruluna sevk edilirken süreç yalnızca görevdeki isimlerle sınırlı kalmadı. Eski Mardin İl Başkanı Mehmet Kılıçarslan, eski İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve eski Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar'ın partiden ihraçları istendi.
0: Ahlaki değerlerimizi yeniden korumak ve yeniden inşa etmek zorundayız. Onun için hesap sormazsam namerdim.
3: O kötücül akla kim eğer alet olup yol veriyorsa varsa şu kadarcık hakkımı helal etmiyor.
1: Kılıçdaroğlu, Gaziantep, Adana, Malatya, Ankara ve İzmir il başkanlarını da değiştirdi.
2: Ankara'da mevcut il başkan vekilimiz Yüksel Işık'ın yönetimle beraber fesi ve yerine Fahri Yıldırım'ı il başkanı olarak atamış bulunuyoruz.
1: CHP Kadın Kolları Genel Başkanı da arınma adımları kapsamında görevden alındı.
2: Asu Kaya ve yönetimini feshederek onun yerine Ayten Gülsever arkadaşımızı Kadın Kolları İl Başkanı olarak atamış bulunuyoruz.
1: Kılıçdaroğlu'nun ağırlığı genel merkezdeki odalara da böyle yansıdı. Tüm odalara Kılıçdaroğlu portresi asıldı. Özgür Özel cephesi ise MYK arınma gündemiyle toplandığı sırada 820 imza ile genel merkezdeydi.
4: İmzaların verilmesinden sonra mevcut yönetimin tedbir vardır, biz bunları uygulayamayız demesi karşılığı gidilecek yok açıktır. Bir Çurukuk Mahkemesi'ne gidip kayyum tayinini istemektir veya geçici kurul tayinini istemektir.
1: Kılıçdaroğlu yönetimi mahkemenin verdiği tedbir kararı varken olağanüstü kurultayın mümkün olmadığını savunuyor. Hatta olağan kurultay için kurulan komisyon takvim hazırlığında.
2: MYK üyesi arkadaşlarımız olağan kurultay hazırlık komisyonu da görev alacaklar. Olağan kurultayla ilgili bir takvimi önümüze koyacaklar.
5: Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun adımı bu şekildeydi. Peki Özgür Özel cephesinde neler oluyor diyeceğiz. Özgür Özel cephesine baktığımızda ise özellikle dün en önemli gelişme toplanan imzalardı. Partinin olağanüstü kurultaya götürülmesi için imzalar toplandı ama bir yandan da partinin kurultaya gitmemesi durumuna ilişkinde yeni parti hazırlıkları da devam ediyor. Kaç milletvekilinin olası bir şekilde yeni partiye katılabileceği konusunda ise tartışmalar devam ederken bir yandan da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın tavrı da merak konusu.
6: Bu kadar hukuk tanımaz, akıl almaz bir işin içindeyiz ve buna karşı hukuki yollarla, siyasi yollarla ve fiziken mücadele ediyoruz. Vazgeçmeyeceğimizi bilsinler.
1: Mutlak butlan kararına bu sözlerle tepki gösterdi. Olağanüstü kurultay çağrısını bir kez daha yineledi.
6: Kurultay yapmama seçeneğine kapalıyız. Kurultayı en kısa sürede yapmak için ne yapmam gerekiyorsa yapacağım.
1: Özgür Özel, Temmuz ayı sona ermeden kurultaya gidilememesi durumunda B planını da açıkladı.
6: Başka yollara bakılacak o zaman. Yeni partiyle ilgili kuruluş hazırlığı da var. Bir başka hazır birkaç partiye geçme ihtimali de var.
1: Özgür Özel, parti arayışında olduklarını doğruladı. Ankara kulislerinde ise kurmaylarının öncelikle seçime girme yeterliliği bulunan Adalet Birlik Partisi ve eski CHP milletvekili Öztürk Yılmaz'ın genel başkanlığını yaptığı Yenilik Partisi ile dirsek teması kurdukları konuşuluyor.
7: Özgür Özel şunu söylüyor. Bence şifresi şu. Mağduriyet seviyesini arttırabildiği kadar arttırmak istiyor. Yani biz burada kalamadık. Kendi baba ocağımızdan atıldık, dışlandık, ne yapalım? Bunun şifresi bu. Bu parti işi bitti. Ayrılacaklar, sadece mağduriyet seviyesini arttırıp peki, oy toplamak sayın istiyor.
1: Özel cephesinin kopuş sinyalleri nedeniyle ince ince milletvekili hesabı yaptığı konuşulurken Mansur Yavaş'ın parti kurulması halinde Özel'le yol yürümeyeceğini bizzat Özel yönetimine ilettiği de iddialar arasında.
8: Cumhuriyet Halk Partisi en kısa zamanda yeniden kurultaya gitmelidir. Çünkü bu konu artık kişiler arasında olmadı. açıkça anlaşılmıştır.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde CHP'nin sandalye sayısı ise Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin ihraç talebiyle disipline sevk edilen 9 milletvekili sonrası 129'a gerilemişti. CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir'in istifasıyla bu sayı 128 oldu. Özdemir'in rozetini Özel takmıştı.
6: Bugün arkadaşlarımıza kirli, hırsız, arınmaya muhtaç siyasetçiler diye bakıyorlar. Bu olacak iş değil. Parti içi siyaset hırsıyla bunu yapamazsınız.
1: Parti içindeki çift başlılık CHP Samsun İlçe Danışma Kurulu toplantısına da damgasını vurdu.
9: Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nden adamıyım. Cumhuriyet Halk Partisi'nden adamıyım. Arkadaşlar.
1: Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen eski CHP milletvekili Kemal Zeybek, kürsüde konuşma yaptığı esnada salondan yükselen Özgür Özel sloganlarıyla protesto edildi.
5: Muharrem ayının manevi atmosferinde paylaşma kültürünü güçlendirmeyi hedefleyen Kültür ve Turizm Bakanlığı, Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı Aşure Destek Programı'nı hayata geçirdi. Başkanlık 22 ildeki cemevlerine 41 bin kişilik aşurelik malzeme desteği sağladı.
8: Ehl-i Beyt muhabbetini millet olarak ezeli ve ebedi kardeşliğimizin mayası olarak görüyoruz.
10: Alevi vatandaşlar için birlik, paylaşma ve dayanışmanın bir sembolü. Muharrem ayının manevi atmosferi 61 farklı lokasyonda hissedilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, 22 ildeki cemevlerinde 41 bin kişilik aşure malzemesi desteği sağladı. Hazırlanan aşurelik malzemeler Türkiye'nin dört bir yanındaki cemevlerine ulaştırılmak üzere yola çıktı. Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin, birlik ve kardeşlik duygularını güçlendiren söz konusu bu çalışmaların toplumda önemli bir karşılığı olduğunu işaret etti. İnanç, kültür ve geleneklerin yaşatılmasına katkı sunan benzer destek ve faaliyetleri bundan sonraki süreçte de kararlılıkla sürdürmeye devam edecek.
5: Dün gelen acı haberle devam edelim. Bolu'da maden ocağında bir göçük meydana geldi. O göçükte bir işçi hayatını kaybetti. Göçüğün hemen ardından maden ocağında yangın çıktı. Ama daha da dikkat çeken bir detay, madenin yaklaşık 5 ay önce mühürlendiği de ortaya çıktı.
11: Maden ocağında göçük yaşandı. Bir işçi hayatını kaybetti. Bolu'nun Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesindeki maden ocağında sabah saatlerinde toprak kayması yaşandı. Göçüğü fark eden iki işçi kendi imkanlarıyla ocaktan çıkarken arkadaşları Muhammed Özkul toprak altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye 112 acil ekibi sevk edildi. İncelemede göçük altında kalan Muhammed Özkul'un hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız bedene ulaşmak için yürütülen çalışmalar sırasında maden ocağında yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle arama ve kurtarma çalışmalarına zorunlu olarak ara verildi. Bölgeye Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na bağlı uzman tahliye ekipleri de sevk edildi. Dumanın tahliye edilmesinin ardından ekibin Özkul'un cansız bedenini çıkarmak için çalışmalarına devam edeceği öğrenildi. Öte yandan Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada maden sahasının ruhsatlı ve özel bir işletme olduğu, faaliyetlerinin ise 22 Ocak 2026 tarihinde bakım ve göçük kontrolü çalışmaları hariç durdurulduğu bildirildi. Valilik olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın başlatıldığını vurguladı.
5: Meteorolojiden uyarılar vardı. Yağışlı hava dalgası özellikle Karadeniz bölgesinde, yurdun kuzeyinde etkili olmaya başlıyor. Kastamonu'da ise sağanak sırasında bir spor salonuna yıldırım düştü. Çıkan yıldırımın düşmesiyle birlikte salonda yangın çıktı ve bina alevlere teslim oldu.
11: Yıldırım düşen spor salonunda yangın çıktı. Kastamonu'da etkili olan sağanak sonrasında Kuzeykent Mahallesi'nde bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı spor kompleksine yıldırım düştü.

0: Bölgede çıkan yangın kısa sürede büyüyerek jimnastik salonunu sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın uzun uğraşlar sonucu söndürülürken spor salonu küle döndü. Yıldırımın düştüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
1: İstanbul'da Sarıyer'de bir oto galeri sahibine silahla bacağından vuran 16 yaşındaki saldırganın ifadesi ortaya çıktı. Saldırgan infaz grubu isimli Telegram grubundan tetikçi olarak kiralandı ve iddiaya göre çocuk tetikçiye saldırı için 200 bin lira verildiği öğrenildi.
0: AVM'deki silahlı saldırıdan kan donduran ayrıntılar ortaya çıktı. Sanal dünyanın karanlık yüzü bu kez de çocuk tetikçi dehşetiyle kendini gösterdi. Olay 13 Haziran'da İstanbul Sarıyer'de bir AVM'de yaşandı. Kafeteryada oturan iş insanının yanına 16 yaşındaki saldırgan yaklaştı. Çocuk tetikçi hedefindeki kişiyi önce dövmen çok güzel diyerek süzüp uzaklaştı. Ardından yeniden geri dönüp tetiğe bastı. Şeytani planın detayları ise sorgunun ardından ortaya çıktı. Yaralanan iş insanı hastaneye kaldırılırken yakalanan 16 yaşındaki tetikçinin ifadesinde kendisine Telegram'daki infaz grubu isimli bir kanaldan ulaşıldığını söyledi. Yurt dışı numaraları üzerinden atılan fotoğraflar, aracın plakası ve konum bilgisiyle hedefi gösterildi. Kan donduran suikast girişimi için çocuğa 200 bin lira verildiği ileri sürüldü. Yeni nesil suç örgütlerinin ceza indiriminden yararlanmak için sosyal medyadan çocukları ağına düşürdüğü bu korkunç tezgah bir kez daha gündeme geldi. Tutuklanan çocuk tetikçinin arkasındaki karanlık bağlantıları çözmek için ekipler şimdi sosyal medya ağının peşinde.
1: İşte bu sosyal medya üzerinden yapılan o organizasyonlara, o tetikçiliğe ilişkin tabii ki ardından da operasyonlar geldi. 54 ilde sosyal medya üzerinden tetikçilik ve suç örgütlerini öven paylaşım yapan kişilere operasyon düzenlendi. 258 şüpheli yakalandı. Operasyonlar Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda yapıldı. Yakalanan şüphelilerin tetikçi temin etme, suç veya suçluyu övme, tehdit, hakaret ve örgüt propagandası içerikli paylaşımlar yaptıkları tespit edildi. Sosyal medya paylaşımlarıyla örgütsel faaliyetlerini durdurmayı, duyurmayı amaçladıkları ve örgüte yeni eleman kazandırmaya çalıştıkları da belirlendi. İlginç bir görüntü ekranlara getireceğiz. Mersin'de Silifke ilçesinde bir plajda denize girenler arasında tartışma çıktı. Ama o tartışma kısa bir süre sonra kavgaya dönüştü. O anlara bakalım. Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Yapraklı Köy, Yapraklı Koy plajında denize giren 4 kişi arasında bir tartışma başladı. Tartışma büyüdü. Ve kısa süre içerisinde o tartışma yerini yumruklu ve sopalı kavgaya bıraktı. 3 kişinin bir kişiyi darp ettiği kavga çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi. Yaşanan olay çevrede bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla da an be an kaydedildi. Şimdi Denizli'ye gideceğiz. Günün sıcak başlıklarından biriydi. Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Denizli Barosu Başkanı Ufuk Kök'ün de aralarında bulunduğu 12 avukat gözaltına alındı.
0: Baro Başkanı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu kullanmak suçlamasıyla Denizli Baro Başkanı Ufuk Kök'le birlikte 12 avukat hakkında gözaltı kararı verildi.
2: Denizli Baro Başkanı ile birlikte 12 avukatın gözaltına alınmasına giden süreç Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı ve 112 Acil Çağrı Merkezi'nde yapılan bir ihbarla başladı. Daha sonra teknik ve fiziki takip yapıldı. Operasyon için düğmeye basıldı.
0: Jandarma Denizli Baro Başkanlığı binası ve belirlenen 21 adrese baskın yaptı. Gözaltına alınan Baro Başkanı Kök'le 11 avukat işlemler için jandarmaya götürüldü.

0: Derde bir miktar uyuşturucu, muhtelif iklimlendirme malzemeleri, uyuşturucu kullanma aparatı ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
1: Gazete manşetlerini aktarmaya devam edelim. Milliyet gazetesi diyeceğiz. Milliyet gazetesinin sür manşetinde spor var. Avrupa'da dişimize göre kura. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde ikinci eleme tur maçlarının kura çekimi yapıldı. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde Polonya ekibi Górnik Zabrze, Beşiktaş Avrupa Ligi'nde ise Danimarka ekibiyle eşleşti. Başakşehir'de konferanstaki ikinci ön eleme turunda Bosna Hersek Inter Turku galibiyle karşı karşıya gelecek. Dünya onu konuştu. Dünya Kupası'nda hat-trick yapan Messi bir imzaya daha imza attı. Arjantinli yıldız için İngiltere'de büyülü Messi, Almanya'da bir ulusun gururu, İspanya'da ise tüm zamanların en iyisini olduğunu göstermeye devam ediyor şeklinde manşetler atıldı. Ve gelelim Milliyet'in manşetine. Görevimiz Türkiye. Yurt içinde ve yurt dışında hem sahada hem de masada ardı arda büyük başarılara imza atan MİT bu kez DAEŞ'in medya sorumlusunu sınır bölgesine yakalayarak Türkiye'ye getirdi. MİT'in terörle mücadele, siber güvenlik, istihbarata karşı koyma ve uluslararası istihbarat diplomasisi alanlarında yürüttüğü operasyonlar geniş bir faaliyet alanını ortaya koyuyor. Diplomatik ve istihbarat faaliyetleriyle Gazze'den Suriye'ye, Mossad'dan FETÖ'ye küresel çapta ardı arda başarılı operasyonlara imza atan MİT en son küresel terör örgütü DAEŞ'in Horasan yapılanmasına güçlü bir darbe daha vurdu deniliyor haberde. Süreç için gözler Milli Güvenlik Kurulu'nda. Milli Güvenlik Kurulu bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'na toplanıyor. Terörist Türkiye süreci çerçevesinde terör örgütünün silah bırakması konusunda yapılacak tespit ve değerlendirmelerle yasal çerçeve konusu bugün gündeme gelecek. Günün önemli haberi birazdan bize detaylandıracağız. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan malum 2 gündür Rusya'da, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya geldi. İlişkilerimizden çok memnunuz mesajı bu Rusya Devlet Başkanı Putin'den gelen mesajlar. Dünya rahat bir nefes aldı, imzalar atıldı, savaş bitti. Gecenin sıcak başlığı, 833 delegenin imzası teslim, CHP'de yaşanan tartışmalar yine manşetten aktaracağımız haberlerdi. Milliyet gazetesini tamamladık. Şimdi İstanbul'a gelelim. İstanbul Fatih'te farklı tarihlerde 4 iş yerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheli polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Ama yakalanınca bir gerçek de ortaya çıktı. O şüpheli hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu.
0: Dükkanları tek tek hedef aldı, polisin takibinden kaçamadı. İstanbul Fatih'te yaşanan iş yeri hırsızlıkları üzerine polis ekipleri çalışma başlatmıştı. Güvenlik kameralarının incelenmesi ve saha çalışmalarıyla ekipler 4 iş yerinden hırsızlık yapan şüpheliyi tespit etti. Kimlik tespitinin ardından market hırsızı gözaltına alındı. Hakkında toplam 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
1: Şimdi saatlerimiz 6.35'i gösteriyor. Özellikle büyük şehirlerde iş yerleriyle evler arasında birbirinden uzak noktada oturanlar için tabii ki gün çok erken saatlerde başlıyor. İstanbul'da özellikle saat 7'den itibaren trafik yoğunluğu çok fazla. Şimdi haritamızı açalım. Şu an itibariyle %17'lik bir trafik yoğunluğu var. Neden bu saatte bu haritayı paylaşıyoruz? Çünkü %17 hemen hemen tüm yollar boş. İşte birçok İstanbullu bu saatlerde trafiğe çıkıyor. Sebepse bu boş trafikten faydalanarak iş yerlerine erken gitmek. Peki ne yapıyorlar iş yerlerine erken gidince? Birçok sürücü araçlarında uyuyup mesai saatinin başlamasını bekliyorlar ki bu şekilde baktığımızda İstanbul'da bir yerden bir yere ulaşmak yaklaşık yarım saat içerisinde en fazla ulaşılabiliyor. İstanbullularda tabii ki yoğun trafikten kurtularak iş yerlerinin önünde saati bekliyorlar. O anlara bakalım.
2: Trafik yüzünden karşıda oturuyorum. Erken geliyorum.
3: Yolda sinir krizi geçireceğim. 2 saat burada harcarım, sıkıntı yok yani.
4: Trafiğe kalmamak için erkenden geldim.
5: Tüm kentle birlikte uykuya dalıyor. Herkes uykudayken uyanıp yola düşüyorlar. Trafikte kaybedecekleri vakti iş yerlerinin önünde uyuyarak geçiriyorlar.
6: 8'de geleceğim. 5'te geliyorum mesela. Peki 5'te gelin.

0: ne yapıyoruz?
1: Arabada uyuyorum.
0: Saatlerimiz sabah 6'yı gösteriyor. İstanbul'da dakikalarca kontak kapattıran işe gidiş trafiği ise henüz başlamış değil. Pek çok kişi iş yerine erken varmayı, trafikte dakikalar geçirmeye tercih ediyor ve günün ilk ışıklarıyla yola çıkıyor.
1: 9'da mesaisi başlayıp 7'de buraya gelip 6.30'da buraya gelip uyuyan insanlar var tabii ki.
2: 15 dakika fark bile bize 45 dakika ile 1 saat arası fark ettirebiliyor ki bu da ciddi bir sıkıntı bizim için. En azından trafikte saatlerce yorulup strese gireceğime arabada gelip dinlenebiliyorum.
3: Aynen öyle, şu anda öyle olduğu gibi. Karşı Tuzla'ya geçiyorum. Oradan da bu taraf trafiğine kalmamak için Kavacık trafiğine erkenden geliyorum. Burada işte laboratuvarların açılmasını bekliyorum.
4: Toplu taşımayla işe gidenlerin bir kısmı da benzer bir yol izliyor. İnsan yoğunluğu artmadan evlerinden çıkıyor, mesai saatini kendilerine vakit ayırarak bekliyorlar.
5: Bakın bak, bu saatte hemen trafiğe kalmamak, otobüste, metrobüste, metroda o kalabalığa kalmamak için tabii ki bu saatte erken çıkıyoruz.
6: O yüzden erken gidiyorum zaten.
0: Ne kadar erken geldik işe?
6: Saat kaç?
0: Saat 6.
6: Ben mesela 7'de işmiş yapıyorum.
7: Hep öyle yapıyoruz. Otobüs çok yoğun olmasın diye.
0: Sabahın ilerleyen saatlerinde ise İstanbul trafiği bir çileye dönüşüyor. Özellikle iş merkezlerinin yakınındaki yerlerde araçlar santim santim ilerliyor. Öyle ki 13 kilometrelik bir yol 100 dakika sürebiliyor.
8: Trafikten kurtulmak için bekliyorum.
9: Şimdi otomobil sahiplerini yakından ilgilendiren bir haberle devam edeceğiz. 1 Temmuz'dan itibaren trafik kazaları sonrası yürütülen hasar süreçlerinde önemli değişiklikler yapılacak. 40 bin lira üstü hasarlarda otomatik olarak eksper ataması olacak ve süreç artık büyük oranda dijital ortamda devam edecek.
10: Eksper zorunluluğu 40 bin TL üstü hasarlarda sigortalarımız açısından hem sürecin süratlenmesini sağlayacak.
11: Trafik kazalarının ardından yürütülen hasar süreçlerinde yeni dönem başlıyor.
12: Kolay bir tornada getirebilir miyim?
11: 1 Temmuz 2026 itibarıyla yeni ekspertiz sistemi devreye giriyor. Hasar tespitinden eksper atamasına, araç değer kaybı hesaplamalarından dosya takibine kadar birçok işlem artık dijital ortamda yürütülecek.
13: Yeni düzenlemede dikkat çeken noktalardan biri hasar sınırı olacak. Bundan böyle 40 bin lira üzeri hasarlarda eksper görevlendirilmesi zorunlu hale gelecek.
10: Otomatik eksper atama sistemiyle süreç daha hızlı ilerleyecektir. Hasar dosyalarıyla ilgili daha çabuk kararlar verilecek ve onarım onayları bayilere ve servislere daha çabuk bildirilecektir.
11: Amaç hasar süreçlerinde standart sağlamak, anlaşmazlıkları azaltmak ve vatandaşın hak kaybı yaşamasının önüne geçmek.
10: Noterde vekalet verme durumu ortadan kalkmış olacak ve noter vekalet ücreti ortadan kalkmış olacak. Eğer süreç sonunda sigortalı değer kaybından tatmini kurumsal olarak kendisine altyapısı sunulursa, dolayısıyla hukuki olarak da bir avukat komisyon ücreti gibi bir durum da ortadan kalkmış olacak.
11: Yeni dönemde eksper seçimi de değişiyor. Hasar dosyası sisteme yüklendiği anda uygun eksper elektronik ortamda otomatik olarak atanacak.
10: Özellikle trafik sigortalarında çok handikapı olan bir durumdu. Bu durumu Sigorta ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu bu şekilde değer kaybını da hasar dosyalarının içinde hasarla beraber başlatıyor olması son derece değerli bir bakış açısı olduğunu paylaşabilirim.
11: Araç sahiplerinin en çok merak ettiği konuların başında gelen değer kaybı süreci de yeniden düzenleniyor. Artık sadece aracın hasarı değil, kazanın araçta oluşturduğu değer kaybı da aynı dosya içerisinde hesaplanacak.
10: Art niyetli kişilerin de sisteme bu şekilde dahil olmasıyla insanlar mağdur oluyordu. Şimdi bu durumun tamamıyla kurumsallaştığını, hasar dosya süreçleriyle, eksperle beraber başladığını düşünecek olursak son derece değerli bir durum olduğunu paylaşmak istiyorum.
11: Kaza sonrası evraklar sisteme yüklenecek. İşlemler elektronik ortamda başlayacak. Yeni modelle birlikte araç sahiplerinin süreç üzerinde daha fazla kontrol sahibi olması amaçlanıyor.
9: Şimdi önemli problemlerimizden biri sık sık bültenlerimizde de ekranlara getiriyoruz. Başıboş sokak köpekleri konusu. Ki bu konuya ilişkin İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den de önemli açıklamalar da geldi. Türkiye genelindeki sokak hayvanlarının %83'ünün tamamen toplandığını duyurdu.
14: 81 ilimizi bir bütün olarak değerlendirdiğimiz zaman %83'ü şu anda tamamen toplanmış ve barınaklara veya doğal yaşam alanlarına alınmış durumda. Bunlardan

0: 51 ilimizde, yani il özel idaresinin olduğu illerde tamamı toplandı.
1: Sokak hayvanlarının %83'ü barınaklara alındı. 12 büyük şehirde işlemler tamamlandı.
0: Erzurum, Mardin, Manisa, Mersin, Şanlıurfa, Kayseri, Sakarya, Denizli, Konya, Balıkesir, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta toplama işlemleri sona erdi. 30 büyük şehirde %74 oranında.
1: Diğer büyük şehirlerde ise durum ne? Başkent Ankara %99'a hedefe yakın durumda. Onu %91'de Van ve Malatya istiyor. Mega kent İstanbul'da sokak hayvanlarının henüz %49'u, İzmir'de %35'i, Diyarbakır'da ise sadece %27'si toplanabildi. AK Partili milletvekilleriyle bir araya gelen Bakan Çiftçi, sokak hayvanları ile ilgili çalışmaları yıl sonuna kadar tamamlayacaklarını açıkladı.
0: Normalde Eylül-Ekim gibi hepsini toplamayı arzu ediyorduk ama bazı muhalefet belediyelerinde bu iş biraz geriden de gelebiliyor. Yasa 2028'e kadar süre tanıdığı için bazı belediyeler bu işi yavaştan da alıyorlar. Onun için büyük şehirlerde iş biraz yavaş yürüyor ama inşallah yıl sonuna kadar da tamamını barınaklara veya doğal yaşam alanlarına almış olacağız.
1: İçişleri Bakanı Çiftçi, trafik kazalarından kaynaklanan ölüm oranlarında düşüş gerçekleştiğini belirtti.
2: Ölümlü kazaların geçen sene 480 olduğunu, bu sene 415'e düştüğünü görüyoruz. %13,5 oranında azalma var. Geçen sene günlük ortalama 5,8 vatandaşımızı kaybederken, bu sene 5,2 vatandaşımız ortalama günlük vefat etmiş.
3: Peki dünyada gün boyunca neler konuşuldu? Evet, İran'ı konuştuk ama İran dışında da dünyada pek çok başlık vardı. Hızlıca bir haber turuyla ekranlara getirelim.
4: Teksas'ta iş jeti otoyola düştü. Çevredekiler 6 kişiyi çıkarmak için kokpit camını kırmaya çalıştı. Panik kameraya böyle yansıdı. Bir kişi kurtarılamadı. Ukrayna güçlerinin Moskova'da rafineriyi hedef aldığı görüntüler ortaya çıktı. Rafinerideki yangın saatlerce kontrol altına alınamadı. Dronlar sadece savaşlarda aktif değil. Çin'in geliştirdiği bir mikro drone sineğe birebir benziyor. Bir gramın üçte biri ağırlığındaki robot binaların bile içine sızıp bilgi toplayabilme potansiyeline sahip. Tek engel kısa pil ömrü. Filipinleri vuran 7,8'lik depreme dair en ürkütücü görüntülerden biri. Sarsıntıyla zemin fay gibi kırılmış durumda. Deprem devam ederken bina sakinleri nereye kaçacağını bilemiyor.
5: Allahu Ekber, Allahu Ekber.
4: Doğanın gücü Vietnam'da kendini fırtına olarak gösterdi. Bedelini direnmeye çalışanlar ödedi. Puma cüce keçiyi savunmasız bir av olarak gözüne kestirdi. Tam kapıp götürecekken cesur sahibi çıka geldi. Puma'yı tek darbeyle korkutmayı başardı. Dünya Kupası'nın ilk kavgası Cezayir ve Arjantinli taraftarlar arasında çıktı. Kameraya güzel görüntüler de yansıdı. Norveçli taraftarlar Viking ritmini bu kez yürüyen merdivene taşıdı.
3: Şimdi İstanbulluları ilgilendiren çok önemli bir haberle devam edeceğiz. İstanbul trafiğini rahatlatacak projelerden biri daha hayata geçiyor. Malum Halkalı İstanbul Havalimanı Gayrettepe metrosunun Arnavutköy Halkalı kesimi yarın Başkan Erdoğan'ın katılacağı törenle birlikte resmen hizmete açılacak.
6: İstanbul'un ulaşım ağını baştan aşağı değiştirecek dev metro projesine yeni bir halka daha eklendi. Halkalı-İstanbul Havalimanı arasındaki ulaşımı 30 dakikaya düşürecek raylı sistemin Halkalı-Arnavutköy hattı Cuma günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak.
7: Ya Allah! Bismillah!
6: 69 kilometrelik dev proje Gayrettepe-İstanbul Havalimanı ve İstanbul Havalimanı

0: Halkalı hattı olarak iki bölüm halinde planlanmıştı. Hattın Kağıthane İstanbul Havalimanı kesimi 22 Ocak 2023'te, Kağıthane Gayrettepe bölümü 29 Ocak 2024'te, kargo terminali Arnavutköy Hastane arası da 19 Mart 2024'te açılmıştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 17,5 kilometrelik yeni etapla birlikte Türkiye'nin en uzun ve en hızlı metro hattının hizmete gireceğini açıkladı. Yeni hat sadece İstanbul Havalimanı'na değil, megakentin birçok önemli raylı sistemine de entegre olacak. Halkalı Kağıthane arası 54 dakikaya, hattın iki ucu olan Halkalı ile Gayrettepe arası ise sadece 57 dakikaya inecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, mega kentin iki yakası ve havaalanını birbirine bağlayan dev ring hattını tamamlamak için gece gündüz çalışıyor.
1: Van İpek Yolu İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri mobil sağlık hizmetleri kapsamında köyleri ziyaret ederek sağlık taraması yapıyor. İleri dereceli vakalarda hastalar tetkik ve tedavi için sağlık kuruluşlarına yönlendiriliyor.
2: Köy köy gezip sağlık taraması yapıyor, erken teşhis imkanıyla vatandaşa umut oluyorlar. Van İpek Yolu İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri mobil sağlık hizmetleri kapsamında köyleri ziyaret ediyor.
3: İpek Yolu İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından köyler ve evler tek tek ziyaret ediliyor. Buradaki vatandaşlara şeker, tansiyon ve kanser taraması yapılıyor.
4: Bizim ilçemiz büyük bir ilçe. Yaklaşık 330 bin nüfusumuz var ve 33 tane köyümüz var. Bu köylerimize belirli aralıklarla, belirli bir plan doğrultusunda her hafta düzenli ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Bu ziyaretlerde hanımlarımıza güncel eğitimler veriyoruz. Temizlik, hijyen, çocuk gelişimi, çocuk büyütme, sağlık gibi birçok alanda eğitim verdikten sonra sağlık taraması yapıyoruz. Sağlık taramasında da şeker ve tansiyon ölçümü yapıyoruz. Mesela bugün Gövelek köyündeydik.
3: Sağlık ekipleri tarafından vatandaşlara ön bilgilendirilme yapılıyor. Ardından sağlık taraması yapılıyor ve gerekli görülen hastalar ise sağlık kuruluşlarına yönlendiriliyor.
4: Aile hekimlerimiz tüm sağlık taramalarını yapabiliyor. Bütün kan tahlillerini yapabiliyorlar. Bunları yaptıktan sonra aile hekimimize gerek görürse zaten ikinci basamağa ya da hastaneye sevk ediyor.
2: Mobil sağlık hizmetleri kapsamında yapılan çalışmalarla erken teşhis imkanı da artmış oluyor.
1: Şimdi Muğla'ya gidelim. Muğla'nın Fethiye ilçesinde deniz kaplumbağalarının yaşamını korumak için dikkat çeken bir uygulama hayata geçirildi. Yuvalama alanlarındaki sokak aydınlatmaları kırmızı ışığa dönüştürüldü. Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan projeyle karette karettaların güvenli denize ulaşmaları hedefleniyor.
5: Türkiye'de 21 tane resmi yuvalama kumsalımız var. Bunlardan bir tanesi de Fethiye kumsalı, resmi alanlarımızın içerisinde ve dediğim gibi en uzun izlenen yerlerden birisi.
6: Fethiye kumsallarında karetta karettalar için kırmızı ışık projesi hayata geçirildi.
7: Fethiye Koca Çalış Plajı ülkemizdeki en önemli deniz kaplumbağası yuvalama alanlarından biri. Yumurtadan çıkan kaplumbağa yavruları denizin doğal parlaklığını izleyerek suya ulaşabiliyordu. Ancak beyaz sokak ışıkları bu yönelimi bozdu. Yavrular deniz yerine şehre yöneldi ve büyük bir çoğunluğu ise hayatta kalamadı.
5: Güzel bir projeyi hayata geçirdiğimiz için de çok mutluyuz. Türkiye Cumhuriyeti çok uzun süredir deniz kaplumbağalarını yaban hayatının diğer öğeleriyle birlikte koruyor. İki bakanlığımız bu konuda çok iyi çalışmalar yapıyor.
6: Karetta karettalar milyonlarca yıldır Akdeniz kıyılarında yaşamlarını sürdürüyor. Ancak onlar için en büyük tehdit yapay ışık kirliliği.
7: Pamukkale Üniversitesi ile yapılan işbirliği sonucunda deniz kaplumbağalarının yumurtadan çıktıktan sonra daha uygun koşullarda denize ulaşabilmeleri için Türkiye'de ilk kez yapılan bir proje hayata geçirildi. İşte buna göre sahilde bulunan beyaz ışıklar yerini kırmızı ışığa bıraktı ve

0: Bu sayede yavrular güvenle denize ulaşabiliyor. Aynı zamanda aydınlatma hizmeti de kesintisiz sürüyor.
1: Milyonlarca yıldır bu kıyılarda yuvalama yapan deniz kaplumbağaları özellikle modern yaşam koşullarının da değişmesiyle birlikte yuvalama ve yavrulamada çok ciddi sorunlarla karşılaşıyorlar. Bu doğrultuda bizler de deniz kaplumbağalarının daha sağlıklı bir şekilde doğal hayatlarına devam edebilmeleri için sahil kıyısında bulunan sokak aydınlatmalarımızı kırmızı renge döndürdük. Böylece kırmızı ışığı algılayamayan deniz kaplumbağalarının hem doğal hayatlarının korunmasını hem de aydınlatma faaliyetlerimizin kesintisiz bir şekilde devam etmesini sağlıyoruz.
2: Alınan her önlem türün geleceği açısından büyük önem taşıyor. Peki yuvalama alanlarında nelere dikkat edilmeli?
3: Kumsalda gece sakin bir şekilde eğer girildiyse insanların çok gürültü yapmadan ve ışık kullanımı dikkat ederek davranmaları gerekiyor. Mümkünse de kumsallara gece girmemek gerekiyor.
4: Birçoğumuzun başına gelen ve sıkça duyduğumuz bazı yanlışlar vardır. Kimi baş ağrısını ciddi bir hastalığa bağlar, kimi göz seyirmesini bir işaret olarak görür. Peki vatandaşın en sık duyduğu kulaktan dolma teşhisler ve inanışlar neler? Muhabirimiz Merve İzce Özmen vatandaşa sordu.

0: arasında başımıza gelen her şeyin hemen hazır bir açıklaması vardır. Örneğin başın ağrırsa tümör, kulağın çınlarsa biri seni anıyor ya da avucun kaşınırsa para gelecektir. Eminim size de bu cümleler tanıdık gelmiştir. Peki yıllardır dilden dile dolanan bu inanışlar hakkında vatandaş ne düşünüyor? Mikrofon uzatacağız, söz millete. Halk arasında bazı inanışlar var. İşte örnek veriyorum, kulağınız çınladığı zaman biri sizi anıyordur ya da başınız ağrıdığında tümör vardır gibi anlamlar katabiliyorlar. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
1: Ben bunun doğru olduğuna inanıyorum. Çünkü enerjinin varlığına inanıyorum. Bitkiler üzerinde denedim, insanlar için. Bir şeye odaklanıp uzun süre iyice odaklanıp düşündüğünüz zaman o mutlaka gerçek olur. Ben 83 yaşındayım. Allah'a çok şükür son derece sağlıklı bir kadın. Neden? Pozitif düşünüyorum.
2: Bu tarz söylentilere inanmıyorum. İkincisi bu tarz belirtiler olduğunda insanların direkt bir doktora başvurmalarını, bir doktora gitmelerini istiyorum.
0: Sizin başınıza böyle bir şey geldi mi?
2: Benim başıma geldi. Sık sık doktora gidiyorum. Kulağım çok fazla çınlıyordu benim. Doktora gittim. İltihap vardı. İleri derecede iltihap vardı. Tedavisini gördüm.
0: Evet. Peki çevrenize bunu söylediğinizde ne dediler? Kulağım çınlıyor dediğinizde yine bu inanışlardan bahsettiler mi?
2: Bu inanışlardan bahsedip kendi kendilerine teşhis koymaya çalışan kişilerle karşılaşıyorum sık sık.
3: Kulağım çınladığında evet biri beni konuşuyor falan gibi içimden geçiririm. Hatta söylerim de. İnanmıyoruz ama yine de günlük hayatta kullanıyoruz tabii ki.
4: Var olduğunu düşünüyorum.
0: Peki diyelim ki kulağın çınladı. İşte biri beni anıyordur mu dersin yoksa bir sağlık sorunu olabilir hastaneye gideyim mi dersin?
4: Biri beni anıyor derim. Ya bir şey ararım yani içinde.
5: Muhakkak biri benden bahsediyordur.
0: Ben doktora gider misiniz?
5: Hayır.
0: Yani birinin sizi andığını düşünürsün.
5: Evet onu düşünürüm. Yani doktora gidecek bir durum olmadığını düşünüyorum. Hiçbir zaman da doktora gitme tercihinde bulunmadım.
0: Başınız ağrıyor diyelim ki. İnternetten bakıp işte ya teşhis neymiş bir araştırayım mı dersiniz yoksa doktora mı gidersiniz?
6: İnternetten bakarım önce. Çok
0: genelde internette çünkü işte tümör falan diyor böyle uç fikirler sunuyor.
6: Evet ama o kadarına zaten biraz daha detaylı araştırınca daha fazla bulgu buluyorsunuz. Yani bir şeyler de yapıp geçince birkaç gün boyunca sürmeyince çok da ciddi bir şey olmadığına kanaat verip devam ediyorum.
7: Kurşun döktürme mi oldu ya? Böyle işte öyle bir anım var böyle örtünün üzerime örtüldü ve üzerime kurşun döküldü. İçinden de böyle garip bir şekil çıkmıştı. O bayağı olay olmuştu bizim ailede.
0: Sormak istiyorum. Sorun neydi de size kurşun döktüler?
7: Çok büyük bir hastalığım olmuştu benim. Migren atağı denilen. Hastanede yatmıştım iki hafta boyunca. Evet. Ondan sonra böyle bir yönteme gittiler.
0: Peki kurşun?

0: bereketlidir. Bazı insanın parası çok bereketsizdir.
1: Avucun kaşındığında?
2: Avucun kaşındığında ben o deyimi bilmiyorum.
1: Para gelecek derler ama...
2: Yani gelsin, neden olmasın?
3: Öncelikle evet, herhalde para gelecek mi diye düşünürüm.
4: Ya böyle şeylere inanmıyoruz. O işte önceki zamanlarda yaşlıların uydurmuş olduğu bir şey. Çünkü benim para elim kaşındı diye para gelmeyecek sonuçta. Bunu biliyoruz.
5: Çalışman lazım ya.
4: Çalışmamız lazım para gelmesi için. Başka bir seçeneği yok ya.

Mutlu sabahlar, saatlerimiz 7'yi gösteriyor. Sabah Ajansı'na sıcak gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Bir kaza haberiyle başlayacağız. Niğde'de 3 aracın karıştığı zincirleme bir trafik kazası meydana geldi. Kazada biri ağır, 10 kişi yaralandı. Kaza Niğde-Kayseri Karayolu üzerindeki Gümüşler Kavşağı'nda meydana geldi. Hafif ticari araç, minibüs ve kamyonetin karıştığı kazada biri ağır, 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ambulanslarla Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. İstanbul'dayız. İstanbul'da Esenyurt'ta ise TEM otoyolunda seyir halindeki bir tır, ya tırda yangın çıktı. Alevler kısa süre içerisinde büyüdü. Anları ekranlara getirelim. Görüntülerimiz İstanbul Esenyurt'ta. Edirne istikametine giden bir tırda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm aracı sardı. Polis ekipleri yolda güvenliği sağlarken itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Olayda can kaybı yok, ancak araç kullanılamaz hale geldi. Ve gazete manşetleri. Hürriyet gazetesiyle bu saat dilimine başlayacağız. Hürriyet gazetesinin sür manşetinde tabi spor var. Amili futbol takımımız Paraguay ile cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Avustralya yenilgisi sonrası ağır eleştirilere maruz kalan oyuncuların ruh halini ve buradan çıkış yöntemini 2002 yılında dünya üçüncüsü olan milli takımın psikoloğu Profesör Doktor Turgay Biçer'e sorduk diyor Hürriyet gazetesi. Bu maçın dopingi huzur deniliyor. Midedeki ağrı kalp olabilir. Genç yaşta yaşamını yitiren oyuncu Ece İrtem'in olaydan önce alkollü içki içmediği, 2 gündür mide ağrısı çektiği ortaya çıktı. Uzmanlar karın ağrısı ve mide bulantılarının kalp krizi belirtisi olabileceğini belirterek ihmal etmeyin uyarısı yapıyor. Kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Ahmet Karabulut, özellikle kadınlarda kalp krizi farklı işaretler verebilir. Kalbin alt ve arka tarafını tutan kalp krizinde ana bulgu karın ağrısı, bulantı ve kusma olabilir deniliyor. Oldukça önemli bir bilgi. O röportaj hız verdi Hürriyet'in manşeti. Hürriyet'e konuşan Bartolomeos'un Atina'ya Türk azınlığı rahat bırakın çağrısı yapması Ankara'ya olumlu yansıdı. Ankara'nın Heybeliada Ruhban Okulu ile ilgili süreci hızlandırdığı iddia edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Fener Rumpatriği Bartolomeos'un önceki gün Beştepe'de kabul etti. Görüşme 40 dakika sürdü. İddiaya göre Bartolomeos'un Hürriyet'te yer alan sözleri Heybeliada Ruhban Okulu ile ilgili süreci ateşledi. Erdoğan'ın sürecin hızlandırılmasını istediği öne sürüldü. Okulun yeniden açılması konusunda bugüne kadarki en somut adım atıldı. Beştepe'deki görüşmede okulun eğitim modeli de ele alındı. Bartolomeos 2 yıllık yüksek lisans düzeyinde ilahiyat programı önerdi. Erdoğan öneriye olumlu yaklaştı. Patrikhane'den yapılan açıklamada Ruhban Okulu'nun Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK'le görüştükleri belirtildi. Ancak restorasyon çalışmalarının Eylül ayına yetişmesi ise neredeyse imkansız. CHP'de 6 ile ihraç talebi, aktaracağımız bir başka haber. Kılıçdaroğlu başkanlığında dün toplanan CHP MYK 3'ü mevcut, 3'ü eski 6 il başkanını ihraç talebiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etti. 8 il yönetimiyle kadın kolları yönetimi feshedildi. Feshedilenlerin yerlerine yeni isimler atandı. Bu dünyadan bir Pantelemer geçti. Türkiye'de hayvan hakları savunuculuğunun öncülerinden olan ve bu nedenle Panter Emel lakabıyla bilinen oyuncu Emel Yıldız dün son yolculuğuna uğurlandı. Yakınlarının önceki gün evinde cansız bedenini buldukları Yıldız'ın kalp krizi nedeniyle vefat ettiği belirlendi. Ve son bir haber, Amerika Birleşik Devletleri'nde Halkbank davası kapandı. Günün en önemli başlıklarından biri.

0: İmzalar atıldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Fransa'da Versailles Sarayı'nda, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian ise Tahran'da ofisinde 107 günlük savaşı bitiren o anlaşmaları resmen imzaladı. Peki bundan sonraki süreç ne olacak? Sürecin en önemli mimarlarından biri olan Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gideceğiz. A Haber ekibinden Fakur Rahman bizi bekliyor olacak. Fakur günaydın, kolaylıklar dilerim. Çok uzun bir maratonun sonuna geldik. 107 günlük savaşı bitiren anlaşmalar imzalandı. Tabi bu an imza ile birlikte İsviçre planı da sanırım artık iptal olmuş durumda. Neler söyleyeceğiz, nasıl bir süreç başlıyor şimdi?
1: Günaydın Gökhan. Başkent İslamabad'da biliyorsunuz 8 Nisan'da ABD ve İran arasında geçici bir ateşkes çağrısı yapılmıştı ve iki taraf da buna uymuştu. 11-12 Eylül tarihlerinde İslamabad'da 21 saatlik bir barış görüşmesi yer almıştı. ABD Başkan Yardımcısı Jerry Vance ve İran Meclis Başkanı Bahattin Dalibov iki tarafın heyetlerine önderlik etmişlerdi. Ancak ateşkes uzatılmıştı. Bir anlaşma aramamıştı. Yaklaşık 3 ay bu süreç sürdü ve şimdi nihayet imzalar atıldı. Elektronik imzalar atıldı. Pakistan Başbakanı bu konuda sosyal medya hesabında bir açıklama yaptı. Ben onun bir kısaca size önemli kısmını izleteyim. Bugün ABD ve İran İslam Cumhuriyeti arasında tarih İslamabad mütabakat kontratının elektronik olarak imzalandığı büyük bir onurla duyuyorum. İki ülke cumhurbaşkanları tarafından imzalandı yönünde bir açıklama var. Şimdi bu açıklamada iki taraf hemen ilk önce Hürmüz Boğazı'nı İran açacak ve ABD'de ablukayı kaldıracak. Dolayısıyla şimdi Pakistan bir ön heyeti şu anda İsviçre'de bulunuyor. Pakistan Dışişleri Müsteşarı Bayan Amna Baloch önderliğinde şu anda İsviçre'de bulunuyor. İki taraf arasında hazırlıklar olacak. İran heyetine Bakir Dalibov ve ABD heyetine ABD Başkan Yardımcısı Jerry Vance önderliği gelecek. Pakistan Başbakanı bugün İsviçre'ye ayrılacak. Ve Pakistan Genelkurmay Başkanı da kendisine eşlik edecek. Dolayısıyla İsviçre'de yer alan törende iki taraf varılan anlaşmanın belgelerini, siyasetini gerçekleştirecekler. Ayrıca iki taraf arasında 60 gün boyunca kendi görüşmeler sürecin başlamasında İsviçre'de yer alacak. Pakistan himayesinde bu görüşmeler başlayacak. Dolayısıyla şimdi iki yani Pakistan Başbakanı kalıcı bir
0: Fakur Rahman'dan detayları almaya devam edeceğiz. Fakur Rahman bize Pakistan'ın başkenti İslamabad'da süreci anlattı. Bundan sonra ne olacak, o tarihi imzalara ilişkin detayları bahsetti. Şimdi bir yandan da tabii konuştuğumuz bir başka başlık var. Fransa'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen G7 zirvesi. Şimdi G7 zirvesinin o anlarına bakacağız. Pek çok anlar yaşandı ama nedir G7? Öncelikle ona bir bakalım. Aslında birkaç yıl öncesine kadar, yaklaşık 5 yıl öncesine kadar G8 olarak tanımladığımız, Rusya'nın da dahil olduğu dünyanın en gelişmiş 8 ekonomisini bir araya getiren bir yapıydı. Ancak Rusya-Ukrayna Savaşı ile birlikte Rusya bu sürecin dışına bırakıldı ve G7'ye dönüşüldü. Hangi ülkeler yer alıyor? İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Avrupa kıtasında. Asya kıtasında Japonya, Amerika kıtasında ise Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'nın yer aldığı bir yapılanmadan bahsediyoruz. Nüfusları yaklaşık 790 milyonluk nüfustan bahsediyoruz. Toplam gayri safi yurt içi hasılaları ise 55.3 trilyon dolar. Ancak G7 ülkelerinin etkinliği her geçen yıl ekonomik olarak baktığımızda azalmaya devam ediyor. Özellikle Çin'in yükselen gücüyle birlikte G7 dengelerinin küresel ekonomi içindeki payı da azalmış durumda. Bu fotoğraf kareleri çekildi. Ama bir yandan da tabii ki güne damgasını vuran isim yine Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump oldu. Donald Trump liderler zirvesine geç kaldı. Toplantı alanına geldi, liderlere baktı. Ben patronum dedi. Tabii gülüşmelere neden oldu ama bu patronum sözü Amerika Birleşik Devletleri'ne Beyaz Saray dahil tüm sosyal medya hesaplarından ardı ardına paylaşıldı. Yani Amerika Birleşik Devletleri bunu kasıtlı bir şekilde yaptı.

0: Diğer yandan tabii Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy ile yaşanan gerilimler ya da Zelenskiy'nin Trump'la görüşme konusunda yapmış olduğu çabaları da zirveye damgasını vuran anlar arasındaydı. Trump'ın eski ABD Başkanı Obama için küfürlü sözleri de çok konuşulacak türdendi.
1: G7 zirvesinin son gününde gözler bir kez daha ABD Başkanı Donald Trump'a çevrildi. Trump'ın sözleri dünya gündemine damga vurdu. Fransa'nın Evian kentinde düzenlenen G7 zirvesinde Trump, peş peşe yaptığı çıkışlarla dikkatleri üzerine çekti. ABD Başkanı sabah oturumuna yaklaşık bir saat geç katıldı. Salona girdiğinde ise herkesi gülümseten esprili bir çıkış yaptı. Trump'ın bu sözleri liderler ve heyetler arasında şaşkınlık ve gülümsemelere neden oldu. ABD Başkanı masadaki yerine oturduğu sırada ise gazetecilere dönerek dikkat çeken bir soru yöneltti.
2: Would you like to stay for the meeting? It's okay with me.
1: Trump'ın bu sözlerinin ardından gazeteciler salondan çıkarıldı. G7 liderlerinin toplantısı basına kapalı olarak devam etti. Trump'ın gündeminde İran da vardı. ABD ile İran arasında imzalanması beklenen yeni anlaşmayı savunan Trump, Barack Obama döneminde imzalanan nükleer anlaşmayı sert sözlerle eleştirdi. Eski yönetimin yanlış bir politika izlediğini öne sürdü ve ağır hakaretlerde bulundu. Rüşvet vererek bu işten sıyrılmaya çalıştılar sözleriyle Obama dönemi politikalarını hedef aldı. Trump'ın çıkışları G7 zirvesinin son gününe damgasını vurdu. Liderlerin gündemindeki kritik başlıklar kadar ABD Başkanı'nın sert ve sıra dışı mesajları da dünya kamuoyunun odağında yer aldı.
0: Tabii bir yandan da gözümüz Rusya'da. Rusya'nın başkenti Moskova'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Rusya ziyaretindeydi ve bu ziyaret kapsamında dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le de bir araya geldi. Putin Türkiye'ye övgü dolu sözler sarf etti. İşte o görüşme.
3: Temaslarımız uzun zamandır sadece formalite olmaktan çıktı ve büyük ölçüde Başkan Erdoğan'ın benimsediği tutum sayesinde gerçekten dostane bir nitelik taşıyor.
4: Bu meşguliyetiniz arasında bu fırsatı yarattığınız için çok teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını size iletmek istiyorum.
5: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Rusya'ya 2 günlük resmi ziyarette bulundu. Fidan ilk durağı başkent Moskova'da mevkidaşı Sergey Lavrov ve Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Shoigu ile görüştü. Görüşmelerde Orta Doğu'daki sıcak gelişmeler, Rusya-Ukrayna savaşı ve ikili ilişkiler ele alındı. Fidan'ın bir sonraki durağı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşeceği Tataristan'ın başkenti Kazan oldu. Kritik ziyarette Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler değerlendirildi. Putin, Başkan Erdoğan sayesinde Rusya ve Türkiye'nin dost ülkeler olduğunu söyledi.
3: Moskova'da sadece meslektaşınız Lavrov'la değil, aynı zamanda çok çeşitli kurumlardan temsilcilerle de görüşme yaptığınız ve verimli temaslarda bulunduğunuzu biliyorum. Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler giderek gelişiyor. Bundan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Temaslarımız uzun zamandır sadece formalite olmaktan çıktı ve büyük ölçüde Başkan Erdoğan'ın benimsediği tutum sayesinde gerçekten dostane bir nitelik taşıyor ve her geçen gün yeni içeriklerle zenginleşiyor. Kendisine en iyi dileklerimi iletmenizi rica ediyorum. Kendisini ülkemizde görmekten her zaman memnuniyet duyarız.
5: Bakan Fidan da Putin'e Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti.
4: Bu meşguliyetiniz arasında bu fırsatı yarattığınız için çok teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını size iletmek istiyorum. Muhabbetlerini ve sevgilerini. Gerçekten bölgemizde ve dünyada çok önemli olaylar olmakta. Sizin belli konulardaki görüşleriniz önemli. Görüşeceğimiz çok konular var. Arkadaşlarımızla 2 gündür çok yoğun toplantılar yapıyoruz. Sağ olsun birçok konuda detaylı görüş alışverişinde bulunduk. Ben tekrar bu fırsat için teşekkür ediyorum size.
5: Bakan Fidan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da Rusya ziyaretini değerlendirdi. Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin uluslararası güvenlik, istikrar ve refah bakımından kritik önem taşıdığını vurguladı. Bakan Fidan'a Rusya'nın en prestijli üniversitesi Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler

0: Enstitüsü tarafından Fahri Doktora unvanı da verildi.
1: Yeni bir dünya ile karşı karşıyayız. Dünya çok hızlı değişiyor, güç dengeleri değişiyor, ağırlık merkezi artık bambaşka bir yere doğru kaymaya başlamış durumda dünyanın. Ama bu büyük değişimleri okuyamayan ve o değişimlerde yer alamayan kurumlar da var. Avrupa'dan bahsedeceğiz. Avrupa Birliği ve Avrupa Parlamentosu. Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda 2025 yılı Türkiye raporu kabul edildi. Ve o raporda gerçeklerle bağdaşmayan pek çok suçlama yöneltildi Türkiye'ye. Ve Türkiye'den tabii ki ardı ardına tepkiler var. Son tepki gösteren isimse İletişim Başkanı Burhanettin Duran oldu.
2: Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda kabul edilen 2025 yılı Türkiye raporuna Ankara'dan peş peşe tepkiler geldi. Dışişleri Bakanlığı raporun gerçeklerle bağdaşmayan değerlendirmeler içerdiğini vurguladı. Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporu, ülkemiz karşıtı çevrelerin temelsiz iddialarına ve yanlış bilgilere dayanan, gerçeklerle bağdaşmayan değerlendirmeler içermektedir. Söz konusu rapor, bazı Avrupa Parlamentosu üyelerinin ideolojik ezberlerini yansıtacak şekilde kasıtlı bir siyasi gündem çerçevesinde hazırlanmıştır ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin stratejik öneminin giderek arttığı bir dönemde mevcut olumlu gündemi gölgelemeyi amaçlamaktadır. Raporda bağımsız Türk yargısı tarafından yürütülen hukuki süreçlerin çarpıtıldığı aktarıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in mesnetsiz ithamlarda hedef alınması kesin bir dille reddedildi. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Arda, raporun ülkemize yönelik ön yargılı çevrelerin mesnetsiz iddialarına ve gerçek dışı değerlendirmelere dayandığını ifade etti.
3: Çalışmalar ve görüşmeler neticesinde.
2: AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan raporu ön yargılı bir siyasi metin olarak nitelendirdi.
4: Tabii şunun altını çizmemiz lazım.
5: Avrupa Parlamentosu bir kez daha Türkiye'ye yönelik çifte standartlarını ve siyasi ön yargılarını tescillemiştir. Kabul edilen rapor gerçeklerden uzak, ideolojik sayıklarla kaleme alınmış siyasi bir metinden ibarettir. Türkiye'de demokrasinin yegane teminatı millet iradesidir. Türkiye raporlardan veya dış odaklardan icazet alacak bir ülke değildir. Güçlü Türkiye yürüyüşünü ve Türkiye yüzyıl hedeflerimizi hiçbir rapor durduramayacaktır.
6: Dış politikasının öncelikleri doğrultusunda şekillendiren...
2: Söz konusu rapora en sert tepki ise İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan geldi.
6: Üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk yoktur.
5: Avrupa Parlamentosu'nun ideolojik yaklaşımlarla ve çarpıtılmış bilgilerle hazırladığı Türkiye'nin gerçeklerini yansıtmayan raporunu en sert şekilde reddediyoruz. Raporda yer alan Mavi Vatan'a ilişkin dayanıksız ve hakkaniyetsiz değerlendirmeler, Yunanistan'ın maksimalist taleplerine verilen destek ve Kıbrıs meselesindeki yanlı tutum, raporun nedenli taraflı hazırlandığını açıkça göstermektedir.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yaptırım talebine de değinen Duran, bağımsız Türk yargısına yönelik mesnetsiz ithamları ve Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek'e de falan siyasi nitelikli değerlendirmeleri kabul etmiyoruz ifadelerini kullandı.
6: Türkiye olarak...
1: Ve tam 9 yıldır devam eden bir dava. Amerika Birleşik Devletleri'nde görülüyordu Halkbank davası ve Halkbank davası düştü. Bu kararla birlikte 9 yıllık bir sürecin de sonuna gelindi.
7: Amerika Birleşik Devletleri'nde yıllardır devam eden Halkbank davasında nihai karar çıktı. Geçtiğimiz hafta Halkbank'ta Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı ceza davasının düşürülmesi için mahkemeye ortak başvuruda bulundu. Taraflar varılan anlaşma kapsamında davanın sona erdirilmesini talep etmiş, gözler mahkemenin vereceği karara çevrilmişti. Gerçekleştirilen duruşmada Amerika Birleşik Devletleri Güney New York Bölge Mahkemesi ortak talebi kabul ederek davanın düşürülmesini onayladı. Böylece Halkbank hakkında Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık 9 yıldır devam eden ceza davası kesin ve nihai olarak kapanmış oldu.
8: Türkiye ile Amerika arasında ilişkiler son zamanlarda bir iyileşme göstermişti. Bunun sonucu tabii ki bütün alanlarda görülüyor.
7: Kararın ardından Halkbank tarafından yapılan açıklamada mahkeme onayıyla birlikte ceza davasının tamamen sona erdiği belirtildi. Ceza davası kesin ve nihai olarak kapanmıştır denildi.
8: Halkbank Türkiye için oldukça önemli bir banka. özellikle KOBİ'lerin finansmanında, diğer yatırımların finansmanında ve kamu finansmanında çok önemli rol oynayan bir banka.
7: Açıklamada kararın yatırımcılar, müşteriler ve çalışanlar için hayırlı olması temennisine yer verilirken, bankanın faaliyetlerini ulusal ve uluslararası düzenlemelere uygun şekilde güçlü, güvenilir ve kesintisiz olarak sürdürmeye devam edeceği vurgulandı. Uzun yıllardır Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında gündemde olan Halkbank dosyasında böylece hukuki süreç resmen tamamlanmış oldu.
1: Ferdi Aras 22 yaşındaydı. Evli karifesindeydi. İstanbul'da Beylikdüzü'nde metrobüs durağında yan baktın suçlamasıyla feci şekilde dayak yiyip dövülerek öldürülmüştü. Onu hayattan koparan o anların güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.
9: Ben oğlumun düğün hazırlıklarını yaparken kefenini hazırlıyorum şu anda.
10: Yan baktın cinayetine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Evlilik hazırlığı yapan 22 yaşındaki Ferdi Aras'ı takip ederek bıçaklayıp öldüren babayla oğlun saldırı anları dehşet saçtı.
11: Ama damat giyemeden kefen giydi.
10: Beylikdüzü metrobüs durağında yaşanan kahreden olay iddia o ki yan baktın sebebiyle başlamış ve tartışma ne yazık ki can kaybıyla son bulmuştu. Görüntülerde metrobüsten inen babayla oğlun Ferdi Aras'ı darp ederek yere düşürdükten sonra vahşice bıçakladığı anlar saniye saniye yansıdı.
11: Ne bakıyorsun diye sorduğunda bakmak yasak mı deyip babasıyla birlikte gülmeye başlamışlar. İteklediler, ikisi bir onu yere yatırıp dövdü, sonra bıçak çıkardı, babası nişanlımı tuttu, çocuk bıçakla vurmaya başladı. İkisi canice, vahşice nişanlımı katlettiler.
10: Ferdi Aras'ın hayatını kaybetmesinin ardından katil zanlısı çıkarıldığı mahkemece kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Babası ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
9: Vahşice oğlumu katleden, yataklık yapan, yardımcı olan baba şu anda dışarıda.
10: Acılı ailenin itirazıyla dosyayla ilgili bir son dakika gelişmesi oldu. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan katil zanlısının babası, kararın bir kez daha gözden geçirilmesiyle tutuklandı. Bu kararsa ailenin yüreğine bir nebze olsun su serpti.
1: Şimdi geçtiğimiz günlerde ekranlara getirmiştik bu görüntüler ama yeni detaylar da ortaya çıkmış durumda. Sakarya'da bir savcı ile minibüs şoförü arasında trafikte yaşanan tartışmanın yeni görüntülerine bakacağız. İşte o yeni görüntülerde minibüs şoförünün savcının kullandığı otomobilin önünü kestiği anlar yer alıyor.
12: Savcı ve minibüs şoförünün trafikte tartışması ile ilgili yeni görüntüleri ulaşıldı. Olay geçtiğimiz günlerde Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaşanmıştı. Kavşaktan dönen minibüsün önüne kontrolsüz şekilde başka bir otomobil geçince sürücüler arasında tartışma çıkmıştı.
13: Hem suçlusun hem güçlü olmaya çalışıyorsun.
12: Olay anına ait yeni görüntüleri ulaşıldı. Minibüs sürücüsünün de aracı savcının kullandığı otomobilin önüne kırdığı görüldü. Olayın hemen ardından yayınlanan görüntülerde de savcının otomobiliyle minibüsün önüne geçerek aracın ilerlemesini engellediği anlar yer almıştı.
14: Bekle. Bak sakın vurayım deme. Bak sakın vurayım. Kamera var zaten. Sen rahat ol. Abi savcı olmak
12: İki sürücü hakkında olayın ardından adli işlem başlatılmış, Cumhuriyet savcısı olan sürücüye idari yaptırım uygulanmıştı.
1: Osmaniye'de kelimenin tam anlamıyla bir facianın eşiğinden dönüldü. Bir özel halk otobüsünün üzerine bir çınar ağacı devrildi. Neyse ki olayda can kaybı yaşanmadı.
2: Çınar ağacı halk otobüsünün üzerine devrildi. Osmaniye'de seyir halindeki özel halk otobüsü yolcu almak için durağa yanaştı. İnsanlar otobüse bindikten kısa bir süre sonra durağın olduğu bölgede bulunan çınar ağacı kökünden sökülerek aracın üzerine

0: devrildi. Otobüste hasar oluşurken olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Güvenlik kameraları bir kişinin son anda ağacın altında kalmaktan kurtulduğu anları saniye saniye kaydetti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekip, kökünden sökülen ağacın kaldırılması ve bölgede güvenliğin sağlanması için çalışma başlattı.
1: Şimdi saatlerimiz 7.23 gösteriyor. Havanın durumuna bakmamız gerekiyor. Bugün nasıl bir havayla güne başlıyoruz? Yurt genelinde özellikle Ege bölgesi, İç Anadolu bölgesi ve Karadeniz'in biraz da güneyinde kalan kesimlerde yağışın etkili olacağı bir tablo var ki bugünden itibaren kuzeyli soğuk hava dalgasının etkisi altına gireceğiz Türkiye olarak ve sıcaklıklarda birkaç derecelik düşüşü göreceğiz. Öncelikle Marmara ile başlayalım. Marmara bugün güneşli bir tablo bizi bekliyor. Edirne'ye 32 dereceyi görüyoruz. Tekirdağ 27 derece. İstanbul 27 derece ancak İstanbul'da yarına dikkat etmekte fayda var. Bugün 27 dereceyiz ancak yarın İstanbul genelinde bir yağış geçişi söz konusu. Sıcaklıklar 25 dereceye düşüyor. Ancak hafta sonunda ise yağış etkisini kaybedecek. Pazartesi günü yeniden 27 dereceleri göreceğiz. Hemen Ege'ye bakalım. Ege bölgesi haritamıza da ekranlara getirmiştik. Yağış var bugün ki sıcaklıklarda çok önemli bir düşüş yok ama İzmir bugün 33 derece olacak. Yağış bir günlük bir yağıştan bahsediyoruz. Yarın 32 dereceye düşeceğiz. Güneş yüzünü gösterecek. Ancak bugün İzmir dikkat olmakta fayda var. Aydın'a bakalım, yine en sıcak noktalarımızdan biri. Yine Aydın'da da bugün sıcaklıkları 35 derece ama bugün ve yarın Aydın'da yağış olmakla birlikte özellikle cumartesi günden itibaren sıcaklıkların yeniden hızla yükseldiği bir tablo bizi bekliyor. 36 dereceleri göreceğiz Aydın'da. Akdeniz'e bakalım. Akdeniz bölgesine nedir tablo dediğimizde özellikle göller bölgesinde yağışların etkili olduğunu görüyoruz. Burdur ve Isparta civarında. Antalya bugün 28 derece, Mersin 31 derece, Adana 32 dereceyi gördü. Hemen bir bakalım Adana'da tablo nedir dediğimizde Adana'da güneş var ama tüm yurtta olduğu gibi yarın Adana'da da yağış olacak. Sıcaklıklarda çok kayda değer bir düşüş olmamakla birlikte 2 derecelik bir düşüş olacak. 30 dereceye gerileyeceğiz Adana'da yarın itibariyle. İç Anadolu bakalım. İç Anadolu bölgesinde bugün yağışların hakim olduğu bir tablo var. Özellikle bölgenin daha çok batısında ve kuzeyinde etkili. Başkent Ankara bugün 30 derece ama yağışlar var. Ama yarına dikkat etmek gerekiyor Ankara'da. Çünkü yarın Ankara'da hızlı bir soğuma var. Bugün 30 dereceyiz ama yarın Ankara'da 7 derece bir düşüş olacak. 23 dereceye düşecek hava sıcaklığı. 2 gün boyunca etkili yağışlar var. Yarından sonra özellikle cumartesi günden itibaren ise o toparlanmayı ekranlara getiriyoruz. İç Anadolu'yu tamamladık. Karadeniz diyelim, yine yağışların etkili olduğu bölgelerimizden biri Karadeniz. Özellikle batısında daha çok yağışlar var. Düzce 27 derece. Bolu'da bugün yağış var. 25 derece. Karabük 27 derece. Doğuya baktığımızda ise güneşin etkili olduğunu görüyoruz. Trabzon diyelim. Trabzon'da hava sıcaklığı şu an 25 derece. Yarın yağış etkili olacak ama sıcaklıklar üzerine çok önemli bir değişikliğin beraberinde getirmiyor. Ama Trabzon'da yarınla birlikte 4 gün boyunca yağışların etkili olacağını söyleyeyim. Sıcaklıklar ise 26 ile 24 derece arasında değişecek. Bir de Güneydoğu Anadolu bölgesi diyelim. Güneydoğu Anadolu'da bakalım nasıl bir tablo bizi bekliyor hava sıcaklıklarında ki en sıcak bölgemiz zaten Güneydoğu. Tüm bölge güneşli, bulut yok. Hava sıcaklığı Adıyaman'da 38 derece. Şanlıurfa'da artık 40 derece sınırına ulaştık. Diyarbakır yine 38 derece. Gaziantep 36. Bir Şanlıurfa'nın 5 günlük tahminine baktığımızda sıcaklıklarda çok önemli bir değişim olmayacak ama tabii ki o serinleme hafif de olsa Güneydoğu'da da hissediliyor. Bugün 39 derece Şanlıurfa, yarın 37 dereceye gerileyecek. Ama bu şekilde güneşli kalmaya devam edeceğiz. Ve son olarak Doğu Anadolu bölgesi diyelim. Doğu Anadolu bölgesine tablo nedir dediğimizde ise evet işte ekranlara getirdik. Karışık bir tablo. Özellikle batısında ve güneyinde güneşli bir tablo var. Malatya 33 derece, Elazığ 34, Erzincan 34, 33 dereceye ulaştık ama daha kuzeye geldiğimizde tablo değişiyor. Erzurum bugün 27 derece olacak. Kars 24 derece. Erzurum'a bakalım. Erzurum'daki sıcaklıklara baktığımızda çok önemli bir değişim yok ama gece sıcaklıkları hala düşük kalmaya devam edecek. Erzurum bugün 27 derece, yağış var. Yarın yine yağış olmaya etkili olmaya devam ediyor ama cumartesiden itibaren hava sıcaklıkları düşecek ama güneşli günler Erzurum'da da yeniden başlayacak gibi duruyor. Türkiye genelinde tablo bu. Yağışlar tabii ki bugün ve özellikle hafta sonuna damgasını vuracak, gelişme olacak ama o yağışların özellikle barajlardaki su seviyesini ne kadar yükselttiğinde haftalardır ekranlara getiriyoruz. Adıyaman'a gideceğiz. Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Atatürk Barajı göletinde suyun yükselmesiyle birlikte kıyılarda bulunan, hemen onu da ekranlara getirelim görselleri, kıyılarda bulunan kafeler ve işletmeler su altında kaldı. Uzmanlara göre önümüzdeki hafta ile birlikte su seviyesinde

0: normale dönme görülecek. Yani sular yeniden çekilecek. Ancak ortaya da işte bu tablo çıkmış durumda.
1: Atatürk Baraj Göleti çevresindeki işletmeler su altında kaldı. Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Atatürk Baraj Göleti etkili olan yağışların ardından tam doluluk seviyesine ulaştı. Göletin Kahta kesiminde bazı işletmelerin oturma alanları ve otoparkları suyla kaplandı. Yeni mahallede bulunan bir lokantanın bahçe bölümünde de benzer durum yaşanırken işletmecilerse olanlardan dolayı tedirgin. Su seviyesinin yaklaşık bir hafta içinde normale dönmesi bekleniyor.
0: Aydın'ın Kuşadası ilçesinde amatör balıkçılar av sırasında bu kadar da olmaz dedirten bir görüntüyle karşılaştı sayın seyirciler. Soyu koruma altındaki bir karetta ayağına iple bağlanan kaldırım taşıyla yüzmeye çalışıyordu. Ve sonrasında yaşananlara bakacağız.
2: Ayağına kilolarca ağırlıkta kaldırım taşı bağlayıp denize attılar. Aydın Kuşadası'nda balık tutmak için denize açılan Ahmet Şahin ve Haluk Turgut soyu koruma altındaki karetta'yı fark etti.
3: Kanat çırpıyor, suya batıyor, çıkıyor. Sanki kurtulmaya çalışıyor gibi bir şey var orada. Ondan sonra biz oltaları toparladık. Minkota ile birlikte 100 metre kadar ileriye vardık gibi büyük bir tane deniz kaplumbağası. Karetta.
2: Ayağına bağlanan kaldırım taşıyla hayatta kalma mücadelesi veren karetta'yı gören balıkçılar manzara karşısında şoke oldu. Hayvanın ayağına iple parke taşı bağlanmıştı.
3: Yakalamayı başardık hayvanı. Gördüğüme inanamadım açıkçası. İkimiz de öyle. Biz tuğlayı, taşı görmemiştik. Bildiğiniz kaldırım taşı. Kaldırım taşını bile isteye kasıtlı olaraktan hayvanın bacağına bağlamışlar. Atmışlar. Yani nasıl bir gerçekten inanılır gibi değil. Hiçbir vicdan sahibi insan böyle bir şey aklın ucundan bile getiremez.
2: Yaklaşık 2 saatlik mücadelenin ardından ayağındaki ipten kurtarılan karetta Ege Denizi'nin serin ve mavi sularına bırakıldı.
0: İstanbul'da Gazi Osman Paşa'dan gelen görüntülere bakacağız. Seyir halindeki otomobillerde çıkan yangınları ekranlara getiriyoruz. Ancak bu kez yangının sebebi seyir halindeki bir motosiklet. Motosiklette çıkan yangınla birlikte motosiklet kullanılamaz hale geldi. Neyse ki olayda can kaybı yok.
1: Seyir halindeki motosiklet alev alev yandı. Korku dolu anlar yaşandı. Görüntüler İstanbul Gazi Osman Paşa'dan. TEM otoyolunda seyir halindeki motosikletten aniden duman yükselmeye başladı. Sürücü panikle motosikletini emniyet şeridine çekti. Yangın kısa sürede büyüdü. Alevler motosikletin her yerini sardı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürüldü. Motosiklet kullanılamaz hale geldi.
0: Bir hırsızlık olayı diyeceğiz. İstanbul'da Fatih'te. Turistin dalgınlığından faydalanan bir hırsız, seyirciler, araçtaki çantanın içini saniyeler içerisinde boşalttı.
1: Turistin dalgınlığından faydalandı, arabadaki çantayı saniyeler içinde çalıp içini boşalttı. İstanbul'daki Fatih Kemalpaşa Mahallesi'nde Rumen turist Alexandru Florin Elvis, alışveriş yapan eşini otomobilde bekliyordu. Ön koltukta oturan arkadaşıyla sohbete daldı. Bu dalgınlığı fırsat bilen hırsızsa hemen harekete geçti. Hırsız aracın arka koltuğundaki çantayı alarak içindekileri hızla boşalttı. Çantanın içindeki para ve değerli eşyaları çalan şüpheli, dikkat çekmemek için boş çantayı tekrar araca bırakıp kayıplara karıştı. Ancak hırsızın hesap etmediği şey ise güvenlik kamerası oldu. Hırsızlık anları çevredeki bir otelin güvenlik kamerasına yansıdı. İstanbul polisi görüntüleri inceleyerek şüphelinin izini sürdü ve kısa sürede yakaladı. Hırsızın 22 yaşındaki NC olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hırsız, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
0: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan gelen internet sitelerine yönelik kararlara bakacağız. Şimdi o kararların detaylarına baktığımızda ise erişim engeli getirilen sitelerin %99'unun kumar, yasa dışı bahis, müstehcenlik, fuhuş ve çocukların cinsel istismarı suçları oluşturduğu. Yani gündelik hayatımızı tehdit eden pek çok unsura BTK internet siteleri üzerine erişimle müdahale etti.
4: Dijitalleşmenin artmasıyla birlikte her geçen gün yeni tehdit ve tehlikeler ortaya çıkmaktadır.
1: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu geçtiğimiz yılki erişim engeli kararlarının %99'unu kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, yasa dışı bahis, müstehcenlik, fuhuş ve çocukların cinsel istismarı suçlarından aldı. İnternet sitelerinin kapatılması için kuruma 369.959 ihbar yapıldı. 2025 yılında 4.000'den fazla soruya yanıt verilirken, Alo 141 güvenli internet destek hattı aracılığıyla 45.000'e yakın çağrı cevaplandırıldı.
5: Talebinizi oluşturacağım, ekiplerimize bildireceğim.
1: Ayrıca portalda yer alan site bilgileri sorgulama sayfasına da 50 milyon sorgu yapıldı.
0: Teknoloji, kabul etmek gerekiyor ki hayatımızın artık vazgeçilmez bir parçası. Özellikle sosyal medya, bir de bunu artık son dönemde yapay zeka da eklendi. Artık yapay zeka olmadan neredeyse pek çok kişi hareket edemez bile hale gelmiş. Şimdi her şeyi yapay zekaya soruyoruz. Ama teknolojinin ve yapay zekanın kullanımının sınırları da tartışılıyor. Şimdi iki tane başlığımız var. Bugün hem Akşam Gazetesi hem de Posta Gazetesi'nde yer alan teknoloji dünyasına ilişkin iki haber. İlki Akşam Gazetesi manşetinde yer alıyordu. Savaş suçlusu. Malum Amerika Birleşik Devletleri teknoloji şirketlerini, özellikle yapay zekayı savaş alanında, cephe alanında kullanmak istiyor ve buna izin verenlerden biri de Elon Musk. Musk'ın sahibi olduğu yapay zeka platformu Grok'un 3.000'den fazla kişinin hayatını kaybettiği İran'a yönelik saldırılarda aktif olarak kullanıldığı ortaya çıktı. Pentagon'un dijital ve yapay zeka ofis direktörü Cameron Stanley bir mahkemeye sunduğu yeminli beyanda özel olarak geliştirilen Grok Gov Model'ın hedef tespiti ve istihbarat faaliyetlerinde kullanıldığını açıkladı. Stanley, ABD ordusu destansı öfke operasyonu sırasında Grok'un entegre edildiği veri analiz platformu sayesinde 96 saat içinde 2000 ayrı noktayı 2000'den fazla mühimmatla hedef aldığını söyledi. Yani yapay zeka Amerika Birleşik Devletleri tarafından insanları, masum sivilleri öldürmek için kullanıldı. Bir başka noktada aslında sosyal medyada evet burada yapay zeka doğrudan ordular için kullanılıyor ama sosyal medyada da işte hayatımızı etkileyen bir başka şey yaşanıyor. TikTok trendi beynini durdurdu. Amerika Birleşik Devletleri'nde 15 yaşındaki bir genç kız TikTok'ta tehlikeli bir akıma katıldıktan sonra yoğun bakıma kaldırıldı. Beyin aktivitesi durdu. Peki neydi o? Amerika Birleşik Devletleri'nin Oklahoma eyaletine Leah Branson sosyal medyadaki bir meydan okumaya katıldı. Ailesi genç kızın yüksek miktarda alerji ilacı aldıktan sonra nöbet geçirdiğini ve kalbinin durduğunu açıkladı. Leah'ın hastanedeki tetkiklerinde de beyin aktivitesinde bulunmadığı belirtildi. Söz konusu akım bu ilaçtan yüksek miktarda alarak halüsinasyon görmeyi amaçlayan tehlikeli bir internet etkinliği olarak biliniyor. İlgi çekici videolar olarak da tanımlanıyor. Yani ne söylenebilir? İlgi çekici videolar üretmek için alerji ilaçları içiliyor. Bu da tabii ki halüsinasyon görülerek buralardan videolar çekiliyor ve karşılığında ise 15 yaşındaki genç bir kız hayatını kaybediyor. Bu ne ilk ne son olacak gibi duruyor. Alınan önlemler ne kadar yeterli dünya çapında? Tabii bu da tartışılıyor. Çünkü her gün teknoloji çok daha hızlı ilerliyor. Bir yandan savaş suçu, diğer yandansa insanların ölümüne neden olan iki teknolojik gelişmeyi ekranlara getirdik. Bir de siyaset diyelim. Siyaset dediğimizde ise tabii ki özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki çalışma süresi uzatıldı. Meclis tatile girecekti. Ancak resmi gazetede yayımlanan kararla birlikte milletvekilleri yasama faaliyetine ara vermeden devam edecek.
1: "12. yargı paketi, öğrenci affı, torba yasa ve terörsüz Türkiye süreci. Türkiye Büyük Millet Meclisi

0: Meclisinin çalışma süresi uzatıldı. Karar resmi gazetede yayımlandı. 1 Temmuz'da tatile girmesi gereken meclis, AK Parti'nin Meclis Genel Kurulu'nun gündem ve çalışma saatlerine ilişkin grup önerisiyle uzatıldı. Meclisin 23 Temmuz sonrası tatile girmesi bekleniyor. Genel Kurul NATO zirvesi haftasında ise çalışmayacak. Bu süreçte 12. yargı paketi ve öğrenci affını da içeren kanun teklifi meclis başkanlığına sunulacak. Milletvekillerinin imzasıyla açılan iki teklifle ilgili çalışmalar da sona gelindi. 12. yargı paketi önümüzdeki günlerde meclise sunulacak. Pakette başta yargı süreçlerinin hızlandırılması olmak üzere IBAN düzenlemesine dair maddelerinde olması bekleniyor. Öğrenci affını da içeren kanun teklifinde de son değerlendirmeler yapılıyor. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanacak çerçeve yasayla ilgili de önümüzdeki günlerde somut adımların atılabileceği ifade ediliyor.
1: Şimdi siyaset dediğimizde özellikle bir süredir Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel'in çağrılarıyla birlikte baskın seçim ve erken seçim tartışmaları uzun bir zamandır devam ediliyordu. Aslında o siyasetteki seçim tartışmalarına son noktayı geçtiğimiz günlerde MHP grubunda MHP lideri Devlet Bahçeli koymuştu. MHP lideri Bahçeli erken seçim yok, seçimler zamanında yapılacak dedi. AK Parti'den de yine benzer açıklamalar geldi. Bu açıklamalarla birlikte artık Cumhur İttifakı erken seçim ya da baskın seçim iddialarına da tamamen tamamlamış. Şu noktayı koymuş oluyor. Peki siyasette o tartışmalara ilişkin neler söyleyeceğiz? Bakalım.
2: Muhalefet bir kez daha erken seçim dedi. Tartışmalara önce Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, ardından MHP lideri Devlet Bahçeli son noktayı koydu.
3: Seçimlerin zamanında yapılmasıyla Cumhurbaşkanımızın danışmanının verdiği tarih arasında saat farkı dahi yoktur. Önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır.
2: İstisnai durumlar oluşmadığı sürece erken seçim tartışması somut bir gündem olamaz denildi.
3: Önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır. Cumhurbaşkanımız görevdedir, biz de arkasındayız.
2: Erken seçim çağrısı yapan ana muhalefete AK Parti ve MHP kanadından tepki geldi.
4: Kendi içlerindeki seçimleri yönetemeyenlerin Türkiye'nin seçimiyle ilgilenmesi de trajikomik bir durumdur.
5: Ülke yönetemeyecek hale gelen Cumhuriyet Halk Partisi'nin erken seçimi niye ister onu da anlamış değilim. Zira Cumhuriyet Halk Partisi artık kongre partisi, yani kongre kazanan parti olmaktan çıkıp ülkenin temel meselelerine dahil kafa yorması, ülkenin temel meselelerini çözmek üzere çalışma yapması lazım.
2: AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, CHP'nin amacının seçim gündemi oluşturarak Türkiye'yi istikrarsızlaştırmak olduğuna dikkat çekti.
4: Seçim tartışmalarını sürekli gündeme getiren muhalefetin amacı içinde bulundukları yolsuzluk, usulsüzlük, bataklığından kurtulmak, çürümüşlüğü gözlerden kaçırmaktır. Sürekli böyle seçim gündemi varmış gibi gündem oluşturarak esasında Türkiye'nin istikrarsızlığa yol açmasına neden olmaktadırlar.
2: Türkiye yoluna istikrarlı bir şekilde devam ediyor dedi Hasan Turan.
4: Sayın Cumhurbaşkanımız işinin başındadır. Çok başarılı bir şekilde görevini yerine getirmekte, aziz milletimize hizmet etmektedir. Coğrafyamızda savaşların, çatışmaların sürdüğü bir dönemde, krizlerin devam ettiği bir dönemde Türkiye istikrarlı bir şekilde yolculuğuna devam etmektedir.
2: MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk de erken seçimin oluşmasını sağlayacak bir durum olmadığını belirtti.
5: Sayın Genel Başkanı Devlet Bahçeli de dünkü yapmış olduğu açıklamada buna son noktayı koymuştur. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasındayız. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bütün milletvekili, parti olarak bütün teşkilatlarımızla beraber biz memnunuz. Onun için bu tartışmaları gereksiz buluyoruz.
1: Ve spor, tabii spor dediğimizde tüm dünyanın gözü Dünya Kupası'na çevrilmiş durumda. Bizim içinse amile futbol takımımızda artık sayılı saatler kaldı. Paraguay ile çok kritik bir maça çıkacağız. Öncesinde ise hazırlık maçı, hazırlıksa devam ediyor. Peki son durum ne? Ekranlara getirelim. Arizona'daki kamp merkezinden özel uçakla A milli futbol takımı San Jose'ye geçti. Millileri bölgede yaşayan Türk vatandaşları tezahüratlar ve bayraklarla karşıladı. A milli futbol

0: takımımız Paraguay maçının hazırlıkları için PayPal Park'a gitti. Futbolcular burada antrenmanlarını gerçekleştirdiler. Türkiye-Paraguay müsabakası 20 Haziran Cumartesi. Türkiye saatiyle 06'da oynanacak. Türkiye için çok kritik bir maç olacak, bir üst tura yükselmesi için. Tabii maçlara bakacağız. Maçlara baktığımızda ise sürpriz sonuçlar, favorilerden gelen şaşırtan sonuçlar gelmeye devam ediyor. O şaşırtan sonuçlara imza atan ülkelerden biri de dün akşam Portekiz oldu. Portekiz, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile 1-1 berabere kaldı. 2026 FIFA Dünya Kupası K grubunun ilk maçında Portekiz ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti Houston Stadyumunda karşı karşıya geldi. Katarlı hakemin yönettiği mücadeleye hızlı başlayan Portekiz 6. dakikada Joao Neves'in golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarının bu skorla tamamlanması beklenirken 45+5. dakikada Joao Wissa'nın fileleri havalandırmasıyla takımlar soyunma odasına 1-1 eşitlikle girdi. İkinci yarıda da iki takımın da ataklarından gol sesi çıkmayınca maç 1-1 sona ermiş oldu. Öte yandan Fenerbahçe'nin Portekizli oyuncusu Nilson Semedo'nun 72. dakikada Nuno Mendes'in yerine oyuna dahil olduğunu da belirtelim. Portekiz ikinci maçlarda Özbekistan'la karşı karşıya gelecek.
1: Türkiye'nin haber radyosu A Haber Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla dünyada Mayıs'ta satılan elektrikli araç sayısı yıllık bazda %3 artışla 1,8 milyon oldu. Londra merkezli veri analiz şirketi Benchmark Mineral Intelligence, Mayıs ayına ilişkin elektrikli araç satış verilerini yayımladı. Buna göre, geçen ay küresel çapta 1,8 milyon elektrikli araç satıldı. Bu satış hacmi yıllık bazda %3 ve aylık bazda %7 artışa karşılık geldi. Halkbank'ın katkılarıyla
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek.

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eko G 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Carrefour'da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak için Carrefour'a

0: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi bankkart mobilde, bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünürüm.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor. Dünya Kupası denince akla ilk gelen ülkelerden biri Brezilya. Çünkü erkekler Dünya Kupası tarihinde kupayı en çok kazanan ülke onlar. Brezilya 1958, 1962, 1970, 1994 ve 2002'de şampiyon olarak toplam 5 kez zirveye çıktı. Futbolun sambası Dünya Kupası tarihinin de en parlak istatistiğine sahipti.
5: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
6: Bir reklam. Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
7: Bir reklam.
8: A Haber Radyo, 24 saat haber.
9: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: A Haber Radyo, haberin radyosu.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
12: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
13: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Milli Takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4. Geçer. Geçer, geçer, geçer, geçer. Herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer, geçer Türkiye. QNB'ye geçer. Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz. Geçer, geçer Türkiye. QNB'ye geçer.
2: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
3: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Balıkesir-İzmir Devlet Yolu'nun 18 ile 19. kilometreleri arasında köprü genleşme, derz, bakım, onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanmakta. Konya-Afyon-Karahisar yolunun 50 ile 54. kilometreleri arasında yol üst yapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Afyon-Karahisar yönü trafiğe kapatılmıştır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Güvenli yolculuklar

0: yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu. Bir reklam.
2: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son 2, 3, 4. Geçen.
3: Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
4: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
0: Bir reklam.
1: A Haber Radyo, 24 saat haber. Reklam.
5: Katıl evim.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Güney Avrupa rotanızı Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla çizin. Madrid, Paris, Roma ve diğer seçili şehirlere İstanbul çıkışlı gidiş dönüş biletinizi 9-19 Haziran tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026, 30 Mart 2027 tarihleri arasında 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları Vakıf Katılım'da. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları Vakıf Katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
9: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeli hep ileride. Görüşürüz.

altınyıldız.com. Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve Altın Yıldız

0: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek...

0: Trabzonlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

98.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Saatlerimiz 8'i gösteriyor. Haber ekranlarında sabah ajansına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sıcak başlıklarımız var ama dünyanın konuştuğu o başlıkla başlayacağız. Yani 107 günlük savaşı sona erdiren o imzalar dün gece saatlerinde atıldı. Farklı yerlerde imzalar atıldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump G7 zirvesi için Fransa'daydı. Fransa'nın Versailles Sarayı'nda imzalar atılırken İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian ise Cumhurbaşkanlığında imzaları attı. Ve bu imzalarla birlikte tam 107 gün süren, binlerce kişinin hayatını kaybettiği, dünyayı ise büyük bir krize sürükleyen savaşın şimdilik sonuna gelmiş durumdayız. 60 günlük bir süreç bizi bekliyor ama kritik başlıklar var. Hürmüz, zenginleştirilmiş uranyum, yaptırımlar ve daha çoğu. Peki neler oluyor? İşte o açıklamalar ve atılan tarihi imzalar.
1: Bu kolay bir iş değil. Size bunu söyleyebilirim.
2: İmzalar atıldı, beklenen barış sonunda geldi. 107 günlük savaşın ardından İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki anlaşma resmen yürürlüğe girdi. Haftalarca süren müzakerelerin sonucu hazırlanan mutabakat zaptı nihai hale getirildi. Zapta ABD Başkanı Donald Trump ve İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian imza attı. Açıklama İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai'den geldi. Bekai, anlaşma kapsamında zenginleştirilmiş uranyumun seyreltileceğini ancak nükleer malzemelerin İran dışına çıkarılmayacağını söyledi. Hürmüz Boğazı'nın İran ve Umman'ın sorumluluğunda olacağını belirten Bekai, gemilere sunulan hizmetler karşılığında ücret alınacağını dile getirdi. Bekai'nin gündeminde ABD'nin yaptırımları da vardı. İmzaların ardından İran'a uygulanan petrol yaptırımlarının kaldırılması gerektiğine dikkate çekti. 60 gün içinde petrol satışına yeniden başlamak istediklerini söyledi. Bekai, ABD'nin İran'ın dondurulmuş fonlarına erişim konusundaki tüm engelleri kaldırmaya kararlı olduğunu vurguladı. Bekai açıklamalarında 60 günlük sürenin de altını çizdi. Önümüzdeki 60 gün boyunca karşı taraf bölgedeki askeri varlığını arttırmamalı veya yeni yaptırımlar uygulamamalı dedi. Bekai mutabakatın uygulanmasına yönelik mekanizma için müzakerelerin hemen başlayacağını da hatırlattı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının devam etmesi durumunda bunun taahhüt ihlali olarak değerlendirileceğini de yineledi.
0: Ben Gvir ve Smotrich, İsrail'in aşırı sağcı iki bakanı en sert şekilde bu anlaşmaya karşı çıkıyorlar. Ben Gvir'in açıklamalarını önceki gün ekranlara getirmiştik. Bu kez konuşma sırası Maliye Bakanı Smotrich'teydi. Smotrich de Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan mutabakata ateş püskürdü. İsrail'in Lübnan'dan çekilmeyeceğini söyledi. Trump'a meydan okudu.
3: Gazze'de de sürekli ilerlemeye devam ediyoruz. Sarı hattı bugün bile biraz daha ileriye taşıdık. Gazze şeridinin yaklaşık %70'ini kontrol ediyoruz.
4: Gazze'de devam eden kanlı işgali işte bu sözlerle itiraf etti. ABD'nin barış planına canlı yayında meydan okudu.
3: Gazze harabeye dönmüş durumda. Kontrol alanımızı %70'e çıkardık ve ilerlemeye devam edeceğiz. Hamas'ı yok etmeden yeniden inşa diye bir şey olmayacak.
4: İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich katıldığı bir televizyon programında gerilimi tırmandıracak açıklamalar.

0: açıklamalara imza attı. Gazze'deki anlaşmaya rağmen işgali genişletmeye devam ettiklerini canlı yayında itiraf eden Smotrich, Batı Şeria'yı da tamamen ele geçireceklerini öne sürdü.
1: İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşim devriminden sonra aynı şey Gazze'de de olacak. İşgal olmayan yerde ordumuz da gerçek anlamda barınamaz. Gazze'de kontrol alanımızı %70'e çıkardık ve ilerlemeye devam edeceğiz.
0: Ben Givir'le beraber İsrail kabinesinin en aşırılıkçı ismi olarak ön plana çıkan Smotrich, Lübnan'dan da çıkmayacaklarını söyledi.
1: Lübnan'dan çekilme olmayacak. Ne cuma günü ne de cuma gününden sonra. İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Lübnan'daki tam hareket özgürlüğünü koruyoruz. Güney Lübnan'daki işgalimizi de derinleştireceğiz.
0: ABD-İran anlaşmasına ilişkin soruları da yanıtlayan İsrailli bakan dikkat çeken bir itirafa imza attı. Washington-Tel Aviv hattında konuya ilişkin derin bir anlaşmazlık olduğunu vurguladı.
1: Bence ne düşündüğümüzü açıkça söyleyebilmeliyiz. Bu anlaşma berbat. ABD ile gerçek bir anlaşmazlık yaşıyoruz ama bu krizi iyi yönetmeliyiz. İpi koparmadan nasıl sağlam duracağınızı bilmeniz gerekiyor.
2: Gazete manşetlerini aktarmaya devam edelim. Takvim Gazetesi ile Takvim Gazetesi'nin manşetinde dün Denizli'de düzenlenen operasyon var. Uyuşturucu baronu. Denizli'de şok uyuşturucu operasyonu yapıldı. Baro Başkanı Ufuk Kök'le birlikte 12 avukat gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde çok sayıda yasaklı madde, ilaç ve silah bulundu. Türkiye'de bu da oldu. Denizli Barosu zehir merkezi çıktı. Jandarmanın yaptığı uyuşturucu operasyonunda Baro Başkanı Ufuk Kök'le birlikte 12 avukatın evlerine baskın düzenlendi. Aramalarda yoğun miktarda esrar, sentetik hap, kenevir tohumu, esrar öğütücü ve ruhsatsız tüfek de ele geçirildi. Ecel acısı. Kalp krizinden ölen oyuncu Ece İrtem dün gözyaşlarıyla toprağa verildi. Ünlü ismin gizli gizli alkol aldığı iddia edildi. Takvimde yer alan haberlerden biri. Umutlar yıkıldı. Adana'da ikisi de görme engelli olan Ediz ve Gülşen Mut trafik kazası geçirdi. Talihsiz çift yoğun bakıma alındı. Aradan 6 ay geçti. Kaza günü 4 aylık hamile olan kadın geçen hafta doğum yaptı. Kocası hayata tutunsun diye evladına Umut adını verdi ama Ediz Mut oğlunu göremeden hayatını kaybetti. Ve son bir haber, FETÖ'ye kıskaç. Bu da Takvim Gazetesi'nin ilk sayfasına aktaracağımız haberlerden biri. Başkan Erdoğan'ın dün yoğun bir programı vardı. Başkan Erdoğan dün külliyede Avrupa Birliği delegasyonu büyükelçisiyle 4 ülkenin büyükelçisini kabul etti. Kabullerde büyükelçiler Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Delegasyonu Büyükelçisi'yle 4 ülkenin büyükelçisini kabul etti. Büyükelçiler Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Külliye'de gerçekleşen kabullerde Avrupa Birliği Delegasyonu Büyükelçisi Avyo Rav, Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Suk Yong Bo, Kuveyt Büyükelçisi Salman El Shabi, Malezya Büyükelçisi Adnan Mot Şefik ve Moğolistan Büyükelçisi Oche Lakba Suren Başkan Erdoğan'a güven mektuplarını takdim etti. Büyükelçilik mensupları ve aile fertlerini takdim eden büyükelçiler, Başkan Erdoğan'la hatıra fotoğrafı çektirdi. Erdoğan daha sonra büyükelçilerle ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde ülkeler arası ilişkiler ele alındı.
2: Siyaset dediğimizde sürpriz bir görüşme var. CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti. Görüşmede terörsüz Türkiye hedefi ele alındı. Tanrıkulu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Bahçeli'ye terörsüz Türkiye sürecindeki çabalar için Diyarbakır adına teşekkür ettiğini duyurdu. Paylaşımda yer alan fotoğraf karesinde ise Bahçeli'nin Tanrıkulu'nun koluna girerek verdiği samimi postla dikkat çekti. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik, belediyelere yönelik düzenlenen operasyonlar. CHP'li İzmir Seferihisar Belediyesi'ne ikinci dalga yolsuzluk operasyonu yapıldı. Aralarında belediye başkan yardımcısı Gökhan Pehlivan'ın da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.
4: Müzik Şafak Operasyonu'nun adresi ikinci kez CHP'li Seferihisar Belediyesi oldu. İkinci dalgada aralarında belediye başkan yardımcısı Gökhan Pehlivan'ın da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Yüz binlerce liralık rüşvet iddiasının başrolünde ise CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba var.
5: Yolsuzluk, rüşvet, cinsel taciz. Bu ne ya? Altı ok yer mi değiştirdi?
4: Düğmeye İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı bastı. Yaklaşık 6 milyon liralık rüşvet alışverişi delillerle tespit edildi. Gözaltına alınan belediye personellerinden Özlem Akyılmaz'ın Veli Ağbaba'nın danışmanı olduğu ve 500 bin liralık rüşveti Ağbaba'nın hesabına gönderdiği MASAK raporlarıyla belgelendi.
6: Bir kör kuruş geçmiş mi Boğaz'dan? Bir kör kuruş. Arkadaşlarımızın boğazından haram bir kör kuruş geçmiş mi?
4: Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması ise itirafçıların ifadeleriyle derinleşiyor. Son iddia poşette 380 bin dolarlık rüşvet.
7: Bizim için derlerdi ki bunlar yetim hakkı yemez. Yetim hakkı yedirmez derler. Bu partinin gerçek sahipleri var.
6: Bu parti arınacak.
4: Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun tutuklanıp geçici olarak görevinden uzaklaştırıldığı soruşturmada belediyeye iş yapan bir müteahhidin itirafları da dosyaya girdi. İddiaya göre Silivri Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Yavuz 380 bin dolar rüşvet karşılığı ruhsat işlemlerini onayladı. Ancak parayı teslim eden müteahhidin 2000 doları eksik verdiğini fark edince o paranın peşine düştü.
5: Rüşvet müşvet falan olayı geçmiş, İstanbul'u kaldırmış. Ya İstanbul'u götürmüş adam ya. Yapılan her işten komisyon almış, ihaleler vermiş, komisyon almış.
4: İtirafçı müteahhidin cep telefonunda yapılan incelemede arkadaşıyla yazışmalarına ulaşıldı. Yazışmalarda müteahhit belediye başkan yardımcısının eksik parayı fark ettiğini anlattı. Müteahhidin sözünü ettiği tarihte bankadan 380 bin dolar çektiği de kayıtlara geçti.
8: Vallahi de billahi de. Milletin parasını millete dağıtıyoruz. Bu kadar net. İnşallah hepimizin bereketi bol olsun.
4: Beylikdüzü Belediyesi ise hayalet proje usulsüzlüğüyle çalkalanıyor. Soruşturma kapsamında İmamoğlu İnşaat'a usulsüz iskan verildiği tespit edilmiş 27 şüpheli gözaltına alınmıştı. Tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu 2015 yılında inşaat yapılmamasına rağmen yapı denetim kayıtları oluşturularak ileride kullanmak üzere sahte bir yapı denetim havuzu kurulduğu iddia edildi. Bilirkişi raporunda projelerin değerinin ortalama 2,5 milyar lira olduğuna da yer verildi.
2: Yeni güne önemli bir operasyon haberiyle başlıyoruz. Jandarma Genel Komutanlığı'nca uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen Narko Pars operasyonlarında 352 şüpheli yakalandı. Hemen detaylandıralım. Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında kargo ile temin edilen sukunk tohumları yakalandı. 45 ilde düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerin yurt dışından kargo yoluyla temin ettikleri sukunk tohumlarının ülke genelinde satışını yaptıkları da belirlendi.

0: Bir sıcak gelişmemiz var. Bir son dakika gelişmesini hemen ekranlara getireyim. Hakkari'de servis minibüsüyle hafriyat kamyonu çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre can kaybı ve yaralanmalar var. Hemen detaylandıracağız. Çok kısa bir süre önce meydana geldi. Hakkari'de bir servis minibüsüyle hafriyat kamyonunun karıştığı kazada işte ekranlara getiriyoruz. O servis minibüsünde yer alan yolcuların bazılarının yaralandığına ilişkin bilgiler var. Yaralılar tabii olay yerine getirilen ambulanslarla birlikte hastaneye kaldırıldı. Yoğun bir de bölgede güvenlik önlemi de alınmış durumda. Günün sıcak gelişmesi Hakkari'deki yaşanan kazada can kayıplarının oluştuğuna ilişkin de bilgiler var ama şu ana kadar sayıya ilişkin net bir açıklama gelmedi. Kazanın nasıl meydana geldiğine ilişkinse net bir detay yok. Ancak gelen ilk bilgilerde hafriyat kamyonuyla servis minibüsünün çarpışması sonucunda bu kazanın yaşandığı, çarpmanın şiddetiyle her iki aracın da şarampole devrildiği bilgisi var ve kazada ne yazık ki can kayıplarına ilişkin de bilgiler gelmeye devam ediyor. Yaralılar da var. Yaralılarsa bölgedeki hastanelere kaldırılmış durumda. İşte yaralıların hastaneye kaldırılma anlarını da ekranlara getiriyoruz. Milli İstihbarat Teşkilatı terör örgütü DAEŞ'in Horasan vilayeti yapılanmasına operasyon düzenledi. Operasyonda örgütün Türkiye'ye bağlantılı propaganda faaliyetlerini yürütülen Ebu Übeyde ve Ebu İbrahim Kod adlı Ahmet Kazancı yakalandı.
1: Milli İstihbarat Teşkilatı DAEŞ terör örgütünün sözde medya sorumlularından Ahmet Kazancı'yı yakaladı. Düzenlenen operasyonla sınır bölgesine getirilen Kazancı Türkiye'ye getirildi.

0: Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT tarafından DAEŞ terör örgütünün sözde Horasan vilayeti medya yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda Ebu Ubeyde ve Ebu İbrahim kod adlarını kullanan Ahmet Kazancı yakalandı. Kazancı'nın DAEŞ'in Türkiye medya sorumlusu Ebu Yasir El Turki kod adlı Özgür Altun'un yakalanmasının ardından onun yerine geçtiği belirlendi. MİT'in istihbari çalışmaları sonucu Kazancı'nın Türkiye'den Afganistan-Pakistan bölgesine geçerek örgüte katıldığı ve buradaki kamplarda aktif görev aldığı belirlendi. Kazancı'nın örgüt unsurlarının Türkiye'den bölgeye aktarılmasında Özgür Altun'la birlikte faaliyet yürüttüğü, Altun'un yakalanması sonrası ise örgütsel faaliyetleri devraldığı tespit edildi. Öte yandan Kazancı'nın Pakistan'da DAEŞ unsurlarına düzenlenen hava saldırılarından sağ kurtulduğu ve illegal yollardan Türkiye'ye giriş yaparak örgütsel çalışmalarını sürdürmeyi planladığı da saptandı. Bunun üzerine harekete geçen MİT, Kazancı'yı sınır bölgesinde düzenlediği operasyonla yakaladı. Kazancı ifadesinde Özgür Altun'la ilişkisini DAEŞ bünyesinde aldığı silahlı ve ideolojik eğitimleri, örgüt adına yürüttüğü medya ve propaganda faaliyetlerini itiraf etti. Operasyonla DAEŞ'in Türkiye'ye yönelik eylem planlamaları engellenirken, örgütün insan kaynağı aktarım ağları da deşifre edildi.
1: Ankara'da yoğun bir gündem var. Bugün Milli Güvenlik Kurulu toplanacak ama aynı zamanda başka önemli programlar da var. Ankara'nın gündemine bakacağız. Hemen Ankara'ya, başkente gidelim. A Haber ekibinin Arzu Fidanverdi bizi bekliyor. Arzu, günaydın. Kolaylıklar dileyim. Yoğun ve hareketli bir gün olacak gibi duruyor. Hemen detayları senden alalım.
2: Gökhan, günaydın. Evet, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan Milli Güvenlik Kurulu'na katılacak. Milli Güvenlik Kurulu toplantısına katılacak. Saatler 15.30'u gösterdiğinde. Peki bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek olan bu toplantıda neler konuşulacak? Hangi gündem başlıkları ele alınacak? Hemen baktığımızda aslında ana gündem başlığında ABD ve İran arasında gerçekleşen barış anlaşması, buna yönelik bir gelişme görüşülecek. Yine savaşın başladığı günden, yani 28 Şubat'tan bu yana aslında baktığımızda kalıcı barış için adeta Türkiye mekik dokuyordu. Bu süreçte yine Ankara'nın Orta Doğu'daki gelişmeleri de yakından takip etmesini beklediğimizi ifade edelim. Bugünkü MGK toplantısında da özellikle Ankara-Washington hattındaki mutabakatın sahada eksiksiz uygulanması ve müzakere sürecinin başarıyla sonuçlanması için yürütülecek çalışmalar elbette bugünkü toplantıda detaylı bir şekilde görüşülmüş olacak. Yine ABD ve İran anlaşmasına dair baktığımızda provokatif açıklamalar yapan İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırıları da bugünkü MGK toplantısında ele alınacak konu başlıkları arasında yer almış olacak. Yine Suriye ve Irak'taki gelişmelere baktığımızda elbette Türkiye'nin sınır güvenliği ve bölgesel başlıklar konularında bugünkü MGK toplantısında görüşülmüş olacağını da söylemekte fayda var. Aslında ayrıca baktığımızda Doğu Akdeniz ve özellikle Kıbrıs'taki provokasyonlar konusunda da ayrı bir parantez açılması bekleniyor bugünkü toplantıda. Özellikle soykırımcı İsrail'le yakınlaşan Rum yönetiminin özellikle burada Fransa ile askeri anlaşmasını adada yakılmak istenen fitne ateşi olarak gören Türkiye, bölgedeki durumu hassasiyetle yakından takip etmeye devam ediyor. Bu noktada toplantıda Türkiye ve Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerinin korunması için atılacak adımlar noktasında da bir görüş alışverişinde bulunulmuş olacağını söyleyelim. Elbette terörsüz Türkiye konusu da oldukça önemli. Bugünkü MGK toplantısında bu konuya dair bir parantez açılmış olacak. Devletin ilgili kurumları terör örgütünün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı yöntemler üzerinde de bir görüş alışverişi yapılmış olacak. Dediğimiz gibi aslında baktığımızda özetle hemen tamamlayalım. MGK toplantısında bugün itibariyle öncelikli gündem ABD ve İran arasında gerçekleştirilen mutabakat, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve hiç kuşkusuz terörsüz Türkiye konusu görüşülmüş olacak. Saatler 15.30'u gösterdiğinde o toplantının detayları artık netleşmiş olacak diyerek şimdilik söz tekrar sana bırakalım Gökhan.
1: A Haber Ankara İstihbarat Şefimiz Arzu Fidanverdi'ye notları için teşekkür edelim. Şimdi tabii ki günün o acı haberiyle devam edeceğiz. Oyuncu Ece İrtem 35. yaş gününü kutladıktan yalnızca bir gün sonra evinde

0: hayatını kaybetmişti. Genç oyuncu için Aydın'ın Kuşadası ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.
1: Çok sevdiğimiz bir insandı. Bizim için çok değerliydi.
2: Ailesi, arkadaşları, herkes şoktaydı. Doğum gününden bir gün sonra hayatını kaybeden genç oyuncu son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı.
3: 3 gün önce bir mesajlaştı. 11 hafta önce de bir yerde görüşmüştük öyle arkadaşlarımızla.
2: Birçok dizide rol alan oyuncu Ece İrtem 35. yaş gününü kutlamak için annesiyle dışarı çıkmış. Eve dönüş yolunda rahatsızlanınca annesi koluna girmişti. O anlar genç oyuncunun son görüntüsü oldu.
4: Her şeyi Allah'a emanet ediyorum yani. Kul olarak çok fazla şeyi kafaya takıyoruz.
5: Oyuncu Ece İrtem için Kuşadası Hanım Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Ece İrtem'i tanıyanlar, yakınları ve akrabaları katıldı.
6: Mekan cennet olsun. Çok geç gitti.
2: Cenazede annesi ayakta durmakta güçlük çekerken taziyeleri emekli Cumhuriyet Savcısı olan babası Vural İrtem kabul etti.
7: Sağlıklı bir birey nasılsa öyle birisiydi. O yüzden şok içindeyiz.
8: Helal edin.
9: Helal olsun.
2: Genç yaşta hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem, kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.
0: Çok acı bir kayıp. Ece İrtem'in vefatı, tabii ki bu ölüme neden olan neydi? Bunu konuşacağız. İstihbarat şefimiz Ramazan Almaçayır bizlerle birlikte. Ramazan hoş geldin yanımıza.
10: İyi yayınlar Gökhan.
0: Gönül ister ki tabii ki güzel haberleri konuşalım ama ne yazık ki olmuyor. Ünlü sanatçının kaybı. Tartışmalar hala devam ediyor. Şimdi adli tıp raporundan kesin sonuç ne zaman gelecek?
10: Şimdi adli tıp raporundan sonucun gelmesi bir müddet daha zaman alabilir. Ancak bizim edindiğimiz bilgilerde o ön otopsi diyebileceğimiz işte ön muayenede vefat eden 35 yaşındaki Ece İrtem'in dış muayenesinde en azından ne herhangi bir kırık, darp izi, kesici ya da delici alet izi yok. Yani şu an için beklenilen konu adli tıp raporundaki o son günlerde atılan iddia, ortaya atılan iddialarla ilgili de herkesin kafasının netleşmesi için bir hem patolojik hem de toksikolojik, yani bir zehirlenme var mı yok mu, kalp krizine neden olabilecek bir gelişme var mı yok mu, bunların cevabı alınacak. En sağlıklı bilgi alınacak nokta adli tıp kurumundan gelecek rapor. Tabi avukatı da o geceyle ilişkin açıklamalar yaptı.
0: Şimdi o açıklama tabi çok
10: açıklama
0: önemli.
10: Çünkü
0: tüm bilgi kirliliğini ortadan
10: kaldırmış oldu. Bir mide ağrısından dolayı gece saatlerindeki o zorlanarak yürüyüşüyle ilgili mide ağrısından kaynaklandığını söyledi. Doktora gitmek istememiş. Tayland'daki bir ziyaret dönüşünde midesini üşüttüğünü söylemiş ama buradaki kendi teşhisini bu şekilde koyması aslında herkesin aklında şu soru var.
0: Hepimizin yaptığı bir şey.
10: Keşke gitseydi doktora tarzında. Annesiyle kutlama için arkadaşlarının hazırladığı doğum günü partisine de katılmadığı söyleniyor. Çok yakın bir mesafede bir kafede oturup soda içtiklerini belirtiyor ve o görüntülerinde mide üşütmesinden bağlı bir yorgunluk, havasızlık olduğunu belirtiyor. Tabii burada şunu belirtelim. Aslında bir genç yaşta bir ölüm sürekli bu şekilde senin de belirttiğin bu bilgi kirliliğinin ortadan kalkması açısından hem ailenin kendi acısıyla baş başa kalması açısından da önemli. Bir an önce adli tıp kurumundan gelecek raporla herkesin bu sanatçının ölüm nedeninde net bir şekilde ortaya çıkmasını beklemek en sağlıklısı.
0: Sosyal medyada yazılan her şeyde inanmamak gerekiyor. Gökhan. Bu da önemli. Bir başka başlıkla devam edelim. Ece İrtem'e de bir kez daha Allah'tan rahmet dileyelim. İstanbul Kağıthane'de korkuluklara asılı halde bir erkek cesedi bulundu sayın seyirciler. Cansız bedenin 33 yaşındaki Türkmenistan uyruklu Şerif Bağjanov'a ait olduğu tespit edilirken polis konuyla ilgili soruşturma başlattı. Haberimize bakalım, nedir bu olayın detayları, konuşalım.
11: Demir korkuluklarda erkek cesedi bulundu. Korkunç ölüm polisi harekete geçirdi. Dehşete düşüren olay İstanbul Kağıthane'de meydana geldi. Çevredekiler bir binanın demir korkuluklarında kabloyla asılı bir cesedin olduğunu gördü. İhbar üzerine gelen ekipler hayatını kaybeden kişinin Türkmenistan uyruklu 33 yaşındaki Şerif Babacanov olduğunu belirledi. Babacanov'un cansız bedeni adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayı aydınlatmak için harekete geçti. Cesedi bulunan kişinin kim ya da kimler tarafından buraya getirildiğini tespit etmek için çevredeki kameraları incelemeye aldı.
0: Ne yazık ki acı

0: olaylardan biri. Şimdi nedir bu olayın perde arkasında Ramazan?
1: Şimdi bu olayın çözülmesi için cinayet bürosu çalışmalara başladı. Şimdi herkesin aklındaki soru bir cinayet mi, intihar mı?
0: Evet.
1: Çünkü kablolara, korkuluklara asılı şekilde, kablo sarılmış bir şekilde bulunan bir erkek cesedinden bahsediyoruz. Tabii şunu araştırıyor ekipler. Hani hep bahsediyoruz ya şüpheli ölüm tarzı. İşte tam anlamıyla şüpheli ölüm diyebileceğimiz nokta bu. Yani bir intihar mı? Bir cinayete evet. mi kurban gitti? Bu sorunun cevabı aranıyor. Tabii olay yerinde bir kişinin kendini asarak hayatına son vermesiyle ilgili bir fiziki zemin müsait mi? Orada boynuna herhangi bir şey asıp bir intihar durumu söz konusu olabilecek bir yükseklik var mı yok mu? O kabloların vücuduna sarılması başka birileri tarafından yapıldı ya da yapılmadı bu soruların cevabı aranıyor. Gece saatlerinde de olayın olması. Şimdi bölgede ekipler güvenlik kamerası çalışması yapıyorlar. Buraya kendisi mi geldi? Kesinlikle toplanalar. Kim ya da kimler tarafından getirildi? Olayın arkasında bir husumet, bir anlaşmazlık neticesinde mi bu olay gerçekleşti? Yani şu an akıllardaki soru bir cinayet mi, intihar mı evet. sorusunun netlik kazanması için. Şu an için en önemli nokta maktulün cep telefonundan son irtibat kurduğu kişiler ve çevredeki güvenlik kameralarıyla ilgili olarak detaylı. Bir çalışma yapılıyor Gökhan.
0: Onun da ilerleyen
1: kısa süre içerisinde ortaya çıkacaktır. Kesinlikle. Bugün bile gelebilir yani bu konunun hangi mecrada nasıl gerçekleştiği.
0: Evet onu da konuşacağız. Şimdi bir başka başlığımıza devam edelim. Şimdi sosyal medya özellikle Telegram konusu. Seninle de pek çok kez aslında evet. yaptığımız yayınlarda konuşuyoruz. Şimdi İstanbul Sarıyer'deki bir alışveriş merkezinde 16 yaşındaki şehir eşkıyası 16 yaşındaki bir şehir eşkıyası bir iş adamını kurşun yağmuruna tuttu ve bacağından vurmuştu. Polis o silahlı aydutu kısa süre içerisinde yakaladı ama bir gerçek ortaya çıkıyor. Çünkü o silahlı kişinin daha doğrusu o çocuğun aslında Telegram üzerinden kiralandığı da belirtiliyor. Şimdi bir haberimize bakalım. Ardından bu Telegram üzerindeki bu yapılanma nasıl oluyor, nasıl mücadele edilecek konuşacağız.
2: Telegram'dan infaz emri aldı, İstanbul'un göbeğinde iş adamına ateş açtı. 13 Haziran'da Sarıyer'de bir alışveriş merkezinde kan donduran bir saldırı oldu. 16 yaşındaki şüpheli önce sinsice hedefindeki kurbanının yanına oturdu. Abi dövmen çok güzelmiş deyip algısını dağıtmaya çalıştı. Daha sonra tekrar yaklaştı ve birbiri ardına silahını ateşledi. Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı motorize Yunus timleri o saldırganı yakalamak için geniş çaplı bir operasyon başlattı. 16 yaşındaki şüpheli kısa sürede gözaltına alındı. 16 yaşındaki zanlı suçunu itiraf etti. Suikast talimatını son dönemde suç ağına dönen Telegram'dan aldığını söyledi.
3: Telegram'daki infaz grubunda İstanbul'da birini vurmam karşılığında bana tam 200 bin lira teklif ettiler. Para ihtiyacım olduğu için kabul ettim. Hedef kişinin fotoğrafları, bindiği lüks aracın plakası ve anlık konum bilgileri gönderildi. Olay sonrası taksiye binecektim ve 200 bin lirayı bana elden teslim edeceklerdi. Ama polisler izin vermedi.
2: Emniyet yasa dışı suç hesaplarının yüzlercesini kapattı ama yine de farklı isimle açmaktan vazgeçmiyorlar. İşte o sayfalardan biri.
4: Tam konumunu atarsın tamam mı? Ondan sonra ister ayağını attırırım, ister yaralarım dövdürürüm, istiyorsan esir aldırırım. Tamam mı? Ben Bursa'dayım. Kaçtım İstanbul'dan. Polislerle aram iyi değil orada benim.
2: Bu da Telegram'da bulunan başka bir tetikçi.
5: Tetikçi fiyatları nedir? 130 bin abi. Peki nasıl oluyor? Nerede nasıl vuruyorsunuz? Yakalanma durumum olur mu?
2: Tetikçi saldırıyı nasıl gerçekleştireceğini bütün ayrıntılarıyla anlattı.
5: Para geldiğinde biz de senden konum isteyeceğiz. Adamın fotoğrafını atacaksın ve evinin de nerede olduğunu göster yeterli. Ben adamı kameranın olmadığı yerde yaralar atarım. Senin üstüne kalmaz.
2: Tarife de ödeme sistemi de hazır. Paranın yarısı işten önce, kalanı ise iş bitiminde.
5: Önden 250 bin alırım. 250 bin lirayı da iş bitimi alırım.
6: Ceset ortada mı kalacak?
5: Abi onu biz yapmıyoruz. Sıkarım geçerim sadece.
2: Polis Telegram'daki çetelere darbe vurmaya devam ediyor. Yakalanan şüphelilere çok daha ağır cezalar da yolda.
0: Telegram konusu, daha doğrusu aslında tüm sosyal medya platformları için de aynı şey geçerli ama Telegram'ı biraz daha ayırmak gerekiyor sanırım. Hep sorunları da beraberinde getiriyor. Şimdi nasıl bir yapılanma var burada?
1: Şimdi bunu daha önce farklı operasyonlarda görmüştük. Daha önce İstanbul Emniyeti'nin, yanlış hatırlamıyorsam, bir yapay zeka kullanarak bir uyuşturucu operasyonu vardı. Orada da yine böyle takip edilmesi güç, takip edilemeyen bazı

0: platformlar üzerinden uyuşturucu pazarlığı şifreli kelimelerle özel odalarda uyuşturucu ticareti yapılıyordu. Şimdi yapay zekaya yüklenen o bazı isim, harfler ve sözler, kelimeler yüklendiğinde o uyuşturucu ağıyla ilgili sohbet ya da mesajlaşma gördüğü zaman yapay zeka siber ekiplerini uyarıp siber polisinin de hareketiyle narkotik ekipleri harekete geçip bir operasyon gerçekleştirmişti. Şimdi artık teknolojinin geliştiği bu dönemde Gökhan, gerçekten sosyal medya platformlarını, ağlarını kontrol etmek çok zor. Çoğu yurt dışı uzantılı IP'si dışarıda olan serverları bu tür platformlar üzerinden yine o resmi olmayan yazışmalar vesaireyle ilgili konuşmaların dışında bir de yine bazı platformlarda, o platformların içerisinde özel sohbet odalarından.
1: Bir de araya gireyim, o odayı kapatıyorsun, hemen başka oda açılıyor,
0: evet,
1: zaten.
0: Maalesef kontrol edilmesi çok zor. Buradaki karşımıza çıkan konu ne? Uzun süredir konuştuğumuz suça sürüklenmiş çocuklar mevzusu da ortaya çıkıyor. Yani 18 yaşın altında bir kişiyi tetikçi olarak kullandığında, hı hı, alacağı cezanın daha düşük olmasından dolayı özellikle para teklifi ve bu şekil ikna edici yöntemlerle ya da bir olayı gerçekleştirecek silah temini artı para temini yapıldıktan sonra daha düşük ceza alacağını ikna edip bu şekilde 18 yaşın altından küçük çocukları kullanıyorlar. Şu çok önemli.
1: Çok kısa bir değerlendirelim.
0: Özellikle takip etmesi açısından zor olan patates hat denilen hatlar üzerinden bu kişilerle irtibat kuruluyor. Bazıları da numaralarının yurt dışından uzantılı numaralar oldu. Ancak burada da siber ekiplerinin bir araştırması var. Bunu söyleyip sözü sana bırakayım. O yurt dışı numaralarının aslında yurt içinden arandığını da tespit ettiği, edildiği bazı durumlar var. Yani her yurt dışı uzantılı numaranın aslında oradan olmadığı görünüyor. Tabii bunun bilişim ekibi, bilişim polisleri de bu olayın üzerinde yoğunlaşmış durumda. Sosyal medyada bu şekilde siber devreye atılıyor ama maalesef senin de belirttiğin üzere yurt dışından, server yurt dışında olup bir sürü kontrol edilmesi zor siteler var. Burada tabii ki yine her zaman şunu belirtelim. Hem ailelere de büyük önem düşüyor, rol düşüyor çocukların kontrolü açısından. Kolluk kuvvetleri de bu şekilde zaten soruşturmaları sürdürüyor.
1: Ki zaten bu 18 yaşın altındaki çocuklara yönelik
0: düzenlemede yapılıyor.
1: Birçok şeyi aslında yeni baştan şekillendiriyor gibi, evet, duruyor. İstihbarat şefimiz Ramazan Almaçayır bizlerle birlikteydi. Ramazan çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Yayınımıza katıldığı için günün önemli başlıklarını hızlı bir turla değerlendirdik. Ama şimdi bir başka haberle devam edelim. Şimdi havalar ısındı. Yaz ayı geldi ama ne yazık ki yaz ayı gelmesiyle birlikte o istemediğimiz haberlerden biri de boğulma vakaları. İşte bu yıl boğulma vakalarının önüne geçmek ya da olası durumları en aza indirebilmek içinse ekipler çok yoğun bir mesai içerisinde. Peki hangi önlemler alındı ya da alınıyor? Bakalım.
2: Havaların ısınmasıyla birlikte serinlemek için girilen deniz, göl ve barajlardan boğulma haberleri gelmeye başladı.
3: Adana'da şehir merkezinde hissedilen hava sıcaklığının 40 dereceyi bulmasıyla birlikte sulama kanalları adeta havuza döndü. Özellikle çocuklar ve gençler işte sulama kanallarında serinlik aramaya çalıştı.
4: Sulama kanalları çok akıntılı olduğundan yüzme bilmeyenlerin kesinlikle burada yüzmesini tavsiye etmiyorum. Yani hatta profesyonel bir yüzücü bile için tehlikeli bir ortam taşıyor buradaki akıntılar.
3: Sulama kanallarında yüzmek tehlikeli ve yasak. Çünkü kanal içerisinde birçok noktada akıntı var. İşte yüzerken o akıntılara kapılabilirsiniz. Ayrıca havaların ısınmasıyla birlikte kanal boyunca da polis ekipleri devriye sayısını artırmış durumda.
4: Avrupa'da bunun örnekleri var. Cep havuzları yaptırılabilir. Her mahallenin, her kanalın geçtiği semte göre cep havuzları yapılıp akıntıları pasifize edip oraları havuz haline getirilip hocalar eşliğinde veya gençlik sporla koordineli bir şekilde yürütebilirler.
2: Mersin'in Tarsus ilçesinde polis ekipleri yasağa rağmen baraj gölüne girenleri uyardı.
5: Çocuklar diyorlar ki bizler yüzmeyi çok iyi biliyoruz ama maalesef yüzmeyi çok iyi biliyor olmak boğulmaya engel teşkil etmiyor. O yüzden lütfen sizlerden rica ediyoruz, dikkatli, tedbirli davranalım. Çocuklarımız sürekli gözetiminiz altında bulunsun.
6: Uyarıyoruz. Çok dikkate alınmadığımızda da 112 çağrı merkezini arayıp emniyet güçlerimizi çağırıyoruz. Onlar da kontrollü bir şekilde ailelerine teslim etmek konusunda bize yardımcı oluyorlar.
7: Sera Barajı bölgesinde 3 tane şahsın baraja girdiği ihbarı geldi. Müdahale etmeniz uygundur, tamam.
2: Kilisede de

0: Jandarma ekipleri karadan ve havadan denetim yaptı. Gelen ihbarlara anında müdahale edildi.
1: Valilikten izin olmadığı sürece tüm baraj, göletler, akarsular yıl boyunca yasaktı.
0: Hem polis hem de jandarma ekipleri boğulma riskine karşı uyarı broşürleri de dağıttı.
2: Burası önlemek için geldik ama yasak olduğu için girmedik. Jandarmamız da sağ olsun bize uyarı yaptı.
3: Şimdi saatlerimiz 8.33'ü gösteriyor. İstanbul'daki trafik durumuna bir bakalım. Nedir son durum? Hemen ekranlara getireceğiz. Haber ekibinden Mustafa Kadir Mercan biz bekliyor. %60'a ulaşmış bir trafik yoğunluğu var ama detaylandırma zamanı, hemen sözü Kadir'e bırakalım.
4: Gökhan, günaydın. İyi yayınlar dileyelim bizler de. Artık İstanbullular o rutin olan trafiğe uyanmış durumdalar. İstanbul genelinde %60'lık bir trafik yoğunluğu söz konusu bu durum. Avrupa yakasında %54 seviyesindeyken Anadolu yakasında %71'lere kadar çıkmış durumda. Bizler kameraman arkadaşım Aydın Baysar'la birlikte şu anda Haliç Köprüsü'nün hemen üzerindeyiz ve Avcılar istikametinde yoğun bir trafik olduğunu söyleyebiliriz. Tam tersi istikamette 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde ise Avcılar yönüne nazaran nitekim biraz daha akıcı bir trafiğin olduğunu söylemek mümkün. Öte yandan bizleri A Haber Radyo'dan dinleyen dinleyicilerimiz için de şu hatırlatmaları yapalım. Özellikle son bir saat içerisinde İstanbul'un farklı lokasyonlarında, trafiği etkileyen lokasyonlarında trafik kazaları mevcut. Bu kazalardan dolayı da o bölgelerde trafik yoğunluğu oluşmuş durumda. Bunların başında Isparta Kule Mahmutbey yönündeki sağ şeritte olan trafik kazası geliyor. Bölgede trafiğin hayli yoğun olduğunu söylemek mümkün. Nurtepe Akom yönünde sağ şeritte yine bir trafik kazası mevcut. Orada da trafiğin yoğunlaştığını söylemek mümkün. Bir başka trafik kazası ise Küçükçekmece tarafında Hacı Şerif yönünde sağ şeritte bir araç arızası mevcut. Orada da trafiğin yoğunlaştığını söylemek mümkün. Bir yandan da şu anda köprülere de bakmak gerekiyor. Köprülerde ise Avrupa yakasından Anadolu yakasına olan geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü özelinde Çağlayan'dan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine kadar bir trafik söz konusu. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Hastal'dan başlayan trafik Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişine kadar devam ediyor. O alışık olduğumuz trafik yoğunluğu, İstanbulluların alışık olduğu o trafik yoğunluğu bu sabahta kendini göstermiş durumda. Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlerde ise daha bir yoğun trafik olduğunu söyleyelim ve trafik yoğunluğunun bulunduğumuz dakika itibariyle de Avrupa yakasında %54, Anadolu yakasında ise %71 seviyelerine çıktığını belirtelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım. Gökhan Kurt.
3: Mustafa Kadir Mercan ve kameraman arkadaşımız Aydın Baytar'a notları için teşekkür edeyim. Az önce ekranlara getirdiğimiz bir son dakika gelişmesi vardı. Onu da detaylandıracağız. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yolcu minibüsüyle hafriyat kamyonu çarpıştı. Ne yazık ki acı haber geldi. İki kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Hemen o görüntülerle devam edelim. Son gelen bilgilere göre kazada iki kişi hayatını kaybetti. Üç yaralı var. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada ise hafriyat kamyonuyla yolcu minibüsünün çarpışması sonucunda meydana geldi. Çarpmanın şiddetiyle her iki araç da yol kenarına devrildi. Bir kez daha belirtelim, o kazada iki kişi hayatını kaybetti, üç kişi de yaralandı. Hakkari'de kalmaya devam edelim. Hakkari'de ise bir kafede mutfak tüpü patladı. O anlar bakın güvenlik kamerasına nasıl yansıdı. Yüksekova ilçesinde bir kafenin mutfak bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle mutfak tüpü büyük bir gürültüyle patladı. Patlamanın şiddetiyle kafenin camları kırıldı. İçerideki malzemeler savrularak zarar gördü. Olay sırasında mutfaktan uzakta kasa bölümünde bulunan iş yeri sahibi Yükselova ve kafedekiler yara almadan kurtuldu. Büyük paniğe yol açan patlama anı ise işte kameralara böyle yansıdı. Bu kez sınırlarımızın dışında Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen bir görüntüye bakacağız. Amerika Birleşik Devletleri'nde Illinois eyaletinde dev bir hortum meydana geldi. O anlarda kameralara kaydedildi. Hemen bakacağız. Ekranlara getirdiğimiz görüntülerin adresi Amerika Birleşik Devletleri'nin Illinois eyaleti. Eyalette meteorolojinin uyarılarının ardından olumsuz hava koşulları etkiliydi ve kısa bir süre sonra ise dev bir hortum oluştu. Kent merkezinde meteorolojiden yapılan açıklamada iki hortumun kısa süreyle meydana geldiği belirtildi. Hortumlardan biri işte kameralara bu şekilde yansıdı.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Şimdi tavuk eti yani beyaz etine bakacağız. Son bir haftadır gündemimizde. Önce beyaz et üretici firmalara operasyonlar düzenlenmiş. Ardından da geçtiğimiz günlerde marketlere 10 milyon liralık ceza kesilmişti. Fahiş fiyatlara yönelik operasyonlar devam ediyor. Bu kez bazı süt ve süt ürünlerine ilişkin firmaların da bu fahiş fiyatlara ilişkin adımlar attığı da gelen haberler arasında. Peki piyasada neler oluyor? Denetimlerde son durum ne? Ekranlara getirelim.
6: Şimdi Rekabet Kurulu'nun sütle ilgili bir araştırması var, yani soruşturması devam ediyor.
7: Bence serbest piyasa değildir. Haksız bir rekabet yapılıyor.
8: Beyaz ette serbest piyasa kılıfıyla yapılan haksız rekabet hükümetin radarına takılmıştı. Beyaz etle başlayan operasyon zincirinde ikinci perdenin açılması an meselesi.
9: Beyaz et operasyonlarının ardından gözler kırmızı et, süt ve süt ürünlerine çevrildi. Benzer incelemelerinde bu alanlarda yapılması gündemde.
10: Biz de serbest piyasa, o zaman gelişi güzel zam yapalım, öyle şey olur mu?
8: Beyaz et sektöründeki bazı firmalar iddiaya göre rekabeti rafa kaldırdı. Fiyatları birlikte yükseltip adına da serbest piyasa dediler.
9: Beyaz et fiyatları mangal sezonunun da gelmesiyle birlikte adeta kanatlandı. Rakamlar katlandıkça katlandı. Serbest piyasa fırsatçıları harekete geçti. Bakanlıksa bu noktada girdi devreye.
6: Bu firmaların özellikle tavuk fiyatlarını beraber ortak hareket ederek belirledikleri ve rekabete aykırı hareket ettikleri yönünde soruşturmanın gerekçesinde de bunlar vardı.
8: Hükümetin mercek altına aldığı beyaz et sektöründeki 9 firmaya denetim kayyumu atandı. Şimdi de süt ve süt ürünlerinde benzer bir durumun olduğu, bazı firmaların birlikte hareket ederek fiyatları yükselttiği iddia ediliyor.
6: Aslında daha çok fiyatları ortak belirleme buradaki problem.
8: İşte fiyat oyunu yapıldığı söylenen hedefteki süt fiyatları, rakip iki markanın 1 litre süt satış fiyatları arasındaki fark neredeyse yok denecek kadar az.
11: Ciddi bir fiyat artışı var. Kendi aralarındaki tekelleşmenin ana faktör olduğunu düşünüyorum.
8: Benzer tablo kaşar peynir fiyatlarında da dikkati çekiyor. Önceden firmalar arasında fiyat farkları gözlenirken şimdi ise makas daralmış durumda. Farklı markaların 600 gramlık kaşar peynirlerinde fiyatlar hemen hemen aynı. Aynı gramajdaki kaşar peynirini bir firma 379 lira 90 kuruşa, rakip marka ise 349 lira 95 kuruşa satıyor.
12: Süt ve peynirde fiyatlar yüksek.
9: Sizce artar mı giderek?
12: Artabilir evet.
8: Gıda sektöründe fiyatlara müdahale edip serbest piyasa şartlarını manipüle eden fırsatçılara operasyonlar devam edecek.
13: Yok, serbest piyasadır. Ben ürünümü istediğim fiyata satarım. Ben 1'e 5 de koyarım, 10 da koyarım. Öyle bir şey olmaması lazım ve olmaz.
6: Yani serbest piyasanın mantığı nedir? Birbiriyle rekabet etmektir.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Ve her sabah olduğu gibi tabii Dünya Kupası'nı konuşacağız. Dünya Kupası'nda heyecanlı maçlar var. A milli futbol takımımız için tabii ki kritik bir geri sayım bir kez daha başladı. Çok değerli bir yayın konuğumuz olacak. A Spor yorumcusu Cem Kerpiççiler bize eşlik edecek bu dilimde. Cem Bey günaydın, yayınımıza hoş geldiniz.
14: Günaydın Gökhan Bey, çok teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
3: Çok teşekkür ederiz. Tabii A milli futbol takımımızı konuşacağız. Ayrı bir parantez açacağız ama öncelikle sıcağı sıcağına gecenin maçlarıyla başlayalım. Yine bir sürpriz var. Portekiz isterseniz. Büyük takımlar, sürpriz takım, aslında o favori dediğimiz takımlardan ardı ardına sürpriz sonuçlar da geliyor. Nasıl değerlendirilmeli Portekiz maçıyla başlayalım?
14: 48 takım var. Bu 48 takımdan 32'si ilerleyecek. Gökhan Bey, şimdi şöyle bir durum var çok net olarak. Bazı takımların kendilerini bu nedenle çok fazla sıkmadıklarını görüyoruz. Çünkü gelecek maçlara enerji taşımak adına da aslında kendilerinin bu gruptan çıkabileceklerini düşünerek bence yeteri kadar maçlarda tam olarak o enerjileri de vermiyorlar. Ya yani şöyle ilginç bir durum var. 3 beraberlik alsanız bile hani gruplardan çıkabiliyorsunuz. Tabii ki Portekiz üzerinde şunu söyleyelim. Bence turnuvanın en iyi orta sahasına sahip takım. Yani João Neves, bir anda Bruno Fernandes, Vitinha, müthiş bir takım ama bir Ronaldo

0: Ronaldo gerçeği de var.
1: Evet.
0: Onun da altını çizelim. Ya ben biraz bencil buluyorum Ronaldo'yu. Sürekli her topu kendine istiyor. Belki bir Ronaldo Messi karşılaştırması yapsak. Messi tam bir takım oyuncusu. Daha fazla takımı için her şeyi yapmaya çalışırken Ronaldo evet çok çalışkan, çok beğeniyorum, oyuna tutkusu inanılmaz ama her şeyi ben yapayım istiyor. Bu da takıma biraz olumsuz yansıyor diyebiliriz Gökhan Bey.
1: Portekiz sizce yoluna nasıl devam edecek bundan sonra?
0: Portekiz bence gruptan çıkar. Tabii ki bu maçta istediği sonucu alamadı ama çok kaliteli oyuncuları var. Sonuçta her şeyi planlayarak adım adım da gidiyorlar. Portekiz'in kalitesi bu
1: Evet.
0: gruptan çıkma adına çok yeterli Gökhan Bey.
1: Gelelim bir başka gecenin maçına. İngiltere, Hırvatistan'la karşı karşıya geldi. Belki de gruplardaki en zorlu maçlardan biriydi. Bu skor 4-2'lik bir skorla, net bir skorla İngiltere galibiyetle başladı. Nasıl değerlendirilmeli İngiltere'nin performansı ve tabii Hırvatistan'ın performansı da?
0: Gökhan Bey, turnuvanın en güzel maçı. Benim kendi penceremde en keyif aldığım maç. Neredeymiş bu maç yani? Keşke biraz daha erken olsaydı da
1: Evet.
0: turnuvaya biraz daha ısınsaydık. Ya müthiş. Harry Kane'i izliyorsunuz. Hırvatistan maça inanılmaz başlıyor. Ön alan presi. Harika goller var. Botulinların müthiş bir golü var. Sağda oyun adına ne isterseniz her şey var ve 90 dakikaya yayılmış bir şekilde. Ben bu turnuvanın 2026'nın golcülerin damgasını vuracağı bir organizasyon olacağını da düşünüyorum. Şimdi Messi atıyor 3
1: Evet.
0: tane. Harry Kane atıyor. Mbappe atıyor. Haaland atıyor. Daha çok golcüler üzerinden okuyabileceğimiz bir turnuva olarak da değerlendirilebilir.
1: Peki o zaman siz pası verdiniz, ben de hemen size sorayım. Gol kralı sizce kim olur bu Dünya Kupası'nda?
0: Ben biraz Mbappe olur gibi geliyor bana. Yani benim çok beğendiğim bir oyuncu. Benim favorim de Fransa. Onu da çok net olarak söyleyeyim kitabın ortasından. Yani Fransa İspanya finali olarak düşünüyorum ama Fransa'nın kazanacağını düşünüyorum. Elbette çok iyi golcüler var. Haaland yine golle başladı. Messi 3 golle başladı. Ekerim, Balogun mesela
1: Evet.
0: çok önemli bir golcü. Çok fazla golcüler var. Çok keyifli maçlar izleyeceğiz ilerledikçe.
1: Şimdi ilk haftayı tamamladık tabii ki. Şimdi diğer takımları konuştuk ama milli takımımızı konuşmamız gerekiyor. Zorlu bir süreçteyiz. Paraguay ile karşı karşıya geleceğiz. Son durum nasıl değerlendirilmeli? Hazırlıkları kampı da ekranlara getirmiştik bizden önceki yayın dilimimizde. Süreç devam ediyor, hazırlıklar sürüyor. Nasıl bir maç olacak Paraguay ile?
0: Gökhan Bey bizi buraya bu takım ve Montella getirdi. Ben sonsuz güven duyuyorum ve milli takıma da sonsuz destek verilmesi gerektiğini düşünen taraftayım. Evet, başlangıçlar iyi olmayabilir. Belki sahada istediğimiz oyunu ortaya koyamadık. 5-4-1 karşısında o iki blok arasında yeteri kadar oyuncu bulunduramadık. Orada bir sayısal üstünlük sağlayamadık. İstediklerimizi yansıtamadık. Ama Paraguay'la yepyeni bir başlangıç yapacağız. Paraguay karşısında ben millilere güveniyorum. Biz istediğimiz sonucu orada alacağız. Biz bu gruptan çıkacağız. Bizim çok kaliteli oyuncularımız var. Ayrıca Paraguay'da Avustralya'dan biraz uzak bir anlayış da sergileyebilir. Şöyle, Avustralya harika bir savunma yaptı. Paraguay'ın o kadar savunma yapabileceğini düşünmüyorum. Ben evet onlara özenirler. Normalde 4-4-2 oynuyorlar ama onlar da bir beşli savunma yapabilirler. Ama biz o savunmayı aşarız.
1: Evet.
0: Kenan Yıldız'ın ilk 11'de başlayacağını düşünüyorum. Özellikle bunun altını çizeyim. Orada biz iç koridor koşullarıyla onların savunmalarını darmadağın edebilecek nitelikte oyuncularımız var. Arda'nın öngörülemez şutları var. Biz sadece takımımıza güvenelim. Ben çok fazla, çok yüksek eleştiriler görüyorum. Çok
1: Evet.
0: gereksiz eleştiriler görüyorum. Biz bu
1: Son
0: gruptan
1: sözü
0: çıkacağız
1: alayım.
0: Gökhan Bey.
2: Vakıf Leasing Sabah Ajansı'nı sundu. Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten.

0: kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik, gücü adında.
1: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
4: Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
6: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
7: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
6: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
8: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
9: Dünya Kupası tarihinin en gollü maçı 1954'te oynandı. Avusturya, İsviçre'yi 7-5 mağlup etti ve karşılaşmada toplam 12 gol atıldı. Bugünün futbolunda böyle bir skor görmek neredeyse imkansız. Bu maç, Dünya Kupası arşivlerinde gol yağmuru denince ilk akla gelen karşılaşmaydı.
8: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
10: Reklam.
11: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
12: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
3: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
3: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: Milli Takım'ın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: seni.
1: Beni anlayan, her işimi anında çözen,
0: hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Reklam. A Haber Radyo. Bir reklam.
3: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları Vakıf Katılım'da. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları Vakıf Katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Bir reklam.
4: İfinans günün tasarruf ipucunu sunar.
5: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
4: İfinans günün tasarruf ipucunu sundu.
2: Reklam.
6: Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
7: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
8: Sen ne istersen ol.
9: Bankam, bank, kartım hadi.
10: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
11: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
12: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve

0: millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Halkbank'ın katkılarıyla Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi Nisan'da geçen yılın aynı ayına göre %1,19 artarak 25.016.411 megawatt saat oldu. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun Nisan ayına ilişkin elektrik piyasası sektör raporuna göre lisanslı elektrik üretiminin %46,58'i hidrolik, %11,65'i lignit, %10,66'sı rüzgar, %9,61'i doğalgaz, %9,48'i ithal kömür ve %3,95'i jeotermal santrallerinden yapıldı.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
5: Kırımlar uygulamamalı dedi. BKİ, mutabakatın uygulanmasına yönelik mekanizma için müzakerelerin hemen başlayacağını da hatırlattı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının devam etmesi durumunda bunun taahhüt ihlali olarak değerlendirileceğini de yineledi.
6: Şimdi mutabakat zaptı dün biliyorsunuz basınında paylaşılmıştı. İran basınında da Arap basınında da paylaşılmıştı. Bazı maddeler dikkat çekici. İran ve Amerika Lübnan dahi tüm cephelerde savaşın kalıcı olarak sona erdiğini ilan edecek. Güç kullanmayacak. Bu tartışmaların odağındaki bir başlık. Bir diğer başlık nihai anlaşma Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bağlayıcı bir kararıyla onaylanacak. Bu Hürmüz'le ilgili bir kısmı da kapsıyor. Peki orası ne olacak bilmiyoruz. Taraflar birbirlerinin toprak bütünlüğüne saygı gösterecekler. Nihai anlaşma için en fazla 60 gün sürecek müzakereler yürütülecek. Bunu İran tarafı dün yine hatta salı günü üstüne basarak açıklamıştı. Bu da önemli başlıklardan biri. Amerika deniz ablukasını tamamen kaldıracak. Yani Hürmüz tamamen açılacak. 30 gün içinde geri çekilecek. Ve Trump'ın söylediğine göre Hürmüz Boğazı ve bölgedeki ticari gemi trafiği 30 gün içinde yavaş yavaş öncesi seviyelere döndürülecek ve ücretsiz olacak. Bunu da söyledi. Tabii burada başka bir tartışmada gündemde nasıl ilerleyecek, kimin kontrolünde olacak? İran diyor ki benim kontrolümde olacak. Amerika ve ortakları İran'ın yeniden yapılanması için en az 300 milyar dolarlık ekonomik kalkınma planı hazırlayacak. Trump dedi ki Amerika 0 dolar verecek. Dışişleri Bakanı da çıktı, açıklama yaptı ve dedi ki bunu Amerika vermeyecek. Bölge ülkeleri yatırım yapacak buraya. Eğer İran gelişmek isterse ve anlaşmak isterse, bunun için uygun adımlar atan bir ülke olursa bu para ödenecek. Burada soru işaretleri duruyor anlayacağınız gibi. Amerika Birleşmiş Milletler İran'a yönelik yaptırımları kaldırmayı taahhüt edecek. İran baştan beri bunu istiyordu zaten. Nükleer meselesi bildiğiniz gibi görünüyor şu an. Ama İran tüm bunlar olurken şunu söylemeye devam ediyor. Bunun altını bir çizeyim. Diyor ki biz Amerika'ya güvenmiyoruz. Netanyahu ile Trump arasındakiler başka bir parantez. Orada iki tez var. Biri Trump'ın ciddi olduğu ve Amerika'yı zora soktuğunu düşündüğü Netanyahu'nun, bir diğeri de iki ülkede de liderlerin seçime gidecek olması ve aralarında sen seçim çalışmanı böyle yürüt, ben böyle yürüteyim, bu süreci de böyle geçirelim diye yorumlar yapılıyor uzmanlar tarafından. Şimdi bu 300 milyar dolara mal olmuşa benziyor en azından bölge için. Anlaşma işte son müzakerede zapta bunlar geçiyor. Bu geliştirmeme sözü, nükleer silahı geliştirmeme sözü alması, İran'a karşı bu savaşın faturası gibi başlıklar hep konuşuldu. Hürmüz mesela ne zaman eski haline gelebilecek? Orada da hala bekleyen gemiler var. Kimin kontrolünde olacak? Tartışmaları var. Bir haber hazırladı arkadaşlarımız buna dair. Hem basına sızan mutabakata dair hem de bu parasal boyuta dair. Bir o haberi de taşıyalım ekrana.

0: Amerika ile İran, Cuma günü İsviçre'de kalıcı barışa zemin hazırlayacak imzaları atacak. Washington'dan Başkan Yardımcısı Vance, İran'dan da Meclis Başkanı Kalibaf, Burgenstock kasabasında bir araya gelecekler. Dünyanın gözü kulağı masadaki mutabakat metninin içeriğinde. İran ve Amerikan basınında yer alan farklı iddialar merakı büyütüyor.
1: Mutabakat metnini neden yayınlamıyorsunuz?
2: Elbette yayınlayacağım. Hatta sadece yayınlamakla da kalmayacağım. Muhtemelen bir basın toplantısı düzenleyip içeriğini doğru bir şekilde aktarabilin diye size kelimesi kelimesini okuyacağım.
0: Orta Doğu'da dengeleri değiştiren ateşkes, Washington-Tel Aviv hattında derin bir çatlağa yol açtı. Amerikan ABC News kanalı, İsrail'in antlaşma metnini görmek istediğini ancak Amerika'nın bunu reddettiğini öne sürdü.
3: Sayın Trump bir irade ortaya koydu. İsrail'in bu konudaki itirazlarını dinlemedi ve İran da bu iradeye olumlu cevap verdi ve bir neticeye ulaştılar. Bölgemize ve tüm dünyaya nefes aldıran bu adımın geçici bir sükunetten ziyade yapısal ve kalıcı bir güvenlik mimarisine dönüşmesi en büyük temennimizdir.
0: Suudi medya kuruluşu El Arabiya anlaşma metninin sızdığını iddia etti ve 14 madde yayımladı. Buna göre İran'ın kırmızı çizgisi Lübnan. 60 günlük müzakere, nükleer zenginleştirme, füze programı ve Hürmüz'ün durumunu netleştirecek. Bu süreçte abluka bitecek. İran mayınları temizleyecek ve Boğaz tam kapasiteyle açılacak. Ve savaş tazminatı bilmecesi. Yaptırımları kaldıracağız diyen Trump, ödemeyeceğini söylediği 300 milyar doları Körfez ülkelerine fatura edecek. Yani bahse konu para Amerika'nın kasasından çıksa bile meblağı yerine geri koyan yine Körfez ülkeleri olacak. Amerika-İran mutabakatıyla Brent petrol 80 doların altına indi. Bu düşüş akaryakıt fiyatlarına da indirim olarak yansıyor. Ancak durum hala kırılgan, zira henüz 7 geminin geçtiği Boğaz'dan günde 130 gemi geçiş yaparak yılda 7,6 milyon varil petrolü dünyaya taşıyordu. Hürmüz Boğazı Cuma günü teknik olarak açılacak ama trafiğin eski haline dönmesi mayın temizliği de hesaba katılınca uzun zaman alacak.
4: Fransa'da düzenlenen G7 zirvesini takip ettik yakından. İlginç anlar yaşanmıştı. Yaşanmaya da devam etti. Amerikan Başkanı Donald Trump'tan G7 zirvesinde dikkat çeken bir çıkış geldi. Salona en geç giren kişi oldu, lider oldu ve ayakta tüm liderler masadayken "Patron benim." sözleri gündeme damga vurdu. Hatta Beyaz Saray'da kendi sayfasından sosyal medyada o anları paylaştı ve "Patron benim." ifadesini metne döktü. İran anlaşmasını savunurken Obama dönemini sert sözlerle hedef aldı Trump.
5: G7 zirvesinin son gününde gözler bir kez daha ABD Başkanı Donald Trump'a çevrildi. Trump'ın sözleri dünya gündemine damga vurdu. Fransa'nın Evian kentinde düzenlenen G7 zirvesinde Trump, peş peşe yaptığı çıkışlarla dikkatleri üzerine çekti. ABD Başkanı sabah oturumuna yaklaşık bir saat geç katıldı. Salona girdiğinde ise herkesi gülümseten esprili bir çıkış yaptı. Trump'ın bu sözleri liderler ve heyetler arasında şaşkınlık ve gülümsemelere neden oldu. ABD Başkanı masadaki yerine oturduğu sıradaysa gazetecilere dönerek dikkat çeken bir soru yöneltti. Would you like to stay for the meeting? It's okay with me. Trump'ın bu sözlerinin ardından gazeteciler salondan çıkarıldı. G7 liderlerinin toplantısı basına kapalı olarak devam etti. Trump'ın gündeminde İran'da vardı. ABD ile İran arasında imzalanması beklenen yeni anlaşmayı savunan Trump, Barack Obama döneminde imzalanan nükleer anlaşmayı sert sözlerle eleştirdi. Eski yönetimin yanlış bir politika izlediğini öne sürdü ve ağır hakaretlerde bulundu. Rüşvet vererek bu işten sıyrılmaya çalıştılar sözleriyle Obama dönemi politikalarını hedef aldı. Trump'ın çıkışları G7 zirvesinin son gününe damgasını vurdu. Liderlerin gündemindeki kritik başlıklar kadar ABD Başkanı'nın sert ve sıra dışı mesajları da dünya kamuoyunun odağında yer aldı.
4: Amerika Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında sağlanan mutabakatta Ankara'ya taraflardan peş peşe teşekkür yağdı. Savaş 107 gün sonra atılan imzalarla sona erdi ve bu kritik süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomatik adımları dünya çapında büyük yankı uyandırmış durumda. Yani bir kez daha barışın anahtarı Türkiye oldu. Gözler şimdi artık önümüzdeki günlerde 7-8 Temmuz tarihlerinde Türkiye'de yapılacak NATO zirvesi var. Peki zirve için hazırlıklar ne aşamada?
6: Bu anlamsız savaş defterinin artık kapandığına inanıyoruz. İlk gününden itibaren barışın sesini yükseltenlerden olduk.
0: Amerika Birleşik Devletleri ve İran imzaları attı. 107 gün süren savaş sona erdi. Türkiye bir krizin daha sonlandırılmasında yine barışın anahtarı oldu.
7: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suriye lideri Şara harika iş çıkardılar.
0: Türkiye, ABD ile İran arasında sağlanan tarihi ateşkes ve barış mutabakatındaki diplomatik arabuluculuğuyla dünya gündemine oturdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan süreçteki barış diplomasisi ve stratejik uzlaşı adımlarıyla dikkati çekti. ABD, İran ve Pakistan'dan liderlik ve işbirliği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a peş peşe teşekkürler geldi.
6: Bizim de katkılarımızla varılan mutabakattan bölgemiz ve tüm insanlık adına büyük memnuniyet duyuyoruz.
0: Dünyanın gözü bir yandan da 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO zirvesine kilitlendi. İttifakın geleceğinin şekilleneceği zirveye ABD Başkanı Trump'ın da katılması bekleniyor.
8: Sadece müttefikler arasında değil, dünya genelinde de Ankara zirvesine dönük yoğun bir ilgi söz konusu.
0: Tarihi zirve için başkentte hazırlıklar da son aşamaya geldi. Dünya liderlerinin uçaklarını ağırlamak için Etimesgut Askeri Havalimanı 8 ay gibi rekor sürede modernizasyon çalışmalarıyla yeni Ankara Havalimanı'na dönüştürüldü.
6: Uzun yıllar askeri havacılığın merkezi olan havalimanımız yeniden ayağa kalkmış oldu.
9: Emniyet de zirve için teyakkuza geçti. 55 bini polis ve jandarma olmak üzere 70 bin personel görev yapacak. Zirvenin yapılacağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bulunduğu burası. Söğütözü Mahallesi başta olmak üzere liderlerin geçiş güzergahları, konaklayacağı otellerin bulunduğu lokasyonlar kırmızı alan ilan edildi. Bu bölgelere araç ve yaya girişleri özel izin ve kontrollerle yapılacak.
0: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Liderler Zirvesi ve resmi temaslara ev sahipliği yapacak.
9: İşte burası da dünyanın gözünün çevrildiği kritik zirve için duraklardan biri olacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni merkezi olan Ay Yıldız Karargahı'nda askeri ve diplomatik görüşmeler yapılacak.
0: Zirvenin sonuç toplantısının da ATO Kongre Merkezi'nde düzenlenmesi planlanıyor. Zirveye katılacak liderlerin eşleri için de Ankara'nın tarihi ve turistik mekanlarını kapsayan özel gezi programları hazırlanıyor.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan külliyede Avrupa Birliği delegasyonu büyükelçisiyle 4 ülkenin büyükelçisini kabul etti.
10: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Delegasyonu Büyükelçisi'yle 4 ülkenin büyükelçisini kabul etti. Büyükelçiler Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Külliye'de gerçekleşen kabullerde Avrupa Birliği Delegasyonu Büyükelçisi Avyo Rav, Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Suk Yongbo, Kuveyt Büyükelçisi Salman El Shaabi, Malezya Büyükelçisi Adnan Mot Şefik ve Moğolistan Büyükelçisi Oche Lhagva Suren Başkan Erdoğan'a güven mektuplarını takdim etti. Büyükelçilik mensupları ve aile fertlerini takdim eden büyükelçiler, Başkan Erdoğan'la hatıra fotoğrafı çektirdi. Erdoğan daha sonra büyükelçilerle ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde ülkeler arası ilişkiler ele alındı.
4: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 2 günlük Rusya ziyaretinde önemli temaslarda bulundu. Rus mevkidaşı Lavrov'la ve Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu'yla bir araya geldi bakan. Daha sonra Kazan'da Rusya lideri Putin'le bir araya geldi. Görüşmelerde ikili ilişkiler, Orta Doğu ve Ukrayna Savaşı ana gündem maddeleriydi.
11: Temaslarımız uzun zamandır sadece formalite olmaktan çıktı ve büyük ölçüde Başkan Erdoğan'ın benimsediği tutum sayesinde gerçekten dostane bir nitelik taşıyor.
12: Bu meşguliyetiniz arasında bu fırsatı yarattığınız için çok teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını size iletmek istiyorum.
13: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Rusya'ya 2 günlük resmi ziyarette bulundu. Fidan ilk durağı başkent Moskova'da mevkidaşı Sergey Lavrov ve Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Shoigu ile görüştü. Görüşmelerde Orta Doğu'daki sıcak gelişmeler, Rusya-Ukrayna savaşı ve ikili ilişkiler ele alındı. Fidan'ın bir sonraki durağı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşeceği Tataristan'ın başkenti Kazan oldu. Kritik ziyarette Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler değerlendirildi. Putin, Başkan Erdoğan sayesinde Rusya ve Türkiye'nin dost ülkeler olduğunu söyledi.
11: Moskova'da sadece meslektaşınız Lavrov'la değil, aynı zamanda çok çeşitli kurumlardan temsilcilerle de görüşme yaptığınız ve verimli temaslarda bulunduğunuzu biliyorum. Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler giderek gelişiyor. Bundan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Temaslarımız uzun zamandır sadece formalite olmaktan çıktı ve büyük ölçüde Başkan Erdoğan'ın benimsediği tutum sayesinde gerçekten dostane bir nitelik taşıyor ve her geçen gün yeni içeriklerle zenginleşiyor. Kendisine en iyi dileklerimi iletmenizi rica ediyorum. Kendisini ülkemizde görmekten her zaman memnuniyet duyarız.
13: Bakan Fidan da Putin'e Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti.
12: Bu meşguliyetiniz arasında bu fırsatı yarattığınız için çok teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını size iletmek istiyorum. Muhabbetlerini ve sevgilerini. Gerçekten bölgemizde ve dünyada çok önemli olaylar olmakta. Sizin belli konulardaki görüşleriniz önemli. Görüşeceğimiz çok konular var. Arkadaşlarımızla 2 gündür çok yoğun toplantılar yapıyoruz. Sağ olsun birçok konuda detaylı görüş alışverişinde bulunduk. Ben tekrar bu fırsat için teşekkür ediyorum size.
13: Bakan Fidan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da Rusya ziyaretini değerlendirdi. Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin uluslararası güvenlik, istikrar ve refah bakımından kritik önem taşıdığını vurguladı. Bakan Fidan'a Rusya'nın en prestijli üniversitesi Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü tarafından Fahri Doktora unvanı da verildi.
4: Ve CHP arınma hamlesinde 3. dalga gerçekleşti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlık ettiği MYK toplantısında 3 il örgütü feshedilirken Özgür Çelik'in de aralarında olduğu eski ve yeni il başkanları disipline sevk edildi. Aynı dakikalarda Özgür Özel'in ekibi ise olağanüstü kurultayı için topladıkları imzaları genel merkeze getirdiler. İşte CHP genel merkezinde dün gün boyu yaşanan hareketliliğin ayrıntıları.

0: CHP tarihinin hiçbir döneminde pavyonlarda kurultay pazarlıkları yapılmamıştır.
1: Kemal Kılıçdaroğlu MYK'yı topladı. Milletvekilleri, belediye başkanları derken arınmada üçüncü dalgayı başlattı. Bu kez topun ağzında il başkanları vardı.
2: Üç il başkanımız ve üç eski önceki dönem il başkanımızın bu mutlak butan krizinin bir parçası olması sebebiyle kendileriyle ilgili bir disiplin sürecini başlatmış oluyoruz.
1: Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş, Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ve Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya disiplin kurulu sevk edilirken süreç yalnızca görevdeki isimlerle sınırlı kalmadı. Eski Mardin İl Başkanı Mehmet Kılıçarslan, eski İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve eski Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar'ın partiden ihraçları istendi.
0: Ahlaki değerlerimizi yeniden korumak ve yeniden inşa etmek zorundayız. Onun için hesap sormazsam namerdim.
3: O kötücül akla kim eğer alet olup yol veriyorsa varsa şu kadarcık hakkımı helal etmiyor.
1: Kılıçdaroğlu, Gaziantep, Adana, Malatya, Ankara ve İzmir il başkanlarını da değiştirdi.
2: Ankara'da mevcut il başkan vekilimiz Yüksel Işık'ın yönetimle beraber Fes'i ve yerine Fahri Yıldırım'ı il başkanı olarak atamış bulunuyoruz.
1: CHP Kadın Kolları Genel Başkanı da arınma adımları kapsamında görevden alındı.
2: Asu Kaya ve yönetimini feshederek onun yerine Ayten Gülsever arkadaşımızı Kadın Kolları İl Başkanı olarak atamış bulunuyoruz.
1: Kılıçdaroğlu'nun ağırlığı genel merkezdeki odalara da böyle yansıdı. Tüm odalara Kılıçdaroğlu portresi asıldı. Özgür Özel cephesi ise MYK arınma gündemiyle toplandığı sırada 820 imza ile genel merkezdeydi.
4: İmzaların verilmesinden sonra mevcut yönetimin tedbir vardır, biz bunları uyguluyor muyuz demesi karşılığı gidilecek yok açıktır. Bir sulh hukuk mahkemesine gidip kayyum tayinini istemektir veya geçici kurul tayinini istemektir.
1: Kılıçdaroğlu yönetimi mahkemenin verdiği tedbir kararı varken olağanüstü kurultayın mümkün olmadığını savunuyor. Hatta olağan kurultay için kurulan komisyon takvim hazırlığında.
2: MYK üyesi arkadaşlarımız olağan kurultay hazırlık komisyonu da görev alacaklar. Olağan kurultay ile ilgili bir takvimi önümüze koyacaklar.
5: Bir Ankara'ya gidelim. İtay günaydın. Hoş geldin yayına.
6: Günaydın Cansel Bacı. İyi yayınlar. Teşekkürler.
5: Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Şimdi dün en azından hareketliliği bir haberde derleyip ekrana taşıdık. Ama senin ekleyeceklerin kuşkusuz vardır. Bir yandan da Yüksek Disiplin Kurulu'nda ne gibi kararlar alınır merak edilirken ikinci kez toplanacak zannediyorum. Bugüne dair neler bekliyoruz?
6: Bugün 11'de hem burada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nde toplantılar olacak. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki toplantı Yüksek Disiplin Kurulu toplantısı. Malum geçtiğimiz hafta 9 milletvekili tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Bugün saat 11'de başlayacak toplantıda Disiplin Kurulu'na sevk edilen milletvekillerinin tedbire yönelik itirazları değerlendirilecek. İşte Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Umut Akdoğan'ın ve Veli Ağbaba'nın da aralarında olduğu 9 milletvekilinin kesin ihracı isteniyor. Tedbirli olarak disipline sevk edildikleri için örneğin Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın grup başkan vekillikleri düşmüştü. İşte buna bir itiraz olacak. Yani tedbir kararına bir itiraz olacak, itiraz değerlendirilecek Yüksek Disiplin Kurulu'nda. Bu itirazların da reddedilebileceği ifade ediliyor. Bunu da aktarmış olalım. Bir yandan da olağanüstü kurultayla ilgili süreç malum devam ediyor. Dün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne noter tasdikli imzalar teslim edildi. Cumhuriyet Halk Partisi kaynakları da az önceki haberde de izledik. Zaten tedbir kararı varken olağan veya olağanüstü kurultayın toplanamayacağını ifade ediyorlar. Peki olağanüstü veya olağan kurultay bu süreçte olmazsa ne olacak? Bunu mahkemeye taşıyacak Özgür Özel. Tabii ki mahkemeden Cumhuriyet Halk Partisi'ni kurultaya götürecek bir çağrı heyetinin atanması talep edilecek. Böyle bir süreç olacak. Yani bir mahkeme süreci olağanüstü kurultay talebiyle ilgili yaşanacak. Bunu da ifade etmiş olalım. Diğer yandan Kemal Kılıçdaroğlu cephesine baktığımızda Kemal Kılıçdaroğlu da olağan kurultayla ilgili bir takvim açıklanmadı, ancak olağan kurultay sürecini yönetecek olan isimler belirlendi. Orhan Sarıbal, Yıldırım Kaya, Adnan Demirci, Nevaf Bilek, Deniz Demir ve Hasan Efe Uyar. Bu isimlerden oluşan bir komisyon oluşturuldu. Bu isimlerin arasında yer aldığı bir komisyon oluşturuldu ve o komisyonda Cumhuriyet Halk Partisi'nde olağan kurultay sürecini yönetecekler. Ancak olağan kurultay süreci ne zaman başlayacak? Cumhuriyet Halk Partisi'nde süreç devam ediyor. Malum tedbir kararı var ve aynı zamanda mahkeme kararı neticelenince, Yargıtay süreci tamamlanıncaya kadar bir adım atılmayacak. Yargıtay süreci tamamlandıktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nde olağan kurultay içinde artık bir takvim işletilmeye başlanacak. Bu sürecinde en az 6 ve 7 ayı bulabileceği ifade ediliyor. Yani bugünden yarına Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir kurultayın olması mümkün değil. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da böyle bir düşüncesi yok. Her iki taraftan da gelen açıklamalar ve planlar açıkçası bu şekilde. Şunu da ekleyelim tabii ki, eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir yakın dönemde kurultay olmazsa, Özgür Özel zaten açıklamıştı kurmayları da, yeni bir partiyle Özgür Özel ve ekibi yoluna devam edebilir. Buna dair de çok güçlü iddialar ve kulis bilgileri artık Ankara'da dillendirilmeye başlandı.
5: Peki İlter, çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. İlter Yeşiltaş son durumu aktardı bize. Bu arada bir ziyaret de gerçekleşti. CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti. Bu fotoğraf karesi paylaşıldı o ziyaret sonrası. Görüşmede teröristsiz Türkiye hedefi ele alındı. Tanrıkulu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı fotoğraflı paylaşımda Bahçeli'ye teröristsiz Türkiye sürecindeki çabaları için Diyarbakır adına teşekkür ettiğini duyurdu. Paylaşımda yer alan fotoğraf karesinde ise Bahçeli'nin Tanrıkulu'nun koluna girerek verdiği samimi poz dikkat çekiyor ve yüzlerin gülüyor olması. CHP'li İzmir Seferihisar Belediyesi'ne ikinci dalga yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Aralarında belediye başkan yardımcısı Gökhan Pehlivan'ın da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Rüşvet iddialarında CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın adı da geçiyor.
1: Şafak operasyonunun adresi ikinci kez CHP'li Seferihisar Belediyesi oldu. İkinci dalgada aralarında belediye başkan yardımcısı Gökhan Pehlivan'ın da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Yüz binlerce liralık rüşvet iddiasının başrolünde ise CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba var.
7: Yolsuzluk, rüşvet, cinsel taciz. Bu ne ya? Altı ok yer mi değiştirdi?
1: Düğmeye İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı bastı. Yaklaşık 6 milyon liralık rüşvet alışverişi delillerle tespit edildi. Gözaltına alınan belediye personellerinden Özlem Akyılmaz'ın Veli Ağbaba'nın danışmanı olduğu ve 500 bin liralık rüşveti Ağbaba'nın hesabına gönderdiği MASAK raporlarıyla belgelendi.
8: Bir kör kuruş geçmiş mi Boğaz'dan? Bir kör kuruş. Arkadaşlarımızın boğazından haram bir kör kuruş geçmiş mi?
1: Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması ise itirafçıların ifadeleriyle derinleşiyor. Son iddia, poşette 380 bin dolarlık rüşvet.
9: Bizim için derlerdi ki bunlar yetim hakkı yemez. Yetim hakkı yedirmez derler. Bu partinin gerçek sahipleri var.
10: Bu parti arınacak.
1: Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun tutuklanıp geçici olarak görevinden uzaklaştırıldığı soruşturmada belediyeye iş yapan bir müteahhidin itirafları da dosyaya girdi. İddiaya göre Silivri Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Yavuz, 380 bin dolar rüşvet karşılığı ruhsat işlemlerini onayladı. Ancak parayı teslim eden müteahhidin 2 bin doları eksik verdiğini fark edince o paranın peşine düştü.
7: Rüşvet müşvet falan olayı geçmiş, İstanbul'u kaldırmış. Ya İstanbul'u götürmüş adam ya. Yapılan her işten komisyon almış, ihaleler vermiş, komisyon almış.
1: İtirafçı müteahhidin cep telefonunda yapılan incelemede arkadaşıyla yazışmalarına ulaşıldı. Yazışmalarda müteahhit, belediye başkan yardımcısının eksik parayı fark ettiğini anlattı. Müteahhidin sözünü ettiği tarihte bankadan 380 bin dolar çektiği de kayıtlara geçti.
7: Vallahi de billahi de.
11: Milletin parasını millete dağıtıyoruz. Bu kadar net. İnşallah hepimizin bereketi bol olsun.
1: Beylikdüzü Belediyesi ise hayalet proje usulsüzlüğüyle çalkalanıyor. Soruşturma kapsamında İmamoğlu İnşaat'a usulsüz iskan verildiği tespit edilmiş 27 şüpheli gözaltına alınmıştı. Tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu 2015 yılında inşaat yapılmamasına rağmen yapı denetim kayıtları oluşturularak ileride kullanmak üzere sahte bir yapı denetim havuzu kurulduğu iddia edildi. Bilirkişi raporunda projelerin değerinin ortalama 2,5 milyar lira olduğuna da yer verildi.
5: Faruk abicim, şimdi emeklilerle ilgili başlı bu süreçte daha detaylı ve fazla konuşuyoruz. Çünkü artık bir veri kaldı geriye. Doğru. Onunla birlikte zaten net hesaplamalar ortaya çıkacak önümüzdeki. Biz hangi aydayız? Haziran. Yine başladı.
12: Sana bırakıyorum. 3 Temmuz'da.
5: Bir aydan az bir süre kaldı.
12: Tabii tabii. 15-20 gün kaldı.
5: Geçen ay 5'inde olmuştu ama hatırladıklarım var. Yani.
12: Bu ay 5'inde olmuştu. Mayıs enflasyonu.
5: Tamam işte yani evet. Ayın başı.
12: Doğru.
5: Peki kavga
12: şimdi
5: etmeyelim
12: şöyle,
5: şimdi konuyla ilgili.
12: Bu... Önce şeyi söyleyeyim neyi? Sana. Bu ek ödemeyi anlatmadan önce gazetelerde de var, birçok gazetede Ankara'dan böyle haberler geliyor. Meclis Temmuz'da taban maaş mesaisi yapacak emekliler için. Biz zaten bunu söylemiştik. Hani
5: evet.
12: Üçünde bu enflasyon belli olduktan sonra bir yasal düzenleme çıkması gerekiyor. Bu yasal düzenlemede her zam döneminde çıkıyor zaten. Hani Ocak'ta da çıkıyor, Temmuz'da da çıkıyor. Çünkü bu taban maaştaki artış hani otomatik olarak enflasyonla birlikte olmuyor. O yasayla birlikte oluyor. Eğer bir refah payı verilecekse o da yasayla birlikte oluyor. Dolayısıyla Temmuz'un 15'inde kapanacak gibi bir bilgim var bende meclisin. Ama bence bu üçünde enflasyon açıklandıktan sonra 15'ine kadar bu yasa yetişir zaten. Ve maaşlarda 17'sinden itibaren ödenmeye başlıyor SSK'lılarda. Dolayısıyla maaşlara da yetişir diye düşünüyorum. Her halükarda bu taban maaş artacak. Çünkü taban maaş artmazsa eğer bazı emekliler, ki bu milyonu da bulacak, sıfır zam alma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. O yüzden de her

0: her dönemde taban maaş da artırılıyor. Ocak'ta ne oldu? Ocak'ta 20 bin lira gibi bir yuvarlak rakama yükseltildi. Orada enflasyonun üzerinde bir artış yapılmıştı, 6 aylık enflasyonun. Bu dönemde de hükümet, meclis bir karar verecek. Yani taban maaş kaç lira olsun diye. Şimdi gazetelere bakıyorum, değişik rakamlar var. Bizim hesaplamalarımıza göre zaten eğer 6 aylık enflasyon uygulanırsa 23.600 liranın üzerine çıkmış olacak. İşte 18'in üzerinde bir 6 aylık enflasyon bekliyoruz. Dolayısıyla taban maaşta böyle bir artış var. Ama başka beklentiler de var. Hani taban maaş işte biraz daha yüksek tutulabilir mi? Çünkü bu taban maaş belirlendikten sonra onun altında kalan bütün emekli maaşlarına hazine bir destekte bulunuyor. Her ay işte belli bir para yatırılıyor onlara, işte o taban maaşa tamamlanıyor. Ama oradaki tehlike şu, bunu zaman zaman da söylüyorum. Şu anda taban maaş 20 bin lira mesela.
1: Tamam.
0: 15 bin lira maaşı olan bir emekli 20 bin lira alıyor. 21 bin lira maaşı olan bir emekli yine 21 bin lira alıyor. Dolayısıyla ikisinin ödediği primler arasında ciddi fark var. Ben düşük maaşlı emeklilerin taban maaşa tamamlanmasının çok faydalı olduğunu düşünüyorum ki pandemiden beri bu birçok milyonlarca emekliye bir nebze de olsa nefes aldırdı. Ama onun hemen üstündeki skalada bulunan emekliler için de belki kademeli bir artış yapılabilir tezinde zaman zaman söylüyorum. Çünkü orada orada bir şey oluyor. Hani ya biz daha çok prim yatırdık ama işte neredeyse aynı maaş alıyoruz gibi bir serzeniş oluyor. Emeklilerin bu serzenişinde bir kere daha dillendirmiş olayım. Orada bir kademeli artış yapılabilir. Evet. Yani seyyanen bir artış. Şimdi bugün konuşacağımız şey ek ödeme. Şimdi bütün emekliler...
1: Bu hani, herkese yapılacak bir ödeme.
0: Evet, evet. Şimdi bütün emekliler eskiden belki sen de hatırlayabilirsin. Vergi iadesi diye bir şey vardı. Biz fiş toplardık. Zarfların içine doldurduk. İnsan kaynaklarını verirdik. Sonra ayın 20'sinde bize bir para yatardı. Şimdi eski benim yaşıtlarım onu gayet iyi hatırlarlar. Durmadan ve küçük küçük fişler doldurduk. Bu vergi iadesi benzeri bir ek ödeme yapılıyor.
1: Ben hatırlamıyorum,
0: emekli.
1: Biliyorum.
0: Biliyorsun, evet. Küçükler bilmiyor.
1: Teşekkürler.
0: Hatırlamıyor. Şimdi her emekliye %4 bir ek ödeme ödeniyor her ay. Yani evet, senin maaşın 20 bin lira, işte 800 lira da ek ödeme ödeniyor, 20 bin 800 lira alıyorsun. Yani bankaya yatan para bu. Bankaya yatan paranın içinde ek ödeme de var. Ama zamlar... Yani Ocak ve Temmuz'da senin o kök maaşına yapılıyor. Ek ödemeye yapılmıyor. Kök maaş arttığı için %4'lük ek ödeme de artıyor.
1: Tamam.
0: Düşük maaşlılar aşağı yukarı işte 14-15 bin liranın altında maaşı olanlarsa %5 ek ödeme alıyor. Şimdi bu Temmuz'da yapılacak artışla birlikte ki bizim beklentimizde %18-19 arasında bir artış oranı, ek ödemelerde artacak. Şimdi iki tane örnek var, istersen daha anlaşılır olsun diye ben buradan göstereyim sana. Mevcut hesap mesela bir emeklinin kök aylığı 30 bin lira. Bu emekliye %4'lük bir ek ödeme de veriliyor, 1200 lira ve bankaya 31.200 lira yatırılıyor. Tamam. Şimdi Temmuz'da bu emeklinin durumu ne olacak? Yeni kök aylığı 35.400'e çıkacak. Hani %18 bir artış olursa. Nereye yaptık biz bu %18'i? 30 bin liraya yaptık. 31.200'e yapmayacağız. Sonra yeni ek ödemesi de 1416 liraya çıkacak. Bu emeklimize 36.816 lira yatırılacak. Yani 1200 liralık ek ödemesi 1416 liraya çıkmış olacak. O da %18 artış alacak. Şimdi taban maaşın altında maaş alan ki aşağı yukarı 3-4 milyon emekli var böyle.
1: Bu da çok konuştuğumuz bir
0: evet,
1: konu.
0: Onların hesabını görelim. İkinci örneğimizde
1: geliyor.
0: O olacak. Orada emeklimizin maaşı 15
1: onu
0: bin
1: istiyoruz, evet.
0: 15 bin lira diyelim ki bu emeklimize 20 bin lira ödeniyor. Ben buradan
1: geldi.
0: Okuyayım. Geldi mi?
1: Geldi.
0: Kök aylığı 15 bin lira.
1: Tamam.
0: Yani işte bu emeklimiz 3600 günden emekli olmuş, asgari ücretle çalışmış ve maaşı hesaplandığında böyle düşük kalmış. Çok emekli var böyle. Çünkü gerçekten 3600 günde emekli olan, işte mahallen emekli olan, vergi indirimiyle emekli olan ya da asgari ücretle çalıştığı için, az prim yatırdığı için düşük maaş alan emekliler var. Ama devletimiz onlara bir katkı yapıyor. Şimdi bu emeklimizin kök ağırlığı 15 bin lira. Ek ödemesi 600 lira. Hazine bu emeklimize 4400 lira daha veriyor ek ödemeden sonraki kısım ve 20 bin lira yatırılıyor. Şimdi %18 artış yapıldığında bu emeklimiz

0: ne yapacak? 20 bin liraya mı yapacak? 15 bin liraya mı yapacak? Benim cevabım 15 bin liraya yapılacak artış. Ne oldu? 17 bin 200 lira oldu. Ek ödemesi de arttı mı? 708 lira. %14, evet. %4 olarak. Yeni taban aylığı da 23.600 lira olmuş olsun. %18 onu da arttırdık. Tamam. 20 bin liralık taban aylık.
1: Bunlar sadece örnek hesaplamalar. Evet.
0: Bu emeklimize 5.692 lira daha hazine seyyanen bir destek verecek ve bankaya 23.600 lira yatırılacak. Dolayısıyla bu emeklimizin de ek ödemesi ve kök aylığı artmış olacak. Hı-hı. Şimdi tabii buradaki yeni taban aylık 23.600 lira dediğimiz %18 artış yapılarak belirledik.
1: Kök aylığa artış yaptık.
0: Evet, sonra kalan kısmı da hazine desteğiyle tamamladık. Bu hesapları nerede görebilirim?
1: Zaten onu soruyor şu an izleyici. Diyor ki ben bunu böyle hesap nereden göreceğim?
0: E-Devlet'te giriyoruz. Emekli aylık bilgisi. Emekli aylık bilgisi E-Devlet'te.
1: Arama kısmında mı yazıyoruz
0: evet,
1: bunu?
0: Evet, emekli aylık bilgisi yazdığınız zaman karşınıza çıkıyor. Hı hı. Kök aylığınız, net aylığınız, ek ödemeniz ve hazine desteği alıyorsanız o rakam da orada görünüyor çok rahat. Diyelim ki bunu kullanamıyor emeklilerimiz. Yani bir uğrarsa SGK'ya ya da
1: Alo 170. Emekli olurum yazanlar var.
0: Alo 170'i.
1: Bak abi kitabını okusam et ah bir emekli olsam. Evet.
0: Hani bu E-Devlet'ten göremiyorum evladım diyen yaşlı emeklilerimiz de var. Hani bir dışarı çıktığında bir SGK'ya uğrayabilir, oradan dökümü alabilir.
1: Bu telefonla yapılıyor mu bu iş?
0: Alo 170'ten de bilgilerinizi vererek, tabii kendinizi arayarak oradaki arkadaşlar da mutlaka sizin
1: hesabınızı olur. Ama birileri sizi ararsa birilerine bilginizi vermeden siz kesinlikle, arayarak tabii. Aman diyeyim. Onu da bir söyleyelim. Çünkü...
0: Şimdi Temmuz geldiğinde biz daha konuşacağız. Bu yeni yasal düzenleme için meclis hangi mesai yapacak, hükümet ne karar verecek? Orada da beklentiler var, onu da ara ara söylüyoruz.
1: Peki şimdi bütün detayları anlattınız.
0: Anlatmaya
1: yine çalışıyor. İlerleyen dakikalarda başka başlıklarım da var. Kadir Mercan hazırmış muhabir arkadaşımız. İstanbul Kağıthane'de korkuluklarda asılı bulunan erkek cesedinin sırrı çözüldü mü sorusunu soracağız. Kadir günaydın. Nedir olay ve detayları?
2: Günaydın, iyi yayınlar dileyelim. Aslında o sır halen daha aralanmış değil. Fakat asayiş ve cinayet büro ekiplerinin soruşturması halen daha devam ediyor. Olay geçtiğimiz hafta Cuma günü gece saatlerinde yaşanmıştı. Türkmenistan uyruklu 33 yaşında olan Şerif Baba Yavoviç... demir korkuluklara kablolarla asılı bir şekilde bulunmuştu. Çevredekilerin görmesiyle birlikte direkt olarak polislere ve sağlık ekiplerine haber verilmişti. Olayın yaşandığı saatin gece olması, saat 23.10 civarında olması acaba bu bir intihar mı yoksa cinayet mi sorusunu akıllara getirdi. Konuyla alakalı olarak titiz bir çalışma yürütülüyor. Saatler süren bir görüntü kaydı izleniyor şu anda polis tarafından. Öte yandan şunu da söylemekte fayda var. Acaba cinayetse biri veya birileri tarafından mı oraya getirildi? İntiharsa hangi sebeple intihar etti? Bu araştırılıyor. Şunu da söylemekte fayda var. Maktulün cep telefonundan kimlerle konuştuğu, nereden oraya geldiği yine HTS kayıtlarına da bakılmış durumda. Şunu da söylemekte fayda var. Ekipler tarafından maktulün cenazesi alındıktan sonra kesin ölüm sebebi için adli tıp kurumuna götürüldüğü bilgisi de var. Nihai sonuç adli tıp kurumundan çıkacak sonuçla belli olacak. Onun da altını çizelim. Konuyla alakalı olarak hem Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hem de İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün yürütmüş olduğu soruşturma var. Soruşturma neticesinde bizlere yansıyanlar oldukça bizler de bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü şimdilik sizlere bırakalım. Cansin Elvacım.
1: Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. İstanbul'dan yine bir haber paylaşalım. Sarıyer'de oto galeri sahibini silahla bacağından vuran 16 yaşındaki saldırganın ifadesi ortaya çıktı. Saldırganın infaz grubu isimli Telegram grubundan tetikçi olarak kiralandığı ve yine iddiaya göre çocuk tetikçiye saldırı için 200 bin lira verildiği öğrenildi.
3: AVM'deki silahlı saldırıdan kan donduran ayrıntılar ortaya çıktı. Sanal dünyanın karanlık yüzü bu kez de çocuk tetikçi dehşetiyle kendini gösterdi. olay 13 Haziran'da İstanbul

0: Sarıyer'de bir AVM'de yaşandı. Kafeteryada oturan iş insanının yanına 16 yaşındaki saldırgan yaklaştı. Çocuk tetikçi hedefindeki kişiyi önce "dövmen çok güzel" diyerek süzüp uzaklaştı. Ardından yeniden geri dönüp tetiğe bastı. Şeytani planın detayları ise sorgunun ardından ortaya çıktı. Yaralanan iş insanı hastaneye kaldırılırken yakalanan 16 yaşındaki tetikçinin ifadesinde kendisine Telegram'daki infaz grubu isimli bir kanaldan ulaşıldığını söyledi. Yurtdışı numaraları üzerinden atılan fotoğraflar, aracın plakası ve konum bilgisiyle hedefi gösterildi. Kan donduran suikast girişimi için çocuğa 200 bin lira verildiği ileri sürüldü. Yeni nesil suç örgütlerinin ceza indiriminden yararlanmak için sosyal medyadan çocukları ağına düşürdüğü bu korkunç tezgah bir kez daha gündeme geldi. Tutuklanan çocuk tetikçinin arkasındaki karanlık bağlantıları çözmek için ekipler şimdi sosyal medya ağının peşinde.
1: İstanbul Eyüp Sultan'da parkta oturan bir grup silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda ikisi ağır, beş genç yaralandı. Polis kaçan saldırganların peşinde.
2: Gecenin sessizliğini silah sesleri bozdu. Ortalık savaş alanına döndü.
3: İddiaya göre yaşları 18 ila 25 arasında bulunan 5 çocuk işte buradaki parkta oturuyordu ve yine araç içerisinde bulunan bir grup bu parkta oturan çocuklara ateş açtı ve iddiaya göre ikisi ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.
4: Parkta 5 tane genç oturuyormuş. Bir motorla da gelip buradan o gençleri taramışlar. Yani birbirlerini tanıyan İki grup yani bunlar.
2: Yaralılar ilk müdahalenin ardından en yakın hastanelere kaldırıldı. Mahalleyi ayağa kaldıran silah sesleri üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırganların kullandığı sahte plakalı otomobil Kemerburgaz Kent Ormanı girişinde yanmış halde bulundu. Polis kaçan saldırganların peşinde.
1: Sakarya'da bir savcıyla minibüs şoförü arasında trafikte yaşanan tartışma ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Minibüs şoförünün savcının kullandığı otomobilin önünü kestiği görülüyor.
0: Savcı ve minibüs şoförünün trafikte tartışması ile ilgili yeni görüntüleri ulaşıldı. Olay geçtiğimiz günlerde Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaşanmıştı. Kavşaktan dönen minibüsün önüne kontrolsüz şekilde başka bir otomobil geçince sürücüler arasında tartışma çıkmıştı.
5: Hem suçlusun hem güçlü olmaya çalışıyorsun.
0: Olay anına ait yeni görüntülere ulaşıldı. Minibüs sürücüsünün de aracı savcının kullandığı otomobilin önüne kırdığı görüldü. Olayın hemen ardından yayınlanan görüntülerde de savcının otomobiliyle minibüsün önüne geçerek aracın ilerlemesini engellediği anlar yer almıştı.
6: Bekle!
5: Bak sakın vurayım deme! Bak sakın vurayım! Kamera var zaten, sen rahat ol!
6: Abi savcı olmak kuralı değil.
0: İki sürücü hakkında olayın ardından adli işlem başlatılmış, Cumhuriyet savcısı olan sürücüye idari yaptırım uygulanmıştı.
1: ...2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ikinci maçında Paraguay ile karşılaşacak bizim çocuklar. A milli futbol takımımızdan bahsediyoruz. Amerika'da Kaliforniya eyaletinden San Jose'ye geldiler. Arizona'daki kamp merkezindeydiler. Özel uçakla geçtiler bu noktaya. Yoğun güvenlik önlemleri vardı. Kamp yapacağı otele ulaştı milliler. O anlara dair görüntüler de kaydedildi. Millileri bölgede yaşayan Türk vatandaşları tezahüratlarla büyük bir heyecanla da karşıladılar. Otobüste inen teknik ekip ve futbolcular otele girdi. Milli futbolcu Kenan Yıldız taraftarlarla imza verdi, fotoğraf çektirdi. O görüntüleri ekrana taşıdık. Şimdi A milli futbol takımından kaleci Uğurcan Çakır ve savunma oyuncusu Samet Akaydın Paraguay maçı öncesi soruları yanıtladılar. İki milli futbolcumuzun da Avusturya yenilgisini unutturacaklarına inancı tam.
7: A milli takım oyuncuları Uğurcan Çakır ve Samet Akaydın Paraguay maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Milli takımın başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, Avustralya maçını unuttuklarını belirterek önlerindeki iki final maçını kazanmak istediklerini söyledi.
8: Ülkemizi mutlu etmek istiyorduk çünkü buraya gelmek bizim aslında hayalimizdi. 24 yıl sonra buraya geldik ve ülkemizi gururlandırmak istiyorduk ilk maçta. Bunun da hatta bence biraz duygusal anlamda baskısı vardı. Çünkü meydanlarda kurulan televizyonları falan görünce çok güzel görüntüler vardı. Buna karşılık vermek istiyorduk. Onların eleştirisi bizim başımızın tacı. Ben böyle düşünüyorum. Futbol oynuyorsanız zaten eleştirilmeye açık olmanız gerekiyor. Bence bunu çok büyütecek bir şey yok. Çünkü bir final maçı kaybetmedik. Paraguay maçında bunu telafi etme şansımız var. Hatalarımızdan ders çıkartıp iyi hazırlanıp Paraguay maçında istediklerimizi yapmak istiyoruz. İşin özeti bu. Ruh haline gelecek olursak yani dün geride kaldı. Önümüze bakmamız gerekiyor. Biz de önümüze bakıyoruz bence.
7: Samet Akaydın ise takımın desteğe ihtiyacı olduğunu dile getirdi.
9: Eleştirileri açığız. Bizden daha fazla açık olan insanlar da yoktur zaten her zaman. Ama biz bazen eleştirileri karıştırıyoruz ya. Maçı analiz edebiliriz. Taktiği analiz edebiliriz. Ama ya bir insanın saçına, bıyığına, başına falan, burasına falan bunlara girmek bence çok saçma ya. Bunlar eleştiriden çıkıyor artık. Bunlar farklı bir yere giriyor. Ben bunları anlamıyorum. Biz tek sıkıldığımız, kızdığımız konular bunlar aslında. Yoksa eleştiri her zaman yapılsın. En ağırını yapılsın. Sıkıntı yok. Kötü oynadığımız şeyi eleştirsinler. Bunu zaten biz kendi aramızda da eleştiriyoruz. Yani belki de Uğurcan kötü oynadığım zaman bana sallar, ben ona sallarım kötü oynadığın zaman. Bunu biliriz yani. En iyi biz biliyoruz aslında kötü oynadığımız maçı. En iyi analizi biz yapıyoruz. Eleştiri birbirimize yapıyoruz zaten. İnsanlar sanıyor ki biz mutsuz değiliz. Yani maç kaybediyoruz. Onlar yine keyfine bakıyor. Öyle bir şey yok. Biz sabaha kadar uyumadık maçı kaybettik de ya. Çok mutsuz olduk. Yani aşırı derece mutsuz olduk ama dediğim gibi böyle değişik bazı şeyler var böyle. Yani girmek istemedim gibi. Kaptanımıza farklı şeyler imalarda bulunuyorlar. Öyle şeyler bulunuyor. Ya üzülüyoruz ya gerçekten. O da üzülüyor. Kaptanımız da çok üzülüyor. Bu kaptanımız bu takım için neler yapıyor? Ya bunu biz biliyoruz ya. Hakan biliyorsun çok biraz da duygusal bir insan Hakan. Ya gerçekten ülkeye çok değer veren böyle duygusal bir çocuk. Yani böyle şeylere de takılıyor açıkçası. Yani takılması da gayet normal açıkçası. Çünkü çok saçma sapan şeyler yazılıp biçiliyor Twitter'da orada burada. Çocuklar korkudan bir şey yapamıyoruz artık. Yani bir şey yapmaya çekiniyoruz. Acaba bunu yapsam buradan mı girecekler? Bunu yapsam buradan mı girecekler?
10: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
11: Halkbank'ın katkılarıyla.
12: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %0,32 değer kazanarak 14.493,09 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 46,67 puan artarken toplam işlem hacmi 191,8 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi %0,13, holding endeksi %0,37 değer kazandı. Sektör endekslerinden en çok kazandıran %3,59 ile madencilik, en fazla kaybettiren %2,57 ile tekstil deri oldu.
11: Halkbank'ın katkılarıyla.
10: Haberin radyosu A Haber Radyo.
11: Reklam.
13: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
10: A Haber Radyo, haberin radyosu.
14: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1.580.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
13: Haziran
15: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanya

0: Telekom.
1: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
2: güzeli. Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
5: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
6: Dünya Kupası tarihinde gol atan en yaşlı futbolcu Kamerunlu Roger Milla. 1994 Dünya Kupası'nda Rusya'ya karşı gol attığında 42 yaşındaydı. Milla'nın köşe bayrağı yanındaki meşhur dansı zaten hafızalardaydı. Bu golle birlikte Dünya Kupası tarihine bir de yaş rekoru bıraktırdı.
5: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
2: Reklam.
7: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
8: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönder. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
11: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
12: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
11: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
13: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
14: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
15: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
2: Reklam. A Haber Radyo.
16: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar. Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Balıkesir-İzmir Devlet Yolu'nun 18 ile 19. kilometreleri arasında köprü genleşme, derz, bakım, onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanmakta. Konya-Afyon-Karahisar yolunun 50 ile 54. kilometreleri arasında yol üst yapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Afyon-Karahisar yönü trafiğe kapatılmıştır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Güvenli yolculuklar dileriz.
17: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
18: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
16: Japonya Merkez Bankası'nın sıkılaştırmaya devam etmesi bekleniyor. Japonya Merkez Bankası'nın politika faizini beklentiler doğrultusunda %1'e yükselterek 31 yılın en yüksek seviyesine çıkarmasının ardından sıkılaştırma adımlarını gelecek yıla da yayması bekleniyor. Bankadan yapılan açıklamada, yüksek ham petrol fiyatlarının ekonomik faaliyet üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğu, buna karşın ekonominin genel olarak yüksek şirket kârları ile istihdam ve gelir koşullarındaki iyileşme gibi unsurlarla desteklendiği bildirildi.
18: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
19: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sunar.
20: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
19: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sundu.
21: Reklam. Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
22: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
23: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
24: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
25: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
26: Tatil Budur hissi.
27: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Canlı yayın.
1: ...olacaktı ve İsviçre'de İran tarafından Meclis Başkanı Mehmet Bakir Kalibaf ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından Başkan Yardımcısı J.D. Vance katılacaktı. Ancak son anda bir değişikliğe gidildi. Bu uzlaşmayı İran tarafından İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ve az önce de gördüğümüz şekliyle Donald Trump imzaladı. Donald Trump bu imzayı Fransa'da bunu gezetti zirvesi için Fransa'da bulunduğu sırada Emmanuel Macron hemen yanındayken imzalamış oldu ve İran tarafından da Mesut Pezeşkian bunu imzaladıktan sonra kameralara gösterdi ve işte bu görüntüler tam olarak bahsediyorum. İşte uzlaşma metnine Donald Trump işte imza atıyor. Esasında uzlaşma metni çok da uzun değildir. 14 maddeden oluşmaktadır. Çok kısa bir metinden bahsediyoruz. Bunun İsviçre'de yapılması öngörülmüştü. Dediğim üzere son anda bir değişiklik söz konusu oldu. Bu yüzden İran'dan İsviçre'ye bir heyet gidip gitmemesi de şimdilik belirsizliğini korumaktadır. Daha önce imzalar atılacaktı. Taraflar masaya oturup işte kalan geride kalan meseleleri özellikle İran'ın nükleer programını görüşecekti. Ancak gelen son bilgiye göre bu değişikliğin ardından İran'dan oraya bir heyet gidip gitmeyeceği şimdilik belirsizliğini koruyor. Şimdi bu uzlaşma metnine gelince 14 maddeden oluşmaktadır. Ben teker teker onları saymayacağım Cansın. Şöyle söyleyebilirim özet olarak Hürmüz'ün açılması karşılığında Amerika Birleşik Devletleri inanılmaz düzeyde İran'a tavizler verdi. İran'a işte savaş tazminatı ödenmeyecek. Ancak buna karşılık 300 milyar dolar dev değerinde İran'a kalkınma fonu ayrılmış olacak. Diğer taraftan İran'a yönelik deniz ablukası da kaldırıldı ki dünden itibaren bu yürürlüğe girdi. Yine dünden itibaren, dün akşam saatlerinden itibaren İran'ın petrol satmasının önü açıldı. Yani işte bu konuyla ilgili Amerika Birleşik Devletleri İran'a muafiyet tanıdı ve bundan sonraki süreçte de yine İran'ın dondurulmuş fonlarının da serbest bırakılması tartışılacaktır. Bunların hepsinin karşılığında İran sadece Hürmüz Boğazı'nı açacak. Bu sadece 60 günlük bir süreyle ücretsiz bir şekilde olacaktır. 60 gün sonrasında İran tekrardan buradan ücret alabilecektir. Ve buranın yönetimi İran'a umanla birlikte bırakılmış oldu. İran adına büyük bir zafer kazanıldığını söyleyebilirim.
2: Ekber teşekkür ediyorum. Detayları konuşalım. Hocam hazır. Furkan Hocam günaydın. Hoş geldiniz.
3: Günaydın Cansın Hanım. İyi yayınlar diyorum.
2: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun size de. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doçent Doktor Furkan Kaya Hocam bizimle birlikte. Hocam şimdi Ekber imzaların masada atılması için bu taraftan yani İran tarafından bir heyet gidecek mi gitmeyecek mi o net değil daha dedi. Başta böyle konuşulmuştu. Hatta Trump bile gidebilir başlıklarını konuşmuştuk imzalar atılırken. Bu bize bir şey anlatır mı, bir şey ifade eder mi? İmzalar atıldıktan sonra masaya oturulsa, oturulmasa bir fark yaratır mı? Hem onu sorayım hem de Ekber'in söylediği cümle üzerinden bu 14 maddeye baktığımızda Amerika İran'a çok fazla taviz verdi diye okunuyor İran tarafından. Doğru mudur?
3: Şimdi Cansın Hanım aslında bunun taviz olduğunun en büyük belki kanıtı İsrail'deki o aşırı sağ Siyonist lobiden gelen tepkilerdi biliyorsunuz. Özellikle Steve Witkoff ve Jared Kushner üzerinden ciddi bir saldırı başladı. Ne dediler? İsrail'i sattınız dediler. Evet. Yani onları resmen hainlikle suçladılar. Hani ben demiyorum onlar da işte efendim çok güzel işler yaptılar. Hayır onlar daha önceleri de bildiğimiz üzere işte başkentin Kudüs'e taşınması, Amerikan Büyükelçiliği Kudüs'e taşınması, Golan Tepeleri bunları biliyoruz ama şu anki mevcut anlaşma süreci üzerinden hainlikle suçlanıyorlar. Çünkü diyorlar ki siz teslim oldunuz. Bizim amacımız İran Savaşı'nı uzatmaktı. Çünkü İran Savaşı uzadıkça biz burada katliamlarımızı devam ettirebilecektik. Biz burada istediğimiz genişleme siyasetimizi yürütecektik diyorlardı. Ve Witkoff ve Kushner üzerinden de Trump'a aslında mektup gönderdiler. Yani tehdit aslında Trump'a. Trump'la daha önce konuştuğumuz gibi 8 defa bir araya gelen Netanyahu her seferinde İran'a saldıracaksın, İran'a saldıracaksın. Sen saldırmazsan biz saldırırız. Saldırmazsan bedelini ödersin. Kimi zaman Trump tereddüt etti. Arkasından Epstein dosyaları çarşaf çarşaf yayıldı. Videolar, görüntüler. Sonra bir suikast girişimi gerçekleşti. Yani Trump adım attığı anda yani onların aleyhine bir vaziyet aldığı anda karşılığını gösteriyorlar. Şimdi bir şok etkisi yarattı. Belki de bunu beklemiyorlar. Çünkü Donald Trump'ın bu İran savaşı benim savaşım değil siyaseten kaybediyorum ve bu savaş artık bitmeli demesinden sonra İsrail tarafı bizzat

0: Trump'a ciddi baskı uygulamaya başladı. Ve şimdi görüşmelerde eğer ıslak imzalar, işte Trump eğer giderse, örneğin Pezeşkiyan giderse ve orada bir el sıkışma olursa, bu resmen tanıma ve tanınma anlamına gelecek. Tabii İran siyaseti açısından da biraz sıkıntı yaratabilir. Burada işte Amerikan muhalefeti üzerinden bir taban da var İran içerisinde ve siz nasıl bir büyük şeytanla tırnak içerisinde el sıkışırsınız gibi bir durum da oluşabilir. Ondan bu elektronik imza meselesi çıktı zaten Cansın Hanım. Yani ben tarihte daha önce, tabii tarih dedim, tarihte elektronik ne kadar kullanılır? Ama son dönemlerde elektronik imza diye bir şey ben görmedim. Bu da nedir? Seni tanımıyorum ama tanımış gibi yapıyorum. İmza atmak zorundayız. Elektronik atalım, bu işi bitirelim şeklinde oldu. Ama şöyle toparlayayım. Yani görüşmelerde artık işte yarın Cuma günü atılacak imzalar 60 günlük ateşkesin geleceğini belirleyecek. Ama 60 günlük ateşkesinin de garantörü olmayacak maalesef bu anlaşma. Keşke olabilse. Çünkü İsrail'in hala katliamı devam ediyor. Saldırıları da devam ediyor. Ve bizim için önemli olan zaten şu anda pansuman tedbirlerde. Bu da alınacak inşallah, yarın takip edeceğiz.
1: Ama şimdi o İsrail başlığını öyle açtığınızda hala devam ediyor dediğiniz noktada açıklamalar da çok net. İsrail'den gelen, buna Netanyahu da dahil. Evet. Biz bu Amerika'nın kararı, her ne kadar Trump kararları ben veriyorum dese de İsrailli bütün siyasetçiler, görevli olan isimler, hayır biz özellikle elde ettiğimiz noktalarda Lübnan'dan geri çekilmeyeceğiz. Orada işimiz bitmedi. Bir yandan işte Litani'nin nehrine doğru ilerleyişin süreceğini, hatta ülke içerisinde Trump'la artık yolları ayırmanın vakti geldiğine kadar konuşuluyor. Bunu şöyle değerlendirenler var. Siz katılıyor musunuz? Tarih boyunca işte Amerikan-İsrail ilişkilerini baştan konuşmaya herhalde gerek yok ama bu gelinen noktada deniliyor ki iki tarafta da seçim var ve iki tarafta seçim çalışmaları doğrultusunda belirli doneleri kullanabilmesi için bir danışıklı dövüş aslında bu da yorumu da yapılıyor. Bu da mümkün mü, yoksa hayır burada onu görmüyoruz, bambaşka bir süreç mi görüyoruz diye okuyorsunuz?
0: Yani şöyle aslında Cansın Hanım, sizin dediğiniz doğru, hep bunu değerlendirdik zaten. Amerika Birleşik Devletleri İsrail arasındaki bu ilişkiler 48'den bu yana nasıl geliştiğini bir tek başkan, tek bir başkan belki tam olarak karşı çıktı, bunu ifade de etti. Canıyla ödedi. John F. Kennedy biliyorsunuz. İsrail'in bölge siyasetine ve Filistin meselesine, yani Filistin'in davasına, haklı davasına destek veren açıklamaları var. Kendi ağzından videolarda. Şimdi bunu canıyla ödedi John F. Kennedy ve ondan sonraki başkanlar da zaten bu şeyi gördüğü için, daha doğrusu bu tarihi gerçekliği gördükleri için de çok seslerini çıkaramadılar. Şimdi burada da bir danışıklı dövüş var mı yok mu, veya biz Trump'tan vazgeçtik diyorlarsa, o zaman Trump'a yeni suikast girişimleri yolda olabilir mi?
1: Hı,
0: efendim Trump'ı tabii ki şimdi burada Trump'ı itibarsızlaştırma üzerinden gidebilirler mi? Bakın bunu First Lady üzerinden de yaptılar biliyorsunuz. Melania Trump üzerinden, efendim işte bu Epstein'in de dostlukları vardı, efendim işte böyle ahlak dışı şeylerle beraber açıklama yapmak zorunda kaldı Melania Trump. Yani öyle bir bel altı vuruyorlar ki Trump da buna çok hani karşılık verme noktasında yetersiz kalabiliyor. Bir de içeriden de bir evanjelik kuşatma var. Yani ben hep şöyle söylüyorum. Amerikan siyaseti bir lobitokrasidir. Demokrasi değildir. Lobilerin dizayn ettiği bir siyaset ve uymak zorundasınız buna. Şimdi dolayısıyla ben Macron'la olan konuşmalarında biraz tedirgin gördüm Trump'ı. Yani o eski rahatlığı yok. Sıkıştırmaya devam ediyorlar. Vücut dili bana biraz bunu gösterdi. Hı hı. Ama Trump da vazgeçecek gibi de gözükmüyor. Yani bu yola çıkmış gibi de duruyor. Tabii ne kadar dayanacak bunu da bilemiyorum. Ama işte ifade ettiğimiz gibi bu 60 gün süre sonunda barış anlaşması imzalayacak bir metin karşımıza çıkacak mı? Onu göreceğiz. Ama işte sizin ifade ettiğiniz gibi Ben Giver de bunu söyledi. Şey de bu neydi? Smotrich biliyorsunuz. Evet. Onların yine Siyonist bakanlarından, Katz savunma bakanı.
1: Evet.
0: İşte bu Ben Giver sapık Siyonist bakanı de dedi. Bizi ilgilenmez kardeşim dedi. Bu Amerika'nın kendi anlaşması. Biz katliamımıza devam edeceğiz dedi. Şimdi burada Amerika Birleşik Devletleri dümen bende, kumanda bende diyen Trump buna nasıl bir karşılık verecek? Yani şunu söylese anlayacağız Cansan'a. Bakın çok basit. Ben bundan sonra İsrail'e silah da vermiyorum, para da vermiyorum.
1: Mesela
0: bakın,
1: dese.
0: Çıksa dese bir baba it gibi. Bitti. Bir baba it gibi dese ki ben Trump olarak İsrail olan bütün desteğimi, başkanlık yetkilerimi kullanarak vermiyorum desin. Bakın nasıl sansasyonel bir cümle. Ama dese zaten olay bitti. Ondan sonrasını takip edeceğiz tabii. Ama diyemiyorsa da Trump ciddi bir şekilde çırpınıyor. Bunu da göreceğiz.
1: Bu şey gibi olur. Elektronik imzadan da öte görmediğimiz bir şey olur. O zaman bambaşka konuşuruz. Peki,
0: kesinlikle.
1: Şu meselenin detayını sağdan öğreneyim. Onu da sorayım son olarak. Ekber, sen Hürmüz'e gittin bu süreçte. Zaten yakından da takip ediyorsun. Hürmüz'deki son durum.

0: ne şu an? Orada birçok gemi bekliyordu. Hala o bekleyiş sürüyor mu?
1: Yok, İran'dan gelen son açıklamada deniz ablukası kalkmış durumda. Zaten dün İran'ın 3 petrol tankeri dolu bir şekilde işte bu bölgeden Amerikan ablukasına takılmadan devam etti. Ve İran'ın şöyle de bir özelliği ve avantajı an itibariyle söz konusu. Bütün depoları, Hark Adası olsun, gemileri olsun tıka basa dolu. Bu deniz ablukası dolayısıyla ve bu da İran'a bir imkan sağlayacaktır ciddi bir şekilde. Oradan da bir gelir elde etmiş olacaktır. Tabii Hürmüz meselesine gelince Hürmüz açıldı. Şimdi gemiler buradan hareket edebilir. Tabii bir aylık bir zamandan bahsediyor ve buna da gerekçeler tam olarak savaş öncesi duruma gelmesi için. Tabii bunun içinde bazı gerekçeler gösteriliyor. Orada işte mayınlama vardır falan, işte tam olarak bunların giderilmesi için bir aylık bir zaman lazım. Çok ilginçti. Mesela ben bugün sabah saatlerine baktım. Almanya'dan da bir açıklama geldi. Almanya diyor biz de oraya işte mayın temizleme aracı gönderebiliriz. Ancak İran izin verirse. Çok ilginçtir. Yani herkes oranın artık İran'ın iznine tabi olduğunu da kabul ediyor ve İran da zaten diyor 60 günlük bir süre zarfında burası ücretsiz olacak. Ondan sonra işte İran'ın keyfine kalmış.
0: Peki Furkan Hocam, şimdi bu Hürmüz düğümü biraz daha konuşulacak belki. İşte para alınmayacak, Birleşmiş Milletler karar verecek, yok İran'ın kontrolünde olacak. Bu 30-60 günlük süreçte belli ki daha Hürmüz'ü konuşacağız. Ama şu 300 milyar dolarlık meseleyle ilgili Trump Amerika hiç para ödemeyecek dedi. Yine Dışişleri Bakanı çıktı, açıklama yaptı. Dedi ki Körfez ülkeleri böyle bir yatırım yapacak. Ama buna da İran hani eğer tırnak içerisinde düzgün davranırsa, bunu hak ederse demeye getirdi. Böyle bir şey olacak. Şimdi bu 300 milyar meselesi aslında savaş tazminatı olarak okundu ama pek öyle görünmüyor. Günlerdir bunu konuşuyoruz. İran için bir riski beraberinde getiriyor mu? Mesela atıyorum bunu, farazi söylüyorum. Yani petrolüne bir paydaşlık ya da ne bileyim ülke içerisinde kazançları bir paydaşlığı beraberinde getirecek bir riski taşıyor mu bu yapılacak yatırım?
2: Şimdi Cansu Hanım, burada tabii hani off the record dediğimiz kayıt dışı görüşmelerde ne hangi maddeler mevzu bahis, bunu bilemiyoruz tabii biz. Evet. Şu anda bize ilan edilen maddeler üzerinden yorum yapıyoruz. Bence arka kapıda, perde arkasında konuşulan şeyler de olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bu petrol meselesi önemli. Çünkü Donald Trump da bunu ifade etti. İşte efendim petrol rafinereleri, petrol işte limanları, işte efendim ticaret güzergahları. Yani bunları hep hedef aldığını söyledi ve sanki buradan bir pay ister gibiydi. Hatta Hürmüz konusunu konuşurken acaba bir Hürmüz rejimi, bir Boğaz rejimi inşa edilip efendim burada işte bir hisse payı dağıtılma suretiyle Amerika'da pay ister mi, pay alır mı? Direkt almaz belki ama endirekt olarak alır mı şeklinde. Şimdi bunlar mevzu bahis olabilir çünkü 300 milyar dolar şu anlamda önemli. İran'ın rehabilitasyon süreci biliyorsunuz çok kıymetli ve bunun için ciddi para ihtiyacı var. Yani öyle o 20-30 milyar dolar olacak bir şey değil. 24 milyar dolarlık dondurulmuş varlıkların çözülmesi İran'a bir can suyu olacak. Ama İran'ın geleceğine dönük yeniden ayağa kaldırılması, yani 79'dan beri yaptırım altında olan bir ülkeden bahsediyoruz. Ve bunun savaş boyunca vurulan altyapı tesisleri, petrol bölgeleri, yani ciddi bir zarar aldı İran. Biz tek taraflı bunu düşünmeyelim. İran çok ciddi zayiat aldı. Bunun tekrar yerine konulabilmesi için de ciddi paraya ihtiyaç var. Yani bu 300 milyar dolar meselesi Amerika tarafından reddedildi ama hani bu sanki böyle bir gölge para, bir gölge destek gibi sunulabilir İran'a. Ama ne karşılığında? Şimdi nükleer mesele, balistik füze meselesi, bir de rejim meselesi. Ama Donald Trump yaptığı ilk açıklamada ben de rejimle çok ilgilenmiyorum şu anda. Hani biz anlaştığımız sürece devam edebilir mi halinde konuşuyor. Benim artık rejimi devirme gibi bir niyetim yok demeye getirdi. Zaten işte ben Hamane'yi de öldürdüm diyor. İşte Lajani'yi de öldürdüm diyor. Onun en önemlisinden öldürdüm diyor. Bu saatten sonra bu adamların diyor işte nükleer silah yapacak hali de kalmadı diyor. Şimdi öyle bir kendine güzel bir kamuflaj da yaptı aslında. Bir kozmetik bir durum da ortaya çıkardı. Şimdi dolayısıyla burada ben evet perde arkasında bazı pazarlıklar, özellikle petrol üzerinden, hani siz petrolü çok çıkaramazsınız, ben size destek vereyim. Anglo-Persian 1953'teki musallık döneminde olduğu gibi bir yabancı şirket İran'da görürsek çok da şaşırmayalım Cansın Hanım. Eğer bu ortaklıkla beraber savaş dengeye gelecekse bunu da ayrı değerlendiririz tabii ki.
0: Peki. Hocam çok çok teşekkür ediyorum. Vakit ayırdınız. Sağolunuz.
2: Ben teşekkür ederim Cansın Hanım. İyi yayınlar.
0: Sağ olun. Görüşmek üzere. Doçent Doktor Furkan Kaya Hocam bizimle birlikteydi. Ekber çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. İkbal Karabağ da bizimle birlikteydi. Teşekkür edelim. Tabii bunları konuşunca nereye döneceğiz? Piyasalara döneceğiz.
3: Doğru.
0: Altında yine bir düşüş var galiba, değil mi?

0: Altında şöyle bir düşüş oldu. Yani dün Fed'in açıklamalarından çıkan sonuç aslında Fed toplantısı öncesinde faiz arttırımı ile ilgili beklenti %60 civarlarındaydı. Açıklamalardan sonra %85'e çıktı. Yani işte Fed dediğimiz yapı aslında birçok başkandan oluşuyor. Başkanlar 19 başkanın 9'u faiz arttırılacak dedi. Dolayısıyla bu ilk etapta gelen bu açıklama altını %2 kadar geri çekti. Daha sonra işte bu anlaşmalar vesaire olumlu haberler gelmeye başlayınca Hürmüz'den ve petrol de yeniden 80 doların altına geriledi. Ve şimdi güne böyle %1'in üzerinde bir artışla tekrar başladı ama 4200 dolarlara kadar geriledi. Dün akşam Fed'in açıklamalarından sonra tabii biz ne demiştik, hani Fed faizi sabit tutacak aşağı yukarı bu belli ama bundan sonrası için vereceği mesajlar önemliydi. O mesajlarda da faizlerin inmeyeceği bir süre daha ve faizlerin yüksek kalacağı, hatta artırım ihtimalinde yükseldiği çıktı sonuç. Bu da altını baskılıyor ama bir yandan da altını destekleyen şey barış. Ve petroldeki düşüş şimdi
1: devam ediyor.
0: Evet, düşüş devam ediyor. Çünkü az önce Ekber de söyledi. Hürmüz'de hareketlilik ufak ufak başladı. Orada bir arz fazlalığı da oluşmaya başladı. Çünkü bir yandan üretiyordu o ülkeler ama satamıyordu. Dolayısıyla o arz fazlalığının da endişesi var. 78 dolar şu anda. Ama hala Şubat'a dönmüş değiliz Johnson. Yani 60 dolarlara hala dönmüş değiliz. Bu hızlı da bir dönüş sağlamayacak. Dolayısıyla...
1: Bir de hala riskler var.
0: Evet, ve riskler devam ediyor. Bunun oluşturduğu tahribat devam ediyor ekonomiler üzerinde. Bunlar da hepsi aslında rakamları baskılıyor. Ama altın da uzun vadede baktığın zaman ivme hep yukarı doğru gidecek gibi görünüyor. Yeniden biz hani Eylül'den sonra ve Eylül'e kadarki süreçte 5000 dolarları konuşabiliriz. İçeride 7000 liraları konuşabiliriz ama günlük hareketleri de dikkatlice takip etmek lazım.
1: Yani süreç hala hassas. Evet. Bunu söyleyebiliriz.
0: Borsamız da gene pozitif devam ediyor aslında. Bugün nasıl açıldı onu da istersen görelim. Az önce açıldı.
1: Geldim.
0: Evet, küçük bir yükseliş var ama hala pozitif borsada durum. Tabii altından borsayı ayrıştırmak lazım. Orada hisse senetlerinin performansı ile ilgili bir durum. İşte Halkbank'la ilgili verilen karar, zaten o haber gelmişti ama kesinleşti. Hı hı. Onun da borsaya bir ivmesi oldu dün. Dolayısıyla borsada da yön yukarı doğru gidecek gibi görünüyor.
1: Peki.
0: Eskiden yaz ayları geldiği zaman, özür dilerim.
1: Estağfurullah.
0: İşte şöyleydi, sat tatile git durumları olurdu ama artık borsada olmuyor. Yaz aylarında da tatil aylarında da borsadaki hareketlilik devam ediyor.
1: Bir de bayağı dünyanın dört bir yanında savaş haberleriyle.
0: Maalesef.
1: Yani bu pandemiden sonra
0: hiç
1: duramadık gerçekten. Doğru. Sürekli bir savaş, bir gerginlik hep vardı. Ama savaş gördük ya, bir de hemen dibimizde gördük bu savaşı, biz hissetmedik.
0: Evet.
1: Ama...
0: Ve hala da orada risk devam ediyor. İsrail diye bir gerçek var orada yani. Hala bir yerlere saldırmak için hazırlık yapıyor. Bakalım neler olacak.
1: Bu Gazze meselesi, ateşkese evet. rağmen işgali günden güne genişlettiklerini söyledi Smotrich.
0: Yani orada hayat yani hiç güzelleşmiş falan değil yani.
1: Kendi
0: Gazze'de.
1: Bakanları söylüyor. Evet. Diyor ki biz ateşkes denildi ama diyor... Cümlesi aynen şöyle, Gazze'deki ateşkese rağmen işgali günden güne genişlettiklerini söylüyor. Kontrol alanımız %70'e ulaştı diyor Gazze'de. Bir avuç toprak, içinde sadece sivillerin en çok da çocukların nüfusu olarak olduğu yerde Amerika'nın İran'la yaptığı anlaşmayı berbat olarak nitelendiriyor.
0: Evet.
1: Beyaz Saray'a yine meydan okuma zaten sürüyor da, Beyaz Saray'a meydan okuma ayrı bir başlık, Gazze'de yaşanan zulüm ayrı bir başlık. Evet. Son günlerde Gazze'den bahsetmiyorsunuz diyorsunuz. Gazze'den bahsediyoruz, bahsetmeye de devam ediyoruz.
0: Hala çocuklar başlarından vurularak öldürülüyor, bebekler.
1: Yardım tırları hala giremiyor. Bakanları %70'e ulaştık biz diyor. Ne olacaktı? Birinci, ikinci, üçüncü aşama. İşte sarı hattaydılar. Sarı hatta, gözünü sarı hatta çevireni vurdular. Buraya niye baktın diye. Kırmızı hatta çekilecekti. Ha şu oldu. En azından dediğimiz nokta şuydu. O da işte bir anlaşmayla birlikte en azından sabah bu saatlerde biz dönüyorduk ekrana. Gökyüzünde dumanları yükseldiği yerlerde sesleri duyuyorduk. Bombalar atılıyordu durmaksızın. İşte bu hale geldi, yerle bir oldu. O bombalar durdu. Buna bile dedik ki en azından bu süreç durdu. Batı Şeria'da daha da korkunç şeyler yaşanmaya başlandı. Hadi insanların evini, barkını girip çöküyorlardı. Topraklarını, zeytinliklerini zehirliyorlardı. Şimdi artık canı sıkılan gidiyor, onu vuruyor, bunu vuruyor. Çanta taşır gibi kollarında uzun namlulu silahlar taşıyan tipler artmış durumda. Zulüm deseniz zaten artık hangi birini anlatalım. İçeri en kötüsü doktorlar avaz avaz bağırıyor bütün dünyaya. Bize ilaç lazım diye, salgın hastalıklar sıcakla baş gösterecek diye içeriye yardımlar girmiyor. Biliyorsunuz son dönemde İsrail ile işte İran arasındaki karşılıklı bir füzeleşme, atışma olmuştu. O dönemde de ilk İsrail'in verdiği karar Gazze'den giriş çıkışların kapatılmasıydı. Zaten kim girebiliyordu, kim çıkabiliyordu? Bu da ayrı bir tartışma konusu. Bunlar hiçbir yerden alınmış, bu son zamanda konuştuğumuz o yapay zeka ile üretilmiş fotoğraflar değil. İnsanlar bir lokma ekmek için, bu da yanı başımız bu arada, bu da dibimiz, hemen yanı başımız, canlarını veriyorlar. Bunlar da Batı Şeria'dan görüntüler. Kendisi de seçime gitmek üzere olan İsrail'in başındaki büyük kulaklı isim. Şimdi dünyanın en büyük ekonomilerini bir araya getiren G7 zirvesinde Rusya'ya yönelik yeni yaptırım adımları konusunda önemli bir uzlaşı var. Fransa'da düzenlenen zirvede bir araya geldi liderler, biliyorsunuz, konuşuyoruz bir süredir. Rusya'nın petrol ve doğalgaz gelirlerini hedef alan yaptırımların artırılması konusunda anlaşmaya vardı. Amaç Moskova'nın savaş finansmanını zorlaştırmak ve Ukrayna üzerindeki baskıyı azaltmaktı.
2: Dünyanın en gelişmiş 7 ekonomisini bir araya getiren G7 zirvesinde gözler Rusya'ya yönelik yeni yaptırım kararlarındaydı. Fransa'da düzenlenen zirvede liderler Moskova'nın petrol ve doğalgaz gelirlerini hedef alan baskının artırılması konusunda uzlaştı. Amaç Rusya'nın savaş ekonomisini zayıflatmak ve Ukrayna üzerindeki askeri baskıyı azaltmak. Diplomatik kaynaklara göre yeni dönemde Rus petrol ihracatına yönelik kısıtlamaların genişletilmesi, yaptırımları aşmak için kullanılan tanker ağlarının hedef alınması ve enerji gelirlerini azaltacak ek önlemlerin devreye sokulması planlanıyor. Zirveye katılan Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski de liderlere seslendi. Zelenski, Rusya'nın savaş finansmanında enerji gelirlerinin kritik rol oynadığını belirterek daha sert yaptırımlar uygulanması çağrısında bulundu. İngiltere ve Kanada ise yaptırımları delerek Rus petrolü taşıdığı öne sürülen yüzlerce tankere hedef alan yeni yaptırım paketlerini duyurdu. G7 liderleri yayımladıkları ortak mesajda Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne destek desteklerini yineledi. Zirvede alınan kararların teknik ayrıntılarının önümüzdeki günlerde açıklanması beklenirken yeni yaptırımların özellikle Rus enerji sektörünü hedef alacağı belirtiliyor.
1: Mutlak butlan kararı sonrası CHP'de arınma süreci devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında toplanan MYK'dan yeni ihraç kararları çıktı. 3'ü eski, 3'ü hala görevde olan 6 il başkanı kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildi.
3: Mutlak butlan davası süreci içinde yer alan iddianamelerde bulunması sebebiyle ve bugün içine düştüğümüz bu mutlak butlan krizinin bir parçası olması sebebiyle kendileriyle ilgili bir disiplin sürecini başlatmış oluyoruz.
4: Mutlak butlan kararı sonrası CHP'de ihraçlar sürüyor. Özgür Çelik dahil 3 eski il başkanı disipline sevk edildi. Ankara ve İzmir il başkanlığına yeni isimler atandı. CHP Merkez Yürütme Kurulu Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Parti sözcüsü Müslüm Sarı, mutlak butlan davasında isimleri geçen Bursa, Bitlis ve Erzurum il başkanlarının kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak disipline sevk edildiğini duyurdu.
3: Erzurum il başkanımız Serhat Çaneş, il yönetimini yönetimle beraber fesih kararı almış bulunuyoruz. Yerine de Mahmut Edebali diye bir arkadaşımızı il başkanı olarak atamış bulunuyoruz. Bursa il başkanımız Nihat Yeşiltaş'ı yine tedbirli bir şekilde disipline disipline sevk ediyoruz. Yönetim ile beraber fesih kararı aldık Bursa ile ilgili olarak. Onun yerine de önceki il başkanlarımızdan Turgut Özkan'ı il başkanı olarak atamış bulunuyoruz. Yine Bitlis il başkanımız, iddianamede ismi geçen arkadaşımız Metin Güzelkaya, onu da yönetim ile beraber feshederek tedbirli disiplin uygulamasına konu ettik. Ama onun yerine henüz bir atama yapmadık.
4: Ayrıca Özgür Çelik dahil 3 eski il başkanının da ihracı istendi.
3: Önceki dönem Mardin il başkanımız Mehmet Kılıç Arslan, bir diğeri yine önceki dönem İstanbul il başkanımız Özgür

0: Çelik, bir diğeri de yine Batman İl Başkanımız Hüseyin Yaşar.
1: İzmir, Ankara, Gaziantep, Adana ve Malatya'ya ise yeni başkanlar atandı.
0: Ankara'da mevcut İl Başkan Vekilimiz Yüksel Işık'ın yönetimle beraber fesi ve kendisinin ilgasıyla beraber yerine Fahri Yıldırım'ı İl Başkanı olarak atamış bulunuyoruz. Yine aynı şekilde İzmir ili içinde Çağatay Güç arkadaşımızı yönetimiyle beraber yine görevden alarak, daha doğrusu feshederek hukuki tabirle, yerine Utku Gümrükçü arkadaşımızı il başkanı olarak atamış bulunuyoruz.
1: Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya'nın yerine Ayten Gülsever getirildi.
2: Hiçbir zihniyete sessiz kalmayacağız.
1: CHP MYK'dan yeni ihraç kararları çıkarken Özgür Özel cephesindense olağanüstü kurultay hamlesi geldi.
3: Olağanüstü kurultay için toplanan imzalar Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne getirildi. 45 gün içinde kurultayın toplanması talep ediliyor.
4: 833 ıslak imzalı tutanağımızı ve 171 İstanbul Kurultay delegemizin kurultay isteyen imzalı irade beyanlarıyla birlikte toplamda 1000'in üzerinde kurultay delegesinin imzasını içeren kurultay iradesini net biçimde ortaya koyan imzaları muhataplarına teslim ettik.
1: CHP'den bir de istifa haberi geldi. İYİ Parti'den CHP'ye geçen İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir partisinden istifa etti.
5: Özgür Özel verdiği son röportajında yeni bir siyasi oluşum ya da mevcut bir parti çatısı altında yol alınabileceğinin sinyalini verdi. Özel'in ekibinin seçime girme yeterliliği bulunan bazı partilerle temas kurduğu iddiaları gündeme gelmiş durumda. CHP içinden olası bir ayrılığa kaç milletvekilinin destek vereceği tartışması başladı. Mansur Yavaş'ın olası yeni partiye katılmayacağı iddiaları ise dikkat çekenler arasında.
6: Bu kadar hukuk tanımaz, akıl almaz bir işin içindeyiz ve buna karşı hukuki yollarla, siyasi yollarla ve fiziken mücadele ediyoruz. Vazgeçmeyeceğimizi bilsinler.
7: Mutlak butlan kararına bu sözlerle tepki gösterdi. Olağanüstü kurultay çağrısını bir kez daha yineledi.
6: Kurultay yapmama seçeneğine kapalıyız. Kurultayı en kısa sürede yapmak için ne yapmam gerekiyorsa yapacağım.
7: Özgür Özel, Temmuz ayı sona ermeden kurultaya gidilememesi durumunda B planını da açıkladı.
6: Başka yollara bakılacak o zaman. Yeni partiyle ilgili kuruluş hazırlığı da var. Bir başka hazır birkaç partiye geçme ihtimali de var.
7: Özgür Özel, parti arayışında olduklarını doğruladı. Ankara kulislerinde ise kurmaylarının öncelikle seçime girme yeterliliği bulunan Adalet Birlik Partisi ve eski CHP milletvekili Öztürk Yılmaz'ın genel başkanlığını yaptığı Yenilik Partisi ile dirsek teması kurdukları konuşuluyor.
8: Özgür Özel şunu söylüyor. Bence şifresi şu. Mağduriyet seviyesini arttırabildiği kadar arttırmak istiyor. Yani biz burada kalamadık. Kendi baba ocağımızdan atıldık, dışlandık, ne yapalım? Bunun şifresi bu. Bu parti işi bitti. Ayrılacaklar, sadece mağduriyet seviyesini arttırıp peki, oy toplamak
7: Sayın
8: istiyor.
7: Sayın Özel cephesinin kopuş sinyalleri nedeniyle ince ince milletvekili hesabı yaptığı konuşulurken, Mansur Yavaş'ın parti kurulması halinde Özel'le yol yürümeyeceğini bizzat Özel yönetimine ilettiği de iddialar arasında.
9: Cumhuriyet Halk Partisi en kısa zamanda yeniden kurultaya gitmelidir. Çünkü bu konu artık kişiler arasında olmadı, açıkça anlaşılmıştır.
7: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde CHP'nin sandalye sayısı ise Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin ihraç talebiyle disipline sevk edilen 9 milletvekili sonrası 129'a gerilemişti. CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir'in istifasıyla bu sayı 128 oldu. Özdemir'in rozetini Özel takmıştı.
6: Bugün arkadaşlarımıza kirli, hırsız, arınmaya muhtaç siyasetçiler diye bakıyorlar. Bu olacak iş değil. Parti içi siyaset hırsıyla bunu yapamazsınız.
7: Parti içindeki çift başlılık CHP Samsun İlçe Danışma Kurulu toplantısına da damgasını vurdu.
10: Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nden adamıyım. Cumhuriyet Halk Partisi.
11: Sana yazıklar olsun.
10: Arkadaşlar. Bir dakika.
7: Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen eski CHP milletvekili Kemal Zeybek, kürsüde konuşma yaptığı esnada salondan yükselen Özgür Özel sloganlarıyla protesto edildi.
5: ani ve çok acı bir kayıp. Ailesine ve sevenlerine tekrar başsağlığı diliyoruz. Ece İrsem'i ölüme götüren sebep otopsi raporuyla elbette netleşecek. Ancak bu nedene ilişkin gündeme taşınan ve konuşulan başlıklar var. Annesi Ece'nin antidepresan ilaçlar kullandığını söylemişti. Peki bu ilaçlar tek başına ölüme neden olabilir mi? Süreci etkileyen farklı etkenler var mı? Uzmanlara sorduk. Bakın nasıl yorumlar aldık.
11: Öldürücü aritmilerin ortaya çıkmasına bir nevi zemin hazırlıyor.
7: Ece İrtem, başarılı oyuncunun ani ölümü üzüntüye boğarken genç kaybın altında yatan sebep merak ediliyor. Ölümüne ne sebep oldu? Kesin neden henüz belli değil ama kullandığı antidepresan ilacın alkolle alındığı söylentisi iddiaların başında geliyor. Antidepresan kullanımı özellikle son yıllarda artmış durumda. Üstelik doktor gözetiminde değil, kulaktan dolma tavsiyelerle ezbere alanlar bile var. Ancak içeriğindeki bazı maddeler bazı gıda ve içeriklerle etkileşime girince ölüme götürebiliyor.
12: 35 yaşındaki oyuncu Ece İrtem'in ölümünün ardından yapılan ilk bulgularda kalp krizi geçirdiği şüphesi ortaya çıkmıştı. Bir yeni şüphe ise oyuncunun bir süredir antidepresan kullandığı ve ölümünden sadece bir gün önce alkol kullandığı şüphesi.
7: İrtem'in kesin ölüm nedenini adli tıp raporu ortaya koyacak. Ama antidepresan etkileşimi ihtimali yine de yüksek ve bu çok tehlikeli. Üstelik sadece alkol değil, aşırı doz kafein, enerji içecekleri gibi gıdalar da bu tür ilaçlarla birleştiğinde risk grubunda ve kalbi tetikleyebiliyor.
11: Antidepresanların şöyle bir etkisi var vücuda, mineral eksikliği yapabiliyor. Bu tansiyondaki dengesizliklerden tutun da ciddi ritim bozukluklarına bile yol açabiliyor.
13: Karaciğer enzimlerinde yükselmeye veya böbrek fonksiyonlarında bozulmaya kadar yol açabilecek yan etkilere sahip olabilirler.
11: Tabii ki alkolle birlikte olduğunda olumsuz etkilerinde artışta gözlemleyebiliyoruz. Kalp krizine benzer belirtiler ortaya çıkabilir.
12: Bilinçsiz veya uzman kontrolü dışında kullanılan antidepresanlar oldukça riskli. Bunun yanı sıra antidepresan kullanılırken yanında asla tüketilmemesi gereken veya miktarına dikkat edilmesi gereken maddeler de var.
13: Bazı aritmi ilaçlarıyla birlikte kullanımı aritmi riskini artırabilmektedir. Ağrı kesicilerle birlikte kullanımı mide kanaması gibi risklere sebep olmaktadır.
11: Bununla birlikte çok çay kahve için biliyoruz ki kafein de aynı vazifeyi görüyor. Veya enerji içecekleri beraber kullanıldığında yine kalpte ciddi aritmilere, ölümcül aritmilere kadar yol açabilir.
13: Bu nedenle mutlaka tetkik tahlillerimizi yaptırarak takip edilmesi gerekir.
5: Serbest piyasa adı altında fiyatları şişirdikçe şişiriyordu bazı beyaz et firmaları. Belirli markalara yönelik geride bıraktığımız günlerde bir operasyon düzenlenmiş. 9 şirkete de denetim kayyumu atanmıştı hatırlarsınız. Konuşmuştuk bu masada. Bu fahiş fiyat politikasının bazı süt ve süt ürünleri firmalarının da uygulandığı iddia ediliyor. Peki durum gerçekten böyle mi? Gelin yakından bakalım.
14: Şimdi Rekabet Kurulu'nun sütle ilgili bir araştırması var, yani soruşturması devam ediyor.
15: Bence serbest piyasa değildir. Haksız bir rekabet yapılıyor.
7: Beyaz ette serbest piyasa kılıfıyla yapılan haksız rekabet hükümetin radarına takılmıştı. Beyaz etle başlayan operasyon zincirinde ikinci perdenin açılması an meselesi.
16: Beyaz et operasyonlarının ardından gözler kırmızı et, süt ve süt ürünlerine çevrildi. Benzer incelemelerinde bu alanlarda yapılması gündemde.
17: Biz de serbest piyasa, o zaman gelişi güzel zam yapalım, öyle şey olur mu?
7: Beyaz et sektöründeki bazı firmalar iddiaya göre rekabeti rafa kaldırdı. Fiyatları birlikte yükseltip adına da serbest piyasa dediler.
16: Beyaz et fiyatları mangal sezonunun da gelmesiyle birlikte adeta kanatlandı. Rakamlar katlandıkça katlandı. Serbest piyasa fırsatçıları harekete geçti. Bakanlıksa bu noktada girdi devreye.
14: Bu firmaların özellikle tavuk fiyatlarını beraber ortak hareket ederek belirledikleri ve rekabete aykırı hareket ettikleri yönünde soruşturmanın gereği

0: bütçesinde de bunlar vardı.
1: Hükümetin mercek altına aldığı beyaz et sektöründeki 9 firmaya denetim kayyumu atandı. Şimdi de süt ve süt ürünlerinde benzer bir durumun olduğu, bazı firmaların birlikte hareket ederek fiyatları yükselttiği iddia ediliyor.
0: Aslında daha çok fiyatları ortak belirleme buradaki problem.
1: İşte fiyat oyunu yapıldığı söylenen hedefteki süt fiyatları, rakip iki markanın 1 litre süt satış fiyatları arasındaki fark neredeyse yok denecek kadar az.
2: Ciddi bir fiyat artışı var. Kendi aralarındaki tekelleşmenin ana faktör olduğunu düşünüyorum.
1: Benzer tablo kaşar peynir fiyatlarında da dikkati çekiyor. Önceden firmalar arasında fiyat farkları gözlenirken şimdi ise makas daralmış durumda. Farklı markaların 600 gramlık kaşar peynirlerinde fiyatlar hemen hemen aynı. Aynı gramajdaki kaşar peynirini bir firma 379 lira 90 kuruşa, rakip marka ise 349 lira 95 kuruşa satıyor.
3: Süt ve peynirde fiyatlar yüksek.
4: Sizce artar mı giderek?
3: Artabilir, evet.
1: Gıda sektöründe fiyatlara müdahale edip serbest piyasa şartlarını manipüle eden fırsatçılara operasyonlar devam edecek.
5: Yok, serbest piyasadır. Ben ürünümü istediğim fiyata satarım. Ben 1'e 5 de koyarım, 10 da koyarım. Öyle bir şey olmaması lazım ve olmaz.
0: Ya, serbest piyasanın mantığı nedir? Birbiriyle rekabet etmektir.
6: Şanlıurfa'da hububatta yüksek rekolte bekleniyor. Detayları öğrenelim. Muhabir arkadaşım Mehmet Geçgel konuyla birlikte bizi bekliyor. Mehmet, günaydın, hoş geldin yayına. Söz sizde.
7: Günaydın Cansın Elvacı. Binlerce dönüm arazide aylarca süren emeğin ardından biçer döverler tarlalara girdi ve çiftçiler de emeklerinin karşılığını almaya başladılar. Şanlıurfa'dayız. Şanlıurfa'nın bereketli topraklarında buğday hasadı mesaisi devam ediyor. Tabii farklı hububatların da mesaisi devam ediyor. Yayın konuğumda Mehmet Emin Aksak bizimle birlikte, çiftçi. Kolaylıklar diliyoruz öncelikle sizlere.
8: Teşekkür ederim. Size de kolaylıklar diliyorum. İyi çalışmalar diliyorum.
7: Çok sağ olun. Şimdi sabah kaçta başlıyorsunuz? Önce onu sorayım.
8: Sabahleyin 7'de işbaşı yapıyoruz. Ona göre işe devam ediyoruz. Bu şekilde buğdaylarımızı 7'den zaten akşam 9'a kadar hasadımızı yapıyoruz.
7: İçer döver akşama kadar çalışıyor. Şu anda devam ediyor mesaisi. Altın sarısı başakları tek tek topluyor özenle.
8: Evet, doğrudur. Buğdayla devam akşama kadar hasadımız bu şekilde devam ediyor. Kamyonlar geliyor, tahılları alıyor. Samanları da olduğu gibi balyalayıp yere bırakıyor.
7: Bu balyalar ne oluyor?
8: Balyaları bizim yakınımızda olan besi organize var, hayvan çiftlikleri var. Bunlar direkt onlara gidiyor. Onlara da buradaki amaç şöyle, buğdaydan düşen kabuk otomatik olarak banta düşüyor. Banttan düştükten sonra presleniyor. Hiç kabuğu, buğdayın herhangi bir kabuğu bir yere gitmiyor. Otomatik olarak gördüğünüz gibi balyalanıyor, direkt hayvanlara gidiyor. Yani çiftliklerde avantaj şu şekilde oluyor. Bütün buğdayın ham maddesini bir balyaya sıkıştırmış oluyoruz. Proteini fazla oluyor, kalori fazla oluyor. Besi çiftliklere çok faydalı bir ürün oluyor.
7: Mehmet Emin Bey, bu sene çok yağış yağdı. Bereketli bir yağış sezonu geçirdik. Bereketli bir yağış sezonunun ardından da bereketli bir hasat bekleniyor. Rekolte nasıl bu sene?
8: Bu sene geçen parsellerimizi bitirdiğimiz parsellerimiz yaklaşık olarak 600 kilogram verim üstünden bekliyoruz. Yani rekoltenin fazla olduğunu bekliyoruz. Gözle görüldüğü gibi de yaklaşık olarak ürünümüz 80 ile 1 metre arasında boy almış. Ürünlerimiz hiçbir zaman böyle boy almıyordu. Sürekli su veriyorduk. Kendi imkanlarımızla su verdiğimiz halde bu şeyi göremiyorduk. Bu rekolteyi göremiyorduk. Ama bu sene maşallah Allah-u Teala yağan yağışlardan dolayı çok güzel şu an verim bekliyoruz. Rekoltenin bu şekilde ilerleyeni görüyoruz.
7: Tabii geçen sene kuraklık vardı. Kurakta bu kadar boy atmamışlardı. Daha az ürün vardı. Bu sene mercimek hasadı bir taraftan devam ediyor. Bir taraftan buğday, hem tohumluk hem de unluk buğday hasadı başladı.
8: Doğrudur. Bu ürünlerimiz tohumluktur. Burada bu tohumu yetiştiricilik olarak yapıyoruz. Bizim yüksek ziraat mühendisimiz var. Orhan Cihan Orhan var. Kendisi her hafta bizi burada kontrole gelir. Burada empuaska ile mücadele olur. Süne ile mücadele olur. Burada kök çürüklüğü bu sene aşırı yağışlardan dolayı buğdaylarda aşırı kök çürüklüğü oldu. Hele hele çok yağış olduğundan dolayı pas hastalıkları oluştu. Pas hastalıkları önlendi.

0: Demek amacıyla ilaçlamalarımızı genellik olarak drone'la yaptık. Yağışın çok olmasından dolayı gübrelemelerimizi bile drone'la yaptık. Yani bu kadar yağışın çok olduğu bir döneme denk geldik. Şanlıurfa'da yaşım yaklaşık olarak 36 yaşındayım. İlk defa böyle bir yağış görüyorum.
1: Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Bereketli bir sezon diliyoruz biz de sizlere.
0: İnşallah. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Allah razı olsun.
1: Tabii Tarım Bakanlığı'na bağlı Şanlıurfa İl Tarım Müdürlüğü de buradaki arazilerle yakından ilgileniyor. Mehmet Salih Söğüt'e de biz teşekkürlerimizi iletiyoruz buradan. Hasat devam edecek akşam saatlerine kadar burada. Çiftçilerin de yüzü gülüyor çünkü bu sene rekolte oldukça yüksek. Biz de yakından takip etmeye devam edeceğiz A Haber ekipleri olarak. Derim sözü tekrar merkeze bırakalım.
2: Ve Dünya Kupası günlüğü diyeceğiz. Spiker arkadaşım Ömer Saraç bizimle birlikte. Aspor'dan hemen geldi bize destek olmak için. Günaydın, hoş geldin.
3: Günaydın Cansın.
2: Şimdi biz de heyecanla takip ediyoruz. Ama tabii sizin kadar detaylı işin içinde olmadığımız için sizden detayları öğrenelim istiyoruz. Önce neyle başlayalım? Patron sensin. Ne durumda şu an Dünya Kupası?
3: Göz altlarımızla başlayabiliriz. Dünya Kupası'ndaki maçlar saat olarak çok zorladığı için biraz böyle biz takip edenler için çok kolay olmuyor açıkçası. Ama tabii ki Portekiz Kongo maçı dün Ronaldo sahne aldı Messi'den sonra, ki az sonra konuşacağız Ronaldo Messi kısmını. Günün sonuçlarında tabii dikkat çeken Portekiz'in Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne puan kaybetmesi. Kolombiya sabaha karşı Özbekistan'ı 3-1 yendi. İngiltere Hırvatistan maçı nefis bir maçtı. 4-2 bitti. Gana Panama'yı 1-0 mağlup etti. Tabii burada Kolombiya'nın kazanması sürpriz değil. İngiltere değişen Hırvatistan kadrosuna ağır basıyordu zaten. İngiltere'de özellikle ikinci yarıda iyi bir performans gösterdi. Gana, Panama, İngiltere, Hırvatistan'ın ardından ikinci ya da üçüncü sırayı almak için kendi aralarında çok önemli bir maçtı. Gana 90+5'te önemli bir gol buldu ama dediğim gibi yani dünün bütün konusu Cristiano Ronaldo Messi'den sonra ne yapacak? Çünkü Messi bir önceki gün Cezayir karşısında hat-trick yaptı. Hı hı. Ve Ronaldo'nun da buna karşı bir cevabının olacağı düşünülüyordu. Ama Cristiano Ronaldo şut atamadı, herhangi bir aksiyon üretemedi. Yani
2: bu saatler
3: sadece sahada durdu.
2: Da etkiliyor mu? Mesela bizim milli takımı etkiledi mi saatler? Bunun bir alışma süreci olur mu?
3: Şöyle olur. Oyuncular yaptığı basın toplantısında bu konu çok soruluyor. Yani hem bizim
2: hava
3: oyuncularımıza
2: şartları vesaire konuşuldu, duydum.
3: Hem herkese çok soruluyor. Yani aşağı yukarı 4. 5. günle bir uyum sağlanıyor oyuncular tarafından. Yakın zamanda benim de Birleşik Devletler'e seyahat etme şansım oldu. Şöyle söyleyeyim, yani en azından kendi açımdan söyleyeyim. Ben tabii ki profesyonel hani sporcu değilim ama ya, ikinci, üçüncü günde bile hani ben saat olarak bir sıkıntı çekmedim ama Uğurcan uyku düzeninin temposunun bir beşinci, altıncı günde normale girdiğini söylemişti.
2: Bir de onlar antrenmana da devam ediyor ya yani.
3: Yani şimdi sporcu refleksi ya da dediğim gibi sporcu bedeni ayrı bir nokta ama hani yani bütün oyuncular aşağı yukarı bir hafta içerisinde alıştıklarını söylüyorlar ama tabii bu bir turnuva, çok da kolay değil. Günün programı Çekya Güney Afrika ile karşı karşıya gelecek A grubunda, ki ilk maçlarını kaybeden iki takım iki takım için çok önemli olacak. Meksika Güney Kore ev sahibi gece sahne alacak. İsviçre Bosna yine bir Avrupa kapışması izleyeceğiz. İsviçre biraz tabii öne çıkıyor ama Bosna da ilk maçta ev sahibi Kanada'dan puan aldı ve ev sahibi Kanada'da bu maçtan hemen sonra gece 1'de Katar'la karşı karşıya gelecek. Artık ilk maçları tamamladık ve bugünden itibaren ikinci maç fikstürüne doğru gidiyoruz Dünya Kupası'nda.
2: Bir diğer balkonumuz da gelsin. Messi mi Ronaldo mu sorusu yıllardır sorulan o soru. Bu Dünya Kupası'nda şu an ne durumdalar? Geliyor balkomuzda.
3: Valla ben şu anda artık soruyu sormama taraftarıyım. Neden?
2: Neden?
3: Ben her zaman için Cristiano Ronaldo'ya daha fazla sempati duydum ama bu hani Messi'yi sevmediğim anlamına gelmesin tabii ki. Ronaldo'nun yaptığı çok özel işler vardı ama Messi 39 yaşında 6. Dünya Kupası'nda Cezayir karşısında hat-trick yapıyor, ki bir tane golü de offside'a takıldı. Ya bu adam kesinlikle artık çok daha özel işler yapıyor. Evet, ikisinin de ya şunu diyeceğiz yıllar sonra biz futbol severler, böyle bir şey izlemişiz diyeceğiz. Aslında genelde kaybedince anlıyorsun bu oyuncuların önemini ve bu oyuncular futbol piyasasından çekildiğinde bence onu anlayacağız. Johnson kritik nokta şu. Ronaldo 41, Messi 39 yaşında. Bu adamlar artık yaşını aldı ama ben de işte yarın 39 olacağım için yaşlı diyemiyorum bu arkadaşlarımıza.
2: Daha çok gençsin.
3: Teşekkür ederim. Sen
2: onlar futbol
3: şekilde
2: açısından yaş olarak değerlendiriliyor ama lütfen.
3: Şöyle bir değerlendirme yapayım. 39'luk Messi Cezayir karşısında 20'lik Messi gibi oynadı. 41'lik Ronaldo Kongo karşısında 41'lik Ronaldo gibi oynadı. Bu biraz üzücü.

0: Yani onun sahadaki hani bir şey yapamadığını görmek ya da yapmaya istekli ama vücudunun onu itmediğini görmek benim için yani bir futbol sever olarak üzücüydü. Ama tabii baktığımızda 23 maça çıktı Ronaldo Dünya Kupası tarihlerinde 8 gol 2 asisti var. Messi'nin 16 gol 8 asisti var. Başarıları burada yazıyor ama bence önemli olan noktalardan bir tanesi şu. Bu iki takımın son 16 turunla eşleşme ihtimali var. Yani kuvvetli bir ihtimal belki değil ama düşük bir ihtimal de değil. Yani ihtimali vurduğumuz zaman %25-30 civarında bir şans var. Eğer bu olursa bence futbol tarihinin en fazla izlenen maçı olabilir. Çünkü gerçekten de ikisi de son dansında Messi üst üste ikinci kupasını istiyor. Herhalde sonrasında tatlı bir emeklilik planlayacaktır ama Ronaldo da Messi'nin Dünya Kupası kazandığı bir sahnede Dünya Kupası kazanarak o da bence mutlu bir şekilde bırakmak istiyor.
1: Tarihi karşılaşmada tarihi isimler olur diyorsun.
0: Hangisi olur bilmiyorum ama Messi'nin yolu şu an daha açık görünüyor açıkçası. Yani Ronaldo
1: Messi mi yapmıştı geçenlerde açıklamayı? Tenisçi Nadal'a mı benzetmişti kendi? Bir öyle bir şey okumuştum
0: evet,
1: sanki.
0: Evet evet. Nadal'a benzetti. Nadal da bundan çok mutlu oldu tabii ki. Ama bence kimse yani gördüğümüz kimseye benzemiyor futbol açısından. Ya yani dediğim gibi ben her zaman için Ronaldo'ya daha büyük bir sempati duydum ama yani Lionel Messi'nin futbolda yaptıklarını anlamak o futbolu bıraktıktan sonra bayağı bir zamanımızı alacak bence. Yani şu başarılar ki yani burada herhalde en az kupa kazandığı forma milli forma. Sonuçta Arjantin'de bir Copa Amerika bir de Dünya Kupası kazandı. İkinci Dünya Kupası'na gidebilir. Bilmiyorum ne olacak
1: ama
0: göreceğiz
1: futbol
0: ama.
1: Futbol tarihine isimlerini yazdırdılar. Mesela Pele gibi konuşulacak isimler arasındalar.
0: Sonsuza kadar diyeyim. Sonsuza yani kadar, en açıklayıcı söz öbeği bu olur herhalde.
1: Seni de böyle alayım birlikte noktalayalım.
0: Tabii ki.
1: Bugün de sonuna geldik süremizin. Yarın görüşmek dileğiyle diyelim. İyi bir gün diliyoruz. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.

0: Radyosu. Halkbank'ın katkılarıyla. Zeytinde yüksek rekolte beklentisi 1 milyar dolarlık ihracat için fırsat olarak görülüyor. Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Emre Uygun, 2026-2027 sezonunda tarihin en yüksek zeytin rekoltelerinden birinin beklendiğini belirterek bunun sektör ihracatı için tarihi bir fırsat sunduğunu söyledi. Uygun, Türkiye'de doğru tarım uygulamaları ve üreticilerin yoğun emeği sayesinde zeytinlik sahalarının genişlediğini ifade etti. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
3: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek.

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TV bu goyla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar tvbu.com.tr'de.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
2: Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
3: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol Takımımıza başarılar diler.
4: Baba bu ne bayramı?
5: Babacım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram. Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Reklam.
4: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
0: Reklam.
1: A Haber Radyo.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
7: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
0: Reklam.
8: DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DRKOM.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DRKOM.tr'de. DNR,
7: şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
9: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek...

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. T-Mobile Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar T-Mobile.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Kesinlikle bilinçsiz bir şekilde ve uzman kontrolü altında olmadan böyle bir bağırsak detoksları hastalarda karaciğer problemlerine, damar tıkanmalarına sebep olabilmektedir.
1: Sosyal medyadaki bağırsak detoksu trendine dikkat. Uzmanlar uyardı.
3: Son zamanlarda bağırsak detoksu ismini verilen bir işlem çok sık yapılmakta ve sosyal medyada bu çok ön plana çıkarılmaktadır.
1: Karında şişkinlik, kabızlık ve hazımsızlık şikayetlerine çözüm arayan birçok kişi son dönemde sosyal medyada öne çıkan bağırsak detoksu uygulamalarına yöneliyor. Ancak uzmanlar hekim kontrolü olmadan yapılan bu işlemlerin ciddi sağlık riskleri barındırdığı konusunda uyarıyor.
3: Bu bağırsak detoksunu genellikle karında şişkinlik, kabızlık şikayeti olan hastalar da yapılmakta. Böyle bir probleminiz varsa gastroenteroloji uzmanı veya da iç hastalıkları uzmanlarına başvurarak önce bunun altta yatan sebebinin ne olduğunu bakılması gerekiyor. Altta yatan sebeple ilgili bir problem yoksa buna yönelik bağırsaklara yönelik tedaviler verilebiliyor.
1: Gastroenteroloji uzmanı Profesör Doktor Yılmaz Bilgiç, bağırsak sağlığı ile ilgili sosyal medyada paylaşılan önerilere karşı temkinli olunması gerektiğini söyledi.
3: Burada çok ön plana çıkan probiyotikler biraz. Probiyotikler gerçekten bazen sağlıklı olduğumuz zaman da bizim de hastalarımıza destek ya da biz takviye olarak önerdiğimiz takviye gıdalardan sayabiliriz. Kesinlikle herkese ayrı bir birey olarak değerlendirmek lazım. Herkese aynı tedavi protokolünü kesinlikle vermemek gerekiyor. Kesinlikle bilinçsiz bir şekilde böyle bağırsak detoksunun yapılmasını önermemekteyiz.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Biz büyürken söylemem gerekiyor ki her şey daha kolaydı. Bugünlerde çocuklar teknolojinin hayatlarının her alanına sızdığı bir dünyada ayakları üzerinde durmayı öğrenmek zorunda. Ve biliyoruz ki bu onlara zarar veriyor.
1: Sosyal medyanın zararlarına değindi, yeni düzenlemenin işaretini verdi. İngiltere Başbakanı Starmer 16 yaş altındaki çocuklara sosyal medya kullanımının yasaklanacağını açıkladı.
4: Binlerce aileye çocuklarının sosyal medya bağımlısı haline geldiğini vurguluyor. Hükümetimiz 16 yaşının altındaki çocukların sosyal medya kullanımını yasaklıyor.
1: Starmer konuşmasında teknoloji şirketlerini de uyardı.
4: Biliyoruz ki bu karara direniş olacak ama buna karşı galip geleceğiz.
1: İngiltere Başbakanı sosyal medya kısıtlamasıyla ülkesinin çocuklar için çok daha güvenli bir ülke haline dönüşeceğini de savundu. İngiltere sadece sosyal medya düzenlemesi yapmayacak. Aynı zamanda oyun ve canlı yayın platformları konusunda da adımlar atacak. Yasal düzenleme meclisten geçerse 16 yaş sınırlaması 2027'nin sonbaharında uygulamaya konacak. 16 yaş altındakilere sosyal medya düzenlemesini hayata geçiren ilk ülke Avustralya olmuştu. Türkiye'de ise 15 yaş altındakilerin sosyal medyaya girmesine sınır getirildi. Düzenlemenin kısa süre sonra hayata geçmesi bekleniyor.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Doğum oranlarındaki düşüş yeni uygulamaları da kaçınılmaz kıldı. Sağlık Bakanlığı doğurganlık çağındaki kadınları yakın takibe aldı. 15-49 yaş kadın izlemi programıyla kadınlar yılda iki kez kontrolden geçiriliyor. Hedef riskli durumları erken tespit etmek, planlı gebeliği teşvik etmek. 2025 yılında 24 milyon izleme yapıldı. Konu hakkında önemli adımlardan biri de anne dostu hastane uygulamaları oldu. 2025 yılı itibarıyla sayısı 198'e ulaşan bu hastaneler, doğum süreçlerinin daha güvenli ve konforlu şartlarda gerçekleşmesini sağlarken sezaryen oranlarının azaltılmasını amaçlıyor. Öte yandan anne ölümlerinin büyük bölümünün lohusalık döneminde yaşanması nedeniyle doğum sonrası takipler de artırıldı. Geçtiğimiz sene doğum sonu bakım alma oranı %100'e ulaştı. Zor coğrafya şartlarındaysa misafir anne uygulaması devrede. Bu uygulamada anne adayları doğum öncesinde sağlık merkezlerine yönlendirilerek güvenli ortamlarda doğum yapmaları sağlanıyor. 2025 yılında 7000'den fazla anne adayı bu hizmetten istifade etti.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Pipip kaplanmış olan bir arabayı karşı tarafa güvenmiyorsanız kesinlikle ve kesinlikle söktürün.
6: Araç boyasını dış etkenlerden koruyan PPF kaplama ilgi son yıllarda arttı. Taş izleri ve çiziklere karşı koruma sağlayan bu yöntem araç sahiplerinin vazgeçilmesi oldu.
5: 0 kilometre araç da olsa, ikinci el araç da olsa, araba değişensiz veya boyasızsa PPF kaplama gerçekten artık bir ihtiyaç haline gelmiştir.
6: Ancak bu popülerlik ikinci el piyasasında büyük bir soru işaretini de beraberinde getirdi.
7: PPF kaplama araç boyasını korurken bazı kusurları gizlediği için de ekspertiz tespitini zorlaştırabiliyor. Uzmanlarsa kaplamalı araç alırken daha dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.
5: İkinci el araçlarda aracınızda bir PPF kaplama varsa satın alacak olduğunuz aracınızı kesinlikle PPF kaplamanızı söktürün. Ondan sonra ekspertize götürmeniz gerektiğini tekrardan vurguluyorum sizlere.
6: Sıfır ve ikinci el araç alacakları için video kayıtlı boya ölçümü gibi ek tedbirler alınması tavsiye ediliyor.
5: Şu çizikleri, şu kuş pisliklerini, şu yanıkları görebiliyoruz değil mi? Gördüğünüz gibi altın yüzeyini doğru tekniklerle temizlediğiniz zaman hiçbir şekilde belli olmuyor. En sonunda gördüğünüz gibi. Yani o yüzden ikinci araçlarda alırken kesinlikle renkli PPF de özellikle varsa, yani renkli siyah PPF veya herhangi bir renkli PPF varsa kesinlikle söktürmenizi dilerim.
8: A Haber Radyo, Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.
9: Ekranlarından günaydın, mutlu sabahlar. Saatlerimiz son biri gösteriyor. Ajans bugün de gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Sıcak gelişmeler var. Sıcak gelişmelerin yaşandığı o önemli duraklarda ekip arkadaşlarımız haber nöbetlerini tutmaya devam ediyorlar. Peki yeni saatte hangi noktalara uzanacağız? Dilerseniz önce o noktaları hatırlayalım. Amerika ile İran arasında savaşı durdurmayı ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmayı hedefleyen geçici anlaşma liderlerce elektronik ortamda imzalandı. Ekber Karabağ 14 maddelik mutabakat.

0: aktaracak birazdan. Amerika ve İran savaşının bitmesiyle petrolde bir düşüş yaşanıyor. Düşüş Avrupa'da pompalara yansıdı mı? Fatih Özyer birazdan son bilgileri rakamlarıyla aktaracak. Ve Kübra Kılıçtepeci de konuğuna robot süpürgelerde hacklenme tehlikesini ve hacklendiğinde neler yapılması gerektiğini soracak. Özel bir yayın hazırladı. Birazdan sözü Kübra'ya da bırakacağız diyelim. Yeni saate başlayalım. Gecenin sıcak gelişmesiyle başlayalım. Kastamonu'da sağanak sırasında bir spor salonuna yıldırım düştü. Çıkan yangın salonu küle çevirdi.
1: Yıldırım düşen spor salonunda yangın çıktı. Kastamonu'da etkili olan sağanak sonrasında Kuzeykent Mahallesi'nde bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı spor kompleksine yıldırım düştü. Bölgede çıkan yangın kısa sürede büyüyerek jimnastik salonunu sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın uzun uğraşlar sonucu söndürülürken spor salonu küle döndü. Yıldırımın düştüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
0: Amerika Birleşik Devletleri bir kez daha fırtınaların etkisi altında. Bu kez Illinois eyaletinde dev hortum meydana geldi. O anlarda yaşananları ekranlarınıza getiriyoruz. Amerika Birleşik Devletleri yine hortumlara teslim oldu. Ulusal Hava Durumu Servisi Illinois eyaletinin merkezinde en az iki hortumun meydana geldiğini doğruladı. O hortumlardan biri kameralara işte böyle yansıdı. Amerikalı yetkililer hortumların önceden tahmin edilmesinin son derece zor olduğunu belirtiyor. Bu yüzden fırtına bölgesinde yaşayanların imkanları dahilinde başka noktalara gitmesi önerildi. Ayrıca bu fırtınaların saatte 260 kilometre hızla ilerleyebileceği de yine yapılan o uyarılar arasında. Bölgede fırtınanın arkasında bıraktığı hasarsa tespit çalışmalarıyla sürüyor. Bazı kişilerin hortumun oluştuğu yıkımda yaralandığı da yine gelen bilgiler arasında. Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda kabul edilen 2025 yılı Türkiye raporuna Ankara'dan arda arda tepkiler geliyor. Dışişleri Bakanlığı raporun gerçeklerle bağdaşmadığını vurguladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da raporun çarpıtılmış bilgilerle hazırlandığına dikkat çekti. Türkiye'nin gerçeklerini yansıtmayan raporunu en sert şekilde reddediyoruz ifadesi kullanıldı.
2: Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda kabul edilen 2025 yılı Türkiye raporuna Ankara'dan peş peşe tepkiler geldi. Dışişleri Bakanlığı raporun gerçeklerle bağdaşmayan değerlendirmeler içerdiğini vurguladı. Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporu, ülkemiz karşıtı çevrelerin temelsiz iddialarına ve yanlış bilgilere dayanan, gerçeklerle bağdaşmayan değerlendirmeler içermektedir. Söz konusu rapor, bazı Avrupa Parlamentosu üyelerinin ideolojik ezberlerini yansıtacak şekilde kasıtlı bir siyasi gündem çerçevesinde hazırlanmıştır ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin stratejik öneminin giderek arttığı bir dönemde mevcut olumlu gündemi gölgelemeyi amaçlamaktadır. Raporda bağımsız Türk yargısı tarafından yürütülen hukuki süreçlerin çarpıtıldığı aktarıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in mesnetsiz ithamlarda hedef alınması kesin bir dille reddedildi. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Arda, raporun ülkemize yönelik önyargılı çevrelerin mesnetsiz iddialarına ve gerçek dışı değerlendirmelere dayandığını ifade etti.
3: Çalışmalar ve görüşmeler neticesinde.
2: AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnansa, raporu önyargılı bir siyasi metin olarak nitelendirdi.
4: Tabii şunun da altını çizmemiz lazım.
5: Avrupa Parlamentosu bir kez daha Türkiye'ye yönelik çifte standartlarını ve siyasi ön yargılarını tescillemiştir. Kabul edilen rapor gerçeklerden uzak, ideolojik sayıklarla kaleme alınmış siyasi bir metinden ibarettir. Türkiye'de demokrasinin yegane teminatı millet iradesidir. Türkiye raporlardan veya dış odaklardan icazet alacak bir ülke değildir. Güçlü Türkiye yürüyüşünü ve Türkiye

0: ve defterimizi hiçbir raporu durduramayacaktır.
1: Dış politikasının öncelikleri doğrultusunda şekillendiren...
2: Söz konusu rapora en sert tepki ise İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan geldi.
1: Üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk yoktur.
0: Avrupa Parlamentosu'nun ideolojik yaklaşımlarla ve çarpıtılmış bilgilerle hazırladığı Türkiye'nin gerçeklerini yansıtmayan raporunu en sert şekilde reddediyoruz. Raporda yer alan Mavi Vatan'a ilişkin dayanıksız ve hakkaniyetsiz değerlendirmeler, Yunanistan'ın maksimalist taleplerine verilen destek ve Kıbrıs meselesindeki yanlı tutum, raporun nedenli taraflı hazırlandığını açıkça göstermektedir.
2: Adalet Bakanı Akın Gürek'e yaptırım talebine de değinen Duran, bağımsız Türk yargısına yönelik mesnetsiz ithamları ve Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürek'e de falan siyasi nitelikli değerlendirmeleri kabul etmiyoruz ifadelerini kullandı.
1: Türkiye olarak...
3: Ankara 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO zirvesine hazırlanıyor. Dünyanın gözü Kuzey Amerika ve Avrupa'dan toplam 32 devlet ve hükümet başkanının katılacağı zirvede olacak. Amerikan Başkanı Trump'ın da katılacağı kritik zirve öncesi neredeyse tüm hazırlıklar tamamlanmış durumda. Güvenlik önlemlerinin en üst düzeyde olacağı zirve öncesi Ankara'da otellerde doluluk oranı da %100'e ulaşmış durumda. Bu arada dünya liderleri limuzin tarzı toga binecek. Şimdi o detayları ve hazırlıkları aktarması için ekip arkadaşımız Şener Çetin'e döneceğiz. Şener, kolaylıklar dileyelim. Notların için sözü hemen Ankara'ya sana bırakalım.
4: Evet, kritik NATO zirvesi başkent Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek tarihi zirve. Dolayısıyla aslında bu zirve Türkiye'nin de diplomasinin merkezi olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor diyebiliriz. Tabii son yılların en kritik liderler buluşması, dolayısıyla başkent Ankara'da da günler öncesinden, haftalar öncesinden o hazırlıklar başladı ve halen de sürüyor. Artık son aşamaya da geldiğini söylemek mümkün. Peki hangi güvenlik önlemleri alındı? Başkentin dört bir yanında hemen hemen birçok nokta aslında kırmızı alan bölgesi olarak ilan edildi. Zira Esenboğa aynı şekilde burada kırmızı alan bölgenin ilan edilmiş olduğunu söyleyelim. Etimesgut da aynı şekilde askeri havalimanı bildiğiniz gibi sil baştan yenilenmişti. Bazı liderler, ABD Başkanı Donald Trump ve beraberindeki bazı liderler de Etimesgut askeri havalimanına iniş yapacak ki buradan da çok kısa mesafede kolay bir şekilde yapacağı ziyaretlere geçiş yapacak. Buradaki liderler burada da güvenlik önlemleri üst noktada olmuş olacak. Yine aynı şekilde cadde ve sokaklarda, yollarda özellikle başkentin işlek noktaları, Ulus'ta, Kızılay gibi noktalarda da gösteri ve yürüyüşler yapılmayacak ki bu noktalarda da binlerce MOBESE kamerasının kayıtlı olduğunu söylemek mümkün. Bunlar da hazır hale getirildi. Başkentte yine 100 kritik noktaya özellikle üst düzey gözcü kameralarında yerleştirildiğini söylemekte fayda var. Diğer yandan Başkent kale gibi korunacak, zira aynı şekilde F-16'lar tarafından yine bir uçuş gerçekleştirilecek. Aynı zamanda da hava savunma sistemlerinin de devreye alınacağını söylemekte fayda var. Zira 7-8 Temmuz tarihlerinde başkentte adeta kuş uçmayacak diyebiliriz. Diğer yandan o oteller bölgesine ilişkin de bilgi verecek olursak, tarihi zirveye artık az bir zaman kaldı. Yaklaşık 19 gün kadar bir süre var. Tabii yavaş yavaş o gelişler de başladı. Otellerde yoğunluk oluştu. Otellerdeki doluluk oranlarının %100'e ulaştığını söyleyebiliriz. Ki bu noktada halen de o gelişler devam ediyor. Bu otellerin çevresinde de yine güvenlik önlemlerinin üst seviyede artırılacağını söylemek mümkün. Bir diğer yandan aslında diplomasinin merkezi, NATO'nun kalbi aslında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde atacak. Tabii en önemli kırmızı alanlardan bir tanesi olacak bu noktada ki liderler buraya geldiğinde de o kritik kararları almış olacak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. Otellerdeki doluluk oranlarından bahsettik. Bir diğer noktaya da parantez açacak olursak, Türkiye tarafından yerli ve milli olarak üretilen özel tasarım toklarda geride bıraktığımız gün Ankara sokaklarında görüldü. Onlarca peş peşe sıralı toklar vatandaşlar tarafından görüntülendi. Sosyal medyada da oldukça dikkat çekti ve ilgi gördü diyebiliriz. İşte NATO zirvesi kapsamında yine özel tasarım limuzin versiyonu TOG'larda devlet protokolü tarafından kullanılacak. Aynı zamanda özel misafirler tarafından da limuzin versiyon TOG'larda yine başkent Ankara'da hazır halde olacak NATO zirvesi kapsamında. Tarihler 7

0: 8 Temmuz'u gösterdiğinde gerçekleşecek o kritik NATO zirvesi. Dolayısıyla çalışmalarda da artık son aşamaya gelindi diyelim ve artık gözler NATO zirvesinin gerçekleşeceği 7-8 Temmuz tarihlerine çevrilmiş vaziyette diyelim ve sözü bu noktadan size bırakalım.
1: Şener, teşekkürler. Muhalefetin erken seçim gündemi oluşturma çabalarına AK Parti ve MHP'den tepki geldi. Cumhur İttifakı istikrar mesajı verdi. Erken seçim için bir durum olmadığını vurguladı.
2: Muhalefet bir kez daha erken seçim dedi. Tartışmalara önce Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, ardından MHP lideri Devlet Bahçeli son noktayı koydu.
3: Seçimlerin zamanında yapılmasıyla Cumhurbaşkanımızın danışmanının verdiği tarih arasında saat farkı dahi yoktur. Önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır.
2: İstisnai durumlar oluşmadığı sürece erken seçim tartışması somut bir gündem olamaz denildi.
3: Önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır. Cumhurbaşkanımız görevdedir, biz de arkasındayız.
2: Erken seçim çağrısı yapan ana muhalefete AK Parti ve MHP kanadından tepki geldi.
4: Kendi içlerindeki seçimleri yönetemeyenlerin Türkiye'nin seçimiyle ilgilenmesi de trajikomik bir durumdur.
5: Ülke yönetemeyecek hale gelen Cumhuriyet Halk Partisi'nin erken seçimi niye ister onu da anlamış değilim. Zira Cumhuriyet Halk Partisi artık kongre partisi veya kongre kazanan parti olmaktan çıkıp ülkenin temel meselelerine dahil kafa yorması, ülkenin temel meselelerini çözmek üzere çalışma yapması lazım.
2: AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, CHP'nin amacının seçim gündemi oluşturarak Türkiye'yi istikrarsızlaştırmak olduğuna dikkat çekti.
4: Seçim tartışmalarını sürekli gündeme getiren muhalefetin amacı içinde bulundukları yolsuzluk, usulsüzlük, bataklığından kurtulmak, çürümüşlüğü gözlerden kaçırmaktır. Sürekli böyle seçim gündemi varmış gibi gündem oluşturarak esasında Türkiye'nin istikrarsızlığa yol açmasına neden olmaktadırlar.
2: Türkiye yoluna istikrarlı bir şekilde devam ediyor dedi Hasan Turan.
4: Sayın Cumhurbaşkanımız işinin başındadır. Çok başarılı bir şekilde görevini yerine getirmekte, aziz milletimize hizmet etmektedir. Coğrafyamızda savaşların, çatışmaların sürdüğü bir dönemde, krizlerin devam ettiği bir dönemde Türkiye istikrarlı bir şekilde yolculuğuna devam etmektedir.
2: MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk de erken seçimin oluşmasını sağlayacak bir durum olmadığını belirtti.
5: Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli de dünkü yapmış olduğu açıklamada buna son noktayı koymuştur. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasındayız. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bütün milletvekili, parti olarak bütün teşkilatlarımızla beraber biz memnunuz. Onun için bu tartışmaları gereksiz buluyoruz.
1: CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel cephesi arasında gerilim karşılıklı hamlelerle sürüyor. Kılıçdaroğlu'ndan yeni ihraçlar gelirken Özel cephesinden kurultay hamlesi geldi. Bu arada milletvekillerinden istifalar da yaşanıyor. Bu istifaların devamı gelir mi? Son gelişmeler ve bundan sonra beklenenleri ekip arkadaşımız İlter Yeşiltaş takip etti. Notlarını aktarmak için de hazır. İlter, kolaylıklar dileyelim. Ayrıntılar için sözü hemen sana bırakalım.
6: Haktan Uysal, bugün iki toplantı var. O toplantılardan biri burada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Özgür Özel Başkanlığı'nda başladı. Bir diğer toplantı ise Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde Yüksek Disiplin Kurulu toplantısı. İki toplantı da önemli. Buradaki toplantıyla başlayalım. Özgür Özel kurmaylarıyla saatler 11'i gösterdiğinde bir araya geldi. Dün malum bazı il başkanları ile ilgili disiplin süreci başlatıldı. O konu bugünkü toplantıda değerlendiriliyor. Aynı zamanda dün olağanüstü kurultay için noter tasdikli imzalar Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne teslim edildi. Kurultay sürecinin hukuki boyutuyla ilgili de bir değerlendirme yapılacak bugünkü toplantıda. Peki olağanüstü kurultay gerçekleşebilir mi? Bu zaten net, Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları da bunu ortaya koyuyor. Tedbir kararı varken olağan veya olağanüstü kurultay gerçekleşemeyecek. Yani bu verilen imzalardan bir karşılık alamayacak Özgür Özel cephesi. Bu net olarak görülüyor. Peki Özgür Özel bundan sonraki süreçte ne yapacak? Özgür Özel Yargıtay süreci tamamlandıktan sonra bir yeni parti oluşumu için somut adım atılacak. Temmuz ayında

0: Bu anlamda Özgür Özel cephesinden somut bir hamlenin gelmesi bekleniyor. Yeni partiyle ilgili yani bir ayrışma, bir ayrılma durumu önümüzdeki ay itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanabilir. Bunu zaten Özgür Özel de çok net olarak ifade etmişti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ndeki toplantıya dönecek olursak, malum geçtiğimiz hafta 9 milletvekili tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişlerdi. Kesin ihraçları isteniyor. Bugünkü toplantıda tedbir kararına yönelik itirazlar değerlendirilecek. Bu tedbir kararı önemli. Şu açıdan önemli çünkü tedbir kararı olduğu için Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın grup başkan vekilleri düşürülmüştü. Buna dair itirazlar Yüksek Disiplin Kurulu'nda değerlendirilecek. Yani özellikle şunun altını çizmekte fayda var. Bugün bu 9 milletvekiliyle ilgili bir ihraç kararının çıkması beklenmiyor. Sadece tedbire yönelik itirazlar değerlendirilecek. Bunu özellikle belirtelim. Bir yandan da tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde dediğimiz gibi olağanüstü kurultay talebiyle ilgili süreç devam ederken ihraçlar da yaşandı. Dün özellikle İstanbul önceki il başkanı Özgür Çelik'in Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihracı istendi. Aynı zamanda Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma hamlesi kapsamında Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen isimler de vardı. Onlardan birisi Erzurum İl Başkanı Serhat Caneş, diğeri Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, bir diğeri ise Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya. Bu isimler Mutlan davasında iddianamede yer alan isimler. Kemal Kılıçdaroğlu da arınma hedefiyle arınma çağrısı yapmıştı. Mutlan davası sonuçlanmadan önce ve o çağrı neticesinde adımlar atılıyor. Özellikle Mutlan davasında iddianamede yer alan isimlerin Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi bu çağrının gereği olarak nitelendiriliyor. Diğer yandan İzmir ve Ankara'da da yine değişimler önemli. İzmir'in mevcut İl Başkanı Çağatay Güç görevden alındı. Yerine Utku Gümrükçü atandı. Ankara İl Başkan Vekili Yüksel Işık da yine görevden alınanlar arasındaydı. Yerine Fahri Yıldırım atandı. İstanbul'daki bir yandan da hukuki süreç var. Malum Özgür Çelik'in ismi ceza davasında da geçiyor. Şüpheli sıfatıyla da zaten ifade vermişti. Özgür Çelik'in de Cumhuriyet Halk Partisi'nden dün itibariyle ihracı istendi. Böyle bir tablo var Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Gözler artık Temmuz ayına çevrilmiş durumda. Çünkü Temmuz ayında Özgür Özel ve arkadaşları yeni partiyle yollarına devam edecekler gibi görünüyor. Biz de takip ediyoruz.
1: İter, teşekkürler. Hakkari'de yolcu minibüsüyle kamyonun çarpışması bir kazaya sebep oldu. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza Yüksekova ilçesinde çevre yolu üzerindeki kavşakta meydana geldi. Yolcu minibüsüyle kamyon çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada minibüste bulunan 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. 3 kişi de yaralandı. Yaralılar 112 acil sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yolda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma ise sürüyor. Aydın'da kavşakta yapılan bir dönüş hiç beklenmedik bir kazaya neden oldu. Traktörden düşen saman balyaları yoldan geçen bir yayanın üzerine devrildi. Nazilli ilçesinde seyir halindeki traktörün römorkunda bulunan saman balyaları dönüş sırasında yola sarıldı. O sırada yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi devrilen saman balyalarının altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Samanların altından çıkarılan yaralı ilk müdahalenin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İşte kazanın yaşandığı an bir kez daha bir güvenlik kamerasına yansıdığı şekliyle ekranlara yansıyor. Korku dolanların yaşandığı kazadan yaralı olarak kurtulan kişinin tedavisi devam ediyor. Bursa'da iddiaya göre navigasyonun yanlış yol göstermesi sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü dereye uçtu. Kazada

0: Genç sürücü yaralandı. Kaza 11 Eylül Bulvarı üzerinde meydana geldi. Navigasyonla yolunu bulmaya çalışıyordu bir sürücü. Direksiyon hakimiyetini kaybetti. Refüje açtığı dereye uçtu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi hızla. Yaralanan sürücü yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası dereye uçan araç vinç yardımıyla bulunduğu noktadan çıkarıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, İran'la Amerika arasında savaşı sona erdirecek mutabakat zaptının maddelerinin kesinleştiğini, resmen imzalandığını açıkladı. Bir fotoğraf karesini göstereceğim, ardından da canlı yayın noktamıza uzanacağız. İrfan Sapmaz'a döneceğim. Amerikan Başkanı Donald Trump, malumunuz Fransa'da G7 zirvesi kapsamında ve Fransa'da Macron'la birlikte Elize Sarayı'nda akşam yemeğindeyken o anlaşmayı imzaladı ve hiç kolay olmadı sözleriyle birlikte kameralara böyle gösterdi. Anlaşma metni dijital ortamda İran'a da ulaştı. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın imzasının bulunduğu o metinde İran tarafından Mesut Pezeşkian'la ilgili bir paraf açılmıştı. İran tarafından imzayı ise Pezeşkian attı. İki ismin imzalarıyla birlikte mutabakat zaptı resmen yürürlüğe girmiş oldu. Şimdi detaylara bakacağız. Canlı yayın noktamıza gidelim. İrfan Sapmaz da son bilgileri izleyicilerimizle paylaşsın. İrfan, nedir son gelişmeler? Paylaş lütfen izleyicilerimizle.
1: ABD Başkanı Donald Trump, Fransa'daki G7 temaslarının ardından İran konusunda şimdiye kadarki en önemli açıklamalarından birini yaptı ve ABD ile İran arasında üzerinde çalışılan mutabakat zaptının artık imzalandığını doğruladı. Trump'ın temel mesajı netti: İran asla nükleer silaha sahip olamayacak. Trump ayrıca İran'a ABD tarafından 100 milyonlarca dolar ödendiği yönündeki iddiaları sahte haber olarak nitelendirirken, anlaşmanın bundan sonraki aşamasının İran'ın nükleer programı üzerine yoğunlaşacağını söyledi. Son gelişmelere göre Washington ve Tahran arasında planlanan Cuma günkü resmi tören beklenmeden mutabakat elektronik ortamda imzalandı ve yürürlüğe girdi. Reuters ve Axios'a konuşan ABD'li yetkililer, Başkan Trump'la İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'ın anlaşmayı resmen onayladığını, daha önce de J.D. Vance ve İran tarafının dijital imzaları attığını belirtti. Peki bundan sonra Trump ne yapacak? Trump'ın Fransa'daki açıklamalarına göre süreç 3 aşamadan oluşuyor. 1- Hürmüz Boğazı'nın tam açılması. Trump anlaşmanın ilk somut sonucunun Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması olduğunu söyledi. ABD tarafına göre İran ticari gemilerin serbest geçişine izin verecek, ABD deniz ablukasını kaldıracak, küresel petrol akışı normale dönecek. Bu madde özellikle enerji piyasaları açısından kritik görülüyor. 2- 60 günlük nükleer müzakere dönemi. Trump'ın vurguladığı en önemli konu memorandumun nihai anlaşma olmadığı. Mutabakat ateşkes çerçevesini oluşturuyor. Ancak İran'ın nükleer programı konusunda yeni bir müzakere süreci başlatıyor. Önümüzdeki yaklaşık 60 gün içinde uranyum zenginleştirme, uluslararası atom enerjisi denetimleri, İran'ın zenginleştirmiş uranyum stokları, yaptırımların geleceği gibi en tartışmalı konular masaya yatırılacak. 3- Ekonomik normalleşme süreci. Anlaşmanın en dikkat çekici maddelerinden biri de ekonomik boyut. Axios ve Reuters'ta yer alan bilgilere göre İran'ın küresel enerji piyasalarına dönüşü, bazı yaptırımların kaldırılması, İran'ın dondurulmuş varlıklarına erişimi, yaklaşık 300 milyar dolarlık uluslararası yatırım fonu gündemde bulunuyor. Trump ise bunun ABD vergi mükelleflerinin parası olmadığını özellikle vurguluyor. ABD ana akım medyasındaki tepkilere gelince Reuters, savaş bitti ama asıl pazarlık şimdi başlıyor. Reuters'ın değerlendirmesine göre Trump askeri çatışmayı sona erdirerek önemli bir diplomatik başarı elde etti. Ancak Reuters şu noktaya dikkat çekiyor: İran'ın füze ve askeri kapasitesi ciddi zarar gördü. Buna rağmen nükleer kapasite tamamen ortadan kalkmış değil. Bu nedenle önümüzdeki müzakereler çok daha zor geçebilir. Axios, Beyaz Saray'ın üzerindeki baskı artıyor başlığını kullanıyor. Axios'un öne çıkardığı konu ise siyasi baskı. Washington'da hem Demokrat demokratlar hem de cumhuriyetçiler mutabakatın tam metnini görmek istiyor. Kongrenin rolünün ne olacağını sorguluyor. İran'a verilecek ekonomik teşviklerin ayrıntılarını talep ediyor. Güvenlik çevreleri ve think tankler ise Washington'daki güvenlik çevrelerinde görüşler ikiye ayrılmış durumda. Bir grup uzman savaşın sona ermesini, Hürmüz'ün açılmasını, İran'ın nükleer silah edinemeyeceğini kabul etmesini olumlu görüyor. Diğer grupsa İran'a sağlanacak

0: ekonomik rahatlamanın İran'ın ileride yeniden güçlenmesine yol açabileceğini savunuyor. Özellikle bazı Şahin güvenlik kuruluşları anlaşmanın İran'a stratejik alan açabileceği uyarısında bulunuyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşananları paylaştık. Şimdi İran'a gideceğim ama öncesinde ekranların hemen altında son dakika bandımızda yer alan bir önemli gelişme var. Spor cephesinden geliyor o gelişme. Fenerbahçe'den bir açıklama var. Fenerbahçe'mizin erkek futbol A takımı teknik direktörü bugün saat 13'te Fenerbahçe TV ekranlarından açıklanacaktır. 120. yılımızda başlayacak yeni dönemin ilk adımını birlikte atıyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur ifadesi paylaşıldı. Fenerbahçe bugün saat 13'te teknik direktörünü açıklayacak. Kulislerde konuşulan çok yüksek ihtimalle Aykut Kocaman'ın yeniden Fenerbahçe teknik direktörü olacağı yönünde hatta bir tarih noktasında detay da var. Aykut Kocaman 2018 yılında tam da bugün görevden ayrılmıştı. 2018 yılının ardından aradan geçen 8 yılın sonrasında Fenerbahçe yeniden Aykut Kocaman'ı mı açıklayacak? Saatler kaldı. O açıklama geldiği takdirde sizlerle paylaşacağız diyelim. Yeniden kaldığımız noktadan devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri cephesinde yaşananları ekranlara getirmiştik. Şimdi İran'a gidelim. İran'da Ekber Karabağ gelişmeleri takip ediyor. Ekber, bir dijital imza atıldı ve o imza Pezeşkiyan'dan geldi. Peki bundan sonra ne olacak? Özellikle dondurulmuş varlıklar çok konuşuluyor. Hürmüz Boğazı açılacak mı ya da ne zaman açılacak? Buna dair İran'ın endişeleri sürüyor mu? Son notların neler? Cuma günü neler yaşanacak? Buna dair de bilgiler varsa onları da lütfen aktar. Sözü hemen sana bırakalım.
2: Teşekkür ederim Haktan. Esasında daha önce planlamalara göre Cuma günü İsviçre'de imza atılacaktı ve İran tarafından Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Amerika Birleşik Devletleri tarafından J.D. Vance katılacaktı. Ancak son anda dün akşam saatlerinde bu işte planlamada bir değişikliğe gidildi. İşte İran tarafından Mesut Pezeşkian, Amerika Birleşik Devletleri tarafından Donald Trump buna imza attı ve dün akşam itibariyle resmen İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında varılan uzlaşma hayata geçirilmiş oldu. Ancak bundan sonra ne olacak? Cuma günü tekrardan İran ve Amerika Birleşik Devletleri İsviçre'de bir araya gelerek geride kalan meseleleri, özellikle İran'ın nükleer programını ve İran'a karşı uygulanan kapsamlı yaptırımları masaya yatırılmış olacak ve bu süre 60 gün olarak düşünülmektedir. Fakat uzatması da imkan dahilindedir. Bundan sonra neler yaşanacaktır? İşte dediğim üzere bu bölgede artık savaş tamamıyla bitmiş oldu. İran özellikle birinci maddede 3 kez Lübnan'ın ismini zikretti ve bu o bölgede de savaşın tam olarak durması ve İsrail ordusunun da Lübnan'dan çekilmesini İran şart olarak koşmaktadır. Ancak o bölgede savaş devam etmektedir. O yüzden bu anlaşmada ve bu uzlaşmada bu sebepten dolayı her an bozulma imkanına da sahipti. Diğer taraftan bu uzlaşmayla birlikte Hürmüz Boğazı açıldı ki İran'dan gelen açıklamalara göre o bölgedeki maynama ve diğer meselelerden dolayı tam olarak savaş öncesi bir duruma gelmesi için bir aylık bir süre lazımdır. Ve ilginç bir madde var. İran sadece 60 gün boyunca buradan para almayacaktır. 60 gün sonra Umman'la koordineli bir şekilde bu bölgeyi, bu boğazı yönetecektir. Ve isteğine göre bu bölgeden de vergi olmasa da farklı isimler altında para alabilecektir. Amerika Birleşik Devletleri'nin sadece bu boğazın açılması için muazzam bir şekilde İran'a tavizler verdi. İran'a 300 milyar dolar değerinde bir kredi, bir kalkınma işte fonu açılacaktır. Bunun yanı sıra dün akşam saatlerinden başlamak üzere İran'a petrol satışı konusunda muafiyet tanındı ve İran petrol satışına başladı. Yine aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a karşı uyguladığı deniz ablukası da kaldırılmış oldu ve İran da bunu test etti. Zaten dün 3 dolu petrol dorusu İran tankeri abluka bölgesinden işte çıkış yaptı. Dediğim üzere kısaca bu anlaşma, bu uzlaşmayı özetlersek İran'ın Hürmüz'ü açması karşılığında Amerika Birleşik Devletleri muazzam bir şekilde İran'a kredi para sağlıyor ki bu sadece İsrail tarafından değil aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nde de bazı çevrelerce eleştiriliyor.
1: Ekber teşekkürler. Devam edelim. Rusya-Ukrayna hattında karşılıklı saldırılar gece boyu da devam etti. Kiev güçleri bu kez Rusya'nın kalbini vurdu. Başkent Moskova'nın güneyindeki petrol rafinerisinden alevler yükseldi. patlama sonrası ortaya çıkan tablo

0: Tülendi. Ukrayna'nın hedefinde bu kez Rusya'nın başkenti Moskova'nın güneydoğusundaki Kapotyan bölgesi vardı. Rus topraklarında gece boyu 180'den fazla drone'la saldırı düzenleyen Kiev güçleri Rusya'nın en kritik petrol rafinerilerinden birini hedef aldı. Vurulan tesisten alevler yükseldi. Dumanlar da çevreden çok uzak mesafelerden de görüldü. Kritik saldırıya ilişkin açıklama ise Moskova Belediye Başkanı Sobyanin'den geldi. Dronların büyük kısmının hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini duyurulan Sobyanin, bazı insansız hava araçlarının Moskova petrol rafinerisine ulaşmayı başardığını da teyit etti. Saldırı nedeniyle Moskova'daki birçok havalimanında uçuşların da kısıtlandığı duyuruldu. Son görüntüler ve bilgiler Rusya'dan, Moskova'dan ekranlarınıza yansıdığı şeklinde bölgede söndürme çalışmaları, soğutma çalışmalarının sürdüğü bilgisini de paylaşalım. Amerika ve İran anlaştı. Aylardır kapalı olan Hürmüz Boğazı açılıyor. Petrol fiyatları da düşmeye başladı. Düşüş Avrupa'da pompaya nasıl yansıdı? Detayları takip edeceğiz. Fatih Özyar yeniden karşımızda, o yükselişe dair rakamları paylaşmıştı. Geride bıraktığımız haftalar içerisinde bu kez bir düşüş var Brent petrolde ama pompaya yansımış durumda mı Fatih? Notların değerli olacak, söz hemen sana bırakayım.
1: Hak'tan Uysal, önce iyi yayınlar diyoruz. Bulunmuş olduğumuz ülke Hollanda'dan, Avrupa'nın en yüksek fiyatının, akaryakıt fiyatının olmuş olduğu ülke Hollanda. Daha önceki yayınlarımızda siz de vurgu yapmıştınız. Ekranlara getirmiş olduğunuz, şu anda da görüyorsunuz zaten, şu anda bulunmuş olduğumuz akaryakıt istasyonundaki ekranlara pompa fiyatlarını görüyorsunuz. Bundan yaklaşık Hakan Uysal bir ay önce yapmış olduğumuz yayında 1 litre dizelin fiyatı yaklaşık 2 euro 80 sent civarlarına yaklaşmıştı. 1 litre benzinin fiyatı da aynıydı. Hatta mazot, dizel fiyatı benzin fiyatını geçmişti. Az önceki bağlantılarda aslında İran'dan Ekber ve Amerika Birleşik Devletleri'nden Ekber'in özellikle bir sözü vardı ki çok önemli. Yapılan açıklamalar ve sağlanan bu mütabakat sonrasında Avrupa biraz derin nefes aldı diyebiliriz. Ama kafada çok büyük soru işaretleri var. Çünkü bu mütabakat bozulur mu? Bozulacak yönünde de yorumlar yapılıyor. Ama şunu belirtebilirim ki özellikle sabahın erkek saatlerinden itibaren haberin dün gece çıkmasıyla birlikte Brent petrol fiyatında bir düşüş olduğunu net bir şekilde belirtebiliriz. Yaklaşık %1.63 bir anlamda kritik seviye 80 doların altına düşerek şu anda 77 dolar 78 dolar civarında Brent petrolün varil fiyatı. Peki Hollanda'daki pompalara veyahut akaryakıt istasyonlara yansıyan fiyat nedir diye sorarsanız aslında Hollanda'da sabah erken saatlerinden yapılan tavsiye fiyatları var. Bu tavsiye fiyatlarına bakıldığında Hollanda 1 litre benzinin fiyatı 2 euro 45 ama şu anda bulunmuş olduğumuz bu pompada 2 euro 21 sente satılıyor ki Türkiye tabii TL olarak baktığımızda 130 TL civarında. Diğer taraftan ki süper benzinin fiyatı, yine tavsiye edilen fiyattan bahsediyorum, 2 euro 63 sent ki o da 140 TL'ye tekabül ediyor. 1 litre dizelin fiyatı bulunmuş olduğumuz ülkedeki şu anda güncel tavsiye fiyatı 2 euro 26 sent, 120 TL ama bulunmuş olduğumuz bu akaryakıt istasyonunda da 2 euro 03 sente satıldığını söyleyebilirim ki yaklaşık olarak da 106-107 TL. Diğer taraftandaki 1 litre LBG'nin de fiyatı bulunmuş olduğumuz ülke Hollanda'da tavsiye olarak 1 euro 29 ki 69 TL'ye tekabül ediyor. Bulunmuş olduğumuz bu noktada 0.96 sent euroya satılmakta. Hak'tan Uysal, az önce de belirtmiş olduğum gibi evet aslında Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki Orta Doğu'da yaşanan bu savaş şimdi ceremesini Avrupa'daki tüketiciler, hatta dünya genelindeki tüketiciler çekiyor. Önümüzde koskoca bir soru var. Evet, dün itibariyle ekranlara yansıyan fiyatlara da bakıldığında bir düşüş var. Bu bir gerçek. Önümüzdeki süreç içerisinde bu düşüşün devam edip etmeyeceği aslında bugüne kadar Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın ağzından çıkacak olan sözlere bakıyordu ki yapmış olduğu bir açıklama fiyatları yükseltiyor. Diğer taraftan 1 saat geçmeden yapmış olduğu bir başka açıklamayla düşüyordu. Önümüzdeki süreç içerisinde tabii ki bizim temennimiz bu fiyat düşüşünün önümüzdeki süreç üzerindeki devam

0: devam et bizi, ama bir gerçek var. İsrail Lübnan'a saldırmaya devam etse bu mutabakat ne olacak diyerek bulunmuş olduğumuz ülke Hollanda'dan sözü şimdilik size bırakalım Maktan Uysal.
1: Amerikan Merkez Bankası Fed yeni başkanıyla ilk faiz toplantısını gerçekleştirdi. Politika faizini piyasa beklentisine paralel bir şekilde sabit tuttu. Fed'in kararına piyasaların nasıl tepki verdiğine bakacağız şimdi. Sözü ekip arkadaşımız Ahmet Tunağan Şimşek'e bırakacağız. Konuyla birlikte bu başlığa dair özel bir yayın hazırladı. Ahmet Tunağan, kolaylıklar dileyelim. Sözü hemen size bırakalım.
2: Haktan Uysal, sizin de söylemiş olduğunuz gibi dün Fed faiz kararını açıkladı. %3,50 ve 3,75 aralığında sabit tuttu. Peki bu piyasalarda nasıl karşılık buldu? Konuğuma soracağım hemen. Finansal danışman Mustafa Aşkın bizlerle birlikte. Mustafa Bey, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
2: Tabii Fed'in yeni yönetimi tarafından açıklanan ilk faiz kararı Fed Başkanı Kevin Warsh yönetimindeki ilk faiz kararı. Nasıl değerlendirmek gerekir kararı? Piyasalara, beklentilere paralel bir karar mıydı? Piyasalarda nasıl karşılık buldu ilk etapta ve özellikle dolar ve altın tarafında nasıl bir seyir var?
3: Evet, Warsh'un ilk basın toplantısı ve ilk başkanlığı olması nedeniyle dikkatli takip edilmesi gereken bir açıklama yaptı. Hakikaten genel kanaati ve fikrini paylaştı. Faiz zaten beklendiği gibi sabit kaldı. Burada bir sorun yok ama Warsh'un ifadeleri ve metinleri, yeni açıkladığı para piyasası kurulu metni olarak tercüme edebileceğimiz metni çok ilginçti. Enflasyon tahminini yükseltti, büyüme tahminini düşürdü. Buna bağlı olarak da sözlü yönlendirmeden vazgeçer bir tavır sergiledik. Bu son derece önemliydi. Çünkü Greenspan'den bu yana biz sözlü yönlendirmeye FED'de çok alışmıştık. Daha net, daha keskin bir imaj çizdi. Hatta öylesine faiz üzerindeki ifadesinden ziyade sıkılaştırma gerektiğinde yapılabileceğiyle ilgili vurgularda bulundu ki metinden de gevşeme ibarelerini çıkarmıştı. Özellikle değerli metaller sert bir aşağı geldi. Sonra dengelendi. Nasdaq ve New York borsasına baktığımızda orada da bir satış geldi. Bağlantısı şu Warsh'un temel itibariyle faizdeki değişimden ziyade enflasyona odaklanarak enflasyonun nereye evrileceğini gözlemlemek istiyor. Tabii Körfez Savaşı'nın etkisi, yine Trump'ın ilginç vergilendirme politikalarının etkisi olabilecek. Bunları laf arasında söylemeye çalıştı. Ama enflasyonun Amerika için bir tercih olmaması gerektiğini de vurguladı. Dolayısıyla piyasada yıl sonuna doğru bir faiz indirme beklentisi vardı. Bu biraz kırılmış gibi görünüyor. Tabii Amerikan dolarının yüksek olması, değerinin yüksek olması diğer varlıklarda riski ve satışları bir parça arttırmış gibi görünmekte. Dolayısıyla bundan sonra özellikle Warsh'un ve Amerikan Merkez Bankası'nın Amerikan doları üzerindeki hakimiyetinin nereye doğru evrileceğini izlemek lazım. Yaz ayları boyunca bunu piyasa test edecektir. Dolayısıyla şu an itibariyle risk algısında bir parça törpülenme olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
2: Peki şimdi ABD-İran arasında anlaşma sağlansa da FED enflasyon konusunda temkinli davranmayı sürdürüyor. Sabit tutmasından da bunu anlayabiliriz. Bu durum gelişen ülke piyasalarında nasıl bir etki oluşturacak ve bundan sonraki süreçte piyasalar için hangi veriler ve gelişmeler kritik olacaktır?
3: Belki Warsh'u ataması aynı Powell atamasındaki gibi Trump'ta bir hayal kırıklığı yaratabilir. Çünkü hani taç başı akıllandırır misali oturduğu koltuk nedeniyle sıkı bir para politikası uygulamak zorunda olduğunu anlamış gibi görünüyor Warsh. Dolayısıyla bu da dünyadaki tüm maliyetleri ve finansal borçlanma süreçlerini olumsuz yönde etkileyeceği için gelişmekte olan piyasaları da bir parça negatif etkileyebilir.
2: Mustafa Bey, çok teşekkürler.
3: Sağ olun.
2: Finansal danışman Mustafa Aşkın'la birlikteydik. Fed'in faiz kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu kendisi. Sözü tekrar merkeze bırakalım.
1: Dün akşam saatlerinde başını gökyüzüne çevirenler eşsiz bir manzaraya tanıklık etti. Çok ender yaşanan bir hizalanma gökyüzünde bir astronomi olayı olarak kayıtlara geçti. Ama onun çok ötesinde illerde özellikle tarihi yapıların ve o şehirlerin görkemli binalarının arasında ışığın azaldığı anlarda çok çarpıcı görüntüler de ortaya çıktı. Ay ve yıldız birlikteydi. Aslında hemen ekranlara da getirdi arkadaşlarımız. Ay hilal şeklini almıştı. Yıldız olarak gördüğümüzde

0: Gökyüzünün en parlak gezegeni Venüs'tü. İkisinin bu yakınlaşması, önce İstanbul'dan başlayalım bu görüntüleri paylaşmaya. Tarihi yarımadanın o eşsiz manzarasına bayrağımızın gökyüzündeki silüeti olarak da yansıdı. Bu görüntüyü kayıt altına alanlar, seyredenler uzun uzun baktılar ender yaşanan bu doğa olayına. Aslında iki yıldız daha var gökyüzünde. Merkür ve Jüpiter'de hemen aşağıda daha silik görünüyor ama çok belirgin ve parlak bir şekilde bayrağımızın şeklini alan o hilal ve Venüs'ün gökyüzündeki dansıydı bu. İstanbul'da yakın çekimde çok daha net görünüyor elbette. Manzara böyleydi. Ama başka illerde de dedim ya o eşsiz manzara kayıt altına alındı. İstanbul'dan sonra şimdi sizi Ankara'ya götüreceğim. Ankara'da da bu manzara kayıt altına alındı. İşte ayın hilal şekli ve hemen ona eşlik eden gökyüzünün en parlak yıldızı Venüs. O da Ankara'da gökyüzünde bu şekilde bayrağımızın silüeti olarak yansıdı. Şimdi Ankara'yı da paylaştık, İstanbul'u da paylaştık. Yavaş yavaş devam edelim. Sivas'a gidelim. Sivas'ta da başını gece saatlerinde şöyle gökyüzüne çevirenler bu manzaraya, doyumsuz görüntülere uzun uzun baktılar. Sivas'ta da bu görüntü kayıtlara geçmişti. Gelelim Kırklareli'ne. Kırklareli'nde de şehrin sembolü olan yapıların hemen üzerindeydi görüntü. Türkiye'nin dört bir yanında kayıt altına alındı ama biz dört noktadan bu eşsiz manzarayı sizlerle buluşturduk. Ay ve Venüs'ün, yani ay ve yıldızın, yani bayrağımızın gökyüzündeki silüeti seyrine doyum olmaz bir manzarayı da ekranlara taşıdı. Devam edelim. İstanbul'da bilim ve teknoloji anaokulları yıl sonu bilim şenliği düzenlendi. Programda öğrenciler projelerini sergiledi. Şenlik sonunda çocuklara bilim insanı sertifikası verildi.
1: Minik bilim insanları geleceği tasarladı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bilim ve teknoloji anaokulları yıl sonu bilim şenliği düzenlendi. Anaokulunun katılımıyla düzenlenen bilim şenliğinde öğrencilerin yıl boyunca hazırladığı projeler sergilendi.
2: Çok tatlı oldu.
1: Program kapsamında çocuklar robotik kodlama, yapay zeka ve sürdürülebilir yaşam alanlarında çalışmalar gerçekleştirdi. Projeler arasında çevre dostu tasarımlar, uzay teknolojileri ve robot uygulamaları dikkat çekti. Etkinlikte ayrıca atölye çalışmaları ve robot gösterileri de yoğun ilgi gördü. Şenliğin sonunda öğrencilere bilim insanı sertifikası verildi.
0: Üniversite sınavı haftasındayız. Eğitimci Serdar Eral bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim.
0: İzleyicilerimiz hatırlayacak. LGS öncesi de uyarılarınızla ilgili bir özel yayın gerçekleştirmiştik.
3: Evet.
0: Sonrasında izleyicilerimizden çok pozitif dönüşler aldık. O heyecan yenildi mi yenilmedi mi? LGS'yi geride bıraktık.
3: Evet.
0: Tartışmalarla birlikte geride bıraktık. Zor diyenler var her sınavda olduğu gibi. Kolay evet. diyenler var ama şimdi geldik üniversite sınav maratonuna.
3: Evet.
0: İki gün. Cumartesi ve pazar, AYT ve TYT. Aslında evet. hazırlananlar bunları biliyorlar elbette
3: Tabii
0: ama.
3: Tabii ki.
0: Çok az bir süre kaldı yine.
3: Evet.
0: Son uyarılar neler olacak? Bu kez yaş grubu biraz daha büyük ve sorumluluk evet. duygusu öğrencilerde olan bir sınav olarak görüyorum ben ama
3: evet.
0: siz nasıl değerlendirirsiniz? Sözü hemen size bırakayım.
3: Evet. LGS'den tabii temel olarak sınav mantalitesi çok farklılaşmıyor. Çünkü bu bir sınav neticede ve bizim eğitim sistemimiz sonuç odaklı, süreci çok dikkate almayan bir model ve üniversiteye girmek ya da işte LGS'den yüksek puan almak için de uzunca hazırlık süreçleri gerekiyor. Birkaç noktada örtüşüyorlar, farklılaştıkları şeyler de var. Zorlayıcı bir hazırlık süreci, yine öğrencilerimizin çok heyecanlanacağı bir süreçteyiz. Son iki gündeyiz. Cumartesi malumunuz TYT yapılacak saat 10-15. Pazar AYT yapılacak 10-15 ve öğleden sonra da 15-45'te YDT yapılacak, yabancı dil testi. Bu sınav LGS'den farklı olarak tekrarı mümkün olan bir sınav. LGS'de geçen hafta konuşmuştuk, başka bir olasılığınız
0: daha
3: yok.
0: Bir
3: başarı ya da başarısızlık, evet stres çok daha fazla. Yaş grubu küçüktü, burada daha genç çocuklarla karşı karşıyayız. Burada aslında

0: birçok şeyin başlangıcı olan fakat hiçbir şeyin sonu olmayan bir sınavla karşı karşıya.
1: Çok güzel bir betimleme bu. Bence bir kez daha bunu söylemek gerekiyor. Hatta zaman zaman da sizden alıntılayarak bunu kullanacağım. Birçok şeyin başlangıcı ama
0: hiçbir şeyin sonu değil. Evet. Bu yeni bir yaşam sunabilir. Bu anlamda başlangıçlar yaratabilir ama hiçbir şeyin sonunu getirecek bir sınav değil. Birçok kez tekrarlanabilecek şansımız olan bir sınav. Üniversiteleri bitirdikten sonra tekrar tekrar girebileceğim sınavlar. Ben de dahil birçok arkadaşım farklı farklı lisans alanlarını okudular. Sizin de belki böyle bir amacınız olabilir.
1: Ben de okudum. Hatta 2 sene önce bir daha bir kendimi test etmek için sınavı görmek için girmiştim. Hatta bu yılda başvurum var.
0: Evet. Ortak noktası ne? Finalde bir sınava gidiyorlar ve heyecanlanacaklar. İsterseniz siz de o gün görseniz geçen haftaki gibi sınav öncesi, sınava gidiş, sınav anı, sınav sonrası gibi sınıflandırabiliriz.
1: Çok güzel olur ama şunu sormak istiyorum. Buyurun. Çünkü LGS'den hareketle yeni nesil sorular diye bir şey vardı.
0: Evet.
1: Uzun uzun sorular, özellikle o LGS'deki o gemi sorusu çok konuşuldu. Evet. Şimdi bu sınavda da bu yeni nesil soruları görecek miyiz? Evet. Yani yeni nesil derken biraz alışılmışın dışında ölçme tekniği olarak da farklı. Dilerseniz bununla başlayalım. Sonrasında sınav önü, sınav anı ve sonrasını siz yine bize böyle bir sistematik olarak aktarın.
0: Aslında şöyle, sınav akışı açısından ÖSYM'nin birkaç yıldır verdiği bir mesaj var. Artık daha çok okuduğunu anlamaya dönük, daha uzun metinlerden çıkarımlar yapmaya dönük bir sınava doğru yürüyoruz. Ve malum yeni marif modelimiz de aslında bizi bu yöne doğru itiyor. Biz aslında sınavın birden yeni bir modele geçeceğini düşünüyoruz. Fakat ÖSYM bunun hazırlığını yapıyor. Yavaş yavaş geçiyor buna dönük. Ve son birkaç yıldır yaptığımız çalışmalar, sınav analizleri bize şunu gösteriyor. Her yıl sınavdaki bir soru metnindeki soru sayısı sözcük sayısı artıyor.
1: Yani, evet, bununla ilgili bir rakam okudum ben de. Tüm branşlarda matematikten Türkçe'ye kadar o sizin de söylediğiniz gibi sözcük sayılarını derlemişler.
0: Evet.
1: Geçen seneye baktığımızda ondan önceki 5 sene ciddi bir artış var. Bu sene de yine o yeni nesil dediğimiz uzun analiz olacak sorular göreceğiz.
0: Kesinlikle. Çünkü bütün düşünme süreçlerinin özünde bir anlama kabiliyeti var. Anlayabilmeniz için de önce doğru okuyabilmeniz gerekiyor. Bu sadece Türkçe ile sınırlı ya da edebiyatta sınırlı bir durum değil. Tarih içinde, coğrafya içinde, fizik içinde, matematik içinde söz konusu. Bu yılda yine öğrencilerimiz öyle uzun metinlerden çıkarımlar yapacağı bir sınavla karşı karşıya kalacaklar.
1: Ama şu var, o sorular daha basit oluyor.
0: Evet.
1: Örneğin o LGS sınavında birçok öğrenci korkmuş o sorudan ama eğer okusalardı cevabı çok basit bir noktaya geliyordu. O yelkenlerin dolması ile ilgili soru. Şimdi gelelim, yaklaşık 6-7 dakikam var. Öncesi sınav anı ve sınav sonrası. Buyurun.
0: Evet. Şimdi LGS ile örtüşük şeyler söylemek zorundayım. Çünkü bu da bir sınav. İkinci kez söylüyorum bu ifadeyi ama... Aynı şey söz konusu. Yaşları farklı olsa da uzunca süren çabaların ürününü değerlendirecekleri bir sınava girecekler. Öğrencilerimiz ve velilerimiz her şeyden önce şunu bilmeliler. Bu sınav performansı değerlendiren bir sınav. Kimlikleri için bir yafta oluşturmuyor. Onların kimliklerini tanımlamıyor. Başarılı ya da başarısız diye performansı tanımlayacak bir sınav. Bunun üzerinden gidersek kaygı ya da sınav hazırlıktaki psikolojik süreçler biraz daha farklı anlam taşımaya başlayacaklar. Sınav öncesi akşamı mutlaka çok heyecan olacak. Yani bir de bu sefer LGS'deki gibi tek seferde biten bir şey ya da tek günde biten bir şey değil. Cumartesi girecek, pazar girecek. Yabancı sınavına girecekse pazar öğleden sonra bir kez daha girecek. Yani 2 ya da 3 oturumlu bir sınavdan bahsediyoruz. Her biri ayrı ayrı heyecan yaratacak. Akşamında yine veli-öğrenci ilişkisi, heyecanı paylaşma durumu çok önemli.
1: Uykusuzluk olursa eğer bunu yemek çok önemli.
0: Kesinlikle.
1: Hocam burada şunu soracağım. LGS'nin aksine. Cumartesi günkü sınav daha uzun soruların olduğu, yani daha okuma gücünün yoğun olduğu bir sınav. Çıktıktan sonra pazara nasıl, o aradaki uyarı bence burada da önemli olacak. Ne yapmak lazım cumartesi gününden sonra pazar günkü sınava hazırlanırken?
0: Evet, şimdi TYT'den sonra bir grup aday sadece TYT'ye girecek. Doğru. Ya da TYT artı YDT'ye girecekler. AYT'ye girmeyecek adaylarımız var. Onlar için çok sıkıntımız yok. Fakat TYT'den sonra AYT'ye bekleyen arkadaşlarım, yerleştirmenin esas aktörünün AYT olduğunu unutmasınlar. TYT istedikleri performansa geçmemiş olabilir. İstedikleri kadar iyi sonuçlar elde etmemiş olabilirler ama esas hikayenin AYT'de yazıldığı akıllarında olursa o kötü performans onları olumsuz etkileyebilir. Evet, geride kaldı, geçti gitti. Ve LGS'de 2 oturum için bir şey söylemiştim. Arada bununla ilgili değerlendirmeler yapmayın.

0: diye aynı şeyi söylüyorum. TYT'den sonra AYT'ye kadar arkadaşlarıyla performanslarını yorumlamasınlar. Onu ne yaptın, bunu ne yaptın, kaç net geldi, hesap kitap yapmaya çalışmasınlar. Bunu birkaç gün sonra yapsalar hiçbir şey kaybetmezler ama çok şey kazanırlar. Çünkü performanslarını, motivasyonlarını olumsuz etkileyecektir. TYT ile ilgili konuşma yapılmasın. Ne yapılsın peki? Hani son ana kadar ders çalışmak lazım mı sorusunun cevabı bende hep evettir. Evet, ders çalışsınlar. AYT'de hatırlamakta güçlük çekecekleri konular, formüller, özel bağlantılar varsa onları kısa küçük tekrarlarla geçsinler.
1: Sizin bu uyarınız çok önemli. Diğer uzmanlar son birkaç gün kapatın kitapları diyor ama bu uyarıyı dikkate alabilirler. Sürem de daralıyor. Şunu soracağım. Ben 99'da üniversite sınavı liseyi bitirince girmiştim. Çok uzun süre geçti elbette üzerinden.
0: Evet.
1: Ama elbette hala o heyecanı hatırlıyorum. Sınav sonrasına dair bir yorumunuzu alacağım ama sayıların da azaldığını görüyoruz. O döneme evet. kadar hep böyle giren sayıları birike şimdi bir takvim içerisinde geride bıraktığımız yıllara bakınca üniversiteye, üniversite sınavına girenlerin sayısında bir azalma var. Buna dair notlarınızı da alayım ve sınav sonrasına dair değerlendirmelerinizi birleştireyim bu soruyu.
0: Tabii ki. Şimdi son 10 yılda sınava giren aday sayısına bakıyorsunuz. 2.2 milyonla yaklaşık 3.5 milyon arasında değişen bir skala var. Ve son 4 yıl 2023, 24, 25, 26 aşağı doğru geriledi.
1: Doğru.
0: 2023'te yaklaşık 3.5 milyon aday girdi. Yaklaşık 3,5 milyon ama bu yıl 2,5 milyona yakın bir aday var. 1 milyonluk bir gerileme söz konusu. Bunu siz sadece popülasyondaki azalmayla yordayamazsınız. Burada buna sebep olan şey gençlerin gelecekle ilgili beklentileri. Lisanstan mezun olduktan sonra iş bulma olasılığının ne yazık ki ülkemizde çok yüksek olmaması ya da bulunan işlerin alınan eğitimle örtüşme işi. Mavi yakalı bir çalışanın beyaz yakalı bir çalışandan daha kolay iş bulup daha yüksek paralarla, çok maaşlarla doğru. çalışıyor olması. Yani bugün bir motor tamircisi ya da bir iyi bir kaynakçı ustası bir genel müdür kadar çok para kazanıyor. Dolayısıyla daha alt eğitim kademeleriyle ihtiyaç olan ara kadrolarda istihdamı sağlayıp yaşam kurmak çok daha kolay. Bu nedenle üniversiteye temayülün azaldığını düşünüyorum.
1: Son bir dakikam. Sınav bitti. Ailelere, öğrencilere ne yapmak düşüyor? Bir de tercih maratonu var. Eminim orada da bir yayın gerçekleştiririz ama şimdiden bir şey söylemek gerekirse son bir dakikamızda bunu ayıralım.
0: Ben arada müsaadenizle küçük bir şey ilave edeceğim. Çok yanlış bilinen bir şey var. Sınav için bu. Hep zor bir sorunun çok daha fazla puan getirdiğine dair bir algı vardır.
1: Hayır.
0: ÖSYM'nin yaptığı çoktan seçmeli sınavlarda standart sapmanın işin içine girdiği hiçbir sınavda zor bir soru aynı alandaki kolay bir sorudan fazla puan getirmez. Bu çok yanlış bir bilgidir ve bu bilgi sınav andaki performansı etkiler. Zor bir soru daha çok puan getirecek de uğraşan öğrenci vakit kaybeder ve kolay sorulara ulaşamaz. Oysa ki çok basit bir şey vardır. Yaptığınız doğrular yanlışlarla ilişkilendirilir, %25'i düşülür ve ham puanınız elde edilir. 4 yanlış bir doğruyu götürüyor değil mi?
1: Doğru.
0: Hangi doğruyu götürüyor?
1: Çok zor sorunun doğrusu da kolay sorunun
0: evet,
1: doğrusu da aynı.
0: Dolayısıyla en basit matematik sorusu en zor matematik sorusuyla aynı puanı getirir. Uğraşmasınlar, ÖSYM ile kavga etmeye çalışmasınlar, sayıyı artırmaya çalışsınlar. Araya eklemek istedim çok önemli olduğunu düşündüğüm
1: olur.
0: için.
1: Sınav sonrasını başka bir yayına bırakalım o zaman.
0: Evet.
1: Şöyle bir şey vardı LGS'de, bilmiyorum bütün sınav kitapçıkları aynı mıydı? LGS matematiğin ilk 3 sorusu çok basit sorulardı.
0: Evet.
1: Bütün öğrencilerin çözdüğü ve bir moralle başlıyordu.
0: Evet.
1: Anladığım kadarıyla eğer basit gördüğünüz sorularla o moralle başlanırsa daha da iyi gidebilir.
0: Evet.
1: LGS'de bu yapılmıştı.
0: Evet.
1: Ama üniversite sınavında bu gerçekleşir mi? Kitapçıklar birbirinden ayrılıyor mu? Onu bilmiyorum ama eğer öyle olmasa bile sizin kolay gördüğünüz sorularla başlamak çok değerli olur.
0: Evet.
1: Hocam çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Önerileriniz çok önemliydi. Sınav sonrasında bir yayın için şimdiden randevulaşalım. İlerleyen günlerde tekrar buluşalım.
0: Onur duyarım.
1: Eğitimci Serdar Erol bizlerle birlikteydi. Bu saati noktalıyoruz. Bir aramız olacak. Lütfen ayrılmayın.
2: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank. dünyada Mayıs'ta satılan elektrikli araç sayısı yıllık bazda %3 artışla 1,8 milyon oldu. Londra merkezli veri analiz şirketi Benchmark Mineral Intelligence, Mayıs ayına ilişkin elektrikli araç satış verilerini yayımladı. Buna göre geçen ay küresel çapta 1,8 milyon

0: elektrikli araç satıldı. Bu satış hacmi yıllık bazda %3 ve aylık bazda %7 artışa karşılık geldi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Bu takım bizim, bu heyecan bizim, bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar, siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Haziran ayında alışverişleriniz Bankkart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankkart Mobil'de, Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
7: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
8: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
2: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Reklam.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
9: Şimdi Access'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Access'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar access.com.tr'de. Access 25 yaşında.
10: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: alışılmadık alışverişin adresi idefix.com.
1: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
2: Reklam. A Haber Radyo.
3: A Haber Radyo. Haberin radyosu. Canlı yayın.
4: Tekin canlı yayın noktamızda.

0: Bey ilişkin merak edilenlere yönelik önemli açıklamaları oldu. Özellikle buna dair NATO daimi savunma planı kapsamında ittifakın hava savunmasının güçlendirilmesi amacıyla İtalya'ya ait bir SAMTI hava savunma sistemi bugün 3. Anajet Üst Komutanlığı'na konuşlandırılmıştır denildi. Ayrıca ülkemizin değişen tehdit ortamını dikkate alarak yerli ve milli hava savunma sistemimizin geliştirilmesi de sürdürülmektedir ifadeleri kullanılmış oldu. Bu kapsamda Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterindeki siper hava savunma silah sistemi 12 Haziran'da Sinop atış alanında gerçekleştirilen test kapsamında yüksek süratli ve manevra kabiliyetine sahip süper şimşek hava hedefini başarıyla imha ederek tam harekat kabiliyetine ulaşmıştır. Notu da düşürmüş oldu. Yine Çelik Kubbe projesiyle yürütülen tüm çalışmaların temel amacının ülkemizin çok katmanlı hava savunma füze kapasitesini güçlendirmek, caydırıcılığını arttırmak ve milli güvenliği en üst seviyeye teminatını garanti altına almaktır şeklinde de açıklamalar oldu. Yine özellikle Temmuz ayında Türkiye'de Ankara'da özellikle gerçekleştirilmesi planlanan NATO Liderler Zirvesi var. Bu kapsamda da özellikle gelinen son durum ele alındı. NATO Zirvesi kapsamındaki gelinen son durum ele alındı. Bu kapsamda da NATO Ankara Zirvesi'ne yönelik hazırlıklarımız başkanlığımızın koordinasyonunda devam etmektedir denildi. Bakanlığımızın sorumluluğunda yürütülen faaliyetler kapsamında tüm güvenlik tedbirleri alınmış olup ilgili bakanlıklar ve kurumlar koordinasyon içerisinde gerekli çalışmaları sürdürmektedir şeklinde açıklamalar oldu. Özellikle Ayyıldız karargahımızda konuk savunma bakanları ile beraberindeki heyetler onuruna karargahın Yıldız bölümünde bir resepsiyon düzenlenecektir. Notu da düşülmüş oldu. Yine ABD ve İran arasında uzun süredir devam eden savaş geçtiğimiz günlerde yapılan barış mütabakatıyla bir nevi sonlanmış duruma geldi. Bu kapsamda da açıklamalar yapıldı yine Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarınca. Yapılan açıklamada ABD ile İran arasındaki çatışmaların sona erdirilmesi amacıyla varılan mütabakatı memnuniyetle karşılıyor. Söz konusu mütabakatın bölgede kalıcı barış ve güvenlik istikrarına katkı sağlamasını temelli ediyoruz denildi. Ülkemizin bölgesel barış ve istikrarının korunmasını önceleyen yaklaşımı sürdürmekte, sorunların diyalog ve diplomasi yoluyla çözümünü desteklemektedir denildi. Bu kapsamda mütabakatın korunması ve sabote edilmesine yönelik girişimlerin önlenmesi bakımından ilgili tüm tarafların sağduyulu, itidalli ve sorumlu bir tutum sergilemesi büyük önem taşımaktadır çağrısı da yapılmış oldu Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarınca. Tabii ki terörle mücadele konusuna da değinilmiş oldu. Bu kapsamda özellikle bu hafta 6 PKK'lı teröristin daha teslim olduğu belirtildi. Operasyon bölgelerinde mağara, sığınak ve barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit imha çalışmalarının etkili şekilde gerçekleştirildiği, icra edildiği de belirtildi. Hudut güvenliği kapsamında ise sınırlarımızda yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 376 şahsın yakalandığı, 2112 şahsın ise hududu geçmeden engellendiğinin altı çizilmiş oldu. Son olarak 1 Ocak'tan bugüne kadar ise sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısının 4534, engellenen kişi sayısının ise 38305 olduğu da belirtildi yine Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarınca. Ayrıca hafta içerisinde Van-Hakkari hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 778 kilogram uyuşturucu maddenin de ele geçirildiği bilgisi paylaşılmış oldu. Tüm bu gelişmeler ışığında TUSAŞ'ın Kahraman Kazan'da yerleşkesinde Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarınca haftalık değerlendirme toplantısının gerçekleştirildiğini bir kez daha belirtelim. Sözü sizlere bırakalım.
1: Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 3. dalga yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan 5'i tutuklandı. Detayları alacağız. Canlı yayın noktamızda bu kez İsmet Yerdelen bizi bekliyor. İsmet, kolaylıklar dileyelim. Notların için sözü hemen sana bırakalım.
2: Evet, teşekkürler Haktan Uysal. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında ANSET'e yönelik bir soruşturma daha düzenlendi ve bu soruşturmada 10 kişi gözaltına alınmıştı. ANSET'e yönelik düzenlenen bu operasyonda gözaltına alınan 10 kişinin emniyetteki sorgu işlemleri tamamlandı ve adliyeye sevk edildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ihaleye fesat karıştırma, rüşvet, suçtan elde edilen gelirin atlanması ve edinimin ifasına fesat karıştırılması suçlamalarıyla gözaltına alınan 10 kişiden adliye sevk edildikten sonra 3'ü savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

0: Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan diğer zanlılardan 7 kişiden ikisi yine Sulh Ceza Hakimliği ifadesi sonunda adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 5 kişi tutuklandı. Tutuklanan isimleri sizinle paylaşmak istiyorum. Daha önce yine aynı soruşturma kapsamında tutuklanan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Genel Sekreteri Cansel Çevikol Tuncer'in eşi Volkan Tuncer, Dilara Aslan, Nezir Irkın, Emine Büyükbıçak ve Şevket Akkaya tutuklanan isimler arasında. Şevket Akkaya Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür Müdürü olarak görev yapıyordu. Ayrıca şunu da sizinle paylaşmak istiyorum. Cansel Çevikol Tuncer ve eşi Volkan Tuncer ve kayınvalidesinin üzerindeki tüm mal varlıklarına el konuldu bu soruşturmanın sonunda. Hatırlanacağı üzere ASET'e yönelik ilk soruşturma 30 Nisan'da gerçekleştirilmişti. Antalya merkez olmak üzere İzmir, Ankara, İstanbul, Muğla, Edirne'yi kapsayan bir operasyondu ve 45 kişi gözaltına alınmıştı. Buradan elde edilen belgeler, bulgular, teknik ve fiziki takip sonucu bilirkişi raporları ve kamu denetçilerinin ifade ettiğine göre ihaleye fesat karıştırma ve haksız mal ediniminden dolayı 113 milyon TL'lik bir kamu zararı oluşturuldu, tespit edilmişti denetçiler tarafından. Yine hatırlanacağı üzere 13 Mayıs'ta ikinci dalga bir operasyon gerçekleşti ANSET'e. Burada da 25 kişi gözaltına alınmıştı ve son dalga operasyon yine ANSET'e yönelik 16 Haziran'da gerçekleşti ve 16 Haziran'daki bu dalga operasyonda 10 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 10 kişiden 5 kişisi şu anda tutuklu. Tutuklanan isimleri tekrar paylaşmak istiyorum. Özellikle Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Çevikol Tuncer'in eşi Volkan Tuncer ve Kültür Müdürü bulunuyor. Tekrar belirtmek istiyorum. Eski Genel Sekreter Cansel Çevikol Tuncer'in, eşi Volkan Tuncer'in ve kayınvalidesinin üzerindeki tüm mal varlıklarına el konuldu diyorum. Gelişmeler oldukça sizinle paylaşmaya devam edeceğiz diyorum. Sözü tekrar merkeze bırakıyorum.
1: İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a düzenlenen operasyonda 15 şüpheli yakalandı. Sosyal medyada terör propagandası yaptıkları tespit edilen zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale de el konuldu.
2: Şafak operasyonu düzenlendi. 15 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul polisi terör örgütü DEAŞ'a yönelik yaptığı operasyonda birçok adrese baskın yaptı. Eş zamanlı operasyonda 15 zanlı gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. DEAŞ şüphelilerinin geçmiş dönemlerde sosyal medyadan terör örgütü El-Kaide yanlısı paylaşımlarda bulunduğu da tespit edildi.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 2 günlük Rusya ziyaretinde önemli temaslarda bulundu. Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ve Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Shoigu ile görüşen Bakan Fidan daha sonra Kazan'da Rusya lideri Putin'le de bir araya geldi. Görüşmelerde ikili ilişkiler, Orta Doğu ve Ukrayna Savaşı ana gündem maddeleriydi.
3: Temaslarımız uzun zamandır sadece formalite olmaktan çıktı ve büyük ölçüde Başkan Erdoğan'ın benimsediği tutum sayesinde gerçekten dostane bir nitelik taşıyor.
4: Bu meşguliyetiniz arasında bu fırsatı yarattığınız için çok teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını size iletmek istiyorum.
5: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Rusya'ya 2 günlük resmi ziyarette bulundu. Fidan ilk durağı başkent Moskova'da mevkidaşı Sergey Lavrov ve Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Shoigu ile görüştü. Görüşmelerde Orta Doğu'daki sıcak gelişmeler, Rusya-Ukrayna savaşı ve ikili ilişkiler ele alındı. Fidan'ın bir sonraki durağı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşeceği Tataristan'ın başkenti Kazan oldu. Kritik ziyarette Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler değerlendirildi. Putin, Başkan Erdoğan sayesinde Rusya ve Türkiye'nin dost ülkeler olduğunu söyledi.
3: Moskova'da sadece meslektaşınız Lavrov'la değil, aynı zamanda çok çeşitli kurumlardan temsilcilerle de görüşme yaptığınız ve verimli temaslarda bulunduğunuzu biliyorum. Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler giderek gelişiyor. Bundan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. temaslarımız uzun zamandır sadece formalite olmaktan çıktı ve büyük ölçüde Başkan Erdoğan'ın benimsediği tutum sayesinde gerçekten dostane bir nitelik taşıyor ve her geçen gün yeni içeriklerle zenginleşiyor. Kendisine en iyi dileklerimi iletmenizi rica ediyorum. Kendisini ülkemizde görmekten her zaman memnuniyet duyarız.
5: Bakan Fidan da Putin'e Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti.
4: Bu meşguliyetiniz arasında bu fırsatı yarattığınız için çok teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını size iletmek istiyorum. Muhabbetlerini ve sevgilerini. Gerçekten bölgemizde ve dünyada çok önemli olaylar olmakta. Sizin belli konulardaki görüşleriniz önemli. Görüşeceğimiz çok konular var. Arkadaşlarımızla iki gündür çok yoğun toplantılar yapıyoruz. Sağ olsun birçok konuda detaylı görüş alışverişinde bulunduk. Ben tekrar bu fırsat için teşekkür ediyorum size.
5: Bakan Fidan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da Rusya ziyaretini değerlendirdi. Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin uluslararası güvenlik, istikrar ve refah bakımından kritik önem taşıdığını vurguladı. Bakan Fidan'a Rusya'nın en prestijli üniversitesi Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü tarafından Fahri Doktora unvanı da verildi.
1: Sırada dünyadan derlediğimiz haber turumuz var.
6: Teksas'ta iş jeti otoyola düştü. Çevredekiler 6 kişiyi çıkarmak için kokpit camını kırmaya çalıştı. Panik kameraya böyle yansıdı. Bir kişi kurtarılamadı. Ukrayna güçlerinin Moskova'da rafineriyi hedef aldığı görüntüler ortaya çıktı. Rafinerideki yangın saatlerce kontrol altına alınamadı. Dronlar sadece savaşlarda aktif değil. Çin'in geliştirdiği bir mikro drone sineğe birebir benziyor. Bir gramın üçte biri ağırlığındaki robot binaların bile içine sızıp bilgi toplayabilme potansiyeline sahip. Tek engel kısa pil ömrü. Filipinleri vuran 7,8'lik depreme dair en ürkütücü görüntülerden biri. Sarsıntıyla zemin fay gibi kırılmış durumda. Deprem devam ederken bina sakinleri nereye kaçacağını bilemiyor.
7: Allah'u var Allah'u.
6: Doğanın gücü Vietnam'da kendini fırtına olarak gösterdi. Bedelini direnmeye çalışanlar ödedi. Puma cüce keçiyi savunmasız bir av olarak gözüne kestirdi. Tam kapıp götürecekken cesur sahibi çıka geldi. Puma'yı tek darbeyle korkutmayı başardı. Dünya Kupası'nın ilk kavgası Cezayir ve Arjantinli taraftarlar arasında çıktı. Kameraya güzel görüntüler de yansıdı. Norveçli taraftarlar Viking ritmini bu kez yürüyen merdivene taşıdı.
1: Fransa'ya gideceğiz. Fransa liselerde cep telefonlarını yasaklamaya hazırlanıyor. Fransa Eğitim Bakanı ilk ve ortaokullarda 2018'den bu yana yürürlükte olan cep telefonu yasağının liseler içinde devreye sokulmasını planladıklarını duyurdu. Ayrıntıları alacağız. Ekip arkadaşımız Ömer Aydın canlı yayın noktamızda. Ömer, nedir bu kararın detayları? Lütfen paylaş izleyicilerimizle.
8: Teşekkür ediyorum Aksan. Evet, yasak, cep telefonu yasağı Fransa uzun dönemdir. Sen de biraz önce verdin bilgiyi. 2018'den beri orta ve ortaokullarda, kolejlerde ve ilkokullarda cep telefonu yasağı uygulanıyor. Öğrenciler okula girişlerde telefonlarını okul içerisinde ve okul bahçesinde telefonlarını kapalı tutmaları isteniyor öğrencilerden veya çantalarında olmak zorunda. Bu yasağı daha da genişletme konusunda Fransa'nın telefonsuz bir okul çağrıları olduğunu hatırlatalım. Bu yönde Fransa Eğitim Bakanı Edouard Geoffrey bir açıklama yaptı. Dün de okullarda telefon, cep telefonu yasağını Eylül ayından itibaren

0: Yani yeni eğitim öğretim yılının başlangıcından itibaren liselere de uygulayacaklarını ifade etti. Fransa'da uzun dönemdir yapılan bir tartışma aslında bu. Henüz kesinleşmiş bir yasa değil. Yaz boyunca Eylül'den itibaren cep telefonu yasağının liselerde de uygulanması için yasa çıkarılacak. Yeni yasanın, bu yasanın çerçevesinin genişletilmesi yönünde yaz ayları boyunca adımlar atılacak. Tabii cep telefonu yasağı dediğim zaman liseliler, yani 17 yaşına kadar olan öğrencilerden bahsediyoruz. Ve Fransa'nın geride bıraktığımız aylarda atmış olduğu bir adım daha söz konusu. 15 yaş altında sosyal medya yasağı. Bu iki yasak, yani hem liselere telefon yasağı hem de sosyal medya, 15 yaş altına sosyal medya yasağının birlikte kanunlaştırılacağı ve yasal düzenlemelerin daha hızlı olması için birlikte yapılması gerektiğini ifade etti Fransız Milli Eğitim Bakanı. Bunun nedeni de Avrupa Birliği uygulamalarına, Avrupa Birliği müktesebatına uygun olması, yani hem liselerde telefon yasağı hem de sosyal medya yasağının, bu nedenle iki uygulama birden kanunlaştırılacak, Avrupa Birliği'nden de onay alınacak. Fakat kimsenin itiraz etmediği bir nokta var. Fransa'da 2018 yılından beri ilk ve ortaokullarda uygulanan cep telefonu yasağı 1 Eylül tarihi itibariyle de liselerde de uygulanmış olacak diyelim ve sözü merkeze bırakalım.
1: Ömer, teşekkürler. Sakarya'da bir savcı ile minibüs şoförü arasında trafikte yaşanan tartışma ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Minibüs şoförünün savcının kullandığı otomobilin önünü kestiği görüldü.
2: Savcı ve minibüs şoförünün trafikte tartışması ile ilgili yeni görüntüleri ulaşıldı. Olay geçtiğimiz günlerde Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaşanmıştı. Kavşaktan dönen minibüsün önüne kontrolsüz şekilde başka bir otomobil geçince sürücüler arasında tartışma çıkmıştı.
3: Hem suçlusun hem güçlü olmaya çalışıyorsun.
2: Olay anına ait yeni görüntüleri ulaşıldı. Minibüs sürücüsünün de aracı savcının kullandığı otomobilin önüne kırdığı görüldü. Olayın hemen ardından yayınlanan görüntülerde de savcının otomobiliyle minibüsün önüne geçerek aracın ilerlemesini engellediği anlar yer almıştı.
4: Bekle!
3: Bak, sakın vurayım deme! Bak, sakın vurayım! Kamera var zaten, sen rahat ol!
4: Abi, savcı olmak kuralı değil.
2: İki sürücü hakkında olayın ardından adli işlem başlatılmış, Cumhuriyet savcısı olan sürücüye idari yaptırım uygulanmıştı.
1: Serbest piyasa adı altında fiyatları şişirdikçe şişiriyordu bazı beyaz et firmaları. Belirli markalara yönelik operasyon düzenlenmiş, 9 şirkete de denetim kayyumu atanmıştı. Bu fahiş fiyat politikasının bazı süt ve süt ürünleri firmalarına da uygulandığı iddia ediliyor. Peki durum gerçekten de öyle mi? Gelin biraz daha yakından bakalım.
5: Şimdi Rekabet Kurulu'nun sütle ilgili bir araştırması var, yani soruşturması devam ediyor.
6: Bence serbest piyasa değildir. Haksız bir rekabet yapılıyor.
7: Beyaz ette serbest piyasa kılıfıyla yapılan haksız rekabet hükümetin radarına takılmıştı. Beyaz etle başlayan operasyon zincirinde ikinci perdenin açılması an meselesi.
8: Beyaz et operasyonlarının ardından gözler kırmızı et, süt ve süt ürünlerine çevrildi. Benzer incelemelerin de bu alanlarda yapılması gündemde.
6: Biz de serbest piyasa, o zaman
9: gelişi güzel zam yapalım. Öyle şey olur mu?
7: Beyaz et sektöründeki bazı firmalar iddiaya göre rekabeti rafa kaldırdı. Fiyatları birlikte yükseltip adına da serbest piyasa dediler.
8: Beyaz et fiyatları mangal sezonunun da gelmesiyle birlikte adeta kanatlandı. Rakamlar katlandıkça katlandı. Serbest piyasa fırsatçıları harekete geçti. Bakanlıksa bu noktada girdi devreye.

0: Bu firmaların özellikle tavuk fiyatlarını beraber ortak hareket ederek belirledikleri ve rekabete aykırı hareket ettikleri yönünde soruşturmanın gerekçesinde de bunlar vardı.
1: Hükümetin mercek altına aldığı beyaz et sektöründeki 9 firmaya denetim kayyumu atandı. Şimdi de süt ve süt ürünlerinde benzer bir durumun olduğu, bazı firmaların birlikte hareket ederek fiyatları yükselttiği iddia ediliyor.
0: Aslında daha çok fiyatları ortak belirleme buradaki problem.
1: İşte fiyat oyunu yapıldığı söylenen hedefteki süt fiyatları, rakip iki markanın 1 litre süt satış fiyatları arasındaki fark neredeyse yok denecek kadar az.
2: Ciddi bir fiyat artışı var. Kendi aralarındaki tekelleşmenin ana faktör olduğunu düşünüyorum.
1: Benzer tablo kaşar peynir fiyatlarında da dikkati çekiyor. Önceden firmalar arasında fiyat farkları gözlenirken şimdi ise makas daralmış durumda. Farklı markaların 600 gramlık kaşar peynirlerinde fiyatlar hemen hemen aynı. Aynı gramajdaki kaşar peynirini bir firma 379 lira 90 kuruşa, rakip marka ise 349 lira 95 kuruşa satıyor.
3: Süt ve peynirde fiyatlar yüksek.
4: Sizce artar mı giderek?
3: Artabilir, evet.
1: Gıda sektöründe fiyatlara müdahale edip serbest piyasa şartlarını manipüle eden fırsatçılara operasyonlar devam edecek.
5: Yok, serbest piyasadır. Ben ürünümü istediğim fiyata satarım. Ben 1'e 5 de koyarım, 10 da koyarım. Öyle bir şey olmaması lazım ve olmaz.
0: Ya, serbest piyasanın mantığı nedir? Birbiriyle rekabet etmektir.
6: İstanbul'da yaşayanların en çok şikayet ettiği konu şüphesiz trafik. Özellikle de sabah ve akşam saatlerinde. Bu keşmekeşten kaçış için farklı çözüm üretenler de var. Henüz herkes uykudayken yola çıkıyorlar. Mesai saatine kadar iş yerlerinin önünde arabalarında uyuyorlar.
7: Trafik yüzünden karşıda oturuyorum. Erken geliyorum. Yolda sinir krizi geçireceğim. 2 saat burada harcarım, sıkıntı yok yani.
8: Trafiğe kalmamak için erkenden geldim.
1: Tüm kentle birlikte uykuya dalıyor, herkes uykudayken uyanıp yola düşüyorlar. Trafikte kaybedecekleri vakti iş yerlerinin önünde uyuyarak geçiriyorlar.
9: 8'de geleceğim işe, 5'te geliyorum mesela.
10: Peki 5'te gelip ne yapıyoruz?
9: Arabada uyuyorum.
10: Saatlerimiz sabah 6'yı gösteriyor. İstanbul'da dakikalarca kontak kapattıran işe gidiş trafiği ise henüz başlamış değil. Pek çok kişi iş yerine erken varmayı, trafikte dakikalar geçirmeye tercih ediyor ve günün ilk ışıklarıyla yola çıkıyor.
11: 9'da mesaisi başlayıp 7'de buraya gelip 6.30'da buraya gelip uyuyan insanlar var tabii ki.
12: 15 dakika fark bile bize 45 dakika ile 1 saat arası fark ettirebiliyor ki bu da ciddi bir sıkıntı bizim için.
13: En azından trafikte saatlerce yorulup strese gireceğime arabada gelip dinlenebiliyorum.
14: Aynen öyle, şu anda öyle olduğu gibi. Karşı Tuzla'ya geçiyorum. Oradan da bu taraf trafiğine kalmamak için, Kavacık trafiğine erkenden geliyorum. Burada işte laboratuvarların açılmasını bekliyorum.
1: Toplu taşımayla işe gidenlerin bir kısmı da benzer bir yol izliyor. İnsan yoğunluğu artmadan evlerinden çıkıyor, mesai saatini kendilerine vakit ayırarak bekliyorlar.
15: Bakın bak, bu saatte hemen trafiğe kalmamak, otobüste, metrobüste, metroda o kalabalığa kalmamak için tabii ki bu saatte erken çıkıyoruz.
16: O yüzden erken gidiyorum zaten.
10: Ne kadar erken geldik işe?
16: Saat kaç?
10: Saat 6.
16: Ben mesela 7'de iş mi yapıyorum?
17: Hep öyle yapıyoruz. Otobüs çok yoğun olmasın diye.
10: Sabahın ilerleyen saatlerinde ise İstanbul trafiği bir çileye dönüşüyor. Özellikle iş merkezlerinin yakınındaki yerlerde araçlar santim santim ilerliyor. Öyle ki 13 kilometrelik bir yol 100 dakika sürebiliyor.
18: Trafikten kurtulmak için bekliyorum.
6: Havaların ısınmasıyla birlikte serinlemek isteyenler baraj, göl ve denizlere akın ediyor. Yurdun dört bir yanında polis ve jandarma ekipleri boğulma riskine karşı karadan ve havadan denetim gerçekleştiriyor.
19: Havaların ısınmasıyla birlikte serinlemek için girilen deniz, göl ve barajlardan boğulma haberleri gelmeye başladı.
4: Adana'da şehir merkezinde hissedilen hava sıcaklığının 40 dereceyi bulmasıyla birlikte sulama kanalları adeta havuza döndü. Özellikle çocuklar ve gençler işte sulama kanallarında serinlik aramaya çalıştı.
2: Sulama kanalları çok akıntılı olduğundan yüzme bilmeyenlerin kesinlikle burada yüzmesini tavsiye etmiyorum.
20: Yani hatta profesyonel

0: Genel bir yüzücü bile için tehlikeli bir ortam taşıyor buradaki akıntılar. Sulama kanallarında yüzmek tehlikeli ve yasak. Çünkü kanal içerisinde birçok noktada akıntı var. İşte yüzerken o akıntılara kapılabilirsiniz. Ayrıca havaların ısınmasıyla birlikte kanal boyunca da polis ekipleri devriye sayısını artırmış durumda.
1: Avrupa'da bunun örnekleri var. Cep havuzları yaptırılabilir. Her mahallenin, her kanalın geçtiği semte göre cep havuzları yapılıp, akıntıları pasifize edip, oraları havuz haline getirilip, hocalar eşliğinde veya gençlik sporla koordineli bir şekilde yürütebilirler.
2: Mersin'in Tarsus ilçesinde polis ekipleri yasağa rağmen baraj gölüne girenleri uyardı.
3: Çocuklar diyorlar ki bizler yüzmeyi çok iyi biliyoruz ama maalesef yüzmeyi çok iyi biliyor olmak boğulmaya engel teşkil etmiyor. O yüzden lütfen sizlerden rica ediyoruz, dikkatli tedbirli davranalım. Çocuklarımız sürekli gözetiminiz altında bulunsun.
4: Uyarıyoruz. Çok dikkate alınmadığımızda da 112 çağrı merkezini arayıp emniyet güçlerimizi çağırıyoruz. Onlar da kontrollü bir şekilde ailelerine teslim etmek konusunda bize yardımcı oluyorlar.
5: Sera Barajı bölgesinde 3 tane şahsın baraja girdiği ihbarı geldi. Müdahale etmeniz uygundur, tamam.
2: Kilis'te de jandarma ekipleri karadan ve havadan denetim yaptı. Gelen ihbarlara anında müdahale edildi.
6: Valilikten izin olmadığı sürece tüm baraj, göletler, akarsular yıl boyunca yasaktı.
2: Hem polis hem de jandarma ekipleri boğulma riskine karşı uyarı broşürleri de dağıttı.
7: Burası önlemek için geldik ama yasak olduğu için girmedik. Jandarmamız da sağ olsun bize uyarı yaptı.
8: Akıllı ev teknolojileri hayatı kolaylaştırıyor ama bazen kapıyı hiç beklenmeyen risklere de aralayabiliyor. Robot süpürgelerin nasıl hacklendiğine bakacağız şimdi. Ekip arkadaşımız Kübra Kılıçtepeci bu başlığa dair konuyla bir yayın hazırladı. Şimdi sözü Kübra'ya bırakalım.
9: Evet, aslında robot süpürge dışında evde Wi-Fi'ye bağlanan bütün teknolojik aletler bizler için birer tehdit. Peki ne tür tehditler var? Aynı zamanda robot süpürge banka hesabımıza ulaşabiliyor mu? Bu ve daha fazlasını konuşacağız. Yanımda çok değerli bir konuğum, siber güvenlik uzmanı Muharrem Baki var. Efendim yayınımıza hoş geldiniz.
10: Teşekkürler, iyi yayınlar.
9: Efendim öncelikle isterseniz robot süpürgeden başlayalım. Robot süpürgenin tehlikeleri neler? Evde kullanıyoruz, hepimiz için vazgeçilmez. Banka hesabına ulaşabiliyor mu ve teknolojik aletlere karşı nelere dikkat etmemiz gerekiyor kullanırken?
10: Evet, robot süpürge özelinde konuşuyoruz. Ancak evimizde Wi-Fi'ye bağlı olan her cihaz için bu tehlike mevcut. Aslında robot süpürgeleri sadece robot süpürge olarak düşünmemek lazım. Bunlar yönlerini bulmak ve önündeki engelleri tanımak için kameralara, sensörlere ve mikrofonlara sahip. Bunlar işte tehlike arz ediyor. Çünkü bu kameralar internete de bağlı olduğu takdirde, bizim erişebiliyor olduğumuz takdirde aslında bizim uygulamamızı, bizim telefonumuzu veya bizim internetimizi hackleyen hackerlar tarafından da erişilebiliyor demek. Yani bu ne demek? Kişisel verilerimiz, bütün mahremiyetimiz başkalarının eline geçiyor olabilir. Sadece kişisel veri olarak düşünmemek lazım. Telefonumuzda kayıtlı olan görseller, yazışmalar veya banka bilgilerimiz de başkalarının eline geçebiliyor. Tehlike burada başlıyor. Tabii bunun alınabilecek önlemleri de var. Ancak saldırılar nasıl yapılıyor? Önce ona bahsetmek lazım. Dediğim gibi Wi-Fi'ye bağlı olan bütün uygulamalar, bütün cihazlarda bu tehlike mevcut. Ne gibi? Beyaz eşyalar gibi. Hatta kettle'da bile bu tehlike mevcut. Yani Wi-Fi'ye bağlı olan her cihazımız için bir uygulama şifresi var ve uzaktan erişilebiliyor, yönetilebiliyor. Bunlar fabrikadan gelen şifrelerle değiştirilmediği takdirde başkaları tarafından deneme yanılma yoluyla bile çok kolay şekilde kırılabilir. Aslında burada alınabilecek ilk önlemi fark etmiş oluyoruz. Fabrikadan gelen şifreyi değiştirmeliyiz. Modeme bağlı olduğu için modemin de bizim internet sağlayıcıdan aldığımız şekilde şifrede kalmaması lazım. Burada da şifremizi değiştirmeliyiz. Tabii şifreyi değiştirmek de yeterli değil. Bir konuk ağı, misafir ağı yapmakta fayda var. Misafir ağına bağlı olan kişiler bizim diğer ağlarımıza bağlanmamalı. Tabii hacklenmenin iki yöntemi var. Bunun birincisi bizim telefonumuzdaki uygulamayı hacklemeleri. Uygulamayı dediğim gibi deneme yanılmayla hackleyebilirler. Uygulamaya girdikten sonra aslında bu örnekleri de mevcut. mevcut. Dünyada eğlence amaçlı hacklemeler oldu. Ne oldu? Robot süpürgeler sahiplerine küfür etti veya evdeki evcil hayvanları kovaladı. Eğlence amaçlı hacklendi. Ancak bunu kötü niyetli de kullanılabilme olabiliyor. Tabii kameralara da erişilebiliyor olması alınabilecek ikinci önlemi bizim hatırlatıyor. Ne gibi? Yani bu aslında park halindeyken bile

0: İstasyonda şarj ederken bile kamera aktif durumda. Yani mekanik olarak kamerayı bizim mahremiyetimizi görecek şekilde sabitlememiz lazım. Önünü kapatmalıyız. Bir de ikinci saldırma şekli arka kapı saldırısı. Yani bizim herhangi bir cihazımızı girdikten sonra Wi-Fi üzerinden internetimizdeki bütün sistemler tehlike arz ediyor. İşte burada bankacılık tehlike altında kalmış oluyor. Yani robot süpürgeye eriştikten sonra telefonumuz ve dolaylı olarak da banka bilgilerimizi ele geçirip istedikleri şekilde at koşturabilirler.
1: Son olarak şunu da eklemek istiyorum. Şimdi sohbet ederken Muharrem Bey ile bana kettle'ın bile hacklenebileceğini söylemişti. Wi-Fi'ye bağlanan kettle'lar da var ve onlarda da hacklenme söz konusu olduğunu söylemiştiniz. Kısaca ondan da bahsedebilir misiniz?
0: Aslında kettle biraz da işin ilgi çekici kısmı. Oradaki beyaz eşyaların hepsi bu tehlikeye sahip. Kettle üzerinden özellikle deneme yanılma ile bazı siber güvenlik grupları bu konu üzerine odaklandı ve kettle'ın bile hacklendiğini gösterdiler. Burada aslında kullanıcılara bir ilgi çekmek amacında, farkında oluşturmak amacıyla yapılmış oldu. Yani biz çay demlemek için çalıştırdığımız kettle bizim kişisel verilerimiz için tehlike arz edebiliyor. Hiç önemsemediğimiz, içinde kamera veya mikrofon olmayan cihazlar bile bizim için hayatımızı değiştirecek şekilde tehlike arz edebiliyor. Bunlar için en tehlikelisi aslında IP kameralar. Maalesef çocuklu bireyler, ebeveynlerimiz evinde çocuklarını takip etmek için Wi-Fi'ye bağlı olan kameraları sabitliyorlar ve bu kameralar da çok kolay şekilde kırılabiliyor. Hatta bu kameralar üzerinden Bitcoin madenciliği bile yapıldığı göz önüne görüldü ve maalesef bu kameraların da şifreleri default'ta kaldığı için çok kolay şekilde hackleniyor. Hatta canlı yayın olarak karanlık dark web dediğimiz yerlerde de yayınlar yapılıyor.
1: Çok teşekkürler. Paylaşmış olduğu değerli bilgilerden dolayı siber güvenlik uzmanı Muharrem Baki'ye teşekkür ederim ve sözü size bırakalım.
2: Zeytin'de bu yıl yüksek rekolte beklentisi var. Balıkesir'e gideceğiz. Ekip arkadaşımız Vedat Sezer zeytinlerin bulunduğu noktada gelişmeleri yerinde takip ediyor. Zeytin ağaçlarının arasında. Zeytin'in aslında başkenti Derebidir. Balıkesir'e, Edremit'e gelişmeleri aktaracak o noktadan. Kolaylıklar dileyelim. Sözü Vedat Sezer'e bırakalım.
3: Haktan Uysal, senin de dediğin gibi zeytin ve zeytinyağı üretiminde gözde bir noktadan birisindeyiz. Edremit Körfezi oldukça önemli. Neden? Kaz Dağı eteklerinde bulunuyor. Bu yılda özellikle iklim şartlarına bakıldığında çiçeklenme döneminde oldukça iyi gözlemler var. Onu konuşacağız. Yayın konuğumuz Edremit Ziraat Odası Başkanı, kendisi de bir zeytin üreticisi, Arı Yılmaz Diker. Artık çiçekler dağını yapmaya başladı başkanım. Nedir bu yıl rekolte beklentisi, bu yıl nasıl bir sezon bekliyor bizi?
4: Evet, bölgemizde özellikle mevsimsel olarak yağışlarımız çok güzel gittiğinden ve hava şartları da uygun olduğundan dolayı geçen seneki yok senesini bu seneki var senesini karşıladığımız için ve geçen seneden dolu olayları da çok fazla olduğu için bu sene tüm iklim şartları zeytincinin lehine gidiyor ve çiçeklenme döneminde de güzel bir şekilde çiçek dönemini yakaladık. Ancak işte şimdi de zeytinimiz bağlamış bulunuyor. Fakat bugün bir takım kişi veya kuruluşlar bir takım rekolte tahminlerinde bulunuyorlar. Bizim için de tabii biz de kendi bölgemizde üreticilerle diyaloglar halinde görüşerek bölgedeki zeytinin tutumunu gözlemliyoruz. Onunla ilgili verilerini alıyoruz. Bazı ağaçlarımızda budamadan dolayı veya bakımdan dolayı eksiklikler görülüyor. Ama genelde ağaçlarımız mahsullü ve bol bir şekilde gözüküyor.
3: Ne kadar ağaç var efendim bölgede?
4: Bölgemizde Edremit'te 3 milyon ağacımız var. Ama Edremit Körfezi'nde 11 milyon ağacımız var. Bunların hepsi Edremit yağlık çeşit dediğimiz ayvalık tipi zeytinimiz oluşuyor. Tabii bu tahmini veriler bizim için. Şu anda dedelerimiz, babalarımız derdi bize işte bu dönemde oğlum zeytinliklerin içine girip de tahminde bulunmayın. Sizi karınızdan bile boşatır derlerdi. Biz de onun için bu bugünkü verilere çok fazla önemsemiyoruz. Ama önümüzdeki günlerde Ağustos ayı içerisinde işte Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi olsun, Tarım Bakanlığı olsun, Ziraat Odaları olsun. Bunların birlikte sahada veri çalışmaları yapacaklar. Bu sahadaki veri çalışmalarıyla Türkiye'nin gerçek rekoltesi çıkacak. Ama ben burada size bir şey daha dile getirmek istiyorum.
3: Çok kısa bir.
4: bu seneki mahsulümüzün bol olmasından dolayı üreticinin muhakkak korunması gerekiyor. Fiyatların önemsenmesi gerekiyor. Maliyetler çok yüksek. O yüzden ihracat kapılarının açık tutulmasına fayda görüyorum. Bu konuda da

0: yetkililerimizin şimdiden önlem almasını istiyorum. Bize de söz verdiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum.
1: Çok teşekkürler. Ali Yılmaz Diker, Ziraat Odası Başkanı da anlattı. Bu yıl rekolte oldukça yüksek bekleniyor. Tabii şunu da belirtmek lazım. Özellikle İspanya ve İtalya'da rekoltenin giderek düştüğü son iki yıl ardından Türkiye'de rekoltenin artıyor olması üretici için ciddi bir avantaj. Tabii ki bunun da ürünün berekete dönüşmesi için fırsat yılı olarak beklentimizi söyleyelim ve Edremit'ten sözü tekrar stüdyoya size bırakalım Aktan Uysal.
2: Amerika ve İran arasında aylardır süren ve küresel ekonomiyi sarsan savaş, yürütülen diplomatik temaslar sonucu resmen sona eriyor. Öyle ki Amerikan Başkanı Trump barış mutabakatının sağlandığını duyurdu. 19 Haziran'da imzalanacak tarihi anlaşmanın ardındansa dünya enerji ticaretinin kalbi olan Hürmüz Boğazı yeniden uluslararası deniz taşımacılığına açılacak. Peki bu savaş neden başladı? 107 günün bilançosu ne oldu? Ve kim kazandı, kim kaybetti? İşte tüm bu sorulara yanıt aradığımız analiz haberimiz şimdi ekranlara geliyor ve analizimizle noktayı koyuyoruz.

0: Tam 107 gün boyunca dünyanın gözü Orta Doğu'daydı. Bir yanda ABD ve İsrail öncülüğündeki askeri operasyonlar, diğer yanda İran'ın füze, İHA ve vekil güçleri üzerinden verdiği karşılıklar. Küresel enerji piyasalarını sarsan, Hürmüz Boğazı'nı fiilen kapatan ve dünya ekonomisini yeni bir krizle karşı karşıya bırakan savaşa ilişkin duyuru ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi. İran'la ateşkes anlaşmasına varıldığını duyurdu. Anlaşmayla birlikte Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve bölgedeki askeri faaliyetlerin durdurulması kararlaştırıldı.
1: İran ile yapılan anlaşma tamamlandı. Herkese tebrikler. Hürmüz Boğazı'nın ücretsiz olarak açılmasını ve aynı zamanda ABD donanması ablukasının derhal kaldırılmasını tam olarak onaylıyorum.
0: Savaşın fitili 28 Şubat 2026 tarihinde ateşlendi. ABD ve İsrail, İran'ın nükleer programını gerekçe göstererek ülkedeki askeri ve stratejik hedeflere yönelik kapsamlı operasyonlar başlattı. İran dini lideri Ali Hamaney'in de aralarında bulunduğu üst düzey isimlerin saldırılarda öldüğü açıklandı. İran Savunma Bakanı, devrim muhafızları komutanları, istihbarat ve güvenlik bürokrasisinden birçok kritik isim de bu süreçte hedef alındı.
1: Kısa bir süre önce Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran'da büyük çaplı muharebe operasyonlarına başladı. Amacımız çok acımasız ve korkunç insanlardan oluşan İran rejiminin oluşturduğu yakın tehditleri ortadan kaldırarak Amerikan halkını savunmaktır.
2: Tahran'ın merkezi olduğunu ifade edebilirim. Tam Tahran'ın ortasındaki bir noktadır. Neresidir bilgi sahibi değilim. İlk önce bir patlama sesi geldi. Ardından da bu şekilde gördüğünüz gibi dumanlar yükselmeye başladı. Ve meraklı insanlar da böyle çatıya çıkarak buradaki vaziyeti incelemeye çalışıyor. Donald Trump da dün akşam saatlerinde yaptığı konuşmada da işte İran'a karşı askeri seçenekten bahsetmişti. Dün çok sayıda ülke vatandaşlarından İran'dan ayrılmalarını istemişti.
3: Rehber ve İmam-ı Muslimi Seyyid Ali Hüseyin-i Hamine-i Şehd-i Şehid Guvara-i Şehadet Ranmişidem.
0: İran'ın karar alma mekanizması doğrudan vurulmuştu. Tahran'ın cevabı ise gecikmedi. İran, balistik füzeler, kamikaze İHA'lar ve bölgedeki vekil unsurları üzerinden karşı saldırılar başlattı. İsrail şehirleri hedef alındı. Öte yandan savaş kısa sürede İran-İsrail hattını aştı. ABD üsleri vuruldu. Irak, Suriye, Körfez ülkeleri ve Kızıldeniz hattı da gerilimin parçası haline geldi. Lübnan cephesi yeniden alevlendi. İsrail, Lübnan'ın güneyinde ve Beyrut çevresi yoğun saldırılar düzenledi. En kritik hamle ise Hürmüz Boğazı üzerinden geldi. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması ve ABD'nin İran limanlarına yönelik deniz ablukası savaşı küresel enerji krizine dönüştürdü. Dünya petrol ticaretinin kalbi sayılan bu hattın kapanması enerji fiyatlarını yükseltti, piyasalarda panik oluşturdu ve savaşın etkisini Orta Doğu sınırlarının çok ötesine taşıdı.
4: Hatırlayın, savaş öncesi hemen hemen bütün dünyada analizcilerin yorumladığı İran'ın en büyük kozunun Hürmüz olduğu, hakikaten Hürmüz noktasında dünyanın en büyük süper gücü Trump'ın çaresiz kaldığı, o yüzden sadece NATO ülkelerini bırakın Japonya'dan Çin'e kadar, yani en büyük rakibi Çin'e kadar yardım istediğini gördük. Amerika Birleşik Devletleri o büyük donanmaya, hava kuvvetlerine ve 10 bin civarı bombalamaya rağmen istediğini gerçekleştiremedi ve aziyet içerisine geçti.
0: Peki 107 günün bilançosu ne oldu? Bu soruya yanıt ararken karşımıza çıkan tablo şu. Savaş boyunca eldeki verilere göre İran'da en az 3.468 kişi hayatını kaybetti. Yaralı sayısı 26 bini aştı. İsrail'de füze ve İHA saldırıları nedeniyle can kayıpları ve binlerce yaralı kayıtlara geçti. Lübnan'da 3.000'i aşkın kişi öldü. Yüz binlerce kişi yerinden edildi. Körfez ülkelerinde de onlarca sivil ve asker yaşamını yitirdi. Yani savaşın toplam insani faturası binlerle ifade ediliyor. Savaş bazı gerçekleri de gün yüzüne çıkardı. Körfez ülkeleri enerji güvenliği tehdidiyle yüzleşti. Dünya ekonomisi ise Hürmüz Boğazı'nın ne kadar stratejik olduğunu bir kez daha gördü.
5: Hürmüz Boğazı gibi bu boğaz noktalarına baktığınız zaman bütün ticaretin ve enerjinin aktığı noktalar bunlar. Boru hatlarıyla telafi etmeye çalışıyorlar fakat boru hatları yeterli değil kapasite olarak. Boğazlara mahkum bir ticari kadro var. Bir enerji akışkanlığını, tedarikini sağlayan bir boğazlar kilit noktaları var. Bu noktalar dikkat edin hep problemli noktalar bizim boğazlar için. Hürmüz Boğazı'nda Körfez ülkelerinin eğer petrol ve doğalgaz akışlarını sağlayamazsa, bu satıştan gelir elde edemezse Körfez ülkelerindeki ekonomi çöker. Krallıklar biter, orada isyanlar başlar ve Körfez ülkelerinin enerji ham madde kaynakları bir şekilde Amerika'nın ve Avrupa'nın hizmetine değil başka bir grubun hizmetine girer. Boğazların kontrolü kimdeyse dünya egemenliği ve hakimiyeti ona geçiyor.
0: Bugün gelinen noktada ABD Başkanı Donald Trump, İran'la ateşkes anlaşmasına varıldığını duyurdu. Pakistan ve Katar'ın yürüttüğü temaslarla şekillenen anlaşma, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını, askeri operasyonların durdurulmasını ve 60 günlük yeni bir müzakere sürecini öngörüyor.
1: Bildiğiniz gibi İran ile olan anlaşmamızı tamamen tamamladık. Bu anlaşmanın başarılı olması gerekiyor. Başarılı olmak zorunda. Şimdi sürecin ikinci bir aşamasına geçiyoruz ki bu aşamanın ilkinden çok daha kolay, çok daha pürüzsüz olacağını düşünüyorum.
6: Amerika Fuadar, ABD, İran ve direnç cephesiyle savaşı sona erdirmek için bir mutabakat zaptı imzalamak zorunda kaldı.
7: Katar heyeti dün Tahran'daydı. Yaklaşık 14-15 saat süren görüşmelerde İran'ın metni ilişkin son değişikliklerini sunduk. Birincisi Lübnan'da dahil olmak üzere çeşitli cephelerdeki çatışmaların derhal ve kalıcı olarak sona ermesi. İkincisi ise ABD'nin uyguladığı deniz ablukasının kaldırılmasıdır. 60 günlük görüşmeler ABD'nin bu taahhütleri yerine getirmesine bağlıdır. Bu müzakerelerde nükleer konular, yaptırımların kaldırılması, İran'ın yeniden yapılanması gibi konular olacak.
1: Ayrıca çok önemli bir gelişmeyi daha paylaşmak isterim. Bu mutabakatın bir parçası olarak Hürmüz Boğazı önümüzdeki cuma gününe kadar tamamen ticari gemilere, uluslararası ticarete açılacak. Geçişler tamamen serbest ve ücretsiz olacak. Artık orada gemilerin durdurulması, tehdit edilmesi gibi durumlar yaşanmayacak. Cuma günü İsviçre'de bu iş için resmi bir imza töreni düzenlenecek.
0: Ve şimdi dillendirilen o en kritik soru. 107 günlük savaşta kim kazandı, kim kaybetti?
8: Normalde savaşlar nedir? Bir yenen vardır, bir yenilen vardır. Yenen taraf, yenilen tarafa üstünlük kurar ve bazı maddeler üzerinden dayatma sağlar. Şimdi burada İran kaybetmedi. Ama zaten hep şunu söyleyeyim. İran kazanmasa da kaybetmiyorsa kazanmıştır. Amerika Birleşik Devletleri kazanamıyorsa da kaybetmiştir. Şimdi burada öyle bir bıçak sırtı durum var ki iki tarafta ben bu savaşı kaybetmedim diyor. Ben bu savaşı kazandım da diyemiyor. O zaman bu müzakere bir kalıcı anlaşmayla, kalıcı bir barış anlaşmasıyla olması bizim bildiğimiz yöntemler imkansız. O zaman biz şunu mu göreceğiz? Yani bir derin dondurucu süreci başlayacak. Yani derin dondurucuya atılmış bir Amerika-İran savaşı göreceğiz biz. 60 gün, sonra 50 gün, sonra 30 gün. Bilemiyorum ama uzun zaman biz bunu konuşmaya devam edeceğiz.

0: Çünkü hiçbir zaman içinde Hürmüz'ün tam açıldığını göreceğiz ve bundan sonra tam kapandığını göreceğiz, şahsi düşüncem.
1: Bakın şu Haziran ayına doğru geldiğimiz dönemlerde hep şu haberleri okumaya başladık. Dünya ülkelerinin ticari petrol stokları ciddi şekilde azaldı. Ve bu azalış Haziran ayında daha da yükselecek. Ve ondan sonra biz sadece petrol sıkıntısı değil, başka sıkıntıları da tüm dünya insanlığı olarak yaşayacak. O nedenle şu anda barışın kavram olarak bile adının zikredilmesi dünya insanlığı için büyük bir kazançtır.

0: kurallarını sunar.
1: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
4: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
3: İyi Finans. İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
5: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: A Haber Radyo, haberin radyosu.
7: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
8: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
5: Reklam.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu A Haber Radyo.
9: Halkbank'ın katkılarıyla.
10: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
11: Sinema biletlerinde uygulanabilecek indirim oranları 18 Haziran 2026 tarihli resmi gazetede yayımlanan yönetmelikte yeniden belirlendi. Yeni düzenlemeye göre yapımcı ve sinema salonları arasında yapılacak anlaşmalar kapsamında satılan film özel bileti türünde tam bilet fiyatı üzerinden %70'e kadar indirim uygulanabilecek.
9: Halkbank'ın katkılarıyla.
10: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
5: A Haber Radyo.
12: Babacım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Carrefour'da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak için

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. T-Mobile Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar T-Mobile.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
4: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim. Siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: A Haber Radyo. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
1: Yargıtay, 4857 sayılı iş kanunu kapsamı dışında kalan ev hizmetleri ve tarım işleri gibi alanlarda çalışanlara yönelik dikkat çeken bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme, bu alanlarda çalışanların da belirli şartlar altında ihbar tazminatı alabileceğine hükmetti.
0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
2: Reklam.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil Budur hissi.
6: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
7: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
6: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
8: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
9: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
10: En sinsi hastalık olan akciğer kanseri gün geçtikçe artıyor.
11: Akciğer kanseri Türkiye'de ve dünyada en sık görülen 3 kanserden biri.
10: Akciğer kanseri erkeklerde daha sık görülüyor.
11: Erkeklerde 10 binde 5 ila 6, kadınlarda ise 10 binde 2 ila 3 oranında görülmekte.
10: Türkiye'de ise her geçen yıl artmaya devam ediyor.
11: Türkiye'de de maalesef görülme oranı giderek artmakta. Çünkü sigara kullanım yaşımız giderek azalmakta, buna bağlı olarak da artmakta.
10: Göğüs cerrahisi uzmanı doçent doktor Kemal Karapınar, akciğer kanserinde risk altında olan yaş grubuna değindi.
11: Özellikle 40 yaşın üzerinde uzun süre sigara çalan insanlarda bir uzmana başvurması ve düşük doz bir akciğer tomografisi çektirmelerini öneriyoruz.
10: Kemal Karapınar bu kanser tipinin sinsi ilerlediğine değindi.
11: Akciğer kanseri olduğumuzu genellikle anlayamıyoruz, çok sinsi ilerliyor. Ancak ilerledikten sonra ya da onun yerleşim yerine göre ağızdan kan gelmesi ya da o bölgenin ağrısı olabilir. Ancak bu şekilde anlaşılabilir.
10: Peki akciğer kanserine yol açan etkenler neler?
11: Sigara en önemli faktör. Sigara ve sigara ürünleri, nargile, elektrolit sigara en önemli akciğer kanseri yapan etkenlerden bir tanesidir. Bunun haricinde hava kirliliği, düzensiz yaşamda eklenebilir.
9: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
10: Hızlı kas gelişimi ve yüksek performans arzusu sporcuları takviye gıdalara yönlendirirken birçok ürün sağlığı ciddi manada tehdit ediyor.
12: Protein desteği hepimizin kullanması gereken destekler aslında ama bunları doğru kullanmamız lazım.
10: Uzmanlara göre protein ihtiyacı öncelikle beslenme düzeniyle sağlanmalı.
12: Protein takviyesini beslenmeden almayı öneririz. Yani beslenmeden alamıyorsak ve eksik kalıyorsak mutlaka bunu dışarıdan protein tozları tabletleriyle takviye edebiliriz. Ama bunları gerçekten böyle içeriği temiz olan ürünleri bulmamız lazım.
10: Peki günlük ne kadar protein kullanılmalı?
12: Kilo başına 1 gram kadar günlük protein alımını önermek lazım. Orta düzeyde bir egzersiz yapan için bu aşağı yukarı 1,5 gram. Ama ağır profesyonel spor yapanlarda 2 gram kilogram başına protein alınmasında fayda var.
10: Uzmanlar takviye ürünlerin içeriğine dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.
12: Birçok üründe ağır metal çıkıyor, hormon çıkıyor. Doğru kullanmamız lazım. Aşırı sporlarda kas kitleniz parçalanmaya başlar. O zaman biz kas yapımını desteklemek adına mutlaka kreatin önermek durumundayız. Kreatinle birlikte bol sıvı tüketmeniz lazım.
10: Uzman kontrolünde kullanılan takviye gıdalar önemli destek sağlıyor.
12: Özellikle çok yoğun spor yapan ve çok terleyenlerde glutamin desteği bağırsak onarımı için isteriz kullanılmasını. Bir de iyotu mutlaka kullanılmasını öneriyoruz. Onun dışında çok önemli bir takviye de magnezyum. Hem kaslarda bir gevşeme, rahatlama hem de kas yapımını, kas onarımını sağlayan çok ciddi bir takviye. Son takviye benim önereceğim omega 3'ü de mutlaka beslenmelerinden eksik etmesinler.

0: Son gelişmelerle ajanstayız. Bugün 18 Haziran Perşembe. Sıcak haberleri birlikte yaşayacağız ve önce canlı yayın notlarımız. Mutlak butlan kararı sonrası CHP'de ihraçlar sürüyor. CHP Yüksek Disiplin Kurulu da bugün toplandı. Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kararı kaldırıldı. 8 milletvekilinin tedbir kararına itirazı ise reddedildi. İlter Yeşiltaş Ankara'dan canlı yayında. İzmir'deki Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu Güzelbahçe Belediyesi'ne uzandı. Tayfun Er İzmir'den canlı yayında. ABD ve İran tarafları savaşı bitiren imzayı attı. Ekber Karabağ Tahran'dan canlı yayında. Yunanistan'ın İskeçe kentinde Yunan devleti tarafından atanan müftülerin camiye girişinin engellenmesiyle ilgili 4 Batı Trakya Türkü hakkında açılan davada karar bekleniyor. İlhan Tahsin Yunanistan'dan canlı yayında. Doğu'da 45 dereceyi bulan sıcaklıklar etkili oluyor. Mehmet Geçker Şanlıurfa'dan canlı yayında ve ajans başlıyor. CHP Yüksek Disiplin Kurulu toplandı. Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kararı kaldırıldı. 8 milletvekilinin tedbir kararına itirazı ise reddedildi. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş Ankara'dan son gelişmeleri aktaracak.
1: Can Okanar, geçtiğimiz hafta 9 milletvekili kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Bugün saat 11'deki Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında tedbire itirazlar değerlendirildi. 9 milletvekilinin tedbir kararına itirazı vardı ve

0: düştü. Grup başkan vekili görevleri düşürülmüştü. Gökhan Günaydın'la ilgili tedbir kararının kalkmasıyla birlikte Gökhan Günaydın'ın yeniden grup başkan vekilliğine dönebileceği ifade ediliyor. Tabii henüz netleşmedi. Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğü ve parti iç yönetmeliğine bakılarak buna göre hareket edilecek. Gökhan Günaydın yeniden grup başkan vekilliğine dönecek mi dönmeyecek mi, bu da netleşmiş olacak. Peki diğer isimler kimler? Tedbir kararına itirazda bulunan Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Burhanettin Bulut, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Ensar Aytekin, Özgür Karabat ve Turan Taşkın Özer tedbir kararına itirazda bulunmuşlardı. Bu itirazlarsa reddedildi. Şimdi bu milletvekillerinin Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihracı isteniyor. Ancak henüz ihraç yönünde bir karar alınmadı. 13 Temmuz'da Yüksek Disiplin Kurulu ihracı görüşmek için toplanacak yeniden ve bu 9 milletvekilinin Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç edilip edilmeyeceğine 13 Temmuz'daki Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında karar verilecek. Şu ana kadar bu konuya dair yaşanan gelişmeler özetle bu şekilde Can Okanar.
1: İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu Güzelbahçe Belediyesi'ne uzandı. Gelişmeler Haber muhabiri Tayfun Erdi.
2: Evet, günün en önemli gelişmesi İzmir için tabii ki Seferihisar Belediyesi'ndeki operasyonun Güzelbahçe Belediyesi'ne uzanması. Geçtiğimiz ay Güzelbahçe Belediyesi'ne bir operasyon düzenlenmişti ve belediye başkanıyla birlikte toplam 6 kişi tutuklanmıştı. Tabii işte onun üzerine geçtiğimiz gün Seferihisar Belediyesi'ndeki operasyonda da 4'ü inşaat şirketi sahibi ve belediye başkan yardımcısıyla Özlem Ak Yılmaz gözaltına alınmıştı. 3 ilde yapılan operasyon sonucu. Tabii Özlem Ak Yılmaz ismi ön plana çıkıyor. Özellikle bugünkü olayla birlikte tabii ki Veli Ağbaba'nın danışmanı ve aynı zamanda kendi telefonunu kullanan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki danışmanı ön plana çıkıyor. Yaklaşık 6 milyon liralık bir rüşvet alışverişiyle ilgili deliller elde edildi. MASAK raporlarıyla ilgili ve Özlem Ak Yılmaz'ın MASAK raporlarındaki çok sayıda yüksek miktarda paranın Veli Ağbaba'ya EFT ile gönderildi. EFT ya da havaleyle gönderildiği belirlendi. Tabii Güzelbahçe Belediyesi'ne sıçramasının nedeni de tabii ki Mustafa Günay'ın, tutuklu belediye başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay'ın yine MASAK raporlarında Veli Ağbaba'ya 500 bin TL aktardığı belirlendikten sonra aslında bugünkü yeni gelişme buydu. Tabii Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında MASAK kayıtlarının incelenmesinde Güzelbahçe Belediyesi tutuklu belediye başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay şüpheli para transferlerine rastlandı. Aynı zamanda imar yolsuzluğundan alınan rüşvetin 1/4'ünün aslında bu yöntemi de açıklayan bir tanımlama 1/4'ünün danışman Özlem Ak Yılmaz üzerinden Veli Ağbaba'ya aktarıldığına ilişkin iddialar üzerine soruşturma genişleterek devam ediyor. Nermin Günay da işte ifade ettiğim gibi 27 Şubat 2024 tarihinde CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın danışmanı Özlem Ak Yılmaz Mercan'a 500 bin TL rüşvet parası gönderdiği ifade ediliyor. Yapılan işte değerlendirmeler sonucunda tabii Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay işte belediyedeki yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarından dolayı eşiyle birlikte gözaltına alınmıştı ve belediye başkanı tutuklanmıştı. İşte onun ardından geçtiğimiz gün Seferihisar Belediyesi'ne yapılan operasyonda özellikle Gökhan Pehlivan belediye başkan yardımcısının odasında yapılan incelemelerde dijital materyaller ele geçirildi ve bunun ardından da aslında gözaltı sayısı arttı. Tabii şu anda gözaltında olunan 4 tane inşaat firması sahibi de işte bu imar işlerindeki rüşvet ve yolsuzluklardan dolayı gözaltında. Tabii geçtiğimiz gün gözaltına alındılar. Bugün de gözaltı süreleri devam ediyor. Mali Şube Müdürlüğü'nde devam ediyor. Gözaltılarda yine Mali Şube ekipleri tarafından yapılmıştı. Tabi burada Özlem Akyılmaz'ın bir anlamda Veli Ağbaba'nın kasası konumunda, işte inşaat şirketlerinden ve farklı noktalardan gelen paralar Özlem Akyılmaz üzerinden Veli Ağbaba'ya iletiliyordu ve her biri için yaklaşık alınan paranın

0: Dörtte biri de Velip Ağbaba'ya gidiyordu. Burada tabii şu da aslında değerlendirme konusu. Özlem Akyılmaz'a gelen o para, Veli Ağbaba'ya gönderilen işte belediye başkanının eşi Nermin Hanım'ın gönderdiği para, o paranın yaklaşık dörtte biri o para gönderiliyor. Ve paranın ne kadar büyük olduğu da şu anda tespit edilemiyor. Gönderilenler Özlem Akyılmaz üzerinden MASAK raporlarında var, ancak farklı yöntemlerle de para gönderilmedi mi, gönderilmedi mi, o henüz net değil. Ancak MASAK raporlarına göre net olan bir şey, Özlem Akyılmaz'a gönderilen paralar, ki bu olayda yaklaşık Seferihisar Belediyesi'nde 6 milyonun üzerinde bir rüşvet alışverişi söz konusu olduğunu söyleyelim. Söz tekrar İstanbul'a bırakalım.
1: Evet, bir son dakika haberi var. Herkesin uzun günlerden beri merakla beklediği bir açıklama bu. Fenerbahçe yeni teknik direktörünü açıkladı ve Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal, futbol direktörünün de Oğuz Çetin olduğu bildiriliyor. A-Spor yorumcusu Haldun Domaç telefon hattımızda. Hoş geldiniz A Haber'e Sayın Domaç.
2: Hoş bulduk. Kolay gelsin Can Bey. İyi günler diliyorum. Kolaylıklar diliyorum.
1: Son dakikaya kadar Aykut Kocaman'ın isminden söz ediliyordu. Ancak bugün aniden İsmail Kartal ismi öne çıktı. Oğuz Çetin'den futbol direktörü olacağı yolunda haberler vardı. Nitekim öyle oldu. Şimdi İsmail Kartal'la yeni döneme başlayacak Fenerbahçe. Evet. Ancak bu son dakika değişmesi neden oldu? Bu konuda bilginiz var mı?
2: Şimdi birkaç nokta var, onları söyleyeyim. Yönetim belirlendi, Muaz Batas'ını almasının üzerinden yaklaşık 10 gün geçti. Yani bu bir hayli uzun bir süre. Bunun sebebi de şu: yönetim içerisinde teknik direktör konusunda oluşan anlaşmazlık, ayrıca camiadan gelen sesler de farklı bir şekilde değerlendirildi. Söz gelimi camianın bir bölümü Aykut Kocaman konusunda çok da hemfikir değildi. Aynı zamanda yönetimde de benzer durumlar oluştu. Şimdi şunu söylemek lazım: Aykut Kocaman bu gelişmeden dolayı da mutsuzdu. Yani onu da söyleyelim. Yani isminin böyle speküle edilip sürekli gündemde olmasına rağmen hala açıklanmamış olması onu biraz da mutsuz etti. Hatta anladığım kadarıyla bir iki gündür çok fazla yanıt da vermiyor. Öyle bir durum söz konusu. Yani bir malzeme olma konusundan mutsuzdu. Onu vurgulayalım. Yönetim içerisinde kimler konuşuldu? Türkiye'yi bilen teknik direktör George Jesus konuşuldu. İsmail Kartal gündemdeydi. Onun dışında Nuri Şahin konuşuldu. Nuri Şahin'le ilgili olarak da Başakşehir'de teknik direktör olduğu için Başakşehir 3 milyon euro istedi. Oyuncu teknik direktörde 2 milyon, yani bedeli yüksek bir paraya geldi, 5 milyon euroya. Ve sonuçta yönetim şöyle bir karar aldı. Dedi ki hani camianın içinden gelen ve gerçekten de bir dönemi çok başarılı götürüp ikinci olan, 99 puan 99 gollü bir süreç yaşayan ve tecrübesi Fenerbahçe'de dördüncü kez göreve geliyor olması, bu da çok önemli bir tecrübe diye buraya yöneldiler. Tabii ki bu konuda görüş alışverişi yoğunluğu belki süreci biraz uzattı ama sonuçta İsmail Kartal Fenerbahçe'nin başına geçti. O dönem çok enteresan bir dönemdir. Yani Türkiye Ligi'nin rekorları kırıldı. Galatasaray 102 golle şampiyon oldu. Fenerbahçe 99, 102 puanla şampiyon oldu. Fenerbahçe 99 puan toplayarak şampiyon olmadı. Pek de tarihimizde rastlanan bir durum değil. Şimdi yeniden İsmail Kartal'la yola devam kararı çıktı. Zaten siz de söylediniz, Oğuz Çetin'in futbol direktörü olacağı çok daha önceden belli. Sadece ilan edilmemişti.
1: Peki, İsmail Kartal'la yeni dönem, biraz fikir jimnastiği yapalım mı?
2: Buyurun.
1: Evet, İsmail Kartal'la yeni dönem hakkındaki beklentileriniz, görüşleriniz, değerlendirmeleriniz lütfen.
2: Şimdi İsmail Kartal ikinci adam olduğu dönemde de başarılı işler yapmıştı. Birinci adam olduğu dönemde de başarılı hizmetler yaptı Fenerbahçe'ye. Onu

0: demek lazım. Zaten Fenerbahçe taraftarının, camiasının sevdiği bir isim, onu söyleyelim. Hani Fenerbahçe'nin çocuğu İsmail Kartal diye taraftarın çok sahip çıktığı bir isimdi. Öyle söylememiz lazım. Şimdi nedir, oyun felsefesi nedir, mutlu eder mi, etmez mi? Yani o açılardan baktığımızda İsmail Kartal oyun felsefesi olarak Fenerbahçe'yi mutlu edecek bir oyun tarzı benimseyen bir teknik adam. Hatta zaten Aykut Kocaman'la İsmail Kartal arasındaki bu çelişkinin nedenlerinden biri bence yanlış ama böyle bir algının oluşması. Aykut Kocaman savunma futbolu oynatır, İsmail Kartal daha efektif oynatır. Nitekim o bahsettiğim sezonun şampiyonluğunda 99 gol atan Fenerbahçe vardı. Deplasmanda Galatasaray'ı yenerek şampiyon olamayan bir Fenerbahçe vardı. Dolayısıyla böyle bir durum ortada. Onu özellikle söylemek lazım. İsmail Kartal'ın oyun felsefesi daha fazla Fenerbahçe'nin ofansif girişimleri yapabileceği bir durumdur. Geçmişte de bir iki hamle yapılmadığı için kaybettiği şampiyonluklar da var. Onu da özellikle söylemek lazım. Ama netice itibariyle şunu vurgulayalım. Camianın içinden, camiayı bilen, dördüncü kez bu koltuğa oturan, ofansif futbolu benimseyen, savunma prensiplerini iyi uygulayan bir hocadan bahsediyoruz. Tabii bunlar, şöyle söyleyelim, hocaların katkısı ve bu noktadaki şampiyonluğa, oyun gücüne etkisi nedir derseniz, bunlar çok tartışılıyor dünya futbolunda. Hatta işte Dünya Kupası oynanıyor, hocalarla ilgili çok fazla bir şey söylemiyoruz. Yani genelde oyuncular, yani oyuncu profilleri doğru oturtulursa İsmail Kartal'la Fenerbahçe yine şampiyonluk yolunda en güçlü adaylardan biri olur.
1: Evet, şimdi Fenerbahçe'nin mevcut bir kadrosu var.
0: Evet.
1: Bu kadroya transfer döneminde takviyeler yapılacak. Bazı yeni futbolcular gelecek, bazıları ayrılacak. Bunu biliyoruz ama ana kadroda fazla bir değişiklik olmasını da beklemiyoruz ya da öyle görüyoruz yanlış görmüyorsak. Bu yapı, bu kadro yapısı İsmail Kartal'ın oyun felsefesine uygun bir kadro mu?
0: Şimdi Fenerbahçe'nin temel sorunu şu, geçen yılda gözlemlediğimiz, aslında Saadettin Saran döneminin en büyük hatası, devre arasında bir transfer hamlesinde iki bölgeyi eksik bırakmasıydı. Biri santrofor bölgesi, diğeri sol stoper bölgesi. Bu iki bölgeyi eksik bıraktılar ve belki de sezonun sonunu çok başarılı bir şekilde getirebilecekken o eksiklerin sancısını yaşadıkları için Galatasaray daha avantajlıydı ve şampiyon oldu. Şimdi bunu niye böyle söylüyorum? Hemen onu ekleyeyim. Fenerbahçe yönetimi, yani başkan ve yönetim kurulu, tıpkı Hakan Safi de aynı şeyi tespit etmişti. Fenerbahçe'nin iki gövdeli santrofora ihtiyaç olduğunu, bir tartışmasız sol stopere ihtiyaç olduğunu çok net bir şekilde biliyor. Hatta A-Spor yayınına katılmıştı. Aziz Yıldırım şey demişti, yani ben sağ taraf bana emanet, sola bir oyuncu transfer edeceğiz diyecek kadar sol taraftaki o sol stoper sıkıntısını ortaya koymuştu. Şimdi buna baktığımız zaman, bu noktadan devam edersek, Fenerbahçe öncelikle iki santrofor ve bir sol stoperi almak zorunda. İsmail Kartal'ın oyun anlayışı da, ben muhtemelen tespiti de bu doğrultudadır. Bunun dışında söyleyeceğimiz, kanat bölgelerine bir tecrübeli oyuncu alacaklar. Sol beke bir tecrübeli oyuncu alacaklar. Yani Fenerbahçe'nin aslında çekirdek kadrosunda önemli isimler var, onu söyleyebiliriz. Bu çekirdek kadroyu korurken onu besleyebilecek yan unsurları oluşturmak gerekiyor. İşte o yan unsurlar oluşursa, yani santrofor bölgeleri tamamlanırsa, sol stoper olursa, bir sol bek alınırsa, kanat bölgelerine takviyeler yapılırsa, aslında Fenerbahçe'nin elinde Milan Skriniar gibi, Kante gibi, Guendouzi gibi, gerçekten işte Türkiye'nin önemli oyuncuları diyeceğimiz Kerem gibi, Mert gibi oyuncular var. bütün mesele bu isimleri işte yine 11'i zorlayacak 4-5 oyuncuyla takviye edebilmek. Ve ben eğer o takviyeler doğru yapılırsa İsmail Kartal'ın oyun anlayışının da oturacağını düşünüyorum. Tabii burada en önemli nokta şu, Asensio, Talisca gibi oyuncular da var. İsmail Kartal onlarla daha farklı bir şekilde zaman

0: geçirebilir, onları daha doğru bir şekilde odaklayabilir, kullanabilir diye düşünüyorum.
1: Bir son soru ve kısa bir yanıt rica ediyorum. Futbol direktörü olarak Oğuz Çetin'in katkıları ne olabilir?
0: Şimdi Oğuz Çetin'in futbol felsefesinin ne kadar doğru olduğunu, oyun gücünün ne kadar yüksek olduğunu biliyoruz. Ama burada yönetimle birlikte çalışacağını düşünürsek eğer, yani ben teknik direktörden çok yönetimle çalışacak, yönetimin istekleri doğrultusunda bir çalışma düzeyi oluşturacak. Onun için de çok ilk defa tecrübe edebileceği bir durum söz konusu. O nedenle net cümleler kuramıyoruz. Biraz transferdeki hamlelerde ne kadar etkin olacak, takım içerisindeki etkinliği Samandıra'yı mı yönetmek yoksa farklı bir şey mi olacak, onu görmemiz lazım. Biraz zamana ihtiyacımız var Can Bey.
1: Çok teşekkür ederim. Futbol yorumcusu Haldun Domaç bizlerle birlikteydi. Bir kez daha tekrarlayalım. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal oldu. Açıklaması yapıldı. Ve futbol direktörü de Oğuz Çetin. Ajansa devam ediyoruz. ABD ile İran arasında savaşı durdurmayı ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmayı hedefleyen geçici anlaşma liderler tarafından elektronik ortamda imzalandı. 14 maddelik mutabakatta neler olduğuna bakacağız. Notlar A Haber muhabiri Ekber Karabağ'da.
2: Evet Can Okan, senin de belirttiğin üzere İran ve Amerika Birleşik Devletleri'nin üzerinde mutabık kaldığı uzlaşma dün akşam saatlerinde iki ülkenin Cumhurbaşkanı İran tarafından Mesut Pezeşkian, Amerika Birleşik Devletleri tarafından Donald Trump'ın imzasıyla resmen uygulamaya konulmuş oldu. Esasında bunun için İsviçre'de bir etkinlik yapılacaktı ve etkinliğe İran tarafından Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf gidecekti. Ancak öyle görünüyor ki Mesut Pezeşkian bunu kendi hanesine büyük tırnak içinde büyük bir başarı olarak addedilen bunu kendi hanesine yazmak istedi ve bu tören bu şekilde, çevrimiçi şekilde yapılmış oldu. Bundan sonra iki ay boyunca taraflar geride kalan ihtilaflar ve özellikle İran'ın nükleer faaliyetleri konusunu masaya yatırılmış olacaktır ve ilk toplantı bu kapsamda Cuma günü İsviçre'de yapılacaktır ve esas nihai anlaşma bu iki aylık süre sonrasında ve yapılan o pazarlıklar sonrası elde edilmiş olacak. An itibariyle elde ulaşan metin sadece bir mutabakat zaptı. Fakat İran için büyük avantajlar içeren bir mutabakat zaptı olduğunu da ifade edebiliriz. Bu mutabakat zaptıyla birlikte, uzlaşmayla birlikte Hürmüz Boğazı şartlı bir şekilde İran tarafından açılacak ve buna karşılık da Amerika Birleşik Devletleri İran'a karşı uyguladığı deniz ablukasını kaldırdı ve İran dünden itibaren, yani bu uzlaşma hayata geçer geçmez petrol satmaya da başladı ki gelen son bilgilere göre sadece dün İran'a ait 3 dev petrol tankeri Amerikan ablukasına takılmadan söz konusu bölgeden, Umman bölgesinden işte piyasalara gönderilmiş oldu. Diğer taraftan bu 2 aylık süre zarfında yine İran'ın dünyanın birçok noktasında bloke edilmiş paralarının nasıl serbest bırakılacağı tartışılacak. Esasında Amerika Birleşik Devletleri bunu kabul etti. Bunun nasıl, hangi yöntemlerle serbest bırakılacağı tartışılmış olacak. Ve ilginç bir madde daha, İran'a tazminat ödenmese de İran'ın kalkınması için 3 milyar dolarlık dev bir fon İran için ayrılmış olacak. Bunu Avrupa ülkeleri, bölge ülkeleri, körfez ülkeleri sağlamış olacaktır. Tabii metne bakıldığında İran'da buna karşılık olarak az önce belirttiğim üzere Hürmüz Boğazı'nı açıyor. Ancak ilginç şu, İran sadece 60 gün boyunca buranı parasız bir şekilde açacaktır. 60 gün sonra İran buradan farklı sebepleri göstererek para alma imkanına sahip olacaktır ve buranın yönetimi, günümüzün yönetimi de Umman'la birlikte İran'a devredilecektir. Tabii anlaşmanın bu şekilde olması sadece İsrail tarafından değil, Amerika Birleşik Devletleri'nde de bazı kesimler tarafından eleştiriye maruz kaldı. Donald Trump son açıklamasında bu İran'a karşı neden sert davranmadıklarına ile ilgili, bu insanlar ya kıskançlar ya kötü insanlarlar ya kendi deyimiyle aptallar diyerek bu şekilde cevap verdi. İran adına büyük bir zafer ve büyük bir kazanç elde edildiğini ifade edebiliriz. Özellikle bunun İran ekonomisine ciddi yansımasının olacağını da söyleyebiliriz. Fakat kırılgan bir nokta var. O da Lübnan-İsrail cephesi.
1: Evet, bu arada ABD ile İsrail arasındaki gerilim sürüyor.

0: G7 zirvesi sonrasında ABD Başkanı Trump, Netanyahu'ya yönelik eleştirilerini sürdürdü. Biz büyük ortağız, onlarsa küçük dedi. Trump'ın İran'a yönelik füze programını destekleyen sözleri ise yeni bir tartışmayı başlatacak türdendi.
1: İran'la varılan mutabakat, ABD ile İsrail arasındaki gerilimi daha görünür hale getirdi.
2: İsrail inanılmaz bir partner, fakat o da söyleyecektir. Biz büyük ortağız, o ise çok küçük bir ortak. Bu doğru.
1: G7 zirvesi sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı, İsrail ile Lübnan konusunda yaşadıkları görüş ayrılıklarını bir kez daha gündeme getirdi.
2: Netanyahu bazen biraz heyecanlanıyor. Lübnan konusunda ufak anlaşmazlıklarımız var. Bibi'ye biraz daha yumuşak davranabilirsin diyorum.
1: Trump, Netanyahu'yu eleştirdi, Lübnan konusunda iyi bir iş çıkarmıyorlar dedi.
2: Hizbullah'tan biri bir binaya girdi diye her seferinde o binayı yıkmana gerek yok.
1: İsrail, savaşın başından beri İran'ın balistik füze programını hedef almış, füze menzillerinin İsrail'e ulaşamayacak seviyeye düşürülmesini talep etmişti. Ancak ABD Başkanı sürpriz şekilde İran'ın füze programına destek mesajı gönderdi.
2: Ben ne yapayım? Suudi Arabistan'a füzeler vereyim de bunlara vermeyeyim mi? Füzeler sorun değil. Füzeler sadece küçük bir yeri biraz etkiler ama gezegeni havaya uçurmazlar.
0: Ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdüren İsrail ordusu bölgede olağan dışı hazırlıklar yapıyor. Birleşmiş Milletler, İsrail'in Güney Lübnan'a alışılmışın dışında bir sevkiyat yaptığını belirtti. Kudüs'e gidiyoruz. Anadolu Ajansı Orta Doğu Haberler Müdür Yardımcısı Enes Canlı'dan son durumu alacağız.
3: Sonra Kanar, ABD ve İran arasında varılan mutabakat İsrail'de adeta soğuk duş etkisi yaptı. Şu ana kadar İsrailli yetkililerin ağzından bu açıklamaya ilişkin İsrail hükümetinden herhangi bir açıklamaya rastlamıyoruz. Ancak İsrail'deki kanaat önderleri, yazarlar, köşe yazarları, önde gelen isimlerse bu anlaşmayı çok sert biçimde eleştiriliyor ve bu anlaşmadaki en kilit noktalardan birisi de Lübnan'daki düğüm, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki devam eden işgali, Birleşmiş Milletler'in buradaki barış gücü, UNIFIL burada İsrail'in yoğun biçimde yığınak yaptığını aktarıyor. Buraya sürekli zırhlı araçları, tankları ve askerlerini göndermeye devam ettiğini söylüyor. Yine aynı şekilde Lübnan'ın güneyinde İsrail ordusunun saldırıları da devam ediyor. Bu saldırılar Lübnan'ın güneyinde özellikle Nebatiye kırsalına yoğunlaşmış durumda. Sabah saatlerinden itibaren İsrail ordusunun bu bölgede 3 İHA saldırısı haberi var. Bu 3 İHA saldırısında bir kişi, bir Lübnanlı hayatını kaybetti. 3 kişi ise yaralandı. İsrail ordusu hala daha bölgede savaş uçaklarını kullanmıyor. İHA ve topçu atışlarıyla buradaki saldırılarına devam ediyor. İsrail ordusunun, İsrail hükümetinden Lübnan'da hareket özgürlüğü talep ettiğine ilişkin haberler var. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki işgalini devam ettirmeyi, burada Hizbullah'a yönelik saldırılarını sürdürme talebini İsrail hükümetine iletti. Ancak İsrail hükümetindense henüz bir yanıt alamadığı yönünde haberler var. İsrail basınına konuşan İsrail ordusu kaynakları, İsrail ordusunun şu an bir kafa karışıklığı içinde olduğunu, nasıl hareket edeceğini bilmediğini söylüyor. Şunu söyleyebiliriz, son bir haftadır bu malum pazar gününden itibaren bu mutabakat zaptı gündemdeydi ve Lübnan'ın içinde açık biçimde zikredildiği bir mutabakat zaptıydı. Dolayısıyla İsrail'in saldırılarının Lübnan'ın güneyinde daha önceki döneme göre azaldığını söyleyebiliriz. Ancak buradaki işgal ve saldırılar tamamıyla durmuş değil. Mutabakat zaptında ise bu madde açık biçimde yazıyor. Uluslararası basına yansıyan haberlere göre ise İsrail hükümeti hali hazırda ABD ile bir yandan Lübnan'daki duruma ilişkin müzakerelerini sürdürüyor. Ancak bu müzakereler sonunda nasıl bir çekilme planlanıyor? Bir çekilme olacak mı? İsrail Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını durduracak mı? Bu konular henüz belirsizliğini koruyor. Özetleyecek olursak İran'la ABD arasında bir mutabakat sağlandı. Bu mutabakat zaptında Lübnan açıkça bir şekilde zikrediliyor. Ancak İsrail bu konuda ayak diremeye devam ediyor.

0: ABD İsrail'e ne kadar baskı kuracak? Buradaki saldırılarını ne ölçüde durdurabilecek? Bunu önümüzdeki günler gösterecek.
1: İşgalci İsrail, Lübnan'ın güneyini Gazze'ye çeviriyor. Bölgedeki sivillerin ev ve iş yerlerini yerle bir eden Netanyahu yönetimine, İngiliz basınının iddiasına göre Hyundai ve Volvo gibi dünyaca ünlü dev şirketler de iş makinesi desteği veriyor.
2: İsrail, Lübnan'ı sadece savaş uçakları ve insansız hava araçlarıyla değil, dünyaca ünlü iş makinesi üreticilerinden aldığı güçle yıkıyor. İddia İngiltere'den geldi. İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre Lübnan'ın güneyini Gazze'ye çevirmeye çalışan Netanyahu yönetimi, yakında çok uluslu 6 şirketin ürettiği ekskavatör, buldozer ve kepçeleri kullanıyor. Haberde bu şirketlerin Caterpillar, Volvo, Hyundai, Doosan, Hitachi ve Komatsu olduğu da açık açık yer aldı. The Guardian, insan hakları uzmanlarının İsrail'e iş makinesi sağlayan şirketlerin savaş suçlarına ortak olduğu görüşüne de dikkat çekti. Gazete, sosyal medya hesabından iş makinelerinin yıkım sırasındaki görüntülerini de yayınladı. Haberde adı geçen şirketlerse iddiaları reddediyor. Faaliyetlerinin tamamen ulusal ve uluslararası hukuka uygun olduğunu ileri sürüyor. Lübnan'ın güneyinde bugüne kadar 46 köy yıkıma uğradı. Ortaya çıkan ağır hasar uydu görüntüleriyle de gözler önüne serildi. Üstelik yıkımların çoğu Lübnan'la İsrail arasında 17 Nisan'da imzalanan ateşkes anlaşmasından sonra yaşandı.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal dün Maltepe'de kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldı. Karaal bulundu. Kaçıranlarsa aranıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan aktaracak.
3: Konuyla alakalı olarak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından bir açıklama yapıldı. Zaten ismi geçen Erhan Karal'ın, yani Genel Müdür Yardımcısı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Müdür Yardımcısının ismi aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında sanık olarak da geçiyordu. Söylemiş olduğunuz gibi dün akşam saatlerinde saat 21 sularında kişi ya da kişiler tarafından evinin önünden kaçırılmıştı. Konuyla alakalı olarak yakınları polise başvurmuştu ve geçtiğimiz dakika itibariyle de İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklama şu şekilde: 17.06.2026 günü ilimiz Maltepe ilçesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı bilgisine ulaşılması üzerine mağdurun bulunması ve şüphelilerin yakalanması için kolluğa gerekli talimatlar verilmiş olup soruşturma titizlikle devam ettirilecektir dedi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada bahsi geçen kişiyi kim ya da kimler kaçırdı şu anda soru işareti, fakat hem Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının yürütmüş olduğu soruşturma kapsamında hem de İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün şu anda iz peşinde olması sebebiyle konuyla alakalı çok fazla bilgi de verilmiyor. Fakat hem çevredeki güvenlik kameraları hem de o kaçırıldığı esnadaki olası bindirildiği araçtaki plaka kayıtları ve MOBESE kayıtlarında da şu anda tek tek bakılıyor. Konuyla alakalı bir gelişme oldukça bizler de bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım.
1: Şimdi bu bir tuhaf durum var. Yani akşam kaçırılıyor, sabah bulunuyor. Nasıl oluyor bu iş? Bunu bir anlayalım. Ve Karaal'ın bu süreç içerisinde kaçırılmasına kadar yol açan olay neydi? Olaylar ya da neydi?
3: Şöyle ki kendisi... Biliyorsunuz ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen bir yolsuzluk soruşturması var. Bu soruşturma kapsamında tutuklu ve tutuksuz bulunan kişiler vardı. Keza bugün de zaten o dava için önemli bir önemli bir günün olduğunu söyleyelim. Bu kapsamda bu davadan dolayı mı kaçırıldı sorusu akıllara geliyor. Fakat konuyla alakalı olarak hem İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından hem de İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden henüz yapılan resmi bir açıklama yok. Sadece resmi açıklama olarak biraz önce söylemiş olduğum o Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan o açıklama var. Fakat konuyla alakalı olarak kaçırılan kişinin sonrasında alınacak ifadesi ve kaçıran kişilerin ifadeleri alındıktan sonrasında nihai bir karar verilecektir. Neden kaçırıldığı, kim ya da kimler tarafından kaçırıldığı zaten belli olacaktır. Şu ana kadar resmi bakanlardan aldığımız bilgiler o yönde. Bugün itibariyle, daha doğrusu dün akşam itibariyle, dün saat 21'de kaçırıldığına dair bilgi var. Sonrasındaysa henüz daha resmi olarak bir açıklama yapılmış değil. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından Can Ökaner.
1: Bu arada sabah Karaal'ın bulunduğu haberini verdik. Böyle bir haber duyurduk biz de. Ancak öyle anlaşılıyor ki Karaal henüz bulunmamış.
3: Evet Can Okanar, yani bazı zamanlarda spekülasyonlar oluyor. Bazı gazeteciler, daha doğrusu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik, daha doğrusu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yakın gazeteciler bu ismin bulunduğuna dair haberler veriyor. Fakat konuyla alakalı olarak ve çok sıcak bir bilgi olduğundan dolayı henüz daha resmi makamlardan yapılan bir açıklama yok. Hem İl Emniyet Müdürlüğü'nden hem de Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan bir açıklama yok. Hatta yayındayken tekrar kontrol ediyorum herhangi bir resmi açıklama yapıldı mı yapılmadı mı diye Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından henüz resmi bir açıklama yapılabilmiş değil. Konuyla alakalı zaten bu tip durumlarda özellikle hem savcılık makamları hem de emniyet kaynaklarımız şu yönde uyarıyorlar. Bu tür konularda, bu tür hassas konularda özellikle resmi makamlardan alınan bilgileri teyit etmeden vermememiz gerekiyor ve resmi makamlara riayet göstermemiz gerektiğinin bir kez daha altı çiziliyor. Bu kapsamda da şu anda net olan bilgi şu yönde Can Okanar. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklama şu şekilde: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı bilgisine ulaşılması üzerine mağdurun bulunması ve şüphelilerin yakalanması için kolluğa gerekli talimatlar verilmiş olup soruşturma titizlikle devam ettirilecektir diyor Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklama. Yani şu ana kadar bu kişinin kaç kişi ya da kişiler tarafından kaçırıldığına dair de net bir bilgi yok. Sadece çevredeki bazı görgü tanıklarının vermiş olduğu ilk beyanlara göre şu anda hareket ediliyor. Fakat olayla ilgili olarak Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hali hazırda yürütmüş olduğu bir soruşturma var. Bir yandan da İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü o bölgede bulunan ve olası aracın gittiği noktalarda bulunan tüm güvenlik kameralarını titiz bir şekilde incelemeye aldığını söyleyelim Can Okaner.
1: Evet, tabii bir genel kural, bir not olarak, dipnot olarak ben de bunu belirtmeden geçemeyeceğim. Son zamanlarda son derece yaygın olduğu için gazetecilikte kural şu: gazeteci gazeteciye haber kaynağı olmaz. Eğer bir gazeteciyi haber kaynağı olarak kabul ederseniz işte sonunda da böyle yanlışlara düşersiniz. Başkaları da aynı yanlışlara düşerler. Ve Karaal hala kaçırılmış vaziyette ama bulundu diye de haberler böylece çıkabilir. Nereden kaçırılmış, bunu biliyor muyuz?
3: Şöyle yapılan açıklama aslında Can Okaner, bulunmuş olduğu bir kafenin önünden kafenin önündeyken, kafeden çıkarken kaçırıldı bilgisi var. Bu da tabii ki resmi olmayan bir bilgi. Fakat yine o kaynaklara, sol kaynaklı haber sitelerinde ve gazeteciler şu şekilde konuşuyorlar. Şu şekilde bilgiler veriyorlar. Saat 21 sıralarında evinden çıktı, arabasının yanına gitti. Kafe de değilmiş bu arada, özür diliyorum. Evinden çıkıyor saat 21'de dün akşam itibariyle. Evinden çıkıyor, evinden arabasına doğru gidiyor. Arabasına doğru giderken de biri bir ziyarete bulunacakmış. Yanına kişi ya da kişiler geliyor. Kafasına sert bir cisimle vuruluyor. Sonrasında ise bir aracın içerisine konulup kaçırıldığı yönünde bir bilgi var. Fakat biraz önce de siz de belirttiniz. Bu tabii ki teyit edilmiş bir bilgi değil. Sadece sol kaynaklı basın yayın organlarındaki gazeteci arkadaşlarımız, gazeteci arkadaşlarımızın geçmiş olduğu bir bilgi. Konuyla alakalı olarak net bir bilgi yüksek ihtimalle önümüzdeki saatlerde verilecektir. Ben de yayından sonra kendi kaynaklarımla görüşüp daha net bilgiler sunmaya çalışacağım. Fakat şu dakika itibariyle gayri resmi olarak verilen bilgi şu yönde, sol kaynaklı basında verilen bilgi şu yönde, evinin önünden arabasına gitmek üzereyken kafasına sert bir cisimle vuruluyor. Sonrasında bir araca bindirilip olay yerinden uzaklaştırılıyor. Resmi bilgi ise şu yönde, sadece kaçırıldığı saat var resmi bilgide. O saatte dün akşam itibariyle 21 olarak tespit edilmiş durumda ve konuyla alakalı olarak da hem Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından hem de İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü iki farklı soruşturma yürütüyor ve bu soruşturmalar kapsamında da yakın bir zamanda bir ize ulaşabileceğinin sinyalleri veriliyor diyelim Can Okanar.
1: Kadir Mercan, çok teşekkürler. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır stüdyomuzda. Hoş geldin Ramazan.
4: İyi yayınlar.
1: Bu olayın önü, arkası, perde arkası nedir? Nasıl gerçekleşti? Gerçi bir miktar bahsetti Kadir Mercan ama.
4: Şimdi Kadir'in de bahsettiği bilgilere fikir yürüterek şunu söyleyebiliriz. Öncelikle şunu söyleyelim. Bizim kaynaklarımızdan aldığımız bilgiler doğrultusunda başsavcılık zaten resmi açıklamayı yaptı. Diğer kaynaklarımızdan edindiğimiz bilgiler doğrultusunda henüz bu konuyla ilgili olarak bir yakalama işlemi şu an için yok. Ancak konu çok titiz bir şekilde takip ediliyor. Olayın gerçekleştiği belirtilen noktadaki araç kamera kayıtlarından takip edilmeye çalışılıyor ve o noktaya nereden geldi, hangi güzergahtan geldi ve içindeki kişilerle ilgili olarak da titiz bir çalışma yürütülüyor. Dün akşam saatlerinden itibaren, belirlenen saatlerden itibaren şu anda İstanbul Emniyeti bu konuyla ilgili olarak yoğunlaşmış durumda. Bu bilgileri paylaşalım. Araç plakasının, kullanılan araç plakasının gerçek olmadığı, sahte plaka olduğu söylentisi var. Tabii ki bir kaçırma olayında bugün yine basına yansıyan bilgilerde bugün öğle saatlerinde bir sinyal alındığı da belirtiliyor telefonda. Bu sinyalin peşinden de bir noktaya gidilebilir. Ancak bu tür vakalarda şunu bir kere net olarak söyleyelim. Bu konunun hangi gerekçeyle, kişisel bir husumet mi yoksa başka bir konudan mı bir gerçekleştiği, bunu şu an için bilmiyoruz. Ancak şu anda elimizde olan doneler bir kaçırma vakasının olduğu, ancak bu kaçırma olayının bir kişisel olay mı yoksa başka bir mecra ile ilgili mi olup olmadığını şu an bilmiyoruz. Ancak ekipler ailenin ihbarı üzerine, polis merkezine şikayeti üzerine çok yönlü olarak soruşturmayı derinleştirmiş durumda. Şu an itibariyle kaçırılan kişinin Erhan Karal ile ilgili olarak en son hem ailesinin ifadesine, bilgisine başvurarak herhangi birileriyle husumeti olup olmadığı, bir tehdit alıp almadığı, bu konuyla ilgili olarak cep telefonu kayıtlarının incelenmesi durumundan, en son kimlerle görüştü, kimlerle bir araya geldi, bütün bunların hepsi bu geniş çerçevede ele alındığını belirtmek gerekir. Çünkü aileye şu an itibariyle dün 21 sıralarından bu saate kadar herhangi bir geri dönüş bilgisi de olmadığını anlıyoruz başsavcılık açıklamasından. Bir asayiş olayı üzerinde durulması bakımında başka örnekler üzerinden bir değerlendirme yaparsak, kaçırma vakalarında genelde bir ailenin tehdit edilerek bir fidye isteme durumu oluyor. Ancak bu konu kişisel bir husumetten bir darp olayına dönüşen olay mı, bir fidye meselesine gidecek bir süreç mi, yoksa İBB soruşturmasında tutuksuz yargılanan bir isimle ilgili neden böyle bir olay gerçekleşti, bunların hepsi de hem savcılık soruşturmasında şu an masaya yatırılmış durumda, savcılığın talimatıyla da hem ihbarla birlikte, ailenin ihbarıyla birlikte İstanbul polisi de çok yönlü olarak soruşturmayı sürdürüyor. Ailenin verdiği ifadeler önemli Can Okanar burada. Olay yerindeki kameralar, geliş gidiş güzergahları, şahısların o kamera kayıtlarında herhangi bir yüz profilleri eşkallerinin tespit edilmesiyle birlikte bir kimlik tespiti olup olmaması durumu çok önemli. Çünkü artık gelişen teknolojiyle birlikte plaka üzerinden PTS dediğimiz adres tanımaya kadar eğer

0: bir çalıntı plaka olduğu değerlendirmesi yapılıyor. Bu plakanın geriye dönük güvenlik kameralarının sardırılmasından nereden bu araç nereye, olayın gerçekleştiği Maltepe'ye hangi istikametlerden geldi ve şu anda en önemli noktalardan birisi de o telefon sinyalinin alındığı belirtilen telefon sinyalinin nereden geldiği. Yani İstanbul ili içerisinde mi şu anda kaçırılan kişi, yoksa il dışına mı götürüldü? Bütün bunlar tamamen şu anda ekipler tarafından tek tek incelenmeye devam ediyor Can Okanar.
1: Evet. Peki ailenin ifadesinde saat 21'de evden ayrılıyor.
0: Evet.
1: Öyle anlaşılıyor. Öyle söyleniyor.
0: O saatlerde bir olay gerçekleştiği bilgisini veriyorlar ihbar olarak.
1: Evet. Nereye gittiği, nereye gitmek üzere evden ayrıldığı konusunda bir bilgi var mı?
0: Şu an için o bilgiler mevcut değil. Ancak bu konu şu an için günün belki de en sıcak gelişmesinden birisi. Tabii ki aile muhtemelen bunu şu an basına yansıyan bölümüyle bir paylaşım yok, ancak nereye gittiği, işte birileri bir görüşmeye mi davet etti, yoksa kendi bir iş görüşmesine gideceğini mi söyledi, evden ne amaçla çıktığıyla ilgili olarak muhtemelen ailenin bilgisinden şu an için hem poliste hem savcılıkta bu tutanaklar mevcuttur. Ancak ailenin İhbarının ardından olayın 3 kişi tarafından gerçekleştirildiği belirtiliyor. Bu birden fazla kişinin böyle bir olayı gerçekleştirmesi planlı bir eylem olduğunu da akıllara getiriyor. Çünkü organize bir şekilde hareket edildiğini gösteriyor. Anlaşılan o ki, tabii ki bu detaylar daha sonra ortaya çıkacaktır muhtemelen. En kısa sürede umarız kendisine ulaşılır sağ salim. Ulaşıldıktan sonra vereceği bilgiler önemli. 3 kişi olmaları, basına çıkan haberler doğrultusunda araçla gelmeleri, işte sahte plakadan bahsediliyor. Daha öncesinden bir planlama ve bir ortak hareket ederek böylesine bir olay gerçekleştirildiğinin bir background'u, bir planlaması olduğu kesin. Ama şunu kalın harflerle çizmekte fayda var. Kaçırılma gerekçesi bir husumet mi, kişisel husumet mi, yoksa başka bir mevzu mu? Şu an için bununla ilgili tam olarak bir bilgi yok elimizde.
1: Evet. Peki son 1-1,5 dakikamız. Belki başta bu soruyu sormam gerekirdi ama burada sormuş olalım. Erhan Karal kimdir? Ne iş yapar? Bir profilini çizer misin
0: şimdi,
1: bana?
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili yürütülen bir soruşturma kapsamında Kültür AŞ'de görevli bir yönetici ve tutuksuz bir yargılaması süreci vardı. Bu süre zarfında da hali hazırda soruşturmalar bugünlerde de devam ediyor malum Can Okanar. Bu görev süresi içerisinde de yine birçok kişinin ifadesi alındı. Tutuklananlar oldu, serbest bırakılanlar oldu. Erhan Karal'da Kültür AŞ'deki bir yönetici ve tutuksuz bir yargılama süreci devam ediyordu. Herkesin aklına doğal olarak acaba bu konuyla bir ilgisi var mı sorusu da doğal olarak gelebilir. Ancak bir kere daha tekrar etmekte fayda var. Kaçırılma sebebi bu konu mudur? Yoksa kişisel bir husumet mi? Aralarında bu kaçırma eylemini gerçekleştiren kişilerle başka bir problem mi var? Bunlar sağ salim kurtulmasını umut ediyoruz. Tabii ki o süre zarfında kendinin vereceği ifadeler önemli. Ailesinin de bu konu çerçevesinde vereceği bilgiler, ifadeler çok önemli. Biz de süreç nasıl gelişecek? Gerek savcılık makamından gelen açıklamalar, gerekse emniyetin yapmış olduğu soruşturmanın detaylarını öğrenmeye çalışacağız ve izleyicilerimizle paylaşacağız Can Okanar.
1: Evet. Peki, son derece ilginç bir olay. Evet. Merakla sonucunu bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz Ramazan. Bu haberin duyulduğu andan itibaren eldeki mevcut bilgilerle, son derece kısıtlı bilgilerle bir değerlendirme yapmış olduk. Bakalım bundan sonra günler neler gösterir. Evet, ajansa ara veriyoruz. Reklam arası saat başında devam edeceğiz.
2: A Haber Radyo, Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank. Ticaret Bakanlığı'nca hazırlanan Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre ön izin başvurusu uygun bulunan ve mağaza depo açma izni başvurusunda bulunacak kişilerin ön izin başvurusu sırasında sundukları dışında vereceği belgelerde düzenlemeye gidildi. Bu kapsamda sermaye ve kurumlar vergisi şartının karşılandığını gösteren belgeler ile yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu talep edilecek.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
3: Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
4: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
5: Bu takım bizim, bu heyecan bizim, bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar, siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
2: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu, A Haber Radyo.
6: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
7: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
6: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Bir reklam.
8: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
2: Reklam.
9: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden

0: Trabzonlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emekliliği. Gücü adında.
1: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikameti 6 ve 9. kilometreleri arası üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup, ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanmakta. Bingöl-Karlova yolunun 1. ve 3. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmekte. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
3: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sunar.
4: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
3: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sundu.
1: Reklam.
5: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Dedirten Haber, masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para.

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: A Haber'de pazar.
3: Bu vahşeti başka ülkelerde de akıl ettiler mi?
4: Tüm dünyanın merak ettiği soru bu.
5: FBI'yi paramparça edecek, CIA'yı darmadağın edecek.
6: Aklıyla, stratejisiyle yöneten bir güç var tepede.
3: Türkiye çapında bir olay değil.
4: Verilen oyların temel sebebi bu.
5: Gerçekten büyük bir paralel devlet var.
6: Çok korkunç bir düzen var.
4: Adam diyor ki ben tarihe geçeceğim. Ve birinci amacım diyor savaş istemiyorum diyor.
3: Şu vizyonlar, planlar artık sona ermiş gibi.
1: Canan Barlas'la gündem pazar 21'de A Haber'de. Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81
7: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
8: Günde kaç saatimizi internete ayırıyoruz?
9: Şöyle söyleyeyim, 5 saat falan.
10: Peki internet ve telefonla aram iyi değil desem doğrudur.
1: Türkiye'de internet kullanımı her geçen gün artarken, kullanıcıların çevrim içi alışkanlıkları da dikkat çekici veriler ortaya koydu.
9: Genelde yani kafamıza takılan bir şey olduğu zaman direkt internete falan başvuruyoruz. Bilgiye ulaşma konusunda çok büyük bir rahatlık sağlıyor. O yüzden elinin altında olması insanların bilgiye daha rahat ulaşmalarını sağlıyor. Bu da güzel bir şey tabii.
1: TÜİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'yla VR Social 2025 raporlarından derlenen bilgilere göre dijitalleşmenin artması ve internetin yaygınlaşmasıyla ülkede dijital hizmetlerin kullanımı yükseldi.
10: Şu an bence en büyük sorunumuz interneti yanlış şekilde kullanıyoruz. Ya daha doğru şekilde kullanırsak insanların bence kendi kişisel gelişimlerinin daha ileri seviyeye gideceğini düşünüyorum ben.
1: Verilere göre vatandaşlar günde ortalama 7 saatten fazla internette vakit geçirirken bunun büyük

0: bölümü cep telefonları üzerinden gerçekleşiyor. İnternet kullanım amaçlarındaysa açık ara farkla bilgi edinme ilk sırada yer alıyor. Dijital dünyada en çok uğranan adres Google oldu. En çok aratılan kelime de hava durumu olarak kayıtlara geçti. Bu sonuçlar günlük yaşamın bile artık daha çok ekranlar üzerinden şekillendiğini gösterdi.
1: Sosyal medya kullanmıyorum. Twitter'ım var. Güncel piyasaları takip ediyorum. Ekonomi, siyaset, o tür şeyleri takip ediyorum.
0: Türkiye'de internet kullanımına ilişkin veriler dijitalleşmenin günlük yaşamın merkezine yerleştiğini ortaya koydu. Ülkede Ekim 2025 itibarıyla yaklaşık 62,30 milyon aktif sosyal medya kullanıcısı bulunuyor. Bu sayı nüfusun %70,9'una denk geliyor. Sosyal medya kullanıcılarının ülkedeki toplam internet kullanıcılarına oranı da %80,4 oldu. Bu oran ülkedeki internet kullanıcılarının büyük bölümünün bir sosyal medya platformunu kullandığını gösterdi.
2: Genelde artık film izlemek için de internet, yani televizyonu da internet üzerinden izliyoruz. O yüzden bayağı çok diyelim. Yani
3: ortalama kaç saat olabilir?
2: Ortalama 6 saat falan gibidir. Çünkü televizyonu da internet üzerinden izliyoruz.
4: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.

0: Ajans Haber ve Haber Radyo ortak yayınında devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal dün Maltepe'de kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldı. Son durumu öğreneceğiz. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan karşımızda.
1: Can Okanar, hemen yayın arasında savcılık kaynaklarımızla görüştük. Almış olduğum bilgiler şu yönde, henüz olarak basınla paylaşılacak bir bilginin olmadığını söylediler. Son bilgi olarak da yine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın X resmi hesabından ve yine basınla paylaşılan o bilgi notu haricinde herhangi bir resmi bilginin olmadığının altını çizdi savcılık kaynakları. Öte yandan şunun da altı çizildi. Biraz önce siz de ifade etmiştiniz yayında. Özellikle dezenformasyona yol açacak bilgilerden de uzak durulması gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Fakat soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünün altını çizelim. Hem çevredeki hem de evinin etrafındaki tüm güvenlik kameraları didik didik taranıyor şu anda. Acaba şu senaryolar da var şu anda. Özellikle sosyal medyada kaçırıldığı aracın sahte olduğuna dair gelen bilgiler var. Yine sosyal medyada konuşulan bilgiler arasında bu bilginin de doğruluğunu ilerleyen dakikalarda yine hem İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamalarda hem de İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalarda daha net bir şekilde, kesin bir şekilde öğrenmiş olacağız. Öte yandan şimdi Erhan Karaal için baktığımızda aslında kendisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı sıfatı vardı. Böyle bir görevi vardı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk davasında da yine sanık olarak ismi geçiyordu. Özellikle eylem 61, 62 ve 70. eylemlerde iddianamede adı geçen isimler arasındaydı. Bu kapsamda da kendisi tutuksuz bir şekilde yargılanıyordu. Tutuksuz şekilde yargılanan kişiler arasındaydı. Dün akşam saatlerinde saat 21'de sadece şunun da altını çizmekte fayda var aslında. Başsavcılığın yapmış olduğu açıklamada kim ya da kimler tarafından kaçırıldığına dair bir bilgi yok. Fakat görgü tanıklarının ilk vermiş olduğu beyanlar neticesinde onların iddiası diyelim saat dün akşam 21 itibariyle evinden çıktıktan sonra birkaç kişi tarafından arabasına yürürken birkaç kişi tarafından çevresi sarılmış. Sonrasındaysa kafasına sert bir cisimle vurulmuş. Sert bir cisimle vurulduktan sonra da bir araca bindirilerek olay yerinden uzaklaştırılmış. Kim ya da kimler hangi amaçla kaçırıldığına dair herhangi bir bilgi şu anlık yok. Zaten bu kapsamda kendisinin yine telefon hattı da telefonu da takip ediliyordur. Bunun hakkında da ilerleyen dakikalarda HTS kayıtları, bas sinyalleriyle alakalı olarak da ilerleyen dakikalarda özellikle Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından bir açıklama yapılması bekleniyor. Keza yine savcılık kaynaklarımızla görüştüğümüzde şöyle de bir hususu belirttiler. Aldığımız ilk bilgide eğer ki soruşturmanın seyrini değiştirmeyecek seviyede ise, bizim yakalamamızı güçleştirmeyecek seviyede ise bu alınan bir

0: Önünde bulunuyoruz. Şunu söyleyelim ki bu fabrika, bu rafine Moskova'nın en büyük petrol arıtma rafinesi olarak biliniyor. Şöyle ki başkentin benzin ihtiyacının %70'i bu petrol rafinesi tarafından karşılanıyor. Fakat gördüğünüz gibi şu anda arkamdan çok yoğun bir duman yükseliyor bu fabrikanın bulunduğu yerden. Şöyle ki Ukrayna savaşın başından beri ilk kez bu kadar yoğun bir saldırıyla insan savaş araçlarıyla Moskova'ya saldırdı ve bu saldırılardan da en fazla işte petrol arıtma fabrikası nasibini aldı. Şunu diyelim ki Rusya ile Ukrayna arasında müzakerelerin yeniden başlayabileceği umutlarının yeşerdiği bir dönemde böylece çatışmaların yeniden alevlenmesi dikkat çekiyor. Rusya'nın Ukrayna kentlerine yönelik yoğun bombardımanlarına Ukrayna'da insan savaş aracı saldırılarıyla karşılık veriyor. 3 kat hava savunma sistemlerle muhafaza edilen başkent Moskova bile artık bu saldırılardan ciddi şekilde etkilenmeye başladı. Bu hafta içinde Ukrayna İHA'ları işte arkamdaki petrol arıtma rafinesine artık ikinci saldırısını düzenliyor. Şöyle ki salı günü de buraya bir saldırı düzenlenmişti fakat o saldırıda fabrikada yangın çıkmamıştı ve faaliyetine de devam ettiği bildirilmişti fabrikanın. Fakat bu saldırı ise daha etkili oldu. Moskova bölgesinin dediğim gibi benzin ihtiyacının %70'ini karşılayan fabrikadan yükselen bu dumanlar da olayın ne kadar ciddi boyutlara ulaştığını gösteriyor. Şunu da diyelim ki Moskova Belediyesi şu ana kadar yani son bir günde sabah saatlerinden beri 180 drone'un sadece başkent Moskova semalarında vurulduğunu açıkladı. Moskova'da 16 kişinin yaralandığı ifade ediliyor. Ayrıca Rusya Savunma Bakanlığı da Ukrayna'nın ülke genelinde 555 İHA'sının düşürdüğünü rapor etti. İşte bu saldırılar Moskova sokaklarında trafiğin tıkanmasına neden olurken başkentin Şeremetyevo, Vnukovo ve Domodedovo havalimanlarında da uçuşların durduğunu diyelim ve söz tekrar size bırakalım.
1: İstanbul Fatih'te bir binada çıkan yangın çevredeki araçlara da sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale sürüyor. Yangından yükselen dumanlar İstanbul'un birçok noktasından görülüyor. ABD Başkanı Donald Trump'tan İran'a sert uyarı geldi. 60 günde müzakerelerden sonuç çıkmazsa yeniden vururuz dedi. ABD Başkanı Lübnan'a saldırılar düzenleyen İsrail'i de hedef aldı. Lübnan için üzülüyorum ifadesini kullandı.
2: Eğer 60 gün içinde sonuç alınamazsa sorun değil. İran'ı bombalamaya geri döneriz.
3: Fransa'nın Evin kentinde düzenlenen G7 zirvesinin son gününde ABD Başkanı Donald Trump, İran'la varılan mutabakata ilişkin dünya gündemini sarsan açıklamalarda bulundu. Trump, İran'la yapılan anlaşmanın kısa süre içinde imzalanacağını açıkladı.
2: Bu bir mutabakat zaptı. Ancak çok güçlü bir belge. İki paragraflık basit bir metin değil. Yarın ya da belki ertesi gün imzalanacak.
3: Ancak ABD Başkanı mesajlarının tonunu birden değiştirdi. Anlaşma şartlarına uyulmaması halinde İran'a yönelik yeni askeri operasyonların gündeme gelebileceğini söyledi. İran'ın donanması ve hava kuvvetlerinin büyük ölçüde etkisiz hale getirildiğini öne sürdü.
2: Eğer 60 gün içinde sonuç alınamazsa sorun değil. İran'ı bombalamaya geri döneriz. Bunu yapmak istemiyorum çünkü çok iyi bir anlaşma ama mecbur kalabiliriz.
3: Trump nükleer program ve Hürmüz Boğazı konularına da değindi.
2: Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak ve İran bir daha asla nükleer silaha sahip olmayacak. Her şey bununla ilgiliydi. Anlaşmanın yaklaşık %99'u bu konuyla ilgiliydi. İran nükleer silaha sahip olamaz. Bunu geliştiremezler. İnanın bana, asla nükleer silaha sahip olamazlar.
3: ABD Başkanı'nın açıklamalarındaki çelişkilerde dikkatlerden kaçmadı. İran'a yönelik yaptırımlar hakkında konuşan Trump, önce Tahran'a para vermeyeceklerini söyledi. Ancak daha sonra İran'ın parasının iade edileceğini ifade etti.
2: Siz de istiyorsanız yatırım yapabilirsiniz ama biz 10 sent bile vermiyoruz. Kimseye İran'a yatırım yapmayın demiyoruz. İran'ın parasını iade etmezse kimse bir daha dolara yatırım yapmaz.
3: Trump Lübnan konusunda ise İsrail

0: Başbakanı Netanyahu'yu hedef aldı. İsrail'in Beyrut'a yönelik saldırılarını eleştiren Trump, Tel Aviv yönetiminin daha dikkatli davranması gerektiğini söyledi.
1: Netanyahu bazen biraz heyecanlanıyor. Lübnan konusunda ufak anlaşmazlıklarımız var. Bibi'ye biraz daha yumuşak davranabilirsin diyorum. Hizbullah'tan biri bir binaya girdi diye her seferinde o binayı yıkmana gerek yok. Lübnan konusunda iyi bir iş çıkarmıyorlar ve Lübnan için üzülüyorum.
2: Ankara 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde yoğun hareketlilik yaşıyor. Devlet başkanları ve üst düzey heyetlerin katılacağı zirve sebebiyle başkentteki 5 yıldızlı oteller tamamen doldu. Sektör temsilcileri zirvenin turizm ve kent ekonomisine önemli katkı sağlayacağını belirtti.
3: Dünyanın bütün ülkelerinden gelecek olan basın mensupları bizi bütün dünyada tanıtacak ve Ankara uluslararası arenada medyada bilinirliği artacak. Bu da bizim için tarihi bir fırsat olacak.
4: Dünyanın gözü 7-8 Temmuz'da Ankara'da olacak dev NATO zirvesi için geri sayım sürerken başkent Ankara tarihinin en büyük turizm yoğunluğunu yaşıyor.
5: Anadolu Ankara Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Birol Akman, başkent otellerinde doluluk oranının %100'e ulaştığını açıkladı.
3: Temmuz ayında NATO zirvesinde otellerimiz full durumda. Özellikle 5 yıldızlı otellerimizin hepsi dolu. 3 yıldız ve 4 yıldızlı otellerimiz %100 doluluklara ulaşacağız.
5: Peki başkent bu dev organizasyona nasıl hazırlanıyor? Oteller sadece rezervasyonları onaylamakla kalmıyor. Güvenlik protokollerini en üst düzeye çıkarıyor. Devlet başkanları ve üst düzey heyetler için NATO standartlarında güvenlik hatları kuruluyor. Personel tarafında da tam bir seferberlik hakim. Oteller gelen dev talebi karşılayabilmek için ek istihdam planlarını devreye soktu. Mevcut personele ise protokol yönetimi ve yabancı dil eğitimleri verildi. Zirvenin tek kazananı oteller olmayacak. Kente gelecek binlerce kişilik heyet, restorandan ulaşıma, perakende sektöründen hediyelik eşyacılara kadar tüm kent ekonomisine milyarlarca liralık sıcak para akışı sağlayacak.
3: Basınla, teknik destek ekipleriyle, güvenlik ekipleriyle beraber binlerce, yaklaşık 10 bin kişinin üzerinde katılımcı bekliyoruz. Bu da Ankara'nın ekonomisine büyük bir katkı getirecektir.
2: İtalya'nın Sicilya adasında makilik alanda 13 Haziran'dan bu yana devam eden yangın kontrol altına alınamadı. A Haber muhabiri Dündar Keşaplı'dan son durumu alacağız. Evet, erken gelen sıcaklar ne yazık ki her yaz döneminde olduğu gibi yaşanan üzücü tablo. Yangınlar bu yaz dönemi sıcakların erken gelmesiyle birlikte, ki Avrupa Birliği ülkeleri içinde en fazla etkilenen ülkelerin başında geliyor İtalya. Yaz sıcaklarının etkisini arttırmasıyla birlikte ve erken gelmesiyle birlikte tekrarlanan orman yangını tehlikesi yine gündemin üst sıralarına çıktı. İtalya'nın Sicilya'nın Trapani bölgesinde bulunan Montagna di Grandi günlerdir devam eden yangın kontrol altına alınmış gibi görünmesine rağmen dün akşamdan itibaren yeniden alevlenerek bölgede büyük bir endişeye yol açmış durumda. Yetkililerin verdiği bilgiler çerçevesinde Calatafimi tarım arazisinde başlayan yangın bölgede 800 hektardan fazla alanın kül olmasına neden oldu. Aralıksız sivil savunma birimleri ve itfaiye ekipleri yangın söndürme çalışmalarını sürdürse de rüzgarın etkisiyle şu ana kadar tam olarak bölgedeki yangın söndürüldüğünü söylemek mümkün değil. Her yıl döneminde olduğu gibi Sicilya yine bu yangınlardan en fazla etkilenen bölgelerin başında yer alırken, İtalya'da uzmanlar özellikle aşırı sıcakların erken gelmesi, kuraklık ve kuvvetli rüzgarın yangın riskini ciddi şekilde arttırdığına dikkat çekerken, özellikle Akdeniz Havzası'nda iklim değişikliğinde etkili olduğu olduğunu belirtiyorlar. Kısaca toparlamak gerekirse İtalya'da her yaz binlerce hektarlık orman yangını ve tarım arazisi yangınlarla yok olurken uzmanlar bu yaz döneminde de çok dikkatli olunması yönünde vatandaşları uyarıyor. Evet, kısaca aktaracağımız notlar bunlardı. Biz gelişmelerle birlikte olacağız. Söz İstanbul Yolları'na.
6: Sırada Dünya'dan haber turu var.
7: Teksas'ta iş jeti otoyola düştü. Çevredekiler 6 kişiyi çıkarmak için kokpit camını kırmaya çalıştı. Panik kameraya böyle yansıdı. Bir kişi kurtarılamadı. Ukrayna güçlerinin Moskova'da rafineriyi hedef aldığı görüntüler ortaya çıktı. Rafinerideki yangın saatlerce kontrol altına alınamadı. Dronlar sadece savaşlarda aktif değil. Çin'in geliştirdiği bir mikro drone sineğe birebir benziyor. Bir gramın üçte biri ağırlığındaki robot binaların bile içine sızıp bilgi toplayabilme potansiyeline sahip. Tek engel kısa pil ömrü. Filipinleri vuran 7,8'lik depreme dair en ürkütücü görüntülerden biri. Sarsıntıyla zemin fay gibi kırılmış durumda. Deprem devam ederken bina sakinleri nereye kaçacağını bilemiyor.
8: Allahu Ekber, Allahu Ekber.
7: Doğanın gücü Vietnam'da kendini fırtına olarak gösterdi. Bedelini direnmeye çalışanlar ödedi. Puma cüce keçiyi savunmasız bir av olarak gözüne kestirdi. Tam kapıp götürecekken cesur sahibi çıka geldi. Puma'yı tek darbeyle korkutmayı başardı. Dünya Kupası'nın ilk kavgası Cezayir ve Arjantinli taraftarlar arasında çıktı. Kameraya güzel görüntüler de yansıdı. Norveçli taraftarlar Viking ritmini bu kez yürüyen merdivene taşıdı.
6: Bazı beyaz et firmaları serbest piyasa adı altında fiyatları şişirdikçe şişiriyordu. Belirli markalara yönelik operasyon düzenlenmiş, 9 şirkete de denetim kayyumu atanmıştı. Bu fahiş fiyat politikasının bazı süt ve süt ürünleri firmalarına da uygulandığı iddia ediliyor. Durum gerçekten de böyle mi? Yakından bakıyoruz.
9: Şimdi Rekabet Kurulu'nun sütle ilgili bir araştırması var, yani soruşturması devam ediyor.
10: Bence serbest piyasa değildir. Haksız bir rekabet yapılıyor.
7: Beyaz ette serbest piyasa kılıfıyla yapılan haksız rekabet hükümetin radarına takılmıştı. Beyaz etle başlayan operasyon zincirinde ikinci perdenin açılması an meselesi.
11: Beyaz et operasyonlarının ardından gözler kırmızı et, süt ve süt ürünlerine çevrildi. Benzer incelemelerin de bu alanlarda yapılması gündemde.
10: Biz de serbest piyasa, o zaman gelişi güzel zam yapalım, böyle şey olur mu?
7: Beyaz et sektöründeki bazı firmalar iddiaya göre rekabeti rafa kaldırdı. Fiyatları birlikte yükseltip adına da serbest piyasa dediler.
11: Beyaz et fiyatları mangal sezonunun da gelmesiyle birlikte adeta kanatlandı. Rakamlar katlandıkça katlandı. Serbest piyasa fırsatçıları harekete geçti. Bakanlıksa bu noktada girdi devreye.
9: Bu firmaların özellikle tavuk fiyatlarını beraber ortak hareket ederek belirledikleri ve rekabete aykırı hareket ettikleri yönünde soruşturmanın gerekçesinde de bunlar vardı.
7: Hükümetin mercek altına aldığı beyaz et sektöründeki 9 firmaya denetim kayyumu atandı. Şimdi de süt ve süt ürünlerinde benzer bir durumun olduğu, bazı firmaların birlikte hareket ederek fiyatları yükselttiği iddia ediliyor.
9: Aslında daha çok fiyatları ortak belirleme buradaki problem.
7: İşte fiyat oyunu yapıldığı söylenen hedefteki süt fiyatları fiyatları. Rakip iki markanın 1 litre süt satış fiyatları arasındaki fark neredeyse yok denecek kadar az.
12: Ciddi bir fiyat artışı var. Kendi aralarındaki tekelleşmenin ana faktör olduğunu düşünüyorum.
7: Benzer tablo kaşar peynir fiyatlarında da dikkati çekiyor. Önceden firmalar arasında fiyat farkları gözlenirken şimdi ise makas daralmış durumda. Farklı markaların 600 gramlık kaşar peynirlerinde fiyatlar hemen hemen aynı. Aynı gramajdaki kaşar peynirini bir firma 379 lira 90 kuruşa, rakip marka ise 349 lira 95 kuruşa satıyor.
13: Süt ve peynirde fiyatlar yüksek.
11: Sizce artar mı?

0: artabilir, evet.
1: Gıda sektöründe fiyatlara müdahale edip serbest piyasa şartlarını manipüle eden fırsatçılara operasyonlar devam edecek.
2: Yok, serbest piyasadır. Ben ürünümü istediğim fiyata satarım. Ben 1'e 5 de koyarım, 10 da koyarım. Öyle bir şey olmaması lazım ve olmaz.
3: Ya, serbest piyasanın mantığı nedir? Birbiriyle rekabet etmektir.
4: İstanbul'da yaşayanların en çok şikayet ettiği konu şüphesiz trafik. Özellikle de sabah ve akşam saatlerinde. Bu keşmekeşten kaçış için farklı çözüm üretenler de var. Henüz herkes uykudayken yola çıkıyorlar. Mesai saatine kadar iş yerlerinin önünde arabalarında uyuyorlar.
5: Trafik yüzünden karşıda oturuyorum. Erken geliyorum. Yolda sinir krizi geçireceğim. 2 saat burada harcarım, sıkıntı yok yani.
6: Trafiğe kalmamak için erkenden geldim.
1: Tüm kentle birlikte uykuya dalıyor. Herkes uykudayken uyanıp yola düşüyorlar. Trafikte kaybedecekleri vakti iş yerlerinin önünde uyuyarak geçiriyorlar.
7: 8'de geleceğim işe, 5'te geliyorum mesela.
8: Peki 5'te gelip ne yapıyoruz?
7: Arabada uyuyorum.
8: Saatlerimiz sabah 6'yı gösteriyor. İstanbul'da dakikalarca kontak kapattıran işe gidiş trafiği ise henüz başlamış değil. Pek çok kişi iş yerine erken varmayı, trafikte dakikalar geçirmeye tercih ediyor ve günün ilk ışıklarıyla yola çıkıyor.
9: 9'da mesaisi başlayıp 7'de buraya gelip 6.30'da buraya gelip uyuyan insanlar var tabii ki.
10: 15 dakika fark bile bize 45 dakikayla bir saat arası fark ettirebiliyor ki bu da ciddi bir sıkıntı bizim için.
11: En azından trafikte saatlerce yorulup strese gireceğime arabada gelip dinlenebiliyorum.
12: Aynen öyle, şu anda öyle olduğu gibi. Karşı Tuzla'ya geçiyorum. Oradan da bu taraf trafiğine kalmamak için, Kavacık trafiğine erkenden geliyorum. Burada işte laboratuvarların açılmasını bekliyorum.
1: Toplu taşımayla işe gidenlerin bir kısmı da benzer bir yol izliyor. İnsan yoğunluğu artmadan evlerinden çıkıyor, mesai saatini kendilerine vakit ayırarak bekliyorlar.
13: Bakın bak, bu saatte hemen trafiğe kalmamak, otobüste, metrobüste, metroda o kalabalığa kalmamak için tabii ki bu saatte erken çıkıyoruz.
14: O yüzden erken gidiyorum zaten.
8: Ne kadar erken geldik işe?
14: Saat kaç?
8: Saat 6.
14: Ben mesela 7'de işmiş yapıyorum.
8: Hep öyle yapıyoruz. Otobüs çok yoğun olmasın diye. Sabahın ilerleyen saatlerinde ise İstanbul trafiği bir çileye dönüşüyor. Özellikle iş merkezlerinin yakınındaki yerlerde araçlar santim santim ilerliyor. Öyle ki 13 kilometrelik bir yol 100 dakika sürebiliyor.
10: Trafikten kurtulmak için bekliyorum.
4: Sırada yurttan derlediğimiz kısa haber turu var.
15: Malatya'nın Battalgazi ilçesinde arkadaşının evine giden Soner Akçadağ dinlenmek için koltuğa uzandı. Akçadağ'ın hareketsiz olduğunu fark eden arkadaşı eve sağlık ekibi çağırdı. Yapılan kontrollerde 57 yaşındaki Akçadağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kalp rahatsızlığı olduğu öğrenilen Akçadağ'ın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsiyle ortaya çıkacak. Muğla'da kontrolden çıkan otomobil peş peşe takla attı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada 3 kişi yaralandı. Adıyaman'da çöp toplama alanındaki yangına müdahale eden bir itfaiye eri, yoğun duman sebebiyle fark edemediği bataklığa saplandı. Ölümle burun buruna gelen itfaiye eri, mesai arkadaşları tarafından kurtarılarak enfeksiyon riskine karşı tedavi altına alındı. Adana'nın Kozan ilçesinde 6 yıl önce çıkan yangında küle dönen 2800 hektarlık ormanlık alan yeniden yeşillendirildi. Bölgeye can getiren yeşil örtü drone'la görüntülendi. Siirt'in Kurtalan ilçesinde tarım işçisi Yakup Büyükdere'ye ailesi 18. doğum gününde duygulandıran bir kutlama hazırladı.
16: İyi ki doğdun Yakup.
15: Büyükdere babası ve kuzenleriyle birlikte tarlada alın teri döktüğü sırada abisi elinde doğum günü pastasıyla sürpriz yaptı. Rize'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi İran uyruklu Yegane Şulaki, çay yapraklarından sıra dışı bir elbise hazırladı. Şulaki yaklaşık 5000 yaş çay yaprağı kullanarak 4 günde tamamladığı kıyafeti, Rize

0: Delilerin beğenisine sundu.
1: Geçtiğimiz yıl sonu itibariyle Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na internet sitelerinin kapatılması talebiyle 369.959 tekil ihbar ulaştı. Kurumun erişim engeli kararlarının %99'unu kumar, yasa dışı bahis, müstehcenlik, fuhuş ve çocukların cinsel istismarı suçları oluşturdu.
2: Dijitalleşmenin artmasıyla birlikte her geçen gün yeni tehdit ve tehlikeler ortaya çıkmaktadır.
0: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu geçtiğimiz yılki erişim engeli kararlarının %99'unu kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, yasa dışı bahis, müstehcenlik, fuhuş ve çocukların cinsel istismarı suçlarından aldı. İnternet sitelerinin kapatılması için kuruma 369.959 ihbar yapıldı. 2025 yılında 4000'den fazla soruya yanıt verilirken, Alo 141 güvenli internet destek hattı aracılığıyla 45.000'e yakın çağrı cevaplandırıldı.
3: Talebinizi oluşturacağım, ekiplerimize bildireceğim.
0: Ayrıca portalda yer alan site bilgileri sorgulama sayfasına da 50 milyon sorgu yapıldı.
1: İstanbul Eyüp Sultan'da parkta oturan bir grup silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda ikisi ağır, 5 genç yaralandı. Polis kaçan saldırganların peşinde.
4: Gecenin sessizliğini silah sesleri bozdu. Ortalık savaş alanına döndü.
5: İddiaya göre yaşları 18 ila 25 arasında bulunan 5 çocuk işte buradaki parkta oturuyordu ve yine araç içerisinde bulunan bir grup bu parkta oturan çocuklara ateş açtı ve iddiaya göre ikisi ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.
6: Bu parkta 5 tane genç oturuyormuş. Bir motorla da gelip buradan o gençleri taramışlar. Yani birbirlerini tanıyan İki grup yani bunlar.
4: Yaralılar ilk müdahalenin ardından en yakın hastanelere kaldırıldı. Mahalleyi ayağa kaldıran silah sesleri üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırganların kullandığı sahte plakalı otomobil Kemerburgaz Kent Ormanı girişinde yanmış halde bulundu. Polis kaçan saldırganların peşinde.
1: Kastamonu'da sağanak sırasında bir spor salonuna yıldırım düştü. Çıkan yangın salonu küle çevirdi.
0: Yıldırım düşen spor salonunda yangın çıktı. Kastamonu'da etkili olan sağanak sonrasında Kuzeykent Mahallesi'nde bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı spor kompleksine yıldırım düştü. Bölgede çıkan yangın kısa sürede büyüyerek jimnastik salonunu sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın uzun uğraşlar sonucu söndürülürken spor salonu küle döndü. Yıldırımın düştüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
1: Dün görüntülerini ekrana getirmiştik. Mersin'in Silifke ilçesinde denizde bir grup sopalarla kavga etmiş, bir kişi yaralanmıştı. O görüntülere ilişkin olarak Adalet Bakanı Akın Gürlek açıklama yaptı. Gürlek, turistleri baskı, tehdit, aldatma veya zorbalıkla mağdur eden kişilerle hanutçuluk faaliyetlerini organize yapıların, adli makamların yakın takibinde olduğunu bildirdi. Mersin, Silifke'de yaşanan olay kapsamında 3 şüphelinin tutuklandığı, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildiği açıklandı. Sakarya'da ise bir savcı ile minibüs şoförü arasında trafikte yaşanan tartışma ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Minibüs şoförünün savcının kullandığı otomobilin önünü kestiği görülüyor.

0: Savcı ve minibüs şoförünün trafikte tartışmasıyla ilgili yeni görüntülere ulaşıldı. Olay geçtiğimiz günlerde Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaşanmıştı. Kavşaktan dönen minibüsün önüne kontrolsüz şekilde başka bir otomobil geçince sürücüler arasında tartışma çıkmıştı.
1: Hem koştun hem güçlü olmaya çalışıyorsun.
0: Olay anına ait yeni görüntülere ulaşıldı. Minibüs sürücüsünün de aracı savcının kullandığı otomobilin önüne kırdığı görüldü. Olayın hemen ardından yayınlanan görüntülerde de savcının otomobiliyle minibüsün önüne geçerek aracın ilerlemesini engellediği anlar yer almıştı. İki sürücü hakkında olayın ardından adli işlem başlatılmış, Cumhuriyet savcısı olan sürücüye idari yaptırım uygulanmıştı.
2: İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı desteğiyle sokaktan kampüse geleneksel çocuk oyunları etkinliği düzenlendi. Dünyanın farklı coğrafyalarından çocuk oyunlarının tanıtıldığı sergi, kültürel mirası gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor.
0: Geleneksel oyunlar, çocuk gelişimi ve dijital bağımlılıkla mücadele. İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde düzenlenen Sokaktan Kampüse Geleneksel Çocuk Oyunları etkinliği, çocukları ve aileleri oyunun birleştirici gücüyle buluşturdu. Dünyanın dört bir yanından oyunlar, renkli objeler ve nostaljik anılar aynı çatı altında sergilendi.
3: Geleneksel oyunlarımız bizi çocukluğumuzun sıcak ve neşeli günlerine götürür. Hadi o unutamadığımız oyunlara gelin yakından bakalım. Oynar mıydın bu oyunu yoksa şu an mı öğrendin?
4: Bilmiyordum. Şu an öğrendim.
5: 90'lı yıllardaki çocukluğumuza biraz vurgu yapmak istedim aslında. Bu nedenle bir kırmızı bavul hazırladım. O kırmızı bavulun içerisinde nostaljik yiyecekler, objeler hazırladım. İşte 90'lı yılları anlatan kitaplar hazırlamaya çalıştım.
0: Katılımcılar sadece oyunları incelemedi. Aileleriyle birlikte deneyimleme fırsatı da buldu. Fotoğraflar, geleneksel oyun araçları ve kültürel objeler büyük ilgi gördü.
6: Türk Cumhuriyetlerinin oyunu, açlık oyunu, özellikle Kazakistan'da yaygın, kemiklerle oynanıyor.
0: Geleneksel oyunların çocukları ekranlardan uzaklaştıran güçlü bir sosyal etkileşim alanı sunduğuna da vurgu yapıldı. Anladım ki çok
7: yanılmışım. Dijital bağımlılık ve aynı zamanda ekran bağımlılığı, dijital anafor kavramları. Bunların üzerinden gelmenin en önemli yollarından biri olarak biz oyunları görüyoruz. Çünkü oyunlar bir sosyal etkinlik ile birlikte bir oyun alanı sunuyor öğrencilerimize.
0: Akademisyenler Türkiye'nin zengin çocuk oyunları kültürüyle uluslararası alanda önemli projelere ve bilimsel çalışmalara öncülük edebileceğini de belirtiyor.
5: Çocuk oyunlarının sınırları yok. Biz Çin'den bir oyunu gördüğümüz zaman bu bizde de vardı. Hatta kilometrelerce uzakta Panama'dan bir oyun gördüğümüz zaman bile bu bizde de vardı diyebiliyorsak gerçekten oyunun sınırı yok. Oyunun uzaklığı yok. Müthiş bir birleştirici gücü var.
2: Akaryakıt ürünlerinden benzinin litre fiyatına petroldeki gerileme ile birlikte indirim geliyor. Petrol fiyatları ABD'nin anlaşmasıyla düşüşe geçti. 3 aydan fazla süredir savaş halinde olan iki ülke ile Hürmüz Boğazı kapalı kalmış ve petrol sevkiyatı önemli ölçüde azalmıştı. Petroldeki gerileme akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıyor. Benzinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 3 lira 96 kuruş indirim yapılması bekleniyor. Eşel mobil sistemi nedeniyle indirim oranı akaryakıt pompalarına 99 kuruş olarak yansıyacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, Muharrem ayı dolayısıyla 22 ildeki 61 lokasyona 41 bin kişilik aşurelik malzeme desteği sağladı.

0: Ayrıntıları A Haber muhabiri Kübra Kılıçtepeci ve konuğundan alacağız.
1: Evet, Muharrem ayı kapsamında ihtiyaç sahipleri tek tek belirlendi ve cem evlerinde hazırlanan kuliler buradan ihtiyaç sahiplerine doğru yola çıkacak. Peki detaylar neler? Bu ve daha fazlasını konuşacağız. Yanımda çok değerli bir konuğum var. Esma Ersin Alevi Bektaşi Kültür ve Cem Evi Başkanı. Efendim yayınımıza hoş geldiniz öncelikle.
2: Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz cem evimize.
1: Hoş bulduk efendim. Esma Hanım, ihtiyaç sahipleri belirlendi Muharrem ayı kapsamında ve şimdi kulilerde öncelikle neler var, hem ondan bahsedelim hem de buradan ihtiyaç sahiplerine doğru bu kuliler yola çıkıyor sanırım.
2: Evet, ve bunun dışında da Türkiye genelinde 22 ilimizde büyük dağıtımlarımız oldu. 61 noktaya 41 bin kişilik aşurelik dağıttık. Kızılay'la beraber ortaklaşa çalışmamızda da Aşure Bereketi ve Kardeşlik Kolisi adında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza birebir evlerine kolilerimizi ulaştıracağız. Muharrem'in feyzi üzerine birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin pekişmesi için yaptığımız bir çalışmadır. Türkiye tarihinde de ilk oldu başkanlığımızda da. Bundan sonrası için daha büyük çalışmalarda inşallah kardeşliğimizi, birliğimizi, bütünlüğümüzü pekiştirecek çalışmalarda tekrardan buluşacağız.
1: Cem evlerine gelip sanırım aynı zamanda bireysel olarak da kolileri evet. alabiliyorlar. Aynı zamanda ihtiyaç sahipleri zaten evet. belirlendi. Oradan da evleri de dağıtım oluyor.
2: Buradan kapı kapıda dağıtımlar olacak. Cem evini yakın yerlerdeki arkadaşlar kendileri teslim alıyorlar. Onun dışında uzak mekanlarda birebir cem evlerimizin kendi aracılığıyla ve bizim katkı sunduğumuz araçlarla dağıtımlar olacak.
1: Esma Hanım, kulileri de bakalım mı? İçinde neler var isterseniz. Aşure'nin olmazsa olmaz malzemelerini görüyorum. Berekettir, bolluktur evet. aşure. Bir evde yapılması da oldukça önemlidir.
2: Muharrem'in bereketi feyzi biliyorsunuz çeşitliliğiyle olur. Bizler de tüm çeşitliliğiyle beraber hiçbir eksiklik bırakmadan hizmetimize devam edeceğiz.
1: Kulilerin içinde kuru yemişlerden şekere kadar her şey sanırım mevcut. Evet. Aşure için olmazsa olmaz malzemeler evet. mevcut.
2: Tüm çeşitliliğimizle beraber kusursuz bir şekilde hazırlamak için uğraştık.
1: Çok teşekkürler. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı?
2: Birliğimiz, birliğimiz daim olsun.
1: Çok
2: her
1: teşekkürler.
2: Daim.
1: Sağ olun. Paylaşmış olduğu değerli bilgilerden dolayı Esma Ersin'e teşekkür edelim ve sözü size bırakalım.
0: Afyonkarahisar'da gül hasatı yapılıyor. A Haber muhabiri Atagündüz Kurşun'un haberi.
3: Anadolu'nun verimli topraklarında hasat heyecanı ve hasat bereketi devam ediyor. O ürünlerden bir tanesi de gül. Mis gibi kokulu bir bahçenin içerisindeyiz şu anda. Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesine bağlı İdris köyü burası ve artık köyde bugünlerde hummalı bir çalışma var. Gördüğünüz gibi bütün aileler, kadın, erkek, çoluk, çocuk her biri gül bahçelerini içerisinde alıyor. Soluğu sabahın ilk ışıklarıyla birlikte. Sebebi ise dediğimiz gibi işte öyle bir geliyor ki şu anda kokusu. Abla kolay gelsin.
4: Sağ ol.
3: İsim neydi?
4: Nurten.
3: Nurten abla, nasıl gidiyor gül hasadı?
4: İyi, çok güzel.
3: Ne zaman başlıyoruz işe?
4: 5'te.
3: 5'te?
4: 5'te evet.
3: Kaça kadar devam ediyor?
4: Gülün bitmesine bağlı. Erken gül az açarsa erken bitiyor. Çok açarsa 3, 4, 12, 1 hiç fark etmiyor.
3: Bütün ailecek herhalde.
4: Ailecek. Evet, değil ailecek mi? Topluyoruz evet.
3: Nasıl bu sene ürün, hasat, ürün bereket?
4: Bereketli çok şükür.
3: Biz de görüyoruz böyle maşallah, yani adeta böyle ürün fışkırıyor derler ya.
4: Bu sene böyle, güzel.
3: Maşallah. Bu sene güzel değil
4: soğuk,
3: mi?
4: Havala güzel gidince soğuka uğurmadı. Güzel.
3: Çok şükür.
4: Çok iyi, iyi. Allah bereketini veriyor.
3: Allah bereketi artırsın diyelim. Anladım. Devam edelim. Dediğimiz gibi bakın her bir tarafta böyle hızlı hızlı da toplanıyor bunlar. Şöyle karşıya da uzatalım. Abi kolay gelsin. İsim neydi?
5: Cafer Şahin.
3: Cafer abi kolay gelsin.
5: Sağ ol abi.
3: Nasıl gidiyor hasat?
5: İyi Allah şükür. Çok güzel.
3: Nasıl ürün bu sene?
5: Güzel, çok güzel abi.
3: Şimdi siz hanımlardan daha mı hızlı çalışıyorsunuz yoksa?
5: Hanımlar bizden hızlı çalışıyor abi.
3: Öyle mi?
5: Evet.
3: Ama sen de hızlısın maşallah.
5: Hanımdan kalır yanım yoktur da yani gene de onlar bizden hızlı.
3: Öyle mi?
5: Evet.
3: Tabii şey eldiven takmıyor musunuz siz?
5: Eldiven takıyoruz da.
3: Şimdi... İşimizi engelliyor.
5: İşimizi engelliyor.
3: Tamam. Hadi o zaman kolay gelsin. Çünkü bir taraftan böyle bu güllerin toplanması gerekiyor. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte öğle saatlerine kadar da bunun bitirilmesi gerekiyor. O nedenle de bu yayınımızı bir taraftan çalışırlarken bir taraftan da böyle böyle röportaj yapmaya çalıştık. Evet. İdris köyündeyiz. Dazkırı ilçesine bağlı Afyonkarahisar'ın. Son bir kez daha gösterelim. Az önce abilerimiz, ablalarımız da söyledi. Gerçekten ürün bereketli çünkü bu rakamlara da yansıyor. Geçtiğimiz yıl 144

0: Bu bölgede gül hasadı yapılmıştı. Şu an bu rakam 220 tona ulaşmış durumda. Yani buradan şunu anlıyoruz. İnşallah Allah izin verirse geçtiğimiz yılki rekoltenin iki katına ulaşılacak Afyonkarahisar'ın Daskırı ilçesindeki bu gül kokulu bahçelerde rekolte. Evet, toparlayalım. Anadolu'daki o hasat bereketini ekranlarınıza getirdik. Hasat heyecanını ekranlarınıza getirdik diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.
1: Bolu'da gezintiye çıkan ayı ailesi, Çankırı'da açlık sebebiyle şehir merkezine inen tilki, Tunceli'nde ise nadir görülen benekli semender. Farklı noktalarda kayda geçen görüntüler Türkiye'nin yaban hayatı zenginliğini bir kez daha gözler önünde serdi.

0: ormanların dev cüsseli canlıları kameraya yansıdı. Görüntüler Bolu'nun Gerede ilçesine bağlı Toklar Yaylası'ndan. Bir ayı ailesi yaylada dolaşırken kayıtlara geçti. Anne ayı tedirgindi çünkü yanında koruması gereken iki yavrusu vardı. İki ayağının üzerinde durarak bir süre etrafı gözetledi. Yavrulardan biri de durur mu? Hemen taklit etti annesini. Nadir rastlanan o anları Ayhan Bayer'le Enes Çetin isimli duasever iki kişi kayda aldı. Çankırı'da ise bir tilki şehir merkezine indi. Aç kalan hayvanı görenler duruma kayıtsız kalmadı. Tilkiye bisküvi ikramında bulundu.
1: Evet, tilki diyet bisküvi yiyor.
0: Bir gece vakti karşı karşıya kaldığı insanlar belki de uzun zamandır süren açlığını giderdi tilkinin.
1: Oraya attın mı bisküvi? Aferin sana. Bisküvi boru gelirse ben oraya da su koydum, su içeceğim.
0: Tilki kendisine ikram edilen bisküviyi afiyetle yedi. O anlardan geriye de bu görüntüler kaldı. Tunceli'nin Pülümür ilçesinde ise nadir görülen semender bir köy çeşmesinde çıktı ortaya. Benekli semender bir süre suyun içinde yüzdü. Görüntüler bölgenin yaban hayatı zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi.
2: ...2023 yılında yaşanan asrın felaketinin ardından deprem bölgesi Kahramanmaraş'a hangi yatırımların yapıldığına bakacağız. A Haber muhabiri Merve İzci Özmen, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı ile değerlendirecek.
3: Birçok kadim şehrimiz gibi Kahramanmaraş da önemli şehirlerimizden bir tanesi. Yanımızda çok değerli bir konuğumuz var. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel bizlerle birlikte. Efendim, hem İstanbul'a hem de aslında Kahramanmaraş'tan geldiniz. Hoş geldiniz. Neler söylemek istersiniz?
4: Hoş bulduk efendim. Yani yarın inşallah edebiyat kenti olmamızla alakalı, UNESCO'da edebiyat kenti olmamızın belirlenmesiyle alakalı bilgilendirme toplantımızı, lansmanımızı bu kadim şehirde, güzel İstanbul'umuzda tüm Türkiye'mize hem de uluslararası anlamda duyurmak üzere birlikte olacağız. Hemşehrilerimiz geliyor Kahramanmaraş'tan. Buradan tüm Türkiye'den yazarlarımız, edebiyat dünyamız inşallah yarın bizlerle beraber olacaklar. Güzel bir gün olacak Kahramanmaraş için.
3: Evet, bunun yanı sıra Türkiye'nin en genç belediye başkanlarından bir tanesisiniz. Özellikle deprem zamanında yaptığınız projeler de çok dikkat çekmişti. Bunlar nelerdir, biraz bilgi vermenizi rica edeceğim.
4: Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi tabii ki biliyorsunuz Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremler bu toprakların gördüğü belki de en büyük depremdi. O günden bu yana hem biz yerel yöneticiler olarak büyük bir gayret içerisindeyiz, hem de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm kurumlar bizimle beraber, özellikle Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın

0: Orada koordinasyonu yürüten bakanlığımız. Depremin ilk anından beri bizleri yalnız bırakmadılar. Şu anda artık konutlarımız neredeyse bitmek üzere. Tüm teslimler yapıldı. İş yerlerimiz şu anda artık iş yeri sahiplerimize veriliyor. Bir taraftan sanayi sitelerimiz, bir taraftan hastanelerimiz, bir taraftan kamu binalarımız, yurtlar kurumumuz, kredi yurtlar kurumumuz, okullarımız, spor salonlarımız, sosyal donatılarımız hep beraber yapıyoruz. Biz de bu süreç içerisinde şu anda hem altyapı çalışmalarıyla hem de üst yapı çalışmalarıyla sürece destek veriyoruz. Aynı zamanda en büyük, Türkiye'nin en önemli gençlik merkezlerinden bir tanesini inşa ediyoruz. Çocuk deneyim merkezimizi yapıyoruz şu anda. Çocuk kütüphanemizi yapıyoruz şu anda. Büyükşehir Belediyesi olarak bu sürece katkı vermeye çalışıyoruz. Önemli işler yapılıyor. Gerçekten şehir neredeyse bir dakika içerisinde şehrin dörtte biri giden bir şehirden bahsediyoruz. Şu anda Allah'a şükürler olsun artık son rötuşlarının yapıldığı bir zaman dilimi içerisindeyiz. Yani şehirde her şey artık normale dönüyor.
1: Şunu da sormak istiyorum aslında. Genç olmanızın yanı sıra söylemiş olduğunuz gibi büyük bir deprem felaketi yaşadı Kahramanmaraş. Diğer birçok ilimiz gibi. Hem oranın vatandaşlarını psikolojik olarak nasıl kalkındırdığınızı hem de tekrar Kahramanmaraş'ı eski haline getirmeyi nasıl başardınız?
0: Şöyle tabii bu şehir aslında daha önceden beri İstiklal Mücadelesi'nde de kendi kendine yetebilen, kendi mücadelesini vermiş olan bir şehir. Bu süreçte de o birlik beraberliği aslında sağlamak başlı başına bir işti. Sağ olsunlar tüm sivil toplum örgütlerimiz, vatandaşlarımızla onlar da bize çok destek oldular bu süreç içerisinde. Biz de onların her an yanında olmaya çalışıyoruz. Ev ev gezmeye çalışıyoruz. Onları ziyaret etmeye çalışıyoruz. Her zorluklarında yanlarında olmaya çalışıyoruz. Ama tabii kolay bir süreç değil. Hepimiz için zor. Vatandaşlarımız için de zor bir süreçti. Yani 2 yıl konteynerlerde yaşamak zorunda kaldılar. Öncesinde bir çadırlarda yaşamak oldukları bir süreç vardı. Ama devletimiz o büyüklüğü göstererek belki de hiçbir milletin başaramayacağı, hiçbir devletin başaramayacağı işleri 3 yıl içerisinde bitirmiş oldu. Burada bizim yaptığımız en büyük şey vatandaşlarımızla hep birlik beraberlik içerisinde olmaktı. Onları sık sık ziyaret etmekti. Onlarla iyi gününde, kötü gününde yanlarında olmaktı. Süreci böyle takip ettik açıkçası. Zaten öncesinden itibaren de aramızda güçlü bir bağ vardı açıkçası. Bu bağ da bize çok yardımcı oldu.
1: Çok teşekkür ederiz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. O büyük depremi atlattınız. Allah bir daha yaşatmasın diyelim ve emekleriniz için de tekrar teşekkür edelim. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel bizlerle birlikteydi. Çok kıymetli bilgilerini paylaştı diyelim ve söz size bırakalım.
2: Ajans'tan bugünlük de bu kadar. Esen kalın.
3: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Türk Yatırım Fonu ile İslami Özel Sektörün Geliştirilmesi Kurumu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de İslami Ortak Finansman Çerçeve Anlaşması imzaladı. Anlaşma kapsamında üye ülkelerdeki küçük ve orta ölçekli işletmelere 50 milyon dolara kadar finansman sağlanabilecek.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
5: Halkbank. Haberin radyosu A Haber Radyo. A Haber
6: Radyo. Reklam.
7: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
8: Güney Avrupa rotanızı Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla çizin. Madrid, Paris, Roma ve diğer seçili şehirlere İstanbul çıkışlı gidiş dönüş biletinizi 9-19 Haziran tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-30 Mart 2027 tarihleri arasında 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
9: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
10: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
11: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4. Geçen.
12: Beni anlayan, her işimi anında çözen,
13: hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
14: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
15: Reklam.
16: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
15: Reklam.
17: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
18: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da. Altın Yıldız. Bankam, Tombank,
19: kartıma bin. Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
20: Budur hissi. 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
21: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
22: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
15: Reklam.
16: A Haber Radyo.
15: Reklam.
23: Bankam, Tombank, kartıma bin.
24: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
25: Sen ne istersen ol.
26: DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DR.com.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DR.com.tr'de. DNR,
27: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
16: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
28: Turnuva boyunca golleri istediğin yerde

Samsunlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol. Gol.

0: Detaylar tvbu.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu. Bursa 88.8, Balıkesir 106.8, Çanakkale 88.8, Edirne 104.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
6: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.

0: Siyonizm, Evangelizm ve Şia. Orta Doğu 21. yüzyılda 3. Dünya Savaşı'na gebe bir çatışmanın beşiği oldu.
1: Yani evanjeliklerle Yahudilerin ortak buluştukları nokta ve birbirlerini etkiledikleri nokta İsrail'de bir Yahudi devletinin kurulmasıdır. Ve Süleyman Mabedi'nin kurulmasıdır. Buna Armageddon diyoruz biz, biliyorsunuz.
2: Ortak bir fikir olarak dünyaya bir çeki düzen verme fikri var. Fakat bu çeki düzen verme fikrini uygularlarken altyapıları çok ciddi bir şekilde teolojiyle, ilahiyatla iç içe. Fakat bunun tabii Gazze soykırımıyla başlayan o şiddet sarmalı bizi artık o teolojik altyapının içerisinde farklı fikirlere götürmeye başlatıyor.
0: Siyonizmin radikal öğretileriyle gözünü kan bürüyen İsrail'in arz-ı mevut planını gerçekleştirmek için yaptığı katliamlar, tarih boyunca sömürgecilik üzerinden beslenen evangelizm inancıyla örtüşünce ilk hedef yine İslam medeniyeti oldu.
2: Karşımızdaki bu büyük kötülük sarmalını ve devam ediyor bu. Yani Gazze soykırımıyla başladı, orada bitmedi, İran'a sıçradı. İran'dan nereye geçecek tam bilemiyoruz. Ve bunların arkasında çok açık bir şekilde sadece egoist çıkarların döndüğü, bazı politikacıların kendi işte ne bileyim Netanyahu'nun İsrail'de yargılanmaması için ya da işte Amerika'nın bazı enerji kaynaklarına ulaşması için işte böyle çok, çok egoist ve ne diyelim insanın çıkarlarına hizmet ederken birçok masum insanın öldürüldüğü ve hiç değerinin olmadığı, işte geçen 160-170 tane kız çocuğu öldürüldü. Bunu böyle dalga geçer gibi ciddi almadan, haberimiz yoktu vesaire gibi böyle basit açıklamalarla ya da hiç böyle umursamadan böyle bir tavır var. Yani insan olmaktan çıkmış maalesef insani hassasiyetlerini, insani hasletlerini kaybetmiş bir politikacılar ve bir sistemden bahsediyoruz.
1: Birincisi seçilmiş olduklarına inanıyorlar. Aynı İsrail'in inandığı gibi. Yahudilerin seçilmişlik inancı vardır. İkincisi en üstün ırk olduklarına inanıyorlar. Ve en üstün medeniyet olduklarına inanıyorlar. Yani merkeze kendilerini koyup böyle bir noktaya gidiyorlar. Dolayısıyla da dünyanın geri kalanı aslında onlara göre periferidedir, arkaiktir, geri kalmıştır, medeni olmayanlardır, barbarlardır. Aslında bu sırasına göre böyle devam eder. İslam ve Müslümanlar da en geride olanlardır onlara göre, en barbar olanlardır.
0: Tüm bu gerilim ve çatışmalara rağmen insanlığın ortak değerler etrafında yeniden buluşması ve daha adil bir dünyanın inşası hala mümkün.
2: İslam zaten en başından beri evrensel bir din olarak ortaya çıktı. Ve biz de bu yeni çağda, yani bu kötülük sarmalından sonra doğacak yeni, küllerinden doğacak yeni çağda ciddi rol oynayabiliriz. Bunun üzerine çalışmamız lazım.
1: Batı sözünü bitirdi. Batı'nın söyleyecek artık insanlığa sözü yok. İnsanlığı dinde kardeşimiz, insanlıkta kardeşimiz diye ayıran İslamiyet, ümmeti davet, ümmeti icabet diye ayıran İslamiyet, öteki olan ve ötekileştirmeyen bir medeniyet olan İslamiyet, Müslümanlar, yani ideal anlamda söylüyorum bunları,

0: saatimiz artık 14.58'i göstermekte. A Haber, A Haber Radyo ortak yayınında gün içi kuşağında gelişmelerle karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi ilk saatimize başlarken canlı yayın noktalarımız ekranlarınıza yansıyacak. Biz de her birinin altını çizeceğiz. Sayın seyirciler, Milli Güvenlik Kurulu bugün toplanıyor. MGK'nın gündeminde hangi başlıklar var? Bu sorunun yanıtını Kübra Bal'dan alacağız. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki anlaşma imzalandı. Anlaşmanın kazananı ve kaybedeni kim? Ekber Karabağ İran'dan son gelişmeleri aktaracak. Anlaşma yürürlüğe girdi ama gözler yarın İsviçre'de olacak. Cenevre'de resmi imza töreni düzenlenecek mi? Sözü Fatih Yılmaz'a da bırakacağız bültenimiz içerisinde. Bu arada Ukrayna bu kez Rusya'nın kalbini vurdu. Başkent Moskova'nın güneyindeki petrol rafinerisinden alevler yükseldi. Detayları ve son durumu Akşin Kişiyev aktaracak. Evet, canlı yayın noktalarımız böyle, ancak bültenlerimiz içerisinde çok daha fazlası olacak elbette. Ayrıntılar ve daha fazlası için Ajans Gün İçi başlıyor. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde toplanıyor demiştik. MGK'nın gündeminde hangi başlıklar var acaba? Sorunun yanıtı A Haber ekibinden Kübra Bal'da. Kübra.
1: Banuel, Milli Güvenlik Kurulu bugün saatler 15.30'u gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Tabii bu yılın 3. MGK toplantısı olduğunun altını çizelim. Toplantıda ana gündem başlığı ise Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki sağlanan barış olacak. Özellikle savaşın başladığı ilk andan itibaren 28 Şubat'tan bu yana adeta kalıcı barış için mekik diplomasisi yürüten Ankara, Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor ve Washington-Tahran hattında sağlanan mutabakatın sahada eksiksiz bir şekilde uygulanması, müzakerelerin başarıyla sonuçlanması için atılabilecek adımlar değerlendiriliyor olacak MGK toplantısında da. Yine ABD ile İran arasındaki anlaşmaya yönelik olarak provokatif açıklamalarda bulunan İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırıları da masada olacak diyebiliriz. Bir diğer önemli başlıksa Doğu Akdeniz'de, özellikle Kıbrıs'ta yaşananlar, bu son gelişmelerde değerlendirilecek. İsrail'e yakınlaşan Rum yönetiminin Fransa'yla imzalamış olduğu askeri anlaşmaya yönelik olarak Türkiye, hatırlayacak olursanız, adada yakılmak istenen bir fitne ateşi olarak değerlendirmişti ve bölgeyi de yakından takip ediyor. Bu noktada da Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerinin korunması için atılabilecek adımlar da değerlendiriliyor olacak. Bir diğer önemli başlık elbette terörsüz Türkiye süreci. Özellikle terör örgütünün tasfiye sürecinin hızlandırılması yönelik farklı yöntemlerle devletin ilgili kurumları çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalar masada olacak. Yine beklenen bir yasal düzenleme süreci var. Bu da masada olacak. Başlıklar arasındaki MIT'in toplamış olduğu sahadaki silah bırakma sürecine dair raporlar da yine masada olacak diyebiliriz. Bunun yanı sıra Suriye ve Kuzey Irak'ta özellikle yaşanan gelişmeler, Rusya-Ukrayna hattında yaşanan son gelişmeler, Karadeniz güvenliği meselesi yine masada olacak başlıklar arasında diyebiliriz. Yine NATO aslında 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek ve bu kapsamda yapılan hazırlıklar, alınan tedbirler de masada olacak. Diğer bölgesel ve uluslararası gelişmeler de değerlendirilecek, istişare edilecek. Toplantının akabinde ise her zaman olduğu gibi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yazılı bir açıklama gelmesi bekleniyor diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
0: Kübra, çok teşekkürler. Evet, İran ve Amerika Birleşik Devletleri sonunda imzaları attı. İki ülke arasındaki mutabakat zaptına Trump ve Pezeşkiyan'dan onay geldi. Açıklamaları ise İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai yaptı. Detaylara birlikte bakalım.
2: Bu kolay bir iş değildi. Size bunu söyleyebilirim. İmzalar atıldı. Beklenen barış sonunda geldi. 107 günlük savaşın

0: sorumluluğunda olacağını belirten BK'yı gemilere sunulan hizmetler karşılığında ücret alınacağını dile getirdi. BK'nin gündeminde ABD'nin yaptırımları da vardı. İmzaların ardından İran'a uygulanan petrol yaptırımlarının kaldırılması gerektiğine dikkati çekti. 60 gün içinde petrol satışına yeniden başlamak istediklerini söyledi. BK'yı ABD'nin İran'ın dondurulmuş fonlarına erişim konusundaki tüm engelleri kaldırmaya kararlı olduğunu vurguladı. BK'yı açıklamalarında 60 günlük sürenin de altını çizdi. Önümüzdeki 60 gün boyunca karşı taraf bölgedeki askeri varlığını arttırmamalı veya yeni yaptırımlar uygulamamalı dedi. BK'yı mutabakatın uygulanmasına yönelik mekanizma için müzakerelerin hemen başlayacağını da hatırlattı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü BK'yı, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının devam etmesi durumunda bunun taahhüt ihlali olarak değerlendirileceğini de yineledi.
1: Amerika Birleşik Devletleri ve İran imzaları attı. Sıra müzakerelerde. İlk müzakerenin ise İsviçre'de yapılması bekleniyor. Peki müzakerelerin yapılacağı İsviçre'de bir hazırlık var mı? A Haber ekibinden Fatih Yılmaz gelişmeleri bizlerle paylaşacak. Fatih, söz sende.
2: Anuel, evet, İsviçre uluslararası diplomasi açısından çok kritik ve önemli bir görev üstlendi. Şu anda biz Luzern kasabasındayız. İsviçre'nin Luzern kasabasında yarın itibariyle 19 Haziran Cuma itibariyle görüşmeler, müzakereler. Buraya hemen 17 kilometre mesafedeki Bürgenstock dağ evinde, daha doğrusu tatil köyünde gerçekleştirilecek. Bilindiği üzere söz konusu mutabakat dün ABD Başkanı Trump ile İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian arasında elektronik ortamda imzalanmıştı. Şimdi kameraman arkadaşımdan da rica edeyim. Luzern görmüş olduğunuz gibi oldukça pırıl pırıl güneşli bir hava. Neden burası seçildi? Ondan biraz bahsetmek gerekiyor. Aslında Luzern'e hemen 17 kilometrelik mesafede bir tatil köyü Bürgenstock. Orasının seçilmesinin nedeni şu: bir dağ eteğinde kurulu oldukça korunaklı bir otelden bahsediyoruz. Sadece tek bir girişin ve tek bir çıkışı olduğu için orası seçildi. Bürgenstock daha önce de uluslararası birçok önemli zirveye, etkinliğe ev sahipliği yapmıştı. Örneğin 2002'de Güney Sudan, 2004'te Kıbrıs görüşmeleri ve son olarak 2024 yılında Ukrayna Barış Zirvesi gibi önemli uluslararası toplantılara da ev sahipliği yaptı Bürgenstock. Bu durum burasını küresel krizlerde sıkça tercih edilen bir diplomasi merkezi haline getiriyor. Öte yandan biz gazeteciler için oldukça zor bir durumdu. Çünkü son ana kadar bir belirsizlik vardı. Önce Cenevre'de, biliyorsunuz, Başkan Trump'ın açıkladığı gibi müzakereler Cenevre'de yapılacaktı. Birleşmiş Milletler nezdinde yapılacağını düşünerek onlara talepte bulunduk. Ama onlar bizim muhtemizde değil, ABD Cenevre daimi temsilciliği ilgileniyor dediler. Onlara yazdığımızda cevap alamadık. En son İsviçre Dışişleri Bakanlığı Bürgenstock'ta böyle bir müzakerenin, görüşmelerin başlayacağını açıkladı. Şu an itibariyle dünya medyasının da aslında ilgisi burada. Luzern kentinde hemen Bürgenstock'a gidilmiyor. Çünkü çok sıkı güvenlik önlemleri de alınmış durumda. Yarın itibariyle yine sadece İran ve Amerikan tarafları değil, ara buluculuk görevini üstlenen Katarlı ve Pakistan'da yetkililerin de burada bulunacağını söyleyelim. Çok önemli, tarihi bir eşik geçiliyor en azından. Uzmanlar İsviçre'deki bu teknik görüşmelerin ABD-İran ilişkilerinde yeni bir normalleşme sürecinin başlangıcı olabileceğini, ancak sürecin hala kırılgan ve çok sayıda siyasi risk içerdiğini vurguluyor. Biz 2 gün boyunca burada olacağız. Yarın Bürgenstock'ta o meşhur imzaları, daha doğrusu müzakerelerin başlayacağı otelin önünden yayın yapacağız. Ama şu ana kadar içeriye girip girmeyeceğimiz konusunda da bize henüz bir bilgi verilmedi. Henüz bir izin de gelmiş değil. Ama bu şehrin, Luzern'in dört bir tarafında dünyanın farklı ülkelerinden televizyon ekiplerinin burada olduğunu biz gördük, görüyoruz. Yarın çok önemli bu müzakereleri de yerinden takip edeceğiz. Gelişmeler aktarmayı sürdüreceğiz Baunel.
1: Fatih, çok teşekkürler. Amerika ile İsrail arasındaki gerilim de sürüyor. G7 zirvesi sonrasında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Netanyahu'ya yönelik eleştirilerini sürdürdü. "Biz büyük ortağız, onlarsa küçük," dedi. Trump'ın İran'a yönelik füze programını destekleyen sözleri ise

0: yeni bir tartışmayı başlatacak türdendi.
1: İran'la varılan mutabakat, ABD ile İsrail arasındaki gerilimi daha görünür hale getirdi.
2: İsrail inanılmaz bir partner, fakat o da söyleyecektir. Biz büyük ortağız, o ise çok küçük bir ortak. Bu doğru.
1: G7 zirvesi sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı, İsrail ile Lübnan konusunda yaşadıkları görüş ayrılıklarını bir kez daha gündeme getirdi.
2: Netanyahu bazen biraz heyecanlanıyor. Lübnan konusunda ufak anlaşmazlıklarımız var. Bibi'ye biraz daha yumuşak davranabilirsin diyorum.
1: Trump, Netanyahu'yu eleştirdi, Lübnan konusunda iyi bir iş çıkarmıyorlar dedi.
2: Hizbullah'tan biri bir binaya girdi diye her seferinde o binayı yıkmana gerek yok.
1: İsrail savaşın başından beri İran'ın balistik füze programını hedef almış, füze menzillerinin İsrail'e ulaşamayacak seviyeye düşürülmesini talep etmişti. Ancak ABD Başkanı sürpriz şekilde İran'ın füze programına destek mesajı gönderdi.
2: Ben ne yapayım? Suudi Arabistan'a füzeler vereyim de bunlara vermeyeyim mi? Füzeler sorun değil. Füzeler sadece küçük bir yeri biraz etkiler ama gezegeni havaya uçurmazlar.
0: Bir son dakika notunu da ekranlarınıza yansıttık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul etti. Bu kabule ilişkin fotoğraflarda ilerleyen dakikalarda hatta an itibariyle ekranlarınıza yansıyor, haber merkezimize ulaştı. Bu görüşmede hangi başlıklar konuşuldu? Özellikle terörsüz Türkiye süreciyle alakalı olarak iki ismin çok önemli konuları istişare ettiğini değerlendirebiliriz. Bir açıklama yapıldığı takdirde sizlerle paylaşacağımızı da hatırlatalım. Amerika-İran anlaşması piyasaları hareketlendirdi. Brent petrol düşüyor. Altında az da olsa bir yükseliş var. Borsa 14 bini aştı. Gelişmeleri ekonomist Onurcan Bal'la konuşacağız. Sayın Bal, hoş geldiniz yayına.
3: Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum ben de.
0: Teşekkür ederim. Hem FED başkanının, yeni FED başkanının açıklamaları hem de anlaşma aslında aynı saatlere denk geldi bile denilebilir. Aynı gün içerisinde gerçekleşti. Tabii ikisinin de piyasayı etkileyici, farklı yönde etkileyici nitelikleri vardı. Bir değerlendirme alalım sizden. Buyurun.
3: Tabii. Öncelikle anlaşmayla başlayalım isterseniz. Burada zaten hafta sonu iki tarafında mutabakat konusunda anlaştığına dair haber akışlarını takip etmiştik. Hatta salı günü burada başkanlar düzeyinde değil ama alt düzeyde elektronik imzalarda atılmıştı mutabakata. Dün imzalandı ve burada maddeler de açıklandı. Daha öncesinde bu maddeleri görememiştik. O açısıyla maddeleri görmemiz açısından önemli olduğunu söyleyebilirim. Ama zaten bu hafta başından beri iki tarafın anlaşmaya bir en azından bir mutabakata vardığına dair haber akışı piyasaları genel olarak olumlu etkileyen bir gelişme olarak takip ediliyor. Hafta başından bu yana petrol fiyatlarında düşüş eğiliminin nasıl kazandığını görüyoruz. Küresel çapta risk iştahının biraz daha toparlanma kaydettiğini söylemek mümkün. Hisse piyasalarının özellikle bizim tarafta Borsa İstanbul'da yukarı yönlü bir seyirin etkili olduğunu takip ettik. Altın daha dalgalı seyretti. Elbette risklerin yatışması son derece olumlu. İlerleyen süreçleri bu mutabakatın ardından daha geniş kapsamlı sorunların çözümü için yapılacak görüşmeler, buradaki haber akışları, gelişmeler önemli olacak ama şu an için bu Mart başından beri süre gelen bu çatışma ortamının yerine biraz daha anlaşmaya ve diyalog kanalına bırakmasını piyasalar olumlu karşıladı tabii. Şimdi dün FED tarafı önemliydi kesinlikle. Bu hafta zaten merkez bankaları toplantılarının yoğun olduğu bir hafta. Örneğin bugün de İngiltere'nin kararını takip ettik. Beklentiler doğrultusunda sabit kaldı ama kuşkusuz haftanın en önemli gelişmesini FED oluşturuyordu. Beklentiler daha dahilinde faizlerde bir değişime gidilmediğini gördük. Beklenti de bu yöndeydi. Orada bir sürpriz yok. Ama zaten toplantının önemi hem yayınlanacak projeksiyonlarda hem de malum yeni başkan Walsh'un açıklamalarıydı. Çünkü burada ilk kez FED başkanı olarak kameraların karşısına geçti bir toplantı sonrasında. Burada tabii tutanaklarda ve yayınlanan projeksiyonlarda diyelim 18 üyeli FOMC grubunun 9 tanesi noktasal grafiklerde bu yıl faiz arttırımı öngördü. Bu da piyasalarda biraz tedirginlik yarattı. Yani tedirginlik yarattı demeyelim de FED şahin duruşunu korudu. FED Başkanı Walsh'un açıklamalarında ise diğer dönemlere kıyasla geleceğe dair böyle net yönlendirmeler yoktu. Zaten onu da söyledi. Belirsizliklerin arttığı bir dönemde ileri yönelik bir yönlendirme yapmanın zor olduğunu ifade etti. Enflasyonun hedefin üzerinde kaldığını, bunun farkında olduklarını ve bunu

0: düşürmek için de kararlı olduklarını vurguladı ve çalışma gruplarının kurulacağını söyledi birçok alanda ve bunun da Fed'in ilerleyen süreçte para politikasını daha etkin bir şekilde yürütmesine katkı sağlayacağını söyledi. İlk fiyatlamalarda Fed sonrası altında bir düşüş gördük, hisse piyasalarında düşüş gördük ama bugün hisseler biraz tepki veriyor ama altın tarafındaki biraz daha zayıf seyirin petroldeki düşüşe rağmen devam ettiğini gözlemliyoruz diyebilirim. Evet.
1: Sayın Bal, çok teşekkür ediyoruz. Bizi ve izleyicilerimizi bilgilendirdiniz. Kolaylıklar dileriz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Ukrayna bu kez Rusya'nın kalbini vurdu demiştik bültenimize başlarken. Başkent Moskova'nın güneyindeki petrol rafinerisinden alevler yükseldi. O noktaya gideceğiz biz de şimdi. Son durum A Haber ekibinden Akşin Kişiyev'de. Akşin.
2: Teşekkürler Bağlı. Şu anda Moskova'nın Kapodnaya bölgesindeyiz. Buradaki petrol rafinerisi bu sabah Ukrayna'ya ait insansız hava araçlarının saldırısına uğradı. Şu anda çok sesli, burası görüyorsunuz, helikopterler şu anda müdahale ediyor olay yerine, yardımı söndürmeye çalışıyor. Olay yerinden tabii ki yükselen dumanlar da olayın ne kadar ciddi olduğunu da gözler önüne seriyor. Bu hafta Salı günü de Ukrayna'ya ait insansız hava araçları bu petrol rafinerisini zaten hedef almışlardı. Bugün bir hafta içinde ikinci saldırı böylece gerçekleşmiş oldu. Moskova bölgesinin benzin ihtiyacının %70'ini karşılayan fabrikadan yükselen dumanlar tabii ki Moskova'nın her tarafından da gözüküyor. Ukrayna'nın Moskova'ya yönelik bu iki saldırıları savaşın başından beri başkente yönelik en yoğun hava saldırılarından biri olarak kayıtlara geçti. Şöyle ki yaklaşık 200 insansız hava aracının sadece Moskova semalarında vurulduğu ifade ediliyor. Rusya Savunma Bakanlığı son bir gün içinde ülke genelinde toplamda 555 Ukrayna'ya ait insansız hava aracının düşürüldüğünü rapor ederken Moskova bölgesinde drone saldırıları sonucunda 16 kişinin de yaralandığı açıklandı. Saldırılar Moskova'nın bazı semtlerinde yolların tamamen trafiğe kapanmasına neden oldu. Ayrıca Moskova'nın Şeremetyevo, Vnukovo, Domodedovo havalimanlarına uçuş sınırlaması getirildi. Sınırlamalardan en fazla Şeremetyevo havalimanının etkilendiği belirtiliyor. Gördüğünüz gibi işte şu anda yangın devam ediyor. Bir müdahale bayanında yoğun bir şekilde helikopterlerle yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.
1: Akşin Kişiyev'e çok teşekkür ediyoruz. O sıcak dakikaları ekranlarınıza getirdi Moskova'dan. İstanbul'da terör örgütü DAEŞ'e düzenlenen operasyonda 15 şüpheli yakalandı. Sosyal medyada terör propagandası yaptıkları tespit edilen zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
3: Şafak operasyonu düzenlendi. 15 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul polisi terör örgütü DAEŞ'e yönelik yaptığı operasyonda birçok adrese baskın yaptı. Eş zamanlı operasyonda 15 zanlı gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. DAEŞ şüphelilerinin geçmiş dönemlerde sosyal medyadan terör örgütü El-Kaide yanlısı paylaşımlarda bulunduğu da tespit edildi.
1: Mersin'in Silifke ilçesindeki Yapraklı Koy'da tartıştıkları kişiyi dövdükleri öne sürülen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kamu düzenine zarar veren bu eylemlerle mücadelemiz sürecek dedi. Ayrıntıları alacağız. A Haber ekibinden Halil İbrahim Uğur'a dönelim hemen. Halil İbrahim, söz sende.
4: Banuel, aslında Mersin'de 4 kişi tarafından deniz içerisinde sopayla, cam şişeyle dövülen o kişinin görüntüsü kısa süre içerisinde ülke gündemine düşmüştü. İşte o olay sonrasında 4 saldırgan yakalandı, gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerin ardından nöbetçi savcılığa çıkartıldı ve 3 kişi tutuklandı, cezaevine gönderildi. Bir kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tabii ki bu olay üzerine bir kez daha gözler sahil noktalarına çevrildi. Elbette buralardaki güvenlik oldukça önemli çünkü turistlerde bırakılan imaj oldukça önemli. İşte bu nedenle de Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten de yine bir açıklama geldi ve turizm bölgelerinde herhangi bir huzursuzluğun yaşanmaması ya da işte buradaki

0: bu düzenin bozulması noktasında hiçbir olaya, hiçbir girişime müsamaha göstermeyeceklerini ifade etti. Tabii ki oldukça önemli bir açıklama. Yine savcılığın da bir açıklaması vardı bu yönde ve başsavcılıkta yapmış olduğu açıklamada turizm bölgelerinde vatandaşların huzur ve güvenliği ile kamu düzenini bozmaya yönelik hiçbir saldırgan tutuma müsamaha gösterilmeyeceğini ifade etmişti ve Bakan Gürlek de yapmış olduğu benzer açıklamada vatandaşlarımızın ve ülkemizi ziyaret eden misafirlerimizin güvenliğini hedef alan hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyecektir. Bu kapsamda turistleri baskı, tehdit, aldatma veya zorbalıkla mağdur eden şahıslar ile hanutçuluk faaliyetlerini yönlendiren işletme ve organize yapılar adli makamlarımızın yakın takibindedir. Bireysel mağduriyetlerin yanı sıra ülkemizin marka değerine, turizm güvenliğine ve kamu düzenine doğrudan zarar veren bu tür eylemlere karşı mücadelemiz hukuk devleti içerisinde ilkelerine çerçevesinde kararlılıkla sürdürülecektir demişti. Ve yine diğer taraftan da Bakan Gürlek yapmış olduğu açıklamada toplumsal huzuru bozan, şiddete başvuran ve hukuku çiğneyen hiçbir yapıya geçit vermeyeceklerini İçişleri Bakanlığı ve ilgili tüm kurumlarla tam bir koordinasyon içerisinde hukuki süreçlerin takipçisi olacaklarını ifade etmişti. İşte olay da 16 Haziran'da Mersin'in Silifke ilçesi Yapraklı Koy noktasında yaşanmıştı ve deniz içerisinde büyük sopalarla, cam şişelerle maalesef bir kişi, dört kişinin saldırısına uğramıştı ve o saldırı sonrasında saldırıya uğrayan kişi hastaneye kaldırılarak tedavi edilirken saldırıyı gerçekleştiren dört kişi gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerin ardından çıkartıldıkları nöbetçi mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tabii ki şu anda özellikle de bizler şu anda sahildeyiz ama sık sık polis ekiplerinin, özellikle de Yunus ekiplerinin burada devreye attığını söylemekte fayda var. Yine özellikle sahil kesimlerinde şunu da ifade etmekte fayda var. Mobese kameraları oldukça önemli çünkü onlar polis ekiplerinin, jandarma ekiplerinin gözü kulağı. Çünkü bir taraftan yapay zeka destekli mobese kameraları aranan şahısları bir bir tespit ederken bir taraftan da işte o kişilerin tespit edilmesiyle birlikte alarm sistemi devreye giriyor ve araması bulunan şahıs olduğu yerde hemen ekipler tarafından da yakalanıyor. Aslında sahil noktalarındaki güvenlik tedbirleri has safhaya çıkartılmıştı ama yaşanan bu olay sonrasında da yine polis ekipleri sahil noktasında ve jandarma ekipleri sahil noktasında görevlerini daha sık sürdürmeye, daha sık devriyelerle sürdürmeye devam ettiğini ifade edelim. Ve sözü Mersin'den tekrar size bakalım. Banu.
1: Halil İbrahim, çok teşekkürler. İzmir'deki Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu Güzelbahçe Belediyesi'ne uzandı. Gelişmeleri alacağız. Bölgedeyiz. Söz A Haber ekibinden Tayfun Erdi. Tayfun.
2: Evet Banu Ali, yayınlar diliyorum. Tabii başta Buca Belediyesi olmak üzere işte Seferihisar Belediyesi ve onun öncesinde de Güzelbahçe Belediyesi'ne operasyonlar düzenlenmişti. Geçtiğimiz güne dönecek olursak Seferihisar Belediyesi imar işlerindeki rüşvet ve usulsüzlüklerden dolayı belediyeye operasyon düzenlendi ve Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan'la birlikte 4 inşaat şirketi sahibi ve Özlem Akyılmaz, Veli Ağbaba'nın meclisteki danışmanıyla ilgili de gözaltı kararı verildi. Ki şüphelilerin başta belediye başkan yardımcısı olmak üzere İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındığını söyleyebiliriz. İşte bunun üzerine gözaltı işlemleri dünden bugüne devam ediyor. Yarın itibariyle mahkemeye çıkarılması bekleniyor diyebiliriz. Tabii Seferihisar Belediyesi'ndeki rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla ilgili başlatılan soruşturma aynı zamanda Güzelbahçe Belediyesi'ne de uzandı ki geçtiğimiz ay Belediye Başkanı Mustafa Günay'la birlikte 6 kişi gözaltına alınmıştı. İşte onlardan bir tanesi de Nermin Günay'dı ve o da adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Belediye Başkanı ise tutuklandığını söyleyebiliriz. Nermin Günay, Veli Ağbaba'ya 500 bin TL para aktardığı belirlendi. Tabii burada asıl kilit nokta gözaltına alınanlar içerisinde bulunan Özlem Akyılmaz. İşte MASAK raporlarına göre yaklaşık 60 milyonluk bir para trafiği olduğu ifade ediliyor ve bunun içerisinde de tabii

0: Nermin Günay, Veli Ağbaba'ya Özlem Akyılmaz aracılığıyla 500 bin lira para aktardığı tespit edildi. Ve bu da tabii ki belediyeler arasındaki işte bu yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarının zincirleme bir reaksiyon halinde devam ettiğini söyleyebiliriz. Tabii şu an itibariyle Seferihisar Belediyesi'nde gözaltına alınan 6 kişinin ifadeleri Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülüyor. Yarın itibariyle işte o toplam 6 kişinin adliyeye çıkarılması bekleniyor. Tabii günün en önemli gelişmesi de Nermin Günay'ın Veli Ağbaba'ya 500 bin lira transfer etmesiydi diyelim. Sözü tekrar İstanbul'a bırakalım.
1: Tayfun, çok teşekkürler. İstanbul Gazi Osman Paşa'da motosikletli iki saldırgan henüz belirlenemeyen bir sebeple bir kişiye kurşun yağdırdı. Bacağından yaralanan adam sokaktaki bir iş yerine sığındı.
2: Motosikletle geldiler, kurşun yağdırıp kaçtılar. İstanbul Gazi Osman Paşa'da sokak ortasında bir kişiye motosikletli iki kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Bacağından yaralanan adam can havliyle bir iş yerine sığındı. Saldırganlarsa hızla uzaklaştı. Yaralı sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Saldırganların yakalanmasına çalışılıyor.
1: Aydın'da kavşakta yapılan bir dönüş hiç beklenmedik bir kazaya neden oldu. Traktörden düşen saman balyaları yoldan geçen bir yayanın üzerine devrildi. Nazilli ilçesinde seyir halindeki traktörün römorkunda bulunan saman balyaları dönüş sırasında yola savruldu. O sırada yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi devrilen saman balyalarının altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Samanların altından çıkarılan yaralı ilk müdahalenin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının vücudunda kırıklar oluştuğu öğrenildi. Korku dolanların yaşandığı kaza yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. İstanbul Tem Otoyolu'nun Esenyurt mevkiinde seyir halindeki bir tırda yangın çıktı. Tır kısa sürede alevlere teslim olurken trafik uzun süre kontrollü olarak sağlandı. Görüntüler İstanbul Esenyurt'tan. Edirne istikametine giden bir tırda henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükseldi. Alevler kısa sürede tüm aracı sararken ihbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenliği sağlarken ekipler yangına müdahale etti. Kimsenin yaralanmadığı olayda ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Bursa'da iddiaya göre navigasyonun yanlış göstermesi sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü dereye uçtu. Kazada genç sürücü yaralandı. Kaza 11 Eylül Bulvarı üzerinde meydana geldi. Navigasyonla yolunu bulmaya çalışan genç sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedip refüji açtı, dereye uçtu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan genç ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası dereye uçan otomobil vinç yardımıyla, çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Sıradaki haberimiz sıfır araç almayı düşünenler için. Uzmanlara göre araçlarda sadece fiyata ve kampanyaya değil, teslim öncesi yapılacak kontrollere de önem vermek şart. Çünkü bazı araçlarda taşıma sırasında oluşan hasarlar veya geçmişte yapılan işlemler sonradan büyük mağduriyetlere neden olabiliyor.
3: Ekspere mutlaka götürün araçlarınızı. Sıfır da alsanız, galeriden de alsanız mutlaka götürün ekspere.
4: Alacağımız arabayı bayiye gittiğimiz zaman şöyle bir kapısını açtığımız zaman bir kilometresine bakalım. Bu araba 20 kilometre, 30 kilometrenin üstündeyse soralım bunu. Neden bu araba bu kilometrede? Bayiye bu üstüne basa basa sorulabilir. Benim arabamda bir şey var mı?

0: uyarısı net. Sıfır araç dahi alırken kontrolü elden bırakmamak gerekiyor.
1: Bayiye geldiniz, büyük bir heyecanla aracınızı aldınız. Ancak o aracın kısa bir süre sonra boyalı olduğunu veya kilometresinin düşürülmüş olduğunu öğrendiniz. İşte bu durumla karşılaşmamak için uzmanlar uyarıyor.
2: Bir bayiye gittiğimiz zaman çok ciddi bakmamız lazım. Nedir? Sağına soluna çizik var mı? Jantında çizik var mı? İşte lastiğinde çizik var mı? Bunların hepsine bakmamız gerekiyor. Çünkü bu arabalar tırla geldiği için ikinci boya atılabiliyor. Araba çizilebiliyor, boyanabiliyor. Çünkü bazen test sürüş arabalarını da alıp tekrar sıfır araba gibi satabilmek durumları var. Geçici plakayla kullanabiliyorlar.
3: Sıfır araçla da oluyor. Yani sıfır alıyor, ister istemez indirirken bindirirken vuruk oluyor, pert oluyor. Bilmem, vatandaş bilemiyor bunu.
0: Araç alımında dikkat edilmesi gereken bir başka nokta ise ödeme ve araç bilgilerinin kontrolü.
2: Bayide arabayı alırken gönderdiğimiz para ve alacağımız arabanın bedeli aynı bedel olması gerekiyor.
4: Üye sayısıyla dünyanın en büyük siyasi partilerinden biri olan AK Parti'de üyelere yönelik kapsamlı bir teşekkür çalışması başlatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla hazırlanan teşekkür belgeleri Türkiye'nin dört bir yanındaki üyelere gönderilmeye başlandı. Çalışmayla teşkilatın her bir ferdine verilen değerin sahada görünür kılınması amaçlanmakta.

0: üye sayısıyla dünyanın en büyük partileri sıralamasında ilk beşte yer alan bir siyasi kuruluşuz.
1: Türkiye'nin en geniş üye tabanına sahip siyasi partisi AK Parti, 11.543.301 üyesine yönelik özel bir teşekkür belgesi hazırladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan belgeler, Türkiye genelindeki il ve ilçe başkanlıkları aracılığıyla üyelerine ulaştırılıyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş'ün talimatları doğrultusunda yürütülen çalışmada, teşkilat mensupları, üyelerin isimlerine özel belgeleri bizzat ulaştırarak Başkan Erdoğan'ın selamlarını iletiyor. Ayrıca üyeler de birebir temas kurma imkanı buluyorlar.
0: Biz kimseyi atlamadan teker teker herkese dokunacağız.
1: Türkiye genelinde eş zamanlı olarak sürdürülen çalışmada AK Parti ailesine katılan üyelerin emeklerine, katkılarına ve Türkiye yüzyılı hedeflerine verdikleri desteğe teşekkür ediliyor. İl ve ilçe teşkilatları tarafından gerçekleştirilen ziyaretlerde üyelerin görüş ve değerlendirmeleri de dinleniyor. Başkan Erdoğan imzasıyla hazırlanan teşekkür belgesinde Türkiye yüzyılı vurgusu öne çıkıyor.
2: AK Parti ailemize üye olarak katıldığınız, milletimizin davasına ve Türkiye'nin geleceğine sahip çıktığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Birlik ve kardeşlik içinde Türkiye yüzyılı hedeflerimize kararlılıkla yürüdüğümüz bu yolda, ülkemiz ve milletimiz için göstereceğiniz katkı ve gayretin hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.
1: Çalışmanın Türkiye'nin dört bir yanında il ve ilçe teşkilatları eliyle sürdürülmesi ve Erdoğan imzalı belgelerin üyelerin isimlerine özel olarak hazırlanarak kendilerine takdim edilmesi hedefleniyor. Böylece AK Parti teşkilatları 11.543.301 üyeye ulaşan büyük teşkilat ailesinin her bir ferdine verilen değeri sahada görünür kılmayı amaçlıyor.
0: Sizleri sevgiyle, muhabbetle selamlıyor.
3: Maalesef Akdeniz meyve sineği ürünlerde rekolte kaybına neden olmakta. Zararlı böcekle mücadele kapsamında Samsun'da Akdeniz meyve sineği tuzağa dağıtıldı.
4: Bitkisel üretimde hastalık ve zararlarla mücadele konusu oldukça önemli bir konu olup mücadele edilmediği takdirde üründe ciddi verim ve kalite kayıpları yaşanabilmektedir.
2: Zararlı böcekle biyolojik mücadele başlatıldı. Son dönemde Karadeniz'de Akdeniz meyve sineğinin popülasyonu arttı.
5: Özellikle Akdeniz iklimine uygun meyvelerde görülen Akdeniz meyvesi sineğiyle mücadelede çiftçilere bilgilendirmeler yapıldı ve tuzaklamalar dağıtıldı.
4: Biz Akdeniz meyve sineğiyle mücadelede özellikle kimyasal mücadeleden ziyade bioteknik mücadeleyi uygulamak istiyoruz ve öneriyoruz.
2: Samsun'da meyve üretimi

0: yapan çiftçilere 1600 Akdeniz meyve sineği tuzağı dağıtıldı.
1: Meyve ağaçlarının dallarına takılan tuzaklar içerisinde bulunan koku sayesinde sinekleri üzerine çekiyor ve imha ediyor. 100 çiftçiye 1600 tuzaklama dağıtıldı.
2: Her noktada varız. Sağ olsun il müdürümüz bu konuda zaten bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyor. Her türlü konuyu oturup istişare edip projelendirdikten sonra uygulamaya geçiyoruz.
0: Böcekle biyolojik mücadele sayesinde ekonomik zararın da önüne geçilecek.
3: Şeftali bahçesinde bu proje uygulanıyor. Projede yaklaşık 106 üreticimiz istifade edecek. Toplamda 1600 tuzak dağıtımı gerçekleştirdik. Amacımız üreticimizin, meyve yetiştiriciliği yapan üreticilerimizin verim ve kalite kaybını ortadan kaldırmak ve üründe oluşabilecek kalıntı riskini de ortadan kaldırmak. Böylece ihracatımızı da güvence altına almış olacağız.
4: Amerika Birleşik Devletleri bir kez daha fırtınaların etkisi altında. Bu kez Illinois eyaletinde dev bir hortum meydana geldi. O anları getiriyoruz biz de şimdi ekranlarınıza. Amerika Birleşik Devletleri yine hortumlara teslim oldu demiştik. Ulusal Hava Durumu Servisi Illinois eyaletinin merkezinde en az iki hortumun meydana geldiğini doğruladı. O hortumlardan biri de kameralara işte böyle yansımış. Hakikaten çok korkunç görüntüler. Amerikalı yetkililer hortumların önceden tahmin edilmesinin son derece zorlu olduğunu belirtiyor. Bu yüzden fırtına bölgesinde yaşayanların imkanlar dahilinde başka yerlere gitmesi önerildi. Ayrıca bu fırtınaların saatte 260 kilometre hızla ilerleyebileceği de belirtildi. Bölgede fırtınanın arkasında bıraktığı hasar tespit çalışmaları da sürmekte. Bazı kişilerin hortumun oluşturduğu yıkımda yaralandığı belirtiliyor. Tütün ürünlerine karşı mücadelesiyle bilinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni'ye sigarayı bırakması gerektiğini söylemişti. Aradan 8 ay geçti. Meloni mümkün değil dediği sigarayı bıraktığını açıkladı.
5: You look great.
6: Oh, thank you.
7: Ama sigarayı bıraktırmam lazım.
5: But I have to make you stop smoking
6: something. I know. I don't want to feel so bad.
8: Yeah. İmkansız diyordu. Başkan Erdoğan'ın tavsiyesine uydu. İtalya Başbakanı Meloni sigarayı bıraktı.
7: Sigarayı bıraktırmam lazım.
5: But I have to make you stop smoking something.
6: I know. I don't want to feel so bad. Yeah.
8: Tütün ürünlerine karşı verdiği mücadeleyle bilinen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ekim 2025'te Mısır'daki Gazze zirvesinde görüştüğü İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'ye sigarayı bırakması gerektiğini söyledi. O sırada yanlarında bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise gülerek Meloni için bunun mümkün olmadığını dile getirdi. Meloni daha önce sigarayı bırakmış, 13 yıl aradan sonra tekrar içmeye başlamıştı. Bir İtalyan gazetesine yaptığı açıklamada da sigarayı bırakmam neredeyse imkansız ifadelerini kullanmıştı. Başkan Erdoğan'ın Meloni'ye sigarayı bırakması tavsiyesinin üzerinden 8 ay geçti. Meloni, Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen G7 zirvesinde kahve içmek istediğini söyledi. Yanındaki Almanya Başbakanı Merz de ve sigara diye ekledi. İtalya Başbakanı Meloni ise sigarayı geçen ay bıraktığını açıkladı.
9: 3 kahve içmek zorunda kaldım, evet.
10: Ve bir sigara.
9: Hayır, bıraktım.
8: Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Meloni'yi kararından dolayı kutladı.
4: İngiltere'de Z kuşağı ile ilgili yapılan bir araştırma çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Buna göre Z kuşağının %58'i yüz yüze iletişim yerine mesajlaşmayı tercih etmekte. Uzmanlara göre ise gençler kendilerini mesaj atarak daha rahat hissediyor.
11: Günde sence kaç tane mesaj gönderiyorsundur?
12: Günde ben 4000 falan gönderiyorumdur. Ben full mesajlaşarak konuşuyorum arkadaşlarımla hep. Mesela buluşmayı da çok tercih etmiyorum.
13: Sen?
12: Ben konuşmayayım ya, bir saniye konuşamadım.

0: çok utandım.
1: Anlık bilgiye ulaşmak için de mesaj attığında pratik olarak hemen ulaşabilmesi, hemen dönüt alabilmesi bireyi etkiliyor.
2: Z kuşağı yüz yüze iletişim yerine mesajlaşmayı tercih ediyor.
3: Eskiden uzun sohbetler, yüz yüze buluşmalar vardı. Bugünse birkaç kelimelik mesajlar artık hayatımızın vazgeçilmezi oldu. Haliyle Z kuşağı gençleri için iletişimin yolu ekranlar oldu.
4: Daha kolay yüz yüze konuşmaktan, bir yere gitmeye gerek yok.
5: Ben telefonla aranmadığım sürece ikisine de çok okeyim.
3: Hangisinde kendini daha çok rahat hissediyorsun?
5: Ben yüz yüze iletişimde kendimi daha rahat hissediyorum.
2: İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre genç erkeklerin %58'i konuşmak yerine mesajlaşmaktan yana. Mesajlaşma hızlı ve pratik olduğu için özellikle Z kuşağının iletişimindeki bir numaralı tercihi.
6: Teknoloji birçok şeyi kolaylaştırıyor. Evet, ben bunu rahat da buluyorum.
0: Hayır, ben sesli hiç konuşamam, çok utanırım.
2: Uzmanlara göre ise gençler psikolojik olarak kendilerini mesajla daha rahat hissediyor.
1: Çünkü göz teması kurmak, sosyal beceri kazanmak, grup içerisinde etkileşime geçmek onları zorluyor.
3: Z kuşağı gençsin ama...
5: Evet, çünkü daha rahat ifade ediyorum. Şu anda ifade edemiyorum çünkü daha zor benim için.
1: Sosyal mesaj olarak attığında kişi istediği zaman istediği şekilde mesajı atabiliyor, değiştirebiliyor, düzeltebiliyor. Ama birebir mesajlarda değiştirme, düzeltmeyi maalesef yapamıyor. En basitinden iş başvurusu yapıldığında mülakata girecek bu birey. Mülakata girdiğinde bile stres yaşamasına sebep olur.
7: Dünya futbolunun en büyük efsanelerinden Lionel Messi 2026 Dünya Kupası'na masalsı bir başlangıç yaptı. Cezayir ağlarını 3 kez sarsan 39 yaşındaki yıldız maçta duygusal anlar yaşadı.
8: Lionel Messi 39 yaşında dünya futboluna damga vurmaya devam ediyor. Arjantinli yıldız Dünya Kupası J grubu ilk maçında Cezayir'e 3 gol atarak ülkesini zafere taşıdı. Maçın oyuncusu seçilen 10 numara oyunun kaderini hala ne kadar etki edebileceğini futbol severlere hatırlattı. Hat-trick'le turnuvaya gol kralı olarak giriş yapan başarılı futbolcu Miroslav Klose'ye ait Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu unvanına da ortak oldu. Toplamda 16 gole ulaşan Messi, turnuvanın kalanında bir gol daha atması durumunda zirvenin tek sahibi olacak. Arjantinli efsane maç sonunda performansı ve yaşadığı duygularla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu benim 6. Dünya Kupam ama hala kendimi fiziksel olarak iyi hissediyorum. Kariyerimde yaşadığım her şey için çok mutluyum. Şu an yaşadıklarımsa benim için ekstra bir hediye gibi. Futbol oynamayı seviyorum. Bu çocukluğumdan beri en büyük tutkum. Kendimi iyi hissettiğimde de sahada her şeyimi veririm." dedi. Lionel Messi'nin turnuvanın geri kalanında nasıl bir hikaye yazacağı futbol severler tarafından merakla takip edilecek.
7: Dünya Kupası her seferinde olduğu gibi sürpriz mücadelelerle devam ediyor. İzleyenlerin keyfini daha da yukarı taşıyan sürprizlerin kahramanları ise Yeşilburun Adaları ve Curaçao ülkeleri oldu. Karşılaştıkları güçlü rakiplere karşı sahaya adeta yüreklerini koyarak mücadele eden ada ülkeleri futbol severlerde de bir soru işareti oluşturdu. Yeşilburun Adaları ve Curaçao ülkeleri nerede ve haklarında neler biliyoruz? Muhabirimiz Ahmet Nazif Vural ve haber kameramanı Özden Kul sokakta vatandaşa bu iki ülkeyi sordu. Şimdi söz millette.

Dünya Kupası her yayınlandığı yıl dünyada milyarlarca kişi tarafından takip ediliyor. Bu yıl ülkemizde takip edilmesindeki en büyük sebeplerden birisi milli takımımızın da orada boy gösteriyor oluşu. Ancak özellikle ülkemizde dikkat çeken iki takım daha oldu. Peki bu takımlar kimler? İspanya ile berabere kalma başarısı göstermiş olan Yeşilburun Adaları ve devamındaysa Almanya'ya. Almanya gibi güçlü bir rakibe bir gol atma başarısı gösteren Curaçao. Peki bu ülkeler dünya haritasında nerede kalıyor? Bizim vatandaşlarımız bu ülkeleri tanıyor mu? İşte bu sorunun cevabını arayacağız. Artık söz millete.

0: Yeşilburun Adaları ve Curaçao. Bu iki ülkeyi duydunuz mu Dünya Kupası'nda?
1: Duydum, izledim de maçları. Ama hiçbir fikrim yok bu ülkeyle. İlk defa Dünya Kupası'nda duydum.
0: Peki Curaçao'yu daha önce sana birileri sorsa Curaçao'yu ben biliyordum der miydin?
2: Yani bir düşünürdüm. Yok derdim yani.
3: Daha önce takip ediyordum az çok, oradan duymuşsun ama bu Dünya Kupası'nı daha fazla duydum yani.
2: Hiç duymadım. İlk defa Dünya Kupası'nda duyduk.
4: Yeşilburun Adaları diye bir iki ülke ve Curaçao diye bir ülke hiç duymadım. Şu an sizden ilk defa bilgisini alıyorum daha doğrusu.
0: Dünya Kupası'nda Yeşilburun Adaları ve Curaçao adında iki ülke boy gösteriyor. Hiç daha önce duymuş muydun bu ülkeleri?
5: Hayır, daha önce hiç duymamıştım ya. Vallahi ben de anlamadım. İspanya ile beraber kaldı. Curaçao Almanya'ya gol attı. 7-1 bitti maç. Ben de garipsedim. İlk defa duymuştum takımları.
0: Peki Yeşilburun Adaları ve Curaçao, bu iki ülkeyi ilk defa mı duyduk Dünya Kupası'nda?
6: Evet, ilk defa duyduk. Ya, mükemmel bir maç çıkardılar. Hele hele kalecileri zaten şu an fenomen oldu diye hatırlıyorum.
7: Birçok duymadığımız ülke var ama anlamadığım ülkeler bunlar nereden çıktı? Yok o suydu, yok bu suydu. Saçma sapan bir şeyler oluyor.
0: Bu iki ülkeyi daha önce hiç duydun mu?
1: Yok, duymadım. Ya Yeşilburun Adaları'nı Dünya Kupası'na katıldığını biliyorum da öyle bir ülkenin varlığından ben de haberim yok.
4: Yeşilburun Adaları'nı duymuştum sen. Curaçao'yu hiç duymamıştım ama.
0: Abi Yeşilburun Adaları ve Curaçao, bu iki ülkeyi hiç daha önce duydun mu?
8: Duydum.
0: Nereden duydun abi?
8: Harita bilgisinden.
0: Yeşilburun Adaları ve Curaçao, bu iki ülkeyi hiç duyduk mu?
8: Duymadım.
9: Yeşilburun Adaları'nı duymuştum, Curaçao'yu duymadım.
4: İlk defa duydum. Kalecileri de Instagram'da 50 bin, 5 bin takipçisi varken bir anda 6 bin takipçisi olunca dikkatimi çekti. Girdim maçına falan dedim.
10: Yok, daha önce de duymuştum.
0: Neredeler abi bu ülkeler peki haritada göstermek?
10: Afrika diyorum ya, Güney Amerika.
0: Sence nerede Yeşilburun Adaları? İlk defa nerede duydun Yeşilburun Adaları'nı?
11: Yani genel olarak siyahi topçular. Yani genel olarak yani biraz fikir üretirsek Afrika'da olabilir. Evet. Batı Afrika falan, Senegal'e yakın.
12: Kenya'dır.
11: Kenya mı?
12: Kenya.
0: Arkadaş tek attı. Senegal'e çok yakın dedi. Aslında Yeşilburun Adaları Senegal'in açıklarında yer alıyor.
11: Salladım tuttu.
2: Yok, ben ülke bilgilerim geniştir biliyordum da Yeşilburun Adaları'nı Dünya Kupası'nda Rosinha ile tanıdık, yani öyle diyeyim size. 50 bin takipçisinden 11 milyon oldu. Adam bir şok geçirdi. Daha çok ilgi bizi çekti yani, öyle diyebilirim. Şeyi, Yeşilburun Adaları'nı Afrika tarafında biliyorum da Curaçao'yu hiç araştırmadım. Ama o da şekillerine baktığım zaman sanki yine o adalar tarafından geliyor yani, Kuzey Amerika, Güney Amerika tarafı geliyor bana.
0: Tebrik ediyorum.
3: Doğru mu? Afrika'da, öteki de o zaman Güney Amerika ile Kuzey Amerika arası bir şey olması lazım.
2: Kıtaya bağlı.
0: Sen tahmin et abi en güzeli. Sence Curaçao denilen ülke nerededir? Hangi kıtaya bağlıdır?
2: Amerika mı? Nerede olabilir? İşin bunun odaları ne? Vallahi tahmin edilmez ki, bir öyle bir yer var mı ki acaba? Merak ediyorum. Harbiden nerededir acaba? Bilginiz var mı?
0: Afrika'da.
2: İlk defa duydum.
13: Japonya'ya yakın olabilirler, Amerika'ya yakın olabilirler, bilmiyorum. Ya da okyanusun bir kenarında olabilirler.
14: Ben de hiçbir bilgim yok.
11: Yok. Bende o yok. Bende o yok. Yani denizin ortasında bir adadır herhalde ya.
4: Afrika tarafındadır.
0: Afrika'yı doğru bildin. Afrika'nın neresinde?
4: Güney Afrika.
0: Yok.
4: Kuzey.
0: Yok.
4: Doğu.
0: Yok.
4: Neyse. Batı.
0: Bir tek batı kaldı değil mi? Batı Afrika'da Senegal açıklarında bir ada ülkesi Yeşilburun Adaları.
4: Evet.
1: Nerede olabilir? Afrika ülkesi falan olabilir mi? Bilmiyorum.
4: Biri Senegal açıklarındaymış Yeşilburun Adaları. Curaçao'da Venezuela'nın üstündeymiş.
9: Yeşilburun Afrika kıtasında. Curaçao'yu bilmiyorum açıkçası ama o da Afrika'dadır diye düşünüyorum.
4: Curaçao Hollanda'nın küçük bir adası diye biliyorum. Yeşilburun Adaları'nı vallahi bilmiyorum ama.
1: Yeşilburun Adaları'nın 400 bin civarı diye biliyorum. Curaçao'yu bilmiyorum ama.
3: 150 bin civarı bir nüfus olması lazım. Ama Curaçao muydu onu hatırlamıyorum. Diğerine inan hiç bilmiyorum ya. Yeşilburun Adaları... Onlar bir 500 bin falan vardır herhalde.
15: Türkiye sağlıkta yeni bir dönemin eşiğinde. Yeni şehir hastaneleri...

0: nerelerde yükselecek? Hastanelerde randevu krizi çözüldü mü? Meme kanserinin erken teşhisinde yapay zeka dönemi başladı mı? Obeziteyle mücadelede yeni yol haritası ne olacak? Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu A Haber'de soruları cevaplandırıyor. Özel röportaj bugün 16'da A Haber'de.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: TÜİK'in Mayıs ayı konut ve iş yeri satış istatistiklerine göre Türkiye genelinde konut satışları geçen yılın aynı ayına göre %31,2 azalarak 93.333'e geriledi. İlk el ve ikinci el satışlarda düşüş yaşanırken ipotekli konut satışları yılın ilk 5 ayında %25,8 artarak 116.801'e ulaştı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
4: Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
5: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
6: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: seni. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev, enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Reklam.
4: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve Altın Yıldız Classics'te.

İndirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.

0: A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikameti 6 ve 9. kilometreleri arası üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup, ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanmakta. Bingöl-Karlova yolunun 1. ve 3. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmekte. Güvenli yolculuklar dileriz.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
2: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
3: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
2: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
4: Reklam.
5: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
6: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Reklam.
0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
8: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
9: Lacivert dergi aile dosyasıyla raflarda. Aile küçük ümmet modelidir. Peygamber ocağı olarak aileyi görmek, babasız büyümek ve evlatsız kalmak arasında Hazreti Muhammed. Evde pişen yemek aidiyet hissi verir. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Haziran sayısında.
4: Reklam.
0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: A Haber Radyo.
1: Reklam. Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
1: Reklam.
0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: Aranın ardından gün iç kuşağına kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sayın seyirciler, Ukrayna bu kez Rusya'nın kalbini vurdu demiştik. Başkent Moskova'nın güneyindeki petrol rafinerisinden alevler yükseldi bugün. O noktaya gideceğiz bir kez daha. A Haber ekibinden Akşin Kişiyev son durumu aktaracak. Akşin, söz sende.
1: Evet Banu, şu anda Moskova'nın Kapotnya bölgesindeyiz. Buradaki petrol rafinerisi bu sabah Ukrayna'ya ait insansız hava araçlarının saldırısına uğradı. Şu anda gördüğünüz gibi olay yerinden dumanlar yükseliyor. Helikopterlerin de yer aldığı yangın söndürme çalışmaları da aralıksız devam ediyor ve buna rağmen hala yangın söndürülemedi. Bu haftanın salı günü de Ukrayna bu petrol rafinerisine insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlemişti. Böylece bir hafta içinde aynı rafineriye ikinci saldırı gerçekleşmiş oldu. Moskova bölgesinin benzin ihtiyacının %70'ini karşılayan bu rafinerinin zarar görmesi Moskova'da benzin kıtlığını beraberinde getirebilir. Zaten Rusya'nın birçok bölgesinde benzin kıtlığı yaşanıyordu. Yani istasyonlarda uzun kuyruklar oluşmuştu. İşte aynı manzarayı önümüzdeki günlerde Moskova'da da görebiliriz. Evet, şunu diyelim ki Ukrayna bu saldırılarla aslında temel hedefi de Rusya'nın savaşı devam ettirmesini zorlaştırmaktır. Yani özellikle de petrol arıtma rafinerilerine saldırılar düzenliyor bu amaçla. Ve gözüken şu ki Moskova'da her ne kadar 3 katlı hava savunma sistemi güvenliği oluşturulmuş olsa da Ukrayna bu amacına ulaşmış gibi gözüküyor. Asker uzmanlar da Ukrayna'nın son dönemler insansız hava aracı üretimini hızlandırdığını ve artık Rusya'nın bundan böyle Ukrayna'nın bu hücumlarıyla baş etmesinin oldukça zor olduğunu söylüyorlar.
0: Akşin, çok teşekkürler. İran ve Amerika Birleşik Devletleri sonunda imzaları attı. İki ülke arasındaki mutabakat zaptına Trump ve Pezeşkiyan'dan onay geldi. Açıklamaları ise İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü İsmail Bekai yaptı.
2: Bu kolay bir iş değildi. Size bunu söyleyebilirim. İmzalar atıldı, beklenen barış sonunda geldi. 107 günlük savaşın ardından İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki anlaşma resmen yürürlüğe girdi. Haftalarca süren müzakerelerin sonucu hazırlanan mutabakat zaptı nihai hale getirildi. Zapta ABD Başkanı Donald Trump ve İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan imza attı. Açıklama İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai'den geldi. Bekai, anlaşma kapsamında zenginleştirilmiş uranyumun seyreltileceğini ancak nükleer malzemelerin İran dışına çıkarılmayacağını söyledi. Hürmüz Boğazı'nın İran ve Umman'ın sorumluluğunda olacağını belirten Bekai, gemilere sunulan hizmetler karşılığında ücret alınacağını dile getirdi. Bekai'nin gündeminde ABD'nin yaptırımları da vardı. İmzaların ardından İran'a uygulanan petrol yaptırımlarının kaldırılması gerektiğine dikkate çekti. 60 gün içinde petrol satışına yeniden başlamak istediklerini söyledi. Bekai, ABD'nin İran'ın dondurulmuş fonlarına erişim konusundaki tüm engelleri kaldırmaya kararlı olduğunu vurguladı. Açıklamalarında 60 günlük sürenin de altını çizdi. Önümüzdeki 60 gün boyunca karşı taraf bölgedeki askeri varlığını arttırmamalı veya yeni yaptırımlar uygulamamalı dedi. Bekai, mutabakatın uygulanmasına yönelik mekanizma için müzakerelerin hemen başlayacağını da hatırlattı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının devam etmesi durumunda bunun taahhüt ihlali olarak değerlendirileceğini de söyledi.
0: Evet, izledik ki Amerika ile İran arasında savaşı durdurmayı ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmayı hedefleyen anlaşma liderler tarafından imzalandı. Pezeşkiyan da o anlaşmanın maddelerini paylaştı. İran'dan son notları alacağız. Sözü A Haber ekibinden Ekber Karabağ'a bırakalım. Ekber, söz sende. Evet, maalesef sesle ilgili bir problem yaşıyoruz Ekber Karabağ'dan. Gelişmeleri ilerleyen dakikalarda alacağız.

0: Toplantıda 10 üye itirazları reddetti. 8 milletvekilinin itirazını reddetti. 1 milletvekilinin yani grup başkan vekili Gökhan Günaydın'ın itirazıysa kabul edildi. Yani tedbir kararı kaldırıldı. Gökhan Günaydın hakkında verilen tedbir kararı kaldırıldı. Ancak disiplin süreci devam ediyor. Çünkü bir yandan tabii ki tedbir kararı kaldırıldı, disiplin süreci devam ediyor. Bu 9 milletvekilinin ihracı isteniyor Cumhuriyet Halk Partisi'nden ve tabii ki Yüksek Disiplin Kurulu da önümüzdeki günlerde yeniden toplanacak ve nihai kararını verecek. Bir yandan diğer milletvekillerine baktığımızda Gökhan Günaydın'la ilgili tedbir kararı kaldırıldı, ancak diğer 8 milletvekili kim onu da aktaralım. Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Burhanettin Bulut, Nurhayet Altaca Kayışoğlu, Ensar Aytekin, Özgür Karabat ve Turan Taşkın Özer'in tedbir itirazları ise reddedildi. Süreç bu şekilde devam ediyor. Burada özellikle Gökhan Günaydın'a ayrı parantez açmakta fayda var ve tedbir kararı ne anlama geliyor onu da aktaralım. Şimdi tedbir kararı varken Yüksek Disiplin Kurulu nihai kararını verinceye kadar disipline sevk edilen isimlerin parti üyelikleri askıya alınıyor. Bulundukları görevlerden de uzaklaştırılıyor. Yani görevleri düşürülüyor. Gökhan Günaydın ve grup başkan vekili, diğer grup başkan vekili Ali Mahir Başarır, bunlar da tedbirli olarak disipline sevk edildikleri için tedbir nedeniyle grup başkan vekilliklerinden uzaklaştırılmışlardı. Grup başkan vekillikleri düşürülmüştü. Şimdi Gökhan Günaydın'la ilgili tedbir kararı kaldırılınca acaba Gökhan Günaydın yeniden grup başkan vekilliğine dönecek mi sorusu da akıllara geldi. Buna dair henüz net bir tablo yok. Parti iç tüzüğü ve parti yönetmeliğine göre bir karar verilecek ve nihayetinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi tarafından bu alınan karara dair bir yazının gönderilmesi gerekiyor. O yazı gelecek mi, gelmeyecek mi? Buna ilişkin şu anda net bir şey söylemek mümkün değil. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nde ihraç süreci devam edecek. Geçtiğimiz gün yine il başkanları ile ilgili bir ihraç kararı alınmıştı. Daha önce de 3 belediye başkanının ihracı istenmişti. Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişler. Kemal Kılıçdaroğlu arınma çağrısıyla birlikte bu yöndeki hamlelerini sürdürecek. Önümüzdeki süreçte başka milletvekilleriyle ilgili de yine disiplin sürecinin başlatılması bekleniyor. Ve sadece milletvekilleri değil, bazı belediye başkanları ile ilgili de süreç başlatılabilir. Yani bu şekilde Kemal Kılıçdaroğlu arınma çağrısının gereklerini yerine getirecek şeklinde yorumlar yapılıyor. Diğer yandan Özgür Özel cephesinde ise olağanüstü kurultay çağrısı ve buna dair yapılan yeni açıklamalar oldu. Olağanüstü kurultaya gidilememesi durumunda Özgür Özel ve yol arkadaşları Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılarak yeni bir partiyle yollarına devam edecekler.
1: Önce de duyurduğumuz gibi çok kıymetli bir konuğu ağırlıyoruz yayınımızın bu saat diliminde. Sağlık Bakanımız Sayın Kemal Memişoğlu A Haber özel yayınında konuğumuz. Efendim hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim. Teşekkürler.
1: Nasılsınız? İyisiniz.
2: Çok şükür.
1: En son Covid döneminde hakikaten çok sıkıntılı bir dönemde birlikte bir yayın gerçekleştirmiştik.
2: Evet, 2020 biraz zor bir dönemde ve 21-22.
1: Atlattık.
2: Ama çok şükür Türkiye başarıyla o süreci yönetti.
1: Evet, evet. Şimdi sizin talimatınızda bakanlığımızın başlattığı bir teftiş programı var. Zannediyorum üçüncüsü gerçekleşiyor.
2: Üçüncüsü.
1: Bir ile iki herhalde başarıyla neticelenmiştir. Hangi amaçla yapıyorsunuz bu teftişleri? Hangi tespitlerde bulundunuz? Hangi sıkıntıların varlığını tespit ettiniz ve bu bağlamda neler yapıyorsunuz? Buyurun.
2: Şimdi esasında teftiş kelimesini kullanıyoruz ama bu esasında bir değerlendirme gibi düşünmek lazım. Çünkü orayı teftiş eden arkadaşlarımız, tecrübeli arkadaşlarımız birçok olayla karşılaşmışlar. Birçok yanlış davranışlarla ve uygulamalarla veya başarılı süreçleri de gözlemleyen, daha önce Türkiye'nin her yerinde görev yapmış teftiş, müfettiş arkadaşlarımız. Biz şöyle bir standart oluşturduk onlara. Dedik ki bunları özel hastanede olsun, kamu hastanesinde olsun, ki daha çok kamu yapıyor şu anda, bir checklistesiyle beraber o ili ve hastanelerini değerlendiriyorlar. Böylece esasında bir soruşturma veya inceleme gibi değil de hem yöneticiyi eğitme, hem olan sorunları veya olabilecek hataları önleyici bir

0: teftiş usulü geliştirdik. Böylece işte üçüncüsü bu sefer. Hı hı. Yaklaşık 50 il olacak. Biz illeri böylece il müdürlerimizi, yöneticilerimizi hem olanlarla ilgili bir yanlış uygulama varsa onları düzeltici faaliyet anlamında, hem de bir gelecekle ilgili riskleri varsa, hı hı, onları yöneticilerimizi uyaracak şekilde bir, hı hı, değerlendirme yaptırıyoruz. Böylece süreçlerde işte hastanenin alım süreçlerinden tutun hizmet süreçlerine kadar, personelin yöneticisi yönetilmesine kadar, mesaisine kadar her açıdan bir, esasında bir sağlık sistemini o ilde check-up yapıyoruz. Hı hı hı. Bir teftiş heyetiyle. Ve sonra da bir raporlanıyor. Bu raporlamalar da bize nasıl düzeltilecek, eksikler nedir, genel anlamda sıkıntılar nedir, o hastanelerle ilgili veya sağlık hizmetiyle ilgili sorunları daha kapsamlı teftiş mantığıyla, ama cezalandırmaktan çok düzeltici anlamda raporlarla bize bildiriyorlar. Biz de politikalarımızı da ona göre yapıyoruz veya yöneticilerimiz bu konuda yeterli bilgiye sahip değilse onları bilgilendiriyoruz. Böylece esasında hem eğitim amaçlı, hem düzeltici önleyici faaliyet anlamında, hem de geliştirici anlamda bir böyle bir yapılanmaya girdik. Çünkü
1: zannediyorum merkezi hekim randevu sistemindeki randevu merkezi hekim randevu sistemindeki randevu meselesiyle ilgili problemler de bu şekilde çözüme doğru ilerliyor.
0: Esasında
1: o
0: merkezi hastane randevu sistemi şöyle. Türkiye 2010'lardan beri bu sistemi kullanıyor ve esasında bir medeniyet, hı hı, ölçeğidir. İnsanların zamanında, hı hı, hem çalışanımızın hem hizmet alanının zamanında, hangi zamanda nereye gideceğini bilecek şekilde, planlı şekilde muayene veya hizmet alımı esasında modern, hı hı, dünyanın ve bizim gibi gelişmiş ülkelerin, ki Türkiye bu konuda dünyanın en başarılı ülkelerinden bir tanesi, hı hı, merkezi hastane randevu sistemi dediğimiz bu sistem. Bu sistem esasında hastanelerin normalde işleyişini ve programlarını da reorganize edip onların her alanda sistematik çalışmasını da sağlıyor. Tabii COVID'den sonra özellikle bekleyen bir sağlık yükü oldu, hı hı, sağlık sistemimizde. Bu yükün azalma süreçleriyle beraber talep sayısı da arttı esasında. Hı hı. Böyle baktığınız zaman
1: biz suistimal etmeyi de çok severiz.
0: Nasıl?
1: Suistimal etmeyi de severiz.
0: Şimdi siz sağlık sistemine ulaşılabilirliği, hı hı, kolaylaştırınca, herkesin çok rahatlıkla ücretsiz Türkiye'nin her köşesinde, hı hı, sağlık, hı hı, hizmetine Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük bir dönüşümle gerçekleştirdiğinizde insanların doğal olarak talebi artar. Hı hı. Bu talebi de yönetmemiz gerekiyor. Hı hı. Yaklaşık 2024'te 3.9 milyonluk bir bekleme vardı. Yani, hı hı, 4 milyona yakın insan randevu bekliyordu. Orada bir sıkışıklığımız, hı hı, olmuştu. Biz özellikle sıkışık branşları nerede olduğunu, hangi hastanelerde olduğunu, sağ olsun ekip arkadaşlarımız, hı hı, özellikle kamu hastanelerindeki çalışan arkadaşlarımızla beraber bir analiz ettik ve bunun neticesinde de mesela 390 tane kulak burun boğaz muayene masası, işte 400 küsür tane göz ünitesiyle ve uzmanları da, atamalarımızı da o randevu bekleyenlerin süreçlerine dikkate alarak atamalarını yaptık. Başka bir şey daha yaptık. Mesai dışı kaydırma dediğimiz, mesai dışı da poliklinik hizmetlerini arttırdık. Ve en önemlilerinden bir tanesi de aile hekimliği dediğimiz koruyucu sağlık ve temel sağlık hizmetlerini sunan hekim arkadaşlarımız, ki bunlar Türkiye'nin her köşesinde varlar. Onların da mevzuatını biraz daha değiştirerek daha erken safhada kendi nüfusunun sağlık sisteminde tarayarak ve onları arayarak, ki 31 milyon insanı aradık. Onların da hastaneye gitmeden aile hekimliklerinde problemlerini çözecek şekilde 1859 ilacı da onlara yazar yetkisi vererek, hı hı, esasında temel sağlığı dediğimiz birinci basamağı da bu sistemde etkin hale getirerek çözdük. Şöyle bir oran vereyim size. Birinci basamağa yönlenen hastaların yaklaşık %76'sı, ki toplumumuz bunu özellikle bilsin,
1: İlaç yazdım
0: orada
1: diye
0: problemini çözer hale gelmiş durumda. Yani siz hastaneye gitmeden önce aile hekiminize gittiğiniz, hı, zaman o aile hekimi sizin probleminizi çözüyor. Bu %24 çözülemeyen problemle ilgili de, eğer aile hekimi uygunluk veya gerçekten bir uzmana gitmesi gerektiğini karar vermişse, herhangi bir branşta olsun, herhangi bir hastaneden, herhangi bir doktordan direkt kendisi randevu alıp hastaneye

0: parayı o saatte hastaneye yönlendirebilir hale geldik. Böylece esasında randevuyu gerçekten hastalığı uzmana görünmesi gereken insanlara verebilir hale geldik. Bu da esasında bize bir büyük bir avantaj sağladı. Ama şunu özellikle belirtmek isterim ki Türkiye bugün ulaşılabilir sağlık sistemi anlamında dünyanın örnek ülkelerinden bir tanesidir. Bakın Türkiye her bir vatandaşı 12.4 kez 2025 senesinde, yani 1 milyar 48 bin kez sağlık sisteminden faydalanmış bir ülkeden bahsediyoruz. Bugün Avrupa ortalaması bu 6 bandındadır. Yani bir Avrupalı 6 kez sağlık sisteminden faydalanabilirken Türkiye'de bir vatandaşımız 12.4 kez sağlık hizmetine yararlanıyor. Bu büyük bir gelişimdir. Onun için Türkiye'de şu anda sağlık sistemi dünyada örnek alınan, ki birçok ülke gelin bize de bu sistemi yapın diyor, beraber çalışalım diyor. Başka bir şey de var. Türkiye'ye şu anda insanlar sağlık hizmeti almaya geliyorlar. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinden dahi bugün Türkiye'ye gelip sağlık hizmeti almaya çalışıyor. İşte sağlık turizmi o. Baktığınız zaman eskiden insanlar ameliyat olmak için Türkiye'den başka ülkelere giderken, bugün Türkiye'deki sağlık sisteminin son 24 senede gelişmesi sayesinde bugün dünyanın en gelişmiş ülkesi diye gördüğümüz ülkelerden bile ülkemize gelip ameliyat olan, sağlık hizmeti alan, kanserini tedavi ettiren insanlar, vatandaşlar var. Biz esasında sağlık tarafı olarak Türkiye bugün dünyanın zaten iyilik tarafında, barış tarafında olan ülke olarak sağlıkla ilgili insanları iyileştirmek ve onlara bir şifa vermek için de örnek gösteren bir ülkeyiz.
1: Şimdi muayene kısmı böyle. Problem büyük ölçüde çözüldü anladığım
0: büyük
1: kadarıyla.
0: Büyük ihtimalle çözüldü.
1: Babam aile hekimine gidiyor. Kronik kalp hastası. Aile hekim direkt kardiyoloji hekiminden, uzmanından randevusu alıyor. Babam da rahatlıkla randevu peşinde koşturmadan hastaneye gidip ihtiyacını karşılayabiliyor. Ama randevu parantezini kapatmadan önce bir mesele daha var. Benim gözlemlediğim ultrason, MR, tomografi gibi nitelikli tetkik yapılabilmesi noktasında da biraz sanki ileri aylara randevular oluşturulduğuyla alakalı bir izlenim var. Bu tip şikayetler geliyor. Bununla ilgili problemin kaynağı nedir ve çözmek için neler yapılıyor?
0: Şimdi şöyle Nane Hanım, öncelikli olarak esasında birkaç tane örnek, ki bu esasında şu anda üniversite hastaneleriyle de ilgili çalışıyoruz. Çünkü üniversite hastanelerinin randevu uzun süre verildiği zaman sanki bizim Sağlık Bakanlığı'yla alakalı bir şeymiş gibi, ama üniversite hastaneleri biraz daha özerk yapılar. Şimdi bunlarla ilgili sağ olsunlar Yüksek Öğrenim Kurumu'yla beraber bunlarla üniversite hastaneleri nasıl destekleriz, nasıl daha şartlarını, fiziki şartlarını, ekonomik şartlarını düzeltiriz diye bir çalışmamız da var. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Bizim 954 hastanemizde öyle 6 ay sonra, 3 ay sonra verilen bir MR randevusu yok. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Bakın bir daha söylüyorum, üstüne basa basa. Ama mesela ultrason içinde söylüyorum. Ultrasonda da yok. Ama bir ultrason, mesela siz meme ultrasonu yaptınız. İnsanlara 6 ay sonra bir kontrolü gerektirir. Çünkü o şüphe varsa orada veya bir ultrason görmesi gerekiyorsa 6 ay sonrasında onun randevusunu verirsin. Çünkü o kontrole git gelmiş olur. Ama biz bunları birebir elektronik sistemimizle tamamen randevuları da takip ediyoruz. Ve böyle 6 ay sonra ya, 1 sene sonra ya bir randevu Türkiye'de ultrasonda veya MR'da yok. Bunu özellikle söylüyorum. Bu bir dezenformasyon da olabilir veya istisna örnekler de olabilir. Ama bir örnek vereyim Banu Hanım.
1: Buyurun.
0: 2002 senesinde bu ülkede toplam MR sayısı 58 tane.
1: 58.
0: Bakın 58 tane MR vardı bu ülkede.
1: Şimdi?
0: Bugün Türkiye'de 1057 tane MR'ımız var. En son model, en son teknolojiyle. Bugün baktığınız zaman ultrason sayısıyla, tomografi sayısıyla, cihaz sayısıyla Türkiye dünyanın en kapsamlı altyapısına sahip ülkelerinden bir tanesi. Şimdi bizim çalışmamız şöyle bir şey var. Bazen gereksiz veya çok olmaması gereken istekler de oluyor veya talepler de oluyor. Bana MR çektiriyor. Halbuki MR çekilmesine ihtiyaç yok veya tomografi çekilmesine ihtiyaç yok. Bununla ilgili şimdi yapay zeka ile bir program oluşturduk. Bu program o hastalıkla ilgili hangi filmi çekileceği konusunda da doktora tavsiyede, ya yapay zeka kullanacağız bu konularda. Bu konuda biraz daha biz gerekli olan MR'ı veya tomografi

0: ve ultrasonu istek yapılmasını veya hastanın bu konuda talep etmesini istiyoruz.
1: Çünkü siz 2002 yılına işaret ettiniz ya. Evet. Bir geçmişi hatırlayalım birlikte. Bir bandımız
0: İyi olur çünkü gençlerimiz sanki sistemimiz bu şekilde hep olmuş gibi algılıyorlar. Geçmişi de esasına söylemek, nereden geldiğimizi bilmek, nereye gideceğimizi çok iyi gösterir diye düşünüyorum. Çünkü geçmişte yapılmış maalesef sağlık sisteminde çok büyük sıkıntıları bugün ülkedeki çok genç arkadaşlarım maalesef bilemiyorlar. Onlara da hatırlatmakta fayda var.
1: Hastane süreçleri insanlarımız için, vatandaşımız için korku filmi gibiydi. Bir izleyelim.
0: Olur.

0: alın götürün hastanızı. Bunun çaresi yok dediler. Şimdi Kırık Kale SSK'da yatıyor. Gün sayıyoruz başında.
1: Siz niçin buradasınız?
0: Ben de stresten. Mide kanaması geçirdim.
2: Sabah 7.30'dan ben de buradayım.
3: Randevuyu 3 aydır çağıramıyorum. Geliyorum, gidiyorum, hastam ölecek neredeki kardeşim. Buradan beni ilk yardıma havale ettin, ilk yardımı geri buraya havale ettin. 3 ay oldu, hasta ölüyor, ölüyor.
4: Halkın biraz da çilesini görsünler.
5: 1 saatte imza, imza. Başka bir şey değil.
6: İmza için bekliyoruz. 2 saatte imza için bekliyoruz. Sabah 5'ten beri bekliyoruz.
7: 110 kişiye bir doktor bakıyor. Arada bir siyaret, kalem attı.
8: Allah belasını.
7: 110 kişiye.
9: 1.30'dan beri burada
7: kişiye bir doktor
9: ilaç kuyruğunda bekliyoruz. 1.30'dan beri saat 4'e geliyor. Bakın saat 4'e geliyor. Bakın. Tamam. Bakın.
10: Yok, ilaç yok.
11: Ya öleceğim ya çile bitecek.
12: Ne sen oldu ya?
13: Ben de bunu çıkarayım ya çekim.
12: Ha?
13: Çekim çıkarayım.
12: Çekim çıkarayım olur mu canım? Çağırsana bir tane görevli.
13: Niye böyle oldu? Onlar da çekim çıkarıyor. Hep böyle gelirdim de böyle yapmazdım.
14: Bir ay evvel de babamı kaybettim bu hastanede. Bu hastaneye güven yok demek ki. Buraya getirmemek gerek. Evinde ölsün insan buraya gelmesin.
15: SK'nın yöneticileri yememiş olsaydı bu vatandaşın rezaleti olmazdı bu.
12: Çok edilen tuvaletlere giriyoruz bakalım nasıl diye. Oho. Oho. Oho. SSK Hastanesi'nin tuvaletleri efendim. Hastalar burada ihtiyaçlarını gideriyor. Kalıcı ne için vermişlerdi?
16: Temizlik için.
12: Temizliği mi kaldı hocam?
16: Temizliği kalmadı, çıkaracağız çünkü buraya mecbur girmek zorundayız. Evet. Tekrardan çıkaracağız bunları.

0: Kolu kırıldığı için Konya SSK Hastanesi'ne kaldırılan 8 yaşındaki Yunus Emre Ekinci'nin kolu yanlış tedavi sonucu kesildi.
1: Kolundan da ümitlerini kesince işte bir operasyonla kolunu aldılar. Ellerine, imanlarına, merhametlerine koyup hizmet versinler. Yoksa kilitlesinler o SSK'nın kapısını. Bütün yetkiyi başka yerlere versinler. Bize nerede sahip çıkılacaksa biz oraya gidelim. Çok acılar içindeyiz.
2: Kolunu nerede aldılar yavrum?
3: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde ilk tahlilleri oldu.
2: Söylediler mi size? Yani kolunu alacağız dediler mi?
3: Başlangıçta çocuğun neden oluyor diye inceliyorlar, soru soruyorlar. Her tarafını çocuğun inceliyorlar.
2: En son ne için olmuş dediler?
3: En son hiçbir çocuğun 7 kez ameliyata aldılar hep çocuğun kolunu.
2: 7 kez ameliyat
3: evet,
2: mı oldu?
3: Evet, evet.
4: Yıldır kurda lan da bana ilacı vermiyorsun be. 50 kefer oraya gönderdim, 50 kefer ben.
5: Biter mi bitmez tabii. Ama yukarısı bitir ya. Yukarısı çok güzel bitir her şeyi. Hiçbir düşünen yok ki şu vaziyette.
1: Buyrukta canım çıkıyor.
2: Nasıl oldu tek yatağı aldılar?
6: İşte bilmiyorum nasıl.
7: Nasıl olabilir? Korkunçsuz insanlar yatamaz tek odada yatıyor.
8: Evet, bir zamanlar Türkiye başlığını atmış arkadaşlarımız. Korku filmi gibi ama sizin de içinde olduğunuz görüntüler, yani siz de bunları yaşadınız, birebir şahit ya, oldunuz.
9: Bizzat.
8: Çok olumsuz çalışma koşulları. Ne diyordu mesela? 210 hastaya bakmış doktor. Artık yıldım demiş. Kalkmış gitmiş mesela yani.

0: Yani hem vatandaşın durumu ortada, hem de belki o zamanki sağlık çalışanlarının. Anlatır mısınız bize, siz neler yaşadınız?
1: Tabii bunları görünce insan, ben bunların hepsini yaşadım. Hı-hı. Hekim olarak da yaşadım, vatandaş olarak da yaşadım. Ok Meydanı ihtisaslıyım ben. Hı-hı. 1992, 93, 94, hı-hı, 95'te orada, hı-hı, çalıştım. Hı-hı. Hatta mecbur hizmetimi de Konya SSK Hastanesi, Ereğli Hastanesi vardı. Ereğli o zaman da büyük bir ilçeydi, 100 bin nüfusu vardı, orada da yaptım. Şimdi esasında toplumu, gençler özellikle söylüyorum, bu gösterilen zamanlarda her bir vatandaş sağlık sisteminden iki kez yararlanıyordu. Ona rağmen bu şekilde organizasyonu, yönetimi, altyapısıyla maalesef yıllarca sağlık sisteminde insanların düzgün hizmet alamadığı bir dönem bunlar. Ve esasında AK Parti iktidarı ve Cumhurbaşkanımız sayesinde insan odaklı dediğimiz hastanın sağlık hizmetine hem ulaşımını hem, hı-hı, en kaliteli sağlık hizmeti almak amacıyla insan odaklı, vatandaş odaklı bir sağlık sistemine geçildi. Hı-hı. Ve ben şimdi bazı örnekler vereyim. Bu hastane SSK Hastanesi. Şimdi o gençler bu tuvalete giriyor ya şimdi, Bayt VC.
0: Evet.
1: Böyle bir YC, VC diye bir şey yok şu anda hastanelerimizde. Çünkü her hastanın kendi odasına tuvaleti, banyosu, bıraktın tuvaleti banyosunu, televizyonu, buzdolabı var, interneti var. Evet. Şu anda, evet, 271 bin yatağımız var. Bunun 184 bini tek kişilik, çift kişilik tuvaletli dediğimiz nitelikli hasta yatağı. Yani Türkiye esasında bunları gençler bilsinler diye söylüyorum. Konya Ereğli SSK Hastanesi'nde genel cerrahi uzman olarak çalıştığımda, bakın, tiroid hormon tahlilini 100 bin nüfuslu Konya ilçesinde yaptırtamazdık. Hastayı Konya merkezdeki üniversite hastanesine sevk ederdik. Sadece hormon tahlili yapması için. Hasta yakınıyla giderdi orada. Bunu eleştiri veya tespit için söylüyorum. Sadece bu dönemlerden Cumhurbaşkanımızın gerçekten liderliğiyle,
0: her büyük emeklerle, aile hekimliğine gittiği zaman sabah tabii, kanını veriyor.
1: Biz şu anda
0: testi,
1: o tahlilleri aile hekimliği yapar hale getirmiş durumdayız.
0: Evet.
1: Onun için Türkiye büyük bir gelişim süreci yaşadı. Yani bu bir 24 senede Türkiye sağlıkta bu hallerden şu anda dünyanın en iyi sağlık hizmetini sunabilir hale geldi. Bunu da yetinmiyoruz esasında. Sadece sağlık hizmetiyle de yetinmiyoruz artık. Türkiye sağlıkta yeni şeyler söyleyecek, yeni tedaviler yapacak, yeni cihazlar üretecek, yeni ilaçlar üretecek, yeni moleküller geliştirecek kapasiteye gelmiş durumda. Yani biz bir büyük bir devrim yaşandı sağlıkta ve bu devrim böyle, öyle böyle bir devrim değil. Bu hikayelerle, kitaplarla yıllarca tarih sayfalarında anlatılacak bir devrimdir. Evet. Ya biz bizzat yaşadığımız şey. Bakın, iki hasta bir yatakta yatıyor. Bugün biz iki kişilik, tek kişilik 40 metrekare, 35 metrekare tuvaletli, banyolu, klimalı odalarda insanlarımıza ücretsiz sağlık hizmeti veriyoruz. Ücretsiz bir de. Ok Meydanı ihtisas yaparken Şişli Etvalide ki hasta eğer memursa Ok Meydanı'na bakılmazdı. SSK'lı hasta da Şişli Etvalide bakılmazdı. Bugün hepsi, bakın. Şimdi ilaç kuyruklarını görüyorsunuz. Bu reçete dedikleri şey. Seskajin diye, kimdi gençler bilmez de, Seskajin diye ağrı kesicileri vardı. SSK kendi üretiyordu ama hastaya ilaç Seskajin yazdığınız zaman hasta onu o gün alamazdı. Ertesi gün sabah reçete kuyruğuna girmesi lazımdı ki akşama doğru ilacını alabilsin. Bunları çok hatırlatmak için söylüyorum.
0: Ben
1: neden?
0: Bağkurluyum, o kuyruğu bilmem ama SSK'lı vatandaşlarımız önce hastanenin eczanesine gitmek,
1: evet, lazım. Eczaneye giderdi. Başka yerden alamazlardı. O ilaçları bir de kapalıydı böyle, demin gösteriyor. O hiç kimseyi görmezdi. Hasta hakları, insanların hak. Bakın, ben şimdi derste anlatıyorum. Bunu çocuklara şöyle anlatıyorum. Diyorum ki, insanlar eskiden ameliyat olurdu. Ne ameliyatı, sormaya hakkı yoktu bizim toplumumuzda. Yani siz acilde ameliyat olurdunuz, taburcu olurdunuz. Ben ne ameliyat oldum? Şu anda insanlar ameliyatlarını, kimin yapacağını, nasıl yapacağını sorgulayıp onan formu veriyoruz insanlara. Türkiye sağlıkta çok büyük bir yol kat etti. Ve bu yol gerçekten meşakkatli, çok çalışma ve adanmışlıkla oldu. Bu konuda ben bütün yönetici

0: arkadaşlarımıza, geçmiş bakanlarımıza, bütün başhekimlerimize, sağlık çalışanlarımıza gerçekten minnettar duyuyorum toplum adına. Ama bu işin esasında liderliği Cumhurbaşkanımızın o dirayeti ve liderliğiyle oldu. Bugün baktığınızda Türkiye en iyi ameliyatları yapabilir halde, en iyi doktorlarına sahip. O zaman da doktorlarımız çok iyiydi, bilgiliydi. Ama
1: İmkanları
0: o organizasyonu yapmazsanız, altyapıyı vermezseniz, o sistemi kurmazsanız, 1970'lerden itibaren Türkiye'de sağlıkta dönüşüm tartışıldı. 1970'te 2003'e kadar, 70'ten 2003'e kadar insanlar hep tartıştı sağlık sistemini nasıl düzelteceğiz. Ama bir Tayyip Erdoğan geldi, o sistemi iyi organize ederek, liderlik göstererek, dirayet göstererek işte bugünkü dünyanın örnek sağlık sistemini haline getirdi. Başka bir şey ifade edeyim. Bunu tabii çoğu insan ifade etmiyoruz ama 2003-2004 yılından önce İstanbul'da 400 yataklı hastane ne zaman yapılmış mesela?
1: Ne zaman?
0: 1973 SSK Hastanesi, Göztepe. Biz Covid'de son 5 senede 28 tane hastane yaptık. En küçüğü 400 yataklı. Öncekileri geç diyorum yani. 2020'den sonrasından bahsediyorum. Başakşehir'in acil durum hastanesine, Ok Meydanı'na kadar. Şimdi altyapınızı kurmazsanız, sisteminizi kurmazsanız, iyi yönetemezseniz, işte bunun gibi maalesef insanların, ki sağlık, mutluluk kaynağının en önemlisidir. Biz onu sağlamış durumdayız.
1: Evet, biraz altyapıyı konuşalım. Kaç şehir hastanemiz var? Kaçı yapılıyor? Kaçı projelendirilmiş durumda? Her
0: İşte şehre bir 27 şehir tane şehir hastanemiz var. Yaklaşık 39.630 onlarda tek kişilik, çift kişilik en lüks şekilde sağlık hizmeti veriyoruz. Şu anda 11 hastanemiz inşaat aşamasında. Bunların yaklaşık 6 tanesini inşallah bu sene sonuna yetiştirmeye çalışıyoruz. Bunun yanında da yaklaşık 10 tane de hastanemizin projelendirmesi, ihale aşamasındayız. Şu anda en son işte biliyorsunuz Cumhurbaşkanımızla beraber Aydın Şehir Hastanesi'ni açtık. Samsun Şehir Hastanesi'ni hasta alımına başladık. Ordu Şehir Hastanesi bitme aşamasında. Trabzon Şehir Hastanesi, Sakarya'da bir şehir hastanesi, Denizli'de şehir hastanesi yapıyoruz, Urfa'da yapıyoruz, Mardin'de yapıyoruz, Diyarbakır'da yapıyoruz. Bu hastaneler en kısa zamanda milletimizin hizmetine vereceğiz. Aynı zamanda da Sancaktepe'de 4050 yataklı Avrupa'nın en büyük şehir hastanesinin inşaatına devam ediyoruz. Planladığımız hastaneler de var, İzmir'de var. İşte Muğla'da var, Tokat'ta var, Konya'da var, Diyarbakır'da ikinci bir hastane yapacağız. Bunların hepsini Allah'ın izniyle insanlarımızın hizmetine sunacağız. Şöyle ifade edeyim. Geçen sene yaklaşık 30 tane hastane hizmeti aldık. Bu sene de hedefimiz 60 tane şehir hastaneleri de dahil insanlarımızın hizmetine sunacağız Türkiye genelinde.
1: Tabii sadece şehir hastanelerini konuşuyoruz ama diğer hastaneler de yapılıyor yani.
0: Tabii o 11 hastane
1: mesela
0: yanında.
1: Mesela benim ailem Gölcük'te yaşıyor. Gölcük Devlet Hastanesi artık harika bir hastane. Çok güzel bir
0: tabii şehir hastanesi bir konsept gibi algılanıyor ama yatak kapasitesi ve branşlar anlamında onun farkı var. Yoksa diğer hastanelere baktığınız zaman onlar da onun aşağı kalmaz. Şimdi bazen ben şehirleri dolaşıyoruz. Şu ana kadar 70'in üzerinde şehirde sağlık değerlendirmesi yaptık. Mesela ben de orada söylüyorum yani. Bugün Türkiye'nin en ucağı köşesindeki bir ilçe hastanesi bile dünyada örnek alınan hastanelerden bir tanesi oluyor. Çünkü o 50 yatakta 25 yatakta olsa metrekaresi inanılmaz büyük hastaneler, rahat, konforlu hastaneler hizmeti açıyoruz.
1: Tabii
0: bu çok önemli.
1: Gerçeği depreme güvenli vaziyette.
0: İzolatörlü.
1: Bütün hastanelerimiz öyle mi?
0: Bugün 100 yatağın üzerindeki bütün hastanelerimizi izolatörlü yapıyoruz artık. Zaten şehir hastaneleri izolatörlü oluyor. Ve baktığınızda bu hastaneler şu anda Türkiye'nin medarı iftarı oldu. Ben bunlara sağlık inşaat şaseleri diyorum şehir hastanesi. Başakşehir'i düşünün. 1 milyon metrekare Bilkent öyle, ettik öyle. Baktığınız zaman bu tür hastaneler sadece büyük şehirlerde değil artık.
1: Çamsa Kore'yi gören yabancılar yani çok şaşırıyor. Elazığ'da, böyle hastane mi olur diyorlar.
0: Mardin'de, Elazığ'da, Diyarbakır'da.

0: Urfa'da bu hastaneler insanlarımıza hizmet etmeye başladığı zaman üst seviye Rize'de o da bitiyor inşallah bu sene sonunda. Gerçekten Türkiye bu sağlık altyapısı anlamında çok iyi yerlere gelmiş durumda.
1: Şimdi COVID döneminde çok konuştuk. Yoğun bakım kapasitemiz nedir? Zaman zaman bilemiyorum sizin de değerlendirmenizi almak önemli bu hususta. Yoğun bakım servisleri noktasında kamu hastanelerden özel hastanelere çok sayıda sevkin olduğuyla alakalı bilgiler de paylaşılıyor vatandaşlardan. Bir algı operasyonunun neticesi olabilir ya da bazı şehirlerimize böyle bir ihtiyaç olabilir. Nedir yoğun bakım kapasitemiz?
0: Türkiye'de yoğun bakım kapasitesi 48 bin. Ve Avrupa'daki yoğun bakım kapasitesinin yaklaşık 2,5 katı. Biz yoğun bakım yatakları gerçekten 48 bine ulaşmış durumda. Bu 2002 senesine sayı vereyim size 2300. 48 bine çıkartmış durumda.
1: 2300'den 48 bine çıkıyor.
0: Ama şöyle bir şey var. Şimdi onunla da ilgili bir çalışma yapıyoruz. Yoğun bakım dediğiniz seviye seviyedir ve bazı hastalar uzun süre yoğun bakımda artık bakım hastası haline gelmiştir. Kronik hastalık haline gelmiştir. Onunla ilgili bir mevzuat çalışması yapıyoruz. Çünkü şehirleştik. Türkiye çabuk şehirleşti. Yani bunun 2000 senesinde Türkiye'de kırsalda yaşayan vatandaş sayımız yaklaşık %30'umuzdu. Şu anda %6.6'ya düşmüş durumda. Yani şehirleştik, çabuk şehirleştik. Zenginleştik de ve geliştik de. Ve böyle olunca da esasında biraz aile küçüldü. Biraz da işte ailede küçülmeye başlayınca yaşlımız hastaneye gelince onların bakımı ile ilgili özellikle bir yapılanmaya giriyoruz. Ve bunu palyatif bakım ve palyatif yoğun bakım, evde sağlık, aynı zamanda uzansan sağlık diye bir mevzuat çalışması yapıyoruz. Böylece yoğun bakımda uzun süre yatmış, artık kronik tedaviye dönüşmüş hastaları da yoğun bakımlardan bu palyatif yoğun bakımlara, palyatif servislere gerektiği zaman evde bakacak şekilde de bir planlamaya girdik. Uzaktan sağlık hizmeti verecek şekilde de bir yapılanmaya girdik. Çünkü yaşlınız varsa o yaşlıyı hastalıkla beraber, birçok kronik hastalığa beraber yönetmemiz gerekiyor. Biz o konuda evde sağlık, biliyorsunuz şu anda 1 milyon 200 bin insanı evde sağlık hizmetiyle destekliyoruz. Onun yanında buna uzmanlık hizmeti, uzaktan sağlıkla bu hastanın hastaneye gelmeden, hareketlenmeden orada hem bakımını hem tedavisini hem tıbbi olarak her türlü ihtiyacını karşılayacak bir yapılanmaya yeniden mevzuatsal anlamda çalışıyoruz. İnşallah birkaç hafta içinde de bunu yayınlamaya çalışacağız.
1: Tabii bu kapasite artırımı kadro ihtiyacını da doğuracak. Sizden müjde bekleyen çok sayıda sağlık personeli var. İşte okumuşlar, kendilerini geliştirmişler. İyi bir eğitim neticesinde de devlette, kamuda, sağlık sektöründe çalışmayı bekliyorlar. Evet. 26.673 personel alımı ile ilgili takvimi soracağım ben size. Bir de 2024 KPSS ile ek kontenjan, ek atama bekleyen gençlerimiz de var. Evet. Onlara da ne söylersiniz?
0: Şöyle, 2024 KPSS ile geçen sene 47 bin tane hekim dışı personel alımı yaptık, biliyorsunuz 47 bin kişi. Ve ondan önce de iki dönem daha alım olmuştu. Şimdi 2024'ten 2026 kadar mezun olan gençlerimizin de bu imkana faydalanması gerektiğini düşünüyoruz. Onun için 2026 Eylül'deki KPSS sonrasında bu alımları planlayacağız en kısa zamanda. Yani 2026'nın sonunda bir alım planlıyoruz. Maliye Bakanlığı ile tabii kadro sayılarımızı, inşaatlarımızın bitiş aşamasına göre ihtiyaçlarımızı belirliyoruz. Burada gençlere özellikle şunu ifade etmek istiyorum. Biz şimdi bir sağlık meslek mensupları yönetmeliği de çıkarttık. Belki bunu kamuoyunun bir kısmı bilmiyor olabilir ama biz geçen sene sağlık meslek mensuplarının özelde nasıl çalışacağı tanımını yaptık. Yani siz bir sağlık ünitesi, bugün fizyoterapistimiz, uzman psikologumuz, diyetisyenimiz kendi sağlık ünitesini özel şekilde açabilir hale getirdik. Böylece esasında kamuda istihdamın haricinde orada istihdam edilmemiş arkadaşlarımız kendi özel ünitelerini açabilir haldeler. Bizzat kendilerini ruhsatlandırıyoruz.
1: Şimdi başka bu muayenehaneye geri dönüş anlamına mı geliyor?
0: Hayır. Hekim dışı personelden bahsediyor.
1: Hekim dışı personelde, tamam.
0: Yani bugün diyetisyen olsun, fizyoterapist olsun, çocuk gelişimcisi, işte odyo hemşire, ebe, hepsi kendi sağlık ünitesi gibi tanımladığımız küçük bir muayenehane demeyelim, onu doktor çünkü hekim muayenehanesinde ayrı, sağlık ünitesi diye bir tanımlama yaparak onların özelde de çalışabileceğini ön plan çıkarttık. Çünkü amacımız sadece biz koruyan, geliştiren ve üreten sağlık modeli diyerek esasında önceliğimizi sağlık insanlarımızın sağlığını korumaya hedefledik. Sağlıklı Türkiye yüzyılı diyoruz. Yani esasında amacımız insanların hastalandığı zaman demin bahsettiğimiz her türlü imkanıyla tedavi edebilir kapasiteye ulaşmış durumda olan Türkiye'nin aynı zamanda da toplumunun sağlıklı olmasını hedefledik. Yani hastalanmadan insanların bedenine bakmayı ve onların bu risklerden uzak kalması için özellikle bu tür sağlık çalışanlarımızın da sağlıklı insanları daha iyi yaşam tarzlarıyla yaşamasını sağlatıyoruz. Yani insan kiloluysa esasında sağlıklı olma riski azalıyor. Sağlık riski sağlıkla ilgili bedensel riski artıyor. Şimdi kilo diyorsunuz, eklem hastalığının en önemli sebepleri, kalp hastalığının en önemli sebepleri, inme hastalığının en önemli sebepleri. Sizin kilonuz varsa esasında birçok hastalıkla ilgili risk taşıyorsunuz demektir. Siz sigara kullanıyorsanız, tütün kullanıyorsanız demektir. Akciğer kanseri olmanızla ilgili 9 kat diğer insanlardan, kullanmayan insanlardan fazla akciğer kanserine yakalanma riskiniz var demektir.
1: 348 sağlıklı yaşam merkezimiz var.
0: Evet, 348 tane sağlıklı. Şimdi bizim toplumumuzdan, ben vatandaşlarımıza özellikle şunu istirham ediyorum. Lütfen Sağlık Bakanlığı ve sağlık tesislerini sadece hastalandıkları zaman kullanacakları tesis olarak düşünmesinler. Esas hastalanmamak için danışacakları, kontrol edilecekleri yerler olarak düşünsün.
1: Ne yapacak vatandaş?
0: Onun için aile hekimleri, öncelikli olarak aile hekimleri. Çünkü aile hekimlerin esas görevi riskli olan kendi nüfusundaki insanlara sağlıklı yaşamanın öğretisini aynı zamanda kontrolünü sağlatmaktır. Bakın aile hekimlerimizi tarama programları yaptık. Şimdi eskiden 2024'e kadar aile hekimleri insanları gelmesini bekliyor. Hayır, biz artık insanları arıyoruz. 31 milyon insanı aile hekimlerimiz sağ olsunlar taradılar. 5 milyon insanımıza daha hiç haberi olmadan şeker hastalığı, hipertansiyon gibi riskli oldukları için tedaviye başladık. Yani biz hastalanmadan bu insanları korumamız gerekiyor. Bakın kanser taraması var bugün. Aile hekimliklerimizde, sağlık ve hayat merkezlerimizde. Rahim kanserinden meme kanserine, bağırsak kanserine kadar hepsini tarıyoruz. Eğer risk varsa bunların randevusunu da hastaneden alıyoruz. Ve onların tedavisini de daha erken safhada hiçbir sorun yaşamadan
1: erken
0: hallettiriyoruz.
1: Erken teşhis hayat kurtarıyor.
0: Sadece şu son 5 ayda 3000'e yakın insanımız, 2700 küsür tane insanımız erken kanser teşhisi konularak tedavi edildi bu taramalarda. Ve bizim bir mottomuz var. Kanserden korkmayın, geç kalmaktan korkun diyoruz. Bugün dünyanın en çok ölüm sebeplerinden bir tanesi inme, kalp krizi, dolaşım hastalıkları. Biz Covid'de 2 senede 6,5 milyon insan dünyada rahmetli oldu. Peki kalp hastalığından ve inmeden, dolaşım hastalıklarından 17 milyon insan ölüyor senede. Dünyada. Şimdi biz geliştikçe ve şehirleştikçe, yaşam kalitemiz yükseldikçe bu riskler artıyor. İşte hareketsizlik en büyük risk. Şimdi biliyorsunuz bir kampanya başlattık. Geçen sene kilonu ölç, sağlıklı yaşa, herkesin kilosunu ölçtük. Normalde hastanelerimizde, sağlıklı hayat merkezlerinde kilo ölçüyorduk. Ama insanlar fark etsinler, insanlar bizimle beraber sağlıklarını korumaları gerektiğini bilincinde olsunlar istiyoruz. Bugün %60'ı Türkiye'nin kiloluysa biz bu sorunu vatandaşlarımızla, kilolu insanlarımızla beraber çözeceğiz. Hareketsizlik bugün en büyük sorunlardan bir tanesi. Şehirleşmiş bir toplumda hareket kısıtlılığı, hareketlilik az. Çünkü eskiden yediğimiz o yeme alışkanlığımızı keşkekinden işte tarhana çorbasına, muhlamasına kadar yiyoruz. Ama eskiden hareketli bir yaşam tarzı varken bugün ofislerde oturuyoruz. Öyle olunca da kilo haline geliyor ve bu toplumumuzun risklerinden birisi. 348 tane sağlıklı hayat merkezimizde 17 adet hizmet sunuyoruz. Diyetisyeninden çocuk gelişimcisine, psikoloğuna, odyosuna, diş hekimine, gebe okuluna, filates salonlarına, fizyoterapistine kadar her şey ücretsiz bu alanlarda ve meğerseden bunlar randevu alınabiliyor. Ve aile hekimine söylerseniz aile hekimini sizi yönlendirebiliyor. Biz insanların sağlıklı olmasını istiyoruz. Onun için lütfen sağlık sistemini sadece hastalık zamanında değil, hastalanmadan daha iyi yaşam kalitesiyle sağlıklı yaşamak için kullansınlar.
1: Kanser dediniz, ilme dediniz, dolaşım sistemi hastalıkları dediniz. Şimdi bunların en büyük nedenlerinden biri sigara, tütün mamulleri, elektronik sigara vesaire. Bununla Cumhurbaşkanımızın nasıl bir mücadele içerisinde olduğunu biliyoruz. Evet. Şimdi bugün haberini paylaştık. İtalya Başbakanı Meloni sigarayı bırakmış. Cumhurbaşkanımız da sana bıraktırmak lazım falan diyordu. Beyefendilerin
0: dediklerini dinliyorlar.
1: Dinlemiş, öyle gözüküyor. Birkaç ay önce böyle bir uyarı almıştı Cumhurbaşkanımızdan. Şimdi bırakmış. Yani siz Sağlık Bakanlığı olarak bu kapsamda ne yapıyorsunuz? Ne yapılacak bundan sonra?
0: 2010'ların ilk yarısında Türkiye çok büyük bir dumansız hava sahası diye bir kampanya başlatmıştı. Ve gerçekten de toplumun her kesimi buna duyarlılık göstererek biz sigara içme oranlarını bayağı düşürmüştük. Ama maalesef özellikle Covid'le beraber bu sigara kullanım oranlarımız son yıllarda artmaya başladı. Bugün Türkiye'de 103 kişiden birisi sigara kullanıyor. Hele erkeklerin %46'sı kullanıyor. Yani iki erkek vatandaşımızdan bir tanesi neredeyse sigara kullanıyor. Ve Türkiye'de bugün 2025 senesinde 8 milyar paket sigara satılmış durumda. Ve akciğer kanserine dünyanın ikinci sırasındayız. Sigara içen bütün vatandaşlarımız sigaranın zararlarını biliyorlar. Çünkü yaşıyorlar zaten. Yani sabah kalktığı zaman o ağzın kötü tadı, nefes darlığı, koku, damar hastalıkları hepsini yaşıyorlar. Ciltler ve cildinizi mahvediyor bir kere sigara. Dişleriniz, her şeyinizi. Bu bir kötü alışkanlık. Bunu sigara içen bütün vatandaşlarımız biliyor. Ve sigarayı bırakmak için de esasında bir hedef koyuyor. %99'undan bahsediyorum. İstisnalardan bahsetmiyorum. Diyor ki ben bu sigarayı bırakmam lazım. Biz de diyoruz ki gelin beraber bırakalım. O zamanı da şimdi uzatmayın. Ve biz sigara bırakma polikliniklerimizin sayısını 1500'e çıkarttık. Sigaralarla ilgili bırakma mobil timleri oluşturduk. Parklara koyduk. Ve aile hekimliklerimize sigara bırakma ile ilgili eğitim verdik ve onları da sigara bırakmayla ilgili görevlendirdik. Bunun yanında 171 diye sigara bırakma ve nasıl bırakacağı konusunda danışmanlık hizmeti veriyoruz bu hattan. Ayrıca insanlarımıza ücretsiz sigara bırakma ilaçları veriyoruz. Doktorun tavsiyesi doğrultusunda.
1: Ücret yok.
0: Hiçbir para yok. Ve biz diyoruz ki gelin sigarayı bırakın. Ve gerçekten vatandaşlarımız bakın 2024 senesinde senede bizim sigara bırakma polikliniklerimize 81 bin tane başvuru olmuştu. 2024 senesinde. Biz bu kampanyayı arttırdıkça şu anda sadece 5 ayda 90 bin insanımız bizim sigara bırakma polikliniklerine başvurdu. 79 binine ilaç veriyoruz ve bunların bir kısmı sigarayı bırakıyor. Ben sigara içen arkadaşlarımıza, vatandaşlarımıza şunu söylüyorum. Lütfen sigara İçmeyi, bırakmayı bırakmayın. Vazgeçmeyin. Çünkü o sizin sağlığınıza tehdit. Ve biz bununla ilgili de esasında mevzuatsal değişiklik de hazırladık ve şu anda tartışılıyor. Orada şöyle bir algı oluşturuluyor. Ya sigarayı işte benim sigarama dokunma. Ya ben sizin sigaranı dokunmuyorum. Sağlıklı kalmanı istiyorum. Ve özellikle işte sigara alanları net değil bazen. Camı öyleymiş böyle. Biz sigara alanları netleştireceğiz. Ve görünür olmaktan sigarayı çıkartacağız. Çünkü bizim neslimizin riski, şu anda genç çocuklarımız işte elektronik sigara diyoruz. Daha tehlikeli. İçine ne olduğunu bilmediğimiz pufflar daha tehlikeli. Bunlar insanlarımızın sağlığına büyük tehdit. Ve bunları biz vatandaşlarımızla beraber İnşallah azaltacağız ve Türkiye'yi dumansız bir ülke haline getirmek hedefiyle çalışacağız.
1: Şimdi siz az önce aşırı kiloya, fazla kiloya da dikkat çektiniz. Obeziteyle mücadelede malum sağlıklı yaşam merkezlerinin önemli alanlarından biri. Son dönemde sosyal medyada da çok pazarlanır olduğunu görüyoruz. Zayıflama iğneleri ve netice aldıklarını da iddia ediyor insanlar. Netice alanları da görüyoruz, tanıdığımız insanlar da var. Bu daha sonra başka problemler çıkartmasın, yani nedir bu zayıflama iğnesi, neden bu kadar popüler oldu?
0: Bu ilaçlar tabi güven endeksi hesaplanarak bunların bilimsel çalışmaları yapılarak üretilen ilaçlar. Onun için insanlarımız bunların kullanım konusunda tedirgin olmasın, ama şöyle bir sorun var. Bu ilaçları kullanıyorsunuz, sonra ilaç bıraktıktan sonra yeniden kilo alıyorsunuz. Yaşam tarzımızı kilo almayacak, beslenme alışkanlıklarımızı kilo ve zararlı olmayacak şekilde planlamamız en önemli kilo verme yoludur. Doğal olanıdır. Yani siz eğer ilaçta kullanabilirsiniz, ameliyat da olabilirsiniz, ama siz eğer yeme alışkanlığınızı, hareketlilik alışkanlığınızı değiştirmezseniz bunlarda tekrarlama oranları çok yüksek olur. Onun için biz toplumumuza, diyetisyenlerimize, özellikle sağlık ve hayat merkezlerimize ücretsiz diyetisyenlerimiz nasıl kilo verileceğini, nasıl besleneceğini anlatıyorlar. Orada fizyoterapistlerimiz, orada pilates salonları, spor salonlarında nasıl hareket edeceklerini anlatıyorlar. Onun için toplumumuz önce niyet edecek, her şeyin başı gibi. Ben kilo vermeye, sağlıklı olmaya karar verdim diyecek. Ve versinler. Basit bir örnek anlatayım. Bütün toplum basit.
1: Süremiz çok... de kısıtlı. Başka bir başlığa da geçmek isterim ama.
0: Tabii şu örneği vereyim. Margarin 250 gram. Bakın bir margarin, küçük margarin 250 gramdır. 5 kilo demek 20 tane margarin. 5 kilo.
1: Evet.
0: 5 kilo size ne yapıyor onu anlatayım topluma. Şöyle sabahleyin o margarinleri bir beze sarsınlar kuşağa. Beline bağlasınlar 20 tane margarini. Akşama kadar o margarinle
1: yürüsünler.
0: Yürüsünler dolaşsınlar. Bakayım akşamleyin ne araları ağrıyacak, nasıl hissedecekler. 5 kilo demek topluma. Onun için o kiloları, 5 kiloyu verin lütfen. Bakın geçen sene biz kilo ölçümü yaptık. İnsanları diyetisyenlerimize gönderdik. 10 milyon insana baktık. 513 ton kilo verildi. Bu 513 ton 513 ton sağlık demek. Onun için biz sağlıklı olması için insanlarımızın kilo vermesini istiyoruz.
1: Çocukluk çağı aşıları, bebeklik aşıları vesaire, bunlar da büyük bir tartışma konusu malum. Takip ediyorsunuz durumu. Hakikaten aşı karşıtları var. İşte topuk kanı meselesi var. Tüm bunlara nasıl bakıyorsunuz?
0: Biz Türkiye olarak aşılanmada dünyanın en iyi ülkelerinden bir tanesi. Şu anda 13 tane aşıyı ücretsiz bütün çocuklarımıza ulaştırıyoruz. Pneumokok dediğimiz, yani zatürre aşısı da grip aşısını da yaşlılarımıza belli yaş grubuna ulaştırıyoruz. Ve gerçekten %95'in üzerinde bir aşılanma oranımız var. Bu aşılar aynı zamanda da TÜSEB üzerinden şu anda çağrıya çıktık. İki tanesi hepatit aşısını ürettik. Aynı zamanda bu 13 aşıyı da Türkiye'de üretebilir bir planlamaya ve organizasyona başladık. İnşallah çok kısa zamanda bu 13 aşıyı da Türkiye'de üretebilecek kendi imkanlarımıza, kendi bilim insanlarımızla, kendi altyapımıza üreteceğiz. 13 tane aşı. Ama şöyle bir şey ifade edeyim. Bu aşı karşıtlığı çok bizi üzüyor. Neden diyeceksiniz? Aşı dediğimiz şey esasında vücudumuzun hastalıklar daha bulaşmadan, mikroplar, virüsler bize bulaşmadan vücudumuzun savunma mekanizmaları onlara hazırlayan maddelerdir. Yani sizin kendi bedeninizin korunma, savunma mekanizmaları aşılar vasıtasıyla gelecek olan mikroba karşı sizi hazırlıklı hale getirir. 1900'lerin başında, 1910'larda aşılar olmazken insanlar en büyük ölüm sebebi salgın hastalıklardı. Aşıların keşfinden sonra bugün baktığınızda artık salgın hastalıklar çok gerilerde kalmış durumda. 1910'larda, 1920'lerde insanların yaşam süresi 47-50 ortalamasıydı. Bugün baktığınız zaman bu aşıların en büyük etkisiyle 78-80'lere çıkmış durumda. Türkiye aşılanmasıyla, Türkiye sağlık altyapısında, bakın 1990'larda Türkiye'nin ortalama insanların yaşama süresi

0: 60-68 bandındaydı. Bugün 78.2'ye çıkmış durumda. Neden? Aşılama programlarıyla, sağlık altyapısının iyileştirilmesiyle. Onun için biz aşıların reddinin taraftarı, bu çocuklarımızı koruyor. Ve bunun içindeki maddesine yok şöyleymiş böyleymiş dezenformasyona bakmasınlar. Ben yaşadım Covid'de. Covid açık söylüyorum. Şimdi eleştiriliyor şey yapıyorlar ama biz Covid'de aşılarla beraber bu salgını durdurduk esasında. Ama insanların şunu da sormasını istiyorum. Gitsinler hekimine, hemşiresine, sorsunlar aşıların faydalarını, anlatsınlar bizim hekimlerimiz, anlatıyorlar. Lütfen ön yargılarla hareket etmesinler. Aşı çocuklarımızın hastalanmaması için yapılan en önemli koruma usulüdür.
1: Kemal Bey, süremizin sonuna geldik. Aslında konuşulacak çok şey, başlık var. Yani
0: esasında sağlıktan bahsetmek isterdim ama
1: Türkiye yine rekor kırıyor. Mesela çapraz organ naklinde muhteşem işler yapıyoruz.
0: Sezai Hoca bir tanedir.
1: Kart tedavisi vesaire. Cumhurbaşkanımız gene geçen günlerde bir fabrika açılışı yaptı. Kızılay artık plazmadan ürün üretimi noktasında bir sürece başlayacak Allah'ın izniyle. Sizin de son notunuzu alayım. Ondan sonra kapatalım.
0: Ben şöyle bir şey söylüyorum. Biz Türkiye'de sağlık hizmetleri çok iyi. Sağlık çalışanları, hekimler çok kaliteli ve bilgililer. Bu kadar altyapısı iyi, hekim ve sağlık çalışanlarının bilgili olduğu bir toplumda, üniversitelerin kuvvetli olduğu bir toplumda, tıp fakültelerinin aynı zamanda yeni şeyler söyleyecek bir yapılanmaya girmemiz gerekir. Türkiye'nin sadece Türkiye'deki insanların sağlığı için değil, dünyadaki birçok insanın şifası için yapabilecek ve onların sağlıklı yaşamasını sağlayacak insan gücü ve altyapısı var, iradesi de var. Bugün görüyorsunuz çevremiz ateş çemberi ama biz barış timsali, herkesin barış için yaşamasını sağlamaya çalışıyoruz. Ve bugün Türkiye 18 tane hastaneye diğer ülkelerle beraber çalıştırıyor ve insanlara fayda vermeye çalışıyoruz. Onun için biz üreteceğiz dedik. Türkiye dünyada sağlıkla ilgili artık sadece pazar değil, ortak olup rol yapacak, yeni şeyler söyleyecek kapasiteye sahip. Biz onun için üreten sağlık diye bir motto oluşturduk. Ve TÜSEP bünyesinde de yeni şeyler söyleyecek insanlara imkan verdik. Bunu özellikle söylüyorum. Bilim insanı, sanayici, üretici, finansal olarak güçlü olan insanları bir araya getiriyoruz TÜSEP'te. Üreten sağlık Gov.tr diye bir portal oluşturduk. Bu portalde herkes diyecek ki benim bir fikrim var diyen insanı ve fikri alıyoruz, ona fikri mülkiyetini veriyoruz. Onu sanayiciyle ve finansmanla buluşturuyoruz. Böylece esasında yeni şeyler söyleyecek sadece bilim insanı değil, hemşiresi de olabilir, sağlık memuru da olabilir. Fikrim var diyen insanların bu portala girip fikirlerini söylemesini istiyoruz. Ve bu fikirleri alıp ürün haline getirmemizi sağlayacak sanayiciyi de finansmanı da orada bir araya getiriyoruz. Finansmanı olan, param var, sağlıkla ilgili bir yeni bir şey üretmek isteyen diyen bütün finansı olan, fonundan bankasına kadar, zengininden herkese kadar oraya girip ya ben sağlığa yatırım yapmak istiyorum demesini istiyoruz. Sanayici benim altyapım var, cihazım var, ben yeni bir şey üretecek kapasitem var diyenin de o sağlık Gov.tr dediğimiz, üreten sağlık Gov.tr'ye girmesini istiyoruz. Böylece esasında Türkiye'yi çok kısa zamanda dünyanın aynı zamanda sağlık teknolojisini, cihazını, malzemesini üretir hale getireceğiz.
1: Hücreleri bekliyoruz efendim sizden. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldınız. Bizi ve izleyicilerimizi bilgilendirdiniz. Merak edilen pek çok soruya cevap verdiniz.
0: Vallahi benim söylemek istediklerimiz veya insan yapılanları anlatmaya herhalde sadece bir program yetmeyecek.
1: Süre yetmez. Bir daha bekleriz inşallah. Evet. Çok teşekkürler. Sağlık Bakanımız Sayın Kemal Memişoğlu konuğumuzdu. Biz burada noktalıyoruz. Gelişmelerle yeniden karşınızda oluncaya dek hoşçakalın. İyi günler.
2: İstanbul'a yeni metro hattı geliyor. Halkalı Arnavutköy metro hattı yarın hizmete açılacak. Yeni metro hatları nerelerde yapılacak? Ankara İstanbul'u 80 dakikaya indirecek süper hızlı tren projesi ne zaman başlayacak? Türkiye'nin ulaşım vizyonu, mega projeler ve geleceğin yatırımları. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu A Haber'de soruları cevaplandırıyor. Özel röportaj bu akşam 20'de A Haber'de. Halkbank'ın katkılarıyla. Sinema biletlerinde uygulanabilecek indirim oranları 18 Haziran 2026 tarihli resmi gazetede yayımlanan yönetmelikte yeniden belirlendi. Yeni düzenlemeye göre yapımcı ve sinema salonları arasında yapılacak anlaşmalar kapsamında satılan film özel bileti türünde tam bilet fiyatı üzerinden %70'e kadar indirim uygulanabilecek. Halkbank'ın katkılarıyla. Haber Radyo, haberin radyosu.
3: İyi akşamlar, Ajans Akşam'a doğruna hoş geldiniz. Saatlerimiz artık 17'yi gösteriyor. A Haber ekranlarında ve de A Haber Radyo'da canlı yayındayız. Günün öne çıkan başlıklarına bakacağız. Haydi buyurun başlayın, ana başlıklarımıza bakalım isterseniz. Bugünün en önemli gelişmelerinden biri İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın Maltepe'de, İstanbul'da Maltepe'de evinin önünden kaçırılmasına ilişkin gelen bilgi oldu. Görüntüler var, çok sıcak görüntüler var elimizde kaçırılma anına ilişkin. Birazdan bakacağız detaylarına. Ve Fenerbahçe'de bugün itibariyle 4. İsmail Kartal dönemi resmen başladı. Sarı lacivertlilerde son ana dek teknik direktör olarak Aykut Kocaman'ın ismi geçiyordu. Fakat kulüp İsmail Kartal'la anlaştığını duyurdu. Bugün bakacağız bu anlaşmanın detaylarına da ve ABD-İran mutabakatına dair görüşmeler yarın gerçekleşecek. 14 maddelik bir plandan bahsediliyor. Dün Donald Trump'ın imza attığı bir belge var. İran tarafında da keza öyle. Yarına kadar yine de çok temkinli olarak bekleme süresindeyiz. Ama yarına ilişkin neler planlanıyor bunlara da detaylarıyla bakacağız. Şimdi bugünün en sıcak gelişmelerinden biri olarak nitelendirmiştim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın Maltepe'de evinin önünden kaçırıldığı bilgisi. İşte son görüntüler bunlar. Güvenlik kamerası görüntüleri bunlar. Hatta arkadaki araçta görüyorsunuz. Eşi ve çocuklarıyla birlikte evden çıkmak üzere evden ayrılıyor. Kapının önünde aracının yanında eşi ve çocuklarını beklerken bir araçtan birkaç kişi iniyor ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ı araca bindiriyorlar tartaklayarak. Hatta görgü tanıklarının ifadesine göre ellerinde siyah bir poşet var. O poşete başını geçirmeye çalışıyorlar. İddialar şu yönde, çocuğunun ve bir komşusunun bu anlara tanıklık ettiği yönünde. Çok sıcak gelişmeler bunlar. İstanbul'un göbeğinde güpegündüz yaşanan bir kaçırılma olayından bahsediyoruz. Söz konusu kişi ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal. Olayla ilgili çalışmalar sürüyor. Şu ana kadar elimizdeki bilgiler bunlar. Ve bir sıcak gelişme daha var. İstanbul'da yaşandı bugün. İstanbul'da Fatih'te bir otomobil tamirhanesinde, daha çok motosiklet tamirhanesi diyebiliriz buna. Görüyorsunuz küle dönmüş durumda. Daha çarpıcı görüntüler de var. Orada bulunan, tamirhanede bulunan tüm motosikletlerin ve bir aracın önünün tamamen yandığını görüyorsunuz. Çıkan yangında o tamirhanedeki, henüz sebebi bilinmiyor ama alevler kısa sürede binayı sarıyor. Yangın ekiplerin uzun uğraşları sonucunda kontrol altına alınabiliyor. Olayla ilgili soruşturma başlattı ama tamirhanede bulunan araçların neredeyse tamamı kullanılmaz halde İstanbul'da Fatih'te meydana geldi bu kaza. Ve en önemli gelişmelerden biri daha, Milli Güvenlik Kurulu bugün başlıyor. Toplandığı belirtiliyor. Şimdi muhabir arkadaşımıza döneceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandığı aktarılıyor Milli Güvenlik Kurulu'nun. Gündemde hangi başlıklar var? Bakalım, hemen dönelim. Bu yılın 3. toplantısı. Kübra Bal bizi bekliyor. Detaylar Kübra'da.
4: Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saatler 16.47'yi gösterdiğinde toplandı. Bu yılın sizin de ifade etmiş olduğunuz gibi aslında 3. toplantısı olduğuna dikkat çekelim. Tabii toplantıda ana gündem başlığının Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında sağlanan barış olacağını ifade edelim. Özellikle savaşın ilk gününden bu yana, 28 Şubat'tan bu yana aslında bir mekik diplomasisi yürütüyordu kalıcı barışın sağlanması için Ankara ve Orta Doğu'da yaşanan gelişme de yakından elbette takip ediyor. Bu noktada Washington-Tahran hattındaki sağlanan mutabakat

0: izlemeye devam ediyor. Bu noktada da aslında Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerinin korunması için atılacak adımlarda istişare edilmiş olacak MGK toplantısında. Ve bir diğer önemli başlık elbette terörsüz Türkiye süreci. Terör örgütünün tasfiye edilme sürecinin hızlandırılmasına yönelik devletin ilgili kurumları farklı yöntemlerle çalışmalar gerçekleştiriyor. Bu çalışmaların yanı sıra elbette sahada silah bırakma sürecine dair Milli İstihbarat Teşkilatı'nın toplamış olduğu raporlarda masaya yatırılacak ve yine beklenen bir yasal düzenleme var. Bu konunun da istişare edileceğini ifade edelim. Tabii Suriye'de, Kuzey Irak'ta yaşanan son gelişmelere dair parantez açılacak. Özellikle Gazze'de yaşanan gelişmeler, Gazze'ye insani yardımın ulaştırılabilmesi için yapılabilecekler. Yine Rusya-Ukrayna'da yaşanan son gelişmeler, Karadeniz güvenliği meselesi de masadaki başlıklar arasında olacak ki yaklaşan NATO liderler zirvesi de var. 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştiriliyor olacak. Hazırlıklar hangi aşamada, bunlar değerlendirilecek? Yine aynı zamanda alınan tedbirlere de mercek altına alınacağını ifade edebiliriz. Diğer bölgesel ve uluslararası gelişmeler de elbette değerlendiriliyor olacak MGK toplantısında. Toplantının ardından da her zaman olduğu gibi İletişim Başkanlığı'ndan yazılı bir açıklama yapılması bekleniyor diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
1: Kübra Bal, teşekkür ediyoruz. Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ve bugün Milli Savunma Bakanlığı'nda haftalık bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi her perşembe günü olduğu gibi. İşte o bilgilendirme toplantısında geçtiğimiz gün Milli Savunma Bakanlığı'nın duyurduğu SAMP'te hava savunma sisteminin Konya'ya konuşlandırıldığı bilgisi detaylarıyla paylaşıldı. İtalya'dan gelen bu savunma sistemleri Konya'daki Anajet Üst Komutanlığı'na konuşlandırıldı. Bilgilendirme toplantısının devamında NATO toplantısı da vardı. 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek NATO zirvesi vardı. Buna ilişkin hazırlıklar vardı ve aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri ve İran anlaşması da.
2: Gökyüzünün güvenliği için kritik bir adım atıldı. NATO hava savunmasını güçlendirme çalışmaları kapsamında İtalya'dan gelen SAMP/T hava savunma sistemi Türkiye'de göreve başladı. Yüksek irtifa tehditlerine karşı kullanılan sistem Konya'daki 3. Anajet Üst Komutanlığı'na konuşlandırıldı. Söz konusu açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Haftalık basın bilgilendirme toplantısında Konya'da konuşlandırılan SAMP/T ve Çelik Kubbe ile ilgili bilgi paylaşımı yapıldı. NATO hava savunmasının güçlendirilmesi amacıyla İtalya'ya ait bir adet SAMP/T hava savunma sisteminin 3. Anajet Üst Komutanlığı'nda Konya'ya konuşlandırıldığı duyuruldu. Toplantıda ABD-İran anlaşması üzerinde değerlendirme yapıldı. Mutabakatın memnuniyetle karşılandığı belirtildi. Söz konusu mutabakatın bölgede kalıcı barış, güvenlik ve istikrara katkı sağlamasını temenni ediyoruz ifadeleri kullanıldı.
3: Mutabakatın korunması ve sabote edilmesine yönelik girişimlerin önlenmesi bakımından ilgili tüm tarafların sağduyulu, itidalli ve sorumlu bir tutum sergilemesi büyük önem taşımaktadır. Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler de yakından takip edilmektedir. Enerji arz güvenliği, deniz ticareti ve seyir sefer emniyetinin korunması küresel istikrar açısından büyük önem taşımaktadır. Ülkemiz, uluslararası hukuk çerçevesinde bu alanlarda yürütülecek çalışmalara katkı sağlamaya hazırdır.
2: Ve NATO zirvesi kapsamında gelinen son durum, bilgilendirme toplantısında yapılan hazırlıklar da gündeme geldi.
3: Bakanlığımızın sorumluluğunda yürütülen faaliyetler kapsamında tüm güvenlik tedbirleri alınmış olup ilgili bakanlıklar ve kurumlarda koordinasyon içerisinde gerekli çalışmalar sürdürülmektedir. Ay Yıldız Karargahımızda konuk savunma bakanlarıyla beraberindeki heyetler onuruna karargahın Yıldız bölümünde bir resepsiyon düzenlenecektir.
1: Ve dün Donald Trump bizzat imzaları attı Fransa'da Versailles Sarayı'nda o mütabakat zaptına. Yarın o toplantı gerçekleşecek. İran tarafından da benzer görüntüler geldi ama herkes temkinli. İsviçre Dışişleri Bakanlığı'ndan da bu konuyla ilgili genelde temkinli açıklamalar geliyor son birkaç gündür. bekliyoruz. Yarın inşallah hakkı verilerek bu süreç artık nihayete erer. Bundan sonra kalıcı barışı artık tamamen konuşuyor oluruz. İsrail'den herkes endişe ediyor, sabotelerinden endişe ediyor. İnşallah tüm bunlar yaşanmaz. Peki İsviçre'de hazırlıklar nasıl? Hemen dönelim. Fatih Yılmaz bizi bekliyor. Oradaki hazırlıkları yerinden

0: Dinleyelim İsviçre basında neler konuşuluyor, bir de ona bakalım.
1: Evet, şu anda yarınki görüşmelerin yapılacağı Burkenstock'tayız. Burada baş döndürücü bir trafik yaşanıyor Merve Tülkaş. Gerçekten de son ana kadar birçok şey hala net değil. Malum ABD ve İran üzerindeki anlaştıkları 14 maddelik mutabakat metni aslında yarın burada imzalanacaktı. Ama dün akşam Donald Trump yine kimseye rol kaptırmayarak Versailles Sarayı'nda, Fransa'da bunu imzaladı. Aslında yarın ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance ve İran Meclis Başkanı Kalibov'un katılımıyla burada bir organizasyon düzenlenmişti. Ancak dün atılan o imzalardan sonra yarın burada yapılacak, başlayacak olan müzakerelerin aslında bir anlamda öneminin de azaldığı belirtiliyor. Sen de ifade ettin, İsviçre Dışişleri Bakanlığı toplantının gerçekleşmesi için tüm hazırlıkların sürdüğünü açıkladı. Savunma Bakanı da bir açıklama yaptı. Görüşmelerin Burgenstock'ta yapılacağını varsayıyoruz ve buna göre hazırlık yapıyoruz dedi. Ancak yetkililer sürecin son derece dinamik olduğunu, her an her şeyin değişebileceğini belirtiyorlar. Bakınız biz de hala son dakikaya kadar acaba o Burgenstock Resort Hotel'deki müzakereleri izleyip izleyemeyeceğimize dair izin bekliyoruz. O bile henüz ulaşmadı. Maille bize bu izin gelecek, onu bekliyoruz. Bölgede olağanüstü güvenlik önlemleri alınmış durumda, onu söyleyelim. Buraya 20 dakikalık mesafede askeri üs var. Emmen'e C-17 Globemaster tipi Amerikan büyük nakliye uçağı geldi ki uçakta çok sayıda zırhlı aracın olduğu, yine Amerikalıları taşıyacak araçların olduğu belirtiliyor. Çok ilginç bir bilgi. Hem burada karşılaştığımız İsviçreli vatandaşlar hem de basına yansıyan bilgilerde madem ki dün akşam anlaşma imzalandı, neden o zaman yarın burada böyle bir toplantı yapılıyor? Bunun anlamı ne diye vatandaşlar sorgulamaya başlamış durumda. Bu Burgenstock etrafında adeta kuş uçurtulmuyor. Otelin bazı bölümleri yine tahliye edilmiş durumda. Çok sayıda asker güvenliği İsviçre'nin sağladığını söyleyelim. Önlem almış durumda, birçok yol kapatılmış durumda. Zaten Burgenstock toplantının yapılacağı, müzakerelerin başlayacağı otelin bir dağ yamacında olduğunu düşünürsek oraya zaten normal şartlarda ulaşım çok zor. Bir de güvenlik önlemleri arttırılınca kolay kolay oraya kimsenin giremeyeceğini söyleyebiliriz. Bu arada ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance gelecek mi? Yine İran'ı temsilen Meclis Başkanı Kalibov gelecek mi? Bunlar hala nettir. Bu dakikaya kadar, yarın müzakereler başlayacak, açıklanmış bir bilgi yok. Luzern kantonu yetkilileri ABD heyetinden olağanüstü üst düzey katılıma kadar tüm ihtimallerin değerlendirildiğini belirtiliyor. Yine son dakika bir bilgi, ABD ve İran tarafına ilaveten yine arabulucular Katar ve Pakistan'dan yetkililerin de müzakerelerde olacağını söyleyelim. Tüm bu belirsizliklere rağmen İsviçre diplomatik süreci arabuluculuk ediyor. Yetkililer Burgenstock'un uluslararası diplomaside güçlü bir sembol haline geldiğini, daha önce de birçok önemli zirvenin burada gerçekleştiğini ve yarınki müzakerelerin de kendileri için çok önemli olduğunu, bir imaj açısından çok önemli olduğunu farkındalar ve onlar yarın müzakereler yapılacakmış gibi, üst düzey katılımlar gerçekleşecekmiş gibi hazırlıklarını sürdürüyorlar. Görüşmelerin gerçekten başlamayacağı, J.D. Vance'ın gelip gelmeyeceği, İran tarafını temsilen Meclis Başkanı Kalibov'un gelip gelmeyeceği şu ana kadar net değil Merve Türkay. Bekleyip göreceğiz. Biz gelişmeleri anben Burgenstock'tan aktaracağız.
0: Fatih Yılmaz, çok teşekkür ediyoruz. Gergin bir bekleyiş var, heyecanlı bir bekleyiş var İsviçre'de anladığımız kadarıyla, ama dün rol çaldı dedi Donald Trump o imzayı atarak. Neyse, biz yine de yarını bekliyoruz. Temkinli olarak ekranlarınızda görüyorsunuz, bir son dakika gelişmesi var. Bugün İstanbul'da bir kaçırılma hadisesinden bahsetmiştik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yöneticisinin. Yeni bir gelişme var. Bu arada kaçırılma anlarına ilişkin yeni görüntüler bunlar, ekranlarınızdaki görüntüler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdürü Yardımcısı Erhan Karaal İstanbul Maltepe'de evinin önünden kaçırılmıştı. İki kişinin gözaltına alındığı bilgisi var. Ahmet Nazif Vural telefon attığımızda detayları aktaracak.
2: Sabah saatlerinde Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yapmış olduğu bir açıklamadan bahsediyoruz aslında. Bu açıklamanın neticesinde 17 Haziran 2026 tarihinde Maltepe ilçesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldığı yönünde bir iddia söz konusuydu. Bu iddia üzerine başlatılan bir soruşturma vardı ve bu soruşturma kapsamında da olay anında görüntüleri ortaya çıkmıştı ve bu görüntülerde Erhan Karaal'ın bir araç içerisindeki kişiler Yetkililer tarafından darbe edilerek araca bindirildiği, ardından da araçtan araçta sokaktan hızlıca kaçırıldığı görülüyordu.

0: ve bu kapsamda da soruşturma genişletildi ve son gelen gelişme ise bu kapsamda iki kişinin gözaltına alındığı yönünde. Elbette bu olayla alakalı soruşturmanın daha da derinleşeceğini biliyoruz. Öyle ki bu gözaltına alınan kişilerin vereceği ifadeler neticesinde olayla ilişkili olduğu tespit edilen başka kişilere yönelik de yine operasyonların yapılma ihtimali söz konusu. Bu oldukça önemli çünkü olayı yapan kişilerin sayısıyla alakalı bir netlik kazanması ve bu sayının netlik kazanmasının ardından da olayı azmettiren kişilerin olup olmadığına yönelik de soruşturmalar geniş çaplı şekilde devam ediyor. Oldukça önemli. Elbette eşinin de konuşmaları var bu kapsamda. Erhan Karalı kendisi eşimi iki kişi yakalayıp kafasına vurup arabanın içine attı bilgisi, ifadesi yer alıyor ve bu kapsamda da Erhan Karalı'nın kaçırılma anına ilişkin o görüntülerde de biz bu görüntülerle birlikte aslında o durumu daha net bir şekilde anlayabiliyoruz. Bir yandan da ekranlarda o görüntüler dönüyor. Son gelen gelişme ise konuyla alakalı iki kişinin şu an itibariyle gözaltına alınmış olduğu Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılacak, verilecek ifadeler ve yapılacak ifade alma işlemlerinin ardından bu iki kişinin ifadelerinde belirttiği konular üzerine operasyonun daha da genişlemesi bekleniyor. Oldukça önemli bir konu. Gündemde çokça yer bulan bir konu an itibariyle. Bu sebeple de İstanbul Büyükşehir Belediyesi yöneticilerinden olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karal'ın kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırılmasına yönelik operasyondaki iki gözaltı geriye kalan operasyonun devamı içinde oldukça büyük bir önem kazanmış halde diyelim. Asayiş Şube ekiplerinin ve İstanbul Emniyeti'nin konuyla alakalı çalışmaları devam ediyor diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Ahmet Nazif Ural detayları aktardı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı'nın İstanbul'da bugün sabah saatlerinde kaçırılmasıyla ilgili başlatılan soruşturmada iki kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Son anlara ilişkin de görüntüler ekranlarınızdaydı. Şimdi İsviçre'den son durumu aldık. Yarın imzalar atılacak ama o imzalar öncesinde Fatih'te belirtti. Donald Trump dün Fransa'da Versailles Sarayı'nda o mütabakat zaptını imzaladı ve önemli açıklamalarda da bulundu. Bu 3 gün süre zarfında Donald Trump hem ABD ile İran arasındaki ilişkilerle ilgili hem ABD ile İsrail arasındaki ilişkilerle ilgili çok çarpıcı söylemler dile getiriyor. Zaten gerginliği biliyoruz. Kendisi aktarmıştı Donald Trump Netanyahu ile arasındaki gerginlikten. Şimdi dedi ki bir kez daha iyi bir ortaklar ama onlar küçük ortak, büyük ortak biziz ifadesini kullandı İsrail'le ilgili. Anlaşamıyoruz, Netanyahu bazen çok heyecanlı oluyor dedi. Lübnan'da iyi iş çıkarmıyorlar dedi. Bir de çok daha enteresan bir açıklama daha yaptı İran'la ilgili. İran'ın füze programına destek verdi. Şöyle dedi hatta. Yani ben Suudi Arabistan'a füze verirken onlara vermesem olur mu ifadelerini kullandı.
2: İran'la varılan mutabakat ABD ile İsrail arasındaki gerilimi daha görünür hale getirdi.
3: İsrail inanılmaz bir partner fakat o da söyleyecektir. Biz büyük ortağız, o ise çok küçük bir ortak. Bu doğru.
2: G7 zirvesi sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı, İsrail ile Lübnan konusunda yaşadıkları görüş ayrılıklarını bir kez daha gündeme getirdi.
3: Netanyahu bazen biraz heyecanlanıyor. Lübnan konusunda ufak anlaşmazlıklarımız var. Bibi'ye biraz daha yumuşak davranabilirsin diyorum.
2: Trump, Netanyahu'yu eleştirdi, Lübnan konusunda iyi bir iş çıkarmıyorlar dedi.
3: Hizbullah'tan biri bir binaya girdi diye her seferinde o binayı yıkmana gerek yok.
2: İsrail savaşın başından beri İran'ın balistik füze programını hedef almış, füze menzillerinin İsrail'e ulaşamayacak seviyeye düşürülmesini talep etmişti. Ancak ABD Başkanı sürpriz şekilde İran'ın füze programına destek mesajı gönderdi.
3: Ben ne yapayım? Suudi Arabistan'a füzeler vereyim de bunlara vermeyeyim mi? Füzeler sorun değil. Füzeler sadece küçük bir yeri biraz etkiler ama gezegeni havaya uçurmazlar.
1: Ve Hürmüz Boğazı, tüm gözler Hürmüz Boğazı'na çevrilmiş durumda. Donald Trump'ın açıklamalarına göre yarından itibaren Hürmüz Boğazı çift yönlü olarak artık trafiğe açılacak. Kısmen geçişler de başladı. İran tarafından da buna aksi yönde bir açıklama gelmedi. Yani son açıklamasına aksi yönde bir açıklama gelmedi. Kısıtlı olarak trafik başladı. Fakat asıl problem Hürmüz Boğazı'ndaki mayınlar. Bunların temizlenmesi için hatırlarsanız bundan bir ay evvel biz ortak bir operasyonun gerçekleştirilmesi gerektiğinden bahsediyorduk. Belki uluslararası bir operasyon. Amerika Birleşik Devletleri basını, yani İran'la ABD'nin ortak operasyonuyla

0: Ancak Hürmüz Boğazı mayınlardan temizlenebilir diyordu. Şimdi yaklaşık 500 gemi Hürmüz'ün çevresinde hala bekliyorken Amerika Birleşik Devletleri ordusunun basına yansıyan iddiasına göre Hürmüz'ü mayınladık diye bir blöf de olabilir karşı taraftan, İran tarafından. Bu da normale dönüş sürecini biraz uzatabilir. Peki tüm dünya bundan biraz daha uzamasıyla beraber nasıl etkilenir? Bakalım.
1: ABD-İran savaşını bitiren imzalar atıldı. Gözler Hürmüz'e çevrildi. Ancak yapılan barış anlaşmasına rağmen Boğaz'daki gemi trafiği mayın tehlikesi nedeniyle hala felç. Geçişler kısmi olarak başlamış olsa da 220'si petrol tankeri olmak üzere yaklaşık 500 gemi Boğaz çevresindeki bekleyişini sürdürüyor.
2: Eğer bu anlaşmayı yapmasaydık, İran'ı haftalarca hatta yıllarca bombalasak da Hürmüz'ü asla açamayabilirdik. Petrol fiyatları da tarihte görülmemiş bir şekilde fırlardı.
1: Reuters'a konuşan sektör temsilcileri ve askeri kaynaklara göre Boğaz'ın yeniden güvenli hale getirilmesi haftalar hatta aylar sürebilir. Geleneksel mayın tarama gemileri ve su altı araçlarıyla yürütülecek bir temizlik operasyonunun en az 50 gün sürebileceği ifade ediliyor. Sigorta, nakliye ve petrol şirketlerinin bu süre zarfında Boğaz'dan geçiş riskini göze alması pek mümkün gözükmüyor. Ham petrol yüklü bir süper tankerin değerinin yaklaşık 300 milyon doları bulması nedeniyle şirketler kesin güvenlik garantileri talep ediyor.
3: Boğaz'a kuruldu ne demek? O da şu. Yıllarca acaba Hürmüz Boğazı kapanır mı kapanmaz mı? Bu tartışılırken şimdi kırıldı. Bundan sonra o vazoyu Uhu'yla bir yere getirip tekrardan eski haline getirme imkanı yok. Artık piyasalar ve bütün aktörler, üreticiler, tüketiciler biliyorlar ki bir kere kapandı, bir kere daha kapanabilir.
1: İran'ın Hürmüz'e döşediği mayınların tam sayısı bilinmezken Beyaz Saray'da krizin aşılabilmesi için alternatif çözüm arayışı var. Politico'ya konuşan ABD'li yetkililere göre Trump yönetimi askeri eskort eşliğinde ücretli ve hızlandırılmış bir VIP geçiş sistemi oluşturulmasını tartışıyor. Ancak bu durumun yol açacağı operasyonel maliyetin petrol fiyatlarına yansıyabileceğinden endişe ediliyor. Krizin nasıl aşılacağı belirsizliğini korurken Beyaz Saray'da ABD ordusu arasında yaşanan bir fikir ayrılığı da basına yansımış durumda. NBC ve ABC'ye konuşan askeri yetkililere göre Boğaz'da yapılan taramalarda şu ana kadar herhangi bir mayının izine rastlanmadı. Ancak ABD Başkanı Trump 29 Mayıs'ta yaptığı paylaşımda İran mayınlarının birçoğunun patlatılarak imha edildiğini öne sürmüştü. Bu nedenle de İran'ın Boğaz'a mayın döşendiği konusunda blöf yapmış olabileceği konuşulsa da uzmanlar bu tehlikeye ilişkin en küçük bir ihmalin dahi şirketleri caydıracağına kesin gözüyle bakıyor.
0: İşte Hürmüz konusu bir, ikinci konu Lübnan konusu. Dolayısıyla temkinli yaklaşıyoruz. İsrail tarafından süreç her an sabote edilebilir. Lübnan'a saldırıları devam ediyor. Donald Trump artık Lübnan'la İsrail ilgilenmesin. Suriye ilgilenebilir Lübnan'la, Lübnan'daki Hizbullah'la demişti. Bugün de diyor ki iyi iş çıkarmadılar diyor. Tüm bunlar yaşanırken bir yandan da İsrail'in saldırıları devam ediyor. Lübnan'ın güneyine yönelik insansızlaştırma politikası devam ediyor. Şimdi bu süreçle ilgili çok ilginç ki İngiliz basınında bir iddia yer aldı. Diyor ki bu süreçte İsrail'e destek veren dünyaca ünlü çok büyük firmalar var. Teknik destek veriyorlar. Bunlardan biri Hyundai, Güney Koreli Hyundai. İkincisi Volvo markası. İsveç'in, az evvel ona baktık. 2010 yılında Çin'e satılmış. Mühendislik desteği hala İsveç'ten veriliyor ama sahibi bir Çinli. İşte bu dev şirketler iş makinesi desteği veriyorlar İsrail'e diyor İngiliz basını.
4: İsrail, Lübnan'ı sadece savaş uçakları ve insansız hava araçlarıyla değil, dünyaca ünlü iş makinesi üreticilerinden aldığı güçle yıkıyor. İddia İngiltere'den geldi. İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre Lübnan'ın güneyini Gazze'ye çevirmeye çalışan Netanyahu yönetimi, yakında çok uluslu 6 şirketin ürettiği ekskavatör, buldozer ve kepçeleri kullanıyor. Haberde bu şirketlerin Caterpillar, Volvo, Hyundai, Doosan, Hitachi ve Komatsu olduğu da açık açık yer aldı. The Guardian, insan hakları uzmanlarının İsrail'e iş makinesi sağlayan şirketlerin savaş suçlarına ortak olduğu görüşüne de dikkat çekti. gazete sosyal medya hesabından iş makinelerinin yıkım sırasındaki görüntülerini de yayınladı. Haberde adı geçen şirketlerse iddiaları reddediyor. Faaliyetlerinin tamamen ulusal ve uluslararası hukuka uygun olduğunu ileri sürüyor. Lübnan'ın güneyinde bugüne kadar 46 köy yıkıma uğradı. Ortaya çıkan ağır hasar uydu görüntüleriyle de gözler önüne serildi. Üstelik yıkımların çoğu Lübnan'la İsrail arasında 17 Nisan'da imzalanan ateşkes anlaşmasından sonra yaşandı.
0: İstanbul'da Eyüp Sultan'da parkta oturan bir grup silahlı saldırıya uğruyor. Gençler oturuyorlar parkta. İkisi ağır, 5 genç yaralı durumda. Şimdi polis saldırganların peşinde, olayla ilgili soruşturma da başlatıldı.
5: Gecenin sessizliğini silah sesleri bozdu. Ortalık savaş alanına döndü.
6: İddiaya göre yaşları 18 ila 25 arasında bulunan 5 çocuk işte buradaki parkta oturuyordu ve yine araç içerisinde bulunan bir grup bu parkta oturan çocuklara ateş açtı ve iddiaya göre ikisi ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.
7: Parkta 5 tane genç oturuyormuş. Bir motorla da gelip buradan o gençleri taramışlar. Yani birbirlerini tanıyan İki grup yani bunlar.
5: Yaralılar ilk müdahalenin ardından en yakın hastanelere kaldırıldı. Mahalleyi ayağa kaldıran silah sesleri üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırganların kullandığı sahte plakalı otomobil Kemerburgaz Kent Ormanı girişinde yanmış halde bulundu. Polis kaçan saldırganların peşinde.
0: Yine İstanbul'da, bu defa Gazi Osman Paşa'da motosikletli iki saldırgan, yine henüz sebebi bilinmiyor, bir kişiye kurşun yağdırıyorlar. Bacağından yaralanıyor adam ve yaralı adam sokaktaki bir iş yerine sığınıyor.
5: Motosikletle geldiler, kurşun yağdırıp kaçtılar. İstanbul Gazi Osman Paşa'da sokak ortasında bir kişiye motosikletli iki kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Bacağından yaralanan adam can havliyle bir iş yerine sığındı. Saldırganlarsa hızla uzaklaştı. Yaralı sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Saldırganların yakalanmasına çalışılıyor.
0: Bursa'da bir kaza yaşanıyor. İddia şu ki navigasyon yanlış gösteriyor, yanlış yönlendiriyor sürücüyü. Ve sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek bir dereye düşüyor aracıyla birlikte. Yaralı sürücü, bakalım hemen görüntüleri ekranlarınıza taşıyalım. Kaza İstanbul'da, kaza Bursa'da 11 Eylül bulvarı üzerinde meydana geliyor. Navigasyona yolu bulmaya çalışan genç sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedip refüjü de aşarak dereye uçuyor. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk ediliyor. Yaralanan genç ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılıyor. Kaza sonrası dereye uçan otomobil de vinç yardımıyla düştüğü yerden çıkarılıyor. Nide'de de 3 aracın karıştığı zincirleme bir trafik kazası meydana geldi. O kazada da biri ağır, 10 yaralı var. Kaza Nide Kayseri Karayolu üzerinde Gümüşler Kavşağı'nda meydana geldi. Hafif ticari bir araç, minibüs ve kamyonetin karıştığı kazada biri ağır, 10 yaralı var. İhbar üzerine yine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ambulanslarla Nide Ömer Halis Demir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındılar. Hakkari'de bir kafede mutfak tüpü patlıyor. Kafenin oturma kısmıyla mutfak aynı yerde. Şimdi o anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntülerini ekranlarınıza taşıyacağız. Her birimizin gün içinde mutlaka ya da haftada birkaç defa bulunduğu yerlerin bir benzeri, mutfak ve oturma kısmının bir arada olduğu kafeler, lokantalardan biri. Yüksekova ilçesi burası Hakkari'nin. Kafenin mutfak bölümünde şu an henüz belirlenemeyen bir nedenle mutfak tüpü patlıyor. Patlamanın şiddetiyle kafenin camları kırılıyor, içerideki malzemeler savruluyor. Olay sırasında da kasa bölümünde bulunan iş yerinin sahibi ve kafedekiler neyse ki yara almadan kurtuluyorlar. Büyük bir panik yaşanıyor. O anlarda kameralara yansıyor. Havalar birden ısındı, sıcaklıkları aniden bastırdı. Ne yazık ki yaz aylarında orman yangınlarıyla birlikte belki de en fazla haberleştirdiğimiz konu boğulma vakaları. Özellikle de göller, nehirlere giren genelde gençlerden geliyor bu haberler ve barajlardan. Şimdi bu risklere karşı havadan da karadan da denetimler yapılıyor ama kendi denetimimizi kendimiz de yapmamız gerekiyor. Buyurun bakalım neler söylüyor uzmanlar.
5: Havaların ısınmasıyla birlikte serinlemek için girilen deniz, göl ve barajlardan boğulma haberleri gelmeye başladı.
8: Adana'da şehir merkezinde hissedilen hava sıcaklığının 40 dereceyi bulmasıyla birlikte sulama kanalları adeta havuza döndü. Özellikle çocuklar ve gençler işte sulama kanallarında serinlik aramaya çalıştı.
7: Sulama kanalları çok akıntılı olduğundan yüzme bilmeyenlerin kesinlikle burada yüzmesini tavsiye etmiyorum. Yani hatta profesyonel bir yüzücü bile için tehlikeli bir ortam taşıyor buradaki akıntılar.
8: Sulama kanallarında yüzmek tehlikeli ve yasak. Çünkü kanal içerisinde birçok noktada akıntı var. İşte yüzerken o akıntılara kapılabilirsiniz. Ayrıca havaların ısınmasıyla birlikte kanal boyunca da polis ekipleri devriye sayısını artırmış durumda.
7: Avrupa'da bunun örnekleri var. Cep havuzları yaptırılabilir. Her mahallenin, her kanalın geçtiği semte göre cep havuzları yapılıp, akıntıları pasifize edip, oraları havuz haline getirilip, hocalar eşliğinde veya gençlik sporla koordineli bir şekilde yürütebilirler.
5: Mersin'in Tarsus ilçesinde polis ekipleri yasağa rağmen baraj gölüne girenleri uyardı.
9: Çocuklar diyorlar ki bizler yüzmeyi çok iyi biliyoruz ama maalesef yüzmeyi çok iyi biliyor olmak boğulmaya engel teşkil etmiyor. O yüzden lütfen sizlerden rica ediyoruz, dikkatli, tedbirli davranalım. Çocuklarımız sürekli gözetiminiz altında bulunsun.
10: Uyarıyoruz. Çok dikkate alınmadığımızda da 112 çağrı merkezini arayıp emniyet güçlerimizi çağırıyoruz. Onlar da kontrollü bir şekilde ailelerine teslim etmek konusunda bize yardımcı oluyorlar.
11: Sera Barajı bölgesinde 3 tane şahsın baraja girdiği ihbarı geldi. Müdahale etmeniz uygundur, tamam.
5: Kilis'te de jandarma ekipleri karadan ve havadan denetim yaptı. Gelen ihbarlara anında müdahale edildi.
12: Valilikten izin olmadığı sürece tüm baraj, göletler, akarsular yıl boyunca yasaktı.
5: Hem polis hem de jandarma ekipleri boğulma riskine karşı uyarı broşürleri de dağıttı.
13: Burası serinlemek için geldik ama yasak olduğu için girmedik. Jandarmamız da sağ olsun bize uyarı yaptı.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde işte dün yeni ihracatçılar yaşandı. MYK toplantısı gerçekleşti. Bu hafta grup toplantısı gerçekleşmedi. Gerginlik hala devam ediyor ve her iki tarafta Özgür Özel tarafı Kemal Kılıçdaroğlu tarafını ve taraftarlarını, Kılıçdaroğlu tarafı ve taraftarları da Özgür Özel'i suçluyorlar. Son olarak Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen bir milletvekili, CHP Gaziantep milletvekili Hasan Öztürkmen çok dikkat çekici bir iddia ortaya attı. Bir suçlama var Özgür Özel ve yönetimine yönelik. Şöyle ki Özgür Özel yönetimi tarafından sosyal medya üzerindeki troll hesaplara 755 milyon lira para ödendiğini öne sürüyor CHP Gaziantep milletvekili.
14: 2024, 2025 ve 2026'nın ilk 4 ayında bir takım TV kanallarına, gazetelere ve troll hesaplara 755 milyon TL ödenmiş.
4: CHP'de parti içi kavga kızışınca kirli çamaşırlar ortaya dökülmeye başladı. Şimdi de troll hesaplara yüzlerce milyon lira para akıtıldığı ortaya çıktı. Dikkat çekici iddiayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isim olan CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen gündeme getirdi. Katıldığı bir sosyal medya programında Özgür Özel ve yönetiminin 2024, 2025 ve 2026 yılının ilk 4 ayında troll hesaplara 755 milyon lira ödediğini öne sürdü.
14: Her gün Kılıçdaroğlu'nu eleştiren, gerçekleri çarpıtan, gerçekleri göstermeyen propaganda kanalı haline gelmiş bazı televizyon kanalları, gazeteler ve troll hesaplara 155 milyon TL ödenmiş.
4: Öztürkmen, Özgür Özel ve arkadaşlarının kamuoyuna korku salmaya çalıştığını ve yapılan açıklamalarınsa gerçeği çarpıttığını söyledi.
14: Sayın Özgür Özel ve arkadaşlarının kamuoyuna, seçmenlerimize yaymaya çalıştığı bu korkunun gerçek olmadığı, hukuksal bir dayanağının olmadığı, tamamıyla gerçeklere çarpıtmaya yönelik açıklamalar.
0: Meclisin mesaisi daha da yoğunlaşacak. Şöyle ki emekli maaşları için toplanılacak. Zam oranı için kritik tarihin 3 Temmuz olduğu açıklandı. Bir de en düşük emekli aylığı için mecliste yeni bir düzenleme hazırlığı var. İşte o da tüm hızıyla sürüyor. Bakalım meclisin emekli maaşı mesaisinin detaylarını.
15: Toplumun tüm kesimleri gibi emeklerimizi de enflasyona ezdirmeme prensibimize bağlıyız. Bu vaadimizi sonuna kadar arkasındayız.
4: Emeklinin gözü 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verilerinde. Zam oranı netleşirken en düşük emekli aylığı için de mecliste yeni düzenleme hazırlığı var. AK Parti'nin üzerinde en çok çalıştığı konulardan biri olan en düşük emekli aylıklarında Temmuz ayında meclisten kanun çıkarılarak artış yapılacak.
16: Kabul edenler, kabul etmeyenler kabul edilmiştir.
4: Emekli aylıklarına yapılacak zam oranı Temmuz ayı itibariyle açıklanacak enflasyon oranı ile birlikte netlik kazanacak. İlk 5 aylık enflasyon %16,60 olarak gerçekleşmişti. Petroldeki gerilemeyle yaz etkisiyle Haziran enflasyonunun düşük çıkması bekleniyor. Bu kapsamda %1 bile çıksa Temmuz'da emeklilere %18'e yakın bir zam yapılacak. Edinilen bilgiye göre en düşük emekli aylığı 23.500 liranın altında olmayacak. 6 aylık enflasyon oranı kesinleştikten sonra çıkarılacak yasayla kök maaşı 23.500 liranın altında kalacaklar için oluşacak fark hazine tarafından tamamlanacak. Öte yandan emekli aylıklarının da artırılacağı torba yasa, 12. yargı paketi ve öğrenci affını öngören düzenlemelerin çıkarılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi Temmuz ayında da çalışacak. 14 Temmuz'da toplanacak Meclis Genel Kurulu'nda en düşük emekli aylığının artırılması ile ilgili kanun öncelikli olarak görüşülecek. Ardından da diğer gündem maddeleri ele alınacak. Meclisin Temmuz sonuna kadar aralıksız çalışması bekleniyor.
16: Değerli milletvekilleri.
0: Geleneksel tatlımız baklavayı o kadar çok seviyoruz ki böyle türevlerini üretiyoruz. İşte çikolatalı baklava, soğuk baklava, klasikçiler de var ama çeşitleri oldukça talepler de artıyor. Hatta Kütahya'da bir baklava ustası hamile olan eşini götürdüğü doktorun tavsiyesi üzerine eşi için tahinli baklava yapmış. Sonra onu satmaya başlamış. Şimdi ise taleplere yetişemiyormuş.
17: Türkiye'de sofraların vazgeçilmez tatlılarından bir tanesidir baklava ve Kütahyalı baklava ustaları bu baklava çeşitlerine ayrı bir soluk, ayrı bir yorum getirdi. Tahinli başta olmak üzere birçok artık baklava üretiliyor. Mevlüt ustamız tarafından, Mevlüt Efe ile birlikteyiz Kütahya'da. Mevlüt ustam. Dedim ya önce tahinli diye nereden aklınıza geldi bu tahinli baklava?
18: Öncelikle şehrimize hoş geldiniz. Şeref verdiniz abicim. Sizleri burada ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Tahinli baklavanın bizim için apayrı bir yeri, önemi var. Benim özellikle eşim ve çocuklarım için yapmış olduğum bir lezzet bu. Şimdi kısaca anlatayım. Çocukların sağlık ocağına kontrolüne gittiğimizde oradaki ebe anlatırken süt verimini artıran şeyler, bunları yemelisiniz diye dikkat etmeniz gereken şeyler söylediğinde benim yeni lezzetler tanıdığımı biliyor. Tahinli baklava yapsanıza size eşinize iyi gelir dedi. Ben dedim ki onu da yapmayalım artık dedim ama aklımın köşesinde yer etti ve ürünü denedim. Şu anda 5,5 senedir aynı reçeteyle yapılıyor. Tahinle pişen bir baklava elde ettik. Çıtır çıtır bir baklava.
17: Tahinle pişiyor.
18: Evet, sonradan
17: birçok insanın

0: Aslında şu var, yani hani baklava yapılıyor, üzerine böyle tahin mi ekleniyor, tahin mi dökülüyor diye bir algı var.
1: Evet, dışarıdan görenler bunları söyleyebiliyor. Ancak bu ürün tahinle piştiği için her katmanında ayrı bir çıtırtı, ayrı bir gofret edasıyla baklavayı sunuyoruz. Yiyenlere de afiyet olsun diyoruz.
0: Şimdi burada hemen yanı başında da bu içinde haşhaşlar görüyoruz. Bu da haşhaşlı baklava.
1: Şu an Kütahya'dayız. Kütahya Afyon bölgesinde haşhaş oldukça sık tüketilen bir ürün. Biz de haşhaşı baklavayla buluşturduk. Yöresel bir lezzet elde ettik abicim.
0: Ne güzel olmuş. Şuradaki neydi? O da leblebiliydi herhalde, ama yanılmıyorsam.
1: Evet, o da germiyan tatlısı. Şu anda tavşanlımızın leblebisinden elde ettiğimiz yöresel bir lezzet.
0: Şimdi leblebi de tescilli. Kütahya'nın tavşanının, değil mi?
1: Dedim olabilir.
0: Dedim olabilir. Dediniz ve yaptınız. Onu evet. Da yaptık. Başka ne yaptık? Neler var?
1: Şimdi bizim müşteri portföyümüz 5 yaşından 70 yaşına kadar her kesime hitap etmemiz gerekiyor. O yüzden
0: zaten masayı da ona göre böyle dizayn etmişsiniz.
1: Çok sağ olun. Yeni nesile de biz düşünerek ne yaptık? Bomba tatlımızı yaptık. İçerisinde bolca akışkan çikolata.
0: Şudur değil mi?
1: Evet.
0: Sanki böyle ona sütlü Nuriye diyorlar ya, öyle bir görünüş var ama bomba mı onun adı?
1: Bombadır onun içerisinde. İzmir bombadan esinlenerek yaptık. İçerisinde bolca akışkan çikolata var. Aslında en ağır tatlımız ama en çok da talep gören tatlılarımızdan birisidir. Ve sütle de yumuşatılıyor. Harika bir lezzet ortaya çıkıyor. Yeni nesil bunu çok sevdi.
0: Hiç malzemeden de çalmamışsınız maşallah. Mevlüt Usta'mız biz gelecek diye burada yazı da yazdırmış üzerine. A Haber diye. Bu ne tatlısı, içinde her bir tarafında yemyeşil böyle. Son olarak onu da söyleyelim.
1: Şimdi artık günümüz çağında istemelere, özel günlere böyle bir tatlılar elde ediliyor. Ve fıstık ezmesinden de isimler yazıyoruz. Biz de sizler için bugün hediye yapalım dedik. Sizlere şimdiden afiyet olsun.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Elinize emeğinize sağlık. Gerçekten hepsi çok ayrı lezzetler. Evet, dediğimiz gibi yayının başında da Kütahyalı ustalar baklavaya yeni bir soluk getirdi. Artık tahillisi, bombası, haşhaşı, bir taraftan leblebi tatlısı. Bakalım önümüzdeki süreçte yeni ürünler ortaya çıkarılacak mı, geliştirilecek mi? Onu da hep birlikte bekleyip göreceğiz diyelim. Söz tekrar size bırakalım.
2: Teşekkür ederiz. İlginç bir evlilik teklifi haberiyle devam edeceğiz. Eskişehir'de planörle uçuşa çıkan Sıla Akkaya 800 metre yükseklikte telsizli evlilik teklifi aldı.
3: Evlenirim, evet.
4: 800 metre yüksekte evlilik teklifi yaptı. Can Çiftçi ile Sıla Akkaya arkadaşlarıyla planör uçuşu deneyimi için Eskişehir Havacılık Eğitim Merkezi'ne gitti. Çift uçuş öncesi hazırlıklarını yaptı. Ardından da farklı planörlerle havalandı. Can Çiftçi bir süre sonra gökyüzünde Sıla Akkaya'ya evlenme teklif etti. Akkaya 800 metre yüksekte aldığı teklife evet dedi.
5: Seni gökyüzü kadar sevdiğimi söylemiştim. Ve gökyüzünde evlilik teklif ediyorum. Benimle evlenir misin?
3: Evlenirim, evet.
4: Çiftçi evlilik teklifi yüzüğünü ise yere ayak bastıktan sonra taktı.
2: Akdeniz meyve sineği üründe rekolte kaybına sebep oluyor. Ziraatçılar bundan oldukça şikayetçi. Zararlı böcekle mücadele kapsamında da şimdi Samsun'da Akdeniz meyve sineği tuzağı dağıtıldı.
6: Bitkisel üretimde hastalık ve zararlarla mücadele konusu oldukça önemli bir konu olup mücadele edilmediği takdirde üründe ciddi verim ve kalite kayıpları yaşanabilmektedir.
4: Zararlı böcekle biyolojik mücadele başlatıldı. Son dönemde Karadeniz'de Akdeniz meyve sineğinin popülasyonu arttı.
7: Özellikle Akdeniz iklimine uygun meyvelerde görülen Akdeniz meyvesi sineğiyle mücadelede çiftçilere bilgilendirmeler yapıldı ve tuzaklamalar dağıtıldı.
6: Biz Akdeniz meyve sineğiyle mücadelede özellikle kimyasal mücadeleden ziyade biyoteknik mücadeleyi uygulamak istiyoruz ve öneriyoruz.
4: Samsun'da meyve üretimi yapan çiftçilere 1600 Akdeniz meyve sineği tuzağı dağıtıldı.
7: Meyve ağaçlarının dallarına takılan tuzaklar içerisinde bulunan koku sayesinde sinekleri üzerine çekiyor.

0: ve imha ediyor. 100 çiftçiye 1600 tuzaklama dağıtıldı.
1: Her noktada varız. Sağ olsun il müdürümüz bu konuda zaten bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyor. Her türlü konuyu oturup istişare edip projelendirdikten sonra uygulamaya geçiyoruz.
2: Böcek biyolojik mücadele sayesinde ekonomik zararın da önüne geçilecek. İstanbul'a yeni metro hattı geliyor. Halkalı Arnavutköy metro hattı yarın hizmete açılacak. Yeni metro hatları nerelerde yapılacak? Ankara İstanbul'u 80 dakikaya indirecek süper hızlı tren projesi ne zaman başlayacak? Türkiye'nin ulaşım vizyonu, mega projeler ve geleceğin yatırımları. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu A Haber'de soruları cevaplandırıyor. Özel röportaj bu akşam 20'de A Haber'de. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
3: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikameti 6 ve 9. kilometreleri arası üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup, ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanmakta. Bingöl-Karlova yolunun 1. ve 3. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmekte. Güvenli yolculuklar dileriz.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
4: Halkbank. Ticaret Bakanlığı'nca hazırlanan Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre ön izin başvurusu uygun bulunan ve mağaza depo açma izni başvurusunda bulunacak kişilerin ön izin başvurusu sırasında sundukları dışında vereceği belgelerde düzenlemeye gidildi. Bu kapsamda sermaye ve kurumlar vergisi şartının karşılandığını gösteren belgeler ile yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu talep edilecek.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Halk, Haberin Radyosu A Haber Radyo. Reklam.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: A Haber Radyo. Haberin Radyosu.
7: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
8: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
9: Baba bu ne bayramı?
10: Babacım bu 24 yıl sonra gelen gururun,

0: fiyat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
3: Dünya Kupası tarihinde gol atan en genç futbolcu Pele. Brezilyalı efsane, 1958'de Galler'e karşı gol attığında yalnızca 17 yaşındaydı. O turnuva, Pele'nin dünya sahnesine çıkışıydı. Genç yaşta gelen bu gol sadece bir rekor değil, futbol tarihinin en büyük kariyerlerinden birinin başlangıcıydı.
2: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
1: Bir reklam.
4: Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank. Daima seninle, daima bizim çocuklarla.
1: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
5: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
7: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
8: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
7: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
9: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları Vakıf Katılım'da. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları Vakıf Katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
10: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: Haber Radyo, haberin radyosu.
0: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
11: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikameti 6 ve 9. kilometreleri arası üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup, ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanmakta. Bingöl-Karlova yolunun 1. ve 3. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmekte. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
12: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sunar.
13: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
12: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sundu.
14: Reklam.
0: Turnuva boyunca golleri istediğin yerde.

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
2: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun. Yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
5: güzeli. A-Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Sen de katıl derim, katılın evim.
5: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Canlı yayın.

0: Veyahut ardından da İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan. Bakalım peki bundan sonra neler olacak? İran'ın Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai'nin açıklamaları var. Onlara da göz atalım.
1: Bu kolay bir iş değildi. Size bunu söyleyebilirim.
2: İmzalar atıldı, beklenen barış sonunda geldi. 107 günlük savaşın ardından İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki anlaşma resmen yürürlüğe girdi. Haftalarca süren müzakerelerin sonucu hazırlanan mutabakat zaptı nihai hale getirildi. Zapta ABD Başkanı Donald Trump ve İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan imza attı. Açıklama İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai'den geldi. Bekai, anlaşma kapsamında zenginleştirilmiş uranyumun seyreltileceğini ancak nükleer malzemelerin İran dışına çıkarılmayacağını söyledi. Hürmüz Boğazı'nın İran ve Umman'ın sorumluluğunda olacağını belirten Bekai, gemilere sunulan hizmetler karşılığında ücret alınacağını dile getirdi. Bekai'nin gündeminde ABD'nin yaptırımları da vardı. İmzaların ardından İran'a uygulanan petrol yaptırımlarının kaldırılması gerektiğine dikkati çekti. 60 gün içinde petrol satışına yeniden başlamak istediklerini söyledi. Bekai, ABD'nin İran'ın dondurulmuş fonlarına erişim konusundaki tüm engelleri kaldırmaya kararlı olduğunu vurguladı. Bekai açıklamalarında 60 günlük sürenin de altını çizdi. Önümüzdeki 60 gün boyunca karşı taraf bölgedeki askeri varlığını arttırmamalı veya yeni yaptırımlar uygulamamalı dedi. Bekai mutabakatın uygulanmasına yönelik mekanizma için müzakerelerin hemen başlayacağını da hatırlattı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının devam etmesi durumunda bunun taahhüt ihlali olarak değerlendirileceğini de yineledi.
0: Şimdi imzalar atıldı, yarına kadar İsrail süreci sabote etmezse artık netlik kazanacak İsviçre'deki o toplantıyla birlikte. Ama ABD basınında bazı unsurlar Washington için bir kayıp olduğunu ifade ediyorlar. Bugün öyleydi bazı basında manşetler ABD'de. İsrail'in oyununa geldiklerini, zararlı çıkanın ABD olduğunu yazıyorlar. Dönelim Washington'a, değerlendirelim ABD basınına yansıyanları. Bugün Donald Trump'ın dün attığı o imzanın ardından, İrfan hoş geldin bu arada yayına. Bugün baktım, ciddi eleştiriler de var Donald Trump'a yönelik. Bir yandan da İsrail'le işbirliği içerisinde olduğu yönünde, ki savaşın ilk günlerinde de benzer eleştiriler vardı. Bugün de aynı. Sen nasıl değerlendiriyorsun?
3: Öncelikle bu görüntülere bir dikkat çekmek istiyorum. Donald Trump bunu bilinçli olarak orada G7 ülkeleri liderlerinin önünde onlara bir mesaj vermiş oldu. İsrail'e bir mesaj vermiş oldu. Bu tesadüfen seçilmiş bir an değil. Bunu bir başka odaya da geçip orada normal kamera çekerdi. Ama bunu yapmadı Donald Trump. Merve, dikkat edersen G7 liderlerine şu mesajı verdi. Siz benim yanımda olmadınız Hürmüz Boğazı meselesiyle ilgili, İran meselesiyle ilgili, ama ben size rağmen ben bu anlaşmayı imzalıyorum dedi. G7 liderleri zirvesi, G7 ülkelerinin liderleriyle de bir anlamda İsrail'i karşı karşıya getirip İsrail'e doğrudan Netanyahu'ya mesaj vermiş oldu. Yani çok bilinçli, çok profesyonel bir şekilde atılmış bir adım bu aslında.
0: Yani diyorsun ki hem İsrail'i hem de Avrupa Birliği ülkelerini devre dışı bıraktı, kararı ben veriyorum dedi. Burada İsrail'in baskısına da göz yummadığını kameralar önünde de kanıtlamış oldu. Bu yüzden eleştiriyor zaten peki ABD basındaki bazı unsurlar Trump'ı şu an?
3: Onlara da geleceğim. Ama dikkat edersen Donald Trump daha önce bir toplantıya gelirken geç geldi bir saat. Ne dedi geldiğinde?
0: Patron
3: biz
0: benim
3: haber
0: dedi.
3: Ekranlarında haberini verdik. Patron benim dedi. Yani buradaki mesaj açık ve net. Patron benim diyor aslında. Tabii diğer karşı taraftan da Tahran'da da zaten biz A Haber olarak pazartesinden bu yana ben Mesut Pezeşkiyan'ın bu anlaşmayı imzalayacağını söyledim. Gelme ihtimali de vardı. Son ana kadar gelme ihtimali de vardı, ama içeride çok ciddi bir çatışmanın olduğunu ben çok altını çizdim. Burada da ona da çok kısaca bir dikkat çekmek istiyorum. Galiba cephesi ve devrim muhafızlarının içerisindeki bir grup bu tarihi fotoğrafı Galiba'ya vermek istediler, ama Mesut Pezeşkiyan Müştebe Hamenei'nin desteğiyle, bunun altını çiziyorum, Müştebe Hamenei'nin desteğiyle. Çünkü Müştebe Hamenei'nin izni olmadan Mesut Pezeşkiyan'ın bunu imzalamasının imkansız olduğunu hepimiz biliyoruz.
0: O zaman o devrim muhafızları İrfan, sen İran'a da yakından çalıştığın için ayrıştı mı?
3: Kesinlikle.
0: yani Galibaf'la birlikte devrim muhafızları...

0: Hatırlayacaksın çok ciddi siyasi suikastlerin olduğundan bahsetmiştim. Çok ciddi iç çatışmaların olduğundan bahsetmiştim. Bu aşamaya gelinmesi İran cephesinde öyle kolay olmadı Merve. O açıdan da evet. Artık tabii imzalandı. Mesut Bey işte eline tarihi bir fotoğraf aldı. Peki. Altında işte hem kendisinin hem de.
1: İran cephesinden ABD cephesine geçelim. Kimler eleştiriyor?
0: ABD cephesinde şimdi bu bir defa büyük savaş. O gün seninle konuştuğumda gerginlik sözü az kalır demiştim. Çok ciddi bir savaş var demiştim Amerika Birleşik Devletleri'nde. Gerçekten İsrail de şu anda zaten hain ilan etmiş vaziyette. İşte bize ihanet etti diyorlar. Daha da önemlisi Steve Witkoff ve Jared Kushner. Jared Kushner'in kendisi zaten bir Yahudidir, damadıdır malum. Jared Kushner'i ve ikisini de hain ilan ettiler İsrail cephesinde. Şimdi bugüne gelelim. Bugün Donald Trump dün gece Avrupa saatiyle 01:30 gibi ayrıldı ve sabah saatlerinde Washington DC'ye geldi. Gelir gelmez de bir açıklama yaptı hemen Truth Social üzerinden. İlk mesajıydı bu Amerika'da. Petrol akıyor. İran asla nükleer silaha sahip olamayacak. Borsalar hızla yükseliyor. İstihdam rekor kırıyor seviyelerde ve fiyatlar düşüyor dedi. Tabii hemen ben etkisini görüyorum. Malum sadece Donald Trump'ın düşüyor dediği zamanlarda ben sahaya gittiğim zaman hayır Donald Trump doğru söylemiyor, fiyatlar düşmedi diyordum ama gerçekten fiyatların dünden itibaren düştüğünü gördüm ben. Yaklaşık $3.30'lere kadar indi, daha da ineceğini tahmin ediyorum. Bu durumda yani o Hürmüz şokunu hep şunu söyledim ben, Hürmüz nükleer bombasıdır Donald Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde. Evet, bu bombayı etkisiz hale getirdi ilk etapta Donald Trump ve piyasalara çok hızlı yansıdı, bu inanılmaz hızlı yansıdı. Ama tabii içeride şimdi biraz da o ana akım medya şu anda ikiye bölünmüş vaziyette tabii. Mesela Reuters, CBS ve birçok finans çevresi anlaşmanın en önemli sonucunun Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve enerji piyasalarındaki risk priminin düşmesi olduğunun özellikle altını çiziyorlar. Tabii anlaşma beklentisiyle son haftalarda da borsalarda yükseliş yaşandı ve petrol fiyatlarının üzerindeki baskının da azaldığını biliyoruz. Ama şimdi tabii diğer taraftan Trump savaşı durdurdu ama İran'a taviz mi verdi tartışmaları var tabii burada. Wall Street Journal, Axios ve diğer medya İran'a bazı yaptırım kolaylıkları sağlanıyor. Dondurulmuş onların bir kısmına erişim gündeme geliyor ama İran'ın sivil amaçlı bazı nükleer faaliyetlerinin tamamen ortadan kaldırılmadığı yönde de iddialar ileri sürüyorlar.
1: Peki taviz mi verdi, silah anlaşması mı yaptı? Füze programı ile ilgili yeni açıklamaları var.
0: Onlara geleceğiz ileride.
1: Bunlar bir başka program. Yarının konusu olsun İrfan. Çok da vaktimiz yok ama sen de not al, ben de not alıyorum. Yarın bunları konuşalım. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. İrfan Sapmaz Washington'dan aktardı imza sürecinin ABD basınındaki yansımalarına. Bir de İran'ın dondurulmuş varlıkları var. İşte İran'la ilgili İrfan da anlattı. Taviz mi verdi İran'a Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump özelinde yazıları var, manşetleri var bugün. Bilmiyoruz ama İran'ın dondurulmuş varlıklarına biraz daha yakından bakalım. Çünkü dünya ekonomisinin sadece Hürmüz özelinde değil, işte bu dondurulmuş varlıkların çözülmesiyle ilgili süreçte de çok ciddi etkileyecek, piyasaları etkileyecek bir konu bu. Çok dev bir varlıktan bahsediyoruz. Tahmini olarak İran'ın en fazla Çin'de var dondurulmuş varlıkları. 20 ila 50 milyar dolar arasında olduğu tahmin ediliyor. Bunlar sadece tahminler. Japonya'da 3 milyar dolar, Güney Kore'de 7 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Asya'da en fazla ticaret yaptığı ülkeler, ambargolara rağmen ticaret yaptığı ülkeler bunlar. Hindistan'da keza 7 milyar dolar, Umman'da 1 milyar dolar, Katar'da 6 milyar dolar, Körfez'den biraz daha uzaklaşalım, Irak'a gidelim. Irak'ta 15 milyar dolar dondurulmuş varlığı olduğu tahmin ediliyor İran'ın. Avrupa'da Lüksemburg'da 2 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor ve Amerika Birleşik Devletleri'nde 2 milyar dolar dondurulmuş varlığı olduğu tahmin ediliyor. Bekay dünkü açıklamasında İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü dedi ki ne gerekiyorsa bunun için yapacağız. Dondurulmuş varlıkların kaldırılmasıyla ilgili, çözülmesiyle ilgili. Belli ki bu süreçte de bir takım anlaşmalara varıldı. Peki dediğimiz gibi tüm dünya ekonomisinde bu süreç Hürmüz Boğazı ile ilgili dondurulmuş varlıklarla birlikte nasıl etkileyecek? Piyasalar çünkü gözünü buraya çevirmiş durumda.
2: Yıllardır yaptırımların baskısı altında bulunan İran ekonomisi Amerika Birleşik Devletleri ile sağladığı anlaşmayla kritik bir dönüm noktasına geldi. Tahran'ın önünde yeni bir ekonomik kapı açılıyor. Masadaki en dikkat çekici başlıksa İran'ın dünyanın farklı ülkelerinde bloke edilmiş milyarlarca dolarlık varlığı. İran'ın elde edeceği en büyük kazanç yalnızca bu paralar değil. Asıl büyük değişim petrol gelirlerinin yeniden serbest kalması ve İran'ın

0: Küresel finans sistemine dönüşü. Yıllardır yaptırımlar nedeniyle nefes almakta zorlanan İran ekonomisi yeniden uluslararası ticaretin parçası haline gelmeye hazırlanıyor.
1: İran tarafından bakıldığında bu aslında Amerika ile bir daha derinden bir pazarlık etme süreci olarak bunu görebiliriz.
0: Öncelikle petrol satışları üzerindeki baskının hafiflemesi bekleniyor. Bu da ülkeye daha fazla döviz girişi anlamına geliyor. Bankacılık işlemlerinin kolaylaşması, yabancı yatırımcıların geri dönmesi ve enerji projelerinin hızlanması da beklentiler arasında. Bir diğer başlık dondurulmuş varlıklar. İran'ın Güney Kore'den Irak'a, Katar'dan çeşitli finans merkezlerine kadar uzanan milyarlarca dolarlık fonunun kademeli olarak erişime açılması gündemde. Ancak bu kaynakların tek seferde serbest bırakılması beklenmiyor. Fonların aşamalı biçimde ve belirli şartlar karşılığında kullanılabileceği belirtiliyor.
1: İran'a yönelik ekonomik yaptırımların gevşetilmesinden bahsediliyor. Burada İran tarafı özellikle 50 ila 100 milyar dolarında dolar civarındaki bir fonun kendi parasının, yaptırım fonlarının koşulsuz olarak kendisine teslim edilmesi. Bu İran için olmazsa olmaz.
0: Bir başka dikkat çekici başlıksa 100 milyarlarca dolarlık yatırım potansiyeli. Enerji, ulaşım, sanayi ve altyapı projelerine yönelmesi beklenen yatırımların İran ekonomisinde yeni bir dönemi başlatabileceği değerlendiriliyor. Peki bu tablo Türkiye için ne anlama geliyor? Ankara açısından fırsatlar dikkat çekici. İran'ın yeniden yapılanması demek yeni yollar, yeni fabrikalar, yeni enerji tesisleri ve yeni lojistik hatları demek. Bu da Türk müteahhitlerinden çelik üreticilerine, makine sanayinden lojistik şirketlerine kadar çok geniş bir alanı ilgilendiriyor. Özellikle inşaat, çimento, demir çelik, enerji ekipmanları ve ulaştırma sektörleri öne çıkabileceği belirtiliyor. Sadece İran değil, Irak ve Suriye'de önümüzdeki dönemde büyük yeniden yapılanma yatırımlarına ihtiyaç duyacak. Bu üç ülke birlikte düşünüldüğünde Orta Doğu'da yüz milyarlarca dolarlık yeni bir ekonomik alanın oluşabileceği ifade ediliyor. Türkiye coğrafi konumu, üretim gücü ve müteahhitlik tecrübesi sayesinde bu sürecin en önemli aktörlerinden biri olmaya aday. Fırsat kadar rekabet de büyük. Çünkü yaptırımların gevşemesi halinde Avrupa şirketleri ve Körfez fonlarının da İran pazarına hızla girmesi bekleniyor. Önümüzdeki birkaç yıl Türk şirketleri açısından kritik önem taşıyor.
2: Güneyimizde bunlar yaşanıyor, Körfez'de bunlar yaşanıyor. İnşallah yarın artık o imzalar atıldı ama anlaşmaya da varılacak İsviçre'de. Tüm bunlar yaşanırken G7 liderler zirvesi devam ederken Ukrayna son dönemin en stratejik saldırılarından birini gerçekleştirdi. Moskova'yı vurdu üstelik. Yani bugüne kadar gerçekleştirdiği en büyük drone saldırısı deniyor. 180 drone'la eş zamanlı olarak Moskova'ya saldırdı. Sınırdan, Ukrayna sınırından 500 kilometre uzaklıkta Moskova, Rusya'nın başkenti. Sınır bölgelerine değil, St. Petersburg'a değil, başkentine saldırdı. Bunlar şehir merkezinden görüntüler. Enerji altyapısına yönelik saldırılar vardı. Bugün gün boyunca hatta dev bir petrol tesisi havaya uçurdu Ukrayna bu saldırılarında. Patlamalar öyle güçlüydü ki işlenmiş petrolün saklandığı bir deponun kapağı gökyüzüne savruldu.
3: Ukrayna dronları Rusya'nın kalbine kadar ulaştı. Korkunç patlamalar birbiri ardına yaşandı. Rusya'nın enerji altyapısına yönelik saldırılarını sürdüren Ukrayna, ülkenin en büyük petrol rafinerilerinden birine hedef aldı. Başkent Moskova'nın güneyinde yer alan dev tesise drone yağdıran Kiev güçleri, kritik rafinerinin büyük bir bölümünü havaya uçurdu. Yaklaşık 180 drone'la düzenlenen koordine saldırı Rusya'yı bu kez kalbinden vurdu. Başkentin orta yerinden yükselen alevler kameralara işte böyle yansıdı.
4: Şu anda Moskova'nın Kapotnya bölgesindeyiz. Buradaki petrol rafinerisi bu sabah Ukrayna'ya ait insan hava araçlarının saldırısına uğradı. Helikopterler şu anda müdahale ediyor. Olay yerine yardımı söndürmeye çalışıyor. Olay yerinden tabii ki yükselen dumanlar da olayın ne kadar ciddi olduğunu da gözler önüne seriyor.
3: Patlamalar öylesine güçlüydü ki işlenmiş petrolün saklandığı bir deponun kapağı gökyüzüne savruldu. Hava savunma sistemiyle vurulmasına rağmen düştüğü noktada patlamaya yol açan bir drone da objektiflere yansıyan çarpıcı detaylar arasındaydı. Ukrayna sınırına yaklaşık 500 kilometre uzaklıktaki dev rafineriye düzenlenen drone saldırısı, Kiev güçlerinin savaştaki en stratejik başarıları arasındaki yerini aldı. Saldırıya ilişkin görüntüleri yayınlayan Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski de paylaşımına "uzun menzilli yaptırımlarımız bu kez Moskova'ya kadar ulaştı" notunu düştü.
2: Bu arada Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın iki günlük Rusya ziyareti de sona erdi. Önemli temaslarda bulundu Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. Birazdan bakacağız ama Türk gazetecilere bu süreçle ilgili, ziyaretle ilgili yaptığı değerlendirmelerde çok çarpıcı ifadeler vardı. Örneğin 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleşecek olan NATO zirvesiyle ilgili Bakan Hakan Fidan, "Cumhurbaşkanımız olmasa, Türkiye olmasa Donald Trump NATO zirvesine katılmayacaktı" ifadelerine yer verdi açıklamalarında. Bu önemli. Bir de yakından bakalım Bakan Hakan Fidan'ın Rusya ziyaretine. Önemli temaslarda bulundu çünkü Rus mevkidaşı Lavrov'la bir araya geldi. Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu'yla bir araya geldi. Ardından da Bakan Fidan Rusya lideri Putin tarafından kabul edildi. Görüşmelerde ikili ilişkiler, Orta Doğu, Ukrayna Savaşı hepsi vardı. Bunlar ana gündem başlıklarıydı ama diğer başlıklara da bakalım.
5: Temaslarımız uzun zamandır sadece formalite olmaktan çıktı ve büyük ölçüde Başkan Erdoğan'ın benimsediği tutum sayesinde gerçekten dostane bir nitelik taşıyor.
6: Bu meşguliyetiniz arasında bu fırsatı yarattığınız için çok teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını size iletmek istiyorum.
7: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Rusya'ya iki günlük resmi ziyarette bulundu. Fidan ilk durağı başkent Moskova'da mevkidaşı Sergey Lavrov ve Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Shoigu ile görüştü. Görüşmelerde Orta Doğu'daki sıcak gelişmeler, Rusya-Ukrayna savaşı ve ikili ilişkiler ele alındı. Fidan'ın bir sonraki durağı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşeceği Tataristan'ın başkenti Kazan oldu. Kritik ziyarette Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler değerlendirildi. Putin, Başkan Erdoğan sayesinde Rusya ve Türkiye'nin dost ülkeler olduğunu söyledi.
5: Moskova'da sadece meslektaşınız Lavrov'la değil, aynı zamanda çok çeşitli kurumlardan temsilcilerle de görüşme yaptığınız ve verimli temaslarda bulunduğunuzu biliyorum. Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler giderek gelişiyor. Bundan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Temaslarımız uzun zamandır sadece formalite olmaktan çıktı ve büyük ölçüde Başkan Erdoğan'ın benimsediği tutum sayesinde gerçekten dostane bir nitelik taşıyor ve her geçen gün yeni içeriklerle zenginleşiyor. Kendisine en iyi dileklerimi iletmenizi rica ediyorum. Kendisini ülkemizde görmekten her zaman memnuniyet duyarız.
7: Bakan Fidan da Putin'e Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti.
6: Bu meşguliyetiniz arasında bu fırsatı yarattığınız için çok teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını size iletmek istiyorum. Muhabbetlerini ve sevgilerini. Gerçekten bölgemizde ve dünyada çok önemli olaylar olmakta. Sizin belli konulardaki görüşleriniz önemli. Görüşeceğimiz çok konular var. Arkadaşlarımızla iki gündür çok yoğun toplantılar yapıyoruz. Sağ olsun birçok konuda detaylı görüş alışverişinde bulunduk. Ben tekrar bu fırsat için teşekkür ediyorum size.
7: Bakan Fidan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da Rusya ziyaretini değerlendirdi. Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin uluslararası güvenlik, istikrar ve refah bakımından kritik önem taşıdığını vurguladı. Bakan Fidan'a Rusya'nın en prestijli üniversitesi Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü tarafından Fahri Doktora unvanı da verildi.
2: Şimdi bu ziyareti değerlendirirken Bakan Hakan Fidan, Türkiye olmasaydı, Cumhurbaşkanımız olmasaydı Donald Trump zirveye katılmayacaktı ifadelerini kullanmış. Şimdi tüm dünyanın gözü bu zirvede. Bu zirve için olağanüstü hazırlıklar var, olağanüstü tedbirler var. Ankara'da hala devam ediyor, çok evvelinden başladı ama kameralara yansıyan bir görüntü. Oradan bir detay aldık, sizlerle paylaşmak istiyoruz. Yerli ve milli otomobilimiz TOGG da sahada olacak. Hatta limuzin modeliyle, o limuzin modelinin Ankara sokaklarındaki geçişleri vardı. Uzun limuzin modeli, toglar bu şekilde yapılmış, yanları açık, muhtemelen liderler taşınacaklar. Başkent sokaklarında bugün seyir halindeyken görüntülendi limuzin toglar.

0: kendi ülkemizin bir aracıyla liderleri karşılamak daha hoş olacaktır.
1: Bence taşınır yani, niye olmasın, sonuçta bizim arabamız.
2: Tok bence dünyanın en başarılı arabası.
3: Taşısın tabii, şey marka olarak Türk malı en azından.
4: Uzatılmış gövde yapısı ve alışılmışın dışındaki tasarımıyla başkent sokaklarında tüm dikkatleri üzerine çekti. Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'un limuzin modeli başkent sokaklarında seyir halindeyken vatandaşların cep telefonu kameralarına böyle yansıdı.
1: Dün gördüm hatta, geziyorlardı, çok güzel valla.
5: Siz kendiniz canlı canlı gördünüz mü?
1: Canlı canlı gördüm ben yolda geçerken arabayla.
5: Çok havalı mı sizce?
1: Çok güzel bence, harika bir şey.
4: Ankara sokaklarında çekilen görüntülerde modellerin kapıları olmadığı görüldü.
3: Model güzel.
4: Özellikle devlet protokolü, üst düzey makam kullanımları ve özel VIP taşımacılık hizmetleri için geliştirildiği tahmin edilen yerli araçlar, caddelerdeki heybetli duruşuyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
5: TOGG yollara çıkan mevcut T10F ve T10X modellerinin ardından bu kez de ezber bozan bir tasarım alternatifiyle gündeme geldi. Limuzin TOGG'lar sosyal medyada büyük ses getirdi. Kameralara yakalanan limuzin TOGG modellerinin NATO zirvesi kapsamında kullanılabileceği değerlendiriliyor.
4: Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlayacağı 32 üye ülkenin devlet ve hükümet başkanlarıyla ittifak ortaklarının Ankara'ya adım attıkları anda limuzin TOGG'larla ulaşımlarının sağlanabileceği belirtiliyor.
6: Bu araba da şu anda ürettiğimiz arabalarımızda.
4: Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG'un daha iyi tanınması ve yaygınlaşması için bazı diplomatik görüşmelerde devlet başkanlarına TOGG hediye ediyor.
2: Bizim devletimizin gücünü gösterir.
4: Yeni limuzin TOGG'larında NATO zirvesi marşında liderler ve heyetleri tarafından kullanılmasının TOGG için yeni bir tanıtım alanı oluşturabileceği ifade ediliyor.
0: Hem dünyaya tanıtım da olmuş olur. Araç olarak da güzel görünüyor.
1: Hem tanıtım olur, hem görürler, hem Türkiye'mizin nasıl geliştiğini görürler.
7: Bir son dakika gelişmesi var, ekranlarınızda görüyorsunuz. Özgür Özel ve 11 milletvekilinin dokunulmazlıklarıyla ilgili dosyalar sevk edildiği belirtiliyor. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile İyi Parti Grup Başkan Vekili Turhan Çömez'in de aralarında bulunduğu 12 milletvekili hakkında 14 dokunulmazlık dosyasının sunulduğu bilgileri var. Şimdi birazdan İlter Yeşiltaş detayları aktaracak. Ben hemen haberin elimize ulaşan yeni bilgilerini aktarayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile İyi Parti Grup Başkan Vekili Turhan Çömez'in de aralarında bulunduğu 12 milletvekili hakkında 14 dokunulmazlık dosyası sunuldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis Başkanlığı'nca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon'a havale edildi denildi. Karma Komisyon'a CHP Grup Başkanı Özgür Özel, İyi Parti Grup Başkan Vekili Turhan Çömez, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşan, CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan ve TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın dosyalarının sevk edildiği bilgisi var. Hemen detayları almak üzere Ankara'ya uzanıyoruz. İlter Yeşiltaş hattımızda.
8: Merve Türkay, iki yeni dokunulmazlık dosyası daha Meclis Başkanlığı'na ulaştı. Özgür Özel hakkında hazırlanan dosyalar bunlar. Daha önce de 56 fezleke, Özgür Özel hakkında hazırlanan fezleke Meclis Başkanlığı'na ulaşmıştı. Yeni fezlekelerle birlikte 58'e ulaşmış oldu sayı. Tabii Meclis Başkanlığı'na CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile İYİ Parti Grup Başkan Vekili Turhan Çömez'in de aralarında bulunduğu 12 milletvekili hakkında 14 dokunulmazlık dosyası sunuldu. Bu dosyalar Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Meclis Başkanlığı'nca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyonu

0: havale edildi. Sadece Özgür Özel hakkında değil, diğer Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri hakkında da yine dokunulmazlık dosyaları meclis başkanlığına ulaşmış durumda. Yayının başında aktardığımız gibi Özgür Özel hakkında iki dosya bulunuyor. Turhan Çömez'le ilgili de yine dosya, dokunulmazlık dosyası meclis başkanlığına ulaştı. Mustafa Sarıgül CHP milletvekili hakkında iki dokunulmazlık dosyası ulaştı. İsmet Güneşan, Eylem Ertuğrul, Ulaş Karasu, Süleyman Bülbül, Cemal Enginyurt, Cevdet Akay, Hakan Şeref Olgun, Mesut Doğan ve Ahmet Şık'a ait fezlekelerde, bu milletvekilleri hakkında hazırlanan fezlekelerde meclis başkanlığına ulaşmış durumda. Dediğimiz gibi bu fezlekeler karma komisyona gönderiliyor. Adalet ve Anayasa Komisyonu üyelerinden oluşuyor karma komisyon ve karma komisyonda fezlekeler değerlendiriliyor. Dediğimiz gibi dönem başından bu yana Özgür Özel hakkında 56 dokunulmazlık dosyası meclis başkanlığına ulaşmıştı. Bu yeni gelen fezlekelerle birlikte sayı 58'e ulaşmış oldu Merve Türkan.
1: İlter Yeşiltaş, çok teşekkür ediyoruz. Özgür Özel ve 11 milletvekilinin de aralarında bulunduğu dokunulmazlık dosyaları Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edildi. Son dakika ekranlarınızda da bilgiler var. İlter Yeşiltaş detayları aktardı. Bu arada Özgür Özel ve Mustafa Sarıgül'e ait ikişer dosyanın bulunduğu ifade ediliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilen bu dokunulmazlık dosyaları arasında. Şimdi başlangıçta da bahsetmiştik DAEŞ'e yönelik bir operasyondan. Dün MIT'in çok önemli bir operasyonu vardı hatırlarsanız, medya yapılanmasına yönelik. Bugün de İstanbul'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik düzenlenen operasyonlar var. İstanbul polis tarafından 15 şüpheli yakalandı o operasyonlarda. Ve sosyal medyada terör propagandası yaptıkları tespit edilen Ozanlıların adreslerine yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal de ele geçirildi.
2: Şafak operasyonu düzenlendi. 15 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul polisi terör örgütü DAEŞ'e yönelik yaptığı operasyonda birçok adrese baskın yaptı. Eş zamanlı operasyonda 15 zanlı gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. DAEŞ şüphelilerinin geçmiş dönemlerde sosyal medyadan terör örgütü El-Kaide yanlısı paylaşımlarda bulunduğu da tespit edildi.
1: Biz gün hatırlarsanız Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonlarından biri gerçekleşmişti. Uyuşturucu satıcılarına yönelik Konya merkezli bir operasyonda hatırlarsanız. Bugünse İstanbul'da 4 uyuşturucu taciri kıskıvrak yakalandı ve üzerlerinden 187 kilogram uyuşturucu madde çıktı.
2: Ekipler düğmeye bastı. Zehir tacirlerine geçit verilmedi. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar başlatılmıştı. Yürütülen çalışmalar kapsamında Eyüp Sultan ve Şişli'de tespit edilen adreslere ve bir araca yönelik operasyon yapıldı. Baskında 4 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Yapılan aramalarda 187 kilo 250 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
1: Hakkari'den bir trafik kazası haberi gelecek ekranlarınıza. Minibüsle kamyonun çarpıştığı bir kaza. Ne yazık ki o kazada 3 kişi hayatını kaybediyor. 2 de yaralı var. Görüntüler Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden çevre yolu üzerindeki kavşakta meydana geliyor bu kaza. Yolcu minibüsüyle bir kamyon çarpışıyor. İhbar üzerine hemen olay yerine sağlık ekipleri sevk ediliyor, itfaiye ve polisle birlikte. Ne yazık ki kazada minibüste bulunan 3 kişinin daha olay yerinde hayatını kaybettiği ifade ediliyor. 3'te yaralı var. Yaralılar 112 acil sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılıyor. Yolda ulaşım bir süre kontrol olarak sağlanıyor. Ardından da açılıyor ama ne yazık ki 3 kişi hayatını kaybetmiş bu kazada. Aydın'da da bir trafik kazası var. Kavşakta yapılan bir dönüş hiç beklenmedik bir kazaya sebep oluyor. Şimdi görüntüleri ekranlarınıza taşıyacağız. Traktörden düşen saman balyaları yoldan geçen bir yayanın üzerine devriliyor. Şimdi o kaza meydana geldi.

0: geldikten sonra traktörün arkasından düşen saman balyalarını görüyorsunuz, bir vatandaşın üzerine devriliyor. Nazilli ilçesi burası Aydın'ın. Seyir halindeki traktörün römorkunda bulunan saman balyaları dönüş esnasında yola savruluyor. O sırada yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi işte o devrilen saman balyalarının altında kalıyor. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk ediliyor. Samanların altından çıkarılan yaralı vatandaşımız ilk müdahalenin ardından da hastaneye kaldırılıyor. Vücudunda kırıklar oluştuğu belirtiliyor bu arada vatandaşın. İstanbul'da yine bir gecekondu yangını Gazi Osman Paşa'da yaşanıyor ve küle dönüyor gecekondu.
1: Gecekondu alev alev yandı, sahibi gözyaşlarına boğuldu. Görüntülerin adresi İstanbul Gazi Osman Paşa. Bir gecekonduda geç saatlerde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler gecekondunun tamamını sardı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Küle dönen gecekondunun sahibi kadın gördüğü manzara karşısında sinir krizi geçirdi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
0: Yine İstanbul'da TEM otoyolunda Esenyurt mevkiinde seyir halindeki bir tırda bu defa yangın çıkıyor. Görüntüler ekranlarınızda. Trafik uzun süre kapalı kalıyor, ardından da kontrollü akış sağlanıyor. İstanbul Esenyurt'tan görüntüler ekranlarınızda. Edirne istikametine giden bir tırda henüz belirlenemeyen bir sebeple tırda yangın çıkıyor. Alevler kısa sürede tüm aracı sarıyor. İhbar üzerine hemen olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk ediliyor. Neyse ki polisler yolda güvenliği sağlıyor, itfaiye ekipleri de yangına müdahale ediyor. Kimsenin yaralanmadığı olayda itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülüyor.
2: Şeylerine gelmeden hemen bağlantı yolda.
0: Vire bismillah dedi demiştik değil mi açılışta balıkçılar? İç sularda Nisan ayında başlayan o av yasağı sona erdi çünkü. Sezonu açtı balıkçılar, ağlarını da sularla buluşturdular.
1: İç sularda av yasağı sona erdi. Balıkçılar vira bismillah dedi.
3: Gölümüz açıldı. Göle balığa gitmeye başladık. Bereketli yılımız inşallah olacaktır.
1: Su ürünlerinin popülasyonunu korumak amacıyla uygulanan dönemsel av yasağı bitti. 3 ay aradan sonra ağlar suyla buluştu.
4: Beşiktaş Gölü'nde balık yasağı kalktı. Yasağın kalkmasıyla birlikte balıkçılar da vira bismillah dedi.
3: 50 kilo 100 kilo arasında balık tutuyoruz, sazan balığı. Bereketli yılımız. Sabah 5'te kalkıyoruz, sabah 9 civarında da dönüş yapıyoruz.
1: Sürdürülebilir balıkçılık için denetimler bu sezonda sıkı tutuluyor. Yasak av teknikleri kullanan ya da boy limitine uymayan balıkçılara yüksek miktarda para cezası kesilecek.
5: Tuttuğumuz balığı kantarcılara veririz. Kantarcılar, fabrikacılar varsa fabrikacılarla olan şeylere verirler. O şekilde temin ederiz.
0: İstanbul'da enstrümansız okul kalmasın projesi kapsamında yıl sonu şenliği düzenlendi ve 39 ilçedeki liselerden 900 öğrencinin yer aldığı bir koroyla 600 öğrenciden oluşan orkestra yıl sonu gösterisi yaptı.
6: Öğrenci koroda, 600 öğrenci orkestrada. İstanbul Valiliği himayesinde dev bir projeye imza atıldı. Enstrümansız okul kalmasın projesi yıl sonu şenliği Bayrampaşa'da düzenlendi. 39 ilçeden toplam 1500 öğrenci sahneye çıktı. Şenliğe İstanbul Valisi Davut Gül ve çok sayıda davetli katıldı. Vali Gül kürsüden öğrenci ve velilere seslendi. Başkan Erdoğan'ın mesajını hatırlattı.
7: Sayın Cumhurbaşkanımızın bütün il valilerine açık talimatı var. Kendi çocuklarınız için istediğiniz her şeyi bütün çocuklar için isteyin. Biz kendi çocuklarımızın spor yapmasını, kitap okumasını, özgüvenli gençler olarak yetişmesini istiyoruz.
6: İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, 2025-26 eğitim öğretim yılını tamamlayan öğretmen

0: ve öğrencilere teşekkür etti.
1: Hiçbir öğrencimiz bu güzellikten mahrum kalmadı. Müzik aleti isteyen bütün okullarımıza müzik aletini temin ettik. Onların ilgisini, istidadını, yeteneğini ön plana çıkartır. Bize düşen bu ortamı sizlere sağlamaktı. Siz de bunun fazlasını verdiniz.
0: Etkinlik koro ve orkestranın konseriyle son buldu.
2: Şimdi kısa bir ara verelim. Birazdan Akşam Ajansı ile yayınımıza devam edeceğiz.
3: İstanbul'a yeni metro hattı geliyor. Halkalı Arnavutköy metro hattı yarın hizmete açılacak. Yeni metro hatları nerelerde yapılacak? Ankara İstanbul'u 80 dakikaya indirecek süper hızlı tren projesi ne zaman başlayacak? Türkiye'nin ulaşım vizyonu, mega projeler ve geleceğin yatırımları. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu A Haber'de soruları cevaplandırıyor. Özel röportaj bu akşam 20'de A Haber'de.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Türk Yatırım Fonu ile İslami Özel Sektörün Geliştirilmesi Kurumu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de İslami Ortak Finansman Çerçeve Anlaşması imzaladı. Anlaşma kapsamında üye ülkelerdeki küçük ve orta ölçekli işletmelere 50 milyon dolara kadar finansman sağlanabilecek.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
6: Halkbank. Haberin radyosu A Haber Radyo.
7: Reklam.
8: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister ister
9: ol. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
11: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz. Şansa kalmaz işiniz,
12: Umran Oto Ekspertiz. Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
13: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
14: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
6: güzeli. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
15: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
16: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol.

0: Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor. Dünya Kupası tarihinin en hızlı golü Türkiye'den geldi. 2002 Dünya Kupası üçüncülük maçında Güney Kore ağlarını sadece 11 saniyede havalandırdı. Maç daha yeni başlamışken gelen bu gol, Türkiye'nin turnuvadaki tarihi üçüncülüğünün de unutulmaz simgelerinden biri oldu. FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
3: Reklam. EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönderin. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar.

indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. Carrefour'da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katıl

0: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenler.

0: geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Reklam. A Haber Radyo.
2: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
2: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: İstanbul'a yeni metro hattı geliyor. Halkalı Arnavutköy metro hattı yarın

0: hizmete açılacak. Yeni metro hatları nerelerde yapılacak? Ankara İstanbul'u 80 dakikaya indirecek süper hızlı tren projesi ne zaman başlayacak? Türkiye'nin ulaşım vizyonu, mega projeler ve geleceğin yatırımları. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu A Haber'de soruları cevaplandırıyor. Özel röportaj bu akşam 20'de A Haber'de. İstanbul. Reklam.
1: Güney Avrupa rotanızı Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla çizin. Madrid, Paris, Roma ve diğer seçili şehirlere İstanbul çıkışlı gidiş dönüş biletinizi 9-19 Haziran tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026, 30 Mart 2027 tarihleri arasında 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
1: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi bankkart mobilde bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: TÜİK'in Mayıs ayı konut ve iş yeri satış istatistiklerine göre Türkiye genelinde konut satışları geçen yılın aynı ayına göre %31,2 azalarak 93.333'e geriledi. İlk el ve ikinci el satışlarda düşüş yaşanırken ipotekli konut satışları yılın ilk 5 ayında %25,8 artarak 116.801'e ulaştı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Gaziantep 88.8, Şanlıurfa 100.2, Hatay 105, Kahramanmaraş 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
5: İstanbul'a yeni metro hattı geliyor. Halkalı Arnavutköy metro hattı yarın hizmete açılacak. Yeni metro hatları nerelerde yapılacak? Ankara İstanbul'u 80 dakikaya indirecek süper hızlı tren projesi ne zaman başlayacak? Türkiye'nin ulaşım vizyonu, mega projeler ve geleceğin yatırımları. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu A Haber'de soruları cevaplandırıyor. Özel röportaj bu akşam 20'de A Haber'de.
6: Tera Portföy, MTA piyasa ekranını sunar.
0: Radyosu. A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Konya 92.6, Kayseri 102.9, Eskişehir 91.8, Sivas 90. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: ABD ve İran sonunda imzaları attı. İki ülke arasındaki mutabakat zaptına Trump ve Pezeşkiyan'dan onay geldi. Trump, Versay Sarayı'nda İran'la anlaşmanın imzasını attı. Şimdi gözler İsviçre'ye çevrildi. Amerikan basınına göre müzakere turu yarın başlayıp 3 gün sürebilir. Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu, ihraç talebiyle disipline sevk edilen 9 milletvekilinin durumunu görüşmek için toplandı. Yazılı olarak yapılan itirazlar tek tek oylandı. Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kararı kaldırıldı, ancak disiplin süreci devam edecek. Fenerbahçe'de başkanlık görevini 8 yıl sonra yeniden devralan Aziz Yıldırım'ın teknik direktör tercihi merak ediliyordu. Yönetim kurulu toplantısının ardından isim açıklandı. Sarı lacivertlilerin yeni teknik direktörü İsmail Kartal oldu. Böylece Fenerbahçe'de 4. kez İsmail Kartal dönemi başladı.
1: Devam ediyoruz akşam ajansında bu defa. Şimdi dün hatırlayacaksınız, Mersin Silifke ilçesinde bir koyda denizde 4 kişi tartışmışlardı. Hatta o kavga sopalı bir saldırıya dönüşmüştü. 3 kişi bir kişiye saldırmıştı. O 4 kişiden 3'ü, 3 saldırgan tutuklandılar. Bu arada konuyla ilgili Adalet Bakanı Akın Gürlek'te açıklama yaptı ve kamu düzenine zarar veren olumsuz eylemlere izin verilmeyeceğini vurguladı açıklamasında.
0: Turizm bölgelerinde huzur bozanlara geçit verilmeyecek. Mersin'in Silifke ilçesinde bulunan Yapraklı Koy'da 16 Haziran'da yaşanan kavga turistlerin güvenliğini tehdit etti.
2: Mersin'de bir kişi deniz içerisinde yüzerken 4 kişinin saldırısına uğradı. Saldırganlar saldırdığı kişiyi hem sopayla hem de cam çiçeğiyle darp etti. Aynı zamanda da yine deniz içerisinde suda boğmaya çalıştı. Yani saldırıya uğrayan kişi ölümle burun buruna gelmişti.
0: İddiaya göre kavga işletme çalışanları arasında şezlong yüzünden çıktı. Darp edilen adam tedavisi sonrası taburcu edildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Turizm bölgelerinde güvenliği bozanlara müsamaha gösterilmeyeceğini belirtti.
2: Turizm bölgelerinde yerli ve yabancı turistler için emniyet ekipleri şu anda yaz mesaisinde. Turizm bölgelerinde vatandaşların huzur ve güvenliği ile kamu düzenini bozmaya yönelik hiçbir saldırgan tutuma müsamaha gösterilmeyecek.
0: Gürlek açıklamasında turizm bölgelerindeki hanutçular, yani işletmelere müşteri yönlendirenlerin takip edileceğini de vurguladı.
1: İstanbul Kartal'dan bir kaza haberi görüntüleri ekranlarınızda. Bir motosiklet yolun kenarında duran servis minibüsüne, servis aracına çarpıyor. Yola savruluyor motosiklet sürücüsü, yaralanıyor. O anlarda araç kamerasına yansıyor.
0: Emniyet şeridindeki minibüse çarptı. Savrulan motosiklette ölümden döndü. Kaza Kartal'daki Samandıra bağlantı yolunda meydana geldi. Bir minibüs arızalanmıştı. Sürücüsü aracı emniyet şeridine çekti. Hızla gelen iki motosikletliden biri aracı geç fark edince manevra yapamadı. Sürücü kazanın şiddetiyle yola savruldu. Araç içi kameraya yansıyan görüntüler kazanın şiddetini de gözler önüne serdi. Yaralanan sürücünün neyse ki hayati tehlikesi yok.
1: Yine İstanbul'dan bir asayiş haberi var sırada. Eyüp Sultan'da gençler parkta oturuyorlar bir grup halinde ve silahlı saldırıya uğruyorlar. O saldırıda ikisi ağır, 5 genç yaralı. Polis de şimdi kaçan saldırganların peşinde.
3: Gecenin sessizliğini silah sesleri bozdu. Ortalık savaş alanına döndü.
4: İddiaya göre yaşları 18 ila 25 arasında bulunan 5 çocuk işte buradaki parkta oturuyordu ve yine araç içerisinde bulunan bir grup bu parkta oturan çocuklara ateş açtı ve iddiaya göre ikisi ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.
5: Parkta 5 tane genç oturuyormuş. Bir motorla da gelip buradan o

0: gençleri taramışlar. Yani birbirlerini tanıyan iki grup yani bunlar.
1: Yaralılar ilk müdahalenin ardından en yakın hastanelere kaldırıldı. Mahalleyi ayağa kaldıran silah sesleri üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırganların kullandığı sahte plakalı otomobil Kemerburgaz Kent Ormanı girişinde yanmış halde bulundu. Polis kaçan saldırganların peşinde.
2: Bu sene güzel yağış aldık. Baharda da öyle güzel yağış aldık. Uzun da sürdü bahar. Yağışlar pek çok noktada artık inşallah su sıkıntısı yaşamayacağız. Uzun bir süre Afyonkarahisar'da da öyle. Eber Gölü'nde su seviyesi son yağışlarla birlikte yeniden yükseldi. Doluluk oranındaki artışla birlikte flamingolar da gölü yeniden mesken tuttular.
3: Gölde su seviyesi yükseldi, flamingolar eve döndü. Görüntüler Afyonkarahisar'daki Eber Gölü'nden. Türkiye'nin en büyük tatlı su göllerinden biri olan Eber, geçtiğimiz yıllarda yok olmanın eşiğindeydi. Bir zamanlar üzerinde kuş seslerinin eksik olmadığı, balıkçıların ağlarını umutla attığı masmavi su çekilmiş, geriye sadece çatlamış topraklar ve terk edilmiş tekneler kalmıştı. Ancak son yağışlar göle can suyu oldu.
4: Eber Gölü'nde geçtiğimiz yıl doluluk oranı sadece %5 civarındaydı. Ancak bu rakam son yağışlarla birlikte %45'e ulaştı ve gölde yeniden tekne turları başladı.
5: Bu sene yağışların bol olması sebebiyle geçtiğimiz günlerdeki yağışlarla göldeki su seviyesi %45'lik seviyeye ulaştı. Bu ulaşma sebebiyle de göldeki kuş türleri ve canlılık arttı. Bunu gören gezici vatandaşlar, fotoğrafçılar ve diğer gruplar tekne turlarıyla bu güzellikleri görmek için sıraya girdiler.
4: Eber Gölü'nde tam 147 kuş türü var. Bunların en önemlisi ise flamingolar. Geçtiğimiz yıl su seviyesi az olunca onların sayısı da çok azdı. Ancak şimdi su seviyesi yükseldi ve gölün üzerinde yaklaşık 5000 civarında flamingo tespit edildi. Eber Gölü'nün en önemli özelliklerinden bir tanesi ise sağımdaki, solumdaki işte bu kamışlar. Afrika'nın balta girmemiş ormanlarında gibi bir hissiyat veriyor bu ortam bize. Ama bu kamışlar bölge halkının en önemli geçim kaynağı.
5: Göl 3 tane ilçeye, 17 tane köy ve kasabaya hizmet etmekte. Buradaki vatandaşlar sazlığıyla, eskiden balık vardı, balıkçılığıyla, kındıra, hasrotuyla ve bilimum diğer faaliyetlerle bölge ekonomisine katkıda sağlıyor.

VMGK toplantısı sona erdi. Son dakika ekranlarınızda görüyorsunuz. Birazdan yazılı açıklama gelecek. 2 saat 10 dakika sürdüğü ifade ediliyor MGK toplantısının. Kritik bir toplantıydı. Ve bu toplantının ardından yapılacak olan açıklamaya çevrilmiş durumda gözler. Görüntüler de MGK toplantısına ilişkin yılın 4. toplantısı gerçekleşti. 2 saat 10 dakika sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen toplantıya ilişkin birazdan yazılı açıklama gelecek. Biz de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne döneceğiz. Milli Güvenlik Kurulu sonrası yapılan yazılı açıklamanın detaylarını alacağız. Takip eden arkadaşımızdan, muhabir arkadaşımızdan. Evet, bekliyoruz yazılı açıklamayı, MGK'dan çıkan kararları. 2 saat 10 dakika sürdü MGK toplantısı. Ama muhtemelen MGK toplantısında ana gündem başlıklarından biriydi İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında varılan o anlaşma, imzalanan mütabakat zaptı. Dün Versailles Sarayı'nda imzayı attı Donald Trump. Beklenmiyordu yani, yarın asılması bekleniyordu o imzanın, ama bir farklılık yaptı, Donald Trump imzayı attı. Pezeşkiyan da imza attı mütabakat zaptına, hatta o da paylaştı.

0: paylaştı görüntüleri. İran'dan da açıklamalar geldi. Bekai'nin açıklamaları var. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai detaylara ilişkin bilgiler verdi. En önemli detaylardan biri de Hürmüz Boğazı ile ilgili. Yani Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin ücretlendirilmesiyle ilgili bakın neler söylendi İran tarafından.
1: Bu kolay bir iş değildi. Size bunu söyleyebilirim.
2: İmzalar atıldı, beklenen barış sonunda geldi. 107 günlük savaşın ardından İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki anlaşma resmen yürürlüğe girdi. Haftalarca süren müzakerelerin sonucu hazırlanan mutabakat zaptı nihai hale getirildi. Zapta ABD Başkanı Donald Trump ve İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan imza attı. Açıklama İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai'den geldi. Bekai, anlaşma kapsamında zenginleştirilmiş uranyumun seyreltileceğini ancak nükleer malzemelerin İran dışına çıkarılmayacağını söyledi. Hürmüz Boğazı'nın İran ve Umman'ın sorumluluğunda olacağını belirten Bekai, gemilere sunulan hizmetler karşılığında ücret alınacağını dile getirdi. Bekai'nin gündeminde ABD'nin yaptırımları da vardı. İmzaların ardından İran'a uygulanan petrol yaptırımlarının kaldırılması gerektiğine dikkati çekti. 60 gün içinde petrol satışına yeniden başlamak istediklerini söyledi. Bekai, ABD'nin İran'ın dondurulmuş fonlarına erişim konusundaki tüm engelleri kaldırmaya kararlı olduğunu vurguladı. Bekai açıklamalarında 60 günlük sürenin de altını çizdi. Önümüzdeki 60 gün boyunca karşı taraf bölgedeki askeri varlığını arttırmamalı veya yeni yaptırımlar uygulamamalı dedi. Bekai mutabakatın uygulanmasına yönelik mekanizma için müzakerelerin hemen başlayacağını da hatırlattı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının devam etmesi durumunda bunun taahhüt ihlali olarak değerlendirileceğini de yineledi.
0: Ücretlendirilecek diyor Bekai'ye yaptığı açıklamada Hürmüz'den geçişlerin. Bu arada Hürmüz'de hareketliliğin başladığı da ifade ediliyor bu varılan anlaşma sonrasında. Kısıtlı da olsa başladı. Fakat pek çok riskli konu var. Onların başında ise mayın tehdidi geliyor. Hatırlarsanız işte planlar yapılırken ABD basınında deniyordu ki Hürmüz Boğazı'nda mayınların temizlenmesi için ortak bir operasyon gerekecek. Hatta uluslararası bir operasyon gerekecek. İşte ABD ile İran ortak bir çalışmayla temizleyebilir derken şimdi başka bir iddia var ABD basınında ki ABD ordusuna dayandırıyorlar. Blöf olabilir. Yani İran Hürmüz'ü mayınlamamış olabilir diyorlar. Peki böyle bir durumda eğer İran Hürmüz Boğazı'na mayın döşemediyse geçişler hemen başlayacak mı? Savaş boyunca İran'ın bir blöfü müydü ABD'ye karşı bu? Bakalım Hürmüz'deki durumu.
3: ABD-İran savaşını bitiren imzalar atıldı. Gözler Hürmüz'e çevrildi. Ancak yapılan barış anlaşmasına rağmen Boğaz'daki gemi trafiği mayın tehlikesi nedeniyle hala felç. Geçişler kısmi olarak başlamış olsa da 220'si petrol tankeri olmak üzere yaklaşık 500 gemi Boğaz çevresindeki bekleyişini sürdürüyor.
4: Eğer bu anlaşmayı yapmasaydık, İran'ı haftalarca hatta yıllarca bombalasak da Hürmüz'ü asla açamayabilirdik. Petrol fiyatları da tarihte görülmemiş bir şekilde fırlardı.
3: Reuters'a konuşan sektör temsilcileri ve askeri kaynaklara göre Boğaz'ın yeniden güvenli hale getirilmesi haftalar hatta aylar sürebilir. Geleneksel mayın tarama gemileri ve su altı araçlarıyla yürütülecek bir temizlik operasyonunun en az 50 gün sürebileceği ifade ediliyor. Sigorta, nakliye ve petrol şirketlerinin bu süre zarfında Boğaz'dan geçiş riskini göze alması pek mümkün gözükmüyor. Ham petrol yüklü bir süper tankerin değerinin yaklaşık 300 milyon doları bulması nedeniyle şirketler kesin güvenlik garantileri talep ediyor.
5: Boğaz'a kuruldu ne demek? O da şu. Yıllarca acaba Hürmüz Boğazı kapanır mı kapanmaz mı? Bu tartışılırken şimdi kırıldı. Bundan sonra o vazoyu Uhu'yla bir yere getirip tekrardan eski haline getirme imkanı yok. Artık piyasalar ve bütün aktörler, üreticiler, tüketiciler biliyorlar ki bir kere kapandı, bir kere daha kapanabilir.
3: İran'ın Hürmüz'e döşediği mayınların tam sayısı bilinmezken Beyaz Saray'da krizin aşılabilmesi için alternatif çözüm arayışı var. Politiko

0: edildiğini öne sürmüştü. Bu nedenle de İran'ın Boğaz'a mayın döşendiği konusunda blöf yapmış olabileceği konuşulsa da uzmanlar bu tehlikeye ilişkin en küçük bir ihmalin dahi şirketleri caydıracağına kesin gözüyle bakıyor.
1: Şimdi her ne olursa olsun bu büyük bir anlaşma. İran açısından da bakıldığında, Amerika Birleşik Devletleri açısından da bakıldığında ne değişti bölgede? Yani savaşın bir gün evveline oranla bakıldığında bu savaşın kaybedeni kim? Bu savaşın kazananı kim? Kim daha imtiyazlı ayrıldı buradan? Bir kere Donald Trump kamuoyunda ve ABD basınının büyük bölümünde eleştiriliyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'in güdümünde kaldığı ve bu savaşa girmek zorunda olduğu ve çok büyük kayıpla ayrıldığı yönünde eleştiriliyor. İran konusunda da belli kazanımları olduğunu ifade ediyor ABD basını. Şimdi zor bir süreç bekliyor. G7'den döndü Donald Trump. Bu sabah itibariyle Washington'a gitti. Zor da bir soru soruldu. 2020 yılındaki bir ifadesi hatırlatıldı Donald Trump. O dönem demişti ki İran hiçbir müzakerede kaybetmedi. Şimdi yine böyle mi oldu sorusu soruldu. Bakalım ne yanıt verdi.
2: Bilge bir adam Ocak 2020'de şöyle demişti. İran hiçbir savaşı kazanmadı ama hiçbir müzakereyi de kaybetmedi.
3: Bunu kim söyledi?
2: Donald Trump.
4: ABD Başkanı Donald Trump'ı hazırlıksız yakaladı. Yıllar önce attığı tweet'i hatırlattı.
3: Bunu kim söyledi?
2: Donald Trump.
3: Bunu söyleyeceğini tahmin etmiştim.
4: ABD ile İran arasında varılan anlaşma Trump'ın 2020 yılında attığı çarpıcı bir tweet'i gündeme taşıdı. 3 Ocak tarihli paylaşımda ABD Başkanı, İran hiçbir savaşı kazanmadı ama hiçbir müzakereyi de kaybetmedi ifadelerini kullanmıştı. G7 zirvesinde açıklamalara imza atan Trump'a işte o tweet'i soruldu.
2: Bilge bir adam Ocak 2020'de şöyle demişti. İran hiçbir savaşı kazanmadı ama hiçbir müzakereyi de kaybetmedi.
3: Bunu kim söyledi?
2: Donald Trump.
3: Bunu söyleyeceğini tahmin etmiştim.
4: O anlar sosyal medyada viral olurken gazeteci Peter Ducky anlaşmanın ABD için gerçek bir zafer olup olmadığını sordu.
2: ABD'ye döndüğünüzde şüpheci Amerikan kamuoyunu bu anlaşmanın bir zafer olduğuna nasıl ikna edeceksiniz?
3: Zor bir durum çünkü savaşa devam etseydim aynı kişiler bu sefer de çatışmaların çok uzadığını söyleyecekti. İran beyaz bayrak sallayıp Trump dünyanın en iyi lideri dese mutlak şekilde teslim oluyoruz, pes ediyoruz, bu savaş bitti ve başarısız olduk bile dese CNN, New York Times ve diğer sahtekar kurumlar İran harika bir zafer kazandı diye yazardı.
1: Yani yarın itibariyle artık bu savaş tamamen bitmiş olacak. Güneyimizdeki savaş, Orta Doğu'daki savaş ama kuzeyimizdeki savaş devam ediyor ve tüm sıcaklığıyla devam ediyor. Ukrayna'ya yönelik saldırıların ardından, misilleme saldırılarının ardından Moskova'ya yönelik Ukrayna'nın saldırıları vardı. Rusya'nın ardından harekete geçti Ukrayna ve başkentini vurdu. Sınırdan 500 kilometre derinlikte başkent Moskova. Yani sınır bölgesini vurmadı Ukrayna. St. Petersburg'u vurmadı. Moskova'yı vurdu. Şehir merkezini vurdu. Stratejik petrol, doğalgaz boru hatlarının bulunduğu, tesislerin bulunduğu alanları vurdu. Ve yaklaşık 180 drone'la eş zamanlı bir saldırı gerçekleştirdi Rusya'nın kalbine.
4: Ukrayna drone'ları Rusya'nın kalbine kadar ulaştı. Korkunç patlamalar birbiri ardına yaşandı. Rusya'nın enerji altyapısına yönelik saldırılarını sürdüren Ukrayna, ülkenin en büyük petrol rafinerilerinden birini hedef aldı. Başkent Moskova'nın güneyinde yer alan dev tesise drone yağdıran Kiev güçleri, kritik rafinerinin büyük bir bölümünü havaya uçurdu. Yaklaşık 180 drone'la düzenlenen koordine saldırı Rusya'yı bu kez kalbinden vurdu. Başkentin orta yerinden yükselen alevler kameralara işte böyle yansıdı.
5: Şu anda Moskova'nın Kapotnya bölgesindeyiz. Buradaki petrol rafinerisi bu sabah Ukrayna'ya ait insansız hava araçlarının saldırısına uğradı. Helikopterler şu anda müdahale ediyor. Olay yerine yardımı söndürmeye çalışıyor. Olay yerinden tabii ki yükselen dumanlar da olayın ne kadar ciddi olduğunu da

0: gözler önünde seriyor.
1: Patlamalar öylesine güçlüydü ki işlenmiş petrolün saklandığı bir deponun kapağı gökyüzüne savruldu. Hava savunma sistemiyle vurulmasına rağmen düştüğü noktada patlamaya yol açan bir drone'da objektiflere yansıyan çarpıcı detaylar arasındaydı. Ukrayna sınırına yaklaşık 500 kilometre uzaklıktaki dev rafineriye düzenlenen drone saldırısı, Kiev güçlerinin savaştaki en stratejik başarıları arasındaki yerini aldı. Saldırıya ilişkin görüntüleri yayınlayan Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski de paylaşımına "Uzun menzilli yaptırımlarımız bu kez Moskova'ya kadar ulaştı" notunu düştü.
2: Ana muhalefet partisinin gündemine bakalım. Şimdi geçtiğimiz saat Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilen milletvekilleriyle ilgili, ihraç kararlarıyla ilgili, dokunulmazlık dosyalarıyla ilgili yeni bir gelişme vardı. Ama bir de Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içerisinde disiplin kuruluyla ilgili yaşadığı bir süreç var. Disiplin kurulu tedbirli olarak kesin ihracı istenen 9 milletvekilinin tedbir kararına itirazlarını değerlendirdi CHP'de. Ve Yüksek Disiplin Kurulu Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kararını kaldırdı. 8 vekilin itirazını ise reddetti.
3: Kirli kimse, onları kapının önüne koyacağız.
1: CHP Yüksek Disiplin Kurulu toplandı. 9 milletvekilinin itirazını görüştü. Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kararı kaldırıldı.
4: Bu partiden benim ihraç edilmeye kalkışılmamın kalbimin derinliklerinde bir sızı oluşturduğunu ifade edeyim.
1: Disiplin kurulunda geçtiğimiz hafta tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Burhanettin Bulut, Turan Taşkın Özer, Veli Ağbaba, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Ensar Aytekin ve Umut Akdoğan'ın tedbir kararına itirazları görüşüldü. 15 üyeden 13'ünün katıldığı ve yaklaşık 1 saat süren toplantıda Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kararı oy birliğiyle kaldırıldı. 8 milletvekilinin itirazı ise 3'e karşı 10 oyla reddedildi.
4: Benim için özel durum ne? Bir vatandaş bundan bir yıl evvel diyor ki Gökhan Günaydın'ı kurultayda para dağıtırken görmüşler, bana da X şahsı söyledi diyor. Ben her ikisini birden hem Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulundum ve her ikisine beraber tazminat davası açtım.
1: 9 isim hakkındaki disiplin süreci ise devam ediyor. Önümüzdeki dönemde milletvekillerine savunma için 15 günlük süre verilecek. Ardından belirlenecek bir tarihte karar toplantısı yapılacak. 4 ay içinde bu sürecin tamamlanması bekleniyor. MYK'nın tedbirli disipline sevk kararından sonra CHP üyeliğinden doğan hakları askıya alındığı için Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır'ın grup başkan vekillikleri düşürülmüştü. Günaydın hakkındaki tedbir kararının kaldırılmasının ardından yeniden grup başkan vekilliği görevine dönüp dönmeyeceği merak konusu oldu.
4: Belki de grup başkan vekilliği, burada oturuyorum oturmuyorum hiçbir zaman dert etmiş bir adam değilim. Olsam ne olur, olmasam ne olur. Bunların hepsi bizim için görevdir.
1: Meclis başkanlığının Günaydın'ı doğrudan görevine döndüremeyeceği, bu nedenle kapalı grup toplantısı yapılması gerektiği ifade ediliyor.
2: Şimdi mahkemenin mutlak butlan kararının ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde yaşanan o çok derin ayrım, gerginlikler beraberinde Özgür Özel ve ekibinin yeni bir parti mi kuracağı sorusunda getirmişti. Buna çok olumlu yaklaşmıyordu Özgür Özel ve ekibi, ama ilk defa katıldığı bir programda yeni parti için sinyal verdi diyebiliriz Özgür Özel. Her olasılığa hazırız dedi bir kere ve Temmuz ayında yeni bir parti ile ilgili gelişme olabileceğini de ifade etti. Aynı zamanda teknik olarak hazırlanıyoruz dedi.
5: Çağrısı gibi algılandı ama.
6: Herkes de bilsin ki her olasılığa hazırız. Hani A planımız burada kalmak, B'de kalmak, C'de kalmak olsun, ama bir yerde zurnanın zırt dediği yere gelince Z planı lazım.
7: Temmuz ayında bu konuda bir gelişme olabilir mi?
6: Olabilir.
1: Yeni parti için tarih verdi. Temmuz ayını işaret etti.
6: Her türlü adımı atıp bir partiyi hazır tutup milletin umutlarını kıramam ben. Bir partiyi hazır tutmak, bir partinin kuruluşu, uzun vadeli hazırlığını zaten yapıyoruz.
7: Biz Temmuz'da bir şeyler göreceğiz gibi.
6: Tabii yani teknik olarak, yani gizemli bir şey de söylemiyorum. Teknik olarak hazırlanıyoruz.
1: CHP Manisa Milletvekili Özel katıldığı bir televizyon programında yaptı bu açıklamaları.

0: CHP'de olağanüstü kurultayın toplanmaması durumunda yollarına yeni partiyle devam edecekleri mesajını verdi.
1: Basın gidin, biz size kurultay yapmayacağız, bilmem ne yapmayacağız. Bizi yeni bir parti kurmaya bu yönüyle de zorluyorlar. İki ses duyuyorum. Bir, partiyi bunlara bırakmayın sesi. İki, çıkın yola arkandayız sesi. Yürüyün arkanızdan gelelim diyenlerin sesi daha çok. O partiye hep beraber geçeceğiz falan filan. Belki o hemen şimdi falan olmaz ama her ihtimale karşı hazırlığımızı yapacağız.
0: Özel yeni parti konusunda seçenekleri sıraladı.
1: Biz tüm yönleriyle bir siyasi parti kurmak ve var olan bazı siyasi partilerle de konuşarak onların tüzüğünü, ismini, logosunu, yönetimini değiştirmek suretiyle hızlı aksiyon alabilmek için iki alternatifle, çünkü yeni bir parti kurarsanız seçime girme yeterliliği için 41 ilde örgütleneceksiniz ki bizim 81 ilde örgütlenmemiz lazım. Bir baskın seçim ihtimaline karşı da bir başka siyasi parti hazır olmalı. Bunlar CHP'den ümidi kesmek için değil. Her olasılığa hazır olmalıyız.
2: Şimdi müsaadenizle çok kısa bir ara verelim. Ardından devam edeceğiz.
3: Tera Portföy, MTA Piyasa ekranını sunar.

0: İngiltere Portföy, MTA Piyasa ekranını sundu.
1: A Haber'de bu akşam gündeme dair sıcak başlıklar, son dakika gelişmeleri.
2: Çok sıcak başlıklar var. Türkiye ve dünyada öne çıkan gelişmeleri sizlerle konuşacağız.
1: Banu El moderatörlüğündeki arka planın konukları gazeteci Abdülkadir Selvi, Orta Doğu uzmanı Mete Sohtaoğlu, hukukçu avukat Hadi Dündar, askeri stratejist Doktor Eray Güçler. Arka plan bu akşam 20.50'de A Haber'de.

0: Kimse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Empara'lı olun. Çünkü Empara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi.
1: Reklam.
2: ahaberradyo.com.tr 24 saat haber.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar. Şansa kalmaz işimiz
3: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
5: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com'da.
6: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
8: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
9: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Empara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Empara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Emparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. Empara, Empara, bankanın
2: güzeli. Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
10: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.

0: Milli Takım'ın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2, 3, 4. Geçen! Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
2: Reklam. A Haber Radyo. İstanbul'a yeni metro hattı geliyor. Halkalı Arnavutköy metro hattı yarın hizmete açılacak. Yeni metro hatları nerelerde yapılacak? Ankara İstanbul'u 80 dakikaya indirecek süper hızlı tren projesi ne zaman başlayacak? Türkiye'nin ulaşım vizyonu, mega projeler ve geleceğin yatırımları. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu A Haber'de soruları cevaplandırıyor. Özel röportaj bu akşam 20'de A Haber'de.
3: Bir reklam. Akbank'la kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'la kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve sinir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'la kadınlar programıyla yılda 12 bin TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da.
4: Bir reklam.
5: A Haber Radyo, 24 saat haber.

0: takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
1: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Sen de benim gibi sessizliği seviyorsan, beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite, Kompen.
2: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
5: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları Vakıf Katılım'da. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları Vakıf Katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Milli Takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünürüm.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Sinema biletlerinde uygulanabilecek indirim oranları 18 Haziran 2026 tarihli resmi gazetede yayımlanan yönetmelikte yeniden belirlendi. Yeni düzenlemeye göre yapımcı ve sinema salonları arasında yapılacak anlaşmalar kapsamında satılan film özel bileti türünde tam bilet fiyatı üzerinden %70'e kadar indirim uygulanabilecek.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
5: Türkiye Cumhuriyeti Devleti sıradan bir devlet değildir. İmkansızlıklar içinde bile kükremiş sel misali, bentleri çiğneyip aşan bu millete zincir vuracağını zanneden gafiller, gerektiğinde dağları yırtacak kudret ve kararlılığa sahip olduğumuzu hiçbir zaman unutmasınlar. Ortaya çıkan arizi durumlar Allah'ın izniyle bizi hedeflerimizden alıkoymayacaktır. İnşallah eninde sonunda menzile vasıl olacağız. Yıkılmayan, sendelemeyen, tam tersine kaya gibi sağlam duran bir Türkiye gerçeği var. Hepimiz İstiklal Marşı, korkma nidasıyla başlayan kahraman bir milletin evlatlarıyız. Kimse bu Türkiye'ye diz çöktüremeyecek. Biz toprağın üstünde haysiyetsizce yaşamaktansa gerektiğinde toprağın altında şereflice yatmayı onurların en büyüğü olarak görürüz.
6: Aslında devam ediyoruz. Son dakika gelişmesi, MGK bildirisi açıklandı. İletişim Başkanlığı'ndan yapıldı açıklama. 11 başlıkta toplanmış açıklama. Hemen dönelim Ankara'ya. Kübra Bal bizi bekliyor. Detaylar Milli Güvenlik Kurulu sonrasında yapılan açıklamalar Kübra Bal'da olacak. Kübra, seni dinliyoruz.
7: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi. 2 saat 10 dakika sürdü toplantı. Toplantının ardındansa 11 maddelik yazılı bir açıklama yapıldı. Aslında pek çok başlık var. Terörsüz Türkiye süreci olmak üzere başta Doğu Akdeniz'de yaşananlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Rusya-Ukrayna savaşı gibi başlıklar yer alıyor. Hemen açıklamanın detaylarını da izleyicilerimizle paylaşalım. PKK, KCK, PYD, YPG, FETÖ ve DH terör örgütleri başta olmak üzere milli birlik ve beraberliğimizle bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla yürütülen faaliyetlerle son dönemde meydana gelen uluslararası gelişmeler hakkında kurula bilgi sunulmuştur. Ülkemizin ve bölgemizin istikbali bakımından kritik önem taşıyan terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine ulaşılması maksadıyla yürütülen çalışmalar değerlendirilmiş, milletimize ve komşularımıza terörün ağır yükünden kurtarma yönündeki güçlü iradeye teyit edilmiştir. Organize suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar ele alınmış. Başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin mutlak surette muhafazası hedefiyle atılan adımların kararlı bir şekilde yürütüleceğinin altı çizilmiştir. Türkiye'nin garantör ülke sıfatıyla Kıbrıs Türklerinin güvenliği, huzuru ve refahı için uluslararası hukuk çerçevesinde her türlü tedbiri almaya muktedir ve kararlı olduğu vurgulanarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerine halel getirecek ve Doğu Akdeniz'deki barış ortamını zedeleyecek herhangi bir oldu bitiye müsaade edilmeyeceği kaydedilmiştir. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında mutabakata varılmasından duyulan memnuniyet dile getirilerek sürecin akamete uğratılmamasının önemine dikkat çekilmiş, Türkiye'nin bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanması yönündeki çabalarına etki katkı sunmaya devam edeceği belirtilmiştir. Suriye'de barış, istikrar ve huzurun tesisi kapsamında kastedilen mesafenin memnuniyetle karşılandığı ifade edilmiş, Suriye'nin birlik ve bütünlüğünün tahkimiyle kalkınmasına yönelik gayretlere olan desteğimizin devam edeceğinin altı çizilmiştir. Gazze'deki ateşkes ihlallerinin Batı Şeria'da yerleşimci terörünü ve Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın statüsüne yönelik saldırılarını sürdüren ve Lübnan'ın egemenliğiyle toprak bütünlüğüne kasteden İsrail yönetiminin mütecaviz eylemlerinin bölgede barış ve istikrarın tesisine yönelik gayretlere menfi tesir ettiği belirtilmiştir. Uluslararası toplum İsrail yönetiminin evrensel insani değerleri ve uluslararası hukuku hiçe sayan ısrarlı tutumu karşısında ilkeli bir duruş sergilemeye davet edilmiştir. Irak'la her alanda tesis edilen stratejik nitelikli işbirliğinin yeni Irak hükümetiyle de sürdürülmesine yönelik güçlü irademiz teyit edilmiş. Irak'taki istikrar ve güvenlik ortamının muhafazasına olan desteğimiz vurgulanmıştır. Rusya-Ukrayna savaşında son durum ele alınmış, çatışmaların tırmanmasının ve başta Karadeniz olan mücavir bölgelere yayılmasının mesuliyetini taşıyan taraflara adil ve kalıcı bir barış için bir an evvel adım atma çağrısında bulunulmuştur. Afrika kıtası genelindeki gelişmelerin seyri değerlendirilmiş, Türkiye'nin dost ve kardeş Afrika ülkelerinin egemenliği ve toprak bütünlüğünün muhafazasıyla kıtada barış, istikrar ve refahın sağlanmasına yönelik desteğin sürdürüleceği kaydedilmiştir. Güney Kafkasya'da barış, istikrar ve işbirliğinin kuvvetlendirilmesi doğrultusunda kaydedilen güncel gelişmeler ele alınmıştır. İfadeleri kullanıldı. Yapılan yazılı açıklamada 2 saat 10 dakika sürdü Milli Güvenlik Kurulu toplantısı diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
6: Kübra, teşekkür ediyorum.

0: ediyoruz. 11 maddede toplanmış Milli Güvenlik Kurulu sonrasında yapılan açıklama İletişim Başkanlığı tarafından paylaşıldı. Kübra Bal da detayları aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanmıştı Milli Güvenlik Kurulu ve 2 saat 10 dakika sürmüştü. Toplantı hatırlatmış olalım. Ve bugün Sağlık Bakanı Profesör Doktor Kemal Memişoğlu A Haber ekranlarındaydı. Banu El'in konuğuydu. Çok önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle merak edilen MHRS'deki randevu konusuyla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı ve randevu yoğunluğunun artık azaldığını söyledi.
1: Türkiye bugün ulaşılabilir sağlık sistemi anlamında dünyanın örnek ülkelerinden bir tanesidir.
2: Sağlık Bakanı Profesör Doktor Kemal Memişoğlu A Haber'de sağlık gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Memişoğlu, merkezi hekim randevu sistemindeki randevu yoğunluğunun azaldığına dikkat çekti.
1: Türkiye 2010'lardan beri bu sistemi kullanıyor ve esasında bir medeniyet ölçeğidir. İnsanların zamanında hem çalışanımızın hem hizmet alanın zamanında hangi zamanda nereye gideceğini bilecek şekilde planlı şekilde muayene veya hizmet alımı esasında modern dünyanın ve bizim gibi gelişmiş ülkelerin ki Türkiye bu konuda dünyanın en başarılı ülkelerinden bir tanesi. Merkezi hastane randevu sistemi dediğimiz bu sistem. Covid'den sonra özellikle bekleyen bir sağlık yükü oldu sağlık sistemimizde. Bu yükün azalma süreçleriyle beraber talep sayısı da arttı esasında. Yaklaşık 2024'te 3.9 milyonluk bir bekleme vardı. Yani 4 milyona yakın insan randevu bekliyordu. Orada bir sıkışıklığımız olmuştu. Biz özellikle sıkışık branşları nerede olduğunu, hangi hastanelerde olduğunu sağ olsun ekip arkadaşlarımız özellikle kamu hastanelerindeki çalışan arkadaşlarımızla beraber bir analiz ettik ve bunun neticesinde de mesela 390 tane kulak burun boğaz muayene masası, işte 400 küsür tane göz ünitesiyle ve uzmanları da atamalarımızı da o randevu bekleyenlerin süreçlerine dikkate alarak atamalarını yaptık. Mesai dışı da poliklinik hizmetlerini arttırdık.
2: Profesör Doktor Memişoğlu tetkik sürelerine ilişkin de konuştu.
1: Bizim 954 hastanemizde öyle 6 ay sonra 3 ay sonra verilen bir MR randevusu yok. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Bakın bir daha söylüyorum üstüne basamış. Ama mesela ultrason içinde söylüyorum. Ultrasonda da yok. Ama bir ultrason mesela siz meme ultrasonu yaptınız. İnsanlara 6 ay sonra bir kontrolü gerektirir. Çünkü o şüphe varsa orada veya bir ultrason görmesi gerekiyorsa 6 ay sonrasında onu randevusunu verirsin. Çünkü o kontrole gelmiş olur. Ama biz bunları birebir elektronik sistemimizle tamamen randevuları da takip ediyoruz ve böyle 6 ay sonra ya bir sene sonra ya bir randevu Türkiye'de ultrasonda veya MR'da yok. Bunu özellikle söylüyorum.
2: Altyapıdaki devasa farkı rakamlarla anlatan Memişoğlu, sağlıkta yapay zekadan da destek aldıklarını söyledi.
1: 2002 senesinde bu ülkede toplam MR sayısı 58 tane.
3: 58.
1: Bakın 58 tane MR vardı bu ülkede.
3: Şimdi?
1: Bugün Türkiye'de 1057 tane MR'ımız var. En son model, en son teknolojiyle. Bugün baktığınız zaman ultrason sayısıyla, tomografi sayısıyla, cihaz sayısıyla Türkiye dünyanın en kapsamlı altyapısına sahip ülkelerinden bir tanesi. Yapay zeka ile bir program oluşturduk. Bu program o hastalıkla ilgili hangi filmi çekileceği konusunda da doktora tavsiyede ya yapay zeka kullanacağız bu konularda.
2: Hizmet anlayışıyla.
0: Bugünün en önemli haberlerinden, gelişmelerinden biriydi. Bugün sabah saatlerinde İstanbul'da, Maltepe'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal evinin önünden kaçırıldı. Aracına gidiyordu ve bir araçla yanına yaklaşıldığı ifade ediliyor. Komşuların ifadesi var, çocuğunun da galiba bir ifadesi var. Şimdi bu konuyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı ve olayla ilgili de iki kişi yakalandı.
2: İstanbul Büyükşehir Belediyesi yöneticisi Erhan Karaal evinin önünde kaçırıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.
4: Hiçbir şekilde bizim hiç kimseye borcumuz, harcımız yoktur. Karaal

0: Kadın ailesinin iddiasına göre yanına yanaşan ve araçtan inen şüpheliler İstanbul Büyükşehir Belediyesi yöneticisini darp ederek araca bindirdi.
1: Komşular hepsi bir bağırış halinde. Ben de orada cama çıktım. Camdan eşimin kafasına vurularak içeri atılışını gördüm. Kızım, büyük kızım da o arada tabii koşturarak aşağıya indi. Babası Melis Melis diye bağırıp onu uzaklaştırmak mı istedi artık ya da yardım mı istedi bilmiyorum ama o arada eşimin telefonu açıldı, 3 kere polis polis polis diye bağırdı.
0: Şüphelilerin kaçış için kullandığı aracın plakasının kopyalandığı ortaya çıktı. Karaal'ın cep telefonundan alınan son sinyalde Kartal ilçesinde olduğu tespit edildi. Eşi Ayşe Karaal kimseyle bir düşmanlıklarının olmadığını söyledi.
1: Arabaya atlayıp gidildi. Kartal'da açık bir alanda, samanlık bir alanda sinyal geldiği görüldü. Yalnız telefonu henüz bulunamadı. Bana henüz bulunduğuna dair bir bilgi gelmedi.
2: Şüphelendiğiniz biri var mı?
1: Hiçbir şekilde, çünkü bizim hasmımız, hısmımız, hiçbir şeyimiz yok. Biz yıllardır aynı mahallede yaşarız.
0: Olayla bağlantısı olduğu düşünülen iki kişi gözaltına alındı.
3: Akıllı ev teknolojileri artık hayatımızın her yerinde, özellikle pandemiden sonra bu akıllı robotlar, süpürgeler pek çok insanın hayatını kolaylaştıran evde en önemli cihazlardan biri haline geldi. Ama bu cihazlarla ilgili bazı korkulan durumlar var. Her evde artık siber bir cihazın olduğu bu aletlerle birlikte ifade ediliyor. Siber saldırıların bu robot süpürgelerle gerçekleştirilebileceği söyleniyor uzmanlar tarafından. Uyarılar da var.

0: Evlerin vazgeçilmezi robot süpürgeler yalnızca birer temizlik aracı değil. Yönlerini bulmak için kullandıkları kameralar ve mikrofonlar siber korsanların yeni hedefi haline geldi.
1: Robot süpürge özelinde konuşuyoruz ancak evimizde Wi-Fi'ye bağlı olan her cihaz için bu tehlike mevcut. Aslında robot süpürgeleri sadece robot süpürge olarak düşünmemek lazım. Bunlar yönlerini bulmak ve önündeki engelleri tanımak için kameralara, sensörlere ve mikrofonlara sahip. Bunlar işte tehlike arz ediyor.
0: Hackerlar yalnızca evin içini izlemekle kalmıyor. Telefonlardaki görüşmelere ve banka bilgilerine de göz dikiyor.
1: Kişisel verilerimiz, bütün mahremiyetimiz başkalarının eline geçiyor olabilir. Sadece kişisel veri olarak düşünmemek lazım. Telefonumuzda kayıtlı olan görseller, yazışmalar veya banka bilgilerimiz de başkalarının eline geçebiliyor. Tehlike burada başlıyor.
0: Tehlike sadece süpürgelerle sınırlı değil. Akıllı beyaz eşyalar, hatta Wi-Fi'ye bağlı bir kettle bile siber korsanlar için birer giriş kapısı.
1: Wi-Fi'ye bağlı olan bütün uygulamalar, bütün cihazlarda bu tehlike mevcut. Ne gibi? Beyaz eşyalar gibi. Hatta kettle'da bile bu tehlike mevcut. Yani Wi-Fi'ye bağlı olan her cihazımız için bir uygulama şifresi var ve uzaktan erişilebiliyor, yönetilebiliyor. Bunlar fabrikadan gelen şifrelerle değiştirilmediği takdirde başkaları tarafından deneme yanılma yoluyla bile çok kolay şekilde kırılabilir.
0: Cihazlar şarj istasyonunda park halindeyken bile kameraları aktif durumda olabilir.
1: Park halindeyken bile, istasyonda şarj ederken bile kamera aktif durumda. Yani mekanik olarak kamerayı bizim mahremiyetimizi görecek şekilde sabitlememiz lazım. Önünü kapatmalıyız. Bir de ikinci saldırma şekli arka kapı saldırısı. Yani bizim herhangi bir cihazımızı girdikten sonra Wi-Fi üzerinden internetimizdeki bütün sistemler tehlike arz ediyor. İşte burada bankacılık tehlike altında kalmış oluyor. Yani robot süpürge eriştikten sonra telefonumuz ve dolaylı olarak da banka bilgilerimizi ele geçirip istedikleri şekilde at koşturabilirler.
2: Robot süpürgeye gelene kadar televizyonlarımız var, bilgisayarlarımız var. Bununla mücadele etmek herhalde imkansız gibi. Kentsel dönüşüm konusu, yani ülkemizin en kritik konusu. Bir deprem ülkesiyiz. Arka arkaya çok büyük depremler yaşadık ve bununla ilgili de işte kentsel dönüşümle ilgili çok önemli çalışmalar var. Bir yandan da özel sektör eliyle de yapılan kentsel dönüşümler var. İstanbul'da özellikle bazı inşaat firmaları anlaşıyorlar ev sahipleriyle, mülk sahipleriyle. Evleri yıkacaklar. Evleri de belirli bir çerçeveye alıyorlar. Fakat o evlerin bazıları hayalet şeklinde bekliyor, tehlike saçıyor. Her an her şey olabilir. Müteahhitler devreye girmiyorlar. Anlaşma yapılmış ama hiçbir kımıldanma yok.
3: Buradan geçti.

0: dediniz efendim, kafama bir şey düşer diye korkmadınız.
1: Abi tabii, korkmaz olur mu? Yukarılarda ne zaman ne düşeceği belli olmuyor.
2: İstanbul'da deprem tehlikesi kapıda. Riskli binalarsa acil dönüşümde. Ancak bazı inşaat firmaları o dönüşümü gerekli önlemleri almadan yapıyor.
0: Kentsel dönüşüme giden bazı binalarda yeterli önlem alınmadığı için benim gibi içlerine girebilmek mümkün. İşte bu binada yıkılmayı bekleyen binalar arasında, ama kapıda yeterli güvenlik önlemi alınmadığı için bu şekilde açık duruyor. Bir manzaraya bakın.
1: Yani
0: korkutucu mu?
1: Tamamen.
3: İşin başına para kazanmak konmamalı. Önce can güvenliği ve çevreye saygı.
2: Bu inşaatta önlem alınmış görünüyor, ancak göstermelik.
0: İnşaatın girişine paravanlar yapılmış ama bir kısmı da açık. İşte hatta inşaattan bazı parçalar yere de düşmüş. Hatta üst katta da özellikle aşağıya doğru sarkan bazı demir parçalar var. Parçalar sarkıyor yukarıda.
1: Aslında etrafını böyle korunma vaziyeti alınsa çok çok iyi olur.
3: Müteahhitliği ikiye ayırıyorum. Bir müteahhitler, bir de tüccarlar olarak ayırıyorum. Binadan düşen bir beton parçalarının işte bir kız çocuğunu ölümüne sebebiyet verdiğini gördük. Hangi para buna değer?
2: Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği Genel Sekreteri Emrullah Tellioğlu, yönetmeliğin açık ve net olduğuna vurgu yaptı.
3: Dolayısıyla yönetmeliklerde bir sıkıntı yok. Uygulayıcılarda sıkıntı var.
2: Tellioğlu, yönetmeliklere uymayan müteahhitlere ise ceza verildiğini hatırlattı.
3: Belediye tarafından uygulanan para cezaları var. Müteahhitliğin belgesinin iptali söz konusu.
0: Ne kadarlık ceza veriliyor size?
4: Ceza, belediye tarafından ceza yazıyor. 200-300 milyar ceza yazıyor. Bizim için önemli olan can kaybı olmasın.
0: Tabii İstanbul sokaklarında doğru örnekler de var. İşte bu binada onlardan biri. Etrafı saç levhalarla kapatılmış ve yukarı katlara da özellikle tahtadan koruma iskelesi konulmuş.
3: Yönetmelik işte bunu istiyor. Diyor ki binanın dışını koruma saçıyla koruyacaksın. Yan tarafa doğru parapet çıkacaksın. Yukarıdan düşebilecek herhangi bir olası taşlar insanların güvenliğini alacaksın.
5: Karaman'daki kazada 3 kardeş hayatını kaybetmişlerdi. Hatırlarsanız bugün memleketleri Şanlıurfa'da, Siverek'te yan yana toprağa verildiler. Yine aynı kazada anne ve baba yaralı kurtulmuştu. İşte onların acısı bambaşkaydı o cenaze töreninde tabii.
2: 3 kardeşin vedası yürekleri dağladı. İzola ailesi mevsimlik tarım işçisiydi. Memleketleri Şanlıurfa'dan Karaman'a ekmek parası için gitmişti.
6: Ekmek parası için memleketleri Siverek'ten ayrılan bir ailenin yolculuğu maalesef acıyla son buldu.
2: İzola ailesinin aracı 16 Haziran akşamı Kızıköy yakınlarında dereye devrildi. Kazada 4 yaşındaki Mehmet Mustafa, 5 yaşındaki Mehmet Sinan ve 12 yaşındaki Ramazan İzol hayatını kaybetti. Ölen 3 kardeş memleketleri Şanlıurfa Siverek'te yan yana toprağa verildi. Anne ve babaları kazadan yaralı kurtulmuştu. Evlatlarını son yolculuğuna uğurlarken güçlükle ayakta durabildiler. Cenaze töreni boyunca gözyaşları sel oldu. Ağıtlar yürekleri dağladı.
5: Mersin'de ise bir minibüse binen yolcu şoföre saldırıyor, sonra aracı kaçırıyor. Önündeki araçlara da çarparak ilerleyen saldırgan kaza yaparak hayatını kaybediyor.
2: Sürücüsüne saldırdığı minibüsü kaçırıp yaptığı kazada hayatını kaybetti. Olay Mersin'in Silifke ilçesinde yaşandı. Minibüse binen Enes Can Özat'a bir süre sonra sürücü Furkan Gök'e saldırdı. Yaşanan arbedenin ardından aracı durduran Gök ve minibüsteki 12 yolcu kendini dışarıya attı. Sürücü koltuğuna geçen saldırgan Özat'a araçlara vurarak ilerlemeye başladı. Bir süre sonra gözden kayboldu. Yaklaşık 4 kilometre ilerledikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybeden şüpheli, refüji aşarak karşı şeride geçti ve zeytin bahçesine daldı. Yapılan incelemede Enes Can Özatan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
7: Boğazıma biri sarıldı, beni öldürmeye çalıştı. Daha sonra müdahale ettim, kapıyı açtım. Araçta bulunan 10-12 kişi kadar yolcuyu indirdim. Ona aracı gasp etti. Sonra aracı yürüttü, öndeki servis aracına çarptı. Servis aracına çarptıktan sonra burun ucundan bulunan bu tarafa uçtu işte.
5: Mardin'de 15 Haziran'da iki gün evvel iki aile arasında önce kavga sonra çatışma çıkmıştı. 5 kişi yaralanmıştı o çatışmada. Olaydan sonra 5 kişi de tutuklanmıştı. Şimdi ortaya çıkan yeni güvenlik kamerası görüntüleri var. O araçların yol kenarında durarak çatıştığı anlara ilişkin görüntüler.
2: Film sahnelerini aratmayan silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Baba. 15 Haziran'da Mardin'in Derik ilçesinde iki aile arasında tartışma çıktı. Yolda karşılaşan tarafların araçlarını kenara çekmesiyle ortalık savaş alanına döndü. Silahların çekildiği kavga film sahnelerini aratmadı. İki aile arasında çatışma yaşanırken bir yandan da sürücülerden biri aracını karşı tarafın üzerine sürdü. Kavgada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından gözaltına alınan 9 kişiden 5'i tutuklandı.
5: Şimdi yurttan derlediğimiz haberlerden oluşan bir haber turu var sırada.
2: Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde geri manevra yapan kamyon 87 yaşındaki kadını altına aldı. Ezilerek ağır yaralanan kadın yaşamını yitirdi. Polis kamyonun şoförünü gözaltına aldı. Gaziantep'te seyir halindeki otomobilin ön lastiği çıktı. Bir süre 3 tekerlekle ilerleyen araç durmak zorunda kaldı. Yaşananlar motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. Bu görüntülerse Hakkari'de kayda geçti. Kafeteryanın mutfak bölümünde gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle iş yerinin camları kırılırken kafe ve mutfak kısmındaki malzemeler savrularak zarar gördü. Yaralananın olmadığı olay güvenlik kamerası tarafından kayda alındı. Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki iş yerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler dükkana girdi ve alevlere müdahale etti. O anlar kask kamerasına yansıdı. Alevler ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü. Hatay İskenderun'da sokak köpekleri esnafın sahip çıktığı kediye saldırdı. Aldığı darbelerle ağır yaralanan kedi öldü. Yaşananlar kameraya yansıdı. İlçe sakinleri başıboş köpeklerle ilgili önlem alınmasını istiyor. Antalya Serik'teki Aspendos'ta yürütülen kazı çalışmalarında Roma dönemi Anadolu mozaik sanatına ışık tutacak son derece önemli bir keşif gün yüzüne çıkarıldı. Bölgede tiyatro caddesinde ortaya çıkarılan mozaiğin merkezinde kente hayat veren Eurimedon nehrini simgeleyen genç Eurimedon tasviri bulundu. Mozaikli yapının ilk izleri M.Ö. 3. yüzyıla uzanıyor.
5: Dünyada yaşananlardan derlediğimiz bir haber turu daha var. Onu da isteyelim.
2: Görüntüler Fransa'nın başkenti Paris'ten. Sanayi bölgesinde devasa yangın çıktı. Yoğun dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü. Alevler yaklaşık 7000 metrekarelik alanı yuttu. Çok sayıda mutfak eşyası ve mobilya küle döndü. Bölgeye 170 itfaiyeci sevk edildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı. çocuk kaçırma girişiminin adresi Brezilya. Bir kişi bisikletli bir çocuğu kolundan tutarak araca sürüklemeye başladı. Tam araca bindirecekti ki durumu fark eden bir adam harekete geçti. Çocuğu son anda kurtarmayı başardı. Yaşanan korku dolu anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kazanın adresi Hindistan. Direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon şoförü önündeki traktöre çarptı. Ardından refüjü aşarak karşı şeride geçti. Bir kamyonete çarptı. O anlar kameraya yansırken kazadan şoförler yaralı olarak kurtuldu. Namibya'da evine gelen bir kadın beklenmedik misafirlerle karşılaştı. Babun sürüsünün evi basıp mutfağı karıştırdığını gördü. Şok içinde kalan kadın o anları kayda aldı. Endonezya'da bulunan Lewoto bir yanardağı depremin etkisiyle ard arda 6 kez patladı. Devasa kül bulutları yaklaşık 4000 metre yükseğe ulaştı. Yetkililer bölge sakinlerine ve turistlere volkandan en az 5 kilometre uzakta kalmaları uyarısında bulundu. 194. doğum gününü kutladığı tarihe geçti. Eyfel Kulesi'nden yaşlı olan kaplumbağa Janet'ın karada yaşayan en yaşlı hayvan olarak kayda geçti. Janet'ına meyve ve sebzeden oluşan pastayla kutlama yapıldı.
5: Ve bugün Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Fenerbahçe'de 4. kez İsmail Kartal dönemi başladı.
8: İsmail Kartal 2 sezonun ardından Fenerbahçe'ye geri döndü. Fenerbahçe Futbol Şubesi'nden sorumlu yönetici Cihan Kamer, Sarı Lacivertli futbol takımının yeni teknik direktörünün İsmail Kartal olduğunu açıkladı.
9: Göreve geldiğimiz andan itibaren birçok teknik adamla görüştük. Hocamla beraber Sayın Başkanımızın önderliğinde birçok istişarede bulunduk. Sonuç olarak Sayın İsmail Kartal'ın teknik direktörlük görevine getirmesine karar verdik.
8: Sarı lacivertlerin eski futbolcusu Dirk Kuyt'ın da İsmail Kartal'ın yardımcılarından biri olacağı bildirildi. İsmail Kartal 2023-2024 sezonunun başında 3. kez Fenerbahçe teknik direktörlüğüne getirilmiş. Sarı lacivertler o sezonu 99 puanla ikinci tamamlamıştı. Konferans liginde ise Olympiakos'a çeyrek finalde penaltılarla elenmişti.

0: Yeni saate başlıyoruz. Ana muhalefet partisi içindeki gerginlikler daha da artarak devam ediyor. İşte yeni partiyle ilgili Özgür Özel'in açıklamaları var. Artık Temmuz ayı itibariyle bunun gündemde olduğunu söylüyor Özgür Özel. Her türlü senaryoya zaten hazırlıklı olduklarını ifade ediyor. Ama bir de disiplin kurulu konusu var. Tedbirli olarak kesin ihraç talebi istenen 9 milletvekili vardı. Onların tedbir kararlarına itirazlar değerlendirildi Yüksek Disiplin Kurulu'nun ve Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kararı kaldırıldı. 8 vekil geriye 8 vekil kaldı. 8 vekilin itirazıysa reddedildi YDK tarafından.
1: Kirli kimse onları kapının önüne koyacağız.
2: CHP Yüksek Disiplin Kurulu toplandı. 9 milletvekilinin itirazını görüştü. Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kararı kaldırıldı.
3: Bu partiden benim ihraç edilmeye kalkışılmamın kalbimin derinliklerinde bir sızı oluşturduğunu ifade edeyim.
2: Disiplin kurulunda geçtiğimiz hafta tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Burhanettin Bulut, Turan Taşkın Özer, Veli Ağbaba, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Ensar Aytekin ve Umut Akdoğan'ın tedbir kararına itirazları görüşüldü. 15 üyeden 13'ünün katıldığı ve yaklaşık 1 saat süren toplantıda Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kararı oy birliğiyle kaldırıldı. 8 milletvekilinin itirazı ise 3'e karşı 10 oyla reddedildi.
3: Benim için özel durum ne? Bir vatandaş bundan bir yıl evvel diyor ki Gökhan Günaydın'ı kurultayda para dağıtırken görmüşler, bana da X şahsı söyledi diyor. Ben her ikisini birden hem Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulundum ve her ikisine beraber tazminat davası açtım.
2: 9 isim hakkındaki disiplin süreci ise devam ediyor. Önümüzdeki dönemde milletvekillerine savunma için 15 günlük süre verilecek. Ardından belirlenecek bir tarihte karar toplantısı yapılacak. 4 ay içinde bu sürecin tamamlanması bekleniyor. MYK'nın tedbirli disipline sevk kararından sonra CHP üyeliğinden doğan hakları askıya alındığı için Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır'ın grup başkan vekillikleri düşürülmüştü. Günaydın hakkındaki tedbir kararının kaldırılmasının ardından yeniden grup başkan vekilliği görevine dönüp dönmeyeceği merak konusu oldu.
3: Belki de grup başkan vekilliği, burada oturuyorum oturmuyorum hiçbir zaman dert etmiş bir adam değilim. Olsam ne olur, olmasam ne olur. Bunların hepsi bizim için görevdir.
2: Meclis başkanlığının Günaydın'ı doğrudan görevine döndüremeyeceği, bu nedenle kapalı grup toplantısı yapılması gerektiği ifade ediliyor.
0: Şimdi bir yeni parti konusu, bir kurultay konusu, bir disiplin süreci, çok başlık var Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki tartışmalı. Onlardan biri işte yeni bir parti kurulması konusu. Özgür Özel hazırız diyor. Disiplinle ilgili itirazlar devam ediyor. Peki kurultayla ilgili ne oluyor? Kurultay için toplanan delege imzalarına rağmen süreç ilerlemezse eğer yeni bir çağrı heyeti oluşturulabileceğini söyledi Özgür Özel. Burası önemli. Kurultayı kesinlikle istedikleri, yani bu konuda ısrarcı olduklarını ortaya koyuyor. Ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin ihraç kararlarına karşı görevden alınan il başkanlarına partilileri çağırarak nöbet başlattığı ifade edildi.
4: Tedbir kararı kurultaya engel değildir. 27 gündür yapabilecek olsam bugün yaparım deyip de bir başvurmaz mı insan? Kemal Bey çıkıp da genel başkancılık oynamaya kalkmasaydı seçilmemiş bir şekilde. O zaman kızgınlık oluyor. O zaman parti içinde tartışma oluyor.
5: Olağanüstü kurultay Kılıçdaroğlu istemiyor diye toplanamıyor dedi. Topladıkları delege imzalarını işaret etti. İmzalara rağmen kurultay tarihinin belirlenmemesi durumundaysa yeni bir çağrı heyeti talebini gündeme getirdi.
4: Genel başkana bunu yapmama hakkı yok. Delegenin bu iradesinin önüne bariyer koyacaksın. Bugün yapması lazım. Makul bir süre bekleriz. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvururuz. Sulh Hukuk Mahkemesi de der.
5: Özel katılmıştı. katıldığı canlı yayında yeni parti iddialarına da yanıt verdi. Genel merkeze her türlü senaryoya hazırız diyerek mesaj verdi.
4: Herkes de bilsin ki her olasılığa hazırız. A planımız burada kalmak, B'de kalmak, C'de kalmak olsun ama bir yerde zurnanın zırt dediği yere gelince Z planı lazım.
6: Temmuz ayında bu konuda bir gelişme olabilir mi?
4: Olabilir. Teknik olarak hazırlanıyoruz. Hı hı. Ha, o partiye hep beraber geçeceğiz falan filan. Belki o hemen şimdi falan olmaz ama her ihtimale karşı hazırlığımızı yapacağız.
5: Kılıçdaroğlu yönetiminin imza attığı ihraç kararlarına partilileri görevden alınan il başkanlıklarında nöbete çağırarak tepki gösterdi.
4: Görevden alınan il başkanlarımız ve il başkanlıklarımıza partililerimizi demokrasi nöbeti tutmaya, Atatürk'ün emanetine sahip çıkmaya davet ediyoruz.
5: Özel'in direniş çağrısına ilk yanıt CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş'tan geldi.
7: Biz buradayız, İl binamızdayız ve İl binamızda ayrılmayacağız.
5: Özel cephesinde ortalığı karıştıracak bir de iddia gündemde. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Özel ve yönetiminin bazı medya kuruluşları ve troll hesaplara yıllarca para aktardığını öne sürdü.
8: 2024, 2025 ve 2026'nın ilk 4 ayında bir takım TV kanallarına, gazetelere ve troll hesaplara 755 milyon TL ödenmiş.
5: Özel, Ulus Halim'de esnafı ziyaret ederek genel merkeze gövde gösterisi de yaptı.
0: Ve dün bu imzalar atıldı. Önce Donald Trump Versailles Sarayı'nda Fransa'da bu imzayı attı. Ardından da İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan bu mütabakat zaptını imzaladı. Artık gözler yarına çevrildi. İnşallah yarın hiçbir engel olmayacak ve artık bu süreç sona erecek. 107 gün devam eden bu süreç. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Fransa'dan Washington'a gitti. Bir takım basın çok ağır eleştiriyor Donald Trump'ın verdiği kararı. Bu savaşın kaybedeni biziz. Neden girdik bu savaşa diye sorguluyorlar. Donald Trump herkesi ikna etmem mümkün değil dedi özetle bu sorulara. Tabii merak ediliyor. Bu savaşın kazananı kim? Kaybedeni kim? Savaş başlamadan bir gün evveline göre değişen ne oldu? Analiz bir haber hazırladık. Buyurun hep birlikte izleyelim.

0: Gün Savaşı'nda Amerikan hava saldırılarında yıpranan nükleer tesislerini onarmaya çalışıyordu. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail de bu koşulları gözeterek savaşı başlattı ancak sonuç beklediği gibi olmadı. İran'ın hem İsrail'e hem de ABD'nin bölgedeki üslerine peş peşe saldırıları 107. günde savaşın taraflarını masaya oturmaya mecbur bıraktı. Peki bugün gelinen noktada savaşın kazananı kim? İran mı, Amerika Birleşik Devletleri mi? Her iki tarafta savaşı kazandığını öne sürüyor.
1: ABD, İran ve direnç cephesiyle savaşı sona erdirmek için bir mutabakat zaptı imzalamak zorunda kaldı.
2: Kimse ne olduğunu bilmiyor ama çok güçlü bir anlaşma yaptık.
0: İran savaşın ilk günü dini lideri Ali Hamaney'i ve birçok üst düzey yetkilisini kaybetti. Saldırılarda siviller katledildi. İran'ın savunma sistemleri ve nükleer tesisleri büyük hasar aldı. Ancak buna rağmen İran bugün elindeki güçlü kozlarla masada. Zayıf görülen ülke savaştan sınırlarını koruyup ayakta kalarak çıktı. ABD Başkanı Donald Trump'ın son açıklamaları da savaşın ardından Washington'ın başlangıçtaki iddialı hedeflerinden nasıl uzaklaştığını gözler önüne serdi. Savaş süresince ABD cephesinde sıkça dile getirilen İran'da rejim değişikliği söylemi rafa kalktı. ABD İranlıları bir ayaklanmaya ikna edemedi. İran'daki rejim şu an neredeyse en güçlü haliyle müzakere masasına oturuyor. 1979 devriminden bu yana ABD ve Batı tarafından ekonomik, ticari ve askeri yaptırımlar altındaydı İran. Ancak iki ülke arasındaki mutabakatla birlikte ülke bir nebze de olsa rahatlama yaşayacak. Anlaşmaya göre İran'ın uzun süredir kısıtlanan petrol ihracatından yeniden gelir elde etmesinin önü açılacak. Yaptırımlar nedeniyle erişemediği milyarlarca dolarlık dondurulmuş varlıkları belirli şartlar altında serbest bırakılabilecek. Trump yönetimi ise söz konusu fonların yalnızca İran'ın yükümlülüklerini yerine getirmesi ve iyi davranış göstermesi durumunda kullanılabileceğini savunuyor. Ve Hürmüz Boğazı. İran savaş sırasında küresel enerjinin şah damarı olarak bilinen boğazı kapattı. Dünya ticareti büyük sekteye uğradı, petrol fiyatları bir anda fırladı. Ülke ekonomilerini zora sokan bu hamle ABD'yi ciddi anlamda etkiledi. İmzalanan anlaşmayla birlikte İran bu paha biçilmez jeopolitik silahın kontrolünü ele geçirmiş durumda. Hürmüz'ün açılmasıyla birlikte Amerika'nın İran sularındaki ablukası kalktı.
2: Eğer bu anlaşmayı yapmasaydık, İran'ı haftalarca, hatta yıllarca bombalasak da Hürmüz'ü asla açamayabilirdik. Petrol fiyatları da tarihte görülmemiş bir şekilde fırlardı.
3: Savaş sırasında Hürmüz Boğazı'nın asla eski haline dönmeyeceğini söylemiştim ve bugün de bu görüşümü koruyorum. Ancak bu uluslararası hukuku hiçe sayacağımız anlamına gelmez. Aksine eylemlerimiz tamamen uluslararası hukukun sınırları içerisinde olacaktır.
0: ABD Başkanı Trump ise büyük bir baskı altında. Birçok cumhuriyetçi senatör anlaşmayı bir yenilgi olarak görüyor. ABD'nin İran'a teslim olduğunu söylüyor. Petrol rezervlerinin azaldığı ve askeri operasyonların tıkandığı bir ortamda ABD Başkanı, anlaşmayı bir zafer olarak pazarlamaya çalışsa da, sahadaki gerçeklik Washington'ın İran'ın stratejik ağırlığını kabul etmek zorunda kaldığını ispatlıyor.
4: Daha çok uzun vadede görmeye devam edeceğiz. Yaşananların, bu savaşın sonucunu, dolaylı maliyetini, bunlar hesaplanacak, daha çok zamanı var. Bize dönelim yeniden. Artık Temmuz ayı ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin emekli mesaisi de başlayacak. Zam oranı için kritik tarih 3 Temmuz olarak belirlendi. En düşük emekli aylığı için de mecliste ayrıca yeni bir düzenleme hazırlıkları var. Bu da tüm hızıyla devam ediyor. Bir bakalım emekli maaşları ile ilgili sürece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde neler yaşanıyor, hazırlıklar neler, nasıl bir nihayete varılacak?
5: Toplumun tüm kesimleri gibi emeklilerimizi de enflasyona ezdirmeme prensibimize bağlıyız. Bu vaadimizi sonuna kadar arkasındayız.
0: Emeklinin gözü 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verilerinde. Zam oranı netleşirken en düşük emekli aylığı içinde mecliste yeni düzenleme hazırlığı var.

0: Parti'nin üzerinde en çok çalıştığı konulardan biri olan en düşük emekli aylıklarında Temmuz ayında meclisten kanun çıkarılarak artış yapılacak.
1: Kabul edenler, kabul etmeyenler kabul edilmiştir.
0: Emekli aylıklarına yapılacak zam oranı Temmuz ayı itibariyle açıklanacak enflasyon oranı ile birlikte netlik kazanacak. İlk 5 aylık enflasyon %16,60 olarak gerçekleşmişti. Petroldeki gerilemeyle yaz etkisiyle Haziran enflasyonunun düşük çıkması bekleniyor. Bu kapsamda %1 bile çıksa Temmuz'da emeklilere %18'e yakın bir zam yapılacak. Edinilen bilgiye göre en düşük emekli aylığı 23.500 liranın altında olmayacak. 6 aylık enflasyon oranı kesinleştikten sonra çıkarılacak yasayla kök maaşı 23.500 liranın altında kalacaklar için oluşacak fark hazine tarafından tamamlanacak. Öte yandan emekli aylıklarının da artırılacağı torba yasa, 12. yargı paketi ve öğrenci affını öngören düzenlemelerin çıkarılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi Temmuz ayında da çalışacak. 14 Temmuz'da toplanacak Meclis Genel Kurulu'nda en düşük emekli aylığının artırılması ile ilgili kanun öncelikli olarak görüşülecek. Ardından da diğer gündem maddeleri ele alınacak. Meclisin Temmuz sonuna kadar aralıksız çalışması bekleniyor.
1: Değerli milletvekilleri.
2: Biz akşam ajansını noktalıyoruz. Şimdi yayınımız Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun yayınıyla devam edecek. Hikmet Öztürk'ün canlı yayında röportajı olacak.

0: Efendim iyi akşamlar. Halkalı metro istasyonundayız. Çok özel ve güzel bir yayın için çok da kıymetli bir konuğum var. Zaten günlerdir de anlatıyoruz. Yarın çok önemli. Halkalı halkı için çok önemli ama sadece Halkalı değil, bu çevrede, bu civarda yaşayanlar için çok önemli. Efendim kıymetli konuğum Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Abdülkadir Uraloğlu. Efendim hoş geldiniz.
1: Teşekkür ediyorum. Siz de hoş geldiniz.
0: Çok sağ olun efendim. Biz de hoş bulduk. Sizin mekan tabii. Sizin mekan hoş geldiniz.
1: Eyvallah.
0: Bu arada baştan söyleyeyim, inanılmaz güzel bir mekan. Yani arkadaşlar da gösteriyorlardır, böyle arkada derinlikli güzel ışıklar, temiz ortam, böyle ışıl ışıl, böyle şekilli de afili, yani böyle ışıklar falan, çok güzel bir ortamdayız. Ama neden burada olduğumuzu isterseniz sizden dinleyelim. Şimdi yarın çok önemli bir açılış var burada. Bu açılış Türk İstanbul için, İstanbul halkı için çok önemli ama özellikle Halkalı'da yaşayan ve bu bölgedeki güzergahtaki insanlar için de çok önemli. Efendim bir açılış yapacağız yarın. Nereye açıyoruz, ne yapıyoruz efendim?
1: Biz öncelikle şu anda sizin de girişte bahsettiğiniz gibi Halkalı İstasyonu'ndayız. Halkalı İstasyonu neresidir? Halkalı İstasyonu, Halkalı, Arnavutköy, İstanbul Havalimanı ve Kağıthane Gayrettepe metro hattının en uçtaki bölgelerinden, Marmara ile entegre olduğu bölgelerinden bir tanesindeyiz. Önemli. Tabii hani sizin bıraktığınız yerden müsaade ederseniz ben de bir iki bir şey söyleyeyim. Gerçekten hani sadece bir metro istasyonu değil, hani bazı sanat eserlerinin de sanki olduğu, gerçekten arkadaşlarımız sağ olsun, güzel bir istasyondayız. Biz İstanbul'un Avrupa yakasındaki, arkadaşlarımız haritamızı getirirseler, Avrupa yakasındaki neredeyse bütün yerleşimi tamamen kucaklayacak bir ring hattı oluşturacak. Tam şimdi ekrana geldi. Ring hattı oluşturacak olan 69 kilometrelik bir hattın önemli parçalarından bir tanesini bahsediyoruz.
0: Ayaktan anlatabilir miyim?
1: Tabii.
0: Çok biraz böyle kablolarımızdan dolayı biraz rahat hareket, biz yavaş şimdi hareket edeceğiz. Biz şu anda buradayız değil mi efendim?
1: Biz şimdi buradayız. İnşallah yarın bu kırmızıyla gördüğümüz yaklaşık 22 kilometrelik bölümünü Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla beraber hizmete açacağız. Tamamı 69 kilometre. Biraz önce bahsettiğim gibi. Ve Marmara'yla da entegre olan Avrupa tarafındaki bütün vatandaşımıza hizmet edecek ve esasında Marmara'yla Gebze'ye kadar da bağlayacağımız, yani Sabiha Gökçen Havalimanı Gebze'ye kadar bağlayacağımız komple bir ulaşım sisteminden bahsediyoruz Hikmet
0: Bey. Şimdi tabii yani burasını çok iyi bilmeyenler için söyleyelim. Sadece İstanbullular izlemiyor biz efendim. Türkiye'nin her yerinden izliyorlar. Burası sevgili seyirciler, siz daha iyi anlatabilirsiniz ama ben dilimin döndüğüce birkaç cümle söyleyeyim. İstanbul'un Avrupa yakasının çok büyük bir coğrafyası.

0: coğrafyası. Çok büyük bir nüfusu kaplıyor değil mi? Yani İstanbul Avrupa yakasında şu Gayrettepe dediğimiz Mecidiyeköy tarafında, Beşiktaş tarafı en yoğun olan yerden İstanbul'un pek çok noktasına, ki İstanbul Havalimanı gibi.
1: En böyle, kuzeyine çıkıp sonra en güneyine inen.
0: Evet, yani en güneyine Marmaray'dan buraya gelip işte Yeni Kapı dediğimiz yere kadar kesintisiz bir aktarmadan bahsediyoruz. Doğru. Yani bir insan oradan Gayrettepe'den binip havalimanına, oradan İbn Haldun Üniversitesi'ne, işte Halkalı'ya falan çok rahat bir hareket edebilecek, bir de trafiğe takılmadan.
1: Trafiğe takılmadan maksimum 57 dakikada. Halkalı'yla Gayrettepe arası 57 dakika. Yani evet. İstanbul'da herhalde bu çok büyük bir nimettir. Ve bütün buradaki, başka bir haritamız da var arkadaşlar, bulabilirse diğer hatlarla da, metro hatlarıyla da entegrasyonunu da görmüş olacağız. Dolayısıyla İstanbullunun yaşantısını birazcık daha kolaylaştırmış olacağız. Biraz daha vakit ayırtmış
0: ben
1: olacağız.
0: Ben Gayrettepe'den İstanbul Havalimanı'na gittim 3 ay, 2,5 ay kadar önce. İnanılmaz konforlu ve rahat. Bunu siz burada varsınız diye söylemiyorum. Gerçekten. Eyvallah. Övmek için de söylemiyorum ama işte İstanbul gibi çok önemli bir metropolde akşamın bir saatinde ben bindim tertemiz Gayrettepe'den metroya. Hiç böyle oturdum böyle salına gittim İstanbul Havalimanı'na, İstanbul Havalimanı kapısına indim ve havalimanına gittim. Bu çok önemli bir konfor açıkçası.
1: Doğru.
0: Böyle büyük bir metropolde. Doğru. Hani havalimanını dünyanın İstanbul ta neresine yaptılar diye böyle serzenişte yapanlar vardı ya. Yani çok güzel bir cevap olmuş ona. Onu da daha sonra konuşuruz gerçi.
1: Şöyle Hikmet Bey, ben bugün bir programım çerçevesinde Atatürk Havalimanı'ndaydım.
0: Evet.
1: Günlük bizim aşağı yukarı 200 bin yolcuyu geçen trafiğimiz var İstanbul Havalimanı'nda. Atatürk Havalimanı'nın kendi havalimanı olarak yeterliliğini bir tarafa bırakalım. O trafiği nereden geçirecektik biz? Eğer İstanbul Havalimanı'nı yapmamış olsaydık. Dolayısıyla bu anlamda da kıymetli. Şimdi artık İstanbul Havalimanı hele metro ile iyice yakın oldu.
0: Evet.
1: Bakın hani dakikaları konuşuyoruz. Ha? Gayrettepe'den veya Halkalı'dan yarım saat süren sürmeyen bir süre içerisinde siz havalimanındasınız.
0: Evet. Bize sürelere verebilir misiniz? Biraz önce söylediniz 57 dakika Gayrettepe Halkalı, ama mesela diyelim ki Gayrettepe'den İstanbul Havalimanı'na gideceğim ya da Halkalı'dan ben Marmaray'dan indim burada. Sevgili seyirciler, şu arka taraf Marmaray hemen. Evet. Yani çıkıyorsunuz işte 50 metre Marmaray.
1: Doğru.
0: Marmaray'dan indim ben. Ta karşı taraftan geldim. Halkalı. Buradan İstanbul Havalimanı. Anlatır mısınız bu
1: arkadaşlar
0: güzel
1: dakikaları da hemen yazdılar. Bizim işimizi kolaylaştırdılar.
0: Evet,
1: sağ olsunlar. Halkalı'dan bindiğinizde 30 dakikada İstanbul Havalimanı'ndasınız.
0: Evet.
1: 30 dakikada. Eğer devam ederseniz Gayrettepe'de 57 dakikada bütün ringi tamamlayabiliyorsunuz. Aynı şekilde Gayrettepe ile İstanbul Havalimanı arası da 27 dakika. Yani bu 30 dakika olur mu, olmaz. Niye? Çünkü tamamen otomasyona bağlı çalışacak olan bir sistemden bahsediyoruz. Dolayısıyla hani siz uçak saatinize göre zamanınızı havalimanında olmanız gereken dakikayı hesaplayıp metroya bindiğinizde havalimanındasınız.
0: Hele ki İstanbul trafiği gibi belirsiz olduğu bir durumda olunca çok daha kıymetli oluyor bu. Biraz önce şeyden bahsettiniz, diğer bağlantı yollarından bahsettiniz.
1: Şu bölgenin içerisindeki raylı sistem metro hatlarının Çam Sakura Hastanesi'nden tutun da bütün metro hatlarına, bu aynı zamanda tam bir dış ring oluşturan bir hat özelliğinde.
0: Evet.
1: Yani bir vücudun aort damarı gibi desek bence doğru tarif etmiş oluruz.
0: Evet.
1: Bütün o raylı sistemlere, Marmara'ya vesaire hepsine entegrasyon, istasyonlardan bağlantısını biz anda geldi. Bakın hani şu anda konuştuğumuz hat şu kırmızı ve yeşil olandı. Bakın içerideki bütün hatlara bir şekliyle bağlantısı var ve İstanbul'un Avrupa tarafındaki bütün her tarafa bununla entegreli olarak ulaşma imkanınız var. Diğer taraftan da biraz önce bahsettiğim gibi Gebze'ye kadar giden, Sabiha Gökçen Havalimanı'na kadar giden komple bir raylı sistemden bahsediyoruz. Modern raylı sistemden
0: Şunu açmışken şu Altunizade Çamlıca metro hattının devamını isterseniz bir de onu anlatın bize. Hasır doğru görmüşken. Orada da çalışmalar devam ediyor herhalde bir Çamlıca ötesinde.
1: Burası da önemli bir lokasyon gerçekten. Hani Çamlıca Tepesi, Çamlıca Camii, yine Çamlıca civarında bizim daha önce başlattığımız yaklaşık 4,5 kilometre, yine mevcut raylı sistem hattına bağlı 4,5 kilometrelik bir çalışmamız vardı. İnşallah bunu önümüzdeki sene bitirmeyi hedefliyoruz.
0: Hı hı.
1: Devamında da bunun yaklaşık 6 kilometrelik daha, hemen arkadaşlar gösterdi, 4,5 geçiyor ama bağlantılarıyla yaklaşık

0: 6 kilometre daha. Kazım Karabekir Top Ağacı Ümraniye Spor Köyü'ne kadar gidecek olan bir hat. Orası hani evet, birazcık daha...
1: Burası daha net bir şekilde anlatan.
0: Yani burası ikinci ya etapta bitecek olan. Yani biz ilk etapta Çamlıca Camii'ne kadar olan kesimi önümüzdeki sene bitiriyoruz. Devamını da inşallah bir 2-3 sene içerisinde bitirmiş olacağız. Dolayısıyla Anadolu yakasında da Ümraniye'de önemli bir nüfus yoğunluğunun olduğu bölgeye metroyu götürmüş
1: peki
0: olacağız.
1: Peki. Lütfen buyurun, daha rahat biraz daha konuşalım. Peki başka bizim bilmediğimiz ya da bize sürpriz yapabileceğiniz önümüzdeki zamanlarda böyle bir aldığınız İstanbul'daki bir proje var mı? Ya da değerlendirmeye aldığınız?
0: Tabii İstanbul'da...
1: Çünkü özür dilerim. Sorumu şöyle tamamlamak isterim. Bir İstanbul'da yaşayan biri olarak yani bizim trafiğimiz gerçekten artık çekilmez halde yani. Gerçekten artık çekilmez halde. Bunu herkes söylüyor. Yani bu işte belediye yapması gereken de Ulaştırma Bakanlığı birilerinin yapması gereken bir şeyler. Ama İstanbul trafiği gerçekten çok büyük zulüm. Dolayısıyla biz trafikte rahatlamak da istiyoruz. Nedir bize önümüzdeki günlerde yapabileceğiniz güzel şeyler?
0: İstanbul'un Hikmet Bey, biz ulaşımını rahatlatmak için 1000 kilometre toplam metroya ihtiyacımız var. Raylı sisteme ihtiyacımız var. Peki biz neredeyiz? Şu anda bizim yarın açacağımızla beraber aşağı yukarı 390 kilometreleri birazcık üzerine çıkmış olacağız. Daha önceki dönem ve son dönemde Büyükşehir'inde yaptıklarını katarsak toplam 400 kilometre olduğunu kabul edelim. 600 kilometre daha bizim metroya ihtiyacımız var. Bunların bir kısmının projesi hazır, bir kısmının da projelendirilmesi gerekir. Tabi burada birincil derecede bu Büyükşehir Belediyesi'nin yapması gereken iştir. Bizden talep ettiği takdirde biz zaten yapıyoruz bunu bir karşılıklı bir anlaşma çerçevesinde. Ya biz İstanbul'da rahatlayacaksak 600 kilometre daha metroya ihtiyacımız
1: var. Şu andaki mevcutun 1,5 katı neredeyse.
0: 1,5 katı kadar. Şimdi şöyle, artık bunlar çok büyük rakamlar olmadığını ben söyleyeyim size.
1: Öyle mi?
0: Bakın biz burada mesela bu metro inşaatında ayda 1200 metreler gittiğimiz zamanlar oldu. 10 tane TBM ile 1200 metreler gittiğimiz. Yani dolayısıyla biz bunu doğru organizasyonla, doğru finansmanla beraber böyle çok hani illa seçimleri endeks alarak, illa seçimlere odaklanarak değil, doğru zamanda yaparız. Ya hani ya ne kadar? Abi bir 10 senede çok rahat yaparız. Ama 10 seneye gidinceye kadar onun üzerine her sene 50 kilometre, 100 kilometre koyarız ve her gün rahatlatırız trafiği. Esas çözüm bu. Bu tek başına yeterli mi? Elbette karayolu çözümleriyle beraber de biz bunu desteklememiz lazım. Bakın biz Kuzey Marmara'yı doğrudan İstanbul'un merkezine bağlayacak olan Sarıyer-Kilyos tüneli bağlantısını inşallah bu sene bitirmiş olacağız. Evet. 7000 metrelik çift tüp tünel bağlantı yollarıyla 8 kilometre civarında bir Sarıyer merkeze bağlamış olacağız. Mesela bakın esasında burası doğrudan Ulaştırma Bakanlığı'nın sorumluluğunda değildi. Hı-hı. Ama İstanbul'un çözülmeyen problemlerine biz ne yapabiliriz yaklaşımıyla sorumluluğumuzu aldık. Bu sene bitmeden inşallah açacağız ve bu sayede Allah korusun bir İstanbul depreminde hem acil yardımların ve kurtarma ekiplerinin İstanbul'un merkezine girmesi hem de İstanbul'un bir tahliyesi söz konusu olursa onun tahliye edilmesi gibi önemli bir proje üzerinde de Cendere Caddesi'nden Levazım'a kadar çıkan hattan bahsediyorum. Mesela bu sene orayı bitirmiş olacağız. Ya biz kendi üzerimize düşeni yapmaya gayret ediyoruz. Arkadaşlarımız getirdi onu. Yani doğrudan Kuzey Marmara'dan, Kilyos'tan hemen Sarıyer'in tam merkezine inecek olan bir hat. Bu sene bitiriyoruz. Yani 7000 metre toplam 14000 metre tünel kazısını işlemlerini bitirdik. Yıl bitmeden burayı açmış olacağız.
1: Şimdi laf lafı açıyor. Gördükçe laf lafı açıyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü.
0: Evet, siz hemen yakaladınız.
1: Ortasından bir raylı sistem geçirecektik efendim. Doğru, nedir oradaki durumumuz?
0: Doğru. Bakın biz burayı 2013 yılıydı ihale ettiğimiz, yanlış hatırlamıyorsam. Evet. 2016'da da hizmete açtık. Ta projelendirirken biz bugünleri öngörerek birazcık daha ilk etapta belki pahalı gibi gözüken 4 gidiş 4 geliş karayolu 8 şerit, ortada da 1 gidiş 1 geliş 2 hatlı demiryolu platformunu bırakmıştık.
1: Evet.
0: Orası hazır. Dünya Bankası'ndan yaklaşık 6.7 milyar dolarlık bir kredi paketinde anlaştık.

0: İnşallah bu sene yerlisini yaparak şu gördüğünüz Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden başlayıp Gebze'den başlayıp İstanbul Havalimanı'ndan Çatalca'ya kadar inecek yaklaşık 120 kilometrelik bir hatla biz hem Asya Avrupa arasında kesintisiz ve kapasite problemi olmayan bir hat tesis edeceğiz. Hı-hı. Hem iki havalimanını birbirine bağlayacağız. Hem yük hem de yolcu taşıyacağız.
1: Çok güzel. Bu aynı zamanda biraz sonra değinmeyi düşündüğüm, o konuşmak istiyorum. İşte o büyük projeler var. Güzergahlar var. İşte orta kuşak projesi var. Bir taraftan yeni İpek Yolu projeleri. Pek çok projeler var yani Türkiye'de. Onun da bir entegrasyon ağından bir tanesi olacak mı bu?
0: Kesinlikle. Bakın biz Orta Koridor'un en önemli ülkelerinden bir tanesiyiz. Çin'den çıkan, demir yoluyla çıkan yüklerin en kestirme gideceği güzergah burası. Ve şu anda biz Marmaray'dan günde sadece 4 tren geçirebiliyoruz, yük treni. Niye? Çünkü orada zaten günde 300 tren seferi var,
1: evet,
0: yolcu için. Ve günde sadece 5-6 saat orayı kapatabiliyoruz. Bu 5-6 saatte hem o 4 yük trenini geçiriyoruz hem de günlük bakımını yapıyoruz. Her gün bakımını yapıyoruz. Halbuki burayı açtığımızda bir kapasite kısıtımız kalmamış olacak. Sadece orta koridor değil, İlerleyen zamanda Basra Körfezi'nden çıkıp ülkemize gelecek kalkınma yolu koridoru, hı-hı, Irak üzerinden, hı-hı, ve yine geçtiğimiz günlerde siz belki sorabilirsiniz, ben
1: ya soracağım bunları
0: başlık sorun
1: gidelim.
0: Ben öyle.
1: Yok şöyle. Bunları bir başlık, Hürmüz meselesi çok önemli. Tüm dünyanın işte gündemine oturdu malum. Şimdi Hürmüz bir kapandı, tüm dünya felç. Dediler ki Allah Allah, burası kapanınca biz ne yapacağız dediler. Dolayısıyla bu işte kuşak yol projeleri, orta koridor projeleri çok önemli. Onlara böyle ayrı bir başlıkla gelmek isterim müsaadenizle.
0: Buyurun.
1: Şimdi yine laf açıyor ya.
0: Burayı şöyle tamamlayayım müsaade, evet, ederseniz. Burası nereden gelirse gelsin, gerek Türkiye merkezinden olsun, gerek diğer komşu ülkelerden gelip Avrupa'ya açılacak olan demiryolu güzergahının anahtarı pozisyonundadır.
1: Evet. Şimdi bizim TÜRASAŞ diye çok önemli bir kuruluşumuz var.
0: Evet.
1: Şimdi biz pek çok kuruluşumuzu biliyoruz. Öyle, özellikle savunma sanayinde falan, TUSAŞ'ı vesaire. Ama TÜRASAŞ'ı gerçekten yani Türkiye çok iyi bilmiyor kanımca. Ben de bir haberci olarak bile bu kadar çok hakim değilim o konuya. Biz TÜRASAŞ'ta çok güzel işler yapıyoruz. Burada da TÜRASAŞ'ın ürettiği işte raylı sistem, lokomotifleri, araçları falan görebilecek miyiz? Burada TÜRASAŞ'ı istersen birkaç cümleyle söyleyin ki hani sevgili seyircilerimiz de bilsinler.
0: TÜRASAŞ bizim bakanlığımızın iştiraki olan raylı sistem araçları üreten ve Türkiye'de Adapazarı, Eskişehir ve Sivas'ta fabrikaları olan lokomotiften tren setlerine kadar, vagonlarına kadar üreten bir tamamen yerli ve milli, doğrudan bakanlığımızın istiraki bir genel müdürlük fabrikaları olan,
1: evet,
0: ve biz burada şimdiye kadar E5000 elektrikli lokomotifleri Eskişehir'de ürettik. Vagonları Sivas'ta ürettik ve metro araçları, daha doğrusu raylı sistem araçlarını da Sakarya'da üretiyoruz. Şimdi biz bu sene denemesini başladığımız saatte 225 kilometre hızla giden Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli trenini raylara koyduk. Halen denemeye devam ediyoruz ve 240 kilometreye kadar testlerde çıktık. İşletme hızımız 225 kilometre olacak.
1: Evet.
0: O tren sadece Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden değil, Türkiye'nin birçok noktasında inşallah
1: çok güzel
0: seyahat edecek. Nedir 225 kilometre hızlı tren? Esasında bizim kanımız gökyüzünde neyse, hürjetimiz, evet, hürkuşumuz gökyüzünde, kızıl elmamız neyse, demir raylardaki aracımız da bizim 225 kilometre milli elektrikli hızlı tren setimizdir.
1: Çok güzel. Onu Yavuz Sultan Selim'de de göreceğiz. Başka
0: kesinlikle
1: yerlerde de göreceğiz. Bir de biz bunun ihracatını da yapıyoruz değil mi? Yani para da kazanmaya başladık mı ya da kazanıyor muyuz?
0: Biz en son Afrika'da bir ülkeye bir lokomotif bağlantısını yaptık. Ama bunun üretilmesi noktasında hem Avrupa hem de Orta Doğu'dan ortaklık taleplerinin geldiğini söyleyebilirim.
1: Hmm.
0: Yani bu ilerleyen zamanda bu ortaklıkları da yapmamız söz konusu olacak. Peki. Yani sadece ülkemiz için değil, ihracat noktasında da imkanlarımız olacak, olmaya başladı.
1: Bu yüksek hızlı trenden bahsediyorken işte 240 kilometre çok

0: önemli. İstanbul Ankara arasında süper hızlı tren projeniz var.
1: Doğru.
0: Şimdi bunun için çalışma ne hangi aşamada ona geleceğim. Biz yüksek hızlı trenle seyahat ediyoruz değil mi?
1: Doğru.
0: Aynı güzergahta bazı yerlerde iyileştirmeler yaparak bunu gerçekleştireceksiniz. Nedir o iyileştirmeler, onu hem istirham edeyim sizden hem de süper hızlı tren, yüksek hızlı tren arasındaki farkı birkaç cümleyle anlatırsanız bize daha iyi anlayalım meseleyi.
1: Şimdi hızlı trenle Eskişehir'den, Bilecik'ten, Sakarya'da, Kocaeli'den İstanbul'a geldiğimiz bir hat. Halihazırda 4 saat 10 dakikalar devam ediyor. İki noktada bir tünel, bir de bir hat çalışmamız var. 3,5 saatlere kadar inşallah düşmüş olacak seyahat süremiz. Tabii bu bunun dışında biz doğrudan Ankara'dan Nallıhan Beypazarı üzerinden Akyazı'ya çıkacak olan bir güzergahla süper hızlı tren projesinin proje çalışmalarına başladık. Güzergahın proje çalışmalarına 350 kilometre saat hızlı olacak. Halihazırda 250 kilometre saatlik hızlara sahip trenleri işletiyoruz. Hem altyapı olarak hem de tren setleri olarak. Bunu bitirdiğimizde inşallah Ankara-İstanbul arası 80 kilometreye inecek. Tabi bunun için birazcık daha sabırlı olacağız.
0: Anladım. 80 dakikaya inecek.
1: 80 dakikaya tamam. inecek.
0: Ben efendim Ege'liyim. İzmir, Manisa besin memleket. Yani İzmir hani düzel, işte İstanbul, Ankara yapıyorsunuz. Ankara başka, işte İzmir. İstanbul, İzmir'i böyle bir planınız var mı? Böyle demir yoluyla bağlama. Yani bizim de boynumuz bükük kalmasa, biz de binsek trene böyle rahat rahat gitsek. Çok zordur tabii. Bir körfez geçişi var mesela. O çok zorlu kılar muhtemelen. İşte o yüksek hızlı treni herhalde. Ama var mı yani böyle bir, hani devletimiz yapar yani herhalde. Körfezin altından da olsa geçirirsiniz, yaparsınız. Neler yapmadınız?
1: Geçeriz. Problem
0: var
1: yok.
0: Var mı öyle
1: bir şöyle bilgi vereyim. Tabii bizim halihazırda 14 bin kilometre demir yolu hattımız var. 2250 kilometre hızlı tren olmak üzere. Bu 2028'de 14 bin 17.500 olacak. Yani yaklaşık bir 3.500 daha ilave edeceğiz. Nihai hedefimiz 28.500 kilometre. Bunda İzmir'e esasında birkaç noktadan gidecek projemiz var. Bir tanesi halihazırda devam eden Ankara-İzmir projemiz. Oradan bağlayacağız. Zaten biz Ankara-İzmir'i bağladığımızda Polatlı'dan esasında İstanbul-İzmir'i de bir anlamda bağlamış olacağız. Birazcık hani belki uzun mesafeden, ama devamında bizim Bilecik'ten doğrudan Antalya'ya inecek olan kuzey-güney hattımız var. Evet. Kütahya üzerinden Afyon'un birazcık daha batısından, o hattan doğrudan Ankara-İzmir hattına da bir bağlantı yapacağız. Dolayısıyla İzmir'e bu anlamda da doğrudan İstanbul'dan giden bir hattı yapacağız. Hani körfezi geçerek değil de biraz Kocaeli dolaşıp oradan aşağıya doğru, güneye doğru inip oradan da batıya yönelerek.
0: Anladım, ama yine de yani süresi çok kısa olur herhalde değil mi? Yani işte bir 3 saate falan
1: yani
0: gideriz.
1: 3 saat, 4 saat mertebelerinde olur.
0: Yani biz ona da razıyız. Yani eyvallah. Trene binelim, tren konforunda gidelim de 4 saat de hiçbir şey değil yani.
1: Keyifle gideriz. Güvenli, konforlu, evet. Her şeyle.
0: Çok şükür. Şimdi şeylerden bahsetmişken Ankara İstanbul arası bir tekrar bir yol düşünülüyor herhalde.
1: Otoyol.
0: Otoyol düşünülüyor. Düşünce aşamasında mı, ne aşamadadır oradaki plan ve güzergahı da, yolu da merak ederiz.
1: Şöyle Hikmet Bey, bizim şu anda...
0: Şu andaki yetmiyor mu? O yüzden mi başladınız?
1: Şu andaki yetiyor. Ha. Ama 10 yıl sonra yetmeyecek.
0: Anladım. Yani geleceği öngörüyor.
1: Kesinlikle. Yani 10 yıl sonra yetmeyecek. Şu anda Bolu Dağı'nda 50 bine varan bir günlük trafik var. 50 bine yaklaşan bir trafik var. Bu 80 binlere geldiği zaman artık hizmet seviyesi, hız düşecektir. Bu ne zaman? Bir 10 yıla yakın, hani 9-10 yıla yakın zamanda bu seviyelere gelir. Biz şimdiden projesini yapıyoruz. Nereden yapıyoruz? Şimdi siz buradan Ankara'ya karayoluyla giderken Kuzey Marmara'nın bittiği yerde Akyazı'dan TEM'e girdiğiniz zaman bir anda şehir içine girmiş gibi hissediyorsunuz. Evet. Tam Akyazı'dan ayrılıp Beypazarı üzerinden doğrudan Ankara'ya inen, biraz önce gördüğümüz hızlı tren haritasına paralel bir güzergahtan bir proje çalışmasını başlattık. Yeni bir otoyol tamam.
0: Evet, ne zaman planlıyorsunuz efendim?
1: Ya bunun hani 3 sene filan bir projesi sürer. Hani bir 5-6 senede yapımı sürer dersek demek ki 2035'lere nasip.
0: Yani oradaki yol yetersizlik olmaya başladığından itibaren yeni yol hizmete girmiş
1: İnşallah. Olacaktır. Evet, böyle planlıyoruz.
0: Ben İzmir İstanbul otobanını kullanan birisi olarak en başta Allah razı olsun diyeyim yani. Hani o artık o işte Yalova'nın oradaki rampalara çıkmaktan filan, o yollara gitmekten yorulmuştuk. Her ne kadar duble yol çok güzel ama tabii bir bir otoban değil. Otobanın keyfiyle başka güzel. Şimdi onlardan bahsetmişken böyle bazı tartışmalar var. Onlar

0: işte devlet modeli malum. Hem işte oradaki otoyol hem geçiş güzergahında köprüler. 2035'te devlete sanırım verilecek değil mi? Yani devlete devredilecek oradaki şeyler.
1: İzmir'i bahsediyorsunuz.
0: İzmir'den
1: evet.
0: Bahsediyorum. İzmir. İşte böyle tarihte konusunda bazı tartışmalar falan yaşanıyor. Nedir buradaki mesele, var mı öyle bir problem?
1: Öncelikle şöyle bir rakam paylaşayım müsaade ederseniz. Bizim Ulaştırma Bakanlığı olarak yaptığımız 355 milyar dolarlık yatırımın yaklaşık 92 milyar doları yap işlet devlet projeleriyle biz bunu yaptık. Yaptırdığımız tarihteki tutarı 52 milyar dolardı. Bugün yaptırsak 92 milyar dolar.
0: 52 milyar dolardı. Bugün 92
1: milyar dolar. Tam olarak yani bu rakamlar
0: %100'e yakın diye.
1: Yani ölçülebilir, hesaplanabilir rakamlardan bahsediyorum. Dolayısıyla hani bunun artık o yöntem, bu yöntem tartışmalarını çok arkada bıraktık. Evet. Yani burada bir kere herhangi bir problem yok. Ha biz bunları milli bütçeden yapamaz mıydık? Yapardık. Ama o zaman Zigana Tüneli elini yapamazdık. Eistadimi veya düğünü yapamazdık. Türkiye'nin birçok yerindeki ulaşım projesini yapamazdık. Ne zaman devralacağız? Bakın Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü inşallah Mart 2028'de devralıyoruz. Yavuz Sultan Selim
0: Öyle
1: Köprüsü'nü.
0: Yavuz Sultan Selim.
1: İlk onu devralıyoruz. Kuzey Marmara Otoyolu'nun geri kalan kesimleriyle beraber 2030 yılında tamamını devralmış oluyoruz. Ve sizin sorduğunuz İstanbul-İzmir Otoyolu'nu 2035'te devralıyoruz. Ya bunlar zaten hani devletin malıydı, kamunun malıydı. Biz bunları bu anlamda işleticisinden bu tarihlerde bitip devralacağız. Ondan sonra tekrar değerlendireceğiz.
0: Oradaki gelir artık devlete kalacak.
1: Evet.
0: Tekrar değerlendireceğiz.
1: Ya şöyle,
0: efendim...
1: ya kendimiz işletebiliriz. Karayolları olarak. Bir işletmeciye belli süreliğine tekrar verebiliriz. Ya bunlar karar vereceğimiz konular ama sonuçta o kamunundur. Evet. Hani köprü satıldı. Köprü satılamaz.
0: Evet, evet.
1: Köprü ancak birisine işletilebilir. Gelir paylaşımı yapılabilir vesaire.
0: Zaten işte Osman Gazi Köprüsü geçişi güzergahında hani geçiş garantisiyle ilk başlarda bayağı bir spekülasyon oldu ama rakamlar net şekilde ortaya konunca hiç kimse artık ondan bahsetmiyor.
1: Yani, çok net hani.
0: Evet yani çok iyi rakamlar oldukça insanlar kullandığı için artık bahsetmiyorlar bile yani.
1: Şöyle,
0: kimse ağzına dalmıyor meseleyi.
1: Şu anda 150-155 bin araç geçiyor hikmette.
0: 150 bin araç çok yüksek bir rakam.
1: Ağırlıklı olarak ağır taşıt. Abi biz bunu nereden geçirecektik?
0: Evet.
1: Ya sadece İstanbul değil, hani uluslararası trafik sıkıntıya girerdi. Yani böyle çünkü 15 Temmuz ve FSM'nin kapasiteleri tam anlamıyla doldu. Yani artı biri neredeyse yok, öyle söyleyeyim size. Geçirme şansımız yoktu. Yine bakın İstanbul'da Avrasya Tüneli'ni yaptık. Günde 80-85 bin araç geçiyor oradan. Bunları yapmasaydık nereden geçirecektik? Onun için hani burada parasal rakamı da hesaplayabiliriz ama daha kıymetli gerçekten yani İstanbul iyice çekilmez hale gelirdi.
0: Evet peki. Efendim böyle süremiz yavaş yavaş daralıyor. Ben uçuşlar ne alemde? Bu Hürmüz meselesi yani gündeme gelmişti. Savaş falan vardı. Şimdi bitti. Savaş anlaşmaları imzalandı. Sağlıklı uçuşlar başladı mı Körfez ülkelerine?
1: İran hava sahası halen kapalı. Ve bizim bir uçuşumuz yok bu 28 Şubat'ta başlayan savaştan sonra. İsrail'le zaten uçmuyoruz. Yani onlar da bize uçmuyor. Dolayısıyla İran dışında ve İsrail dışında bütün bölgeye uçuşlarımız açık. Ama duran uçuşları bir anda hani bir tekrar bir şartele basıp da bir anda hayata geçiremiyorsunuz. Havayolu taşıyıcılarımız peyderpey onları açtı. Hani o savaştan önceki duruma gelmedi ama şu anda İran ve İsrail dışında uçmadığımız yer yok. Sıkıntı yok.
0: Peki. Şimdi Hürmüz Boğazı meselesi. Artık tüm dünya tanıdık biz. Hürmüz Boğazı ne olmuş? Yani herkes bildi. Anladık ki Hürmüz Boğazı. Daha doğrusu şöyle. Şunu anladık. Tek bir şeye, tek bir yere bağımlı kalmak çok riskliymiş. Tüm dünya bunu anladı. Doğru. Hürmüz Boğazı bir kapandı. Bir anda petrol fiyatları aldı başına gitti. 72-73 dolarlar seviyesindeydi. Bir Hürmüz Boğazı kapandı. 120 dolarlara dayandı. 118 dolarları falan gördü. Bu tüm dünyayı etkiledi. Enflasyon etkiledi, bizim cebimizi etkiledi falan. Lafı uzatmadan şöyle soracağım. Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması yeni yerleri insanları sevk etmiş olsa gerek. Ya da neleri anladı insanlar. Böyle bir kaba değerlendirmenizi rica edeyim. Bazı belli başlı konular var. Onlardan sormak istiyorum. Arkadaşlar açmışlar bu çok güzel. Orta koridor evet. Kalkınma oluyor. Onları da konuşmak istiyorum. Ne anlattı bize Hürmüz
1: evet,
0: yolu?
1: İsterseniz Hürmüz
0: yolu. Lütfen buyurun.

0: şöyle yine konuşabiliriz. Bakın Hürmüz Boğazı dediğimiz yer, evet, işte enerjinin, dünyanın enerjisinin %20-23'lerinin geçtiği, burası Boğaz. Tabii burada tıkanma olunca herkes bir alternatifin içerisine geçti. İşte mesela Arabistan şuradan bir petrol boru hattıyla Kızıldeniz'e taşıyıp oradan biraz ticaret yapmaya çalıştı. Yine işte kamyonlarla taşıma gayreti içerisinde oldu ama denizde hani neredeyse sınırsız bir kapasite var. Yani siz diğer alternatifleri mutlaka hayata geçirmeniz gerekir ama bir anda denizdeki kapasiteyi bulmanız kolay değil.
1: Çok masraflı değil mi diğer alternatifler?
0: Tabii en ucuzu deniz ama onda biraz zamana tahammülünüz olacak. Evet. Yani daha uzun sürelerde geçiyor. Biz zaten esasında riski gördüğümüz için doğacak krizleri yönetme noktasında da bir ön almaya çalıştık gerçekten. Ve kalkınma yolu koridorunu esasında biz Basra Körfezi'nden çıkıp ülkemize getirecek olan bir kalkınma yolu koridoru projesi yaptık. Başta Irak olmak üzere Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri ile beraber bir anlaşma yaptık ve bunu hayata geçirelim istiyoruz. Biz bunu hayata geçirmiş olsaydık Hürmüz Boğazı'nı bu kadar şiddetli konuşmamış olurduk. Şimdi bir taraftan bunu artık herkes anladı. Bundan sonraki süreçte Irak'ta da hükümet kuruldu. Bundan sonraki süreçte hızla ilerleyeceğiz. Şimdi biz geçtiğimiz günlerde bir Arabistan ziyaretinde, Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaretinden sonra yaptığımız çalışmalar, Arabistan Riyad'dan başlayıp bu düşünülen şu gördüğünüz Aymak koridoruydu. Artık bu tamamen rafa kalktı. İsrail'in Hayfa limanından çıkacaktı. Bu tamamen rafa kalktı ve biz Riyad'dan Ürdün'e, Ürdün'den Suriye'ye ve oradan Türkiye'ye gidecek olan bir hat üzerinde, evet arkadaşlar şimdi getirdi, bir hat üzerinde mütabık kaldı. İlk etapta Riyad'dan modern Hicaz yolu diye de tanımlayabileceğimiz bir hat üzerinde bir anlaşmaya vardık. İnşallah ilerleyen zamanda çok da gecikmeden bu hattı da hayata geçireceğiz. Yani hem bu hat hem kalkınma yolu koridorunu hayata geçirdiğimizde esasında Hürmüz'ün kriz yaratma riski iyice azalmış olacak.
1: Evet. Şimdi bu sadece biz Türkiye için önemli değil, değil mi efendim? Bunda hani çok daha rahat konuşmak lazım. Türkiye üzerinden işte Londra'ya kadar Arabistan'a giden bir güzergahtan bahsediyoruz. Biraz uzak duruyorum ki arkadaşlar sizi daha net çekebilsinler bu arada. Fakat şimdi bu diğer ülkeleri de çok yakından ilgilendiriyor. Diğer ülkelerin de bize iştirak etmesi gerekiyor. Ne diyorlar diğer ülkeler? Mutabık mıyız hep beraber? Tamam, mesela Umman, işte Suudi Arabistan, Ürdün, Suriye, hadi yapalım bunu diyor muyuz? Nedir şimdi oradaki durumumuz?
0: Burada birinci derecede Suudi Arabistan'ın yaklaşımı kıymetli. Onunla zaten mutabık kaldık. Tamam. Yolumuza devam ediyoruz. Biz ilerleyen zamanda buradan okyanusa da açılacak olan Umman üzerinden Hürmüz Boğazı'nda bypass eden bir hattın olması gerektiği noktasında yine muhataplarımızla konuşuyoruz. Aynı şekilde bunun kılçık hatlar diyebileceğimiz hatlarla da diğer körfez ülkelerine bağlanmasının doğru olduğunu düşünüyoruz. Bunlar üzerinde de kafa yoruyoruz ama hani aklın yolu bir. Bunları da inşallah ilerleyen
1: zaman yapacağız. Hele bu Hürmüz meselesinden sonra çok daha bu konuda ikna olmaya hazırlardı.
0: Kesinlikle.
1: Değil mi? Bu şey de güzel. Mesela o kılçık yollar dediniz mesela. Katar. Çok kısa bir mesafede katılabilir oraya.
0: Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt aynı şekilde. Yani ilerleyen zamanda doğrudan Irak üzerinden kalkınma yoluna bağlanacak bir hat olabilir. Evet. Yani bunları konuşuyoruz.
1: Sevgili seyircilerimiz ismi de görebilirler, biliyor musun? Yeni modern Hicaz demiryolu. Bu çok güzel. Evet. Yani yeni modern. Biraz tarihe de atıf var. Dolayısıyla güzel bir hattan bahsediyoruz. Bir başka hat var. Orta koridor.
0: Evet, Orta Koridor Doğu Batı ekseninde. Orta Koridor tabii Çin'den çıkıp Orta Asya'dan geçip ondan sonra Hazar geçişli Türkiye'den, evet şu gördüğümüz sarı hat, Hazar geçişli. Şimdi, Türkiye üzerinden Avrupa'ya kadar giden hat.
1: Özellikle şimdi Çin'in, herkes biliyor ki tüm dünyaya büyük bir ihracatı söz konusu ve bunda Çin çok önemli destekliyor değil mi efendim bu koridoru. Şimdi dolayısıyla Türkiye'nin güzergahında olduğu ve bütün yolların kesiştiği bir noktada duruyoruz. Bu güzergah gerçekleşirse yani Türkiye bu konuda hem Çin'den gelip, yani daha doğrusu Asya'dan, şimdi Çin de öyle, işte diğer geçiş güzergahındaki ülkeler de öyle, Avrupa'ya, Avrupa'dan da belki Çin'e, dolayısıyla bir bağlı anlatı noktasında çok önemli bir ülke olacağız. Anlatır mısınız bize? Onun nedir planlaması, olma ihtimali, gerçekleşmesi?
0: Şöyle, esasında şu anda işleyen bir hat var. Tam istediğimiz kapasitede olmasa da işleyen bir hat var. Bakın, uzak doğudan çıkan bir yük Kızıldeniz üzerinden Süveyş kanalından Londra'ya kadar 35 günde gidiyor.
1: Evet.
0: Eğer hani mesela bir ara Süveyş kanalında da sıkıntı olmuştu, hem Yemen'den dolayı hem de bir geminin karaya oturmasıyla.
1: Günler, gün çok eski, 10 gün, sevgilimiz 10 gün hatırlamaz civarında, ama sevgili seyircilerimiz, günlerce dünya krize girmişti.
0: Yani bura kapalı olduğu zaman 45 günde Ümit Burnu'ndan dolaşan bir hat var. Biz kalkınma yolunu bitirdiğimizde yaklaşık 25 günde bu hat kat edilecek. Ama orta koridordan şimdilik 18 günde, standartları yükselttikçe 14 günde, yani hava yolundan sonra, ki hava yolunda kapasite çok çok kısıtlı olduğu için, evet, hava yolundan sonra en hızlı güzergah olmuş olacak. Halihazırda işleyen bir güzergah. Dediğim gibi tam kapasite henüz çalışıyor değil. Evet. Biz bunu destekleyecek olan Zengezur koridoruyla beraber esasında kapasiteyi artırarak burayı işler hale getirmiş olacağız. Daha işler hale getirmiş olacağız.
1: Ben tabii dilimin döndüğünde birkaç cümle kurdum ama sizden daha net dinleyeyim, bir işin ehlinden. Türkiye'den geçiyor mesela. Ne oluyor? Biz geçiş ücreti mi alacağız? Ürünler bize daha ucuz, daha uygun ya da daha hızlı mı gelecek, ya da bizim ihracatımız daha mı gidecek? Nedir? İşin ehlinden dinleyelim bunu.
0: Bunu sadece,
1: biz o güzergahta olmamızın farkında
0: yani
1: olacağız.
0: Yani sadece ülkemizden geçen bir yük ya da aldığımız nalvun ücreti olarak eğer biz bunu adlandırırsak, yani doğru bir iş yapmamış oluruz. Hı hı. Niye doğru bir iş yapmamış oluruz? Çünkü oradan çok büyük bir beklenti içerisinde olmamamız, evet, gerektiğini özellikle belirtmek isterim. Bakın, sizin biraz önce bahsettiğiniz İstanbul-İzmir otoyolu. İstanbul-İzmir otoyolu bittikten sonra 12 tane organize sanayi bölgesi kuruldu orada. Evet. Yani Türkiye bu projelerle tam bir lojistik üs haline gelecek. Tam bir lojistik üs haline gelecek. Bakın, hani bizim şu yine Orta Asya'dan, Orta Asya bölgesinden, mesela ben bugün yaptığımız bir görüşmeden size bahsedeyim. Elenci taşıyacak olan ve demir yoluyla taşıyacak olan, taşımak isteyen birileri geldi ve bizden bu noktada destek istediler.
1: Bir dakika, çok önemli. Yani, bize daha yani, ayrıntılı anlatın. Nasıl?
0: Bugün bir Türk müteşebbis,
1: evet,
0: Orta Asya'dan taşıyacağı elenciyi bizim orta koridordan demir yoluyla taşıyıp, evet, Türkiye'ye getirip belli yerlerde depolayıp ondan sonra onun Türkiye geneline dağıtılması ile ilgili bir projesiyle geldi. Biz
1: çok
0: de
1: kıymetli.
0: Kesinlikle hani bunun doğru olduğunu ve destekleyeceğimizi, bizden talepleri noktasında yardımcı olma noktasında bir kesinlikle yaklaşım koyacağımızı gösteriyor. Yani dolayısıyla buradaki hani taşınacak olan yük her halükarda bizim için kıymetli. Yani burada yani sadece Türkiye bir geçiş güzergahı olmayacak. Hem kendi ihtiyaçlarını karşılama noktasında, hem kendi ihracatını yapma noktasında, hem de bakın, Türkiye şu anda doğalgaz satan bir ülke mi? Evet. Peki çıkardığı doğalgaz kendisine yetiyor mu? Hayır. Nasıl yaptık? İşte bizim hani sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle depolama kapasitelerini ve alternatif güzergahlarla Türkiye'ye gelen doğalgazı depoladık,
1: evet,
0: ve onu Avrupa'ya ve ihtiyacı olan ülkelere biz satıyoruz, düşünün.
1: Evet.
0: Yani böyle bakmamız
1: tabii
0: lazım.
1: Şimdi bunun siyaseten de bir kazancı olduğu düşüncesindeyim. Yine sizden dinlemek isterim. O da şöyle. Hani bir şeyimiz var ya, Türkiye artık oyun kurucu bir ülke bölgede.
0: Kesinlikle.
1: Dolayısıyla hani ülkenin, Türkiye'nin bu kadar önemli geçiş güzergahlarının olması, hem ülkeler arasındaki siyaseti geliştirmesi açısından, dostluğu geliştirmesi, ticareti geliştirmesi açısından böyle başat bir ülke olarak bakınca zaten direkt böyle göze çarpıyor ya.
0: Doğru,
1: siyaseten
0: diyorsun.
1: De çok önemli bir şey değil mi efendim?
0: Doğru diyorsunuz.
1: Yani işte Pekin, işte Çin diyecek ki bizim mallarımız Türkiye'den geçiyor, sorunsuz geçiyor. Ne bileyim, Yemen öyle diyecek, işte Pakistan, Hindistan öyle diyecek, Irak, Suriye, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, ki yani aramızın limonu olduğu düşünülen bir yer. Dolayısıyla herkes, yani bölgedeki herkesin, yani Türkiye en önemli ortaklarından birisi olacak değil mi? Bu siyaseten de çok önemli bir şeyden bahsediyor. Sadece ticareten değil.
0: Kesinlikle doğru diyorsunuz. Bakın, pandemiden başlayalım. Pandemide Türkiye'nin bir duruşu vardı, imkanları, evet, vardı. Sonrasında olan gerek Rusya-Ukrayna, gerekse Orta Doğu'daki savaşlara baktığımız zaman Türkiye tam bir istikrar adası. Ve Türkiye zor zamanda sözünde duran ve işbirliğine ihtiyaç duyulan ülke konumuna gelmiş durumda.
1: Evet.
0: Bu gerçekten kıymetli. Siz cebinizde paranız olsa da bazen istediğinizi alamazsınız. Evet. Onun için bazı şeylere sahip olmanız gerekir. Düşünün, evet, maske savaşlarını düşünün. Havalimanlarında başka ülkelerin, tabii, maskelerine el konulduğunu düşünün. Yani dolayısıyla kendi imkanınız olması lazım. Türkiye'nin de şu anda çok güçlü imkanları var ve biz artık herkesin çözüm ortağı olma noktasında yaklaştığı bir ülkeyiz.
1: Evet. Şu kalkınma yolu projesine biraz daha böyle net değinmek isterim. Irak'la çok iyi, önemli bir proje değil mi? Kalkınma yolu projesi.
0: Doğru.
1: Biraz da onu konuşalım isterseniz. Şimdi Irak bu konuda çok büyük bir yatırım yapıyor herhalde. Yeni limanlar inşa, doğru, etti ve etmeye de, doğru, devam ediyor herhalde. Doğru. O projeden de biraz bahsedin bize.
0: Onun yakın bir görseli var. Arkadaşlar, evet, bulabilirse getirsinler. Ben anlatmaya başlayayım. Hemen Basra Körfezi'nde Fav Limanı. Dünyanın en büyük limanları bir tanesi olacak. Evet. Bunu Irak inşa ediyor. Dört faz halinde, yanlış hatırlamıyorsam. İşte peyderpey açmaya başladı onu. Bu Körfez'de hani evet, arkadaşlarımız açtı. Bakın, bu Körfez'den gelen yükler hem otoyol hem de demiryoluyla beraber ülkemize gelip oradan da bütün Avrupa'ya gidebilecek. Aynı zamanda enerji nakil hattı da yapalım ve iletişim, evet, hattı da, haberleşme hattı da döşeyelim diyoruz. Şu bahsettiğimiz Fav Limanı, şöyle ben Fav Limanı, burası dediğim gibi kademe kademe bitiyor. Çok büyük bir yatırım gerçekten. Dünya çapında bir liman olacak. Ama şu yolla beraber çok daha anlam kazanacak ve inşallah biraz önce bahsettiğimiz o bu Körfez Orta Doğu'daki sıkışmalar noktasında burası çok ciddi bir alternatif olarak karşımıza çıkacak.
1: Yani biz çok iyi bilmediğimiz bir şey. Şimdi istiyorsunuz ki çok önemli büyük bir yatırım liman. Ya ne bileyim, bizim nezdimizde liman liman. Yani çok büyük bir yatırım liman ne demek ya? Nasıl bir farkındalık ortaya koyuyor? Nasıl bir farklılık ortaya koyuyor?
0: Böyle burası tabii büyüklük olarak hani Türkiye'de bizim baktığımız zaman 217 civarında irili ufaklı limanımız var. Aha. Yani herhalde onların ne diyelim, bir dörtte bir kapasitesine
1: eşit olacak,
0: eşit olabilecek büyüklükte bir
1: olacak,
0: büyüklükten tabii faz faz devreye girecek çok büyük bir limandan bahsediyoruz.
1: Evet. Oradan gelecek, işte diğer ülkelerden gelecek yakıt da,
0: kesinlikle,
1: ihraç malları da, tren ve otoyol beraber
0: tren
1: mi
0: otoyol,
1: olacak,
0: evet,
1: bir güzel
0: beraberinde
1: yerden bahsediyoruz.
0: İlk etapta otoyolu düzeltiyorum, demir yolunu hayata geçirelim diye mütabık kaldık. İlerleyen zamanda da otoyolu hayata geçirelim, tamam, diye düşünüyoruz.
1: Bu görsel üzerinden konuşmaya çok isterim arkadaşlarımla müsaade ederlerse. İran, artık İran'da da bitti. Savaş bitti. Hı-hı. Ve İran'a yapılan işte o abluka da bitiyor. İran'a yapılan yaptırımlar da biteceğe benziyor. Bu bizim İran'la iletişimimiz nasıl sağlayacak sizce? Bize İran'dan da yeni bir proje, İran'la yeni bir siyaseten zaten muhtemelen bir yakınlaşma, daha fazla yakınlaşma olacak. Çünkü bu savaşta gösterdi ki İran, Türkiye gerçekten sağlam dostları onlara karşı. Bir şey olur mu? Bir iletişim, bizim bir proje.
0: Esasında hala hazırda var. Mesela bakın, Tahran İstanbul seferleri var.
1: Evet.
0: Demiryolu seferleri var. Van Gölü geçişli. Ve orada belli bir kapasitemiz var. Tabii savaş vesilesiyle durdu. Yani orta koridordan gelen yüklerin İran üzerinden, Afganistan üzerinden, İran üzerinden Türkiye'ye geçen bir güzergah da var. Arkadaşlarımız, hı hı, bulursa onun üzerinde de konuşabiliriz. Geçen bir güzergah var ve İran bu güzergahı biraz daha geliştirelim istiyor. Hatta İran bir taraftan da bizim Zengezur koridoruna da bağlanma ile ilgili, evet, bir talebi var. Elbette burada Azerbaycan'la biz bunu konuşup ona göre siyaseten de bir karar vermemiz gereken bir konudur. Ama İran'la zaten olan bir bağlantıyı, demiryolu, karayolu zaten var.
1: Ama hani bu kadar büyük bir şey için söylüyorum.
0: Evet,
1: daha büyük.
0: Şu anda gördük hani hem Afganistan'dan hem de Pakistan'dan, Afganistan'dan da geçen bir hat var. Yani burası da hali hazırda işleyen, yani işleyebilen.
1: Ama kapasitesi, evet, çok yüksek olmayan.
0: Yani bir de hani oradaki kırılganlıktan çok hızlı bir şekilde etkilenip işte çok hızlıca bypass olan bir hat burası. Kapanan, evet, bir hat burası ama hali hazırda bir hat var ve geliştireceğimiz bir at. Evet. Bakın doğrudan Kazakistan'dan, Özbekistan, Türkmenistan, İran üzerinden gelen bir at var. Aynı şekilde dedim ki Afganistan'dan gelen bir at var. Ya bu atların hepsini çeşitlendirmemizde fayda var.
1: Peki. Zengezur, onu konuşmasak olmaz. Evet. Ya. O Zengezur bizim için çok önemli. Sayın Devlet Bahçeli Turan koridorundayız.

0: olsun diye de adı değil mi? Donald Trump da şeydi, Trump koridoru falan diye bahsediyor, evet. Adına Donald Trump da. Turan koridoru da bence de güzel bir isim. Ne, nasıl buldunuz o Turan koridoru teklifini?
1: Şimdi tabii şimdi koridorun ismini koyma noktasında hani ben müsaadenizle çok aceleci olmayayım ama tabii bizim milli duygularımızı kabartan bir yaklaşım, eyvallah. Burada bizim Bakü-Tiflis-Kars hattı, bizim orta koridor olarak şu anda gösterdiğimiz bu hat ve biz doğrudan Türk dünyasına daha kestirme bir koridor noktasında Azerbaycan'la mütabık kalmıştık. Zaten yapım çalışmalarını hem Azerbaycan hem Türkiye tarafında devam ettiriyoruz. Bu Zengezur geçişi de yaklaşık 40-45 kilometre civarındadır. Orayla ilgili de bir mütabakat sağlandı. Ermenistan, Azerbaycan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin aracılığıyla. İran yani şimdilik güzergahta yok. Onun da bağlanma talebi var. Onu konuşuyoruz. Dolayısıyla bu koridoru bitirdiğimiz zaman biz hem Gürcistan tarafındaki kapasite yetersizliğini rahatlatmış olacağız hem de alternatif ve daha doğrudan giden bir güzergahı Türk Cumhuriyetleri'ne, Orta Asya'ya bağlamış olacağız.
0: Şimdi şunu biraz daha bize açın. Bu Zengezur koridoru. Niye Zengezur diyoruz bu arada? Onu da bize söyleyin.
1: Yani burası Zengezur Ermenistan tarafındaki geçiş bölgesi bilebildiğim kadar. Onun için Zengezur koridoru olarak.
0: Diye de adını değiştirebiliriz. Azerbaycan'a bağlanacağız biz.
1: Tabii.
0: Azerbaycan'la Türkiye'nin arasında bir kara sınır yok. Dolayısıyla bu Zengezur geçidiyle koridoruyla biz direkt Türkiye'den bineceğiz otobüse ya da arabalarımıza. Bir 45 kilometrelik yabancı bölgeden geçeceğiz ama gideceğiz. Selamünaleyküm, biz geldik. Kardeşimiz Azerbaycan. Buraya çok rahat sağlam bir yani tek bir şeyle geçebileceğiz.
1: Doğru.
0: Bağlanabileceğiz. Ermenistan mıydı şimdiye kadar buradaki problem? Ermenistan toprakları mı orada geçti?
1: Orası ya? Ermenistan toprakları. Tabii yani burası aynı zamanda Ermenistan'ın da bütün dünyaya önemli bir bağlantı noktası olacak. Tabii malum Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki savaş ve itilaf durumundan dolayı mesafe alınamamıştı. Ama Ermenistan tarafı gerçekten akli selim davranarak bu projenin olması noktasında kendi olumlu iradesini de ortaya koydu. Artık sadece önümüzde bir zaman var. O zaman sürecinde bitirerek bunu açmış olacağız.
0: Ne o zaman olacak? Yani yapım şöyle, çalışmalar mı var yani?
1: Şu 45 kilometrelik kesimde henüz bir çalışma yok.
0: Bunun için neyi bekleniyor?
1: Bunun yapım çalışması.
0: Yani Ermenistan'dan bir müsaade mi, izin mi, yani imzalar ne bekleniyor bunun için?
1: Bu tamamen Amerika Birleşik Devletleri'nin aracılığıyla karşılıklı mütabık kalınmış olan bir süreç. Hani buranın artık yapım şeklini konuşuyorlar. Yapım şeklinde mütabık kaldıklarında ya Azerbaycan kendisi yapacak ya Rusya Amerika yapacak.
0: Amerika.
1: Veya Ermenistan'a hani arkadaş buyur sana finans deyip onlar yapacak. Yani oradaki yapım şeklini takip ediyoruz. Yani ona karar verecek.
0: Bize iş düşerse de çok hızlı bir şekilde hazırız.
1: Zaten kesinlikle.
0: Evet. Yani orası 45 kilometrelik bir yol mu yapılacak? Hiç
1: yol ve demir
0: yer
1: yolu.
0: Nedir orası hiç yani olmayan bir yer mi?
1: Orası yani olanın kullanılamayacağı
0: kadar kötü bir yer.
1: Evet.
0: Bu bize Azerbaycan'la Türkiye arasındaki bağlı
1: Nahçıvan üzerinden doğrudan bir bağlantı sağlamış olacak.
0: Var mı tahmininiz ne zamana kadar gerçekleşebilir? Çünkü Paşinyan çok böyle aklı serim açıklamalarda bulunuyor. Türkiye
1: kesinlikle.
0: İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan yemin töreninde külliyedeydi.
1: Doğru,
0: geldi,
1: doğru,
0: misafiriydi
1: doğru,
0: yani.
1: Doğru.
0: Yaptığı açıklamalar var. Bir de şunu da anladık biz. Paşinyan daha yeni seçim kazandı Ermenistan'da. Bu da demek oluyor ki Ermenistan halkı da Paşinyan'ın bu şeylerin de siyasetini destekliyor. Ermenistan halkı da sıkılmış bu kavgadan, gürültüden, patırtıdan. Bir kar olmadığını anlamışlar. Anlaşılan o ki Paşinyan da yeni halktan icazeti aldı. Dolayısıyla herhalde siyaseten çok da bir şey yok.
1: Yok,
0: engel yok gibi.
1: Aldığı icazet de güçlü bir icazet.
0: Evet, evet.
1: Yani o anlamda gerçekten kıymetli. Dolayısıyla burada bundan sonra çok hızlı adım atılacaktır. Ama ben şöyle bir hani tarih vermeye çalışayım size. Bakın hemen dil ucundan Kars'a kadar giden olan yer 224 kilometre. Biz başladık. Hani bir 4 yılda biter burası. Eğer buraları da doğru yönetirsek yani 2030 yılında bu hattı biz açmış oluruz.
0: Evet, peki. Efendim aslında süremiz fazlasıyla doldu ama laf laf açıyor. Benim daha fazla sorularım da var. Lütfen buyurun isterseniz biraz daha sürenizi istirham ederim eğer vaktiniz varsa. Ya gerçekten program, aslında 9'a kadar planlamıştık ama
1: biz
0: çok
1: birazcık geç kaldık
0: ama
1: neyse.
0: Çok soru var. Şimdi böyle geçişlerden filan bahsediyorken

0: Bizim boğaz geçişlerimiz var. Montreux'le sabit kalan haklarımız var. Boğazlardan geçen gemilerden bir miktar ücret talep ediyoruz. Hizmet doğru, bedeli doğru. Falan. Bunda bir değişikliğe mi gittiniz?
1: Altın frank
0: oranında bir değişikliğe mi? Boğazlar... Daha fazla para kazanacağız. Görebildiğim kadarıyla 2024 yılında 272 milyon dolar civarında bir gelir elde etmişiz. Şimdi doğru. ne olacak?
1: Arkadaşlar o grafiğimiz var. Getirirseler onu evet getirdiler. Şimdi bakın esasında 1983 yılında 0.80 dolar yani 80 sente bu sabitlenmişti. Evet. Çok da anlamadığımız bir şekilde. Yani orada bize tanınmış olan hakkı biz sabitlemişiz. Sonra demişiz ki arkadaş bizim bunu artırma yetkimiz var. Hemen orada 2022'de 4 dolara sonra işte her sene makul fiyatlarla geçen sene 5.83 bu sene de 6.7 dolara inşallah Temmuz ayı itibariyle getirmiş
0: şimdi
1: olacağız onu.
0: Şimdi dikkat çektiğim mesele şu. Türk lirası üzerinden artırılan bir rakamdan yok, bahsetmiyorum. Değil. Dolar üzerinden. Yani dolar doğru, zaten kendi doğru. seyrinde seyreden bir yükselişi var zaten.
1: Kendi enflasyonu
0: yani,
1: da var.
0: Enflasyonu da var. Biz dolar üzerinden geçişi artırıyoruz. 2022'de evet. 4 dolar 8 sentken 2025'te 5 dolar 83 sent şimdi 6 dolar 70 sente mi çıkaracağız?
1: Doğru. Toplam rakama bakarsak bakın hemen sizin tarafta gözüküyor. Tabii. 38 milyon dolar 2021 ile 22 arasında bir yılda aldığımız para. Şimdi evet. geçen sene bu 223 milyon dolar oldu. İnşallah şimdi 254 milyon dolar olacak. Yani kaç katı oldu? Aşağı yukarı 6 katına evet. çıkarmış olduk onu. Ve bu da yine indirimli hali.
0: Nasıl yani indirim
1: yani
0: derken?
1: Esasında hani gene de ciddi bir indirim var. Biz tam o Boğazlar Sözleşmesi'nin bize verdiği yetkiyi tam kullanırsak bu milyar dolarlara çıkacak bir rakam. Ama komşuluk hukukunu da burada gözeterek buna karar veriyoruz.
0: Evet yani çok ciddi bir rakamdan bahsediyoruz efendim. 2022'den 2026'ya işte dediğiniz gibi yani 6 katından daha fazla neredeyse çok yüksek bir rakamdan bahsediyoruz. Geçiş ücreti 6 dolar 70 sent. 70 sent eyvallah. 5G'ye geçtik efendim. Evet. Artık 5G'yi kullanıyoruz. Nedir 5G'deki durumumuz? Adapte olabildik mi? 5G'yi çok iyi kullanıyor hale geldik mi? Ne diyorsunuz bu konuda 5G konusunda?
1: Yerli zaten sizler yakın takip evet. ettiniz. Geçen sene yapmıştık. 3 operatörden toplam hazineye 3 milyar 534 milyon dolar bir katkı alıyoruz. Ama bizim için daha kıymetlisi yatırım yapma şartıdır. 2 yıl içerisinde bütün Türkiye'yi kapsama sorumluluğu getirdik.
0: Evet.
1: İlk günlerde hemen ilk gün 1 Nisan'da geçti. Yanlış hatırlamıyorsam 12 milyon abone ilk anda geçti. Şu andaki abone sayısı 42 milyona gelmiş durumda. Yani bizim 100 milyona yakın bir abone sayımız var. Dolayısıyla bunun %40'ının üzerinde ki bir rakamla biz 5G'yi kullanmaya başladık. Bu her geçen gün birazcık daha artıyor. Dediğim gibi 2 yıl içerisinde tamamen geçmiş olacağız. Tabi bu sadece hani bir cep telefonundan bir indirme hızından biz bahsetmiyoruz. Evet. Üretimden ulaşıma kadar, sağlık alanına kadar bütün alanları daha profesyonelce yönetmeden bahsettiğimiz bir sistem.
0: Evet. Bu telefonlar demişken şimdi dolandırıcılık maalesef telefonda çok fazla gerçekleşen bir şey. Defalarca yayınlar yapıyoruz, vatandaşlarımıza bunu anlatıyoruz, uyarıyoruz ama maalesef bazı vatandaşlarımız böyle gaflet ağına denk geliyorlar, buna inanıyorlar. Hala çok az da olsa bu dolandırıcıların ağına düşenler var. Bunun önüne geçmek için bir takım önlemler almaya başladınız. Açık hat meselesi. Engelliyorsun herhalde. Nedir bu açık hat meselesi? GSM operatörlerinden bir açık hat almayı sınırladınız filan. Anlatır mısınız bize birkaç örneğini?
1: Ya buradaki ya kişinin üzerinde hani normalde kullanılan hatların aktif kalması, hani kullanılmayan hatların da devre dışı bırakılması, onların hani belli amaçlar dışında ya da amacının dışında kullanılmasını işin açıkçası engelleme noktasında evet. bir gayretimiz var. Bunu yani vatandaşımızın bir şekliyle bir ne diyelim boşluk anında yanıltılmamasına yönelik bir gayret içerisinde yürüttüğümüz
0: bir kişi en fazla 6 hat alabilecek diye bir sınırlama getirdiniz.
1: Yani onu belki birazcık daha da
0: öyle
1: belki,
0: mi?
1: Belki birazcık daha da hani tabi burada artık birçok GSM hattı bir taraftan da sabit olarak kullanılmaya başlandı. Hmm. Bunları da kattığınız zaman belki o sınırlama bazen yetmeye de bilecek işin doğrusu.
0: Anladım.

0: Çocukların eline zaten pat diye girebiliyorlar. Bununla ilgili var mı çalışmanız? Yani bir çalışmanız olduğunu bildi, öğrendim ama nedir buradaki çalışmanız?
1: Bir kere dünyada çok ciddi bir farkındalık oluştu. Bütün ülkeler karar almaya başladı ve karar alma ile ilgili söylemlerini de geliştirdiler. İşte İngiltere'dir, Fransa'dır. Biz tabii uzun zamandır çalıştığımız bir konuydu ve 15 yaş altındaki gençlerimizin, çocuklarımızın sosyal medya kullanımlarına bir sınırlama getiriyoruz. Yani sınırlama getiriyoruzdan kasıt, yani onların tamamen engellemiş olacağız. Yani evet. Engelleme lafını çok kullanmak istemiyorum ama yani onlar normal kendi dersleriyle hemhal olsunlar. Normal internetten elbette yararlanacaklar. Onu normal mecralardan yararlansınlar. Sosyal medya platformlarında. Şimdi bakın, hani ben elime her telefonu alıp da bir sosyal medyaya girdiğimde orada bir dünya reklamla karşılaşıyorum. Evet. Yönlendirilmiş olan bir dünya paylaşımla karşılaşıyorum. Bazen siz telefonu niye elinize aldığınızı unutuyorsunuz. Hani evet, buna varan. Dolayısıyla çocuklarımız bunlarla uğraşmasın diye biz kanunu çıkardık. Şimdi yönetmelik ikinci il mevzuatında çalışıyoruz. İnşallah sene sonu gelmeden 15 yaş altındaki gençlerimizin, çocuklarımızın sosyal medya kullanımlarına izin vermeyeceğiz.
0: Evet. Sosyal medyada nasıl engelleyeceksiniz mesela onu? Yani o ailelerimi diş düşecek, yoksa bir yaş tespiti için bir şey mi, sosyal medya mecralarını mı zorlayacaksınız? Nasıl kontrol edeceksiniz?
1: Tabii burada esasında kişisel bilgilerin paylaşılmaması kıymetli. Adalet Bakanlığımızın da yaptığı bir çalışma var. Yani devlet üzerinden de kontrol edilebilecek. Ama biz burada hani bunu kanunu çıkarırken bu platformlarla da oturduk, konuştuk. Hani siz uygulanamayacak bir kanun çıkarırsanız, yani onun çok da anlamı olmayacaktır. Evet. Yani kullanıcı profilinden tutun her türlü yani ne diyelim profil fotoğraflarından tutun, onu yapay zekayla belirlemek artık çok çok kolay. Ama dediğim gibi zaten e-devlet üzerinden de işlem yapılacak oldu mu o referans alınarak. Dolayısıyla 15 yaşın altındaki bir çocuk kendisi bir hesap açamayacak. Açarsa da bu engellenecek, çünkü sorumluluk getirdik. Onu hizmet sağlayıcı bilecek onu.
0: Anladım.
1: Platform bilecek ve onu engelleyecek. Ha yani birisi annesinin babasının hesabını kullanacak, yani ona yapacağımız bir şey yok. Orada da velilerimizden, anne babalardan mutlaka anlayış bekliyoruz.
0: Peki. Kaç tane daha sorum var müsaadenizle. Buyurun. Böyle sürenizden fazlasıyla çaldım ama yani bunları sormam lazım. Hayırlısı olsun. Ankara'da Etimesgut Havalimanı, artık Ankara Havalimanı,
1: Ankara Havalimanı
0: yaptınız. Çok önemli bir çalışma yapıldı orada. Bu işte, NATO zirvesi için miydi bu sadece? Yoksa zaten bir ihtiyacımız vardı, bunu düzenleyelim diye mi yaptınız? Bir de şey, çok kısa sürede yapılmış. Bağlantı yollarıyla beraber 8 ay gibi bir sürede yapılmış. Etrafı yani o çok kolay bir şey değil, bağlantı yollarıyla bunu yapabilmek. Biraz bahseder misiniz?
1: Şimdi tabii orada bir askeri havalimanımız vardı. Askeri ihtiyaçları karşılayacak olan 2450 metre uzunluğunda, işte kaç 40 metre genişliğinde bir pistin, bir terminal sahasının olmadığı, sadece dediğim gibi askeri ihtiyaçları karşılayacak. Evet. Tabii NATO zirvesi kararı alınmıştı. Hani biz gelecek olan toplam işte 40 civarındaki devlet başkanı yetkilisi, devlet başkanı, başbakanı gelecek. Tabii bunların Esenboğa'dan Ankara'ya intikali gerçekten, yani Ankara'yı bir hafta, bunun önce artçı heyetleri de var, Ankara'yı bir hafta felç edebilecek bir durumdu.
0: Evet.
1: Ve bunun üzerine biz burada Sayın Cumhurbaşkanımızın ve ilgili arkadaşlarımızla yaptığımız istişareler sonrasında buranın NATO zirvesine hazırlanabilmesiyle ilgili bir ihtiyaç hasıl oldu. Hazırlayabilir miyiz dendiğinde biz arkadaşlarımızla gerekli tespitleri yaptık. Yetiştiririz biz dedik ve bakın, karar alınması, projelerinin hazırlanması, onaylanması, ihalesinin yapılması ve imalatın yapılması, hepsi toplam 8 ay. Neyi yaptık? 3000 metre pist yaptık. 60 metre genişliğinde bir devlet konuk evi yaptık. Türkiye'ye NATO liderlerini karşılayacak özellikle bir devlet konuk evi yaptık. Ve 12 kilometrede bağlantı yoluyla beraber 8 ayda bitirdik. Bu ihtiyaç mıydı? Kesinlikle ihtiyaçtı. Yani bakın, bir devlet başkanı geldiği zaman Esenboğa

0: yolunda bir dünya önlem alıyoruz. Hem vatandaş için sıkıntı, evet, hem gidip gelen için sıkıntı. Şimdi Kızılay'a 17 kilometre, işte Ümitköy'e 7 kilometre uzun mesafedeki bir havalimanından bahsediyoruz. Dünyada da bunun örnekleri var ve biz de bunu birinci derecede NATO zirvesine yönelik yaptık. Bu kadar masrafa değdi mi? Kesinlikle değdi.
1: Sonrasında nasıl olacak efendim?
0: Sonrasında burası yine devlet başkanları ve bazı protokol uçuşlarında kullanılmaya devam edilecek.
1: Atatürk Havalimanı'nın işlevi gibi mi olacak İstanbul'daki?
0: Atatürk Havalimanı'nın işlevi gibi. Atatürk Havalimanı'nda kargo ve genel havacılık, evet, var. Hani burada kargo ve genel havacılık olmayacak. Anladım. Daha çok resmi uçuşlar olacak ki. Yani Türkiye artık sizin de sohbetimiz de biraz bahsettiniz. Türkiye artık hani sadece, evet, seyahate gelinen değil, her türlü işbirliğine, her türlü, tabii, anlaşmaya gelinen bir ülke. Bu havalimanı da bu anlamda iyi hizmet yapacak.
1: Bir de vizyon da önemli. Yani gelen devlet başkanlarının en önemli insanları. Doğru. Yani indiği yer, gittiği yerde elbette ki önemli. Efendim süremiz doldu. Çok teşekkür ederim. Çok kıymetliydi. Fazlası da artık o kadar çok soru vardı ki, daha bölünmüş yolları konuşmak isterdim. İşte Türk Saat yeni uyduğumuzu konuşmak isterdim ama süremiz kalmadı. Yaklaşık işte bir saattir sohbet ediyoruz. Bulunduğumuz yerle ilgili bir cümle daha sizden rica edeyim. Yine bir şey yapalım. Buraya bir söz daha verelim. Neden buradayız? Yaklaşık işte bir saattir konuşuyoruz. Ondan sonra noktalayalım. Halkalı'dayız efendim. Yarın çok önemli bir açılış var burada. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la katılacak. Söyleyin birkaç cümle isterseniz. Lütfen buyurun, sonra noktalayalım.
0: Burası İstanbul'un Avrupa yakasını bir metro ringiyle bağlayan ve en kuzeyde kalan, en güneyde kalan, düzeltiyorum, önemli istasyonlarımızdan bir tanesi olan Halkalı'dayız. Burası sadece bir metro, sadece bir ulaşım sisteminin parçası değil. Türk mühendislerinin, mimarlarının tasarladığı, içine girdiğiniz, evet, zaman metroya bininceye ya da yüzeye çıkıncaya kadar geçtiğinizde keyifle etrafa bakacağınız bir istasyon.
1: Peki. Hayırlı olsun efendim.
0: Teşekkür
1: Yarın
0: ediyoruz.
1: İşte arkadaşlarımız da gösteriyorlar. Başkan Recep Tayyip Erdoğan katılımıyla açılacak. Muhtemelen yarın bir müjde de gelir herhalde Cumhurbaşkanımızdan. Böyle açılışlarda işte bir süre müjdesiz oluyor ya.
0: Tabii. Şey, var mı? Hani, anın eli tutulma. Cumhurbaşkanımız ne talimat ederse biz onun gereğini yaparız elbette.
1: Peki, yarın gelecektir muhtemelen öyle müjdeli bir haber. Efendim çok teşekkür ederim. Tekrar hayırlısı olsun. Çok keyifli sohbetti ama dediğim gibi gerçekten daha çok sorularımız vardı soracak. Ama fazlasıyla artık süremiz de açtık. Çok sağ olun. Ayağınıza sağlık. Emeğinize sağlık.
0: Ben
1: efendim noktalıyoruz.
0: Çok iyi sağ olun
1: efendim.
0: Diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Noktaladık efendim. Tekrar görüşünceye dek iyi akşamlar. Hoşçakalın.

0: Saatlerimiz 21.15'i gösteriyor. Ulaştırma Bakanımızı ağırladığımız özel yayın nedeniyle bugün biraz gecikmeli başlıyoruz arka plana. Önümüzdeki yaklaşık 2,5-3 saat boyunca Türkiye ve dünyada öne çıkan gelişmeleri değerlendireceğiz. Çok kıymetli konuklarımızla. Hemen konuklarımı da tanıtmaya başlayayım. Hürriyet Gazetesi yazarı Sayın Abdülkadir Selvi her zaman olduğu gibi bizimle. Ayağınıza sağlık Sayın Selvi, hoş geldiniz.
1: Sağ olun, hoş bulduk. İyi
0: çok
1: yayınlar
0: teşekkürler
1: diliyorum.
0: Teşekkürler bir mukabele. Askeri stratejist Doktor Sayın Eray Güçler. Hocam hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Gazeteci, Orta Doğu uzmanı Sayın Mete Sohtaoğlu. Mete Bey hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkürler. Hukukçu, avukat Sayın Hadi Dündar. Hoş geldiniz Hadi Bey.
3: Hoş bulduk efendim. Hayırlı yayınlar.
0: İyi bir yayın olsun diliyorum. En sıcak gündem başlığıyla başlayalım. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında nihayet barış sağlandı derken, bir savaş bitiyor derken diğerinin alevlendiğini gördük. Eray Hocam buyurmaz mısınız buraya? Ukrayna, Moskova'ya, Rusya'nın tam kalbine saldırdı. Ve bir petrol rafinerisini hakikaten etkili bir biçimde vurduğunu gördük. Burası neresi? Kapotnia petrol rafinerisi. Moskova'ya çok yakın bir yer. Kremlin'e sadece 15 kilometre mesafede. Hatta burayı vurmak için havalanan dronların Kremlin'in bile üstünden geçtiği söylenebilir. Ya da en azından çok yakınından. Biz bu görüntüleri analiz ederek başlayalım istedik bugünkü yayınımıza. Yani öyle patlamalar oluyor ki Eray Hocam. Yani bir deponun kapağı bile fırlıyor, işte az önce görüntülerde gördük. Şimdi burada çok sayıda yerden dumanların yükseldiğini görüyoruz. Büyük bir rafineri. Yani Moskova'nın neredeyse bütün petrol ihtiyacını karşılayan, %30-%40 civarında bir ihtiyacı karşılayan bir nokta. Aynı zamanda havacılık için çok önemli bir merkez. Hava yakıtları da yine burada üretiliyor. Şimdi bu görüntüleri analiz etmenizi rica edeceğiz. Ukrayna'nın bir noktasından ya da çeşitli noktalarından havalanan dronlar uzunca bir mesafeyi kat ederek bu sefer gidiyor ve Moskova'yı, Rusya'nın kalbini vurabiliyor. Hem de çok stratejik bir noktayı. Buyurun.
2: Acaba Ukrayna'dan mı geldi yoksa Rusya'nın içinden mi havalandı? O da bir soru işareti.
0: Yani Ukrayna'dan havalandığını söylüyor Ukraynalı yetkililer. Evet. Şimdi tabii daha önceki etkili saldırısında kamyonlar marifetiyle evet, bir sürü drone içeri sokulmuştu. Evet. Kamyonların kapağı açılmıştı, evet, dronlar havalanmıştı vesaire. Bu sefer biraz daha farklı bir yöntem kullandıklarını iddia ediyorlar yani.
2: Yani şimdi arada tabii yaklaşık 1000 kilometre gibi bir mesafe var. Bu mesafe tamam dronların menzili içerisinde. Yani dronlar artık çok uzun mesafe uçabiliyorlar ama yani baktığımızda da bu dronların bu kadar mesafe, yani ne kadar uzun süre uçarlarsa o kadar tespit edilme ihtimalleri yükselir. O yüzden Rusya içinden de bunların daha önce oldu, çünkü Rusya içinden de havalanmış olma ihtimallerini dikkate almak lazım.
0: Evet.
2: Evet, gördüğünüz gibi vuruyor. Şimdi tabii şu akla geliyor ya, koskoca Rusya nasıl olur da dronlara karşı bu kadar zayıf kalabilir? Aslında bu birazcık da 2. Dünya Savaşı harp konseptinde yatıyor. Şimdi 2. Dünya Savaşı'nda ağırlıklı olarak uçaklar taarruzi amaçlı kullanılıyordu. Evet. Yani uçaklar üzerinden saldırılar olduğu için hep uçaklara göre silah sistemleri geliştirildi. Ve dünya dronların bu kadar hızlı gelişebileceğini düşünemedi. İşte o yüzden de evet, yani uçaklar vurulabiliyor ama alçak irtifadan radara yakalanmayan, işte gördünüz yaklaşık 40-50 metre evet, yani mesafede. Burayı hele 1000 kilometre düşünürseniz 9 kilometreden sonra radar artık görmez oluyor. Yani dünyanın yuvarlaklığı nedeniyle 9. kilometreden itibaren kırılmalar başlanıyor. Gene görüyorsunuz ama kırılmalar başlayarak görüyorsunuz. Dolayısıyla burada aslında eğer Moskova'yı koruyan radar sistemlerinin 1000 kilometrede
0: o kapağın fırladığı görüntü var ya,
2: anlatacağım onları ama neticede teknik olarak dünyanın yuvarlaklığı nedeniyle 1000 kilometre düşünecek olursak gelen dronları, mevcut radar sistemlerinin görme ihtimali zor. Fakat tabi Ruslar da derinlikten itibaren taktik radarları konuşlandırmış olması gerekirdi. Demek ki bunları da bypass edebilmiş.
0: Şimdi 200'e yakın drone göndermişler. Bunların 180'i falan mı ne engellenmiş ama rahat bir 10-15 tanesi isabet
2: gördüğünüz gibi yani, bir gözüküyor. Tesisi, stratejik tesisi vurmakta yeterli oluyor. Şimdi şöyle, bu tabii kapak falan uçuyor ama bu drone'un gücünden değil, drone çarptığı ya da drone'un üstündeki patlayıcı patladığında içerideki yakıt tankları alev alıyor. Onların basıncıyla o kapaklar fırlıyor. Yani dolayısıyla içerideki o yakıtın alev almasıyla birlikte oluşan basıncı da düşünmek lazım. Evet, yani şu an günümüzün en ölümcül silahları artık uçaklar yerine, büyük balistik füzeler yerine ağırlıklı olarak dronlar olmuştur. Ve dünyada bu konuda da en hazırlıklı ülke Türkiye. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü Türkiye, bakın, yıllık dünyada 10 milyon civarında askeri amaçta drone üretiliyor. Bunun yaklaşık 6 milyonunu Türkiye üretiyor.
0: Hocam, Mete Seftoğlu bir şey ekleyecek. Ardından da sizin sorunuzu alayım. Mete Bey, alayım.
1: Ben sadece şunu söyleyecektim. Ukrayna, şimdi İran meselesini tabii herkes kafayı o tarafa döndürmüşken farklı bir strateji de izliyor. Şu an Rusya'nın rafinerilerinin 1/3 Ukrayna tarafından vurulmuş durumda. Ve özellikle bu bombardımanların yerlerine baktığınız zaman özellikle Kırım'a doğru giden bütün ikmal lojistik hatları ve Rusya içerisinde başta Moskova olmak üzere askeri olarak yakıt tedariki yapabilecek her yeri Ukrayna vuruyor. Ve şu anki gene pek konuşmasak da aslında Rusya içerisinde başta Moskova olmak üzere ciddi demeyeyim

0: ama bir yakıt krizine doğru gidiyor Rusya.
1: Rusya'nın bu, Türkiye'den yakıt aldığı ve bunun da tankerle evet. yola çıktığına dair şimdi, de bir iddia
0: bu,
1: var.
0: Bu doğru, yani o doğru olabilir. Çünkü Temmuz sonu ve Ağustos gibi hava durumundan da dolayı ve cephedeki bu yakıt ihtiyacından dolayı Ukrayna kış aylarında Rus ordusunun tekrar üzerine gelememesi için çok ciddi şekilde yakıt ikmal tesislerine, rafinerilere, petrol tesislerine, enerji altyapısına Rusya'nın özellikle saldırıyor. Ve farkındaysanız hep bu Oreşnik olarak Rusların ünlü füzesiyle cevap verdiğini düşünüyoruz ama
2: işte burada
0: İngiliz basınında da ilginç, muhtemelen de istihbaratının sızdırdığı bir bilgi bu. Oreşnik füzeleri de son zamanda sürekli kullanıldığından dolayı artık kalite kontrolü tam manasıyla yapılmadan piyasaya tabiri caizse sürüldüğü ve bu yüzden de eski kalitesinde füzeler, Oreşnik füzelerinin olmadığı yönünde istihbarat bilgisinin olduğu yazılıyor İngiliz basınında.
3: O birazcık istihbaratlı
0: gibi propaganda.
3: Asıl şöyle bakın 200
0: ama
3: tane...
0: rafineriler vuruyor. Onu özellikle söyleyeyim. Rusya'nın bu yakıt krizi yaşaması için Ukrayna bilinçli ve muhtemelen İngiltere'nin kurduğu bir planlama bu. Çünkü yakıt krizi yaşarsanız sağda ne olur?
3: Lojistik durur, tanklar durur.
0: Karşı
3: taarruz için. Taarruz durur yani. Evet. Cephe daha da statikleşir, hatta girmeler olur. Ya ama şöyle bir şey var. Şimdi bence o kalite kontrolü biraz propaganda. Ama şu var, 200 drone göndermiş değil mi? 200 drone'un toplam maliyeti bir Oreşnik etmez. Yani burada maliyet açısından Rusya'yı büyük bir şeye zarara sokuyorlar. Aynı İran Savaşı'nda Şahit dronlarına Patriot füzeleri atılması gibi bir durum söz konusu. Yani dolayısıyla burada maliyet etkinlik açısından Rusya'yı hem enerji krizine sokmak hem de ekonomik açıdan zorlamak için bu tür drone saldırıları koordine ediliyor. Ama buradaki en hassas nokta da bu kadar 200 drone'un o yaklaşık 1000 kilometrelik mesafede koordineli şekilde Moskova'ya kadar gelmesini sağlayacak uydu navigasyon desteği nasıl sağlanıyor?
1: Bunu kim veriyor? Bu Hadley'in sorusu var.
3: GNSS deniyor buna.
4: Ben de o teknik konuları
3: Global
4: soracaktım.
3: Global Navigation çünkü, Satellite System diye geçiyor.
4: Evet. Çünkü uzun bir yol kat ediliyor ve bu uzun yol kat edilince de mümkün mertebe hiçbir yer görmüyor bunu. Tabii radar bu kadar hani drone'u görür mü görmez mi? Hani teknik anlamda havalandırdığınız bir drone'u radar sistemi görebilir mi yani?
3: Ya şöyle
4: ya da, bununla bakın, ilgili özel bir çalışma var mı?
3: Bak şu çarpmaya bakarsanız kaç metre yaklaşık? Yani 30-40 metre bir şey.
1: Hocam bu bir önleme görüntüsü galiba. Bu bir acaba
3: şeye çarpıyor bu.
1: İsabet var mı yok mu diye bu da sosyal medyada yayınlandıktan
3: sonra
1: çok
3: bakın bu bir direğe çarpıyor. Bakın orada
1: arkadaşlar
3: şimdi,
1: o görüntüye tekrar dönebilirsek harika olur.
3: O yüzden Hadi Bey'in sorusu önemli yani.
1: Direkte hiç titreme yok hocam. Galiba engelleme yapıyorlar orada. Bakın şimdi bakın. Direkte hiç sallama yok. Sallanma
0: orada
1: yok.
0: Orada tel var galiba banın. Engelleme teli gibi bir şey var orada.
1: Bence bir mühimmat geliyor. Biz onu göremiyoruz. Onu orada durduruyor. O şeyde bu bir
5: lek herhalde. Doğrudan direkte bir teması yok.
1: Direkte bir teması yok. Muhtemelen direkten önce
3: direkte
1: patlamış.
3: Direkte teması olmasa bile bakın bu direğin boyutu irtifasında geliyor.
1: Tabii hocam.
3: Baktığında 30-40 metre mesafedir. Bu mesafeden radarlar göremez yani.
4: İşte yani burada nasıl bir teknoloji gelişebilir? Mesela diyelim ki siz İstanbul'da bir drone'u kaldırdığınızda hemen sistemin bunu hissediyor olması lazım.
3: Evet var. Ya Türkiye'de var bu. Taktik radarlar Korkut. Korkut yani Korkutlar daha düşük irtifada 0 metreden geleni de görür. İşte bu teknoloji henüz şeyde yok. Dediğim gibi 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan yani Soğuk Savaş sonrası dönemde herkes uçaklara karşı silah sistemi geliştirirken dronların bu kadar gelişebileceğini bilmiyorlardı, tahmin etmiyorlardı. O yüzden dronlara karşı alçak irtifa silah sistemleri geliştirmediler. Hı hı. Kim geliştirdi? Türkiye geliştirdi. Hı hı. Yani biz elimizdeki işte Hisar A mesela, hı hı, alçak irtifa, dikkat edin, çelik kubbenin 100 tane bileşeni varsa yaklaşık 80'i alçak irtifadır. Hı hı. Lazer sistemleri işte efendim bu mikrodalga ejderha vesaire.
1: Ejderha, Korkut,
3: yani bunlar hep mikrodalga mermi atan sistemler.
1: Hocam biz bunu zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin körfez üzerinde de.
4: Yatay durum çok tehlikeli oluyor.
3: Ona,
4: yani
3: ona inanılmaz bir talep var Türkiye'nin üretmiş olduğu bu
1: hocam,
3: silah sistemleri.
1: Hocam bence biz Korkut ve MKE Tolga ile para basacağız. Evet, Tolga biz bence bunlarla para basacağız. Şimdi,
3: basıyoruz zaten.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin körfezdeki üsleri hepsi isabet aldı dronlarla. Evet. Evet.

0: Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'taki üslerinde CRAM tipi, yani bizim Korkut'a benzer hava savunma sistemleri vardı. Ama biz buna benzer hava savunma sistemlerinin ateşlendiğini işte Bahreyn'de, Katar'da, Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Suudi Arabistan'da hiç görmedik. Çünkü ateşlenmiş olsa mutlaka birileri kaydederdi bunu. Çünkü hakikaten
1: mesela yani... bir örnek vereyim tam yeri gelmişken. Biliyorsunuz MK'nin ürettiği Enfal 17 füzesi var. Enfal 17 bir Shahed drone'unun yaklaşık 15'te 1 maliyetinde. Bakın Enfal 17 bir Shahed drone'unun fiyatının 15'te 1 maliyetinde. Yani ama füzede yok yok. Arayıcı başlıklardan tutun da sensörlere kadar. Yani en yüksek teknolojiyi en ucuza üretmeyi başarmış makine kimya. 10 kilometre menzilli Gökbörü diye de bir radarı var. İşte Hadi Bey'in sorduğu sorunun cevabı aslında. Bunlar taktik radarlar. Yani 0 metreden başlıyor. Şimdi demin ne söyledim? 9 kilometreden itibaren kırılma başlıyor demiştim. Dünyanın yuvarlaklığı nedeniyle. Bunun menzili 10 kilometre. Yani daha 10 kilometreden itibaren isterse yerde sürünerek gelsin bizim radar görüyor. O yüzden de vurabiliyoruz. Hani Enfal 17 zaten Tolga sisteminin de bir parçası.
2: Hız şimdi burada mesela, etkili oluyor mu? Mesela çok yavaş gelince bir etki, yani görmeme durumu söz konusu olabiliyor mu?
1: Şimdi şöyle, düşük irtifada düşük süratte geldikleri için araziye göre manevra yapabiliyorlar. Yani derelerin içinden geçiyorlar, ormanların kenarından, evlerin arasından. Tamam mı? O yüzden radar artık devre dışı kalıyor.
3: Ya, bunun için arasından gidiyor.
1: Evet, bunun için özel radarlar gerekir. Bunun adı da Gökbörü. Yani üretmişler sıfır metreden görüyor. Evlerin arasını da görüyor. Yukarıyı görmüyor bakın. Aşağı yani 10 kilometre ile 10 kilometre dikey irtifayla 0 metre arasını görüyor. Ona göre tasarlanmış. Dolayısıyla yerden gelen radarların görmediği bütün cisimleri vurabilecek şekilde dizayn edilmiş. Mükemmel bir sistem. Şimdi yani hocam, Enfal 17 tam bir mühendislik harikası.
0: Biz ne gördük? Maşallah. Körfez'de Patriot'larla Shahed drone'u vurmaya çalıştılar. İşte
1: düşünün.
0: Galiba Ruslar da aynı hatayı düştü.
1: Aynı hatayı yapıyorlardı.
0: Yani
1: dediğim
0: eğer
1: gibi,
0: Korkut benzeri bir hava savunma sistemi çalıştırsalardı belki bu sıkıntıyı yaşamayacaklardı. Çünkü
1: hepsi,
0: her biri müstakil radarlarıyla 10 metreye, 10 metre, 20 metre irtifaya kadar
1: 0 metreden itibaren görüyor. Bakın tekrar ediyorum yani. 0 metreden itibaren
0: drone düşecekti.
1: Görüyor. Şimdi bir açıklayayım mesela bu Tolga sistemi. En altta 12-17'lik uçak savar. MK yapımı. Üzerinde 20 milimetrelik top. Üzerinde 35 milimetrelik top. Üzerinde mikrodalga silah sistemi. Üzerinde lazer silah sistemi. En son Enfal 17. 6 kademeli. Düşünebiliyor musunuz? Yani buraya isterse 10 bin tane drone gönderin. O Tolga'nın olduğu yerde herhangi bir drone'un gelebilmesi mümkün değil. Fakat Ruslar İkinci Dünya Savaşı, hani Rusları en çok eleştirdiğimiz husus ne? Harp konseptini hala Soğuk Savaş dönemi gibi düşünüyorlardı. İşte tümenleri kullanıyorlar, alayları, yani kalabalık birlikleri kullanıyorlar. Sayısal üstünlüğü muharebede bir kuvvet çarpanı, bir avantaj gibi görüyorlar. Doğru değil.
0: Hocam,
1: artık
0: çok,
1: teknoloji,
0: çok,
1: özellikle
0: çok,
1: düşük irtifa.
0: Çok özür diliyorum, sıcak bir gelişme var. Cemil Tugay'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nin istifası söz konusu. Sıcak bir gelişme. Evet. Zannediyorum bekleniyordu. Hemen
4: bugün toplantı yaptı. Belediye meclis üyeleriyle birlikte toplantı yaptı. İlçe belediye başkanlarıyla toplantı yaptı. Cemil Tugay Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ediyor. Ancak bu yeni oluşumun ilk istifası olarak bu görülebilir. Özgür Özel Ekrem İmamoğlu partisine geçeceği söyleniyor. Bir belediye başkanı da kendisiyle birlikte hareket etti. Ama diğer ilçe belediye başkanlarının Cemil Tugay'la birlikte hareket etmediği söyleniyor. Bugün önce belediye meclis üyelerine bu kararını açıklamıştı. Daha sonra duyuracaklardı. Yani Özgür Özel Ekrem İmamoğlu partisi için ilk istifa ve ilk adım diyebiliriz.
0: Evet, bir açıklama da yapmış sosyal medya hesabından Cemil Bey. Cumhuriyet Halk Partimizin maruz kaldığı mutlak butlan kararı ve takip eden süreçte yaşananlar herkesin malumudur diye başlıyor. İzmir'in siyasi iradesine yapılmış büyük bir haksızlık olduğundan bahsediyor. Partimizin üyelerinden ve seçmeninden gelen siyasi iradenin oyratça göz ardı edilmesiyle suçluyor şu anki yönetimi. Bu kararların olağan görülmesi ve kabul edilmesi mümkün değildir diyor. Ancak anlıyor ve görüyorum ki iyi niyetli çabalarımız beklediğimiz süre içerisinde sonuç vermeyecek. Bunun yanında pek çok parti üyemiz haksız ve hukuksuz bir şekilde hedef yapılmaya devam edilecektir diyor. Mutlak butlan CHP'si bu mücadelenin çatısı değildir demiş. kendisine yeni bir çatı. Bu kanaatle düşüncelerle büyük bir üzüntüyle ve bir gün geri dönebilme umuduyla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum demiş. Saygılarımı bilgilerinize sunarım diye de

0: noktalamış.
1: Şöyle mutlak butlan çatısı olamaz Cumhuriyet Halk Partisi'nin diyor. Bunlar kendi yeni çatılarını, yeni binalarını, yeni partilerini kuruyorlar. Cemil Tugay'ın İzmir siyasetinde bir lakabı vardır. Planlayıcı derler. Yani önceden planlar, ilk adımı atar. İzmir'de de Özgür Özel'e destek veren ilk ilçe belediye başkanıydı. Zaten onun mükafatı olarak Büyükşehir Belediye Başkan adayı yapıldı. Tunç Soyer de Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyordu. Tunç Soyer'in bugün cezaevinde olmasını gerektiren dosyayı da Cemil Bey vermişti. O açıdan planlayıcı ilk adımını attı. Yeni parti doğuyor. Yeni partinin ilk belediye başkanı şeklinde yorumlar yapılıyor. Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu partisine geçecek. Yani bir ara AK Parti'ye mi geçecek diye bir şey konuşulmuştu. O bilgiler doğru değil.
2: Evet, o zaman Cemil Tugay'ın Tunç Soyer'i bilinçli bir şekilde dosyasını oluşturduğunu söylemek mümkün olabilir mi? Çünkü planlayıcı diyorsunuz. Bu günleri görmüş ki, bu da davanın sonuçlanma ihtimalini herhalde hesaba katmış ki Tunç Soyer'le ilgili böyle bir dosyayı savcılığa teslim etti.
1: Şöyle, Tunç Soyer'in yargılandığı dosya, gerçekten oradaki o kooperatif yolsuzluğu olayı, o dosyanın yargıya intikal ettirilmesi doğru bir karar. Kimsenin bunun arkasında durmaması gerekiyordu. Ama rakibini bu yoluyla tasfiye etmiş oldu. Kılıçdaroğlu gelince de Cemil Tugay, Kılıçdaroğlu beni partide tutmaz, ihraç eder partiden. O ihraç etmeden ben harekete geçeyim diye çevresine değerlendirme yaptığı söyleniyor.
0: Özgür Özel partide kalmayı tercih ederse?
1: Diyor ya, bir gün dönmek umuduyla diyor. O zaman şartları yeniden değerlendirir. Eğer Yargıtay'dan bu istinafın kararı bozulur da tekrar Özgür Özel dönecek olursa ilk dönen olur. Ama dediğiniz gibi Özgür Özel gitmez, kalır da Ekrem İmamoğlu ayrı parti kurarsa Cemil Tugay ne yapacak onu bilmiyorum. Ortada kalabilir.
0: Şimdi İzmirli ilçe belediyelerinden de böyle hani garip garip rahatsız edici haberler gelmeye başladı.
1: Yolsuzluk operasyonları
0: evet,
1: var.
0: Yeni operasyonlar da var. Evet. İşte Seferihisar vesaire.
1: Seferihisar çok
0: ortada.
1: Önemli bir olay.
0: Yani Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcılarıyla temasları da çok dikkat çekici. Yani İzmir'de kaynıyor olsa gerek yani.
1: Şöyle kaynıyor ve İzmir daha da kaynamaya devam eder. Niye kaynamaya devam eder? Çünkü daha İzmir ve Ege bölgesinin İl ve ilçe belediye başkan adayları belirlenmeden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde konuşulan bir şey vardı. İzmir ve çevresinin belediye başkan adaylarını Veli abi belirleyecek deniliyordu tırnak içerisinde. Yani Veli Ağbaba belirleyecek deniliyordu. Şimdi tabii buralar rantı çok yüksek olan yerler. Şimdi Seferihisar'da da belediye başkanının karısı Veli Ağbaba'nın danışmanına 500 bin lira gönderiyor. Şeyde diyor ki, Veli Ağbaba diyor ki, bu seçim çalışması için gönderilmiş olabilir diyor. İnkar etmiyor. Çünkü zaten MASAK onu yakalamış. Yani daha adaylar belirlenirken kimin ne ödeyeceği, nereye ödeyeceği, kime ödeyeceği belli olmuş. Parsellemişler. Antalya'yı sen, İzmir'i ben, İşte Akdeniz'i sen, Ege bölgesini ben, Marmara'yı o, Doğu'yu bu. Ama öncelik ranta göre belirlemişler. Şimdi ondan dolayı İzmir'in ilçelerinden bu tür haberler gelmeye devam edecek. Çünkü çok büyük rant, çok büyük yolsuzluk iddiaları var. CHP'liler bunu söylüyorlar. Bak dikkat edin. Seferihisar'da da orada bir gazeteci var. Yerel gazeteci biliyorsunuz bunu ortaya çıkaran. CHP'liler bu yolsuzluklardan dolayı çok rahatsızlar. Bizzat CHP'liler bunu söylüyorlar, açıklıyorlar.
0: Bu arada editörümüz Hüseyin Alemdar çok enteresan bir bilgiyi paylaştı benimle. 2003 yılıymış Ahmet Priştina DSP'den CHP'ye geçtiğinde. An itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'nde 23 yıllık İzmir'de 23 yıllık CHP dönemi sona erdi.
1: Evet. Resmi olarak sona erdi.
0: O da enteresan. Evet.
1: Priştina mesela çok başarılı ve sevilen bir belediye başkanıydı.
0: Ondan sonra da bir daha hizmet göremediler.
1: Göremedi evet İzmir maalesef. Yani
3: bütün büyük şehirlerin belediye başkanlarının istifa etmesi de bir açıkçası değerlendirilmesi gereken bir durum olduğunu düşünüyorum. Çünkü buradaki insanların beklentileriyle bu parti içi siyaseti etkilendiği zaman

0: gerçekte vatandaşın sorunlarının hani çözülmesi anlamında adım atılmadığını, bir de böyle istifa ederek hani siyasi bir gömlek giyiyorlar belki ama neticede ortada bir başarısızlığın da faturasını halkın sormaya hakkı var. Neticede geçtiğimiz yıl hatırlayacaksınız buradayken İzmir'le ilgili gene Abdülkadir abi de vardı yayında, beraberdik. İzmir'le ilgili sıkıntıları dile getirmiştik. Su evet. sıkıntıları, sivrisinekler, çöp kamyonları ve burada daha sayamayacağım işte bir sürü şey vardı yani. Bir de böyle yani, hani istifa edince bu sorunlar
1: İzmirliler
0: çözülmüş olmuyor.
1: Hallerinden memnun. Yani Karşıyaka Belediye Başkanı'ydı değil mi beyefendi?
2: Evet evet
1: yani,
2: oradan gelmişti.
1: Hiçbir hizmet göremediklerini söylüyordu Karşıyakalılar. Muhtemelen yine büyük ölçüde.
2: Ama yine de yüksek oy oranlarıyla seçiyorlar. Evet, hani Cumhuriyet Halk Partisi'nden olsun orada şey terlik koysun seçeriz diye. Bazen terlikler ayakkabı değiştiriyor. Böyle şey yani. Oluyor. Burada tabii şu da var. Yeni kurulacak partinin aynı zamanda finansmana ihtiyacı olduğu için büyükşehir belediye başkanlarını özellikle CHP'den koparmaya çalışıyorlar. Ama CHP seçmeni de şunu söylüyor. Biz bunlara CHP'li olduğu için oy verdik. Şimdi CHP'li olduğu için oy aldılar. CHP'den ayrılıyorlar. O zaman belediye başkanlığını da milletvekilliğini de bıraksın diyorlar. Tabii bunun çok bir karşılığı olacağını zannetmiyorum ama yeni partinin finansmanı için özellikle büyükşehir belediye başkanlarını CHP'den koparmaya çalışıyorlar.
0: Çok aram, bir şey sorabilir miyim? Çok affedersiniz. Yani bir şunu öğrenmek istedim. Çok önemli bir şey söylediniz. Siyaset finansman işi. Evet. Şimdi burada X bir belediyenin başkanı istifa ettiği zaman bağımsız sıfatına evet. kavuşuyor. Ama örneğin siz bir parti kurmak istediğiniz zaman ben size para aktarabiliyorum. Tarafsızım ama bağımsızım ama size ya da bir başkasının partisine, siyasetine mitinglerini düzenleyebiliyorum. Tabii. Araba kiralayabiliyorum, masrafını karşılayabiliyorum. Doğru
2: yani
0: mu?
2: İşte şurada gördük işte Muhittin Böceğe belediye başkan adayı olarak en geç ilan ettikleri isimdi. Belediye başkan adayı olarak ilan etmeden önce 1 milyon euro oğlundan istiyorlar. Diyor ki ne için? İşte adaylık için bunu say diyorlar. Hatta eksiği çıkıyor, eksiğini de tamamlatıyorlar. Sonra Antalya'da belediye başkan adaylarının toplantısında yine orada bir miktar para istiyorlar. Sonra diyorlar ki 950 bin euro Ferdi Zeyrek'e destek vereceksin. Yani bunun belediye hizmetleriyle falan bir ilgisi yoktur ama çok büyük rant var oralarda.
1: Bunlar da Muhittin Böceğin iddiaları alıyor evet. o istenilen, talep edilen parayı gidiyor. Ferdi Zeyrek'in odasında, Mert'in odasında çantayla içeriye bırakıyor. Sonra
2: söylediği tarihlerde de bas kayıtlarda oturuyor zaten Muhittin Böcek ziyaretimize geldi destek için diye sosyal medyadan da paylaşımları var. Evet. Hakeza Havlucu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım diyor ki benden diyor 1 milyon seçim harcamaları için istedi. Denizli'de onun adamına mavi çanta içerisinde verdim. Yani bunun belediye faaliyetleriyle hiçbir ilgisi yoktur ama oraların rantı yüksek olunca böyle siyasi şeylerde kullanıyorlar.
1: Şimdi hazır Cumhuriyet Halk Partisi ile alakalı sıcak bir gelişme olmuşken Cumhuriyet Halk Partisi'nde neler oluyor, ne olacak bu CHP'nin hali konulu bölümümüzü bir açmış olalım. Özgür Özel özellikle yeni parti konusunda ne düşündüğü, hangi adımı atacağı çok merak edilen bir isim şüphesiz. Manisa Milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nin son bir açıklaması var. Yeni parti çalışmalarına evet. dair onu bir izleyelim, dinleyelim. Ardından üzerine konuşalım isterim. Buyurun.
3: Ekim ayına erken seçimi koydular. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Bu şartlar altında nasıl olacak? O yüzden bizim ona da hazır olmamız lazım. O yüzden her türlü adımı atıp bir partiyi hazır tutup milletin umutlarını kıramam ben. Yani tutmayıp kıramam. O yüzden bir partiyi hazır tutmak, bir partinin kuruluşu uzun vadeli hazırlığını zaten yapıyoruz. Öbür taraftan da hazır durmak lazım.
1: Evet, Hadi Bey.
4: Şöyle, tabii ki burada stratejik bir istifadan bahsediyor olmamız lazım. Çünkü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın istifa etmiş olması... Sayın Özgür Özel'in az önce bahsettiği gibi biz her şeye hazırlıklıyız, bir partinin hazır olması gerekiyor cümlesinin aslında uygulamalı halini görüyoruz. Çünkü bir yeni bir siyasi parti doğduğunda o siyasi parti Türkiye siyasetinin kendisini güçlü göstermek ister. Ve bir siyasi partinin güçlü olabilmesi için de kaç tane milletvekiliniz varsa, ne kadar seçmene hitap ettiğinizi...

0: Bu milletvekili sayısına göre belirleyebiliyorsunuz. Ve o milletvekili sayısının fazla olabilmesi için de bir bakıyorsunuz ki parti meclisindeki destekçilerine istifa dilekçeleri verdiriyorlar ki kendilerini daha güçlü ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin ana kısmını, ana gövdesini biz oluştururuz izlenimini vermek için. Diğer tarafta İzmir, bütün vatandaşlar biliyor ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi. Ve eğer orası istifa ederse, yeni partiye geçecek ya da işte mevcut partiden uzaklaşacağını söylüyorsa,
1: şimdi mesela iddia edildiği gibi yeni parti söylüyor. Tek parti olsun, İzmir tek partinin kalesi mi olacak bundan sonra?
0: hayır, burada Büyükşehir Belediye Başkanı, eğer İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı yeni partiye geçebiliyorsa, diğer belediye başkanları, ilçe belediye başkanları çok rahat bir şekilde istifa edip yeni partiye geçme durumları söz konusu olacak yani. Kendilerini bu konuda hani bir büyük şehrin geçişiyle bir ilçenin geçişi aynı etki doğuramayacaktır. Ancak İzmir'den başladığınızda diğer belki büyük şehirlerin tamamı da yeni partiye geçebilirler.
2: Adem Bey, İzmir'deki yani. Diğer CHP'li belediye başkanları da mı geçecek diyorsunuz?
0: Hem onlar da büyük ihtimalle geçeceklerdir. Bir de diğer Türkiye'deki Cumhuriyet Halk Partisi'nin aldığı büyükşehir belediyeler de geçme durumları söz konusu
3: hepsi
0: olacak.
3: Hepsi geçmez
0: yani.
3: Ama. Bir kısmı tereddüt yaşıyor.
0: İşte buradaki strateji
3: şu ana kadar
0: ne
3: bir
0: kadar
3: tek ilçe başkanı geçeceğini
0: yani.
3: Söylemiş Cemil Tugay'a. Diğerleri o demiş ki ben ayrılıyorum. Benimle birlikte ayrılacak var mı diye bir ilçe belediye başkanı kişi, ifade etmiş. Enteresan. Diğerleri sessiz kalmışlar. Herkes bir değerlendirme yapıyor.
1: Tabii yani eğer İzmir içerisinde dosyacı Cemil olarak falan diye adı çıksaysa yani kimse birlikte
2: sizce,
1: yol yürümek istemez.
2: İzmir Belediye Başkanı böyle bir harekette bu saatte bulunmuş olabilir mi?
0: Benim tahminimce yani Abdülkadir Bey'in söylediği bu planlamacı kısmı var ya, yani bundan sonra siyaset nereye evrilecek, yeni kurulan parti oy oranı ne kadar olacak ve İzmir'i hangi parti kazanma ihtimali söz konusu olabilecek, kendi koltuğunu korumak adına böyle bir stratejik adım attığını
1: söylemek. Evet, enteresan bir başlık, konuşmaya devam edelim. Silivri'de de bugünden başlığı oldukça gündemdeymiş herhalde.
3: Silivri'de şu anda bir parti programı ve kurucular kurulu üzerinde bir çalışma yapılıyor.
1: Aranın ardından konuşalım.
3: Olur.
1: Bir aramız var. Az sonra buradayız.

0: gelecek. Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu tutku bizim. Bu sevgi bizim. Bu inanç bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından İstanbul'a kazandırılan Halkalı-Arnavutköy etabının tamamlanmasıyla dev metro hattı hizmete giriyor. Artık Halkalı'dan İstanbul Havalimanı sadece 30 dakika, Gayrettepe ise 57 dakika. Türkiye yüzyılının bu büyük ulaşım yatırımı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 19 Haziran Cuma günü hizmete giriyor.
2: Reklam.
3: ahaberradyo.com.tr 24 saat haber.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Ticaret Bakanlığı'nca hazırlanan gümrüksüz satış mağazaları yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre ön izin başvurusu uygun bulunan ve mağaza depo açma izni başvurusunda bulunacak kişilerin ön izin başvurusu sırasında sundukları dışında vereceği belgelerde düzenlemeye gidildi. Bu kapsamda sermaye ve kurumlar vergisi şartının karşılandığını gösteren belgeler ile yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu talep edilecek.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo. A Haber Radyo.

0: kazanan indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Reklam. Karne hediyelerinin en eğlenceli adresi DNR. Tüm oyuncaklarda %25 indirim DNR mağazalarında seni bekliyor. Son gün 21 Haziran.
1: DNR. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Türk Silahlı Kuvvetleri, ülke yönetimine bütünüyle el
5: koydu. Türk milletinin iyi bir anayasa özlemi halen dinmemiştir. Bu demokratik ayıbı gidermek Türk siyasetinin boynunun borcudur.
6: Yeni anayasa tartışmalarının gündeme geldiği son günlerde AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı, insan hakları açısından 1982 Anayasası başlıklı rapor hazırladı.
7: Görüşürüz, kolay gelsin.
6: Raporda AK Parti hükümetleri döneminde gerçekleştirilen anayasal değişiklikler değerlendirildi. Mevcut anayasa üzerinde 2004'te insan haklarına ilişkin uluslararası sözleşmelere öncelik tanınmasına yönelik düzenleme ve 2010'daki anayasa değişiklikleriyle de önemli gelişmeler sağlandığına işaret edildi. Tüm bunlara rağmen 1982 Anayasası'nın 12 Eylül askeri darbesinin ardından hazırlanmış olması nedeniyle demokratik meşruiyet, toplumsal uzlaşı ve sivil katılım unsurlarından yoksun olduğu belirtildi. 12 Eylül darbesinin ardından hazırlanan 1982 Anayasası'nın ilk hali insan hakları perspektifinden değerlendirildi.
5: 12 Eylül yönetiminin ülkemizin kalbine sapladığı en büyük hançer, üzerinde hala konuştuğumuz, tartıştığımız 1982 darbe anayasasıdır.
6: Edinilen bilgilere göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulan raporda 82 anayasasının ilk halinin sivil bir anayasa niteliği taşımadığı ve darbe ürünü bir metin olduğu belirtildi. Raporda ayrıca 2017 anayasa değişikliklerinin hükümet sisteminde köklü bir dönüşüm oluşturduğu ifade edilerek, yürütmenin doğrudan halk tarafından seçilmesinin demokratik meşruiyeti güçlendiren bir adım olarak değerlendirildiği vurgulandı.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Toplumun tüm kesimleri gibi emeklerimizi de enflasyona ezdirmeme prensibimize bağlıyız. Bu vaadimizi sonuna kadar arkasındayız.
6: Emeklinin gözü 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verilerinde. Zam oranı netleşirken en düşük emekli aylığı için de mecliste yeni düzenleme hazırlığı var. AK Parti'nin üzerinde en çok çalıştığı konulardan biri olan en düşük emekli aylıklarında Temmuz ayında meclisten kanun çıkarılarak artış yapılacak.
8: Kabul edenler, kabul etmeyenler kabul edilmiştir.
6: Emekli aylıklarına yapılacak zam oranı Temmuz ayı itibariyle açıklanacak enflasyon oranı ile birlikte netlik kazanacak. İlk 5 aylık enflasyon %16,60 olarak gerçekleşmişti. Petroldeki gerileme ile yaz etkisiyle Haziran enflasyonunun düşük çıkması bekleniyor. Bu kapsamda %1 bile çıksa Temmuz'da emeklilere %18'e yakın bir zam yapılacak. Edinilen bilgiye göre en düşük emekli aylığı 23.500 liranın altında olmayacak. 6 aylık enflasyon oranı kesinleştikten sonra çıkarılacak yasayla kök maaşı 23.500 liranın altında kalacaklar için oluşacak fark hazine tarafından tamamlanacak. Öte yandan emekli aylıklarının da artırılacağı torba yasa, 12. yargı paketi ve öğrenci affını öngören düzenlemelerin çıkarılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi Temmuz ayında da çalışacak.

0: 14 Temmuz'da toplanacak Meclis Genel Kurulu'nda en düşük emekli aylığının artırılması ile ilgili kanun öncelikli olarak görüşülecek. Ardından da diğer gündem maddeleri ele alınacak. Meclisin Temmuz sonuna kadar aralıksız çalışması bekleniyor.
1: Değerli milletvekilleri,
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda kabul edilen 2025 yılı Türkiye raporuna Ankara'dan peş peşe tepkiler geldi. Dışişleri Bakanlığı raporun gerçeklerle bağdaşmayan değerlendirmeler içerdiğini vurguladı. Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporu, ülkemiz karşıtı çevrelerin temelsiz iddialarına ve yanlış bilgilere dayanan, gerçeklerle bağdaşmayan değerlendirmeler içermektedir. Söz konusu rapor, bazı Avrupa Parlamentosu üyelerinin ideolojik ezberlerini yansıtacak şekilde kasıtlı bir siyasi gündem çerçevesinde hazırlanmıştır ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin stratejik öneminin giderek arttığı bir dönemde mevcut olumlu gündemi gölgelemeyi amaçlamaktadır. Raporda bağımsız Türk yargısı tarafından yürütülen hukuki süreçlerin çarpıtıldığı aktarıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in mesnetsiz ithamlarda hedef alınması kesin bir dille reddedildi. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Arda, raporun ülkemize yönelik ön yargılı çevrelerin mesnetsiz iddialarına ve gerçek dışı değerlendirmelere dayandığını ifade etti.
4: Çalışmalar ve görüşmeler neticesinde.
3: AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan ise raporu ön yargılı bir siyasi metin olarak nitelendirdi.
5: Tabii şunun altını çizmemiz lazım.
6: Avrupa Parlamentosu bir kez daha Türkiye'ye yönelik çifte standartlarını ve siyasi ön yargılarını tescillemiştir. Kabul edilen rapor gerçeklerden uzak, ideolojik sayıklarla kaleme alınmış siyasi bir metinden ibarettir. Türkiye'de demokrasinin yegane teminatı millet iradesidir. Türkiye raporlardan veya dış odaklardan icazet alacak bir ülke değildir. Güçlü Türkiye yürüyüşünü ve Türkiye yüzyıl hedeflerimizi hiçbir rapor durduramayacaktır.
7: Dış politikasının öncelikleri doğrultusunda şekillendiren...
3: Söz konusu rapora en sert tepki ise İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan geldi.
7: Üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk yoktur.
6: Avrupa Parlamentosu'nun ideolojik yaklaşımlarla ve çarpıtılmış bilgilerle hazırladığı Türkiye'nin gerçeklerini yansıtmayan raporunu en sert şekilde reddediyoruz. Raporda yer alan Mavi Vatan'a ilişkin dayanıksız ve hakkaniyetsiz değerlendirmeler, Yunanistan'ın maksimalist taleplerine verilen destek ve Kıbrıs meselesindeki yanlı tutum, raporun nedenli taraflı hazırlandığını açıkça göstermektedir.
3: Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yaptırım talebine de değinen Duran, bağımsız Türk yargısına yönelik mesnetsiz ithamları ve Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek'e hedef alan siyasi nitelikli değerlendirmeleri kabul etmiyoruz ifadelerini kullandı.
7: Türkiye olarak...
8: A Haber Radyo, haberin radyosu. Diyarbakır 90, Mardin 95.8, Van 92, Siirt 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin. Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444 88 81 444 88 81.
9: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay CHP'den istifa etti. İzmir'de 23 yıllık CHP dönemi sona erdi değerli izleyiciler. Biz de bu sıcak gündem başlığını konuşmak durumundayız. Yayınımızın bu bölümü itibariyle ve Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde ayrılıkçıların Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ekibinin yeni parti stratejilerini biraz konuşalım istedik. Şimdi evet. Sayın Selvi, siz de köşe yazınıza taşıdınız. Oradan zaten notlar da gelecek. Buyurmaz mısınız böyle? Sizin köşe yazınız ve sizin kulisleriniz üzerinden devam edelim. Biz de kulisleri sayenizde öğreniyoruz.
10: Sağ olasınız.
9: Şimdi işte Cemil Tugay beyefendi burada Kılıçdaroğlu yönetiminin İzmir İl Başkanlığı'na yaptığı yeni atama neticesinde Özel'in kuracağı partiye ileride katılmak üzere bağımsız kalacağını açıkladığı bir sosyal medya açıklaması yaptı ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne veda etti. İzmir'de de 23 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi dönemi son bulmuş oldu bugün itibariyle. Şimdi Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu yeni parti kuracak. Anlaşılan evet. O. Belki bir değil, iki parti birden kuracaklar. Evet. Ama ne zaman kuracaklar? Nasıl kuracaklar? Son kulisler neler? Bu görüşmelerde, bu stratejide Silivri'de

0: belirleniyor herhalde.
1: Cemil Tugay ile ilgili bir cümleyi hatırlatayım. Kendisinin daha önce yaptığı bir açıklama vardı. Gazeteci Saygı Öztürk'e. O zaman diyordu ki partisinden istifa eden belediye başkanlığından da istifa etsin. Partisinden istifa eden milletvekilliğinden de istifa etsin. Zannediyorum o kendisine hatırlatılacak. Yani sen CHP'lilerin oylarıyla geldin. CHP'den istifa ettin, o zaman belediye başkanlığından da istifa et çağrıları yapılacak, onu hatırlatayım. Yeni parti konusunda çalışmalar hızlandı. Hı-hı. Ama asıl önümüzdeki haftadan itibaren hızlanacak. Neden önümüzdeki hafta? Biliyorsunuz 830 delegenin imzasını Murat Emir genel merkeze vermişti. Onlar şimdi inceleniyor. Hı-hı. Bir kısmı düştü sayı. Hı-hı. Ancak buna genel merkez bir hafta içerisinde cevap vermek durumunda. Hı hı. Önümüzdeki hafta çarşamba günü bu süre dolacak. Genel merkez bunu reddedecek. Hı hı. Çünkü zaten tedbir kararı var. Evet. Yargıtay'da devam eden bir temiz süreci var. Reddedecek. Bunu hepsi biliyor. Bunun üzerine bir kısmı diyor ki yargıya gidelim, mücadele edelim. Hı hı. Ve Yargıtay'daki temiz sürecini bekleyelim. Hı-hı. Yani 20 Temmuz'da adli tatil başlayana kadar CHP'de kalıp mücadele edelim. Hı-hı. Ekrem İmamoğlu ise bunu zaman kaybı olarak görüyor. Hı-hı. Ekrem İmamoğlu Silivri'de yeni partinin programı üzerinde çalışmalara Hı-hı. başladığı söyleniyor. Kurucuları belirlemek için kurucu isimler üzerinde çalışıldığı ifade ediyor. Hatta bugün çok ilginç bir isim geldi ama doğrulatamadığım için açıklayamadım. Hı hı. Artık eski bakanlardan bir kısmına da FETÖ ile iltisaklı olduğu söylenen bazı isimlere de yeni partide kuruculuk teklif edildiği hı hı. söyleniyor. Ekrem İmamoğlu partiyi eski ANAP'ın yeni versiyonu olarak kurmaya çalışıyor ve Silivri Partisi için çalışmalar başlamış
0: şimdi,
1: durumda.
0: Şimdi İmamoğlu Silivri'deki dubleks koğuşunda tek başına mı oturup yazıyor? Yani parti programı nasıl oluyor bu iş?
1: Şöyle,
0: yani herhalde her gün Özgür Özel'le bir araya gelemiyor. Avukatları marifetiyle mi yapıyor
1: bir süredir,
0: bu işi?
1: Zaten bir süredir görüşemiyorlar. Hı-hı. Bu trafiği avukatları vasıtasıyla sağlıyor. Ama şu anda kendi savunmalarından ziyade yeni parti üzerinde çalıştığı söyleniyor. İsimler aldı, isimler önerdi, onlardan irtibat kurulmasını istediği söyleniyor. Önder Sal ve Bülent Tezcan bu çalışmaları Ankara'da sürdürüyorlar. Silivri'de de Ekrem İmamoğlu avukatlar aracıyla da bir köprü oluşturmuş, sürekli bilgi akışını sağlıyorlar.
0: Evet.
2: Ben Abdülkadir Bey izninizle bir şey sormak isterim. Biraz önce yayınladığımız Özgür Özel konuşmasında bir Ekim ayını işaret eden bir görüşü vardı kendisinin. Bu istifalarla beraber sizin bu hem yazınızda belirttiğiniz hem burada ifade ettiğiniz sözleri düşününce Ekim ayında bu CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel tarafı acaba bir olası belediye seçimleri vesairesini mi merak ediyor? Merak ediyor diyorum, yani bekliyor.
1: Ya şöyle şimdi Özgür Özel ekibi iki şeyi CHP üzerinde bir baskı unsuru olarak kullanmaya çalışıyor. Bir, iktidar baskın seçime gidecek diyorlar. Hı hı. Ben dün bu yazıyı yazmadan önce iktidar yetkililerinden ulaşabildiklerimle konuştum. Bir baskın seçim hazırlığı yok.
2: Genel ama seçim bunu, mi belediye mi Abdülkadir
1: abi? Genel seçimle genel seçim. İlgili. Ama bunu neden bunu söylüyorlar? Ya bir baskın seçim olursa bizim parti seçimlere giremez. O yüzden seçimlere girme yeterliliği olan bir partiyi alalım. Hı hı. Bir de yedek parti tutalım diye çaba gösteriyor. Bir baskın seçim havası yoktur Ankara'da ama bunu bir koz olarak kullanıyorlar. Ekim'i de oradan ifade ediyor. Yoksa baskın seçim Eylül ayında da olsa Cumhuriyet Halk Partisi mevcut. Seçimlere girmesinin önünde zaten bir engel yoktur. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi seçimlere girer.
0: Tabii mesele onlar şu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı şu anki Özgür Özel ve muhalif arkadaşların tekrar milletvekili adayı falan yapmayacak. O yüzden onlar da kendi yollarını çizmek zorundalar olası baskın seçim.
1: Tabii. Yani onlar hem milletvekilliği hesapları var ama asıl önemli olan da Ekrem İmamoğlu kendi arkasında bir siyasi güç olsun istiyor. Yani Silivri'de ben unutulmayayım, terk edilmeyeyim, benim arkamda bir parti olsun, benim davamı güçsün, ben bu partiyle belki pazarlık da yapabilirim diye özellikle Ekrem İmamoğlu bir parti olmasını daha çok istiyor. Şimdi

0: az önce sizin işaret ettiğiniz Saygı Öztürk yazısı.
1: Evet.
0: İBB Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın CHP'den ayrılıp AK Parti'ye geçeceğine ilişkin ortaya atılan iddialar boş çıktı. Dahası Tugay partisinden istifa eden belediye başkanının belediye başkanlığından da istifa etmesi gerektiğini söyledi. Bu tür iddiaları ortaya atanlara meydan okudu. Kim okudu? Kim meydan okudu? Cemil Tugay. Yani diyor ki partisinden istifa eden belediye başkanlığından
1: çok doğru söylüyor. Çünkü o partinin belediye başkanı olduğu için seçildi. O partinin oylarıyla seçilip ondan sonra partisinden istifa ediyorsa o görevden de istifa etsin. Şimdi kendi sözünü gerçekleştirmek ya da kendi sözüyle bir sınav olmak durumuyla karşı karşıya.
0: Şimdi bir de 2003 yılına döndürecek arkadaşlarımız bizi. Priştina'nın CHP'ye geçişiyle alakalı bir haber. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Priştina CHP'ye katıldı başlıklı bir haber. CHP Genel Başkanı Deniz Baykal partisinin grup toplantısının başlangıcında Priştina'nın CHP'ye katılma kararı aldığını bildiriyor ve kendisini kürsüye davet ediyor. Evet. Ardından da rozet takıyor vesaire. DSP'den CHP'ye geçmişti.
1: Priştina DSP'de milletvekilliği de yapmıştı. Ağırbaşlı, sevilen bir insandı. Belediye başkanlığı da yaptı DSP'den. DSP ilk kez ve son kez İzmir'de bir belediye başkanı çıkarmıştı.
0: Ve 23 yıllık İzmir'de 23 yıllık CHP döneminde bugün itibariyle sona ermiş oldu.
1: Evet.
0: Hakikaten enteresan. 15 Temmuz 2003'e tarihlenen bir haberi getirdik, izleyicilerimizle paylaştık. Bu da Saygı Öztürk'ün Cemil Tugay ile yaptığı röportajın ilgili bölümü.
1: Ama siyaset böyledir. Yani orada konuşuyorsanız şimdi bunu gerçekleştirme fırsatınız var elinizde. Madem meydan okuyordunuz.
0: Hodri meydan.
1: Hodri meydan. Demirel derdi ki hodriye hodri derdi. Hodriye hodri.
0: Allah rahmet eylesin. Şimdi bana kalırsa Ekrem Bey ve Özgür Bey bu istifadan pek hoşnut olmamışlardır. Ne dersiniz?
1: Şimdi
0: yani şimdi diyelim ki İmamoğlu'nun CHP'den istifa etmesi ya da Özgür Özel'in CHP'den istifa edip yürüyelim arkadaşlar dediği anda birçok kişinin istifa etmesinin yaratacağı etki başka. Tabii. Öncesinde peyderpey istifaların olması ve sonrasında daha sönük bir etki bırakması başka diye düşünüyorum ben. Yani.
1: Bireysel, tabii onlar böyle
0: zamansız bir istifa gibi geldi
1: onlar
0: bana.
1: Onlar bireysel istifaların etkisi çok sınırlı olur. Ancak hep birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'ni terk ediyoruz şeklinde bir şeyin daha çok ses getirir. Onu tercih ederler. Yani hani 7 şiddetinde bir siyasi deprem mi olsun yoksa 2 şiddetinde bir sarsıntı mı olsun? Elbette ki onu tercih ederler. DSP öyle bölmüşlerdi. Hiç unutmuyorum. DSP 48 saat içerisinde istifa etmesi beklenmeyenler daha istifa ettirmişlerdi. Öyle ki Hikmet Çetin, kendisine Allah'tan sağlık diliyorum. Onunla meclis koridorunda yürüyorduk. Eskiden beri tanıştığı Mümtaz Soysal'la karşılaştı. Biz de muhabiriz. Dedi ki ne oldu, istifa ediyor musun hocam? Ben daha arayan olmadı dedi. Hiç unutmuyorum bunu. Böyleydi yani. Telefona bekliyorlardı. Beni kim arayacak, gitmeyecek. CHP'de de aynı oyunu kurabilirler. Yani dediğiniz gibi bir anda işte Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, milletvekilleri, belediye başkanları, il başkanları, Cumhuriyet Halk Partisi büyük bir ses getirerek, şov yaparak ayrılmak isteyebilirler. Gerçi bu arada şunu da söyleyeyim. Milletvekillerinden şimdi üçüncü bir grup oluşmaya başladı. Bir grup Özgür Özel ile hareket ediyor, çoğunluk onlarda. Bir grup Kılıçdaroğlu ile hareket ediyor, azınlık durumdalar. Bir grup da ya bir, ne olacak bir bakalım hele Cumhuriyet Halk Partisi'nden kopmak kolay değil diye bir ayrı grup daha oluşmaya başladı. Yani 60 milletvekili Özgür Özel'le birlikte hareket ediyor deniliyor. Hani 111 milletvekili imza vermişti ya, o 60'a düştü.
0: 60'a düştü yani.
1: Düştü.
0: Ciddi bir erime var.
1: Tabii tabii. Yani şöyle tereddüt geçiriyorlar. Ya bu parti tutar mı? Tutmaz mı? Bunların hedefine, bu Ekrem İmamoğlu'na çok güven olmaz. Bu Ekrem İmamoğlu eski ANAP tarzında bir şey yapıyormuş. Bu eski ANAP tarzı CHP'ye uymaz.
0: Muharrem İnce
1: diyenler var.
0: Ne kadar popülerdi yani, İzmir'in, İstanbul'un hayatında görmediği CHP'li kalabalıkları topladı. Öyle mitingler bir mitingi yaptı, gerçekleştirebilen bir başka CHP'li olmadı.
1: Olmadı.
0: Gitti, Memleket Partisi'ni kurdu. Ne oldu?

0: burada işte bir milletvekili de istifa etti biliyorsunuz. 48'di istifa ile birlikte 47 milletvekili de hele bir bakalım bu iş ne olacak? Kim güçlüyse oraya gideriz diye kendilerini siyaseten rolantiye almış. Onlara şey deniliyor, yaylacılar deniliyor. Şimdi bir yaylacı grubu oluştu.
1: Şey Mansur Yavaş formülü.
0: Mansur Yavaş şu anda kalbi Özgür Özel'le birlikte atıyor. Ama çok ihtiyatlıdır, hesap kitap adamıdır biliyorsunuz. Kılıçdaroğlu ekibiyle de bir yandan temas kuruyor. Mesela Kılıçdaroğlu'nun iki numaralı bir ismiyle bu hafta bir araya geldiler. Bir değerlendirme yaptılar. Mansur Yavaş da şunu hesap ediyor. Bu arada ben Cumhurbaşkanı adaylığımı ilan ettirebilir miyim? Aynı Ekrem İmamoğlu'nun yaptığını, nasıl olsa Ekrem İmamoğlu olamayacak. Özgür Özel ekibimi ilan eder. Kılıçdaroğlu ekibi mi ilan eder? O da onun hesabını yapıyor.
2: Evet, o zaman kim ilan ederse herhalde o tarafa doğru kayacak yani.
0: Ama belki de hiçbiri ilan etmeyecek, ortada kalacak. Öyle bir tehlike de var.
2: O zaman da ama iyi parti gelecek.
1: Ama mesela Mansur
2: gelecek.
1: Yavaş'ın adaylığına sıcak baktığını söylüyor Kılıçdaroğlu tarafı.
0: Ya bunlar Ankara'da şu dönemde yapılan açıklamalara, söylentilere eğer birebir kaynağınız sağlam değilse hiçbirine inanmayın. Niye inanmayın? Herkes pozisyon almaya çalışıyor. Herkes pozisyon almaya çalışıyor. Mesela Gökhan Günaydın Özgür Özel ekibinin en önemli isimlerinden birisiydi. Evet. Hakkında tedbir kararı alınmış değil mi? Yani, hatta Özgür Özel genel başkan olduğunda...
1: Niye kalktı?
0: Yani o yapılan açıklamalara hiç inanmayın. Başka bir trafik var.
1: Başka bir trafik var.
0: O açıdan şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde perdenin önünde olanlara hiçbir şeyde inanmayın. Herkes pozisyon almaya çalışıyor. Herkes yeni durumda ben nasıl güçlü bir yerde yer alırım bunun hesabını yapıyor.
1: Evet, özür dilerim sözünüzü kestim Hadi Bey. Buyurun.
2: Estağfurullah. Yani bu burada biz Cumhuriyet Halk Partisi'nde biraz daha fazla Sayın Özgür Özel'in ekibinde şunu görüyoruz. Mümkün mertebe hani o milletvekili sayısı eridi, onu arttırma peşinde.
0: Evet.
2: Ne kadar arttırabilirse o kadar büyük bir güç elde edecek. Fakat milletvekilleri de bunun farkındalar. Diyorlar ki anketlerde yeni kurulacak partinin oy potansiyeli belli aşağı yukarı. Ve oy potansiyelinde çıkartabileceği milletvekili sayısı da belli. Evet. Eğer diyelim ki 90 tane milletvekili buradan ayrıldı. Yeni kurulan siyasi parti %10, %15 bandında kaldıysa zaten 50-60 tane milletvekili çıkartacak. O zaman bu 90 milletvekilinin ismi de orada olmayacak yani. Bunun hesabını da yapıyorlar. Ayrıca İmamoğlu tabii ki bırakmayacaktır bu yeni milletvekillerin hepsinin seçilmesiyle ilgili. Yeni bir ekip de oluşturacaktır. Bu yeni ekip oluşturulunca bu milletvekilleri de tamamen gideceklerdir. Onlar da şunun hesabını yapıyorlar. Ben neden kendimi İmamoğlu için feda edeyim? Yani öyle bir sebep olması gerekiyor ki kendini feda etme durumu ortaya
0: milletvekili
2: çıkabilsin.
0: Gelecek seçime bakar her zaman. Gelecek seçimi garanti etmeye çalışır. Şu anda 2/3 milletvekillerinin ve parti tabanının Özgür Özel'in yanında gözüküyor. Ama onlar da şunu gördüler. Böyle %38'lik, %40'lık anketlerle kurulan partilerin örneğin İsmail Cem'in partisi için %48, %58 arasında bir yere koymuşlardı. 1.015 oy aldı.
1: Kemal Kılıçdaroğlu da %60'la seçiliyordu.
2: Abdülkadir Bey,
0: tabii aynen
2: en
0: öyle.
2: En fazla örneği İyi Parti'den veriyorlar. Çünkü ana akım partilerden ayrılan diğer siyasi partiler mümkün mertebe o partinin daha aşağısında kalıyor ve gerçekten de hayatta kalma şansı çok fazla olamıyor. Özellikle son 20 yıla baktığımızda bunu görüyoruz. Peki. Fakat İyi Parti'de bir farklı durum söz konusu oldu. Yine de Milliyetçi Hareket Partisi'ni geçemedi.
0: Ya şöyle İyi Parti için aynı anket firmaları anket yaptıklarında %22-23'e kadar çıkmışlardı. Barajı zor açtı. Şu anda da onun yarısında. Şimdi burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu %30 desen 2/3'ünü alıyor. %20 civarında. Bu daha parti kurulmadan. Parti kurulacak. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi orada varlığını sürdürecek. Ve seçimlere daha 1,5 yıl var. 1,5 yıl sonra bu arada Ekrem İmamoğlu'nun bu partinin sırtında İBB yolsuzluk davası olacak. Pavyon köşelerinde kurultay olacak. Para kuleleri olacak. Sırtında bu yükle yol

0: çıkacak ve bu davalar sonuçlanmaya başladıkça, Ekrem İmamoğlu cezaya çarptırılacakça o partinin puanları tık tık tık tık borsanın inmesi gibi inmeye başlayacak. O açıdan daha köprülerin altından çok sular akar.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum. Sizi yerinize alayım. Sizin de son sözünüzü alayım Halil
2: Bey. A takımı çok önemli. Sayın Özgür Özel yeni kurduğu partideki A takımı eğer bu Abdülkadir Bey'in bahsettiği yolsuzluk dosyalarıyla ismi alınan kişilerse ileriki aşamalarda uzun bir süre var çünkü Sayın Kılıçdaroğlu'nun ortaya koyacağı politika ve söylemlerle bu siyasi partinin erime durumu da tabii söz konusu olabilecek. Çünkü kendi içlerinde çok fazla bilgi ve belge var bunlarla ilgili. Ve içlerini çok daha iyi biliyorlar. Bak Abdülkadir Bey az önce ne dedi? Ekranın önündekiyle arkasındaki aynı değil. Aynı olmadığı için bizim gördüğümüzün dışındaki şeyle o zaman gün yüzüne çıkacak. Çünkü yeni parti kurulacak, saflar belirgin olacak ve her gün birbirleriyle ilgili skandal paylaşımlar, skandal belge ve bilgiler çıkacak. Özgür Özel tarafına baktığımızda eğer A takımında bu yolsuzluk, şaibe, işte bu belediyelerdeki Manavgat dosyasındaki gibi bir sürü şaibe durumu söz konusu. Sayın Özgür Özel bunların arkasında duruyor ve yeni kurulacak partinin mottosu bu tutuklanan belediye başkanları, onların destekçisi ve onların arkasında durma görüntüsüyle kendisini var etmeye çalışıyor. Diğer taraftan Sayın Kılıçdaroğlu bunlarla ilgili her gün yeni bir şeyler paylaşacak, yeni bilgiler ortaya çıkacak. Onun için gün geçtikçe anketlerde erime durumunu seyredeceğiz.
1: Bekleyip göreceğiz. Eray Hocam, sizi tekrar balkonumuzun önüne alalım. Ukrayna-Rusya savaşını konuşmak durumunda kaldığımız bir günü yaşıyoruz. Buyurmaz mısınız efendim böyle?
3: Tabii.
1: Şimdi Moskova'dan görüntüleri bir kez daha getireceğiz ekranlara. Ukrayna dronları marifetiyle Moskova'ya, Rusya'nın kalbine yapılan bir saldırıyı konuşuyoruz.
3: Tabii. Bir şey göstereyim. Yani burada tabii şu Dnieper Nehri, Ukrayna ordusu ağırlıklı olarak Dnieper Nehri ile Donbas Kırım hattına da yerleşmiş durumda. Yani şu bölgede. Buranın Moskova'ya mesafesi de yaklaşık 750-800 kilometre. Dolayısıyla bu 800 kilometre ya da 750 kilometrelik mesafeyi yani saatte yaklaşık işte 150-200 kilometre hızla gidecek olursak minimum 4 saatte gidiyor. Yani 4 saat havada kalıyor.
1: Yani bu dronlar herhalde gece havalanmış, sabaha karşı da gidiyor. İşte
3: ama şöyle radarların gecesi gündüz olmaz.
1: Yok mu?
3: Ya göz değil ki. Yani bu elektromanyetik dalga. Dolayısıyla radarlar 24 saat çalışır ve şey. Burada sorun şu. Yani Rus radarları ağırlıklı olarak uçaklar ve daha büyük cisimler için işte taktik balistik füzeler için geliştirildiğinden dolayı alçak irtifada araziye neredeyse yalama uçuşu derler ona. Yani yamaç uçuşu ya da o şekilde gelen düşük irtifada düşük seyir süratiyle gelen cisimleri tespit etmekte zorlanmışlar.
1: Hocam bu UFO gibi çok korkunç.
3: Ya bir de şu var yani, tabii burada bir diğer dikkat edilmesi gereken husus da böyle stratejik bir tesisin çevresinde niye alçak irtifa hava savunma sistemleri yok?
1: Niye?
3: Niye? İşte o da bir handikap. Yani Ruslar anladığım kadarıyla bu kadar derinlikte eğer bir şey gelirse biz görürüz güveniyle herhalde hareket ediyorlar. Ama işte gördüğünüz gibi yanılmışlar ve şu an bu tesis imha oldu.
1: Yani şimdi burayı dronlarla vurabilen Ukrayna Kremlin'i de vuramaz mıydı?
3: İşte bu da bir risk.
1: Haritamızda yani, var galiba evet, Kremlin'i.
3: Yani bu da bir risk. Çünkü yani büyük bir ihtimal Kremlin'de alçak irtifa hava savunma sistemleri daha fazla olabilir.
1: 15 kilometre hocam. Evet. Yani Kapotnia petrol rafinerisiyle Kremlin sarayının arasındaki mesafe evet, sadece 15 kilometre.
3: Ve Kremlin, içi burası efendim.
1: Ve Kremlin yani daha batıda.
3: Moskova'nın içi burası.
1: Yani
3: evet,
1: daha da batıdan gelen dronlar muhtemelen Kremlin'e çok acaba yakın işte, noktalardan yani geliş, uçmuş olmalılar.
3: Geliş yani istikametleri nereden? Yani genellikle Moskova Kiev şeyin Kiev ya da Dnieper Nehri Moskova'nın güneybatısına düşüyor. Şuraya düşüyor. Yani.
1: Yani neticede biraz da altından geçmiştir ama yani yine Kremlin.
3: Tabii yani şimdi buraya gelebilmesi için şehir merkezine girmiş yani. Şehir merkezine Kremlin eğer burayı göremiyorsa ciddi bir sorun. Yani
1: ciddi
3: bu
1: bir problem var.
3: Çok ciddi bir sorun yani. Hem istihbarat problemi var hem teknik anlamda radar ve önleme sistemlerinin şeyi var. Yani 15 kilometre nedir yani? Çok rahatlıkla vurulabilecek bir mesafe.
1: Çok yakın bir mesafe.
3: Çok yakın yani ve çok kısa sürede yani vurulabilir.

0: Olabilir yani, hani vurulabilecek mesafede, evet. Ama bunu nasıl gözden kaçırmışlar ya da neden böyle kritik bir tesisin etrafında işte bizim Korkut gibi sistemler koymamışlar sorusunun cevabı, Rusların elinde bizimki gibi, bizim Korkut gibi sistemleri yok.
1: Yani savaş konsepti değişti, anlaşılan bu.
0: Ama şimdi Rusların İran, konsepti henüz daha değişmemiş.
1: İran, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail savaşında da biz gördük drone marifetiyle yapılanları. Rusya-Ukrayna savaşında da aslında yıllardır görüyoruz. Bu işte işin en ileri boyutu.
0: Doğru.
1: Yani
0: doğru.
1: Şimdi bundan biz kendimizi sonra düşünmek durumundayız. Bize çoklu drone saldırısı yapıldığı takdirde biz kendimizi koruyabiliyor muyuz?
0: Kesinlikle koruyoruz ve bu konuda en yüksek hazırlık seviyesinde olan ülke Türkiye. Hı hı. Şimdi diyecekler efendim işte bir tane Ukrayna'dan drone geldi, Ankara öyle içlerine kadar girdi, evet. Gibi filan böyle propaganda, hı hı. Yapıyorlar. Doğru değil bakın. Orada başka bir istihbarat ve güvenlik prosedürü uygulanıyordu. O drone yani bizim hava sahamıza girmeden önce tespit edilip kontrollü şekilde rotası bilindiği için belli bir süre takip edildi. Yine işte Sakarya'da şurada burada birkaç tane daha drone. İşte bakın işte bu olsaydı yani bunu geçmek mümkün değil. Enfal 17'yi geçmek mümkün değil. İşte onun içinde lazer silahı var. Bildiğimiz lazer silahı yani. Düşünün bunları geçmek mümkün değil. Tabii şimdi bunlar çok güzel bir görüntü yani. Neticede dakikada 1100 atım, 1100 mermi gidiyor. Tabii şimdi şeyi de yarım kalmasın. Zaman zaman sosyal medyada da karşılaşıyoruz. İşte Sakarya'da şurada burada iki tane drone geldi vesaire. Şimdi o istihbarat operasyonuydu. MİT gereğini yaptı. Onları atanları da buldular, onları gönderenleri de buldular. Ama o zaman da söyledim, dedim ki bu son olur, bir daha da olmaz, bir daha da oldurulmadı zaten. Yani sapla samanı karıştırdı. Rusya savaşta, yani savaşta kendini önleyemiyor. Biz Allah korusun bir savaş durumunda en yüksek hazırlık seviyesine sahibiz. Ve özellikle alçak irtifa hava savunma sistemleri bakımından çok katmanlı, çok sayıda silaha sahibiz. Bunu hocam, çok net söyleyebiliriz.
1: Ben
0: yani sıfır metreden sürünerek de gelse bir drone, biz onu vururuz. Bakın hiç affetmeyiz ve bunu vuracak işte gökbörüyü açsınlar, incelesinler. Şimdi adını da veriyorum. Bu radarı, gökbörü gibi pek çok radar sistemi var. Yani hem deniz yüzeyinde sıfır metreden hem de karada sıfır metreden 10 kilometre dikey irtifaya kadar bütün her şeyi görebiliyoruz.
1: Şimdi hocam bunlar seri üretimde değil mi?
0: Tabii yani.
1: Durmadan üretiliyor hatta bazılar, değil mi bunlar bantlarda?
0: Evet tabii ki ama tabii.
1: Kaç tane üretebiliyoruz?
0: Şimdi şöyle benim onları sayayım. Veremem yani onları söylemem çok doğru değil ama
1: olsun,
0: bir kısmı da ihraç edildi yani. Bakın onu da söyleyeyim yani.
1: Bizi bundan para basacakmışız gibi geliyor.
0: Para basıyoruz.
1: Basıyoruz.
0: Bakın onu söyleyeyim ama tabii şu var yani bu sistemler şimdi normal bizim kendi planlamamıza göre bu proje döngüleri hazırlanmıştı. Fakat İran Savaşı, Ukrayna Savaşı'ndaki gelişmeler, İsrail terör örgütünün saldırganlığının artması bizim de doğal olarak bunların üretim kapasitelerimizi arttırmak ihtiyacı ortaya çıkardı. Bakın bunun altını çiziyorum. Biz işte hava savunma sistemleri, siper füzeleri dahil, Korkut dahil, işte o Tolga sistemi, Enfal 17 ve diğer alçak irtifa hava savunma sistemleri dahil, yüksek irtifa hava savunma sistemleri dahil daha yüksek kapasitede üretme ihtiyacımız var. Çünkü kendimizi savunmanın ötesinde dost ve paydaş ülkeler kapımıza geliyorlar, lütfen bize de verin diye. Bizim bunları daha hızlı, daha fazla üretme ihtiyacımız var.
1: Mühimmatı da kendimiz üretiyoruz.
0: Hepsi. %100 yerli ve milli.
1: Atomik mühimmatı da kendimiz üretiyoruz.
0: Ben atomik mühimmatı MK'de gidip bizzat gördüm. Videosunu hatta çekip yayınını yaptık yani. Çok peki, yüksek teknoloji ürünü bir şey.
2: Gökbörü ticari dronlarla askeri dronlara ayırma özelliğine sahip mi acaba?
0: Şimdi şöyle, radar 0'la 10 kilometre gökbörü, 0'la 10 kilometre dikey yükseltideki her şeyi görüyor. Silah sistemlerinin üzerindeki sensörler bunun dost mu düşman mı olduğunu anlıyor. Anladınız mı? Evet. Sivil mi, asker mi, bizim mi, değil mi? Bunları anlıyor. Dolayısıyla bunların her birinin üzerinde yani radarla silah sistemlerini koordine eden yapay zeka temelli komuta kontrol sistemleri var.
1: Çok güzel yerde durmuşsunuz. Arkanızdan izli mermiler uçuyor hakikaten.
0: Lütfen bir daha rica ediyorum.
1: Hakikaten çok
0: İşte yani şöyle göstereyim hatta. Evet. Yani bunun tabii Efes 2026'da harika bir şey yani. Gerçekten şöyle yapalım da. Efes 2026'da gece atışını izledik. Yani hakikaten muhteşem yani. Yapanların eline sağlık, gurur duyuyorum.
1: Evet. Şimdi MK Tolga'nın da hakikaten çok hoş görüntüleri var. Onları da bir paylaşalım isteriz izleyicilerimizle. Evet. O da yani çok...
0: Dediğim gibi...

0: Roket Tolga 6 ayrı silah sisteminden oluşuyor. 12-17'lik. Bakın o 12-17'likle var ya, biz sınır ötesi çatışmalara girdiğimizde hatırlıyorum. Sadece 5 tane atabilmiş. Amerikan uçak savarı vardı elimizde. Hı-hı. Amerikan 12-17'liği vardı. İlk çatışmada sadece 5 tane kullandı. Hepsi tutukluk yapıyordu. Şu an ben bu MK'nin ürettiği şimdi 12-17'li atış da yaptım. Yani isterseniz 30 bin mermiyi tek seferde atın. Tek bir tutukluk yaptı. İnanılmaz.
1: Kurşun dikme falan yok ya.
0: Yok efendim, yok. Yani o günler geçti. Artık MK silahla yazılımı birleştirip akıllı silah sistemleri üretiyor. Yani en altta 12-17, üstte 20 milimetre, üstte 35 milimetre, üstünde mikrodalga, işte bu. Bu var ya, o kadar harika bir şey.
1: bundan da para basıyoruz.
0: Görünce heyecanlanıyoruz tabii.
1: Önce kendi ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz.
0: Üretiyoruz yani, hani ve satıyoruz da. Bakın şu an satışları var. Bakın bu yılın ilk 6 ayındaki sadece sözleşme affedersiniz bedelleri birkaç ana kalemde yaklaşık 20 milyar doların üzerine çıktı. Hani çok büyük rakam, hakikaten para basıyoruz. Tam da yani Avrupa, Orta Doğu, bizim Afrika, bizim açık silah pazarı haline geldiler. Çünkü Türkiye emperyalist davranmıyor, siyasi bir dayatma da bulunmuyor. Ülkelere kendi savunmaları için ne gerekiyorsa onu veriyor, başka da bir şey yapmıyor. Dediğim gibi 12-17, 20 milimetre, 35 milimetre, işte mikrodalga silahı, şey göstermiyor, bilmiyorum reji görmüş mü, lazer silahı. Bakın lazer silahı, ki aynı benzer bir lazer silah sistemini ASELSAN'da saha 2026'da tanıttı Gökberk. Biz hakikaten uzay çağını yaşıyoruz yani, ister kabul etsinler ister kabul etmesinler. Bunun tanıtımlarını da gördüm ve biz de anlatıyoruz. Bildiğin lazer silahı yani. Onun üzerinde Enfal 17. Hı
1: hı. Şimdi yeni paylaşılan görüntüler de var. Onları da hazır yeri gelmişken, yani hava savunma...
0: Bakın görüyorsunuz dronları nasıl vuruyor. Bak evet, görüyor musunuz?
1: Evet, evet.
0: Yani hem hava... elektronik olarak... Hı. Bir de şu akla gelmesin, bir ilave bilgi
1: tabii
0: vereyim.
1: Tabii hocam.
0: Bu komuta eden, kabloyla komuta edilenler var ya...
1: Evet.
0: İşte o mikrodalga silahı onu düşürüyor. Yani kabloyla da komuta da etse, elektronik harba karşı dayanıklıdır onlar. Hı hı hı. Bizimkilerin elinden kaçmıyor. O mikrodalga içindeki devreleri
1: yani
0: yakıyor.
1: Tabii kabloluyu yollayabilmek için çok yakınımıza gelmeli.
0: Tabii maksimum
1: yani.
0: 10 kilometre menzilli. 10 kilometreye gelince biz onu kullananı da alırız. Hepsini topyekun
1: yani
0: alırız.
1: Etkisiz hale getirmeyiz. Gideriz koluna girer getiririz.
0: Evet, yani alırız efendim.
1: Evet, evet. Şimdi bu süper şimşek.
0: Değil. Şimdi burası, şimdi anlatacağım size, ağzınız açık kalacak. Gerçekten bu konuda da çok çalıştım. Şimdi iki grup ayrılıyor. Deminki atılan şimşek.
1: Şimşekti.
0: Şimşekti. Şimşek bildiğiniz bizim siper filan füzesi, evet. Tayfun filan atıldığı zaman vurulan hedef drone'udur.
1: Süper şimşekle şimşeğin farkı ne?
0: Daha işte orada bir devrim olmuş.
1: Ne olmuş?
0: Sessiz sedasız bir devrim yapmış bizim mühendislerimiz savunma sanayinde. Bu şimşeğin, süper şimşek, şimşekten biraz daha büyük. Aynı şeyde fakat arka bölümdeki kanatçıkları, iki tane kanatçık koymuşlar. Böyle kanatlarını da geriye doğru açısal olarak
1: şu
0: düşünmüşler.
1: Şu anka üçünün altına takılanmış süper
0: değil.
1: O da mı şimşek?
0: Şöyle, bu süper şimşek kendisi atılıyor.
1: Tabii biz aslında süper 2'yi konuşacağız da.
0: Ama yani şöyle, bu şimdi süper şimşek başka bir şey. Bu süper şimşek kalktığı zaman düşman bunu bir uçak olarak görür. Yani bu bir elektronik harp mermisi olarak düşün. Yani kalktığı zaman düşünün, bir F-16 olarak görüyor düşman bunu.
1: Ki biz 10 tane süper...
0: Sadece bir tane de değil, bir süper şimşeği 10 tane F-16 gibi görüyor.
1: Yani çoklu kaldırmaya yani, falan da gerekiyor.
0: Elektronik harp silahı bu. Elektronik harp mermisi, bir de kamikaze özelliği var. Gidip bir de vuruyor. Yani o kadar ki mükemmel bir şey. O yüzden şimşekle süper şimşek arasında süper bir fark var. Hakikaten süper fark
1: var. Yani süper şimşeği kaldırdık. Düşman uçağı karşıdan mesela 10 tane
0: Türk savaş uçağı
1: geliyor. F-16 geliyormuş.
0: Evet, aynen öyle. Radar izini.
1: Mecburen hava mermilerini
0: tabii atıyor, boşa gidiyor.
1: Görüş
0: bir de hangisini atacak?
1: Görüş ötesi menzildeyken ateşlemesi gerekiyor. Evet. Ateşledi. İşte diyelim ki 4 mühimmat takılı uçağın üzerinde. 4'ünü de ateşledi. Mühimmat
0: boşa
1: gitti.
0: Geri de bizim gidip diyor, işte gidip ondan sonra bizim süper şimşekle hedefi vuruyor. Yani tam bir mühendislik harikası. Süper şimşek hakikaten, şimdi drone, böyle kırmızı bir drone uçuyormuş gibi görünüyor ama tam bir mühendislik harikası. Tam adı elektronik harp drone'u ya da elektronik harp sihası.
1: Şimdi buradaki esas görüntü.

0: Biz tabii şey siperle alakalı bir
1: durum. Şimdi gelelim sipere. Evet. Hani siper blok biri söylemiştik evet. Hep. Hatta sevgili Banu hatırlarsan siper blok 2 bak 2026'da envantere girecek. Bak seri üretim aşamasında falan diye de söylemiştim. Evet. Buyurun efendim. Şimdi o zaman ben de sana soru sorayım. Siper blok 1'in menzili neydi? Bununki kaç?
0: Belki hatırlamıyorum hocam.
1: Ya şimdi bu kadar program
0: çok,
1: yapıyoruz
0: inşallah
1: yani.
0: İnşallah çoktur.
1: Peki aslında sen
0: siyasi bir cevap verim. Bu konuda açıklama yapmam doğru olmaz.
2: 150+100 diye anlatıyordunuz ama ben yanlış mı hatırlıyorum?
1: Evet, siper blok 1'in menzili 150 kilometredir.
2: Plus diye bir şey söylüyordunuz ama.
1: Efendim?
2: Plus diye bir
1: söyleyeceğim.
2: Şey söylüyordunuz.
1: 100 plus diye geçiyor. Tamam. 150 idi. 50'yi sordum ve plus'ı sordum 50 dediler. Evet. Bu da saha bilgisi. Evet. Şimdi 150. Peki evet. Patriot'un menzili ne kadar?
0: 300.
1: 160 kilometre efendim. Tamam mı? Peki Siper Blok 2'nin menzili ne kadar?
0: 200.
1: 200 plus.
0: 200
2: plus.
1: Yani minimum 200 kilometre. Yani biz Patriot'u geçtiğimizin respektir. Tamam mı? Hayırlı olsun.
0: Mühimmatını da biz yapıyoruz.
1: Hepsi efendim tamamen milli, %100 milli ve yerli bir silah sistemi. Dünya sıraya girmiş vaziyette. Peki bunun, şimdi gene ben tarihe not düşmek adına söyleyeyim de inşallah nasip olur gene bu ekranlardan kıymetli izleyicilerimize anlatırız. Peki siper sistemlerinde blok kaça kadar gidecek?
0: 4, 5, 6.
1: 6'ya kadar gidecek. 6'nın menzili ne kadar olacak?
0: Uzay üstü.
1: Efendim?
0: Uzay üstü. Uzay üstü.
1: Yok alt, şöyle. Tamam o siper blok 3 uzaya çıkacak.
0: Yani çıkacak.
1: Uzaya çıkacak. Şey neydi onun ismi? Siper blok 6 da muhtemelen 700 kilometre falan menzilli olacak. Yani
0: hocam, projede görünüyor mu? Şu görüntüyü bir yorumlayalım. Evet. Hedef uçak manevra yapan bir uçak. Yani manevra yapan bir mühimmat geliyor.
1: Evet. Dağıtık sistemde
0: doğru.
1: Diye tanımlamışlar.
0: Ve siper blok hedefe 2. Kilitlendi.
1: Siper blok 2
0: siper
1: artık.
0: Blok 2
1: ama onu kaçırmayalım. Çünkü arada yaklaşık 100 kilometre menzil farkı var. Yani bu çok kıymetli. 200 kilometrenin üzerine çıktık biz. Bakın bunu çok net söylüyorum. İnşallah bu sene Siper Blok 2 Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girecek. Aldığımız son bilgi bu.
0: Evet.
1: Tamam mı? Blok yani ne kadar? İşte 6 aylık bir süremiz var.
0: Blok 1 epey bir parça
1: blok envanterdi. Blok 1 üretiliyor canım mı? Blok 1 verildi zaten. Evet. O, hatta Blok 1 bataryalar halinde pek çok yere, yerlerini söylemeyeyim, pek çok yere kritik yerlere de konuşlandırıldı.
2: O zaman Çelik Kobe'nin herhalde en üst katmanı mı oluyor yani?
1: Şu an Siper Blok 2 Siper Blok 2 şu an Çelik Kobe'nin en üst katmanı. Doğru. Ama 3'ü 4'ü 5'i 3'te atmosfer dışına çıkacağız.
0: Yani manevra yapan bir mühimmatın
1: şimdi bunun, evet,
0: tam isabetle
1: bu, şimdi bu daha önce hatırlarsanız yani. Bir drone işte belli bir rotada gidiyordu. Gidip onu vuruyordu. Şimdiki manevra yapıyor. Yani füze ilk atıldığı noktada drone'u tespit ediyor. Atış yapıyor. Düz bir rotada giderken manevra yaptığı için dikkat edin füze de dönüyor.
0: Evet.
1: Şimdi bunu dönebiliyor mu dönemiyor mu? Bunu test ettiler işte. Döndü. Yakaladı ve vurdu.
0: Evet. Yapay dönüyor.
1: Ya. Tabii yani.
0: Dönüyor.
1: İşte bu sensör bakın sensör teknolojisi çok kıymetlidir. Aselsan'ı tebrik ediyorum.
0: Evet. Dolaşıp,
1: neredeyse 90 derece dönüyor. Bakın görüyor musunuz?
0: Evet.
1: Bu manevrayı yapmak işte yaptırabilmek bu füzeye büyük bir mühendislik başarısıdır. Yani her ülke bunu başaramıyor.
0: Çok çeşitli
1: ne oluyor biliyor musunuz? Şey füze sapıtıyor başka yere gidiyor filan. Bizimki gitmiyor. Bizimki peki. Hedefe gidiyor.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bir ara daha vermemiz tabii. Gerekiyor değerli izleyiciler. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.
3: A Haber Radyo. Haberin radyosu. İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Türk Yatırım Fonu ile İslami Özel Sektörün Geliştirilmesi Kurumu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de İslami Ortak Finansman Çerçeve Anlaşması imzaladı. Anlaşma kapsamında üye ülkelerdeki küçük ve orta ölçekli işletmelere 50 milyon dolara kadar finansman sağlanabilecek. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu. Zonguldak 100, Karabük 88, Kastamonu 89, Çankırı 104. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Temaslarımız uzun zamandır sadece formalite olmaktan çıktı ve büyük ölçüde Başkan Erdoğan'ın benimsediği tutum sayesinde gerçekten dostane bir nitelik taşıyor.
5: Bu meşguliyetiniz arasında bu fırsatı yarattığınız için çok teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını size iletmek istiyorum.
6: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Rusya'ya 2 günlük resmi ziyarette bulundu. Fidan ilk durağı başkent Moskova'da mevkidaşı Sergey Lavrov ve Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Shoigu'yla görüştü. Görüşmelerde Orta Doğu'daki sıcak gelişmeler, Rusya-Ukrayna savaşı ve ikili ilişkiler ele alındı. Fidan'ın bir sonraki durağı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşeceği Tataristan'ın başkenti Kazan oldu. Kritik ziyarette Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler değerlendirildi. Putin, Başkan Erdoğan sayesinde Rusya ve Türkiye'nin dost ülkeler olduğunu söyledi.
4: Moskova'da sadece meslektaşınız Lavrov'la değil, aynı zamanda çok çeşitli kurumlardan temsilcilerle de görüşme yaptığınız ve verimli temaslarda bulunduğunuzu biliyorum. Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler giderek gelişiyor. Bundan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Temaslarımız uzun zamandır sadece formalite olmaktan çıktı ve büyük ölçüde Başkan Erdoğan'ın benimsediği tutum sayesinde gerçekten dostane bir nitelik taşıyor ve her geçen gün yeni içeriklerle zenginleşiyor. Kendisine en iyi dileklerimi iletmenizi rica ediyorum. Kendisini ülkemizde görmekten her zaman memnuniyet duyarız.
6: Bakan Fidan da Putin'e Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti.
5: Bu meşguliyetiniz arasında bu fırsatı yarattığınız için çok teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını size iletmek istiyorum. Muhabbetlerini ve sevgilerini. Gerçekten bölgemizde ve dünyada çok önemli olaylar olmakta. Sizin belli konulardaki görüşleriniz önemli. Görüşeceğimiz çok konular var. Arkadaşlarımızla 2 gündür çok yoğun toplantılar yapıyoruz. Sağ olsun birçok konuda detaylı görüş alışverişinde bulunduk. Ben tekrar bu fırsat için teşekkür ediyorum size.
6: Bakan Fidan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da Rusya ziyaretini değerlendirdi. Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin uluslararası güvenlik, istikrar ve refah bakımından kritik önem taşıdığını vurguladı. Bakan Fidan'a Rusya'nın en prestijli üniversitesi Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü tarafından Fahri Doktora unvanı da verildi.
7: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
8: Kendi ülkemizin bir aracıyla liderleri karşılamak daha hoş olacaktır.
9: Bence taşınır yani, niye olmasın, sonuçta bizim arabamız.
10: Tok bence dünyanın en başarılı arabası.
11: Taşısın tabii, marka olarak Türk malı en azından.
12: Uzatılmış gövde yapısı ve alışılmışın dışındaki tasarımıyla başkent sokaklarında tüm dikkatleri üzerine çekti. Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'un limuzin modeli başkent sokaklarında seyir halindeyken vatandaşların cep telefonu kameralarına böyle yansıdı.
9: Dün gördüm, hatta geziyorlardı, çok güzel valla.
13: Siz kendiniz canlı canlı gördünüz mü?
9: Canlı canlı gördüm ben yolda geçerken arabayla.
13: Çok havalı mı sizce?
9: Çok güzel bence, harika bir şey.
12: Ankara sokaklarında çekilen görüntülerde modellerin kapıları olmadığı görüldü.
11: Model güzel.
12: Özellikle devlet protokolü, üst düzey makam kullanımları ve özel VIP taşımacılık hizmetleri için geliştirildiği tahmin edilen yerli araçlar, caddelerdeki heybetli duruşuyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
13: TOGG yollara çıkan mevcut T10F ve T10X modellerinin ardından bu kez de ezber bozan bir tasarım alternatifiyle gündeme geldi. Limuzin TOGG'lar sosyal medyada büyük ses getirdi. Kameralara yakalanan limuzin TOGG modellerinin NATO zirvesi kapsamında kullanılabileceği değerlendiriliyor.
12: Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlayacağı 32 üye ülkenin devlet ve hükümet başkanlarıyla ittifak ortaklarının Ankara'ya adım attıkları anda limuzin TOGG'larla ulaşımlarının sağlanabileceği belirtiliyor.
14: Bu araba da şu anda ürettiğimiz arabalarımızda
12: Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG'un daha iyi tanınması ve yaygınlaşması için bazı diplomatik görüşmelerde devlet başkanlarına TOGG hediye ediyor.
10: bizim devletimizin gücünü gösterir.
12: Yeni limuzin TOG'larında NATO zirvesi marşında liderler ve heyetleri tarafından kullanılmasının TOG için yeni bir tanıtım alanı oluşturabileceği ifade ediliyor.
8: Hem dünyaya tanıtım da olmuş olur. Araç olarak da güzel görünüyor.
9: Hem tanıtım olur hem görürler, hem Türkiye'mizi nasıl geliştiğini görürler.
7: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
15: Günde sence kaç tane mesaj gönderiyorsundur?
16: Günde ben 4000 falan gönderiyorumdur. Ben full mesajlaşarak konuşuyorum arkadaşlarımla hep. Mesela buluşmayı da çok tercih etmiyorum.
17: Sen? Ben konuşmayayım ya, bir saniye konuşamadım. Abi çok utandım şu an.
18: Anlık bilgiye ulaşmak için de mesaj attığında pratik olarak hemen ulaşabilmesi, hemen dönüt alabilmesi bireyi etkiliyor.
12: Z kuşağı yüz yüze iletişim yerine mesajlaşmayı tercih ediyor.
15: Eskiden uzun sohbetler, yüz yüze buluşmalar vardı. Bugünse birkaç kelimelik mesajlar artık hayatımızın vazgeçilmezi oldu. Haliyle Z kuşağı gençleri için iletişimin yolu ekranlar oldu.
19: Daha kolay yüz yüze konuşmaktan, bir yere gitmeye gerek yok.
20: Ben telefonla aranmadığım sürece ikisine de çok okeyim.
15: Hangisinde kendini daha çok rahat hissediyorsun?
20: Ben yüz yüze iletişimde kendimi daha rahat hissediyorum.
12: İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre genç erkeklerin %58'i konuşmak yerine mesajlaşmaktan yana. Mesajlaşma hızlı ve pratik olduğu için özellikle Z kuşağının iletişimindeki bir numaralı tercihi.
16: Teknoloji birçok şey kolaylaştırıyor. Evet, ben bunu rahat da buluyorum.
17: Hayır, ben sesli hiç konuşamam, çok utanırım.
12: Uzmanlara göre ise gençler psikolojik olarak kendilerini mesajla daha rahat hissediyor.
18: Çünkü göz teması kurmak, sosyal beceri kazanmak, grup içerisinde etkileşime geçmek onları zorluyor.
15: Z kuşağı gençsin ama...
20: Evet, çünkü daha rahat ifade ediyorum. Şu anda ifade edemiyorum çünkü daha zor benim için.
18: Sosyal mesaj olarak attığında kişi istediği zaman istediği şekilde mesajı atabiliyor, değiştirebiliyor, düzeltebiliyor. Ama birebir mesajlarda değiştirme, düzeltmeyi maalesef yapamıyor. En basitinden iş başvurusu yapıldığında mülakata girecek bu birey. Mülakata girdiğinde bile stres yaşamasına sebep olur.
7: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.

0: Evlerin vazgeçilmezi robot süpürgeler yalnızca birer temizlik aracı değil. Yönlerini bulmak için kullandıkları kameralar ve mikrofonlar siber korsanların yeni hedefi haline geldi.
1: Robot süpürge özelinde konuşuyoruz ancak evimizde Wi-Fi'ye bağlı olan her cihaz için bu tehlike mevcut. Aslında robot süpürgeleri sadece robot süpürge olarak düşünmemek lazım. Bunlar yönlerini bulmak ve önündeki engelleri tanımak için kameralara, sensörlere ve mikrofonlara sahip. Bunlar işte tehlike arz ediyor.
0: Hackerlar yalnızca evin içini izlemekte kalmıyor. Telefonlardaki görüşmelere ve banka bilgilerine de göz dikiyor.
1: Kişisel verilerimiz, bütün mahremiyetimiz başkalarının eline geçiyor olabilir. Sadece kişisel veri olarak düşünmemek lazım. Telefonumuzda kayıtlı olan görseller, yazışmalar veya banka bilgilerimiz de başkalarının eline geçebiliyor. Tehlike burada başlıyor.
0: Tehlike sadece süpürgelerle sınırlı değil. Akıllı beyaz eşyalar, hatta Wi-Fi'ye bağlı bir kettle bile siber korsanlar için birer giriş kapısı.
1: Wi-Fi'ye bağlı olan bütün uygulamalar, bütün cihazlarda bu tehlike mevcut. Ne gibi? Beyaz eşyalar gibi. Hatta kettle'da bile bu tehlike mevcut. Yani Wi-Fi'ye bağlı olan her cihazımız için bir uygulama şifresi var ve uzaktan erişilebiliyor, yönetilebiliyor. Bunlar fabrikadan gelen şifrelerle değiştirilmediği takdirde başkaları tarafından deneme yanılma yoluyla bile çok kolay şekilde kırılabilir.
0: Cihazlar şarj istasyonunda park halindeyken bile kameraları aktif durumda olabilir.
1: Park halindeyken bile, istasyonda şarj ederken bile kamera aktif durumda. Yani mekanik olarak kamerayı bizim mahremiyetimizi görecek şekilde sabitlememiz lazım. Önünü kapatmalıyız. Bir de ikinci saldırma şekli arka kapı saldırısı. Yani bizim herhangi bir cihazımızı girdikten sonra Wi-Fi üzerinden internetimizdeki bütün sistemler tehlike arz ediyor. İşte burada bankacılık tehlike altında kalmış oluyor. Yani robot süpürgeye eriştikten sonra telefonumuz ve dolaylı olarak da banka bilgilerimizi ele geçirip dedikleri şekilde at koşturabilirler.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Malatya'nın Battalgazi ilçesinde arkadaşının evine giden Soner Akçadağ dinlenmek için koltuğa uzandı. Akçadağ'ın hareketsiz olduğunu fark eden arkadaşı eve sağlık ekibi çağırdı. Yapılan kontrollerde 57 yaşındaki Akçadağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kalp rahatsızlığı olduğu öğrenilen Akçadağ'ın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsiyle ortaya çıkacak. Muğla'da kontrolden çıkan otomobil peş peşe takla attı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada 3 kişi yaralandı. Adıyaman'da çöp toplama alanındaki yangına müdahale eden bir itfaiye eri, yoğun duman sebebiyle fark edemediği bataklığa saplandı. Ölümle burun buruna gelen itfaiye eri, mesai arkadaşları tarafından kurtarılarak enfeksiyon riskine karşı tedavi altına alındı. Adana'nın Kozan ilçesinde 6 yıl önce çıkan yangında küle dönen 2800 hektarlık ormanlık alan yeniden yeşillendirildi. Bölgeye can getiren yeşil örtü drone'la görüntülendi. Siirt'in Kurtalan ilçesinde tarım işçisi Yakup Büyükdere'ye ailesi 18. doğum gününde duygulandıran bir kutlama hazırladı.
3: Diğer sıcak başlığı Amerika Birleşik Devletleri İran mutabakatıyla alakalı gelişmelere geçelim istiyoruz. Bir anlaşma imzalandı devlet başkanları tarafından. Bir araya gelmediler ama güzel güzel imzalarını atarken görüntü paylaştılar. Anlaşmanın maddeleri de ortaya çıktı. Şimdi o detayları biz de ekrana getireceğiz. Madde madde de hem okuyalım hem de tartışmalı başlıklarında detaylarına inelim istiyoruz. Birinci madde, İran ve Amerika Birleşik Devletleri Lübnan dahil tüm cephelerde savaşın kalıcı olarak sona erdiğini ilan edecek, güç kullanmayacak. Evet, Amerika Birleşik Devletleri de bunu savunuyor. Ve İsrail'in zaman içerisinde peyderpey Lübnan'dan çekilmesi gerektiğini de vurgulayan açıklamaları gördük, şu ana kadar okuduk. Ama İsrail bu durumdan pek hoşnut değil. Bu başarılabilecek mi sence Mete?
4: Şimdi burada Lübnan meselesi anladığımız kadarıyla daha önce bizim haber yayınlarında, sizin programlarınızda değerlendirdiğimiz mutabakat metinlerinden bir farkı var. Üç maddenin aslında İran'ın talebiyle eklendiğini anlıyoruz. Bir tanesi Lübnan, ikincisi Hürmüz meselesi. Burada bir tanesi de 60 gün boyunca ücretsiz geçiş meselesinin ya da sonradan belki tahsil edilecek bilmiyoruz ama bunlar İran'ın biraz zorlamasıyla olmuş. Burada Lübnan dahil cephelerde savaşın kalıcı olarak sona erdiğini ilan etmek Kısaca anlatırsak, bakın burada bakmamız gereken
3: hızlı
4: yer
3: hızlı
4: Irak. Tabii hızlı hızlı. Irak'ta İran destekli milislerin silahsızlandırılma meselesi var. Fakat bu pek mümkün olmuyor. Çünkü İran'da, Irak'ta silahlı grupların elindeki silahların %70'i Haçlı Şabi'nin elinde ve Haçlı Şabi'nin komuta kademesi İran yanlısı komutanların elinde ve komutasında olduğu için bu entegrasyon tam olarak sağlanamıyor. Mücabe Hareketi gibi, Kateyp Hizbullah gibi gruplar bu anlamda Irak ordusuna entegrasyonu reddediyor. Ama burada Lübnan meselesinde İsrail ordusu bir şekilde durmayacağını da açıkladı. Sadece bu yarın geceyi bekleyip, çünkü Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif'in de İsviçre'ye gitmeyeceğini iptal ettiğini açıklamasıyla beraber açıkçası biraz temkinli ve mesafeli olmaya başladık. Burada Lübnan pek açıkçası duracak gibi gözükmüyor. Birbirlerinin toprak bütünlüğüne saygı göstermesi dediğimiz 10 bin kilometre ötedeki Amerika Birleşik Devletleri'nin İran toprak bütünlüğüne saygı göstermesi iyi niyetli olarak işgal etmeyecek söz verdi. Peki öyle anlayalım. Ama toprak bütünlüğü dediğiniz zaman İran'la Birleşik Arap Emirlikleri arasında adalardan kaynaklı sorunlar var ve başka sınır sorunları da var. Bu anlamda gene önümüzdeki dönemde gündeme gelecek. Nihai anlaşma için en fazla 60 gün sürecek, müzakereler yürütülecek. Şimdi bu konuların hepsi bir başlık, fakat bu gördüğümüz tablo içerisinde İran'ın kıtalar arası balistik füze programının yer almadığını görüyoruz. Menzillerinin mesele edilmediğini görüyoruz. Ya da bu vekil güçler olarak bilinen Suriye, Lübnan, Yemen'deki yeraltı ya da yerüstü silahlı grupların durumunun akıbeti belirsiz. ABD deniz ablukasını tamamen kaldıracak ve 30 gün içinde geri çekilecek. ABD CENTCOM bugün yaptığı basın bildiriminde İran limanlarına yaklaşan ya da ayrılan gemileri engellemediklerini ama güvenlikleri için bulundukları yerde durmaya devam edeceklerini açıkladı. Yani Umman açıklarında okyanus tarafında ABD donanması duracak. Zaten bu tip anlaşmalarda izleyicilerimize bir bilgi olsun. Burada eğer kademeli bir çekilme takvimim yoksa bu İsrail'in Lübnan işgali içinde geçerli, İran ablukası içinde geçerli. Kademeli bir çekilme takvimi yoksa ya da bir harita yoksa bu anlaşmanın hayata geçmesinde zorluk var demektir. Harita dediğim ne? Örneğin bir mayınların temizlenmesi meselesi var. Şimdi ABD Başkanı Trump'a göre yüzlerce İran donanmasının gemisi batırıldı. Hürmüz Boğazı 25-30 metre. Yüzlerce geminin zaten enkazının temizlenmesi haftalar sürer. Bir de mayınlar var. Bu mayınların haritasının deniz burası. Kara mayını değil ki bu. Denizin bir araştırılması gerekiyor. İki, deniz dibinin araştırılması gerekiyor. Hatırlayın ilk dönemde ne demişti İran? Biz denizin içinden de fırlatılabilecek akınlı mayınları aldık. Muhtemelen Çin'den. Benim tahminim. Bunların araştırması yapılmamış. İran Hürmüz Boğazı ve bölgeden ticari gemi.
3: En tartışmalı iki başlık bu zaten. Onları da okuyalım, ardından ekleye gidelim.
4: Gemi trafiğini 30 gün içinde savaş öncesi seviyelere döndürecek. Bugün 20 tane gemi geçti Bağlan Hürmüz Boğazı'ndan. Bunların iki tanesi uluslararası deniz trafiğini ayrışma noktasını kullanarak geçti. İki tanesi Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri yakınından geçti. Şimdi geldik esas yere. Kalan bütün gemiler İran'ın geçiş hizmeti ya da boğaz bakım ücreti, deniz limanları idaresi altında aldığı muhtemelen paraları ödeyerek bütün gemiler İran'ın gösterdiği rotadan geçti. Şimdi burada anlaşma içerisinde 60 gün içerisinde tüm gemiler ücretsiz olarak geçecek diyor. Şimdi o zaman biz hemen çevirelim bunu. 30 gün, 60 gün ücretsiz, 60 günden sonra üyelik. Bu bizim televizyonlarda bizi izleyen izleyicilerimiz için de öyledir. Hatırlayacaksınız, 60 gün izlediğiniz platformdan size bedava izlettirirler. 60 günün sonunda size hadi bakalım bir 100-150 lira at da reklamsız izle gibi bir format. Şimdi bu da aynı. 60 gün geç, 60 gün sonra ama İran'ın rotasına bir sandığa bir para at. Şimdi bunun içinde sigorta primi var. Vesaire var. Haftalar boyu kolay etkilenip geriye döndürülebilecek bir mesele değil. ABD ve ortakları İran'ın yeniden yapılanması için en az 300 milyar dolarlık kalkınma planı açıklayacak. Burada hiçbir devletin hibesi yok. Bunun bende detayları var. Sri Lanka'dan Japonya'ya, Güney Kore'ye kadar Amerikalı şirketlere denmiş ki İran pazarına girin. Orayı kalkındıracak şekilde kendi gruplarınız içerisinde ihalesiz bir şekilde oraya destek olun. Mesela örneğin petrol rafinerisi ya da limanlar tekrar inşa edilecek. Tersanecilere demişler ki istikamet deniz, gidin orada tersaneleri İran adına yapın. Bunlar birer yatırım. Yani bir Amerikan hamburger firması Tahran'da bir zincir şube açması. 70'lerden kalma bir benzin istasyonundan bahsediyorum, pompalı. Bildiğimiz pısk pısk pısk diye benzin doldurduğunuz 70'lerden 80'lerden kalma sistem var. Şimdi bizim ülkemizdeki benzin istasyonlarını düşünün. Bunların bir de yurt dışındaki muadilleri. İran büyük bir pazar. Cep telefonundan güzellik malzemesine, dükkanından giyimine, yıllardır bu anlamda yaptırım altında kalmış bir ülkeye 300 milyar dolarlık bir özel şirket grubunun girdiğini gördüğünüz zaman, duble otoyolundan viyadüğüne, yeraltı geçidinden metrosuna, muazzam bir pazar. Deniz kısmına zaten girmiyorum. Bir de Hazar Gölü meselesi var. Bakın, bu anlaşmanın hiçbir yerinde yer almıyor. Hazar Gölü'nde Amerikan şirketlerinin bir sondaj faaliyeti vesaire faaliyeti ve özellikle oradan geçecek olan demiryolu, boru hattı vesaire yapmak istiyorlar. İran'ın eline bir fırsat geçti Banu Hanım. Ama ben bu İran'ın bu kalkınma meselesini İran halkına yansıtacağından şüpheliyim. Son cümlede izninizle şunu söyleyeyim. Emin olun, elektrik kesintileri, akaryakıt kesintileriyle beraber önümüzdeki aylarda muhtemel olası protestolarda gene İran yönetimi halkı nasıl bastırırız? Bu parayı biber gazının en iyi versiyonunu alsak da nasıl toplumu ya da muhalefeti etkisiz hale getirsek, muhtemelen gene buna kullanacaklar. Ya da vekil güçleri yeniden yapılandırmak için el altından Lübnan'a, Irak'a, Suriye'ye, Yemen'e para yağdıracaklar.
3: Peki, Ekber Karabağ'a dönelim. Tahran'da yayın için hazır. Şimdi en tartışmalı iki başlık. İran'ın Hürmüz Boğazı ve bölgedeki ticari gemi trafiğini 30 gün içerisinde savaş öncesi seviyelere döndürmesi. İşte İran para alacak mı almayacak mı tartışması bütün dünyada devam ediyor. Ve ABD ve ortaklarının 300 milyar dolarlık bir ekonomik kalkınma planı hazırlaması, yani İran'a bir şekilde bir kaynağın aktarılacak olması. İran'da da bu maddeler mi tartışılıyor Ekber?
5: Bunu teşekkür ederim. Sana değerli konuklarını yayınladın dinlerim. Ben değerli hocamın bıraktığı yerden devam etmek istiyorum. Hürmüz'le ilgili şöyle söyleyeyim ki, bugün Hürmüz'le ilgili Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'nin bir açıklama geldi. Ki bu meseleyle ilgili en yüksek düzeyli karar verici mekanizmanın söz konusu birim olduğunu ifade edebilirim. 60 gün boyunca buradan geçişler ücretsiz olacaktır. İran bunun masrafını karşılayacaktır. Burası özellikle önemlidir. Yani bu da onu gösteriyor.

0: ki oradan geçişler acaba masraflı mı oluyor? Yani İran için bir bedeli var mı yok mu? Bu da bir başlı başına tartışma meselesi. 60 gün sonra İran'ın işte Umman'la birlikte buranın yönetimini elinde tutarak işte o ücret belirleyecekti. Tabii az önce de hocam belirttiği üzere İran bunu vergi olarak değerlendirmiyor. Farklı sebeplerden işte güvenlik bedeli, hizmet bedeli farklı bir şekilde bunu işte alacaktır. Yine bu açıklamada özellikle bir detay söz konusuydu. Burası serbest bırakılsa da yine bu güzergahlar yani geçilecek rota ve aynı zamanda zamanlamanın İran tarafından belirleniyor. Yani herhangi bir gemi an itibariyle ve daha sonra Hürmüz Boğazı'ndan geçmek isterse bu istediği şekilde olmayacak. Önce İran'a bildirimde bulunacak, yükünü belirtecektir. İran ona bir zaman belirleyecek, diyecek şu saatte oradan geç ya bu saatte geç. Yani orayın trafiğini, rotayı hangi rotadan geçeceğini de İran belirleyecek ki bugün akşam saatlerinde gelen açıklamada özellikle bunun altı çizilmiş oldu. Bana o 300 dolar meseleyle ilgili şunu söyleyeyim. Esasında yüksek bir rakamdan bahsediyoruz. Neden bu mesele gündeme geldi? İran tazminat talep ediyordu. Sürekli bir şekilde bana tazminat vermem gerekiyor falan diye. Karşı taraf bunu reddetti. Ancak dedi bunun yerine ben böyle bir işte yöntem uygularım. Bunun yerine işte bir fon oluştururuz. Bu fona Arap ülkeleri, Körfez, diğerleri katkı sunar. Senin kalkınmana yardımcı olur. Ancak böyle bir paranın İran'a gelmeyeceğini herkes biliyor. Farsların çok güzel bir atasözü var. Çünkü rakam çok çok yüksek, çok yüksek. Düşünün İran'ın yani GDP'si 400 milyar dolardır. Yani neredeyse bakılsak İran'ın bir yıllık bütün işte GDP'sine eşdeğer bir rakamdan bahsediyoruz. Biz benzeri bir durumu 2015 yılında da görmüştük. 2015 yılında İran ve Amerika Birleşik Devletleri Obama yönetimi döneminde de anlaştığında Amerikalı şirketler gelecekti, yatırım yapacaktı falan filan. En fazla ne oldu? İran birkaç tane Amerika'dan uçak aldı. Boeing'den uçak aldı. O kadar. 7 mi 8 tane de artık bitti. Yani devamı gelmedi. Yani Amerikan şirketlerinin bu kadar gelip de İran'a yatırım yapması öngörülmüyor. Ben şunu söyleyeyim. Bırakın Amerika Birleşik Devletleri. İran daha önce Çin'le de bir anlaşma yapmıştı. Uzun kapsamlı bir anlaşma, 25 yıllık anlaşma ki o kapsamda Çin dahi gelecekti İran'la yatırım yapacaktı. Hatırlayalım ki savaş öncesinde Mesut Pezeşkian çıktı Çin'i eleştirdi. Dedi siz bize söz vermiştiniz gelip yatırım yapacaktınız niye gelmediniz? Yani müttefiki olan Çin gelip yapmadığı sürece Amerika Birleşik Devletleri 300 milyar dolarını tabii buraya getirip şey yapmayacak. Esasında şunu da söyleyeyim bana İran'da bu mesele de çok tartışılmıyor bu 300 milyar dolar meselesi. Diğer maddeler tartışılıyor. Yani ambargo. İran'ın en büyük sıkıntısı ambargodur. Ambargodur. Yani ambargolar kalktığı sürece, yaptırımlar kalktığı sürece İran'ın ne bu 300 milyar dolara ihtiyacı vardı. Çünkü İran ciddi anlamda zengin bir ülke. Dünyanın en çok doğal gazı sahibi ülke, petrol zengini bir ülke. Yeter ki İran bunu satabilsin. Sattığında işte düşünelim ki biz Güney Pars gaz sahasından bahsediyoruz. Bu ortaklaşa işletilen bilgi. Bir tarafında Katarlılar işletiyor. Harun var orada milyar dolarlar para basıyor. Ama İran hiçbir şey yapamıyor. Düşünebiliyor musunuz? Çok az miktarda gaz satıyor Türkiye'ye, Irak'a. Ancak çok ilginçtir. Bunun karşılığını da Türkmenistan'dan alıyor. Yani tam olarak bir ihracatçı da değildir. O yüzden bu mesele tartışmaya açık bir konu.
1: Evet. Ekber çok teşekkür ediyoruz. Bizi ve izleyicilerimizi bilgilendirdin. Mete'nin bir sorusu var. Hızlıca onun yanıtını alalım senden.
2: Ekber şimdi bu Hürmüz Boğazı ile ilgili sen bir bilgi vermiştin. İran ve Umman arasında kararlaştırılacak diye ama şimdi bu gördüğümüz haritada gördüğümüz
1: şimdi bu harita canlı harita. Hürmüz Boğazı zaten dar bir alan. Önüne yani buradaki gemiler aklına estiği gibi buradan gelip geçemez. Şöyle, bazı noktalarda çok sığ. Yani şimdi, buranın bir koordinasyonunun var. Yapılması gerekiyor değil ama, mi? Yani geçiş bu trafiğin yönetilmesi gerekiyor. Bu trafiği kim yönetecek? Kıyıda şu ülkeler yönetecek.
2: Şimdi, ben de onu soracaktım. Şimdi burada şöyle başlayayım. Bir o 10 saniyeni isteyeceğim Ekber. Burada izleyicilerimizin gördüğü kırmızı gemiler petrol tankerleridir. Yeşil gördüğünüz tankerlerde ya da kimyevi madde taşıyanlar da genelde kırmızı renkte gözükür. Yeşil gördüğünüz buradaki gemi işaretleri de kuru yük ya da ticari ya da genel kargo gemileri olarak adlandırılan renklerdir. Yani yeşil renk ticari gemiler, kırmızılar petrol. Örneğin balıkçı tekneleri olsaydı biz bunları sarı olarak görecektik. Yolcu gemileri olsaydı bunların bazıları mavi olacaktı. Ama burada benim Ekber'e de sormak istediğim, şimdi burada bir Birleşmiş Milletler deniz hukuku var. Amerika'nın tek taraflı ABD ile yaptığı, İran'la yaptığı anlaşmada neticede burada muhatap olarak İran ve Umman'ı gösteriyor. Ama Birleşmiş Milletler deniz hukukuna göre potansiyel olarak burada Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri %99.9 sesli olmasa da buna itiraz edecek.

0: Ama... Çünkü burada muhatap olarak sadece siz ummanı aldığınız zaman burada çok ciddi bir sorun var. Uluslararası deniz hukukunu aşındırmış olursunuz. Yani şey için söylüyorum bunu, iki taraf için de. Ve burada Birleşik Arap Emirlikleri'nin Münasır Ekonomik Bölgesi'ni, deniz sınırını, aynı zamanda Umman'ın da Münasır Ekonomik Bölgesi ve deniz sınırını ihlal etmiş oluyorsunuz.
1: Ama şöyle,
0: Birleşmiş Milletler bunu nasıl kabul edecek?
1: Metinde şöyle bir şey var. Umman'la birlikte, hani Umman ve İran'ı gösteriyor ama daha sonra diyor ki Körfez ülkeleriyle birlikte bir komite kurulacak. Bu komite orayı yönetecek yani. Bütün Körfez ülkeleri eğer orada yer alırsa, o zaman uluslararası işte deniz hukukuna da ihlal burası gelmez.
0: Burası Birleşmiş Milletler deniz hukukuna tabi, hiçbir ülkeye ait olmayan ve ücretsiz ve güvenli geçiş rotası. Siz burada Boğaz'ın o söylediğinizi yaparsanız statüsünü değiştirmiş olursunuz.
2: Ama buradaki
0: rejimini değiştirmiş
2: olursunuz. Buradaki trafiği kim yönetecek? Yani trafik polisini kim yapacak?
0: Eskiden Hürmüz Boğazı'nda nasıl insanlar uluslararası deniz trafiğini gidiyorsa, aynı şekilde
3: şimdi burada
0: herkesin mutabık olduğu bir uluslararası deniz trafiği var. Yani Umman'la İran'ın kararlaştırdığı bir deniz rotasından ve Birleşmiş Milletler'in hazır bir deniz hukuku varken Amerika'nın böyle bir zorlamasıyla bunu kim tanır? Sigorta primini kim öder? Kim garanti verecek
3: çok
0: buna?
3: Önemli bir nokta. Çünkü İran yarın hizmet bedeli adı altında oradan her gemiden para alacak.
0: Deniz hizmetleri ve yönetimi vergisi parası
3: tabii,
0: hocam.
3: Tabii. Yani bu o kadar şey ki hiç olmadığı halde o bedeli alacaklar. Yani Hürmüz'ün eski haline dönmesi lazım. Çok kabul edilebilir bir
0: statüko
3: şey değil.
0: Statüko değişiyor.
4: Evet, hocam anlaşmada yani açık bir şekilde İran kaydediyor ki bu 60 günlük bir süreyle bu serbest bırakılacaktır. Amerika Birleşik Devletleri de bunu kabul ediyor. Diğer taraftan diyor ki İran buranın yönetimi İran'da olacaktır ve İran bu meseleyi Umman ve diğer kıyı ülkelerle koordineli bir şekilde yapacaktır. Hocamın dediği doğrudur Mete hocamın, ancak şunu da hatırlayabilelim hocam, güç İran'da. Güç İran'da olduğu zaman dikkat edelim, savaş zamanında gelmişti Suudi işte Birleşik Arap Emirlikleri'nin kıyılarını yapışmış, kıyılarını işte kendi kontrol alanı olarak ilan ediyordu. İran güçlü olduğu müddetçe bunu yapacaktır. Evet. Ve an itibariyle bütün gemiler oradan geçiyorlarsa İran'a bildirimde bulunuyorlar. Bana şunu da söyleyeyim. Oranın dar alan görüyoruz da bu şimdi ben oraya gittim. Geçtiğimiz ara o bölgeye gittim. Evet. Yani insan öyle düşünüyor ki gitmeden önce bir kez gittim o bölgeye. Gitmeden önce İstanbul Boğazı'nı düşünüyordum.
2: Yok, hiç ilgisi yok. Bizde bir Dubai açıklarının, Dubai limanında demirli bir Türk gemisiyle yayın yapmıştık. Uçsuz bucaksız yani, en yakındaki gemi gözükmüyor bile. Yani şimdi mesela
4: adaya gidip gelmem yarım saat sürdü.
2: Bu kadar kalabalık gözüküyor ya, buradaki bir gemiden dışarıya kamera tuttuğunuz zaman başka bir gemiyi göremiyorsunuz yani. Tabii. O kadar büyük bir mesafeden bahsediyoruz.
0: Ekber buradaydın değil mi? Keşmin güneyiydi senin gittiğin yer. Burasıydı.
4: Yok, hocam ben oraya gittim. Gidişimiz dönüşümüz yarım saat sürdü. Yani düşünebiliyor musun? Çok da çok az bir alana gittik geldik. O kadar sürdü. Yani şunu söyleyebilirim rahatlıkla. Yüzlerce gemi orada yan yana geçebilir. Yani çok dar bir şeyden bahsetmiyoruz. Yani kafamda mesela İstanbul Boğazı vardı. Dedim herhalde 10 katı, 20 katı olur. Ancak öyle değil. Çok da geniş. Yani yüzlerce gemi oradan geçer.
2: Ama bazı bölgeler için çok sığ deniyor ya hani.
0: Yani
2: derin olan kısmı bile yeterli yani. Peki geçmeye İran'a para ödemeden geçmeye kalkarlarsa ne olacak? İran vuracak mı? Ne yapacak? Durdurur diyorsun.
4: An itibariyle de gemiler oradan geçerken İran'a bildirim yapmak zorundalar. Rotayı İran belirliyor. Rotayı İran. Yani oranın kontrolü İran'da kalacak. Bunu açık diyor müdiriyet. Ben Farsçasına baktım. Diyor müdiriyet. Yani müdiriyet ne demek? Yönetmek. Yani buranın yönetimi bizdedir diyor.
2: Evet.
4: Yani açık bir şekilde
1: ama burada şöyle bir şey var yani İran'ın böyle söylemesi kabul edilebilir bir talep olarak görülmeyecektir. Çünkü az önce Mete Bey'in söylediği Birleşmiş Milletler deniz hukukuna baktığımızda işte o seyru sefer gemilerinin transit geçiş dediğimiz bazı kurallar var. İşte 39. maddesi 38, 40, 41, 44 bunlar hepsi uluslararası gemilerin transitini belirleyen kurallardır ve o kurallar çerçevesinde kıyı ülkeler bu transit geçişleri engelleyemezler yani. Hı hı. Eğer kendilerine yönelik bir durum söz konusu değilse, askeri bir gemi değilse, eğer bir savaş tehdidi yoksa, kendi toprak bütünlüğüne yönelik bir tehdit durumu söz konusu değilse, o zaman bu gemilere herhangi bir şekilde karışma durumu da ortada olmayacak.
0: Malaka Boğazı da var mesela. Endonezya, Malezya, Singapur.

0: Singapur üçlüsü Malaka Boğazı'nı yönetiyor. Yani kontrol ediyor demek biraz şey olabilir ama neticede söz sahibi. Ama aynı modeli siz buraya yaptığınız zaman dünyanın bütün boğazlarında 2-3 tane ülkeyi ortaklaşa yönetin demek gibi bir hale geliyor. Süveyş kanalı içinde o zaman şunu mu diyelim? Yani Sina'yı işgal etse İsrail ABD şey mi diyecek? Mısır'la İsrail Süveyş kanalını beraber idare etsin gibi tuhaf bir duruma geliyor. Yemen'de Husiler var.
1: Der mi derler.
0: Husilerin yani kontrolünde.
2: Aden Körfezi'ni de o zaman
0: Cibuti ile beraber Somali'yle beraber yönetsinler o zaman. Şimdi Somali. Öyle bir yere geldik.
1: Yani Ekber'in son sözlerini alalım. Ekber son sözlerini alalım biz senin.
3: Yani şimdi Banu biz bugünümüzden bahsediyoruz ya, diğer maddelere baktığımızda yani sanki bu maddelere baktığımızda sanki İran gerçekten öyle yapmıştır. İran bir metin hazırlamış 14 maddeden Trump'ın önüne koymuş demiş imzala. Yani böyle bir durumdan bahsediyoruz.
1: Evet.
3: Yani sadece bu madde değil, diğer maddelere bakıldığında da hepsi İran'ın dediği olmuştu. Zaten ilk başta da böyleydi.
1: Evet.
3: İran 14 maddelik bir teklif verdi. Onlar 10 madde verdi. İran aldı 10 maddeyi çöpe attı. Dedi benim 14 maddemi imzalayacaksın. Ve sonunda da bunu imzaladılar. Bana son olarak şunu söyleyeyim. Bugün İran lideriyle bu uzlaşmayla ilgili bir açıklama geldi. O açıklamasında ilginç bir detay söz konusudur. Onu aktarmak istiyorum. Diyor ben esasında buna karşıydım. Yani bu 14 maddeye ya uzlaşmaya karşıydım. Ancak Mesut Pezeşkian diyor bana geldi, söz verdi. İşte milletinin bu direniş gruplarının haklarını, hukuklarını bu uzlaşma kapsamında savunacağına söz verdi. Bu konuyla ilgili sorumluluk üstlendi ve ben bunun üzerine bunu kabul ettim. Ve şunu da ek olarak belirteyim ki tabii bu karar az önce de belirttiğim Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'nde alındı ki Mesut Pezeşkian da onun başkanı. Orada sadece bir kişi muhalif şerh koydu buna. Tabii ismi belirtilmiyor ki ben öyle zannediyorum, o da Said Celil'miş.
1: Peki. Çok teşekkür ediyoruz Ekber Karabağ. Katkıları için bizi ve izleyicilerimizi bilgilendirdi. Tabii kısa bir şey alayım. Bu arada Profesör Doktor Sayın Abdülkadir Develi de yayınımıza konuk olacak bu dakika itibariyle. Hocam size hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk efendim. Teşekkür ediyorum.
1: Hemen döneceğiz size.
0: Kısa bir şey söyleyeyim. Bakın 1975 yılında bir Helsinki Anlaşması imzalandı. O zaman da Sovyetler Birliği'nin Batı, 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki işte sınırlarını tanıdığı Sovyetlerin Doğu Avrupa'daki nüfuzunu tanıdığı, nükleer bir güç olarak Sovyetler Birliği büyük bir zafer kazandığını hissetti ya da öyle hissettirildi. İşte o zamanın yaptırım olarak tabir edilebilecek bütün olanakları tamamen raflara kaldırıldı. 1975 Helsinki tuzağına düşüyor İran. Aynı Sovyetler Birliği 1975'te imza atıp topraklarına döndüğü zaman büyük zafer diye ellerini kaldırıp alkış bekleyen Sovyet siyasetçiler 1991'de ortalıktan kayboldu, ülke kalmadı. Ben sadece tarihe bir not düşmek adına İran'ın 1975'te aynı Sovyetler Birliği'nin batı tarafından düşürüldüğü Helsinki tuzağını bir hatırlatıp burada sözlerimi tamamlamak
1: istedim. Peki, Sayın Develi'ye dönelim hemen. Hocam şimdi bu anlaşmanın, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki bu anlaşmanın hem dünya ekonomisine hem de ülkemizin ekonomisine bazı etkileri var şüphesiz. Şimdi Brent petrol düşüyor. Kaç oldu? 72 falanı gördük.
0: En son 72.
1: En son 72. Yani belki 60'ları tekrar görmesi biraz vakit alacak ama bunun hem işte Amerika Birleşik Devletleri'nde hem ülkemizde enflasyona bazı olası etkileri var. Gidişatı nasıl görüyorsunuz? Nasıl öngörüyorsunuz? Bundan sonra neler beklemeliyiz ülkemiz adına? Ne dersiniz hocam? Buyurunuz.
4: Tabii öncelikle petrol fiyatlarındaki düşüş, yani bu oldukça önemli dünya ekonomisi açısından. Zaten Trump evvelinde de sürekli bunu söylüyor. Yani petrol fiyatları düşecek, işte enflasyon düşecek. Yani daha çok odak noktası Trump'ın burasıydı. Çünkü ABD'deki hane halkı da yükselen enerji fiyatlarına rahatsız ve bu da aslında süre gelen Trump'ın işte faiz indirme sürecini etkileyen bir husus. Çünkü Trump ne diyordu? Powell'la bir sürü kavga etti faiz indir diye. Ama şu anda enflasyon baskısı var.
1: Evet.
4: Yani bu durumda faizi bu noktada düşüremeyecek ve dolayısıyla enerji fiyatları ve buna bağlı petrol fiyatlarının düşmesi burada aslında Trump'ın işine geldi. Bunu da söylemek lazım. 72 dolar bandında, yani bu düşüş hızı devam eder mi, buna bakmak lazım. Ama şunu söyleyelim burada, yani 20 milyon varil günlük petrol üreten bir bölge burada Hürmüz Boğazı ve dünyadaki enerji arzının ve petrol arzı yaklaşık %17'si civarında. ciddi konteyner ticareti de var bu noktada ve aslında dünya bu Hürmüz krizini yönetmekte dünya ekonomisi zorlanmaya başlamıştı. Hı-hı. Neden? Çünkü bakın Avrupa Merkez Bankası faiz artırdı. Diğer tarafta Japonya'da faizler 33 yılın zirvesinde. ABD'de FED yani

0: Küresel ticaret ikliminde bir bozulma durumu söz konusu. Yani bu aslında kimsenin işine yarayan bir durum değil. Yani tabii burada en çok bölge ekonomileri olumsuz yönde etkilendi. Bakın yani yapılan çalışmalar şunu gösteriyor. Körfez bölgesindeki ülkeler, İran dışındaki ülkelerin büyümesi %3'lerin üzerindeydi. Bunu %2'nin altına kadar düşme durumu söz konusu. Dünyada da ekonomik olarak yavaşlama durumu söz konusu. Avrupa'da takati kalmadı. Enflasyon artıyor, büyüme yavaşladı. Dolayısıyla şu an enerji fiyatlarının düşmesi dünya bir rahatlama getirecek gibi duruyor. Fakat mutabakata bakmak lazım. Bu aslında bir yol haritası. Anlaşmayı nasıl varırızın yol haritası. Yani aslında başkan yardımcısı ben size söylemişti. Adım adım aslında test edilecek bu. Yani detaylar çok önemli ve aslında önümüzdeki günler itibariyle bunu biz daha çok göreceğiz. Yani anlaşma devamlı olacak mı olmayacak mı bunu o zaman göreceğiz. Ya temkinli bir iyimserlik var zaten. Savaşın başından beri temkinli bir iyimserlik var. Yoksa şu anda 70'li yıllar bir yaşamış olduğumuz en büyük enerji krizi de yaşıyoruz. Yani dünya enerji arzı ciddi anlamda bir kısıtlama durum söz konusu oldu ve fiyatları bu ciddi anlamda da artırdı. Bunu da söylemek lazım. Merkez bankaları ve aynı zamanda dünya ekonomisi hızlı bir şekilde 28 Şubat öncesi döner mi? Bu zaman alacaktır. Bakın bütün analizler bunu gösteriyor. Goldman Sachs'ı yapmış olan en son açıklamada Ekim ayı deniliyor. Yani bugünden itibaren savaş olmayacağı varsayım altında tekrar petrolün üretiminin aynı noktaya gelmesi, aynı kapasiteye ulaşması ve dünya ekonomisi daha doğrusu bölgenin rehabilite edilmesi gerçekten zaman alacak. Çünkü burada ciddi anlamda bir verimlilik kaybı var. Bunu da altını çizmek istiyorum. Tabii bu bize şunu gösterdi. Ekonomik güvenlik kavramının ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Ekonomik güvenlik sadece finansal güvenlik değildir. Enerji güvenliğidir, gıda güvenliğidir, lojistik güvenliğidir. Yani bunların hepsini aslında bu şok anlarında Türkiye ekonomisi aynı zamanda test etmiş oldu. Bakın Avrupa tarafında enerjiye karşı bu kadar direnç olmadı çünkü rezervler bizim kadar dolu değildi. Yani bu noktada Türkiye enerji şokuna karşı ciddi bir direnç gösterdi.
1: Tabii Enerji Bakanımız çıktı zaten bu krizin başında ne dedi? Enerji arz güvenliği noktasında bir problemimiz yok dedi ve bu Hürmüz krizi enerji nakil hatlarının çeşitlendirilmesi noktasında bir gerekliliği de bütün ülkelerin masasının üzerine bıraktı. Bu noktada Türkiye çok önemli bir geçiş güzergahı ve yeni boru hatları, yeni nakil hatlarının devreye girmesi ile birlikte Türkiye'nin önemi çok daha da artacak. Yine enerji üzerinden gidiyoruz. Türkiye'nin Libya'da, Somali'de ve belki Pakistan açıklarında başlayacağı sondajlarla birlikte Türkiye'nin yeni kaynaklara ulaşacağı bir süreci de yaşayacağız mesela. Yine Türkmen Kazak enerjisinin Türkiye üzerinden Avrupa'ya doğru ulaşmasıyla alakalı bir sürecin de beklenebileceğini söyleyebiliriz. Eğer İran hakikaten Amerikan şirketleri fonlarıyla daha da gelişir ve kendini güvende hissederse belki Hazar üzerinden geçiş noktasında şu ana kadar çıkarttığı arızaları da çıkarma ihtiyacı duymayacak. Değil mi? Türkmen gazının geçmesi noktasında Hazar'dan. Evet. İran'ın hep bir problemli nokta olduğunu da hatırlamakta fayda var. Yani bu süreç aslında Türkiye için bazı fırsatları da araladı. Bunları değerlendirmenizi rica edeceğim ben hocam müsaadenizle.
0: Tabii çok çok iyi bir noktaya değindiniz. Lojistik merkezi olma iddiası. Bakın coğrafi geçişlerden sonra aslında Doğu ticaretlik avantajını Batı'ya kaptırmıştı. Fakat şu an tekrar işler tersine dönüyor. Ticaret tekrar burada doğuya kayıyor ve eski o kadim ticaret yolları da tekrar önemli bir hale gelmeye başladı. Çünkü denizlerde özellikle ABD'nin müdahalesi ve bu hegemonik gücünden dolayı diğer ülkeler alternatif yol arıyorlar. Yani Körfez ülkeleri de özellikle burada bakın kalkınma yolu ne kadar önemli bunu biz zaten görüyoruz. Evet, yine burada Hicaz Demir Yolu projesi ne kadar önemli bunları görüyoruz. Aslında ticaret noktasında hem enerji merkezi noktası Türkiye bir merkez ülke gelme durumunda hem lojistik noktasında merkez ülke duruma geliyor. Gıda noktasında da bu şekilde. Yani çünkü bakın şu anda Orta Doğu'da yani bu Körfez ülkeleri şu an büyük ölçüde üretimi yapamaz hale geldiler. Peki bunların ihtiyaçları nereden gelecek? Finans noktasında, finans büyük ölçüde Körfez bölgesini terk etti. Peki finans nereye gidecek? Ticaretin olduğu yere gidecek, üretimin olduğu yere gidecek. Aslında Türkiye için fırsatlar dolu bir kapı açıldı bu noktada. Bu söylemiş olduğumuz kalkınma yolu projesi olsun, Hicaz Deniz yolu olsun, diğer tarafta Zengezur geçitiyle bu Orta Asya Cumhuriyetleri ile olan bağlantı diyelim. Evet, evet, bunların evet. hepsi aslında Türkiye'nin giderek önemini arttırdığı bir süreç olarak da değerlendirebiliriz. Tabii burada üretimin Türkiye'de kalması, doğrudan yatırımların Türkiye'ye gelmesi

0: ise aslında bölgelerde bu siyasi liderliğin, güçlü liderliğin ne kadar önemli olduğunu da biz zaten tespit etmiş olduk bu noktada. Çünkü istikrar adası haline gelen bir Türkiye. Bakın yaşamış olduğumuz şok gerçekten büyük bir şok, fakat ekonomik olarak da siyasi olarak da gerçekten çok güçlü bir duruş gösterdi Türkiye burada. Evet, evet. Bakın döviz tarafında bir hareketlenme olmadı. Ya oysa ki biz bunu 90'lı yıllarda buna benzer kriz yaşadığımız zaman bir daha bakardık ki dolar, euro, mark neyse almış başına gitmiş. Merkez Bankası 220 milyar dolar ile bu krize yakalandı ve gerçekten çok hızlı bir şekilde bunu attı. Tabii enerji, bakın Eşel mobil sistemi ya 900-110 dolara çıktı ve bu hane halkına yansımasın diye de burada Eşel mobil sistemi ile peyderpey bir yansıma uygulaması oldu bu noktada. Bu da aslında enflasyonu mücadele noktasında Türkiye'nin güçlendi. Tabii
1: hocam çok şükür bolca yağış aldık. Hidroenerji bayağı bir Türkiye'ye kazandırdı. Aynı zamanda ciddi bir tarım üretimiyle neticelenecek bir yazı geride bırakacağız. Bunun da herhalde gıda arzı noktasında, gıda enflasyonu noktasında bazı katkıları olacak ülkemize.
0: Uzun yıllar ortalaması %29 üzerinde bir yağış aldık. Sebze ve meyvede geçen yıl mukayese olarak %58'lik bir artış durumu söz konusu. Yani aslında şu anda gıda tarafında bir bolluk var. Ama hemen bir uyarı yapayım. Yokluğu yönetmek kadar bolluğu yönetmek de bu noktada oldukça önemli. Yani biz bunu yönetmeliyiz ve bunu hane halkına uygun şekilde gıdanın erişimini sağlamak durumundayız. Şimdi enerji fiyatlarının aşağı gelmesi, lojistik fiyatlarını bu noktada etkileyecektir. Bakın tarımsal TÜİK açıklandı. %0.6. Bu gerçekten iyi bir rakam. Bakın hem bolluk var hem de tarım tarafındaki o gelen tarım üfede 0.6 artış gerçekten çok düşük bir artış. Yani bunu biz yaz aylarında bu bolluğu hane halkına ulaştırdığımız zaman aslında dezenflasyon programını da bu noktada daha etkin bir şekilde devamında sağlayacağız. Bakın bu savaşın bitmesi oldukça önemli. Neden? Çünkü bir, enerji fiyatının düşmesi bizim cari açığı bu noktada yormayacaktır. Daha az yoracaktır. Diğer taraftan enerji fiyatlarının düşmesi döviz talebini bu noktada azaltacaktır. Yani her yönden bize yarayan bir durum. Tabii bir taraftan da içerideki enerji arzını yükselmesi ne kadar önemli, bunu gördük. Yani siz az önce ifade ettiniz. Evet, yani evet. Yenilenebilir enerjinin özellikle elektrik üretimindeki payı şu anda Cumhuriyet rekoru. Yani her geçen gün de artıyor. Bunun ne kadar önemli olduğunu gördük. Bakın Çin şu anda varını yoğunu yenilenebilir enerjiye götürüyor. Çünkü enerji olmadan zaten bu noktada üretim yapamayız. Tabii bir taraftan ekrana bakıyorum ben burada da. Hani altınla ilgili de arzu ederseniz konuşabiliriz. Çünkü orada da böyle başka şeyler var. Şimdi petrol fiyatları çok hızlı aşağı geldi. Beklenen o ki altın fiyatları çok hızlı yukarı gitsin. Ama böyle olmadı. Evet. Altın nereye takıldı? Kevin Walsh'a takıldı. Yani Kevin Walsh öyle bir şahin açıklama yaptı ki altın böyle nefes alıp kendini toparlayamadı. Oysa ki savaş bitti bu noktada. Enflasyonist baskı küresel ekonomide azaldı. Tam zamanı işte altın için fırlama zamanı. Ama Kevin Walsh ve bu işte politika yapıcılar, FED'deki bankadaki politika yapıcılar bu yıl için faiz artırma mesajı verdiler. Yani belki faiz artacak. Faiz arttığı zaman ABD doları güçleri, diğer tarafta da altın bu noktada faiz karşısında, yüksek faiz karşısında tutunamaz. Bundan dolayı altında böyle bir sert bir yükseliş gelmedi. Yani Kevin Walsh'a takıldı altın. Böyle bir durum söz konusu. Ama dediğim gibi uzun dönemde, yani 28 Şubat öncesi döneme, savaş öncesi döneme dönecek olursak orada şu dünyadaki bu jeoekopolitik okumanın da değiştiğini görüyorduk. Biz aslında sözlerimin başında ifade etmiş olduğum gibi tekrar ticaretin doğuya kayması, ticaretin özellikle doğudaki Asya para birimlerinin, Yuan'ın, Çin para biriminin payının dünya ticarette artması ve bu geçiş sistemine, petrol dolar sistemine karşı diğer tarafta farklı bir yapılanma ortaya çıkması, alternatif araba arayışı, aslında Çin Merkez Bankası, Hindistan Merkez Bankası ne yaptı? Daha fazla altın alıyor yani. Aralıkları daha fazla altın aldı ama uzun vadede altında ben bir toparlanma durumu olacak da, fakat şu an işler karışık çünkü faiz, güçlü faiz artırma ihtimali FED tarafında altını bu noktada ne yapıyor? Baskılıyor.
1: Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz. Bizi ve izleyicilerimizi bilgilendirdiniz. Sağolunuz. Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda hocam. Sağ olun. Çok teşekkürler. Mete Sohtoğlu'nu yine buraya, Barko'ya yanıma alayım. Son maddelerinde bir üzerinden geçelim. Tabii. Aynı zamanda sıcak açıklamalar var üzerine konuşmamız gereken. Donald Trump'ın tartışmalı açıklamaları var. Onları da paylaşacağız izleyicilerimize. Bazı senatörlerden ve yine İsrail tarafından gelen bazı açıklamaları da ekrana getirmeyi planlıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı İran'a yönelik yaptırımları kaldırmayı taahhüt edecek. İran nükleer silah üretmeyeceğini yeniden teyit edecek. Zenginleştirilmiş uranyumun geleceği nihai anlaşmada belirlenecek. Nihai anlaşmaya kadar İran nükleer programında mevcut durumu koruyacak. Şimdi nükleer başlığı ile ilgili maddeler bunlarda. Donald Trump ne dedi? Zaten zenginleştirilmiş uranyum yerin bilmem kaç metre altında. Buna İranlıların bile ulaşması mümkün değil. Böyle bir teknolojiye sadece biz ve Çin sahip. Yani biz gidip çıkarmazsak o zenginleştirilmiş uranyumu İran'ın oradan çıkarması mümkün değil dedi. Bunu da hatırlatmakta fayda var diye düşünüyorum.
2: ABD Başkanı Trump tam olarak gerçeği söylemiyor. Pakistan'ın da bu bir nükleer güç olarak bu yeteneği var. Fakat burada temel sıkıntı şu. Biz bu nükleer meseleden ne anlıyoruz? ABD'nin İran'da İsrail ile beraber vurduğu hedefler 100 metre, 800 metre altındaki örnek söylüyorum. Santrifüjler. Bir de bu nükleer maddenin ham olan hali var. Başka bir yerde. Bir de zenginleştirilmeye hazırlanan bir başka formu var. Yani buna şöyle diyelim kısaca. Uranyumun bir katı bir sıvı hali var gibi, bir de şişelerin içine depolanmış hali var gibi. Şimdi burada şöyle bir sorun var. ABD İsrail saldırılarında siz santrifüjleri vurduğunuz zaman bunlar toprağa temas etti, yayıldı. Şimdi siz burada bir nükleer ölçüm yapmadan, yani radyasyon seviyesini ölçmeden oraya bir insan evladını sokamazsınız. Onu kimse alamaz. Radyasyon var. Orada bir ölçüm yapacaksınız ve burada Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu çalışanlarına İran topraklarını ya da tesislerini aşmak durumunda. Burada sadece bir Fordow ya da Natanz'dan bahsetmiyoruz ki. İran'ın gizli bir de nükleer programı var. İran burada hangi tesislerini bu incelemeye ya da denetime açacak?
1: Donald Trump diyor ki biz uyduyla dakika dakika izliyoruz. O tesislere bir yaklaşırsa anında müdahale ederiz.
2: Toprağa sızmış radyasyonu el yordamıyla tespit edebilecek dünyada bir süper insan evladı varsa buyursun gitsin İran'a.
1: Hemen bakalım
2: robotik kollu, robotik kollu alet edevatla yapılır bu. Pakistan bunu önermişti. Ama bu yani uzun aylar konuşacağız. İran petrolünün sigorta taşımacılık faaliyetlerinin muafiyet sağlanacak meselesi de burada ABD, yani ABD'den ziyade İngiliz şirketlerine bakmak gerekiyor. Çünkü taşımacılık sigorta işlerinde ya da bu anlamda uluslararası hukuk anlamında artık o denge bozuldu. Şimdi 10 bin dolar bana bir gemiye sigorta primi yapan avukat Hadi Bey, şimdi bu anlaşma var diye tutup risk bitti diyebilir misiniz? Hayır. Haftalar boyu bu 10 bin dolar, belki 15 bin dolar olarak, belki 20 bin dolar olarak devam etmeyecek mi?
3: Edecek.
2: Edecek. Bakın, dondurulmuş varlıkları ve fonlar kademeli olarak serbest bırakılacak. Sadece bir ülkede değil, ABD'nin İran, örneğin bakın çok az
3: 24 bilinen milyar bir, dolar.
2: Evet, ama çok az bilinen de bir şey var. Mesela İran, Irak'ı bir banka gibi kullanıyor. Elektrik ticaretinden. Fakat Amerika bunu fark ettiği için şu an İran'a ödemesi gereken milyarlarca dolar para ABD'de blokeli olarak tutuluyor. Şimdi bu Güney Kore'de, Japonya'da, çeşitli ülkelerde var.
1: Güney Kore'de İranlıların parasına çökmüş, harcamışlar.
2: Güney Kore çöktü işte 6,5 milyar doları. Ben veremem ekonomiye verdim diyor. Bunun karşılığında diyor 6,5 milyar dolarlık zeytin, peynir, işte ne istiyorsan al. Ama Güney Kore'de de ekonomik iyi değil.
1: Güney Kore'de zeytin
2: piyasaya vermişler. Yani aklıma geldiği için Güney Kore'de ne işte pirinç olsun bana. Pirinç al diyor. Baldo pirinç al, kırık pirinç al. İşte al diyor yani. Ama 6,5 milyar doları veremem diyor. Şimdi burada zaten kademeli olarak serbest bırakılmasından ziyade bu dondurulmuş varlıklara sadece banka hesapları olarak bakmayın. İran'ın gelir elde ettiği kira gelirleri var. Borsa varlıkları var. Başka kripto hesapları var. Var da var. Ama bu fonlar kademeli serbest bırakılacak.
1: Evet, 12. madde nihai anlaşmanın uygulanması
2: denetleyecek ortak bir izleme mekanizması kurulacak. Burada garantör ülkeler muhtemelen var.
1: 13 ile 14'e de bakalım.
2: Garantör ülkeler Türkiye, Pakistan gibi, muhtemelen Suudi Arabistan gibi ülkelerin bir izleme komitesinde yer alacağını tahmin etmek zor değil. Şimdi İran'ın Bu işte 4, 5, 10 ve 11. maddelerin uygulanacağına dair güvence aldıktan sonra niye anlaşma için görüşmesi başlayacak. Bir de nihai anlaşma Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bağlayıcı bir kararıyla onaylanacak.

0: Ancak biraz önce benim şer koydum. Bu Hürmüz Boğazı meselesinde zaten bir Birleşmiş Milletler statükosu var. Deniz hukuku. Uyanı da var, uyumayanı da var. Ama neticede Hürmüz Boğazı uluslararası anlamda kabul görmüş. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin ya da İran'ın beklediği gibi, şu an evet İran'ın lehine ama tüm dünya İran'a bu anlamda destek verecek diye bir durum yok. Bu sebepten dolayı da bu biraz tartışmalı. Körfez ülkelerinin itirazı olacak. Ben şahsen Arap Emirlikleri'nin ve UNMA'nın Birleşmiş Milletler nezdinde itiraz edeceklerini düşünüyorum. Mesela bu anlaşmayı ümitlendik vesaire ama bakın Şahbaz Şerif, Pakistan Başbakanı, yarın normalde İsviçre Cenevre'ye gitmesi gerekiyordu. Gezi iptal etti. Bir şeyler ters gidiyor. Yani bu imzalanan anlaşmanın sahada uygulandığına dair içimizi ferahlatacak ya da eleştiremeyeceğimiz hiçbir gelişme yok. Üzgünüm.
1: Evet, yani şimdi biraz müsaade ederseniz tatlı
2: sunalım. Tabii tabii tabii hocam, buyurun.
1: Şimdi tabii burada bu bir barış anlaşması değil bir kere. Önce onun adını koyalım.
0: Teknik bir mola değil mi? Evet. Teknik bir mola verildi.
3: Ateşkes anlaşması.
1: Bu bir aslında barış anlaşması değil. Bu bir mutabakat muhtırası. Yani bir muhtıra aslında. Yani asıl barış anlaşmasına kadar 60 günlük süre içerisinde tarafların birbirine saldırmayacağına dair bir mutabakat. Şimdi tamam, bu güzel bir şey ama bu mutabakatın içinde de dikkat edin, Hürmüz konusunda ABD ile İran ortaklaşıyor. Yani başka konularda birbirlerine karşıtlar ama Hürmüz konusunda her ikisinde ihtiyacı var. Hem dünyanın enerjiye ihtiyacı var, hem de İran'ın dışarıdan mal ve hizmet almaya, aynı zamanda kendi petrolünü de ihraç etmeye ihtiyacı var.
2: Evet.
1: Dolayısıyla Hürmüz konusunda her ne kadar Boğaz'ın statüsü daha sonra belirlenecek dense de her iki tarafta Hürmüz'ü açmak niyetindeler. Bu iyi bir şey.
2: Evet.
1: Fakat işte başta nükleer konusu olmak üzere Lübnan konusu, efendim mesela dışarıdaki paramiliter unsurlara yardım yapılıp yapılmaması, işte İran'ın mal varlıklarının, dondurulmuş mal varlıklarının şimdi serbest bırakılması, o kadar çok problem sahası var ki, yani elinde 90'dan fazla nükleer başlık olan İsrail bölgede olduğu müddetçe İran nükleer kapasitesini varoluşsal bir gereklilik olarak görüyor. Yani burada işte baktığımızda ABD şimdilik 6 ay sonra işte Kasım seçimleri var. 6 ay bile yok aslında. İşte 4 ay var. Kasım seçimlerine kadar bir mola aslında almış durumda. Ama sorunlar bu 60 günde çözülür mü? Hiç sanmıyorum. Muhtemelen bu uzatılacak. Yani seçimlere kadar, daha önce oldu işte 24 saatte, bir hafta oldu, bir ay oldu filan. Bu uzatı. Yani gördüğüm kadarıyla ABD Kasım seçimlerine kadar bu işi oyalama noktasında bir mutabakatı kabul etmiş gibi görünüyor. Peki iki tane faktör var. İsrail bu işin neresinde? İsrail terör örgütü den hiç ses çıkmıyor. Sadece işte birinci gün dendi ki İsrail, ben de Lübnan'dan çıkmıyorum. Lübnan'ın ikincisi Netanyahu'dan geldi açıklama. Yani aynen şu cümle geçiyor, hatırlarsınız. Bir anlaşma olsun ya da olmasın ama İran asla nükleer silaha sahip olmayacak. Biz bunu önleyeceğiz. Yani diyor ki bu anlaşma İran'la ABD arasında beni bağlamaz diyor. Şimdi peki İran'ı ABD İsrail ABD durdurabiliyor mu? Durduramıyor. Dolayısıyla şimdi burada böyle bir başka bir durum var. Yani ben de Mete Bey'e katılıyorum. Şimdi gayet güzel şu bu ama bunlar öyle çözümlenebilecek vesaire sorunlar gibi görünmüyor. 60 günlük sürede de çözülebileceğini ben hiç ihtimal vermiyorum. İnşallah çözülür ama çok zor görünüyor. Dolayısıyla İran şunu iyi düşünmeli. Yani bu iş, ABD'nin her zaman politikasını biliyoruz. Oyalama, kaypak, yalancılık da, yani Donald Trump'ın üstüne
0: bombalamayacağının da garantisi yok bile.
1: Eline kimse su dökemez. Yani burada İran çok dikkatli olmalıdır. Yani bu iş bir oyalama sürecine girip daha sonra tekrar daha güçlü bir şekilde bir stratejik saldırıya geçerler mi, geçmezler mi? Bu cidden hala daha hani sorunların çözümü noktasına baktığımızda, daha da çözülmeme noktasında büyük bir problem var. Hani bu problemi görmek lazım. Bu geçici bir mola gibi duruyor. Bir süre sonra yine İsrail provokasyonu

0: ABD'nin de mecburen ya da ortak diyelim, hani görünüşte mecburen gibi görünüyor ama neticede ABD'nin de katılımıyla yeniden daha yüksek yoğunluklu bir konvansiyonel savaşa dönüşme Peki. ihtimali var. Yani buna dünya hazır olmalıdır. Tabii bunun çözümü de aslında Türkiye, Pakistan, Arabistan ve Mısır arasında gerçekleşen ittifakın Orta Doğu'da yeni bir güvenlik mimarisi kurmasına bağlıdır. Yani hem İran hem Türkiye, işte bu dörtlü koalisyonun İsrail üzerinde yapacağı baskı belki bu sürecin bir çatışmaya varmadan diyalogla sürmesini temin edebilir. Aksi Peki. takdirde bakın orada yine çok kritik bir şey var. Çekilecek diyor Boğaz'dan diyor ABD güçleri. Nereye çekilecek? Çekilir 20 kilometre öteki tarafa. Gene durur.
1: Yani şu Küba'ya gider, Nikaragua'ya.
0: Gitmezler bile ya. Ben size söyleyeyim. Bakın şu an ABD'nin Körfez'e yaptığı stratejik yığınaklanma durdu mu? Yok. İsrail'e verdiği destek durdu mu? Yok. Hatta kargo gemileriyle geliyor yani. Evvelden kargo uçaklarıyla geliyordu. Şimdi gemiler dolusu silahça. Yani bu stratejik hazırlığı örtmek noktasında anladığımız kadarıyla benim kanaatim, umarım yanılıyoruzdur, bir geçici mola, seçimlerde çoğunluğu ABD Kongresi çoğunluğu tekrar elde ettiği garantiledikten sonra iş başka noktalara yani dönebilir mi görünüyor.
1: Dünya şampiyonası da bitecek Eray Bey. İşte mevsimsel şartlarda sizin dediğiniz tarihlerde Eylül gibi, belki Ağustos sonu gibi mevsim de uygun.
2: Peki.
1: Yine şey şartlarına dönüyor bu, yani hava açık vesaire, sıcaklık düşüyor. Amerika'nın seçimler öncesi Eray Bey'in söylediği gibi kongre seçimleri öncesi baktığı oylar düşüyor. Trump milliyetçi oyları ve muhalifleri işte, susturabilmek için tekrar yanılabilir.
0: Buradan işte bir zafer alıntısı oluşturup ABD kamuoyuna pompalayabilir ve seçmenler bunu satın alırsa Donald Trump'ın isteği gerçekleşmiş olur.
2: Peki.
0: Dolayısıyla burada tarafların amaçları ne? Arka plandaki amaçları çok iyi anlamak lazım.
2: Peki. Sayın Selvi, buyurun. Son 7 dakika içerisindeyiz. Artık evet. sizin ve Hadi Bey'in değerlendirmesiyle noktalayacağız.
3: Şöyle, yani bu anlaşmada Trump'ı bu seçimlerde kurtaracak gibi gözükmüyor. Hı-hı. Çünkü Amerikan halkına verdiği taahhütlerin hiçbirisini gerçekleştiremedi. Tam tersine büyük bir enflasyon ve pahalılık yaşattı. Onun bir altını Hı-hı. çizmek istedim. Fakat burada asıl önemli olan nokta şuydu. İran'da asıl onay merci bir dini lider. Dini Hı-hı. lider bir metin yayınladı.
2: Evet.
3: O metindeki bir ifadeyi izin verirseniz
2: Tabii.
3: paylaşmak istiyorum. Ben esasen Müştebe Hamaney'in Hı-hı. açıklaması, ben esasen farklı bir görüşe sahiptim.
2: Hı-hı.
3: Fakat Sayın Cumhurbaşkanı'nın Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı olarak İran milletinin ve direniş cephesinin haklarının korunması konusunda kendisi ve diğer üyeler adına bana verdiği güvence ve bunun sorumluluğunu açıkça üstlenmesi nedeniyle hı hı. izin verdim hı hı. diyor. Bu açıklama uzun bir açıklama. Sadece evet, bu kadarını evet. okumakla yetineyim. Bu bir kerhen destek verdiğini ifade ediyor. İran'ın içerisinde de iki görüş çarpışma halinde. Bir görüş diyor ki işte Kalibaf da onu savunuyor. Hı hı. Biz askeri olarak elde edemediklerimizi bu anlaşmayla elde ettik. Bu metni biz hazırladık.
2: Evet,
3: görüşünü
2: evet.
3: söylüyor. Bir kısmı da diyor ki İran zaten kaybetmemişti. Fakat biz yeniden Amerika'nın tuzağına düşüyoruz diyor. Fakat burada benim için Müştebe Hamaney'in bu açıklaması şu açıdan önemli. İran içerisindeki dengeye göre dini lider her an tavır değiştirebilir.
2: Her an tavır değil. Böyle bir risk.
3: Böyle bir tehlike
2: böyle
3: var.
2: Var. Böyle bir
3: bu açıklamadan
2: var
3: onu çıkarıyor.
2: Peki Pezeşkiyan Hamaney'i nasıl ikna etti? Tamam, yani evet biz bütün şartlarımızı ortaya koyduk ve kabul ettirdik dedi ama bir savaşın olası tehlikelerine de vurgu yapmış olabilirler.
3: Var şöyle yani. O açıklamada o da var. Hı-hı. Diyor ki eğer Amerika
2: savaş devam edecek olursa.
3: Evet, diyor ki kendisi ayrıca bana Amerika tarafının aşırıya kaçmak istemesi halinde bunu kabul etmeyeceklerini ifade etmiştir. Bu andan itibaren bizler, yani siz gururlu millet ve bu naçiz kolunuz, belirtilen şartların yerine getirilmesini bekleyeceğiz diyor. Bu güçlü bir destek
2: evet,
3: değil.
2: Evet.
3: İzleyeceğim. Şartlar yerine getirirse tamam. Yerine getirilmezse ben bu anlaşmayı bozarım diyor.
2: Yani her an her şey olabilir. Hadi Bey, sizin de değerlendirmenizi alalım.
4: Bu anlaşmanın içeriğine baktığında tuhaf bir madde gözümüze çarpıyor. O da şu: Normal şartlarda bakıldığında İran'a

0: yönelik saldırının başlangıcından sonuna kadar hiç gündeme gelmemiş olan İran'a yönelik yaptırımlar. Birleşmiş Milletler'in İran'a yönelik yaptırımlarıyla ilgili herhangi bir konuşma, herhangi bir açıklama, herhangi bir şekilde ileri sürme durumu söz konusu değildi bugüne kadar. Fakat anlaşma metnine baktığımızda bu direkt göze çarpıyor ve ABD'nin bugüne kadar İran'a yönelik bütün yaptırımlarını kaldıracağını söylüyor. Birleşmiş Milletler'in tek taraflı olarak İran'a yönelik yaptırımlarını kaldıracağını söylüyor. 300 milyar dolarlık bir hacmin işte küresel sermayenin İran'ın içerisine girebileceğini söylüyor. Bu bize kısa vadede her ne kadar İran'ın güçlü bir başarıyı elde etmiş gibi gösterse de uzun vadede rejimi ciddi anlamda bir tehlikeye sokabileceğini görmek gerekiyor. Çünkü siz eğer 300 milyar dolarlık bir küresel sermayeyi İran'ın içerisine sokarsanız o zaman İran'ın içerisindeki refaha da yükseltmiş olursunuz. Evet. Refah yükseldiği andan itibaren, yani istihbari kısmını geçiyorum. Tabii, refah yükseldiği andan itibaren ne olacak? Siyasi ve sosyal talepler artacak. Siyasi ve sosyal talepler arttığı zaman rejim bu sefer sıkıntıya girecek.
1: Herkes hamburger isteyecek.
0: Ya şöyle yani
2: öyle, ama canım İran hep fakirlikte tutarak yönetemezsiniz yani, ki.
0: Ama şöyle
2: olmaz, bu insanların hakkı.
0: Dikkat ederseniz 79'dan beridir İran'ın tek şeyi neydi? ABD ve İsrail'i kendi düşman hedef belleyip ona göre kendi vatandaşını bir işte ideolojinin etrafında toplama arzusu içerisindeydi.
2: Etrafında topladı ama aç kalan millet sürekli olarak eylem yaptı. İşte geçen seferki eylemler çok güçlük de bastırdılar.
0: Ama şunu da bakın, şunu kaçırmamak gerekiyor. Bakın o eylemler yapıldı. ABD'den yani, destek gelmesine rağmen
2: o paraların bir kısmını halkın refahına sarf etselerdi İran halkı bu kadar sıkıntı çekmezdi.
0: İşte biraz uzun vadede, mesela diyelim ki bir 20 yıl sonraya kadar artık İran'da öyle talepler oluşacaktık, Mola rejiminden belki bahsedemeyecek duruma gelecek. Doğru. Yani onun için uzun vadede ABD'nin bir planının İran üzerinde olabileceğini düşünüyorum.
1: Helsinki 1975. O hatırlatmayı bilerek yap.
0: Evet,
1: tam önemli. Sizin dediğinizin
2: ya bırakın İran halkı refaha kavuşsun da Molla rejimi olsun olmasın, önemli olan o insanlar.
1: Anayasal hak
0: verdiler biraz kavuşmasın demedik. Evet. Sadece hani ABD'nin buradaki bir planın olduğunu altını çizmek istedim. Tabii ki kavuşsun yani.
3: Çok teşekkür ediyorum her birinize. Bugün biraz gecikmeli başladık. Biraz da erken bitiriyoruz. Bir aranın ardından gece ajansı başlayacak. Gündemin en sıcak başlıklarını arkadaşlarımız sizlerle paylaşmaya devam edecek değerli izleyiciler. Sizlere de teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Güzel bir gece geçirmenizi diliyoruz. Hoşça kalın, iyi geceler.
4: A Haber Radyo, haberin radyosu. Erzurum 98, Malatya 104.3, Elazığ 99.4, Ağrı 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

Bir türkünün hikayesinden merhaba sevgili izleyenler ve radyoları başında bizi dinleyenler. Yeni bir türkünün hikayesiyle daha karşınızdayız. Değerli dostlar, her nehir kendi hikayesini, her insan da kendi acısını taşır. Dünyanın en ağır yüküdür sevdiğini kaybetmenin acısı. Çünkü Anadolu'da ölen toprağa değil, yüreğe gömülür. İşte bu ağıtlar ve bu türküler o acının dile geliş biçimidir aslında. Kümürhan Köprüsü Harput'a bakar ya da şu Fırat'ın suyu akar derindir türküsünü dinlemişsinizdir mutlaka. Fırat Nehri'nin o buz gibi soğuk sularında sönen bir hayatın ardından yakılan, yürekleri dağlayan ağıt.

Anadolu'nun derinliklerinden süzülüp Fırat Nehri'nin o kızgın sularında yankılanır hep bu at. Suya hükmetmek zordur ve insanoğlu suyu dizginlemeyi başarana kadar Fırat'ın azgın suları pek çok yürek yaktı, pek çok aile yıkıp geçti.

hayatının baharında, evliliğinin ilk günlerinde Fırat'ın akıntısına kapılıp giden genç bir gelinin yürek sızlatan hikayesidir bu. Fırat Nehri kıyısındaki Korucuk köyünde yeni evlenmiş Nazlı adlı bir gelin yaşar. Aile evin su ihtiyacını Fırat Nehri'nden karşılamaktadır. Nazlı gelin Fırat Nehri'ne su almaya indiği sırada balçıktan ayağı kayar ve suya kapılarak kaybolur. Nazlı gelin her yerde aranır. Fırat boyunca su kenarlarına bakılır. Kömürhan'a kadar sürer bu arayış. Belki bir mucize olur diye umutla bekler günlerce ailesi. Ama nafile. Zalim Fırat aldığını vermez geri. Günler sonra Nazlı gelinin cansız bedenine ulaşırlar. Kocası cenazesinin üzerine kapanarak ağıt yakar. Şu Fırat'ın suyu akar derindir. Yarimi götürdü kanlı zalimdir. Daha gün görmemiş taze gelindir. Söyletmeyin beni dostlar, yaram derindir. Nazlı gelinin ardından yakılan bu ağıt 1987 yılında İhsan Öztürk tarafından derlenir. Ünlü sanatçı İzzet Altınmeşe'de notalarla buluşturur.

0: Ve o tarihten sonra İbrahim Tatlıses, Kubat, Fatih Kısaparmak, Azer Bülbül, Zara ve Müslüm Gürses gibi ünlü sanatçılar tarafından da okunur.
1: Şu

0: Başkan Erdoğan da geçtiğimiz yıllarda Kümürhan Köprüsü'nün açılış töreninde Nazlı Gelin'in ardından yakılan bu ağda atıfta bulunur.
1: İnşallah artık Fırat'ın azgın sularında hayatlarını kaybeden vatandaşlarımızın ardından ağıtlar yakılmayacak. Ne diyor o hüzünlü türküde? Kömürhan Köprüsü Harput'a bakar. Kör olası zalim Fırat ocaklar yakar. Ahbapların gelmiş ağıtlar yakar. Söyletmeyin beni anam, yaram derindir.

O kadar da gitme dedim. Yoksa sazın teline bir türkü düşer, tezene tele değil, yüreğime dokunur. Gelecek programda yüreğimizin bam teline dokunan başka bir türkünün hikayesiyle karşınızda olacağız. Hoşçakalın.

0: haber ekranlarından iyi geceler efendim. Bir günü noktalıyor, yeni bir güne başlıyoruz. Ben Tahir İnan, Gece Ajansı'yla karşınızdayım. Bugün de saatler 2'yi gösterecek. Tüm dünyanın konuştuğu o günden başlıklarını değerlendireceğiz. Konuklarımızla birlikte ve sahadan alacağımız, arkadaşlarımızın aktaracağı son notlarla birlikte. Dünya 100, neredeyse 10 güne yakın bir süredir İran-Amerika Birleşik Devletleri savaşını konuşuyor. Evet. Bir savaş vardı. Bu savaşın bileşenlerine baktığımızda özellikle İsrail, Amerika Birleşik Devletleri ve İran'dan bahsettik aylarca. Ama onun dışında Körfez'in neredeyse tamamını etkileyen büyük bir ateşten bahsetmiştik. Sadece şu bölgeden ibaret değildi bombalanan yerler aslında. Savaş öyle bir noktaya geldi ki günün sonunda Hürmüz Boğazı'nda tıkandı ve İşte o Hürmüz Boğazı artık bu anlaşmayı getiren yer olarak da tarihe geçti. Öyle özellikle Amerika Birleşik Devletleri cephesinden yapılan açıklamalara da baktığımızda, İran cephesinden yapılan açıklamalara da baktığımızda o 100 günü aşkın süren çatışmalar, atılan füzeler belki de Hürmüz Boğazı kadar etki yaratmamıştı dünyada. Öyle ki petrolle birlikte yükselen ekonomik verileri konuştuk ve günün sonunda 120 dolarlara varan o Brent petrol fiyatı şu anda 79 dolarlara kadar geriledi. Ve tüm bu bölgeyi adeta ateş hattına çeviren o savaş bugün bambaşka bir yere evriliyor. Ve bugün iki ülkenin artık anlaştığını biliyoruz. Ama sadece bir anlaşma bundan ibaret değil. Anlaşmak için anlaştılar desek belki de daha doğrusu olacaktır. Çünkü açıklanan 14 madde var ve bu 14 maddeyi ekranlara şimdi getireceğiz. O 14 maddeye baktığımızda bunun safa safa ilerleyecek bir ateşkes süreci, bir anlaşma süreci olduğundan da bahsedebiliriz. Ki maddeler özellikle İran'ın lehine daha çok yorumlandı. Ama Donald Trump bunu başka bir şekilde dünyaya pazarlıyor ve G7 zirvesinde de bu şekilde sundu. Şimdi gözler NATO zirvesine çevrilmiş durumda. Bir yanda İran-Amerika Birleşik Devletleri savaşı sona ererken diğer tarafta Rusya-Ukrayna cephesinde ateş hattı yeniden yükseliyor. Onu da konuşacağız tabii ki sahada arkadaşlarımızın aktaracağı notlarla birlikte. İrfan Sapmaz Washington'da, Ekber Karabağ'da, Tahran'da bizleri bekliyor. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar Tahir, hoş bulduk.
0: Şimdi stüdyomuzda da kıymetli konuklarımız var. Onlara da hemen hoş geldiniz demek istiyorum. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doktor Tolga Sakman, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, sağ olun, iyi yayınlar.
0: Ve terör ve güvenlik uzmanı İbrahim Keleş, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, iyi geceler.
0: Çok teşekkür ediyorum. Birazdan sorularınızı ve yorumlarınızı da alacağım ama önce hemen sıcağı sıcağına bölgelere uzanalım son açıklamaları almak için. Ekber, kolay gelsin. Gözler, evet, bugüne kadar özellikle diplomasinin yapmış olduğu açıklamalara çevrilmişti. Pezeşkiyan'ın açıklamaları, Kalibaf'ın açıklamaları, Dışişleri Bakanlığı'nın, Arakçı'nın açıklamalarını hep konuştuk. Bunlar üzerinden ilerledik ama bugün noktayı koyan açıklama sanırım İran'ın liderinden, Müşteba Hamaney'den geldi değil mi? Ve böylece tüm tartışmalarda noktalanmış oldu.
4: Evet, evet, son bulmuş oldu. Esasında Müşteba Hamaney'in açıklaması her zaman önemli olmuştur. Çünkü en yüksek karar verici mekanizma, yani ne diyorsa genellikle de taraftarlar da buna uyuyor. Esasında çok ilginç bir ifade kullandı bu uzlaşmayla ilgili. Diyor, benim görüşlerim Mesut Pezeşkian'dan farklıydı. Ancak diyor Mesut Pezeşkian Cumhurbaşkanı olarak ve aynı zamanda Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'nin başkanı olarak bana geldi. İşte bu uzlaşma kapsamında vatandaşlarının, halkının ve aynı zamanda tırnak içinde direniş gruplarının haklarının, hukuklarının korunacağını söyledi. Ve bu konuyla ilgili sorumluluk üstlendi ve taahhüt verdi. Ve bu

0: üzerine buna izin verdiğini işte kaydetmiş oldu. Ancak yine de şerh geçiyor. Diyor ki Mesut Pezeşkian bana aynı zamanda eğer karşı taraf fazladan isteklerde bulunursa, abartılı isteklerden bulunursa bunu kabul etmeyeceğini ve aynı zamanda işte önümüzdeki günlerde yapacağımız bu yüz yüze görüşmelerde karşı tarafın, karşı taraf demiyor, düşman diyor, düşmanın görüşünü kabul edeceğimiz anlamına gelmiyor yönünde bir ifadesi söz konusu oldu. Oldukça önemli bir
1: O
0: açıklama
1: halde şunu
0: özellikle.
1: söyleyebiliriz: Müşteba Hamani'yi anlaşmaya Pezeşkian ikna etti.
0: İkna etti. Sadece Mustafa Hamine'yi değil, bugün bu şey meseleyle ilgili bir hükümet yetkilisinden de yardımcısından da bir açıklama geldi. Tabii bu konuda karar verici ülkede mekanizma Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi, Şurayı Aliye Emniyet Milli. Özellikle bir kısaca ondan bahsedeyim, sürekli bir şekilde bunu ifade ediyorum. Yani bu konularla ilgili hükümet karar vermiyor, meclis karar vermiyor, ne bileyim devrim muhafızlar karar vermiyor. Bu mecmuada karar verilmiş oluyor. Burada kimler vardı Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'nde? Cumhurbaşkanı da var, meclis başkanı, bütün erklerin başkanı vardı. Yani meclis başkanı, cumhurbaşkanı, yargı başkanı. Komutanlar vardır. Genelkurmay Başkanı, Ordu Komutanı, Devrim Muhafızlarının Komutanı. Yine üst düzey bakanlar vardır. İstihbarat Bakanı, Dışişler Bakanı, İçişler Bakanı. Ülke liderinin oradaki temsilcisi vardır. Ve gelen bilgilere göre, açıklanan bilgilere göre Mesut Pezeşkian buradaki tüm işte insanları ikna etmeyi başardı. Sadece bir kişi bu uzlaşmayla ilgili muhalefetini bildirdi. Sadece o kişi kabul etmedi. Tabii isim verilmiyor ki muhtemelen ben öyle düşünüyorum. Tabii benim kendi
1: Devrim
0: görüşümde.
1: muhafızları
0: Sait Celil'in
1: Sait
0: olduğunu
1: Celil'i.
0: düşünüyorum. Çünkü evet, daha önce de bu meseleye karşı çıkmıştı. Son seçimlerde de biliyorsunuz Mesut Pezeşkian'ın aynı zamanda da rakibiydi ve kendisi de daha önce de söz konusu birimin genel sekreterliğini yapan da bir kişiydi. Ve bir sürede İran nükleer müzakerecisi olarak da görev yapmıştı. Yani o payidari cephesini biz işte şeyde özetleyebiliriz. Sait Celil'de özetleyebiliriz. Ancak zaten bugün hükümetten gelen bir açıklama, bir hükümet Mesut Pezeşkian'ın yardımcısında burada birinci rolü Mesut Pezeşkian'ın oynadığını söylüyor. Tabii burada özellikle Hürmüz meselesi İran için önemlidir. Akşam saatlerinde az önce bahsettiğim kurumdan bu Hürmüz'le ilgili bir açıklama geldi. O açıklamada İran diyor ki burası sadece 60 gün boyunca işte parasız geçişlere serbesttir. Ancak bu süre zarfında da burada İran'ın kurduğu bir kurum vardı. Basra Körfezi Yönetim Merkezi ismiyle. İşte diyor bütün geçişler bu kurumdan izin alınarak yapılacaktır. İran rotayı belirleyecektir. Başka bir deyişle zamanı İran belirleyecektir. Bir gemi oradan geçmek istiyorsa an itibariyle ve bundan sonraki süreçte de İran'a bildirecektir. İran işte bugün, yarın ne zaman işte uygun görürse o şekilde bu rotadan sen geçebilirsin. Yani bu da denetim. Zaten bu mutabakat zaptında da en önemli madde olarak bu geçmektedir. Amerika Birleşik Devletleri'nin kazandığı tek hususun, tek maddenin bu olduğunu ifade edebiliriz. Ancak İran da şartlı bir şekilde bunu karşı tarafa kabul ettirmiş durumda.
1: Peki İrfan Sapmaz, şimdi geride bıraktığımız gün hep böyle G7 zirvesinde Donald Trump'ın çıkışlarını vesaire dinledik. Geride bıraktığımız gün özellikle Vance'in daha çok açıklamaları güne damgasını vurdu. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri cephesi bu anlaşmayı kamuoyuna, Senato'ya, Temsilciler Meclisi'ne nasıl sunuyor, ne diyerek sunuyor?
2: Şimdi tabii o aşamaya gelinmedi ama sunacak. Bir anlamda Donald Trump Amerikan toplumuna da işte ben kongreden ayrı bir adım atmıyorum diyecek. Ama tabii burada önemli olan şu, ne olarak sunacak ve oradan ne olarak geçecek? Daha önceki 2015 yılındaki Obama'nın bu İran nükleer meselesiyle ilgili anlaşmayı nasıl yapmıştı Obama? Şu şekilde yapmıştı. Çünkü 100 sandalyeli senatodan 3'te 2 çoğunluk 67 oy alınması gerekiyor. Onun içinde bu imkansız tabii senatodan böyle bir onayın alınması. Onun içinde Donald Trump bunu tıpkı Obama'nın yaptığı gibi başkanlık kararnamesi adı altında sunacak. Başkanlık kararnamesi adı altında kabul edilip edilmemesi önemli değil. Donald Trump burada şu mesajı verecek: ben sundum. Onun için de belki Marco Rubio ya da başka isimler gidecekler, bir takım orada dinlemelere katılacaklar. O açıdan da bu konuda Donald Trump'ın izleyeceği siyaset aslında Obama'nın dışında izleyeceği bir

0: siyaset değil. Müsaade edersen ben ayrıca şimdi bu Amerika'daki
1: bu arada
0: biraz
1: Donald Trump da canlı konuşuyor. İrfan Sapmaz Beyaz Saray'da gazilere herhalde bir madalya programı var. Evet. Oradan gelecek mesajlar da önemli. Belki de bu anlaşmayla ilgili en sıcak bilgileri de oradan verecektir. Yine onları da paylaşacağız. Devam edebilirsin, buyurun lütfen.
0: Şimdi bugün bir paylaşım yaptı. Donald Trump işte dün bu gece sabaha karşı geldi Washington DC'ye. O heyecanla Truth Social'dan bir açıklama yaptı. Petrol akıyor. İran asla nükleer silah sahip olamayacak. Borsalar hızla yükseliyor. İstihdam rekor seviyelerde ve fiyatlar düşüyor diyor. Evet, birazdan onlara da geleceğim. Petrol fiyatlarında şu anda yaklaşık 3,5 dolarlara kadar bir düşüş var. 4,55'ten aşağı çok fazla bir düşüş yoktu. Gerçekten neredeyse bir dolarlara yakın bir düşüş var. Tabii bu Amerikan toplumu için son derece önemli. Şimdi bu mesajın arkasından ben bir iki şeye dikkat çekmek istiyorum. Donald Trump bilinçli olarak bu memorandumu G7 ülkelerinin liderlerinin bulunduğu masada bilinçli olarak yaptı. Oradan şu mesajı verdi. Dolayısıyla bunlar bir destek çıkmamışlardı. Donald Trump destek istemişti Hürmüz Boğazı ile ilgili. Kimse elini taşın altına koymamıştı. Siz olmasanız da ben bu işi hallettim mesajı. Bir de patron benim mesajı verdi. Zaten o patron benim mesajını yaklaşık bir saat kadar önce bir toplantıya gelirken herkes geç geldiğinde onu beklerken o mesajı vermişti. Bu bir. İki, G7 ülkelerinin liderlerini Netanyahu ile karşı karşıya getirmiş oldu Donald Trump. Çok bilinçli bir oyun oynadı orada. O açıdan yoksa bir odaya çekilebilir Donald Trump. Ama hepsi planlı programlı bunların. Onun için de orada bütün dünyanın gözü önünde belki bir başka odaya çekilseydi kapalı kapılar ardından orada imzalasaydı yine kameralar önünde falan. Ama bunu yapmadı Donald Trump. Bunun altını çizmek istiyorum. Oradaki o mesajlar son derece önemliydi Donald Trump açısından.
1: Şimdi bir de bu Vance'in açıklamaları var. Onlar epey dikkat çekici. Yani Vance belki amiyane tabirle İsrail'i, daha doğrusu Netanyahu'yu ve ekibini resmen tokatladı şeklinde yorumlar yapılıyor.
0: Kesinlikle doğru. Kesinlikle doğru.
1: Yani dünyada Donald Trump'tan başka zaten kimseniz kalmadı diyor. İşte,
0: çok doğru. Trump'a destek çıktı. Destek çıktı Trump'a.
1: Ve diyor ki eğer ben İsrail kabinesinde olsaydım tüm dünyada geriye kalan tek güçlü müttefikime saldırmazdım. Yani hata yaptınız diyor bize saldırarak, Amerika Birleşik çok Devletleri'ne doğru. saldırarak. Son 3 ayda İsrail'in savunmasında kullanılan silahların 3'te 2'si Amerika Birleşik Devletleri tarafından üretildi diyor. İsrail'de diğer herkes gibi kendileri ve tüm bölge için yararlı olan bu barış sürecine saygı göstermek zorundadır. Anlaşmada büyük bir atılımın tam eşiğindeymişiz gibi görünüyordu ancak birden Beyrut'ta sivillerin yaşadığı bir yerde büyük bir patlama oldu ve Hizbullah'la hiçbir ilgisi olmayan birçok insan hayatını kaybetti. Bu kabul edilemez diyor. Yani özetle diyor ki yani aklınızı başınıza alın. Biz görevdeyken bundan böyle bizimle de atışmayın. Çünkü İsrail'de şu yorumlar yapılmaya başlanmış. Bugün İsrail medyasına da şöyle bir baktım. Eğer biz Trump'la bu şekilde devam edersek, bu zıtlaşma devam ederse Amerika Birleşik Devletleri bize bir silah satışını keser ve böylece bölgedeki en güçsüz devlet konumuna dahi düşeriz diye yorumlar da vardı. Bu gerçekten bu seviyeye tırmanır mı?
0: Tırmanabilir. Şimdi J.D. Vance şunu oynuyor hiç şüphesiz. Donald Trump'la aynı çizgideler ve daha da ilginci P.T. Hayzek'ten de böyle çok hiç herhangi bir sert açıklamaları yok. Yani bypass edildi İsrail. Amerika, siz de oradan takip ediyorsunuz tabii haber olarak sürekli yansıtıyoruz. Bypass edildi İsrail. Netanyahu anlaşma gösterilmedi. Onun için hep altını çizmiştim ben. Donald Trump'ın buradaki tek bir amacı özellikle anlaşma imzalanıncaya kadar bu anlaşma metninin ki Netanyahu'nun kendisi etrafındakiler de söylüyor. Kendileri hiç ulaştırılmadı. Bu riski atlatmak için, İsrail riskini atlatmak içindi. Şimdi J.D. Vance tabii 2028 başkanlık seçimlerine hazırlanıyor. Onun için şu anda Amerika'da yapılan yorumlar hem Donald Trump hem J.D. Vance şu anda MAGA'cıları yanına çektiler. Çok ciddi bir muhalefet var. Hep altını çiziyorum ben. MAGA'cıların İsrail'e karşı işte İsrail'in Amerika'yı kullanmasına karşı çok ciddi tepkiler vardı. Şimdi bu anlaşmayla birlikte artık o tartışmalar MAGA'cılar içerisinde bitmiş vaziyette ve hem Donald Trump hem J.D. Vance magacıların tam desteğini almış durumdalar. O açıdan da dikkat edersen ekranda da yansıyor zaten. J.D. Vance inanılmaz şekilde açıklamalar var. Sert açıklamalar arasında. Yani şu ana kadar ben şunun altını hep çizdim.

0: hatırlarsan.
1: Bu arada J.D. Vance'ı övüyor ilginç bir şekilde şu anki konuşmasında Donald Trump, düzeltiyorum, J.D. Vance diyorum, Hexit'i son zamanlarda bazı zaferler, iyi zaferler elde etti, çok daha fazlası olacak diyor ama ilginç bir sözü var, onu da izleyicilerimizle paylaşalım. Diyor ki işte bir onur madalyası durumu söz konusu, kongre onur madalyası kendime vermek istedim ama bunu yapamayacağım söylendi. Ve gerçekten layık olduğum bir şey bulamadım. Yani ödüle doymuyor ki en son aldığı ödül FIFA tarafından değil
0: ödül
1: mi?
0: Ödül eşittir Trump demek. Ödül eşittir Trump demek.
1: Kendi kendine ödüllere layık görüyor. Yani kendi kendisini kral ilan ediyor. Papa ilan ediyor. En son evet, patron.
2: Papa olmak istiyordu bir ara.
1: En son patron benim dedi. Yani Avrupa ülkelerine her ne kadar bu mizahi bir şekilde yorumlansa da böylesine kritik ve önemli bir zirvede o masaya gelip otururken bu mesajı vermesi önemliydi ki zaten
0: bunları hoş görmek lazım Tahir. Bu İran anlaşmasını en azından bu seviyeye getirdiği için hoş görmek lazım Trump'ın
1: bu hareketini. Şüphesiz yani bir yandan da sevindiren evet belki İran bugün bu maddelerden elde ettiği kazanımları zafer olarak yorumluyor ama belki de şu anda İran için bile en büyük zaferdir Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail arasında yaşanan bu gerginlik ve İsrail'in savaşın en büyük kaybedeni. Şimdi tam olarak kaybedeni kimdir diyemeyeceğiz belki ama en büyük kaybedeni İsrail'dir. Merak ediyorum, o yüzden İrfan Satmaz müsaadenle bir ekberi de sormak istiyorum. İran'ın gündeminde İsrail var mı hiç?
3: Tabii vardır. Yani İsrail, Lübnan ve o bölgedeki gerginlik İran'ın sıkıca gündemindedir. Zaten birinci maddede de bu mesele özellikle İran tarafından altı çizilmiş oldu. Dikkat ederseniz 3 kez Lübnan ifadesi kullanılıyor. Evet. Hatta gelen bazı bilgilere göre ki kesin bilgi de o bilgi değildir. İşte bazı kanallar, bazı sosyal medya kanalları bu sebepten dolayı yani İsrail'in işte Lübnan topraklarından çıkmadığından dolayı ve saldırılarına devam ettiğinden dolayı İran'dan bir heyetin İsviçre'ye gitmeme olasılığından bahsediyor. Hala şu ana kadar resmi olarak İran'dan Dışişleri Bakanlığı'ndan veya bu müzakere heyetinden kimin oraya gideceği veya hangi seviyede bu görüşmelerin olacağı ile ilgili bir açıklama gelmedi. Dikkat edelim ki bu cuma günü olacaktı. J.D. Vance bugün kalksa bile gelse 24 saat yani bu müzakereler ancak cumartesi günü olabilir. Bunu da şimdiden söyleyebiliriz ki J.D. Vance ve Muhammed Bakır Kalibaf en azından yarın yani yarın esasında değil bugün yani cuma günü bir görüşmesi söz konusu olmayacaktır. Ve bunun başlıca sebebi de İsrail, Lübnan gerginliği. Hatırlarsanız daha önce de benzeri bir gerginlik söz konusu olmuştu ve hatta bu savaşa da dönüştü. Hatırlarsanız İran İsrail'i vurdu ve İsrail de buna misilleme yaptı. Ardından Donald Trump orada işte araya girdi ve 24 saat içinde bu mesele çözülmüş oldu. Evet, İsrail İran'ın sıkıca bir gündemindeydi. Tahir, müsaadenle bir yeni bir gelişme var. Onu da aktarmak istiyorum. Hatırlarsanız az önce Mustafa Hamine'nin ifadelerine yer vermişti. Mesut Pezişkan da Mustafa Hamine'ye cevap verdi. Az önce bir İran medyasına düşen bir açıklaması söz konusu oldu. O açıklamasında Mesut Pezişkan şöyle diyor ki ülke liderine yazdığı bir açık mektupta diyor ki işte kaygılarınıza azami özen göstereceklerini işte İran liderinin kaygılarına azami özen göstereceklerini İran milletinin ve direniş cephesinin haklarını korumaya kendilerine adadıklarını ifade etti. Az önce zaferden bahsetmiştim. Kim kazandı diye. Mesut Pezeşkan diyor ki yakında büyük bir zafer kazanılacaktır.
1: Yani İran için bir zafer. Evet, İran bunu da zaten kamuoyuna bu şekilde lanse ediyor.
3: Amerika Birleşik Devletleri.
1: Evet. Amerika Birleşik yani Devletleri cephesinde Donald Trump bu zaferi hani elde edilen kazanımlardan ziyade yani halkına ekonomik rakamlarla sunuyor ki benim için yani Amerikan halkı için önemli olan şeyle başladı ama şimdi gözler yani senatodan ya da önemli işte o diğer karar mercilerinden gelebilecek eleştirilerde ki bundan sonra özellikle o noktada bir Trump'ı sıkıştıracaklar mı? Ki ama en önemlisi de Yahudi lobisi.
4: İran'da da şu önemli Tahir Bey yani şimdi Ekber Bey de söyledi yani gün boyu da bunu duyuyorum. Bir İleriki bir zaferden bahsediyor İran. Yani bunu zafer olarak görüyor evet ama ileride kesin bir zaferden bahsediyor. Bu işte biraz Trump'ın elini zorlayacak Amerika'da. Hı. Doğal olarak bu zor

0: Yani bir kurban seçilecekse mesajlarından onu anlamıştık. Bize bu savaşa Hexet soktu mealinde bir ifadesi vardı. Şimdi Pezeşkiyan'da bu anlaşma süreciyle ilgili sorumluluğu Müşteba Hamani'de Pezeşkiyan'a verdi diyebilir miyiz? Yani buradan çıkacak olumsuzluklardan Pezeşkiyan'ı sorumlu mu tutacak?
1: Evet, evet, zaten mektubunda aynı şeyi söylüyor. Yani ülke lideri Müşteba Hamani söylüyor diyor. Mesut Pezeşkiyan bu konuyla ilgili sorumluluk kabul ettiğinden ve taahhüt verdiğinden dolayı kendisine izin verdim diyor. Ya Pezeşkiyan da diyor evet, işte az önce de okuduğum üzere evet, hatta tabii mesajı bu kadar da sınırlı değildi. İşte diyor size müzakerelerle konusunda bize başlama izni vermeniz tüm hizmetkarlarınız için, yani çalışanlar için büyük büyük sevinç ve memnuniyet kaynağı olmuştu. Hem teşekkür ediyor, hı hı, ve hem de diyor biz sizi mahcup etmeyeceğiz seni ve yakında çok büyük bir zafer kazanacağız. Tabii an itibariyle bahsettiğimiz bu mesele bir mutabakat zaptıdır. Evet. Yani kesinleşmiş nihai bir uzlaşma değildir. Bu iki aylık bir sürede belki bu uzayabilirdi. Taraflar görüşecekti ve o şekilde nihai bir uzlaşma sağlanmış olacaktır. Ve her an her şey de olabilir. Nitekim artık düşünelim ya, daha biz neden bahsediyorduk? İsviçre'de şu Mehmet Bakır Kalibaf gidecek, J.D. Vance gidecek. Bu olmadı. Bunun yerine işte Mesut Pezeşkiyan'la Donald Trump imza attı. İşte İran heyetinin oraya gidip gitmemeyeceği işte an itibariyle bu muamma. Ki dediğim üzere bazı basın medya kuruluşları Lübnan meselesi dolayısıyla İran heyetinin oraya gitmeyeceğini belirtiyor. Bazı işte medya mesela çok düşük düzeyde, ancak biz uzman ekibin oraya gideceğini belirtiyor. Bu hala netlik kazanmış değil. Bugün J.D. Vance de söyledi, evet diyor, eğer İran ekibi gelirse ben oraya giderim. Ancak şimdi Amerika'dan kalkıp gelse oraya en azından bir gün sürecekti. Bu da şunu gösteriyor ki Cuma günü en azından bu mesele olmayacaktır.
0: Bu arada İrfan Sapmaz, onu da merak ediyorum. Şimdi bu anlaşma metnine baktığımızda, yani bir ilk gerçekleşti böyle online yapılan
2: elektronik imza
0: anlaşmadan bahsediyoruz.
2: Tahir Bey, bir iddia var ama ABD ve İran ilk üst düzey imzayı attı.
0: Şimdi tarihin, ona geleceğim.
2: En üst düzey şimdi temas bu.
0: Metnin sonundaki böyle işte parafların yanısı, en son imzaya bakıyorum bir yanda. İran İslam Cumhuriyeti
2: Cumhurbaşkanı,
0: bir yanda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, bir de Pakistan İslam Cumhuriyeti Başbakanı'nın imzası var metinde. Şimdi Pakistan burada büyük bir sorumluluk aldı. Ama bu metindeki imzası böyle hani bir ara bulucu rolündeki bir imza mı? Acaba orada da bir garantör, yani her iki tarafa da bir garanti verebilecek bir mekanizma mı işletecek? Amerika nasıl görüyor?
3: Her iki tarafa da bana göre her iki tarafa da garantörlük verecek. Özellikle tabii Donald Trump açısından baktığımız zaman aslında hem İran tarafı, Müşteba Hamene'yi, Mesut Pezeşkiyan, hem de Donald Trump ya da J.D. Vance bir anlamda Pakistan üzerine bir mesuliyet koymuş oldular. Pakistan'ın bu durumda ağırlığının, mesuliyetini ben ağır olduğunu düşünüyorum. Özellikle onu oraya koydular. Çünkü gerçekten çok ciddi bir şekilde bir çalışma yürüttü Pakistan. O açıdan da her iki tarafta, hem İran hem Amerika bir mesuliyet koymuş oldular aslında baktığımız zaman. Tabii bozulursa diyeceksin mesuliyeti ne olacak? Tabii onun hiçbir garantisi yok.
0: Çünkü bu neden bunu sordum? Pakistan konusu önemli. Geçtiğimiz günlerde yine Amerikalı yetkililerin bir açıklaması vardı. Ya Vance'in ya da Hexet'indi yanlış hatırlamıyorsam. Hindistan'a yönelik bir saldırı olursa Hindistan'a yardım ederiz.
2: Evet,
0: şeklinde
2: evet,
0: bir açıklama öyle var. Kim için bunu kullandı? İran için mi acaba? Yoksa şimdi orada gerginlik Pakistan'la Hindistan arasında.
2: Keşmir probleminden
3: şimdi
2: dolayı.
3: Şimdi tabii
1: Amerika böyle bir şey diyor da, şimdi dikkat edelim de sadece son bir 10 günün içinde Amerika Birleşik Devletleri Hindistan'a ait 3 ya hatta 4 gemiye yönelik saldırı yaptı. Bunun üzerine de Hindistan Dışişleri Bakanı Rubio'yu aradı. Niye böyle yaptınız? O da çok sert bir şekilde çıktı. Siz işte bu deniz ablukasını delmeye çalıştınız. Hı hı. Ayrıca İran'a ambargo uyguluyoruz. Siz bu ambargoyu delmeye çalışıyorsunuz. Tabii burada da çok ince bir detay söz konusu. Yani biz bu gerginlikten şunu da anladık ki sadece petrol için İran'dan petrol almıyor. Aynı zamanda Hindistan da el altından İran'dan petrol alıyor. Bunu da görmüş olduk. Yani bu ifadeyi kullanıyor da, ancak diğer taraftan işte Hindistan'ın gemilerine de daha birkaç gün önce hem de bir

0: tane, iki tane değil, en az dört tane gemisine evet. yönelik saldırılar söz konusu oldu. Bazı Hindistan vatandaşları da hayatını kaybetti. Bunu da bir kenara bırakalım.
1: Çok özlüyorum, Trump'ın esas açıklamasıymış
2: mesaj, bu. Esas mesaj bana göre orada Hindistan'a değil, Amerika'nın gemilerini vurması. İsrail'e, Netanyahu'ya.
1: Yani şimdi orada Netanyahu ile Hindistan arasında da çok ciddi bir müttefiklik söz konusu. Hatta Hindistan Başbakanı'nın bir açıklamasıydı. Ana vatanınız biziz şeklinde bir açıklaması şimdi vardı. O mecliste Osmanlı'ya nasıl birlikte Osmanlı Devleti'ne karşı ihanet ettiklerini böyle birbirlerini o şekilde övdüler evet. adeta. İngiliz üniforması altında. İngiliz askeri üniforması altında nasıl ihanet ettikleriyle övündüler.
3: Modi'nin ziyaretindeki durum yaşananlar.
1: Evet evet. Hindistan Başbakanı İsrail'deydi. Şimdi haliyle orada Hindistan üzerinden İsrail'e de verilmiş mesaj olarak abi, da görmemiz
2: şimdi bunu neden
1: lazım.
2: Veriyor? Çünkü Amerika'da artık İsrail'in yeni bir politikası var. Uzun zamandır Amerika Birleşik Devletleri'nde sanki bir gün karşı karşıya geleceğini belki anladılar ki şu ana kadar Amerikan tarihinde olmamış günleri yaşıyoruz biz. İsrail ile Amerika tarihi, Amerika arasındaki gerginlik açısından söylüyorum. Hı hı. Bir İsrail başbakanı ile bir Amerikan başbakanı arasında. O açıdan da uzun zamandır zaten hem Hindistan'a hem Çin'e İsrail'in çok çeşitli şirketleri, çok çeşitli alanlara uzun zamandır yatırım yapıyorlar. Onun için senin söylediğin gibi o laf tesadüfi bir laf değil yani bizim ana vatanımız gibi derken onu kastediyor aslında baktığın zaman Netanyahu.
1: Bu arada devam ediyor Donald Trump bölgede yani Beyaz Saray'da konuşmasında özellikle ekonomik verilerden bahsediyor. Borsada yeni tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı vesaire gibi. Petrol bir kaya gibi düşüyor ifadesini kullanıyor. Mesajlarını özellikle onun üzerinden veriyor. Ama gün görüyoruz aslında baktığımızda evet Amerika Birleşik Devletleri, İran 47 yıllık o düşmanlığın belki de en kapsamlı metnine imza attılar. Henüz bir anlaşmadan tam olarak bahsetmiyoruz. Anlaşma için anlaştılar ifadesi daha çok
3: şimdi,
1: kullanılıyor.
3: Şimdi 28 Şubat'tan itibaren 107 gün anlaşamamakta anlaşmışlardı. Ama en son gelinen 107. gün attıkları bu imzayla anlaşmakta anlaştılar ve 27 Şubat'a geri döndüler. Hı hı. Neden 27 Şubat 2026'ya döndüler? Neyi müzakere ediyorlardı o tarihte? Uranyumu müzakere ediyorlardı. Şimdi tek fark ne? Hürmüz. Yani şu anda 60 gün eğer buna da başlayabilirlerse 60 gün uranyumu müzakere edecek. Bu diğer maddeler, yaptırımların kaldırılması, 300 milyar dolardan söz edilen fon, uranyum konusunda anlaşılırsa olacak. Yani kaç günden beri Türkiye'de yorumluyorlar. Bu anlaşma müzakere edilecek, anlaşma metni, daha doğrusu bir terim, uranyumda bir ilerleme olursa, uranyumda bir nihai sonuç elde edilirse ancak uygulanacak. Yani bu ve Beyaz Saray yetkilisi ne diyor? Performansa dayalı. Yani İran ne kadar olumlu giderse ona göre olacak. Ama işin içinde Trump olduğu zaman öyle bir anlam yükleniyor ki sanki 100 yılın anlaşması. Şu anda bir anlaşma yok ortada.
1: Bir de Trump'ın kaç savaş bitirmişti? Yani ona yakın savaş bitirmişti.
2: Şu ana kadar ona yakın.
1: Değil mi? Evet, açıklaması
2: evet.
1: var.
2: Evet, hani, evet ona yakın.
1: Bakıyoruz hangi savaş sona erdi? Nerede? Trump'ın nerede elde edildi?
3: Trump'ın ilk önce kendisiyle olan kafasındaki savaşı bitirmesi gerekir. Yani
1: değil mi?
3: Dün yani ABD başkanından söz ediyoruz. O ayrı bir konu. Yani bu geldiğimiz an itibariyle diplomatik olarak işte elektronik atılan imzalar en son ekranların ortasında az önce verdiğiniz Paris'te sadece bir müzakere taslak bir metin var. Bunun uygulanabilmesi için bir çatışmasızlık ortamına girdiler. Bugün ABD donanması Umman'dan ablukayı açtık dedi. Devrim muhafızlarının fiili olarak baktığımızda Hürmüz'den 1-2-3 gemi neyse geçişlerine kısmi izin verdiğini gözlemliyoruz. Bundan sonra ilk 30 gün çok önemli. Bu komisyonlar toplanacak mı? Müzakere. Burada siz çok önemli bir hatırlatma. Pakistan neresinde olacak? Bu müzakerelerin bazısı çoklu mu olacak? 2015 anlaşması mı referans elde edecek? Şimdi İran tarafı söylediği bir şey var. Çok az konuşuluyor. Şimdi ABD uranyumu müzakere etmek istiyor ve uranyumla ilgili teknik bir şey olacak. Hı hı. Zenginleştirme oranının %20 belki daha altına. Ama bunda fiziki bir sorun var Tahir Bey. Trump da buna değindi. Uranyum yerin altında ve 2026'nın Haziran ayında ABD burayı bomba

0: Havada uranyumda bir anlaşma dahil olsa bile fiziki bir ilerleme olması için ilk önce şu yerin altındaki 420 kilogram ya da 440 diyor bazı kaynaklar. Zenginleştirilmiş uranyumun tesislere gelmesi lazım. Artı ben size teknik bir şey daha söyleyeyim. Türkiye'de çok az konuşulan tesisler de bombalandı.
1: Evet.
0: Yani bombalandı. Onun için bu iş 60 günde bitmez. Bir. Bu iş ABD'deki Kasım seçimlerinin sonucuna kalır. İki. Siyonist İsrail, Gazze kasabı Netanyahu, avanesi, destekçileri Lübnan'a o yaptıkları saldırılar gibi son günlerde bu ateşkesi bozmak için her şeyi yapacaklardır. Geçici ateşkesi. Ateşkesin ilk ilan edildiğinde bütün cepheler ve Lübnan dahil çatışmaların durması. Lübnan'da çatışmalar durdu mu Tahir Bey? Hayır.
1: Hatta hala doğruluyor ve Katz'ın bir açıklaması var. Soruyorum şimdi duruma baktım. Katz diyor ki biz hala savaş talimatını almış durumdayız.
0: Hocalarıma da soruyorum, Ekber Bey'e de soruyorum, İrfan Bey'e de soruyorum. Nasıl nihai anlaşma olacak?
1: Şimdi orada kritik bir belki soru olacaktır. İrfan Sapmaz. Onunla ilgili sana da sorum olacak. Şimdi bir 60 günlük uzunca bir süreden bahsediyoruz. Yani özellikle savaş hattına baktığımızda 60 gün evet önemli bir süre. Ve pek çok konu ya nasıl olur diye yeni soruları beraberinde getiriyor bu anlaşma metnine baktığımızda. Çünkü İran'ın lehine görünüyor hepsi. Şimdi önümüzde şöyle bir süreç var. Amerika Birleşik Devletleri'nde devam eden malum dünyanın en büyük spor organizasyonlarından birisi var. FIFA var. Amerikan kamuoyunda özellikle ön seçim, ara seçimlerle ilgili oluşan bir siyasi atmosfer söz konusu Donald Trump aleyhine devam eden. Bir de önümüzde bir NATO zirvesi olacak. Kritik NATO zirvesi Ankara'da gerçekleşecek. Haliyle şu yani aklımıza geliyor. Acaba Donald Trump şu süreçleri atlatmak için bir kez daha zaman mı kazanmak istiyor?
2: Donald Trump 60 gün, Donald Trump için 60 gün hiçbir önemi yok. Donald Trump bu 60 günün üzerinde bu işi götürecek. Donald Trump şunu yapmaya çalışıyor. Çok çok önemliydi bu aşamaya gelinmesi bile Donald Trump için çok önemliydi. Yani herkes tabii kağıda takılıyor, rakamlara takılıp kalıyor. 60 gün bitti. Ne olmasını bekliyoruz? Donald Trump tekrar bir savaş mı ilan edecek İran'a? Ya da tekrar İran'ı mı vurmaya çalışacak? Zaman çok hızlı geçiyor. Bunlar tekrar konuşmaya başlayacağız. Onun için Donald Trump bu 60 gün için önemli.
1: Değil mi? Uzatabiliriz evet, diyor. Ki uzattı defalarca.
3: Yani zaten metinde vardı. Uzatılabilir evet. Diyor.
2: Evet. Yani 60 gün olacak, 120 gün. Donald Trump ilk etapta şunu yapmaya çalışıyor. Hep altını çiziyorum. Kasım seçimlerine kadar bu şekilde petrol fiyatları yükselmeden, petrole bağlı ürünlerin fiyatları yükselmeden, magacıları en önemlisi karşısına almadan şu anda hem Donald Trump'ın hem J.D. Vance'in reytingleri çok yüksek şu anda magacıların. Magacılar ne diyorlardı? Bitir artık bu savaşı. Biz İsrail için neden savaşıyoruz diyorlardı değil mi? O açıdan bu zamanlara ve şeylere takılmamak lazım. Bu 60 gün meselesine. Onun için Donald Trump şimdi ilk etapta Donald Trump inanılmaz bir siyasetçi bana göre. İlk etapta bu 60 gün. Ondan sonra bunu tekrar bir 60 günde uzatıyoruz diyecek. Sonra tekrar bir 60 günde. Bu böyle gidecek. Donald Trump bu koltuktan ayrılıncaya kadar Donald Trump mümkün olduğu şekilde bu şekilde götürmeye çalışacak bu işi. O açıdan şu anda içeride çok ciddi bir desteğe ihtiyacı var. Çünkü İran en çok Amerikan halkını vurdu. Birinci sırada ne var? Neyi söylüyor Donald Trump? Petrol fiyatları.
1: Evet, petrol, 350 borsa,
2: milyonluk
1: enflasyon.
2: Bir ülkeden abi 350 çarpı 2 araba her eve düşünün siz. 600-700 milyon araba var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Şimdi, onun için birinci sırada bu petrol fiyatları.
1: Şüphe kısmı Donald Trump cephesinde ama Ekber bir de bu konudaki yorumunu almak isterim. Genellikle hep sağdan bilgileri paylaşıyorsun ama bizler bu hem savaş süresince hem de bu anlaşma sürecinde yani yaklaşık 110 günü aşkın süredir şöyle bir süreci takip ettik. İran İsrail'i farklı noktalara ya da Amerikan üstlerinde farklı noktalara farklı saldırılar da gerçekleştirebilirdi. Ama orantılı ve orantılı ve özellikle uluslararası hukuka uygun çerçevede kaldı. Bunun dışına çıkmamaya çok dikkat etti. Yaptığı açıklamalarda buna dikkat etti. Hep Birleşmiş Milletler ya da uluslararası kamuoyunu yakından ilgilendiren ve onlara hitap eden açıklamalar yaptı. Yani evet, bizler hep

0: İran'dan daha büyük saldırganlıklar beklerdik. Ama bu süreçte İran'ın o çizgiden de dışarı çıkmadığına şahit olduk. Bunu neye bağlamamız lazım?
1: Misillemeye. Yani iki taraf da bunu esasında yaptı. İki taraf da yaptı. Yani Amerika Birleşik Devletleri gelip veya İsrail gelip İran'ın altyapısına çok önemli zarar verebilirdi. Yani Güney Fars sahasını siz imha edin. İran'ın kaç milyar dolardan zarar eder? Enerjisi yani merkezi orasıdır. Park adasında ne kadar İran'ın petrolü vardı? Veya İran'ın elektrik tesislerini neden vurmadı? Çünkü misillemeden korktu. İran da bunu ölçülü yaptı. Çünkü eğer bunu mesela diyelim İsrail'de kalkıp da bir elektrik tesisini, enerji tesisini, önemli bir tesisi vursaydı, İsrail karanlığa gömülseydi, İsrail %100 gelip bu sefer de İran'ı böyle yapacaktı. O yüzden karşılıklı bunu bir şekilde dengede tutmaya çalıştılar iki tarafta.
2: Hayır, İran'ın en büyük başarısının ne olduğunu bana soracak olursan, Netanyahu ile Donald Trump'ı karşı karşıya getirmek. Bana göre en büyük başarısı o.
0: Ya şu anda inanılmaz bir şekilde bir ki daha da büyüyecek gibi görünüyor çünkü geçtiğimiz günlerde başlayan o tartışmalar karşılıklı olarak İsrail medyası, İsrail'li bakanlar bugün Donald Trump daha tam İhanet o konuda konuşmadı ama Amerika'da bir sonraki başkan şimdi gözüyle Tayyip de Bey, bakılan bu, J.D. Vance dedi ki yani abi, tokatladı adeta.
3: Şimdi bu açıklamalar ötesinde, medyada yazılanlar ötesinde sahaya bakmamız lazım. Şu anda geldiğimiz an itibariyle bir anlaşma müzakere iklimi oluştu. Bunun devam etmesi için Lübnan'a bakacağız. Lübnan durmazsa bu anlaşma olmaz. Çünkü anlaşma metninde, İran'ın kabul ettiği metninde bütün cepheler Lübnan dahil duracak ve direniş ekseni vurgusu var. Bu Pezeşkian düzeyinde Müşteba Amane diyor ki ben sıcak bakmıyordum. Pezeşkian ve Ulusal Güvenlik Konseyi, konseyi beni ikna etti. İkna etti. Ben farklı düşünüyordum. Anlaşma dışında Müşteba Amane nasıl farklı düşünebilir? Bir ekip anlaşmayı düşünüyor. Anlaşmamak demek. Yani Müşteba'nın aklında başka bir şey var. Eğer günün sonunda anlaşmanın o giriş cümlesi, bakın bütün cepheler Lübnan dahil çatışmaların hemen durdu. Daha birinci madde. Değil mi Ekber? İlk madde o. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet, bu madde uygulanmazsa ben soruyorum yani 60 gün nasıl geçecek? Onun için Türkiye kamuoyunun bir şeyi dikkatini çekmeye çalışıyoruz. Elbette ki anlaşma birinci gündem maddesi. Lübnan'ın güneyinde neler olduğunun farkında mısınız? Litani Nehri'nin kuzeyine gitti. Gayrimeşru İsrail bugün Lübnan'da işgal ettiği yerlerden gayrimeşru deniz yetki alanı ilan etti. Evet. Yani şimdi bu böyle giderken bu anlaşmanın 60 gün nasıl müzakere edileceğini ben çok merak ediyorum.
0: İşte o noktada Tolga
3: Hocam. Belki İran müzakere etti. Lübnan'a saldırılar varken müzakere etti. İran kendini inkar etmiş olur. Bundan sonra direniş ekseni eğer Lübnan'a, Hizbullah'a saldırılar devam ederken Tahran'daki karar vericiler ABD ile 60 gün, 120 gün işte yıllara yayılan bir müzakere sürecine giderse bu sefer direniş eksenindeki gençler İran'ı sorgulamaya başlar. Biz kimin için savaşıyoruz diye. Onun için Lübnan'a çok dikkat etmek gerekir.
0: Şimdi bir nevi İran bu anlaşmayla yani bu Donald Trump'a imzalattığı bu metinle Amerika Birleşik Devletleri'nde İsrail'e karşı zorunlu garantör hale getirdi.
2: Kesinlikle.
4: Yani burada tabii İsrail ile Amerika'nın liderleri arasındaki gerginliği körükledi. Evet, devletleri arasındaki gerginliğe bir şey diyemeyiz. Çünkü bugün olmasa yarın iki devlet yine aynı şeyi söylemeye, aynı yolda ilerlemeye devam edecek. Ama iki lider arasındaki şu gerginliği körükledi. O da yani Trump'ın istediği hiç, düzeltiyorum, Netanyahu'nun istediği hiçbir şey olmamış oldu böylece. Şimdi bu Amerika'yı özellikle bölgede isteyen, Amerika'yı savaşa zorlayan, savaşta kalmasını isteyen, bölgede kalmasını isteyen Netanyahu'nun elini çok zayıflattı. Burada şimdi mesela Lübnan konusu, evet ben de yani her gittiğim yerde not alıyorum bunu. Lübnan konusu aslında tam bir turnusol haline geldi. Yani Lübnan'a Lübnan'da ateşkese İsrail uyacak mı, uymayacak mı? Eğer uymayacaksa İsrail Lübnan'a saldırmaya devam edecekse karşımıza iki şey çıkacak. Bir, Amerika yani Trump ve Netanyahu anlaşarak Lübnan'ı bir şekilde İsrail'in o işte metnin altında kalan boşlukları kullanarak orada saldırılarına devam etmesine Trump tek gözünü mü kapattı? Yoksa İsrail burada Amerika'nın bölge politikalarına, anlaşmasına karşı mı çıktı? Şimdi birincisi ise bunu yarın öbür

0: Ve bunu gördüğümüz zaman bugün imzalanan bu mutabakat muhtırasının anlaşmaya dönme ihtimali çok zayıflar. Ama ikincisi ise o zaman bölgede Amerika'nın eli rahatlar şu anlamda diyorum. İsrail bir kere artık Amerika'nın sözünü dinlememeye başlarsa Trump şunu söyleyebilir. Ben Amerika'ya Netanyahu'ya İsrail'e söz geçiremiyorsam o zaman şu anda Amerika'nın menfaatleri için adım atarken her seferinde dönüp İsrail'e bakma zorunluluğundan da feragat edebilirim der en azından seçime kadar. Yani burada...
1: Yani İran karşısında ne hali varsa görsün o halde der mi?
0: Yani sözlü olarak bunu söyleyebilir. Tabii ki bunu işte seçime kadar dediğim o. Dönüp dolaşıp yine Amerika ve İsrail politikaları üst üste gelir. Ama en azından seçime kadar Trump'ın elini bu anlamda rahatlatır Netanyahu.
2: İsrail'in Amerika Büyükelçisi... Sorunun cevabı geldi. İsrail'in ABD Büyükelçisi Yeşil Leiter. İsrail, Lübnan ve ABD arasında varılan ateşkes anlaşmasına bağlılığını sürdürmektedir. Hizbullah anlaşmayı ihlal etmediği sürece anlaşmaya uyacaktır. Her halükarda İsrail kendisine yönelik herhangi bir saldırıya karşılık verme ve topraklarına, vatandaşlarına ve askerlerine yönelik tehditleri bertaraf etme hakkını saklı tutar diyor.
0: Ben de bunu gördüğüm için özellikle bunu söylüyorum. Yani İrfan Bey ile yani aynı noktadan bakıyoruz. Yani bu metnin altında kalan bir şey. Yani ben Lübnan'a saldırmıyorum, Hizbullah'a saldırıyorum. Bu önemli bir bahane olur. Buna Amerika'nın vereceği tepki, hayır sen sonuçta Lübnan topraklarına saldırıyorsun ve bu anlaşma dahilinde mi diyecek? Yoksa terörle mücadele ediyor İsrail, doğal olarak orada ben bir şey diyemem mi diyecek? Onu takip etmemiz gerekecek.
3: Bir de Tolga Hocam, bakın bu metinde öyle bir tuzak var ki. Şimdi Hizbullah bize saldırmazsa diyor. En son aylardaki Siyonist İsrail'in Güney Lübnan'daki işgaline, tekrarlıyorum haritayı göre, Litani Nehri'nin kuzeyine geçtiler diyorum. Sağ bilgisi. Yani tabii, bu ne demek?
0: Diğer nehre doğru gidiyorlar.
3: Bu ne demek? Güney Lübnan'da demeyeceğiz. Yani Güney Lübnan bir algı. Lübnan'ın güneyinde 30 kilometre girdiler. Ve yeni işgal haritası. Şimdi Hizbullah tuzağı anlatayım. Güney bölgesinde, Lübnan'ın güney bölgesinde askeri gücü olarak Hizbullah var. Lübnan ordusu çekildi. Gözlem kuleleri gibi falan duruyorlar. Yani asker yok. Lübnan ordusunda asker yok. Hizbullah'ın askerleri var. 30 kilometre girmişler. Her yere değil. Lokal. 1 milyon 200 bin kişi Beyrut hattına gitmiş. Bölgeyi boşaltmışlar. Ne dediler? Gidenler geri gelmesine izin vermeyeceğiz. Evet. Vermeyeceğiz. Şimdi Hizbullah Litani'nin kuzeyine gitmiş Siyonist İsrail ordusunu çiçekle bekleyecek. Bunun olmayacağını bildikleri için işgalin ve saldırganlığın bahanesi için bunu hazırlıyorlar. Hizbullah bizi vuracak. Hizbullah bize saldıracak. Sözde biz kendimizi koruyacağız. Bunda bile tuzak var. Bakın bu açıklamada bile. Ya sizin Filistin'de, Lübnan'ın güneyinde ne işiniz var?
1: Ya bunu işte hep soruyoruz ama günün sonunda merak ettiğimiz konu şu. Amerika Birleşik Devletleri de bu sorular tartışılmaya başlanacak mı? En çok belki de hepimizin, yani bugün hangi devlet olursa olsun karşısında bebekleri terörist olarak görüp onları katletmeyi kendince sevap gören bir sapıtmış inancın temsilcilerinin yönettiği bir İsrail'den, bir devletten bahsediyoruz. Hala bugün Smotrich denilen o Maliye Bakanı'ydı İsrail'de. O adam diyor ki hayır, Gazze boşalacak diyor. Haliyle İrfan Sapmaz, en çok merak ettiğimiz konu bu. Bu konu İsrail'in bu işgalci politikaları karşısında Amerika Birleşik Devletleri'ni daha sert bir tutum almaya sevk eder mi?
2: Donald Trump'ın ben şöyle bir politika izleyeceğini düşünüyorum. Diyelim ki kötü senaryo üzerine konuşuyorum. İsrail Lübnan'ı Hizbullah adı altında vurmaya başladı. Hı hı. Ve İran da buna karşılık verdi. Sizce Donald Trump ne yapar bu durumda? Hemen bu anlaşmayı bozar mı? Kesinlikle bozmaz Donald Trump. Onun için göz yumacak. İran'ın İsrail'i cezalandırmasını, işte Lübnan'daki Hizbullah üzerinden ya da direkt belki İran topraklarından. Ama Donald Trump bu riske girmez. Yani bu anlaşmayı bozma adına bunu Donald Trump Netanyahu'nun yapacağını çok iyi biliyor şu anda. O açıdan da yani buna işte o ona ateş etti. Diyelim ki İsrail ateş etti Lübnan'a. Onlar da onlara saldırdı. Hadi Donald Trump gelin bu anlaşmayı bozalım. Hayır, Donald Trump'ın böyle bir politik anlayışı yok. Donald Trump sonuca gitmeye çalışıyor. Ve şu ana kadar gelinmesi bile bana göre büyük bir başarı. İran o anlamda çok sabırlı hareket ediyor. Ekber, sevgili kardeşim Ekber anlattı. Çok ince bir siyaset uyguluyor. Çok ince bir çizgiler var. Buna çok dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Zaten Netanyahu'nun ne kadar büyük bir provokatör olduğunu bütün dünyadan çok daha iyi bilen kim? Donald Trump. Neden Donald Trump çok iyi biliyor? Her gün önüne 25-30 sayfalık CIA tarafından havada hangi kuş uçtu, hangi araba işte Lübnan sokaklarında, kim kime sağ. Bunların hepsi geliyor zaten Donald Trump'ın önüne. Ondan daha iyi bilen olamaz şu anda bu istihbarat raporlarıyla
1: birlikte baktığımızda. Bu arada bu verilen mesajları Netanyahu sonrası İsrail'de muhtemel yöneticilere de veriyor aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri.
2: Tabii ki bir mesaj
1: çünkü
2: aslında.
1: Daha sert politika izleyecek izlenimi veren isimler konuştu. Bu arada İrfan Sapmaz, son olarak Ekber'e de şunu sormak istiyorum veda etmeden önce. Ekber, İran'ın evet dış konularla ilgili, dış politikayla, savaş gündemiyle ilgili açıklamaları, adımları net bir şekilde ortada. Ama merak ettiğimiz noktalardan birisi de iç siyaset ya da İran'ın kendi iç sorunları. Özellikle işte dış güçlerin, o düşmanların İran'ın tabiriyle de ülkede isyana kalkıştırmaya çalıştığı bazı ayrılıkçı gruplar, terör örgütleri ve ekonomik girişimler, bunlarla ilgili bir gündem oluşmaya başladı mı İran'da?
4: Yok, gündem hala savaştır. Yani esas mesele savaş oluşturmaktadır. İçeride yani gruplar arasında fazla, yani eskiden olduğu gibi bir çekişme söz konusu değildir. İran'ın an itibariyle esas meselesi dış mesele, dış politika. Bu savaş meselesi. İçeride sessizlik, sakinlik söz konusu. Esas yani eğer bu süreç biterse, ki az önce de Güngör hocam söyledi, böyle kolay kolay 60 günlük bir sürede yani bitecek gibi de görünmüyor. Yani ben de aynısına katılıyorum. Bu uzunca süre devam edecektir. Hatta bu süre zarfında İran, İsrail tekrardan geçtiğimiz günlerde olduğu gibi çatışabilir. Hatta gelen bazı bilgilere göre İran bu sebepten dolayı İsviçre'deki görüşmelere bile katılmayabilir. Yine Güngör hocamın işte az önceki değerlendirmelerine ek olarak şunu belirteyim ki, az önce hatırlarsan ben ülke liderine Mustafa Hamney'den ve Mesut Pezeşkan'ın kendisine verdiği yanıttan bahsettim. Her ikisi de özellikle şunu altını çiziyor. İran halkını, sadece İran halkı demiyor, artı direniş cephesinin haklarını koruyacağız. Yani tek sadece İran şeyinden bahsetmiyor. Ve öyle görünüyor ki burada esas kilit nokta Lübnan meselesi olacaktır. Ve İran bir şekilde bunu kabul ettirmeye çalışacaktır Amerika Birleşik Devletleri'ne. Hatta bugün gün içinde, yani esasında Perşembe günü İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçı'dan da bir açıklama geldi. Diyor biz bu konuyla ilgili, Lübnan meselesiyle ilgili karşımızda bir tek sorumlu var. O da Amerika Birleşik Devletleri'ydi. Amerika Birleşik Devletleri bu uzlaşmada bize nasıl söz verdiyse o sorumluluğunu yerine getirmek zorundadır.
3: Tahir Bey.
2: Peki. Hayır, ben çok özür diliyorum. Bir şey sor. Çok kısaca ayrılmadan. Çok merak ediyorum. Hı hı. Sevgili Ekber, şu anda Müştebe Hamene'nin de bunu onaylamış olmasıyla birlikte İran'da şu onaydan sonra, bu yaptığı açıklamadan sonra İran'da, şimdi sen sokağa çıktın o gün gördük, 3 kişiden 2 kişisi biz dini liderimizin görüşüne saygılıyız dedi. Nasıl bir kamuoyu yoklaması ortaya çıkar sence? Bu İran Amerika'nın şimdi bu noktaya gelmesinde karşı mı çıkarlar, yoksa destek mi verirler Müştebi Hamene'nin bu açıklamasını?
4: Ya genel olarak da destek veriyorlar tabii. Yani bu meseleye destek veriyorlar. Çünkü ülke ekonomisi ciddi anlamda bir buhran içindedir. Yani bunun zaten emarelerini İran ekonomisinde de görüyoruz. Ben geçtiğimiz son yayında da söylemiştim. Sadece bir haftalık döviz kurundaki düşüş %20'yi geçti. Bu İran adına, eğer bu gerçek manada bu ambargolar kalkarsa, diğer meselelere İran'ın parası serbest bırakılırsa, tabii o 300 dolar meselesine, 300 milyar dolar meselesi İran'da pek tartışılmıyor. Evet, o çok tartışılmıyor.
1: Daha esas çok Amerika'yı sarsacak bir konu.
0: Peki bir şey soracağım Ekber Bey, çok kısa.
4: Çok ciddiye alınmıyor. Şunu söyleyeyim Tahir, esasında 2015 yılında İran ABD'de anlaştığında da benzeri paranın İran'da gelip de işte sarf edileceğiyle ilgili meseleler gündeme gelmişti. Ama Amerika Birleşik Devletleri sözlerini tutmadı. Hatta daha biz bu savaştan önce İran ve Çin önemli bir anlaşma yapmıştı. O anlaşma kapsamında Çin gelip İran'da

0: yatırım yapacak diye Çin İran'ın müttefikliği bunu yapmadı. Yapmadı, bazı gerekçeler gösterdi. O yüzden bu esasında diyorum pek tartışılmıyor. Zaten İran'a üzerindeki ambargo kalkarsa ve İran'ın paraları serbest bırakılırsa İran'a hiç bu 30 milyara falan başlı başına İran zengin, çok zengin bir ülkede. Yani yeraltı kaynakları, yani Suudi Arabistan'daki zenginlik, Kuveyt'teki, Katar'daki zenginlik aynısı İran'da da vardır. Şunu da söyleyeyim, yani öyle düşünülmesin ki yani bu bunlar diyelim ambargo tamamıyla kalktı. İran'ın paraları serbest bıraktı. Yani İran halkı böyle çok büyük bir muazzam bir refahta yaşayacak gibi kimse böyle bir şey düşünmesin. 2015'te benzeri söz konusu, süreç söz konusu oldu. O tarihte anlaşma yapıldı. Ambargolar kalktı. İran petrol satabildi. Peki İran halkı öyle tabii ekonomiye etkisi oldu. Oldu. Olmadı demiyorum. Oldu. Ancak öyle İran ekonomisi de patlamadı. Öyle de bir şey söz konusu olmadı. Bu sefer de aynısı olacaktır.
1: Bir şey soracağım.
0: Yani geçerse.
2: Refah olacaktır şüphesiz ki. Buyurun hocam.
1: Şimdi bu Hamaney'in mesajıyla, dini lider mesajıyla aslında bir şekilde sorumluluğu Pezeşkiyan'a bıraktı. Ve eğer iyi gitmezse de sorumluluk Pezeşkiyan'da olacak. Şimdi normalde biz şunu biliyoruz. Dini lider bu anlaşma yapılacak derse İran toplumu bunu kabul eder. Yapılmayacak derse de bunu kabul eder. Şimdi burada... Cumhurbaşkanı tarafından ikna edilmiş ve sorumluluğu ona devretmiş olması, İran toplumunda bu anlaşmanın arkasında durması noktasına nasıl bir şey sağlıyor? Yani şimdi yani sonuçta dini lider bu anlaşmayı kendi istemiş olsa toplum çok hızlı buna adapte olur. Ama yani burada ikna edilmiş olması nasıl bir etki yarattı toplumda?
0: Hocam şöyle söyleyeyim, muhafazakarlar bu anlaşmayı bir kısmı bunu eleştiriyor. Hatta az önce de sözlerinde de söyledim. Ya bu mesele Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'nde geldiğinde bugün bir açıklama geldi Pezeşkiyan'ın yardımcısının. Diyor ki o üyelerin hepsini bir kişi hariç Pezeşkiyan ikna etmeyi başardı. İşte bu toplumda nasıl karşılanır? Eğer bu süreç bundan sonra istenildiği gibi gitmezse sorumluluk ülke liderine değil Pezeşkiyan'a yüklenmiş olacak. Bu da çok önemlidir.
2: Yani benzer yani bir şekilde Donald Trump Hexet'i gösterdiyse İran'da da böyle bir, yani bu süreç baltalanırsa ya da burada bir kayıp söz konusu olursa sorumlular belli oldu. Bundan sonra özellikle bu 60 günlük süreçte tabii artık gözler bu iki ülkede atacağı adımlarda pek çok önemli başlık var. Birazdan o maddelere de değineceğiz ama en çok da İsrail'de olacak. Bunu da yakından takip edeceğiz. Şimdi Vance'in açıklamaları dikkat çekiciydi. Belki de bu sürecin en önemli ipuçlarından birisiydi. Onu ekranlara getireceğim ama öncesinde İrfan Sapmaz'a ve Ekber Karabağ'a aktardıkları bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Vance'in o açıklamalarına bir bakalım, ardından anlaşma metninin detaylarını yorumlayalım.
3: İsrail'de diğer herkes gibi kendileri ve tüm bölge için temelde yararlı olan bu barış sürecine saygı göstermek zorundadır.
4: ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Beyaz Saray'da açıklamalarda bulundu. İsrail barış sürecine saygı duymak zorunda dedi. Tel Aviv'e uyarılarda bulundu.
3: Son 3 ayda İsrail'in savunmasında kullanılan silahların 3'te 2'si ABD tarafından üretildi ve Amerikan vergi mükelleflerinin kaynaklarıyla karşılandı.
4: Gündeminde İran'la yürütülen barış süreci vardı. Vance, İsrail'in gerçek tabloyu göremediğini söyledi.
3: İsrail'in asıl sorunu Donald Trump değil. İsrail'de en büyük problemlerin ABD başkanı olduğunu düşünenlerin ülkelerinin içinde bulunduğu tabloya bakıp gerçekle yüzleşmesi gerekiyor.
4: Vance, İsrail yönetimine hedef aldı. İsrail'e silahları biz veriyoruz dedi. Ben olsam en güçlü müttefikime hedef almazdım mesajını verdim.
3: Eğer İsrail hükümetinin kabinesinde olsaydım dünyada tek kalan güçlü müttefikime saldırmazdım.
4: Vance, İsrail'in müzakere tamamlanmak üzereyken Beyrut'a yaptığı saldırıları hatırlattı. Kabul edilemez diyerek Netanyahu yönetimine tepki gösterdi.
3: Anlaşmada büyük bir atılımın tam eşiğindeymişiz gibi görünüyordu. Ancak birden Beyrut'ta sivillerin yaşadığı bir yerde büyük bir patlama oldu. Ve Hizbullah'la hiçbir ilgisi olmayan birçok insan hayatını kaybetti. Bu kabul edilemez.
4: Vance New York Times'a verdiği röportajda da İsrail'i ırkçı bakanları eleştirdi. Her şeyi öldürerek çözemezsiniz dedi.
3: Ben-Gur ve Smotrich'in anlaşmaya saldıran insanlar olduğunu gördünüz. Ve sanırım onlara cevabım şu olurdu. Tam olarak ne öneriyorsunuz?

0: 9 milyonluk bir ülkesiniz. Sahip olduğunuz her ulusal güvenlik sorununu çözmek için sadece öldürme yoluna gidemezsiniz.
1: Şimdi Sayın Keleş, İsrail medyasında şu yorumlar var. Hani bir sonraki adım, hani tüm maddeler İsrail aleyhine olduğu için, evet, bir sonraki adım Netanyahu'nun arayıp herhalde Müşteba Hamani'den babasını öldürdükleri için özür dilemesi olacak gibi yorumlanıyor. Yani çünkü her iki tarafın da buradan elde edeceği karları, çıkarları belki konuşabiliriz, bunları da değerlendireceğiz ama geneline baktığımızda burada rejimi devireceğiz, nükleerini yok edeceğiz, elinden alacağız, füzelerini elinden alacağız, füze üretme kapasitelerini yok edeceğiz gibi pek çok açıklaması vardı İsrail'in ve bunları gerçekleştireceğiz vaadiyle destek topladı aylarca, yıllarca. Ama şimdi bu iki tarafın imzaladığı tarihi anlaşmaya göre, hatta anlaşma da İsrail ile yok.
2: Yok. Yani şu sürecin kaybedeni İsrail. Ciddi şekilde kayıpta ve biraz evvel Vance'in konuşmasını da dinledik. Vance'in konuşması İsrail için kabul edilebilir bir şey değil. Yani haddinizi bilin. 9 evet, milyonluk bir ülkesiniz. Dünyada kalan tek müttefikiniz biz kaldık. Ve hala tutup bize de saldırıyorsunuz. Bu doğru bir şey değil. Ben olsam kalan tek müttefikime bu sözleri söylemezdim mealinde cümleleri var. Yani Vance'in açıklaması, İsrail'in hazmetmesi çok zor açıklamalar onlar. Hazmedilecek gibi değil. O yüzden de İsrail özellikle 7 Ekim'den bugüne kadar Gazze'de uyguladığı soykırım, ardından Lübnan'daki saldırıları ve şimdi İran'a, Amerika'yı da teşvik ederek İran'a yapılan saldırılar sonrasında İsrail kaybeden kulübünün başkanlığını yürütüyor şu anda. Hmm. Çünkü biraz evvel saydığınız maddelere bakıyoruz. Daha 28 Şubat 2026'da savaş başlamadan önce Trump'ın hep 3 konu üzerinde durduğunu görüyorduk.
1: Evet.
2: Nükleer mesele, füzelerin menzilinin kısaltılması, vekil güçler. Şimdi bu maddelerin hiçbiri aslında Amerika'nın talepleri değil. Onun işine yaramaz. Bu talepler aslında İsrail'in talepleriydi. Ve şimdi müzakereler başlıyor. 60 gün ne kadar devam eder bilemiyoruz tabii ama müzakereler nihai bir anlaşmaya ön hazırlık şeklinde giden bir müzakere. Ve bu müzakere edilecek konularda İsrail'in taleplerinin hiçbiri karşılanmadı.
1: Yani hiçbiri yoktu. Net bir şekilde
2: kendisi yok.
1: Kaybeden İsrail oldu.
2: Yani füzelerin menzili kısaltılmadı. Füzeler gündemde yok zaten.
1: Hı hı.
2: Yine vekil güçlerle ilgili daha anlaşmanın birinci maddesi Lübnan'la başlıyor. Nükleer konu ise, nükleer konu biraz daha detaylı orada. Ben tekrar okudum. Doğrudan şu anda nükleeri çıkarmanın pek mümkün olmadığını farkındalar.
1: Şöyle bir açıklama var. Stepitkov'tan İsrail medyası yayınlıyor. İran Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın temsilcilerini nükleer tesislere davet edecek. Böylece zenginleştirilmiş uranyumun çıkarılması konusundaki çalışmaları başlatacaklar.
2: Evet, zaten diyor. Madde oydu. Hı hı. 7, 8 ve 9. maddeler nükleerle alakalı maddeler. Hı hı. Ve orada Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'na atıfta bulunuluyor. Orada Atom Enerjisi Kurumu'nun da tespitleriyle birlikte İran devleti de birlikte hareket edecekler. Ha, ne zaman çıkarılır o başka. 9. maddede de başka bir açıklama var. Nükleer konusunda Amerika ve İsrail, İran mevcut konumlarını devam ettirecekler. Hatta İran enerji ihtiyacı için nükleer çalışmalarını nasıl yürüteceğine dair de müzakere edileceğine atıfta bulunuluyor orada.
1: Burada sıcak bir bilgi hemen paylaşalım. New York'ta silah sesleri bir kez daha yükseliyor. Times Meydanı'nda silah sesleri yükselmiş. O görüntüler, evet.
3: You heard that, right?
1: Ekrana geliyor.
3: Şu anda. All kinds of shit going on.
1: Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı duyuruluyor. Herhangi bir yaralının olup olmadığı, şüphelilerin gözaltına alınıp alınmadığı

0: olmadığıyla ilgili de net bir açıklama yok ama işte New York'taki o ünlü meydanda ortaya çıkan bu silah sesleri üzerine kaçışmalar başladı. Acaba bir şüpheli üzerine polisin genellikle
1: orada polis aracı, atışı. Polis aracı da var.
2: 4 el atış saydım ben çıkan seslerden.
1: Polis aracı da var.
0: Evet, polis aracı da tam orada. New York Polis Departmanı'nın aracını görüyoruz. Ama büyük bir panik. Şimdi bu tür konular özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin en çekindiği konular. Çünkü ülkesinde 6,5 milyonu aşkın yabancı, yani bu Dünya Kupası nedeniyle, hayır Dünya Kupası nedeniyle gelen misafiri var. Ve şu an onlara yönelik böyle bir tablo hiç de Amerika Birleşik Devletleri'nin istemeyeceği bir tablo. Acaba buradan yola çıkarak orada New York Belediye Başkanı'nı direkt suçlamaya başlar mı Donald Trump?
1: Şimdi 3 milyon kişi spordan dolayı vize aldı ya. Hı hı. Ne kadar kalacak ABD'de bakalım.
0: Değil mi? Bir
1: tabii
0: doğru.
1: Bu önceden oldu olimpiyatlarda. Bu New York Times biliyorsun en büyük metropolü. Sık sık bu olaylar oluyor. İki boyutlu. Bu rutin New York'ta polisin bir asayiş olayıyla ilgili bir olay mı? Gördüğüm kadarıyla bir alışveriş merkezinde girişinde gerçekleşiyor. Yoksa terör ilintisi var mı? Şimdi çok sıkı güvenlik önlemleri alınmış Dünya Kupası'ndan dolayı. Ya da işte New York'taki gördüğümüz rutin güvenlik olaylarından bir tanesi mi? Ona eğer bir terör ilintili olursa bu bir alarm demek ABD açısından. Orada benim en dikkat çekimi New York Polis Departmanı aracının olması. Şimdi silah seslerini duyuyorlar. İnsanlar panikle. İçeriden dışarıya kaçıyorlar değil mi İbrahim Hocam? Bunlar ilk buradakiler.
2: Evet, dışarı doğru.
1: Evet. Sokaktakiler
2: yani sağ
1: de...
2: tarafta ekranın sağ bizim evet, izlediğimiz görüntüde sağ tarafta.
0: Şimdi hem burada bir araç var hem yukarıda. Şimdi çatışma seslerinin gelmesi üzerine polis de bu tarafa doğru geliyor.
2: Şimdi o atışın...
0: Evet, bakın şurada polisler.
2: Evet. Sizin kalemle işaretiniz tam sağ tarafta kaçışma başlıyor.
0: Evet, o taraftan o tarafa doğru bir kaçış.
2: O taraftan kaçanların olduğu bölgeye doğru.
0: Şimdi bakıyorum bir yandan da Amerika Birleşik Devletleri'nde neler konuşuluyor diye. Bir şüpheli olduğu, olay yerinde bir silah ele geçirildiği ifade ediliyor. Broadway yakınlarında 42. caddede bir ateş açılmış. Yine detaylara bakıyorum. Evet, başlamış şimdiden Mamdani'ye yönelik eleştiriler, Mamdani'nin başarısızlığı diye Amerika
2: orada belediye başkanlarının yetkileri bizdeki belediye başkanlarının yetkilerinden çok daha fazla. Orada asayişten de sorumlulukları var belediye başkanlarının.
0: Değil polis, mi? Yani oradaki belediye başkanı polis departmanı vesaire de ona
2: polis
0: bağlı.
2: Polis ona bağlı.
3: New York eyalet şehir olduğu için tabii orada New York Polis Departmanı doğrudan bağlı ama burada gördüğüm kadarıyla yani tamamen kargaşa çıkarmak için yapılan bir eylem gibi görünüyor.
0: Evet, bazı yorumlarda işte bir şüpheli var. O şüpheliye yönelik bu polisin ateşleri ve olay yerinde de bir silahın yakalandığına yönelik bilgi var. Hatta bilmiyorum İrfan Sapmaz bir bilgiye ulaşırsa arkadaşlarım onu da bağlarlarsa detayları alalım.
1: Tabii burada açıklamayı yapacak önemli. Eğer New York Polis Departmanı'nın sözcüsü yaparsa bir asayiş olayı. Ama FBI görevlileri ya da eyalet polisleri var. Onlar bunu gerçekleştirirse bu başka bir şey demek. O boyutuyla bakmak lazım. Şu ana kadar resmi bir açıklama ve kayıpla ilgili bir durum yok. Sadece bu çatışma sesleriyle ilgili olan haberler var. Yani bana göre burada olayın içeriğini öğrenmek için bir kayıp var mı? Yaşamını yitiren var mı? İkincisi açıklamayı kim yapacak? Ama biliyorsunuz Tahir Bey mutlaka bir açıklama yapıyorlar kısa bir süre içinde. Buna
0: dünyanın en ikonik noktasında yaşanıyor bu olay.
1: Yani şimdi ABD'de biri herkes silahlı.
2: 42. nüfusundan... cadde Broadway'in olduğu cadde.
0: Evet evet Broadway olduğu ifade ediliyor.
1: Yani şimdi burada bireysel silahlanma var. Herkes silahlı. Yani ABD'nin temel sorunu bu. Bir şiddet toplumundan söz ediyoruz temelinde. Yani her gün cinayetlerin olduğu, günde 3-4 cinayetlerin olduğu bir ülkeden şiddet olanlara ve sık sık bu tür karşılaşıyor. Orada yaşayan arkadaşlarımız gece gezemiyoruz, yürüyemiyoruz diyorlar. Hani filmlerdeki, ya Hollywood'lardaki New York var ya,

0: Hani Hollywood filmlerinde böyle bir New York yok. Yani dünyanın en kalabalık metropolünden söz ediyoruz. O açıdan bu olayı ilk olarak çatışmaların ötesinde, silah seslerinin ötesinde içeriğine bakmak lazım. Dünya Kupası arifesinde olması çok önemli.
1: Böyle bir konumun, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin en meşhur noktasıdır burası. En ikonik noktalarından birisi. Orada böyle bir olayın yaşanması akıllara tabii soru işaretlerinde
2: geçen gün de tabii getiriyor. Bu basketbol liginde biliyorsunuz hani bir işte uzun zamandır kazanmayan bir takımın kazanması bahanesiyle yine böyle sokaklar karışmıştı Amerika'da. Şimdi biraz oraya onunla ilişkilendirenler de var. Onunla ilişkilendirip konuyu yine göçmenlere getirip oradan başka bir yere getirenler, yani yine o birkaç ay önceki tartışmalara getirenler var. Yani Trump bu politikayı güttüğü sürece biz bunu göreceğiz gibi.
1: Hemen hazır olduğunu ifade ediyor arkadaşlarım İrfan Sapmaz'ın. İrfan, kolay gelsin.
3: Merhabalar. Evet.
1: Bir New kez York daha. Karıştı, Tahir. Evet, New York karıştı. İşte tam konuklarımız onu söylüyorduk. Yani böylesine kritik bir dönemde, Amerika için önemli olan bu günlerde, Amerika'nın en önemli, en meşhur noktalarından birinde böyle bir olayın meydana gelmesi dikkatleri o bölgeye çekti. Var mı bir bilgi?
3: Şimdi evet, hemen ben bir yansımalar aktarmak istiyorum. Tabii şu an Amerikan akım medyası oraya dikkatlerini çevirmiş vaziyette. Bugün malum işte New York'ta Kings NBA şampiyonu nedeniyle son günlerde tabii Times Square meydanında ve çevresinde kutlamalar vardı. Bazı şiddet olayları yaşanmıştı. Geçmiş günlerde de tutuklamalar, yangınlar, başka olaylar yaşanmıştı. Bugünkü, her ne kadar bugünkü olayların direkt bununla bir bağlantısı olup olmadığı yönde de şu anda henüz net bilgileri yok, ancak saat 16 civarında Times Meydanı'nda silah sesleri duyuldu. Ve işte 42. cadde, o meşhur Broadway dediğimiz 42. madde civarında meydana geldi. Tabii New York polisi anında müdahale etti ve bazı kişiler gözaltına alındı ve bir silah ele geçirildi bu arada. O açıdan şu an itibariyle kontrol etmeye çalışıyor, ama tabii New York'ta biz bu görüntüleri görmeye çok alışıyoruz Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bu tip olaylardan küçük bir olay olunca anında işte özellikle de yağmalamalar başlıyor Tahir. Dikkat ederseniz işe insanlar marketlere giriyor, camlar kırılıyor, içeride soygunlar başlıyor. O açıdan da şu an itibariyle bunun nereye gideceğini tabii henüz kestirmek zor, ama
0: İrfan Bey, bir kişi gözaltında mı? Bir kişi gözaltında.
3: Şu anda bir silah elinmiş, evet. Bir silah.
0: Kayıp var mı? Kayıp, yaralı, onunla ilgili
3: bir
0: bilgi?
3: Şu anda yok. Belli değil hani henüz.
1: Yetkililerden de henüz bir açıklama yok. Ona da bakıyorum.
3: Dikkat et, evet.
0: Yağmalama da mı var orada?
3: Tabii şimdi bu çok normaldir. Güngör, bu Amerika Birleşik Devletleri'nde bu tip olayları bekleyen insanlar var özellikle. Suç dosyası kabarık olan, özellikle de sokaklarda yaşayan birçok işte evsizler, homeless dediğimiz bizim. Onlar anında tabii harekete geçiyorlar. Bu nedenle diğer tarafta normal herhangi bir konuda, diyelim ki işte NBA şampiyonluğu ya da Dünya Kupası şampiyonluğu için bölgeye gelen, New York'ta bulunan insanlar normal bazı şeyleri protesto etse bile o anda bundan istifade edip saldırıya geçenler var.
1: Şöyle bakıyorum İrfan Sapmaz, hemen Mamdani'ye yönelik tepki açıklamaları da var. Yani bir ona yüklenmek için fırsat, Donald Trump'a da herhalde ekmeğine yağ sürer, değil mi?
3: Tabii. Şimdi şu anda tabii New York Jews Yorgur diyorlar. Yani Yahudilerin en çok yaşadığı bir yer New York. O açıdan Mamdani'nin orada kazanmış olması çok rahatsız etti tabii oradaki özellikle İsrail lobilerini. Malum gelirse tutuklarım dedi. Hatırlayacaksınız,
1: evet,
3: Mamdani
1: ilk seçilmeden önce.
3: Gelirse tutuklarım dedi ve şu anda polis teşkilatında, New York'ta polis teşkilatında çok büyük yolsuzluklar var. Hemen onun başındakini değiştirdi Mamdani öncelikle. Ve o açıdan New York gerçekten Manhattan, özellikle Broadway dediğimiz işte 42. cadde, o meşhur büyük tabelaların olduğu yerler. En son ben tabii Brezilya Devlet Başkanı'nın Maduro'nun yargılanması dolayısıyla oradaydım 2 gün. New York'taydım. Bu Broadway yakınlarında bir otelde kaldım. O açıdan da bu tip olaylar, senin dediğin gibi, şimdi tabii bundan özellikle de Mamdani'ye karşı bu durumlardan istifade etmek isteyen çevreler de var. Sen çok doğru bir gözlem aslında o.
1: Bir de dikkatimi çeken bir nokta daha var müsaadenle İrfan Sapmaz. Şimdi New York Polis Departmanı'nın

0: Kendi sayfasına bakıyorum, işte departman şefinin, hatta New York Polis Departmanı haberleri diye sosyal medya hesaplarına bakıyorum. Mesela çok da onlar tarafından özellikle mi yapılıyor acaba bu konuya ilişkin? Mesela 2 dakika önce yapılan paylaşım orada resmi hesapta Knicks'lerin NBA şampiyonluğu kutlamalarına dair bir video
1: gündemleri farklı
0: yayınladılar.
2: Evet. Şu anda bununla bağlantılı olduğu yönünde direkt bilgiler yok Tahir, ama dediğim gibi bu tip törenleri, bu tip kutlamaları ya da bu tip protestoları bekleyen ve gözetleyen çevreler var. New York'ta, Manhattan'da yüz binlerce insan sokaklarda tabii. Yani Kaliforniya'dan sonraki belki de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki toplam 650 bin evsiz var. Bunun 60 bini Amerikan ordusundan, yani çeşitli şekilde dünyanın herhangi bir yerinde bulunmuş. Daha sonra da gelmiş, akli melekelerini kaybetmiş ya da çeşitli şekillerde sokaklara düşmüş insanlar var. O açıdan da New York, normalde Manhattan, işte geçtiğimiz günlerde bana bir arkadaşım telefon açmıştı. Ya işte oraya gitmek güvenli midir? New York'ta sokaklarda gezmek, dedim hiç tavsiye etmem gece sokaklarda gezmeyi. Çok tekin değil New York sokakları. O açıdan da New York polisi tabii. Şimdi New York polisinin içinde de çok tabii şey var, yolsuzluk olayları var. Çok bağlantılı olaylara iştirak. Çok insanların parmağı var. Yani New York inanılmaz bir yer. Ben Manhattan'ı hiç sevmem için açıkçası. O açıdan da yani bu tesadüfi bir olay değil. Muhakkak önceden planlanmış, programlanmış olabilir. Tabii özellikle de Donald Trump'ın bu konuda çok şikayetlerinin olduğunu biliyoruz. Sol kesimler dediği, işte Demokrat Parti'nin arkasında olduğu sol kesimler, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin işte birçok yerlerinde şu anda IC ajanları dediğimiz, yani gümrük ajanları harekete geçmiş vaziyette. Tabii Dünya Kupası nedeniyle de toplamda Amerika Birleşik Devletleri'ne çeşitli eyaletlere, yaklaşık 8-10 eyalete 5.6 milyon sporsever Dünya Kupası maçlarını izlemek için gelmiş vaziyette. Tabii bu arada da işte onlara yönelik tabii soygun hareketleri, saldırı hareketleri. Ama Amerika burası güvenli bir yer değil New York açısından, Manhattan.
0: Peki,
2: dikkat ederseniz siz oradan kaçanların kucaklarında bazı eşyalar olduğunu görüyorsunuz değil mi?
0: Hemen apar topar bu abi kargaşadan istifade ediyorlar.
1: Ya o yalnız silah seslerinden önce bir şey dikkatinizi çekti mi? Orada polisin bir hareketi var. 3 tane polis ekranın altında.
0: Evet evet.
1: Ve ellerinde geliyor. Ya bakın bak. Hemen polislerin şurada silahları ellerinde. Orada
0: şu
1: bir şey var.
0: Ekipler.
1: Tabii.
0: Şu büyük, orta alana doğru.
1: Tabii tabii. Ekip arabasından iniyorlar. Orada bir ihbar ya da bir şey üzerine gidiyorlar. İrfan abinin değerlendirmesi çok doğru. Ondan sonra da talan başlıyor. Yani birden
2: tabii bak dikkat ederseniz
1: tabii dükkanlara giriyorlar. Normalde dışarı kaçmaları gerekir. Bakın insanlar içeriye doğru kaçıyor. Orada bakın,
2: dikkat
1: görüyor
2: edin, hep çantalılar var. Çantalılar var. Yüzler kapalı, klasik.
0: İrfan Sapmaz. Peki şöyle bir soru sorsam. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde en güvenli olarak neresi ifade edilir?
1: Türkiye'ye en güvenli.
2: Bana göre şu anda Washington DC diyebilirim. Donald Trump ondan doğru söylüyor. 2000 tane Washington DC dediğimiz yer tabii çok küçük bir yer.
0: Ama Washington DC diyoruz ama son bir yıl içerisinde İrfan Sapmaz seninle kaç saldırı ve Amerikan başkanını tehdit eden kaç saldırı haberi yaptı değil mi?
1: Evet, Alaska evet. Belki İrfan hocam Alaska belki güvenlidir. Alaska nüfus az ya, belki
2: olabilir ama yani Amerika'nın her yerinde suç oranları çok yüksek. Burası Amerika Birleşik Devletleri'nde, insanlar tabii dünyanın her yerinden, ben onun altını hep çiziyorum, yeri gelmişken bir kez daha söylemek istiyorum, tabii Amerikan rüyasıyla yaşayan çok insanlar var dünyanın her yerinde. Zannediyorlar ki Amerika Birleşik Devletleri'ne geldiğiniz zaman biz hepimiz işte sabah kalkıyoruz evimizin önündeki ağaçtan asılı olan dolarları topluyoruz gibi falan zannediyor insanlar. Amerika dünyanın en zor ülkelerinden ve en zor yerlerinden birisidir. Biden döneminde Texas üzerinden 11 milyon kaçak vardı Amerika Birleşik Devletleri'nde. On binlerce Türk de dahil olmak üzere bunlar. Ve bunların Donald Trump şu ana kadar 3 milyonunu çıkardı. Sınır dışı etti. Daha sonra da işte ilk önce 1000 dolar, sonra da 3000 dolar veriyoruz. Uçak biletlerimizi de veriyoruz. Ülkeyi terk edin gibi bir çağrıda bulunuldu. O açıdan Amerika'da suç oranları çok yüksektir. Toplumsal olaylar, kültürel olaylar çok yüksektir yani Amerika Birleşik Devletleri'nde.
3: Peki bu futbol için gelmiş olan verdiğiniz rakam 5-6 milyon civarında izleyici izleyicinin kaçta kaçı döner, kaçta kaçı orada kalabilir, tahmininiz var mı?
2: Çok kritik bir soru sordunuz.

0: Tabii şimdi bu vizeler öyle kolay verilmiyor İbrahim Hocam, bildiğiniz gibi. Ama çoğu insanın ben kalacağını düşünüyorum işin açıkçası. Bu fırsattan istifade. Çünkü sınırlar kapatıldı. Sınırlardan Texas üzerinden falan özellikle giriş sıfıra indirildi. Donald Trump o anlamda çok başarılı bir
1: duvar var değil mi? Bir duvar örmüştü zaten.
2: Ama şimdi bunu dersek, İlhan Bey'in söylediğini kabul edersek Amerika'nın sporculara veya teknik heyetlerine vermediği vizeyi de bir şekilde kabul etmiş sayılırız.
3: Ya dünyanın en karmaşık
1: taraftarlar ama. Yani futbol takımı teknik heyeti taraftar izlemek için
3: dünyanın en karmaşık. Hayır, önceden olimpiyatlar oldu. Organizasyonu olarak tarihe geçti.
1: Yok, ABD'de yapılan olimpiyatlar sonrası oldu bu. Yani vize alan izleyici olarak gidenlerin bir kısmı dönmedi. İrfan Bey'in dediği gibi bu bir fırsat yani.
3: Tabii en son en çok İran konusu merak konusu.
1: Ülkeye kaçak girmiş olmayacaklar. Vizeyle girmiş olacaklar. Bir de biliyorum, İrfan Bey bilir, kısıtlı mı 10 yıl veriyor vizeyi? ABD'nin öyle bir şey var. Şimdi bu sporda nasıl
0: şöyle,
1: veriyor?
0: Turist vizeleri 10 yıldır. Mesela biz gazeteci vizesiyle burada yaşıyoruz. Ay vizesi dediğimiz 5 yıldır bizim süremiz. Gazetecilerin çıkmak zorunluluğumuz yoktur. 5 yıl boyunca biz burada yaşayabiliriz. Turist vizesi ise 10 yıldır ama 6 ayda bir çıkmak zorundasınız. Amerika'da çok çeşitli vize türleri var.
2: Günlük polisi karar verir.
0: Trump çok zorlaştırdı bu vizeleri de özellikle. Evet. H1B denilen bir vize vardı mesela. Donald Trump işte bir başkanlık kararnamesiyle bir yasa çıkarmaya çalıştı. $100,000 ödeyecek şirketler her biri getirdiği dışarıdan. Ama sonra iptal edildi o bir mahkeme kararıyla. O açıdan şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle de çok sayıda kaçak var, göçmen var. Ama tabii bunlar, bu Amerika'da bir politika aslında. Şöyle izah edeceğim. Ben mesela Suudi Arabistan'da 7 yıl yaşadım. Suudi Arabistan'da da bu böyle bir politika vardır. Genelde Suudi Arabistan'ın, Amerika'da da işte birçok insan genelde bu tip işlerde çalışmazlar. Amerikan vatandaşı olup özellikle de işleri iyiyse işte şoförlük yapmazlar. Bankalar, restoranlarda efendim garsonluk yapmazlar. İnşaatlarda işçilik yapmazlar. Suudi Arabistan'da da öyle bir kefalet sistemi vardı. Biliyor musunuz? Bilmiyorum.
3: Evet, bunun yerine işte göçmenleri kullanıyor. Evet. Aynısı Körfez ülkelerinde de benzer bir manzara var. Neredeyse hepsinde.
1: Suudi Arabistan'da kefile para ödüyorsun.
3: Bir de kefile para ödüyorsun. Tabii.
0: Evet, Amerika bu tip işlerinde çok büyük bir ülke, tabii coğrafya olarak da çok büyük bir ülke. Bu tip işlerde onları kullanıyor. Latinolar diyorlar burada. Hı. Latin Amerika ülkelerinden gelenler özellikle. Yani bu tip ne işçiliği diyoruz buna, adını tam şey yapamadım aslında.
1: Hizmet sektöründe.
0: Hizmet sektörü, teşekkür ediyorum hocam. Hizmet sektöründe bunları kullanıyorlar, istifade ediyorlar. Tabii bunlar Amerika'da öyle bir sistem kurulmuş ki, ülke çok büyük olduğu için, diyelim ki hizmet sektörüne geldiler. Ama bunlar hemen şu şekilde geliyor. Polis yakalıyor bunu girerken. Zaten özellikle yakalanıyorlar girenlerde. Hı hı. Sonra polis yakaladıktan sonra bir sorgu sualden geçiriliyorlar. Pasaportları varsa alınıyor. Da bazıları da diyor ki genelde, ya işte bizim ülkemizde çok baskı vardı, biz onun için kaçtık geldik buraya. Aa, öyle mi, tamam diyor. Bir içeriye koyuyorlar bunlar hapishaneye. 2 ay 3 ay falan sürüyor. Ondan sonra oradan çıkartıyorlar. Bu tabii gelenler hazırlıklı geliyor. Bir adres veriyorlar buradan. Amerika Birleşik Devletleri'nde akrabası olabilir, bir tanıdığı olabilir. Sonra Amerikan rüyası. Amerikan rüyası böyle başlıyor. Serbest Peki. bırakıyorlar. Sonra bunlar çeşitli işlerde çalışarak, dolayısıyla onların vergilerini de şu şekilde Amerikan devleti bildiği halde alıyor. Bir restoranda çalışıyor birisi. Oradan birinin adına çek veriyorlar. Kaç bin dolar? Ayda $2,500. O $2,500 götürüyor. Oradaki isim gerçek isim değil hiç şüphesiz. Ama Amerika biliyor bunu tabii. Sistem biliyor bunu. Oradan vergisini alıyor. %25, %30. Tabii. Yani burası tesadüfi kurulmuş bir ülke değil. Her şeyin farkında.
3: Vergi cenneti olarak da biliniyor. Zaten her ne kadar birileri tarafından görmezden gelinse de. İrfan Sanmaz, çok teşekkür ediyoruz. Sıcak bir gelişmeydi. En azından o sıcak bilgileri izleyicilerimizle paylaştık. Hem de Amerika'daki o göçmen konularında biraz değinmiş olduk. Şimdi yeniden konumuza dönecek olursak, anlaşma maddelerinde ilk başlık Lübnan konusu. Yayının başında aslında yine Güngör Yavuz Aslan da ifade etti. Lübnan 3 kez geçiyor denilmişti. Taraflar tüm cephelerdeki askeri operasyonları durduracak, birbirlerine karşı güç kullanmayacak ve Lübnan'ın egemenliğini garanti edecek diyor. Peki Lübnan cephesinde neler yaşandı? O son gelişmeleri nasıl yorumlamak lazım? Madde madde gidecek olursak, ilk madde şüphesiz ki Lübnan. Orada Lübnan hükümeti mi ya da diğer taraftan Lübnan hükümetinin yanı sıra

0: İhlal ediyor. Başbakan Netanyahu, Lübnan'da 10 kilometre derinliğindeki alandan çıkmayacaklarını duyurdu.
1: Lübnan'da bir tampon bölge, bir güvenlik bölgesi oluşturduk ve gerektiği sürece orada kalmaya devam edeceğiz. Çünkü kuzeydeki sakinleri korumamız gerekiyor.
0: İsrail'in bölgedeki faaliyetlerine ilişkin bir açıklamada BM Genel Sekreter Sözcüsü Stefan Dujarric'ten geldi. Çatışmalarda azalma olduğunu ancak askeri faaliyetin yoğunlaştığını açıkladı.
1: BM güçleri İsrail'in yoğun askeri faaliyetlerini gözlemledi. Bunlar arasında yoğun zırhlı araç hareketleri, büyük ölçekli mühendislik ve yıkım çalışmaları ile bölge genelinde aralıksız lojistik trafiği var.
0: Dujarric, ABD ve İran arasında imzalanan ateşkeste Lübnan maddesine rağmen saldırıların sürdüğünü de vurguladı.
1: Lübnan hava sahasına 26 ihlal kaydedildi. Buna bir hava saldırısı da eşlik etti. Nebatiye, Sayda ve Cezine'de dahil olmak üzere birçok yeri hedef alan İsrail topçu ateşi ve hava saldırılarına ilişkin raporlar da var.
0: İsrail basını da Birleşmiş Milletleri doğrulayan bir haber yayınladı. Yediot Ahronot'a göre İsrail ordusu Tel Aviv yönetiminden saldırıların sürmesi için talimat talep etti. Tüm bu gelişmeler yaşanırken İsrail yine sivilleri hedef aldı. Bir otomobile yapılan İHA'lı saldırıda bir kişi öldü, bir kişi de ağır yaralandı. Katil İsrail, Nebatiye, Sayda ve Cezine bölgelerine de saldırılarda bulundu.
2: Tolga Hocam, sizleri böyle davet edeceğim. Şimdi maddelere tek tek baktığımızda zaten pek çoğu daha önce konuşulmuştu. İran'ın özellikle altını çizdiği konulardan birisi, taraflar birbirlerinin egemenliğine, toprak bütünlüğüne saygı gösterecek, iç işlerine karışmayacak. Nihai anlaşma en fazla 60 gün içinde müzakere edilecek. Abluka ve engelleri Amerika Birleşik Devletleri kaldıracak. Deniz ablukasını 30 gün içinde sona erdirecek. Ki şu an fiiliyatta da erdirmiş gibi zaten.
3: Kaldırdığını söyledi.
2: Evde bıraktığımız gün 12,5 milyon varil petrolün önümüzden geçtiğini söyledi mesela. Bensin açıklamasıydı. Hı-hı. İran sınır yakınındaki kuvvetlerini geri çekecek. Yani İran da açtı, Amerika da açtı şu anda. En azından görüntü.
3: Açacağına dair ilk sözü vermiş oldular. Evet.
2: Şimdi İran Basra Körfezi, Umman Denizi hattında gemilere 60 gün boyunca ücretsiz ve güvenli geçiş sağlayacaktır. Şimdi burayı şöyle yorumlayabilir miyiz? Şimdi aslında İran'ın da üzerinde durduğu, yani buradaki kontrolü biz sağlayacağız. Şimdi biz kontrol vesaire derken, evet, burada İran'ın bir aidiyet savunduğu bir Hürmüz Boğazı, hı-hı, var. Ama İran'ın bir nevi Donald Trump gönlünü şu şekilde hoş eder mi diye soracağım. Şimdi orada en büyük sınır Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi genelinde İran'a ait.
3: Tabii.
2: Güçlü bir devlet, büyük bir devlet, donanma altyapısı olan bir devlet, en azından kıyı şeridine hakim olabilecek de diğer ülkeleri parçalı parçalıdan ziyade daha geniş alanlara sahip. Şimdi bir boğaz geçişi söz konusu. Bu boğaz geçişinde ister istemez gemilerin rotasına yardım edecek, geçişine yardım edecek, o trafiği yürütecek bir şekilde bizde kıyı emniyeti, hı hı, emniyeti birimleri vardır ya, benzer bir görevi acaba İran üstlenir mi o bölgedeki geçişin, trafiğin güvenliğini sağlayacak? Güvenlik derken biz çünkü hemen aklımıza savaş konuştuğumuz için oradaki
3: çatışmanın
2: çatışma
3: uzakta
2: konusu
3: tutma,
2: geliyor, evet. Ama oradaki trafiğin güvenliği için ve bunun karşılığında da makul ücretler konuşulabilir mi? Böyle bir başlık.
3: Şimdi burada Türkiye ile, yani Türk boğazlarıyla, İstanbul ve Çanakkale boğazlarıyla kıyaslayarak düşünüldüğünde İstanbul'da da işte sizin söylediğiniz kıyı emniyeti var. Onlar da bu işte gemilere eşlik eden o işte tekneler var. Kılavuzluk hizmeti sunuluyor vesaire. O da işte İstanbul boğazındaki o işte akıntıları bilen vesaire. Yani buranın gemiye zarar gelmesi, şehre zarar gelmesin diye. Ama şimdi İran'da bunu yapmanın farklı bir şeyi var. Yani şimdi birincisi, bugüne kadar hiç böyle bir hizmet olmamış ve ya İstanbul kadar dar bir boğazdan bahsetmiyoruz. Ve burada bu gemiler zaten rahatça gitmiş gelmiş bugüne kadar. Hadi diyelim tamam, yine de böyle bir şeye ihtiyaç oldu veya öyle istendi.
2: Körfez
3: öyle bir
2: razı gelir
3: oldu
2: mi Körfez ülkeleri?
3: Şimdi burada önemli olan nokta şu. Buradan geçen gemilere siz bu kılavuzluk hizmetini zorunlu tutamazsınız. Türkiye'de gemilere kılavuzluk hizmetini zorluyor.

0: burnunu tutmuyor. O
1: yüzden burada her geçen gemiden bu parayı alma ihtimali yok. İsteyen gemilere kılavuzluk hizmeti verip bunun karşılığındaki ücreti İran alabilir mi? Bununla ilgili bir düzenleme yapılır. Körfez ülkeleri de Amerika'da vesaire o düzenlemeyi birlikte yaparlar. O zaten herkesin hayrına olacak bir, zaten dikkat ederseniz tüm açıklamalar onu söylüyor. Evet. Herkesin hayrına olacak bir düzenleme istiyorlar. Şimdi burada Körfez ülkeleri sorunuz önemli çünkü Körfez ülkeleri zaten Hürmüz'le ilgili sıkıntısı savaştan önce de vardı. Yani burada geçişlerde İran'ın her an burayı istediği gibi kapatabileceği veya işte burada bir şekilde güvenliği bozabileceği vesaire endişesi çok dile gelmiyordu ama bunu kendi aralarında söylüyorlar çünkü tek çıkış noktası bura. Şimdi böyle bir imkan doğmuşken yani bu şerden bir hayır inşa etmeye çalışıyorken buna yeniden İran'ın gönlüne bırakmak burayı Körfez ülkelerinin de çok işine gelmez. Zaten bunu hem Amerika'ya hem de dünyadaki o buraya nüfuz edebilecek farklı kanallara ilettiklerini görüyoruz biz.
2: Peki savaşı bitiren yer Hürmüz Boğazı diyoruz. Yani İran'ın en büyük hamlesi olarak yorumladık. Füzelerinden daha çok tepki uyandırdı. Anlaşmaya mahkum eden Amerika Birleşik Devletleri'ni de yer Hürmüz Boğazı iken ve İran elinde bu kadar büyük koz varken şimdi bu başlığı görmezden gelip 60 gün sonra nasıl devam edecek?
1: Şimdi o Hürmüz kozunu kullandı. Optimum seviyede burada Amerika'ya zararını verdi, dünyaya zararı verdi, Körfez ülkelerine zararı verdi. Ve onun karşılığında da bu 14 maddeyi aldı zaten. Yani bu 14 maddeye baktığınızda hani sahada kim kazandığı tartışırız ama maddeler üzerinde İran'ın açık şekilde kazandığını görüyoruz. Şimdi bunları kazandıktan sonra hala Hürmüz'de yeni talepler sunmak biraz Körfez ülkeleriyle de Amerika'yla da hatta dünyayla da bu konuda inatlaşmak anlamına gelir. Bu çok İran'ın da yapmaya niyet edeceği bir şey değil. Yani o İran'ın içinde hani farklı şeyler var konuşuyoruz. O İran'ın siyaset yapan, bu savaşı bitirmek isteyen, normalleşmek isteyen grubu burayla ilgili yapacağı şeyi yaptı. Bura artık onlar için normale dönebilecek bir yer. Çünkü bu maddeleri aldıktan sonra yani sizin dondurmuş varlıklarınız çözülmüş, para gelmiş bir şekilde size karışılmayacak toprak bütünlüğü vesaire deniyor ama orada mesela toprak bütünlüğü ve iç işlerine karışmama maddesi var. O iç işleri doğrudan zaten sizin rejim güvenliğinizi sağlıyor. Yani talep edilebilecek her şey kazanılmış aslında.
2: Bu anlaşma ve Donald Trump'la Pezeşkian'ın imza attığı o metin aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ı tanıması anlamına da gelmiyor.
1: Tabii rejimi açık şekilde tanımış oluyor böylece. Üstelik imza koyduğu bu çok önemli. Az önce söylendi zaten. Yani bir metin imzalandı. Metinde İran Cumhurbaşkanı'yla Trump aynı metni imzaladı. Yani o isterdi ki dini lider imzalasın aslında. Öyle olsa Trump için harika olurdu. Ama bu haliyle zaten doğrudan tanımış oldu. Çünkü muhatapınızla imzalarsınız.
2: Peki şimdi bir de şu en önemli tartışmalardan birisi ama bunlar anlaşılan o ki taraflar tarafından anlaşmaya varılan konular, nükleer konusu. Onunla ilgili diyor ki Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı kararlarıyla bağlantılı yaptırımları kaldırmayı taahhüt etmekte. İran nükleer silah edinmemeyi, geliştirmemeyi teyit edecek. Zenginleştirilmiş stoklar ajansın gözetiminde kayıt altına alınacak. Taşınma konusu yok bu arada.
1: Ülke içinde imha var.
2: Evet. Nihai anlaşmaya kadar mevcut durum korunacak ve İran'ın nükleer programına yeni imha yaptırım uygulanmayacak.
3: Yani metindeki imha kelimesi uranyumun yok edilmesi değil. Oranının düşürülmesi. Bu çok tartışıldı.
1: Hayır, oranının düşürülüp imha edilmesi diyor.
3: Ama İran imhayı kabul etmiyor. Şimdi bu ilk Beyaz Saray'dan sızdırılan ve İngilizce metinde biz bunu sorduk. Tozunu almak diye bir kelime kullandı Trump.
2: Sonra metinde çok toz ifadesi.
3: İran'ın kabul ettiği şu anda bir nükleer silahı yapmamayı taahhüt ediyor.
1: O zaten her zaman.
3: Ama metne soktular. Evet. Taahhüt ediyor. İkincisi zenginleştirilmiş uranyumun işte yerinden çıkarılması, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, başka ülkeler de olacak. 2015'tekine benzer bir şey. Uranyumun Bazı kaynaklar %20 ya da daha ve barışçıl amaçlı uranyum

0: olacak. Trump zaten diyor ki biz diyor barışçıl amaçlıyı biz size verelim, kullanalım. Yani bu İran kaynaklarını net bir şekilde yaptılar. Yani biz uranyumumuzu sıfırlamak ya da
1: sıfırlayamaz zaten. Yani zaten çalışmalara devam edecek.
2: Şunlar konuşuldu işte, bunu ülke içerisindeki o enerji santrallerinde farklı enerji için kullanılabilecek seviyelere.
0: Şimdi orada bakın teknik bir şey var. Ben bunu çok merak ediyorum. Şimdi 2026 yılında vurdu, B2'lerle vurdu. Daha sonra bu 40 gün savaşında da atom kurumları, işte nükleer tesis kurumu vuruldu yer altında. İranlılar diyor ki bunun ciddi bir kısmı yer altında, biz de inemiyoruz. Hatta Trump en son Beyaz Saray'da yaptığı konuşmada bunu teyit ederek oraya girmek için makineler lazım diye bir kelime kullanmış. Bu velev ki uranyumda bir çalışma yapacaklar. İlk önce uranyumun yerin altında uyanıklardan çıkartılması lazım, en azından bir kısmının. İkincisi, bu uranyum bir çanta değil ki, uranyum denen madde güvenli tesisine, uranyumun olacağı güvenli tesislere getirilmesi lazım. ABD onları da vurdu. Siyonist İsrail ile birlikte. Yani ben burada öyle bir şüphem var ki, bunlar neyi nasıl müzakere edecekler teknik olarak? Şimdi Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nda çalışıyorsunuz Tahir Bey. Gittiniz İsfahan'a. Uranyum yerin 200 metre altında, 100 metre altında. Onun çıkartılması ne kadar sürer?
2: İşte uzunca bir süre alacaktır muhtemelen.
0: İranlar diyorlar bunu. Teknik olarak diyorlar, zaten söylüyorlar. Şimdi burada öyle bir şey yaptılar
1: yerin
0: ki
1: altındaki İrfan Bey çıkaramıyor zaten.
0: İrfan Bey İranlar yerin altında diyor ısrarla. Ben sana o,
1: yani o gömülenleri çıkaramıyor. Ellerinde
0: öyle bir İrfan yok. Bey dedi ki zaten bu iş bir yıl uzar. Burada Trump'a zaman lazımdı. Bu ciddi anlamda bize 60 gün uranyuma daha ulaşamadık. 60 gün tünel açıyoruz. 60 gün vurduk.
2: Kasım'a kadar burayı uzatacak.
0: Trump'ın seçimi geçecek bir defa. Bu kesin bu müzakerelerde.
3: Yalnız başka bir şey daha var. Şimdi 2025 yılının Haziran ayı. Tam bir sene oldu. Hı hı. Amerika o B-2 uçaklarıyla vurduktan sonra İranlılar bir açıklama yaptılar. Yetkililer yaptı onu. Biz uranyumu zaten oradan çıkarmıştık, başka yere nakletmiştik diye. Yani bu onların resmi açıklamalarıydı. Belki de o toprağın altında değil.
2: Şimdi karşılıklı bazı açıklamalar var ki hala böyle sürüncemede kalıyor. Yani özellikle belki de biz bundan sonraki süreci Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan gelecek açıklamalarla o nükleer konusunu takip edeceğiz. Onlar tarafından net bir bilgi verilecek. Belki onun eşiğinde daha
0: bakın,
2: netleşecekti.
0: 2015 anlaşmasını hatırlıyor musunuz Obama yönetimi?
2: Onun için daha 2 gün önce Donald Trump yani bakın, Obama'ya çok ağır bir küfür etti.
1: Şimdi, orada hatta yani o paranın verilmesi noktasında Obama'ya en sinirlendiği nokta buydu. İran'a o anlaşmayla birlikte para akıtılıyor. Ve işte o küfürlü anlattığı şeyde de işte uçağa para doldurdu, gönderdi vesaire. Yapılan anlaşmada aslında Obama'nın yaptığı anlaşmadan daha fazla bir paranın aslında İran'a açılmasından bahsediyor.
2: Evet. O yüzden 300 milyar dolar tartışması var ama
1: onun şey hani
2: işte fon değil vesaire ama Amerikalı şirketler 300 milyar dolarlık taahhüt yatırım yapacaklar.
0: Evet. O parayı kim verecek?
2: Körfez ülkeleri.
0: Ama İran'ın nasıl istediği, yani o anlaşmada müzakere edilecek bir şey, 300 milyar dolar. İran'ın asıl istediği 25 ya da 27 milyar dolar üzerinde dondurulmuş. Ha, dondurulma da değil, blokaj. Yani sistemsel dondurulma değil. Yani Güney Kore'de 5 milyar olduğu söyleniyor. Katar'da 7 milyar olduğu söyleniyor. Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki niteliği belli değil. İran'ın petrol parası mı? Başka bir şey var. Asıl
2: şöyle,
0: bu.
2: Evet. Japonya'da 3 milyar, Güney Kore'de 7 milyar, vallahi Hindistan'da 7 olsun. Milyar, Bey Katar'da 6 milyar. Yani tabii değişiyor bu rakamlar pek çok yerde.
0: Şimdi
2: Amerika Birleşik Devletleri'nin sadece
0: Çin'deki, bu çok önemli, Çin'deki petrol parası, o blokajlı değil. Evet. Ama ilginç bir şey, o parayı transfer edemiyor.
2: Edemiyor.
0: Çünkü transfer sistemi, yani bu swap. Bu bozuk para değil ki poşetle taşıyasın. Değil. Şimdi burada kolaylaştıracağız diyor. Şimdi ilk etapta İran'ın ısrarla istediği 27 milyar doların kendine aktarılması. ABD'ler de bunda diyor ki aktaracağız. Yani müzakerelerin mantığını anladı. Performansa göre. Sen ne kadar olumlu adım atarsan, olumlu gidersen işte 500 milyon dolar, 1 milyar, yani İran'ın kendi parasını bile masada bir müzakere şartı.
2: Savaş öncesinde, yani bu hatta 12 gün Umman zirvesinde, Larijani'nin yürüttüğü o Umman zirvelerinde Bu konuları İran kabul etmişti mesela.

0: Amerikan şirketlerinin İran'ın petrol altyapısının geliştirilmesiyle ilgili.
1: Arakçı açıkladı bunu.
0: Evet, yani o, hatta biz de dedik ki ya tabii, nasıl olur burada, yani petrol nedeniyle petrol sisteminin özgürleştirilmesi, varlıklarının özgürleştirilmesi için darbe yapıldı İran'da. Musaddık devrilmişti, hı-hı, bu uğurda.
1: Evet,
0: ama bugün İran nasıl olur da bununla ilgili Amerika'ya açık çek verir? Hani gelin petrolle ilgili Amerikan şirketleri gelsin. Birlikte tesislerin tabii geliştirilmesi, bunun dünyaya ulaşımı vesaire, çalışalım. Şimdi bir daha savaşın başına döndük neredeyse bu konuda ve bu anlamda da İran, biz o listeyi biliyoruz, hep ekranlara getiriyoruz. Dünyanın en çok petrolüne sahip olan, rezervine sahip olan ülkelerden birisi. Doğalgazda da yine hakeza önemli bir yerde. Ve tüm bunlar Amerika için de, Amerikan şirketleri için de, ister Körfez, yani fon Körfez'den gelsin gelmesin, ama Amerikan şirketleri için bulunmaz nimetler.
2: Tabii Venezuela'da yaptığı gibi, oradaki petrolü şu anda Amerika nasıl yönetiyorsa, İran'da da bu şekilde petrol piyasasının, İran'ın da dahil olduğu petrol piyasasını birlikte yürütmek Amerika'nın çok işine gelir zaten baktığınızda. Ama savaş bu olasılığı yok etmişti o dönemde.
0: Evet.
2: Şimdi gelinen o 300 milyar konusu vesaire, yani bunun
0: maddelere yeniden dönelim.
2: Bunun detaylarında bu var
1: erken.
2: Böyle.
1: Yani bunları konuşmak çok erken. Yani uranyumda anlaşmadan, bir uranyum anlaşma, özür dilerim, hiçbir şey olmaz. Yani bu kaç günden beri tartışılıyor. Uranyumu nasıl çözecekler? Hürmüz'ü açtılar. İkisinin de ben, Tolga'cığım haksız mıyım? Uranyumda anlaşma olmadan bunlar olur mu?
2: Ya zaten şimdi şunu ortaya koyalım. Bu maddeler bugünden yarına bir kesin somut maddeler değil zaten.
0: Bunlar yani bunlar, da anlaşabilmek için yani, imzalanan
2: evet,
0: bir metin.
2: Buraya varacağız. Hedefimiz buraya varmak, ama nasıl varacağımızı işte 30 günde 60 günde değerlendireceğiz.
0: Şimdi bu noktası. Süreçte şu iki noktayı da yine Tolga Hocam sorup size dinlendireceğim. Nihai anlaşmanın uygulanmasını izlemek için bir yürütme mekanizması kurulacak diyor. Bu İran ve Amerikalı heyetlerden oluşacak bir, hı hı, mekanizma olacak herhalde, değil mi?
2: Yani öyle görünüyor zaten, hani uluslararası bir mekanizma oluşturmak çok mantıklı değil böyle bir, hı hı, şey, yani dışarıdan diğer ülkelerinde. Zaten Amerika da böyle bir şey kabul etmez, hı hı, İran da kabul etmez, ama iki ülkenin böyle bir mekanizma oluşturması sonuçta, yani müzakereler devam ederken, şimdi mesela yarın hala İsviçre'ye gidecekler mi, gitmeyecekler mi, giderlerse müzakere o işte bahsettiğimiz 30-60 gün vesaire mi başlayacak? Yoksa yani o imzalanan anlaşma tekrar tekrar mi edilecek vesaire gibi soru işaretlerini gidermek için aslında bu. Ne olacaksa iki ülke somut halde ilerlemeyi gösterecek birbirine.
0: Ve işte bazı maddeleri ifade ediyor. Diyor ki bu maddeler uygulanmaya başlandıktan sonra diğer maddeler müzakere edilecek. Özellikle
2: öncelik
0: Lübnan ve evet, maddi o konular. Ama günün sonunda diyor ki nihai anlaşma Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla onaylanacak.
2: Bu çok önemli. Şimdi az önce söylediğimiz bu metin bir mutabakat muhtırası olduğu için bu iki devlet imzaladı. Bir de işte Pakistan'da burada bence ara bulucu sıfatıyla garantör demek çok zor. Evet. Çünkü garantör demeniz için iki tarafa da yaptırım uygulayabiliyor olmanız lazım. Yani Pakistan'ın Amerika'ya veya İran'a buna uymaması halinde bir yaptırım uygulayacak noktada olmadığını biliyoruz. Ama maddelerin sürdürülmesi noktasında bir ara buluculuğunu göstermiş oldu. Ama bu metnin en sonunda asıl kalıcı ateşkes, barış için çok erken, hala maalesef barış diyemiyoruz. Ama kalıcı ateşkes formüle geldikten sonra Güvenlik Konseyi dediğinizde işin içine Rusya, Çin de girer. Yani bu hani 5 devlet, bunun BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesinin, tamam, imza etmesi lazım, onay vermesi lazım. Ve işte Amerika ile birlikte Rusya, Çin, İngiltere, Fransa. Şimdi bunlar imzaladığı zaman doğal olarak bu bütün dünyada İran'ın Amerika'ya karşı talep ettiği ve anlaşmayla aldığı şeyi bütün dünyaya da kabul ettirmiş
0: oluyor. Peki aksi olursa, hadi diyelim inşallah olmaz da, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde de karara bağlandı, imza altına alındı ve daha sonra anlaşma bozuldu.
2: Ya maalesef yani bu olasılık her zaman var.
1: Zaten çünkü bir mekanizması yok. Yani bu anlaşmanın çok güzel bir yere geldiniz. Uygulanabilecek bir mekanizması yok.
2: Ama BMGK işin içine girerse var.
1: Yani tamam hocam, var da İsrail'e yani
0: bozulduktan sonra
1: işgal altındaki Filistin topraklarında alınan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları uygulanıyor mu? Yani bunun mekanizması yok.
2: Orada BMGK'dan onunla ilgili karar çıkmıyor ki. BM

0: Genel Kurulu'ndan karar çıkıyor İsrail'e karşı. Doğal olarak orada bir yaptırma olmuyor ama Güvenlik Konseyi'nden çıktığı zaman buna muhalif bir hareket olduğunda BMGK'nın bunu engelleyecek adım atma yetkisi var.
1: Ama Amerika'nın Amerika'da orada da öyle bir süreç var. Yani tek bir kalkmayan el oradaki süreci işlevsiz hale getiriyor. Tartışmaya açık başlıklar şüphesiz ki burada daha çok konuşacağız ve üzerinde duracağız ama dikkat çeken bir nokta var. Donald Trump ısrarla bu konuyu da kapatmak istiyor. Yani İran konusunu kapatmak istiyor. G7'de ilk kez Çin'in nükleer konusunu gündeme getirdi ve konu sanki Ankara'ya gelirken Rusya özeline yoğunlaşacak gibi.
0: Yani biraz tabii sizin de dediğiniz konuyu biraz dağıtmak. Yani İran'dan uzaklaştırmak konuyu. Çünkü yani Çin'in nükleer konusunu vesaire şu anda Trump'ın konuşacağı konular değil aslında. Daha kısa süre önce Çin'e gitti. Orada hiçbir problem üzerinde yani bu tip problemler üzerine oturup konuşmadılar. Herhangi bir güvenlik riski vesaire gündeme gelmedi de. Şimdi İran'la anlaştıktan sonra Çin'in problemleri gündeme gelmesi. O biraz tabii işte yeni yeni bir şeyler söylemiş olmak olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki Ankara'dan önce yani NATO zirvesinden önce Trump'ın kafasındaki bazı şeyler açığa çıkacak. Bunu biliyoruz. Yani daha önce söylemediği bir şekilde sümenaltı edilen veya önce başka konuları konuştuğu şeyler gündeme gelecek. Ama ben burada Çin'den çok Rusya'nın gündeme geleceğini düşünüyorum. Putin'le arasının çok iyi olmasına rağmen bu konu biraz sıkıştıracak Rusya'yı.
1: Şimdi bu süreçte geride bıraktığımız gün saldırılar da devam etti. Hatta Rusya'nın enerji altyapısına yönelik saldırılarını özellikle Ukrayna bir yandan sürdürüyor. Tabii, ve geride bıraktığımız gün Moskova'yı 180 drone'la hedef aldı. Ukrayna sınırına 500 kilometre uzaklıktaki dev bir petrol tesisi havaya uçtu. Yani Rusya'dan bu konuda açıklamalar vardı. O görüntüleri de göreceğiz ama bu süreçte belki de en dikkat çeken kritik bir ziyaret. Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'ın Rusya'ya yapmış olduğu ziyaretti. Putin bakanlığını kabul etti. Önemli görüşmeler ve önemli açıklamalar vardı o görüşmede. Bakan Fidan'ın eğer arkadaşlarım hazırsa onu bir görelim. Ardından da o bölgede, o cephede yaşananları da detaylandıralım.
2: Temaslarımız uzun zamandır sadece formalite olmaktan çıktı ve büyük ölçüde Başkan Erdoğan'ın benimsediği tutum sayesinde gerçekten dostane bir nitelik taşıyor.
3: Bu meşguliyetiniz arasında bu fırsatı yarattığınız için çok teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını size iletmek istiyorum.
4: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Rusya'ya 2 günlük resmi ziyarette bulundu. Fidan ilk durağı başkent Moskova'da mevkidaşı Sergey Lavrov ve Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Shoigu'yla görüştü. Görüşmelerde Orta Doğu'daki sıcak gelişmeler, Rusya-Ukrayna savaşı ve ikili ilişkiler ele alındı. Fidan'ın bir sonraki durağı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşeceği Tataristan'ın başkenti Kazan oldu. Kritik ziyarette Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler değerlendirildi. Putin, Başkan Erdoğan sayesinde Rusya ve Türkiye'nin dost ülkeler olduğunu söyledi.
2: Moskova'da sadece meslektaşınız Lavrov'la değil, aynı zamanda çok çeşitli kurumlardan temsilcilerle de görüşme yaptığınız ve verimli temaslarda bulunduğunuzu biliyorum. Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler giderek gelişiyor. Bundan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Temaslarımız uzun zamandır sadece formalite olmaktan çıktı ve büyük ölçüde Başkan Erdoğan'ın benimsediği tutum sayesinde gerçekten dostane bir nitelik taşıyor ve her geçen gün yeni içeriklerle zenginleşiyor. Kendisine en iyi dileklerimi iletmenizi rica ediyorum. Kendisini ülkemizde görmekten her zaman memnuniyet duyarız.
4: Bakan Fidan da Putin'e Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti.
3: Bu meşguliyetiniz arasında bu fırsatı yarattığınız için çok teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını size iletmek istiyorum. Muhabbetlerini ve sevgilerini. Gerçekten bölgemizde ve dünyada çok önemli olaylar olmakta. Sizin belli konulardaki görüşleriniz önemli.

0: Görüşeceğimiz çok konular var. Arkadaşlarımızla iki gündür çok yoğun toplantılar yapıyoruz. Sağ olsun birçok konuda detaylı görüş alışverişinde bulunduk. Ben tekrar bu fırsat için teşekkür ediyorum size.
1: Bakan Fidan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da Rusya ziyaretini değerlendirdi. Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin uluslararası güvenlik, istikrar ve refah bakımından kritik önem taşıdığını vurguladı. Bakan Fidan'a Rusya'nın en prestijli üniversitesi Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü tarafından Fahri Doktora unvanı da verildi.
2: Şimdi Sayın Keleş, sizleri böyle davet edeceğim. Şimdi Zelenski'nin bir açıklaması var. Diyor ki Ukrayna yanıyorsa Moskova'da yanacak. Hatta açıklamalarının devamında da şöyle ifadeler kullanıyor. Diyor ki yani biz savaş istemiyoruz. Biz savaş bitsin istiyoruz. Putin'in başlattığı savaşı sonlandırmak istiyoruz. Ama çok sert de ifadeler kullanıyor. Hep merak edilen bir konudur. Ukrayna evet İHA'lar anlamında önemli gelişmiş bir ülke. Batı'nın desteğiyle ki özellikle...
3: Savaştan sonra gelişti.
2: Evet. Avrupa'nın desteğiyle özellikle Biden döneminde Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğiyle askeri teçhizat anlamında da desteğiyle Rusya'ya karşı bir direniş gösterdi. Ama hep ya konuşuyoruz Rusya'nın, hatta dün Trump da dedi ki dünyada Amerika'dan sonra en büyük güç Rusya'dır, askeri güç.
3: Evet.
2: Şimdi Putin Ukrayna'yı neden, yani belli bir sınırda mı tutmak istiyor? Aksine şu yorumlar yapılıyor. Ya Ukrayna işte Rusya'yı, Putin'i durdurabildi. Rus askeri bu kadar zayıftı vesaire yorumları yapılıyor.
3: Yani Rusya, yani sizin sorunuzu cevaplamak için 22 Şubat 2022 yılına geri dönmek lazım. Gününü, tarihini vererek söylüyorum özellikle. Çünkü Putin 22 Şubat 2022'de Rus ordusunun yaklaşık 150 bin askerle Ukrayna sınırına yığıldığı ve her an bir taarruz harekatına başlanacağı günlerde Putin'in bir konuşması var. O konuşması bu savaşın gerekçelerini ortaya koyuyordu. Putin şunu söylüyordu. Bir kere diyordur Ukrayna daha önce Rusya'nın içerisinde olan bir yerdi. Biz Avrupa'ya ve Amerika'ya, Batı'ya ısrarla şunu söyledik. Bizim yakınımıza bu kadar sokulmayın. Yani Ukrayna'yı NATO üyesi yapmayın. Bunu birçok kerelerde tekrar ettiler. Bizim yanımıza, başkentimize 500 kilometre mesafede bir tehdit gelsin istemiyoruz dediler. Ama aynı zamanda Ukrayna'da özellikle 2004'ten itibaren bir renkli devrimler oldu.
2: Turuncu devrim vesaire.
3: Turuncu devrim filan. Ondan sonra Rus yanlısı yönetim değişti. Yerine Batı yanlısı bir yönetim geldi. Sonra orada Maydan olayları gelişti. Aynı bizi Gezi olayları gibi. Öyle okuyalım. Ve Batı'ya Ukrayna'yı, Ukrayna'nın yönü Batı'ya çevrildi. Rusya bu gelişmeleri, gerek Ukrayna'nın NATO üyeliği, gerekse Batı tarafından Ukrayna'nın daha çok gözetilmesi Rusya için bir tehdit algısı olarak görüldü. Ve Rusya şunu söyledi. Baltıklardan başlayarak geçmişte Sovyetler Birliği sınırları içerisinde kalan her yer bizim için güvenlik alanıdır. O yüzden Baltıklardan başlayarak oraları da kontrol altına almaktan bahsetti. Putin'in vizyonu daha geniş aslında. Ukrayna çok bir şey değil onlar için.
2: Yani Ukrayna'yı işgal etmek olsaydı amacı...
3: Ederdi.
2: Ederdi. Öyle mi anladın?
3: Bakın, savaşın ilk başlarında bir şey hepimizin dikkatini çekti. Rusya esas gücünü kullanmadı. Yani bir kere kendi ırktaşları, aynı zamanda dindaşları ve ırktaşları.
2: Yani amacı Ukrayna'yı işgal etmek değildi.
3: Hayır, yönetimi değiştirmekti. Yönetimi değiştirmekte ama
4: ondan mı Kiev'e
3: Batı'nın yürüdü? Batı'nın desteği burada şey yapmadı, müsaade etmedi. Onun derdi yönetimi değiştirmek.
2: Kiev'e yürüyemedi mi?
5: Yürüdü aslında.
4: 20 kilometre yaklaştı.
3: 64 kilometrelik bir zırhlı konvoyu vardı. Hatırlıyoruz biz o günleri.
5: İşte Kiev'e ulaşmak için çok stratejik hatalar yaptı.
2: Bunu neden soruyorum? Çünkü bizler geçmişteki

0: Rusya'nın o acımasız saldırılarını işte Grozny'den Çeçenistan'daki vesaire o süreçleri hatırlıyoruz. Oradaki kahramanca mücahitlerin direnişlerini evet. de biliyoruz. Ama Rusya gibi önemli bir güç Kiev'e kadar gitti. Amacı yani Kiev'e girememesinin nedeni amacının Kiev'i almak olmaması mıydı?
1: Ya onun derdi esasen bana göre Ukrayna'yı sınırlarına dahil etmek değil. Orada tıpkı Belarus gibi bir yönetim kurmak. Belarus'ta nasıl Rusya ile birlikte hareket eden bir yönetim var. Birlikte bir ittifak kurdular.
0: Poroshenko muydu? Onun gibi Poroshenko. Bir isim herhalde devam Poroshenko. Etti.
2: Yani Kiev ile ilgili çok özür dilerim şunu söyleyeyim. İkinci Dünya Savaşı'nda Moskova'ya giden Alman askerlerinin yaşadığı şeyi yaşadılar aslında. Yani konvoy o kadar uzadı ki en öndeki aracın yakıt ihtiyacını karşılayamayacak bir hale geldi. Yani taktik bir hataydı bu. Çok hızlı ulaşıp, çok hızlı oranın güvenliğini sağlayıp istediği hedefe ulaşabileceğini düşündü Rusya aslında burada. Ama o beklediği kadar hızlı ulaşamayınca ki yağmur çamur hatırlayın o zaman ki hani Rusya ile ilgili general kış konusunu evet, bir konuşuruz. Ulaşamayınca bu sefer o taktik yanlış bölgedeki bütün şeyi dağıttı. Ondan sonra işte bugüne kadar süre gelen problemi yaşamaya başladı. Yani eğer o konvoyu doğru dizayn edip hızlı şekilde Kiev'e ulaşsaydı bugün çok büyük bir ihtimalle hocamın dediği Belarus'u konuşuyordu. Az konuşulan bir şey var.
3: Yani 2022 Şubat ayından önce 2014'te Şubat gene Şubat 2014
0: Kırım'ın
3: işgali Luhansk ve Donetsk. O andan itibaren zaten bu ülke savaş halindeydi. Yani biz bunu Ukrayna Savaşı diyoruz da aslında savaş Şubat 2014'te başladı. O zaman ülkenin başında Zelenski de yoktu. Yani bazıları bu Zelenski algısı yapıyor. Başka bir yönetim vardı. Orada mesele neydi? Kırım, Luhansk ve Donetsk'teki Rus nüfus. Bunun üzerinden Rusya kendine bir gerekçe oluşturdu. İkinci başladığı saldırıda Rusya az önce hocamın da söylediği gibi temel hedefi işte Naziler var diyordu Kiev'de. Orada Ukrayna'yı dönüştürmek, değiştirmek, kendi uydusu yapmak. Ama hesaplamadığı bir şey var. 2014'ten itibaren başta İngiltere olmak üzere Ukrayna'ya destek verildi. Özellikle Kiev'e girilmemesinin sebebi işte Soğuk Savaş dönemi doktrinine göre gittiler. O zırhlı birlikler, hava indirme de sadece zırhlı birlikler Kiev'in yakına hava indirme yaptılar. Ama bu 8 yılda Ukrayna Batı'nın desteğiyle yeni bir ordu yapılanması kurdu. Hem bir genel savunma kurdu ve bir de bölgesel savunma unsurları oluştu. Güçlü ya da zayıf. Zayıf. Yani
0: ama bir direniş gösterdi.
3: Şöyle Moskova'daki hesap Kiev'de uymadı.
1: Yani orada askeri taktik olarak Rusya'nın büyük bir hatası vardı.
0: Ya darbe bile konuşuldu. Yani bu paralı askerlerin lideri evet. vesaire hani yani
3: bakın, Rusya o kadar sıkıştı ki
1: Wagner.
3: Koskoca Rusya o kadar sıkıştı ki bakın İran'dan silah aldı. Kuzey Kore'den asker getirdi. İlk başta Çeçenistan'dan Kadyrov'un unsurlarını getirdi. Yani Rusya açısından bu iş o kadar kolay bir hala değil. Bugün siz de takip ettiniz. Bugün Moskova vuruldu.
0: Evet. İşte onun detayları 17 kişi yaralandı. 200 İHA başkent çevresine isabet ediyor. Yani Moskova'nın yanı başına kadar 200 İHA var.
1: Şu an bu savaş yıpratma savaşına döndü. Hı. Tıpkı Amerika ile İran arasındaki süreçte nasıl bir yıpratma savaşı, bu da aynı şekilde. Yani Ukrayna batıdan destek almasa bu kadar dayanamazdı. Şu anda karşılıklı olarak Ukrayna vurdu ama Moskova'yı. Hı. Daha birkaç gün evvel de Rusya evet. Ukrayna'yı çok ciddi bir şekilde vurdu. Yaklaşık 300'e yakın drone'la vurdular.
0: Tablo da ortaya çıkıyor. Şimdi Donald Trump'a hep eleştiriyoruz o söylemleri üzerinden. Gün görüyoruz aslında. Şimdi bakıyoruz Donald Trump İran'da savaş istemiyor. Ama şimdi bir barış sürecini orada yürütüyor. Burada istemeyen, barışı istemeyen bir İsrail var. Şimdi Rusya-Ukrayna cephesinde de Donald Trump'ın göreve geldiği ilk günden beri üzerinde durdu. Buradaki savaşı da bitirmek ama hatta Türkiye bu anlamda bunun en somut göstergesidir. Buradaki savaşı bitirmek için evet. Türkiye'nin öncülük ettiği o adımlar. Ama burada da savaşın bitmesini istemeyen bir Avrupa var. Başta Almanya ve İngiltere. Şimdi
3: neden istemiyorlar? Şimdi Avrupa'nın genel görüşü

0: oluşturmak istedi.
1: Ama diyorlar seni NATO'ya da almayız, işte seni Avrupa Birliği'ne de almayız diye de böyle de şey de yapıyor.
0: Zelenski'nin bugün açıklaması var. NATO'nun biz diyor fiili içindeyiz. Resmiyete dökülmesi lazım. Avrupa'daki NATO'nun ikinci büyük ordusu olduk diyor Zelenski. Yani ne kadar o biraz sallamasyon gerçi de. Ama burada Trump
1: başlığı, Trump'la görüşmek için sıra ya, bekliyorum.
0: Yani diğer liderleri de araya koyuyor. Yani söylüyor ama burada mevcut bir durumda 1200 kilometre cephe hattında Moskova'ya vurulan Rusya'nın 2000 kilometrelik az önce İbrahim Hocam'ın dediği gibi yıpratma savaşına dönen yeni nesil bir savaşla karşı karşıyayız. Avrupa Ukrayna ordusunun savaşmasını istiyor. Nedeni eğer Ukrayna cephesi yıkılırsa Rusya amaçları sıranın kendine geleceklerini ya da tehdinin artık Polonya sınırında olacağını düşünüyor. Milyarlarca euro akıtıyorlar. Şimdi Avrupalılar şöyle düşünüyor. Ukrayna askerim ölsün, Fransız askerim ölsün. Aynen böyle düşünüyorlar. Alman askerim ölsün, Ukrayna askerim ölsün. Ve Ukrayna 4,5 yılda savaşabileceğini ve Rusları durdurabileceğini de gösterdi. Yani bu açıdan hiç bakılamıyor. Yani Rusya'nın o büyük işgali Donbas hattında kaldı. Bir Odessa'nın yakınlarına kadar indiler. Bir de Trump bu savaşın bitmesini istiyor mu? Bir, stratejik rakibi yıpranıyor. İki, Avrupa şu anda ABD'ye göbekten bağlı. ABD olmadan Avrupa'nın şu anda savunması yok. Evet. Yok yani ben Trump'ın bu savaşı bitmesi istediği konusunda şüpheliyim. Ben ciddi anlamda şüpheliyim yani.
1: Peki hangi tarafta?
0: Trump ortada. Kazanan tarafta. Ne diyor? Patron benim. Dolarlar bana
1: patron
0: diyor.
1: Patron benim.
0: Ya Avrupalılara pamuk eller cebe diyor.
1: Ya geldi Zelenski'den.
0: İstiyorsunuz diyor bana ödeme
1: yapacaksın. Nadir toprak elementleri. Sana silah veririm ama nadir toprak elementlerini bir doğru. Önce bir ver. Ama günün sonunda randevu bile yani vermiyor, görüşmüyor ve o kadar küçümseyici tavırlarla yaklaşıyor ki Zelenski'ye. Hatta o Zelenski ile Macron'un konuşması medyaya yansıdı. Orada bile Zelenski'nin düştüğü durum çok tartışıldı. Ülkesinde de bu çok büyük bir eleştiri konusu ama nereye varacak? Yani günün sonunda haritaya baktığımızda Rusya Kırım'ı işgal etti. Luhansk'ı, Donetsk'i işgal etti.
2: Evet.
1: Peki anlaşma nerede varacak? Ukrayna'da diyor ki hayır ben bunları vermem. Rusya artık buraları ben kendi toprağım sayıyorum diyor yani ve ona göre hareket ediyor.
2: Kör düğüme döndü ama bakın bir şey dikkatimizden kaçmasın. Dışişleri Bakanımızın Rusya görüşmeleri sonrasında bugün, dün bir haberi okuduğumda Rusya tarafı Ukrayna'yla tekrar müzakerelerin Türkiye'de yapılabileceğine dair bir açıklama yaptı.
1: Zelenski de onu diyor. Diyor ki ya Türkiye'de olsun ya da Körfez'de evet, bir ülkede olsun.
2: Rusya da aynı şeyi söyledi. Yani her iki devlet, her iki taraf da eğer bunu yakın bir zamanda birlikte söylüyorlarsa bir şeyler olacak. Yani İran'dan sonra muhtemelen dikkatler Rusya-Ukrayna savaşına çevrilecek ve Trump da sanırım bu savaşın bir çözüm yolunu bulmak için o tarafa ağırlık verecek.
1: Yani Avrupa bu kez ne yapacak? Çünkü daha önceki girişimleri değil mi Tolga Hocam? Birinde İngiltere baltaladı, birinde Almanya baltaladı. Hatta baltaladıktan sonra Ukrayna sana yardım göndereceğim dedi. Ne gönderdi? Miğfer gönderdi.
3: İlk başta evet. Ama evet, daha sonra Almanlar bu konuyu...
1: Füze transferleri yaptılar. Hava savunma sistemleri vesaire.
0: 2022'nin Şubat ayından başka bir noktadayız. O ilk günlerde ben söyleyeyim Putin Rusya'sı stratejik bir hata yaptı. Burnunun dibinde bir ordu var artık. Yani tartışılır gücü. Hı. Zelenski'nin sallaması gibi değil. 2022'deki Ukrayna ordusunun F-16'sı yoktu. Patriot'u yoktu. Polonya'da eğitiliyor. Drone yetenekleri bu kadar yüksek değildi. Bugün dünyanın ikinci ya da üçüncü teknolojisine sahip, savaş teknolojisine sahip Rusya Federasyonu drone yiyor. Stratejik üstlerini bombaladılar. Çünkü evet, karşısında sadece Ukrayna değil, Kiev'de ya da sağda İngilizler var. Fransızlar danışman adı altında var. Amerikalılar var. Yani bu Ukrayna cephesi sadece Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'nın savaştığı bir yer değil. Ve bu devam edecek. Bakın bu mevcut durum olursa bu savaş öyle kısa sürede bitecek gibi de durmuyor. Durmuyor.
3: Tabii Avrupa için konu biraz daha hibrit formüle dönüyor. Yani Ukrayna ile Rusya diyor ki bu özel askeri operasyon, savaş değil.
1: Şu sorumla hemen şey yapayım o halde. Trump bu G7'de Avrupa'yı bu konuda mı ikna etmek istedi?
3: Yani Avrupa burada Rusya'nın hala işte buralarda oyalanması noktasında biraz Ukrayna'yı o tarafa
1: Avrupa
3: doğru itiyor.
1: Avrupa razı mı
3: Yani Rusya burada enerjisini harcıyor diye Ukrayna üzerinde kalmaz, devam, ya devam etsin istiyor. Çünkü Ukrayna mevzusu kapanırsa, şimdi şunu unutmayalım. Ukrayna mevzusunun nasıl kapanacağı çok önemli. Çünkü girdiği yerlerde Rusça konuşan azınlıkların, işte yani aslında buralar Rusça konuşan insanların çoğunlukta olduğu yer. O yüzden ben buraya girdim, burayı bir şekilde ilhak ettim dediğinde Amerika ve Avrupa bunu kabul ederse, yarın öbür gün Baltıklar doğrudan cephe hattı haline gelir. Çünkü buralarda da Rusça konuşan halklar tam da Rusya sınırında. Onların da bu şekilde gitmesi endişesi var. Bir de Baltık ülkeleri hala çok yumuşak karın. Daha orayı hala konsolide edebilmiş değil NATO. Yani bunları göz ardı etmeyelim. Avrupa hala burayla o güvenlik ilişkisini oturtmaya çalışıyor. Ama o kadar kolay değil. O yüzden yani Rusya ile ilgili konular, yani Amerika ile konuşulduğunda Amerikan özellikle nükleer şemsiyesi hala çok önemli Avrupa için. Ama bir yandan da Rusya'yı da kışkırtmaktan da, evet hani biz güvenliğimizi kendimiz sağlayalım, ordumuzu yapalım vesaire, evet bunu çok rahat söylüyorlar ama Rusya'yı da çok fazla kışkırtmaktan da imtina ediyorlar. Yani bakmayın siz böyle yüksek yüksek konuştuklarına. Putin'le karşı karşıya sözlerinin geldiğini hiç gördünüz mü son zamanlarda?
1: Yok.
3: Herkes kendi alanında konuşuyor bu şeyde.
1: Peki sonuç nereye varacak? Yani ne bitirecek bu cepheyi?
2: Bu sonuç, birinin nefesi kesilecek artık. Yani Rusya'nın kesilmeyeceğine göre muhtemelen Ukrayna'nınki.
1: İran Amerika Birleşik Devletleri savaşının vardığı noktayı görüyoruz. Anlaşma maddeleri süper güç Amerika'dan ziyade İran lehine görünüyor. Burada şimdi ortaya çıkabilecek bir anlaşma.
2: Rusya başka adımlar da atıyor. Biz hep bu İran Amerika savaşına kilitlendiğimiz için o tarafı biraz gözden kaçırdık, evet. Belki Kaliningrad diye bir bölgesi var. Hı hı. Sadece Rusya'nın denizden ulaşabildiği Baltık Körfezi'nde bir toprak parçası ve Rusya oraya ciddi bir yığınaklanma yapıyor şu anda. Askeri yığınak yapıyor. Ve bunun ilk hedefinin de, o yığınaklamanın ilk hedefinin de Almanya olacağı öngörülüyor. Yani iş sadece Ukrayna ile değil. Ukrayna'yı bir biçimde halletti diyelim, bu sefer o yığınaklanmayla birlikte Rusya'nın hedefleri biraz daha farklı. O yüzden Avrupa'nın da tabii ki kendisini dikkate alması lazım. Amerika ile ilişkilerini sıcak tutmak istiyorlar. NATO Genel Sekreteri Rutte'nin açıklaması vardı bugün. Yani Amerikasız bir NATO düşünülemez mealinde cümleleri var. Avrupa şu anda kaçırdığı treni yakalamaya çalışıyor ama biraz geç kaldı. Rusya'nın da bu Ukrayna savaşındaki hatası bir kez taktik bir hata yaptı. Yaklaşık işte 50 milyon nüfuslu bir ülke, elinde 600 bin civarında askeri var. Oraya 150 bin askerle işgal teşebbüsünde bulunmak askeri doktrinine göre olmayacak bir şeydi. Yani oraya yığması gereken en az 3 katı asker yığması lazımdı o bölgeye. Ama yığmadı. 150 bin kişiyle Ukrayna'yı işgal etmeye kalktı ama işte lokma boğazına takıldı. Bir türlü çıkaramıyor da, kendisi çıkamıyor işin içinde.
1: Bir de Güngör Yolasan, bu son günlerde yani özellikle Merzin Almanya'nın başına gelmesinden sonra çok sert açıklamalarını görüyoruz Rusya'ya karşı. Şimdi hatta şu yorumlar ortaya çıktı. Acaba Hitler'in intikamını mı alacak? Çünkü 2. Dünya Savaşı'nda Hitler'i durdurabilen en net ordu Stalin'in ordusuydu.
2: Stalingrad'daki savunmaları şimdi meşhurdur.
1: O ve Almanya bugünlerde diyor ki dünya, Avrupa'nın en büyük ordusunu kuracağız. Hatta milyarlarca dolarlık ek bütçeler vesaire oluşturduk.
4: 100 milyar avrodan fazla.
1: Ve şimdi de çok sert açıklamalar var karşılıklı olarak. Hatta geçtiğimiz günlerde Rusya'dan yine önemli kıdemli bir isimlerden birisi yani Almanya'yı adeta tehdit eden bir açıklama yaptı.
4: Yani Rusya'dan gelen bu Almanya ve diğerlerinin tehdit örtüşmez. NATO ülkesi sonuçta. Hı hı. Yani bugün Almanya'nın sesinin yüksek çıkmasının temel nedeni bir NATO ülkesi olmak. Yeni şansölye ile birlikte gelen dönemde güvenlik başlıklarını değiştirdiler. Ordu kurmaya çalışıyorlar. Yeniden istihbaratlarını yapılandırmaya çalışıyorlar. Ama Almanya'nın en büyük sorunu tükenmişlik sendromu olarak tanımladığımız nüfus sorunu. Yani şu anda çok ciddi bir tükenmişlik sendromu var. Dinamik bir ordu kurması imkansız. Almanya biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bütün güvenliğine ana ekseni olarak ABD ile iki tane büyük üssü var. Amerika Birleşik NATO'nun dışında da ABD'ye göbekten bağlı olan bir ülke. Ülke ama söz ettiğimiz Almanya Avrupa'nın, bakın Avrupa Birliği'nin demiyorum, Avrupa'nın majör ülkesi. Yani ekonomisiyle, karar ve siyasetiyle. Ama biraz yeni şansölye ve yönetimi yüksek perdeden giderken kendi kamuoyuna da dik tutmaya çalışıyorlar. Çünkü bir önceki yönetim Rusya politikalarında çok ciddi eleştiriler aldı. Bir de Almanya'nın içine bakmak lazım. Aşırı sağ olarak nitelendiren sağcı parti şu anda neredeyse üçüncü parti olmuş durumda. Ona şey yaptı. Mevcut iktidar da o kitleye kaptırmamak için biraz dik politikalar yapıyor ama bir Rus fobisi var. Sadece Almanya'da değil. Çünkü Ukrayna Savaşı 2. Dünya Savaşı hafızasını tazeledi. Yani bunlar Nazi orduları, Stalin ordusu, Avrupa'nın her tarafında büyük bir savaş yaşandı. Şimdi aynı Rusya en şiddetli çatışmaların yaşandığı Ukrayna. Yani 2. Dünya Savaşı'nın en kanlı savaşları bu Ukrayna hattında yaşandı. Tekrar burada bir savaş var. Herkes pozisyon alıyor. Kapasiteleri, güçleri yeter mi? Ama şunu gördük. Avrupa NATO'suz kendini savunamıyor. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendini savunabiliyor.
1: İşte burada
4: hani iki resim arasındaki fark diyoruz ya.
1: Ayrışan bir ülke yani. Türkiye, Avrupa Amerika'sız ne derece mesela direnebilir? İşte konuşuyoruz. İsrail, Amerika Birleşik Devletleri olmadan arkasındaki o bakın, güç olmadan neler yapabilir?
4: İşin ilginci ne biliyorsunuz?
1: Hep bir bağımlılık.
4: Ruslar geleneksel olarak kendini Avrupa'nın bir parçası görürler. Asya'ya ait görmezler. Hani ana olarak kendini Prusya medeniyetinden geliyorlar. İmparatorlukları üzerinde söylüyorum. Kendini Avrupalı görürler.
1: Evet.
4: Avrupa'dan ayrı görmez. Ama bu soğuk savaş döneminde öyle bir ayrışma oldu ki. Tolga Hocam burada. Hatta hanedanlar ortaklıklar vardır. Yani birbiri içine Alman hanedanıyla Rus hanedanıyla iç içe. Ama soğuk savaş döneminden sonra yeni bir blok oluştu. Aslında bu Soğuk Savaş'ın da yansımaları, 91'den sonraki sorunlar bitmedi. Balkanlar, Kafkaslar, çatışmalar, Orta Doğu, gerginlik. Ama Putin kartı büyük açtı. Öyle dedi, dar alanda kısa paslaşmalarla değil, bu NATO başlığını kökten halledeceğiz dedi. Pozisyonları daha devam edecek gibi gözüküyor.
1: Görünen o ki Ankara zirvesine doğru bu konu daha da dillendirilecek. Trump Ukrayna'nın üstünü, Rusya'nın, düzeltiyorum, İran'ın üstünü biraz daha kapatacak, konuyu dağıtacak gibi dikkatleri o yönden çekecek. Çok teşekkür ediyorum Sayın Keleş.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Sayın Yavuz Aslan, size de teşekkür ederim.
4: Saygılar, sevgiler.
1: Kıymetli değerlendirmelerinizden dolayı Sayın Sakman, çok teşekkürler.
3: Ben teşekkür ederim.
1: Gece Ajansı'nı bu gecelikte noktalıyoruz efendim. Dünyadan gelişmeleri elimizden geldiğince paylaşmaya çalıştık. İyi geceler.

0: İyi geceler değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında A Haber Gece'ye hoş geldiniz. Gelişmelerle karşınızdayız. Milli Güvenlik Kurulu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Yaklaşık 2 saat süren toplantı sonrası yayımlanan 11 maddelik bildiride terörsüz Türkiye hedefindeki kararlılık bir kez daha vurgulandı. Bildiride İran'la ABD arasında varılan mutabakattan duyulan memnuniyet de dile getirildi.
1: Milli Güvenlik Kurulu Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu yıl 3. kez toplandı. Toplantıda terör örgütlerine karşı yurt içi ve yurt dışında yürütülen faaliyetlerle son dönemde meydana gelen uluslararası gelişmeler hakkında kurula bilgi sunuldu. 2 saat 10 dakika süren zirve sonrası 11 maddelik bildiri yayımlandı. Bildiride terörsüz Türkiye hedefindeki kararlılık vurgulandı. Milletimizi ve komşularımızı terörün ağır yükünden kurtarma yönündeki güçlü irade teyit edilmiştir denildi. Milli Güvenlik Kurulu'nda organize suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar da ele alındı. Vatandaşların huzur ve güvenliği için atılan adımların kararlı bir şekilde sürdürüleceğinin altı çizildi. İran'la ABD arasında mutabakata varılmasından duyulan memnuniyet de dile getirildi Milli Güvenlik Kurulu'nda. Sürecin akamete uğratılmamasının önemine dikkat çekildi. Türkiye'nin bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanması yönündeki çabalara katkı sunmayı sürdüreceği belirtildi. Türkiye'nin Kıbrıs Türklerinin güvenliği, huzuru ve refahı için her türlü tedbiri almaya muktedir ve kararlı olduğu vurgulandı. Doğu Akdeniz'deki barış ortamını zedeleyecek herhangi bir oldu bitti müsaade edilmeyeceği kaydedildi. Gazze'deki ateşkes ihlalleri ve Batı Şeria'daki yerleşimci terörünü sürdüren İsrail'in mütecaviz eylemlerinin bölgede barış ve istikrarı olumsuz etkilediği ifade edildi. Uluslararası toplum, İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayan tutumu karşısında ilkeli bir duruş sergilemeye davet edildi.
0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul etti. Erdoğan Kurtulmuş görüşmesinin adresi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ydi. Görüşmede terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama ve yapılacak yasal düzenleme ele alındı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş, DEM Parti İmralı heyetiyle salı günü yaptığı görüşmenin detaylarını da Başkan Erdoğan'a aktardı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, gün içerisinde CHP İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Grubu ve ilçe belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Tugay bu görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Cemil Tugay istifasına CHP'de son günlerde yaşanan ihraç ve görevden almaları gerekçe gösterdi. Tugay, bir gün geri dönebilme umuduyla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum. Bundan sonraki süreçte bağımsız olarak görevimi sürdürecek, şehrimize ve halkımıza tüm gücümle hizmet etmeye devam edeceğim ifadelerini kullandı. Tugay'ın ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, meclis üyeleri Mustafa Özuslu ve Atilla Baysak da CHP'den istifa etti. CHP Yüksek Disiplin Kurulu tedbirli olarak kesin ihracı istenen 9 milletvekilinin tedbir kararına itirazlarını değerlendirdi. Kurul Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kararını kaldırdı. 8 vekilin itirazını ise reddetti. Peki bundan sonra süreç nasıl işleyecek? İşte ayrıntılar.
2: Kirli kimse onları kapının önüne koyacağız.
3: CHP Yüksek Disiplin Kurulu toplandı. 9 milletvekilinin itirazını görüştü. Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kararı kaldırıldı.
4: Bu partiden benim ihraç edilmeye kalkışılmamın kalbimin derinliklerinde bir sızı oluşturduğunu ifade edeyim.
3: Disiplin kurulunda geçtiğimiz hafta tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Burhanettin Bulut, Turan Taşkın Özer, Veli Ağbaba, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Ensar Aytekin ve Umut Akdoğan'ın tedbir kararına itirazları görüşüldü. 15 üyeden 13'ünün katıldığı ve yaklaşık 1 saat süren toplantıda Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kararı oy birliğiyle kaldırıldı. 8 milletvekilinin itirazı ise 3'e karşı 10 oyla reddedildi.
4: Benim için özel durum ne? Bir vatandaş bundan bir yıl evvel diyor ki Gökhan Günaydın'ı kurultayda para dağıtırken görmüşler, bana da X şahsı söyledi diyor. Ben her ikisini birden hem Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulundum ve her ikisine beraber tazminat davası açtım.
3: 9 isim hakkındaki disiplin süreci ise devam ediyor. Önümüzdeki dönemde milletvekillerine savunma için 15 günlük süre verilecek. Ardından belirlenecek bir tarihte karar toplantısı yapılacak. 4 ay içinde bu sürecin tamamlanması bekleniyor. MYK'nın tedbirli disipline sevk kararından sonra CHP üyeliğinden doğan hakları askıya alındığı için Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır'ın grup başkan vekillikleri düşürülmüştü. Günaydın hakkındaki tedbir kararının kaldırılmasının ardından yeniden grup başkan vekilliği görevine dönüp dönmeyeceği merak konusu oldu.
4: Grup başkan vekilliği burada oturuyorum oturmuyorum hiçbir zaman dert etmiş bir adam değilim. Olsam ne olur olmasam ne olur, bunların hepsi bizim için görevdir.
3: Meclis başkanlığının Günaydın'ı doğrudan görevine döndüremeyeceği, bu nedenle kapalı grup toplantısı yapılması gerektiği ifade ediliyor.
0: CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel yeni parti için ilk kez tarih verdi. Her olasılığa hazırız diyen Özel, Temmuz ayında yeni partiyle ilgili gelişme olabileceğini söyledi. Teknik olarak hazırlanıyoruz ifadelerini kullandı.
5: Herkes de bilsin ki her olasılığa hazırız. Hani A planımız burada kalmak, B'de kalmak, C'de kalmak olsun ama bir yerde zurnanın zırt dediği yere gelince Z planı lazım.
6: Temmuz ayında bu konuda bir gelişme olabilir mi?
5: Olabilir.
3: Yeni parti için tarih verdi. Temmuz ayını işaret etti.
5: Her türlü adımı atıp bir partiyi hazır tutup milletin umutlarını kıramam ben. Bir partiyi hazır tutmak, bir partinin kuruluşu uzun vadeli hazırlığını zaten yapıyoruz.
6: Biz Temmuz'da bir şeyler göreceğiz gibi.
5: Tabii yani teknik olarak yani gizemli bir şey de söylemiyorum. Teknik olarak hazırlanıyoruz.
3: CHP Manisa Milletvekili Özel katıldığı bir televizyon programında yaptı bu açıklamaları. CHP'de olağanüstü kurultayın toplanmaması durumunda yollarına yeni partiyle devam edecekleri mesajını verdi.
5: Basın gidin. Biz size kurultay yapmayacağız, bilmem ne yapmayacağız. Bizi yeni bir parti kurmaya bu yönüyle de zorluyorlar. İki ses duyuyorum. Bir, partiyi bunlara bırakmayın sesi. İki, çıkın yola arkandayız sesi. Yürüyün arkanızdan gelelim diyenlerin sesi de aç. O partiye hep beraber geçeceğiz falan filan. Belki o hemen şimdi falan olmaz ama her ihtimale karşı hazırlığımızı yapacağız.
3: Özel yeni parti konusunda seçenekleri sıraladı.
5: Biz tüm yönleriyle bir siyasi parti kurmak ve var olan bazı siyasi partilerle de konuşarak onların tüzüğünü, ismini, logosunu, yönetimini değiştirmek suretiyle hızlı aksiyon alabilmek için iki alternatifle. Çünkü yeni bir parti kurarsanız seçime girme yeterliliği için 41 ilde örgütleneceksiniz ki bizim 81 ilde örgütlenmemiz lazım. Bir baskın seçim ihtimaline karşı da bir başka siyasi parti hazır olmalı. Bunlar CHP'den ümidi kesmek için değil. Her olasılığa hazır olmalıyız.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, kimliği belirsiz kişilerce Maltepe'deki evinin önünden kaçırıldı. Kendisinden bir daha haber alınamadı. Başlatılan soruşturmada iki kişi gözaltına alındı.
7: Önü kesildi, kimliği belirsiz kişiler tarafından darp edilerek kaçırıldı. Adı yolsuzluk soruşturmasında geçen Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın bulunması için ekipler seferber oldu.
8: Sahile yürüyüşe gidecektik. Küçük kızımla eşim önden gitti. Sonrasında eşime Bizim binanın önüne park eden araba iki kişi karga tulumba şekilde kafasına vurdu ve içeriye attı. Hepsi gözümün önünde oldu.
7: Polisi harekete geçiren ihbar Maltepe'den geldi.
9: Her şey tam da evlerinin önünde yaşandı. Erhan Karaal kendi aracının yanındaydı. O esnada yanına doğru başka bir araç yanaştı. O araçtan 3 kişi indi. Erhan Karaal'ın önce kafasına vurdular. Sonra da siyah bir çuval geçirip arabaya koyup kaçırdılar.
8: O arada arkadaşım apartmana giriyordu. Ayşe plakayı aldım. Arabayı da aldım. Sen merak etme dedi. Arabanın peşinden koşmaya başladı. Tabii ki arabaya yetişemedi. Sonra tüm komşular hemen emniyeti aradı. Emniyet güçlerimiz anında o da olaya müdahale etti.
7: Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler kısa sürede şüphelilerin kaçtığı otomobili tespit etti. Ancak plakanın başka bir araca ait olduğu ortaya çıktı. Polis adım adım takibi sürdürürken Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili bir soruşturma başlattı.
9: Erhan Karaal'ın kaçırılmasına yönelik soruşturma titizlikle sürdürülüyor. Diğer yandan da telefonundan alınan son konumun yeri tespit edilmeye çalışılıyor.
8: Anne dedi babama telefonu açılmış. Polislerle birlikte koşulup gidildi. Yalnız çok açık bir alanda, samanlık bir alanda telefon bulunamadı henüz herhalde. Bana bilgi gelmedi. Sinyal oradan geliyor. Telefon yok. Eşim yok.
7: Endişeli aile şimdi Erhan Karaal'dan gelecek iyi haberi bekliyor.
8: İnşallah sağ salim kızlarına kavuşacak. Çocuklarımın babasına kavuşacağı günü bekliyorum.
7: Gün içinde bir son dakika gelişmesi oldu. Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı. Şimdi gözler o iki şüphelinin ifadelerinde neler söyleyeceğine çevrildi.
0: Yolsuzluk iddiasıyla cezaevinde bulunan eski Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkındaki cinsel saldırı soruşturması kapsamında da tutuklandı. Aynı suçta

söylediğini ve fiziksel temasta bulunmak istediğini ileri sürdü. Özcan'ın görüşme teklifini kabul etmemesi halinde işten çıkarılmakla tehdit edildiğini ileri süren Çağlı, işini kaybetme korkusuyla mesajlara cevap verdiğini ve görüşmeyi kabul ettiğini söyledi. Tanju Özcan, özel kalem müdürü, şoförü ve eski erkek arkadaşı Mehmet Eren Akgüney hakkında soruşturma başlatıldı. 2 Mart'ta icbar suretiyle irtikap suçundan tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Tanju Özcan'la şoförünün cinsel saldırı suçundan tutuklanmasına hükmedildi.

0: İsrail Gazze'de katliam yapmaya devam ediyor. İşgal güçleri düğün davetiyesi dağıtanları taşıyan bir aracı hedef aldı. 3 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusu Han Yunus'ta da sahildeki sivilleri bombaladı.
1: Sivillerin en yoğun olduğu saatte en kalabalık noktayı hedef aldılar. Düğün davetiyesi dağıtan sivilleri katlettiler. İşgal güçleri bu defa Gazze'nin ortasında harekete geçti. Hedeflerinde Ebu Hudayra kavşağı vardı. İnsansız hava araçları havalandı. Düğün davetiyesi dağıtan bir araç kavşaktan geçiyordu. İşgal güçleri aracı füzelerle vurdu. Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu açıklandı. Olay sonrası görüntüler bombardımanın şiddetini gözler önüne serdi.
2: Zaten kalabalık olan bu yerde en yoğun saatlerde buradan geçen bir sivil araca saldırıldı. Kasten sokaktaki insanlarımızı ve çocuklarımızı öldürmek istediler.
1: İsrail Han Yunus kentinde de sahildeki sivillere saldırdı. İHA'larda vurulan Gazze'liler acımasızca katledildi. Hayatını kaybedenler gözyaşlarıyla uğurlandı.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 15. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni'nde konuştu. İsrail'in Gazze katliamına tepki gösteren Yılmaz, Gazze'de zulüm yapanlar iyi eğitim almış insanlar. Demek ki sadece bilgi ve teknoloji yetmiyor. Bunu ahlak ve merhametle buluşturmamız gerekiyor dedi.
3: Gazze'de bu zulümleri yapanlar gayet iyi eğitim almış insanlar. Teknolojide de oldukça ileri toplumlar. Ama buna rağmen insanlık tarihinin en büyük zulümlerinden birini yaptılar. Soykırım suçunu işlediler.
4: İsrail'in Gazze katliamına tepki gösterdi ve ekledi.
3: Demek ki sadece bilgi, teknoloji yetmiyor. Sadece kuru eğitim yetmiyor. Bunu ahlakla, adaletle, merhametle, hukukla buluşturmamız gerekiyor.
4: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 15. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni'nde konuştu.
3: Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi dünya beşten büyüktür diyoruz ve daha adaletli bir dünya mümkündür diyoruz. Bunu da sizler yapacaksınız. Genç nesiller yapacak.
4: Yılmaz hiçbir zulmün sonsuza dek sürmeyeceğini vurguladı.
3: Hiçbir zulüm sonsuza kadar sürmez. Ben güçlüysem istediğim her şeyi yapabilirim zihniyetine hiçbir şekilde prim vermememiz lazım. Hem güçlü olmamız lazım hem haklı olmamız lazım. İkisini bir arada başardığımızda dünya farklı bir dünya olacaktır diye ifade etmek istiyorum.
0: İsrail, Lübnan'da anlaşmalara rağmen işgali kalıcı hale getiriyor. İsrail Başbakanı Netanyahu, güney bölgelerden çıkmayacaklarını açıkça söyledi. Birleşmiş Milletler'den gelen raporlarda işgali doğruluyor. Genel Sekreter Sözcüsü'ne göre Lübnan'ın güneyinde alışılmadık derecede bir hareketlilik yaşanıyor.
5: BM güçleri İsrail'in yoğun askeri faaliyetlerini gözlemledi.
4: İsrail, Lübnan'da işgali kalıcı hale getirmeye hazırlanıyor. Alışılmadık boyutta askeri faaliyet tespit edildi. İsrail, İran-ABD anlaşmasını şimdiden ihlal ediyor. Başbakan

0: bakan Netanyahu, Lübnan'da 10 kilometre derinliğindeki alandan çıkmayacaklarını duyurdu.
1: Lübnan'da bir tampon bölge, bir güvenlik bölgesi oluşturduk ve gerektiği sürece orada kalmaya devam edeceğiz. Çünkü kuzeydeki sakinleri korumamız gerekiyor.
0: İsrail'in bölgedeki faaliyetlerine ilişkin bir açıklamada BM Genel Sekreter Sözcüsü Stefan Dujarric'ten geldi. Çatışmalarda azalma olduğunu ancak askeri faaliyetin yoğunlaştığını açıkladı.
1: BM güçleri İsrail'in yoğun askeri faaliyetlerini gözlemledi. Bunlar arasında yoğun zırhlı araç hareketleri, büyük ölçekli mühendislik ve yıkım çalışmaları ile bölge genelinde aralıksız lojistik trafiği var.
0: Dujarric, ABD ve İran arasında imzalanan ateşkeste Lübnan maddesine rağmen saldırıların sürdüğünü de vurguladı.
1: Lübnan hava sahasına 26 ihlal kaydedildi. Buna bir hava saldırısı da eşlik etti. Nebatiye, Sayda ve Cezine'de dahil olmak üzere birçok yeri hedef alan İsrail topçu ateşi ve hava saldırılarına ilişkin raporlar da var.
0: İsrail basını da Birleşmiş Milletleri doğrulayan bir haber yayınladı. Yediot Ahronot'a göre İsrail ordusu Tel Aviv yönetiminden saldırıların sürmesi için talimat talep etti. Tüm bu gelişmeler yaşanırken İsrail yine sivilleri hedef aldı. Bir otomobile yapılan İHA'lı saldırıda bir kişi öldü, bir kişi de ağır yaralandı. Katil İsrail, Nebatiye, Sayda ve Cezine bölgelerine de saldırılarda bulundu.
2: Amerikan Başkan Yardımcısı J.D. Vance, ABD-İran anlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. İsrailliler de herkes gibi bu barış sürecine saygı duymak zorunda dedi. İsrail'in Lübnan saldırılarını da eleştirdi.
3: İsrail'de diğer herkes gibi kendileri ve tüm bölge için temelde yararlı olan bu barış sürecine saygı göstermek zorundadır.
4: ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Beyaz Saray'da açıklamalarda bulundu. İsrail barış sürecine saygı duymak zorunda dedi. Tel Aviv'e uyarılarda bulundu.
3: Son 3 ayda İsrail'in savunmasında kullanılan silahların 3'te 2'si ABD tarafından üretildi ve Amerikan vergi mükelleflerinin kaynaklarıyla karşılandı.
4: Gündeminde İran'la yürütülen barış süreci vardı. Vance, İsrail'in gerçek tabloyu göremediğini söyledi.
3: İsrail'in asıl sorunu Donald Trump değil. İsrail'de en büyük problemlerin ABD başkanı olduğunu düşünenlerin ülkelerinin içinde bulunduğu tabloya bakıp gerçekle yüzleşmesi gerekiyor.
4: Vance, İsrail yönetimine hedef aldı. İsrail'e silahları biz veriyoruz dedi. Ben olsam en güçlü müttefikime hedef almazdım mesajını verdim.
3: Eğer İsrail hükümetinin kabinesinde olsaydım dünyada tek kalan güçlü müttefikime saldırmazdım.
4: Vance, İsrail'in müzakere tamamlanmak üzereyken Beyrut'a yaptığı saldırıları hatırlattı. Kabul edilemez diyerek Netanyahu yönetimine tepki gösterdi.
3: Anlaşmada büyük bir atılımın tam eşiğindeymişiz gibi görünüyordu. Ancak birden Beyrut'ta sivillerin yaşadığı bir yerde büyük bir patlama oldu. Ve Hizbullah'la hiçbir ilgisi olmayan birçok insan hayatını kaybetti. Bu kabul edilemez.
4: Vance, New York Times'a verdiği röportajda da İsrail'i ırkçı bakanları eleştirdi. Her şeyi öldürerek çözemezsiniz dedi.
3: Ben-Gur ve Smotrich'in anlaşmaya saldıran insanlar olduğunu gördünüz. Ve sanırım onlara cevabım şu olurdu. Tam olarak ne öneriyorsunuz? 9 milyonluk bir ülkesiniz. Sahip olduğunuz her ulusal güvenlik sorununu çözmek için sadece öldürme yoluna gidemezsiniz.

0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Orta Doğu'daki ulaşım koridorlarına değinen Uraloğlu, modern Hicaz Demiryolu projesi hakkında da bilgi verdi.
1: Biz Riyad'dan Ürdün'e, Ürdün'den Suriye'ye ve oradan Türkiye'ye gidecek olan bir hat üzerinde, evet arkadaşlar şimdi getirdi, bir hat üzerinde mütabık kaldık. İlk etapta Riyad'dan modern Hicaz yolu diye de tanımlayabileceğimiz bir hat üzerinde bir anlaşmaya vardık. İnşallah ilerleyen zamanda çok da gecikmeden bu hattı da hayata geçireceğiz.
2: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. ABD-İsrail-İran Savaşı sırasında Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla alınan önlemleri anlattı.
1: Biz zaten esasında riski gördüğümüz için

0: için doğacak krizleri yönetme noktasında da bir ön almaya çalıştık gerçekten. Ve kalkınma yolu koridorunu esasında biz Basra Körfezi'nden çıkıp ülkemize getirecek olan bir kalkınma yolu koridoru projesi yaptık. Başta Irak olmak üzere Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri ile beraber bir anlaşma yaptık ve bunu hayata geçirelim istiyoruz.
1: Bakan Uradoğdu, Çin'den başlayarak Avrupa'ya kadar uzanan orta koridor hakkında da bilgi verdi. Tam kapasiteyle açıldığında en kısa koridor olacağını vurguladı.
0: Orta koridor tabii Çin'den çıkıp Orta Asya'dan geçip ondan sonra Hazar geçişli Türkiye'den, evet şu gördüğümüz sarı hat Hazar geçişli şimdi. Türkiye üzerinden Avrupa'ya kadar giden hat. Orta koridordan şimdilik 18 günde, standartları yükselttikçe 14 günde, yani hava yolundan sonra, ki hava yolunda kapasite çok çok kısıtlı olduğu için, evet, hava yolundan sonra en hızlı güzergah olmuş olacak.
1: Azerbaycan'dan başlayarak Türkiye'ye uzanan Zengezur Koridoru da Uraloğlu'nun gündemindeydi.
0: Doğrudan Türk dünyasına daha kestirme bir koridor noktasında Azerbaycan'la mütabık kalmıştık. Zaten yapım çalışmalarını hem Azerbaycan hem Türkiye tarafında devam ettiriyoruz. Bu Zengezur geçişi de yaklaşık 40-45 kilometre civarındadır. Orayla ilgili de bir mütabakat sağlandı. Ermenistan, Azerbaycan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin aracılığıyla. İran, yani şimdilik güzergahta yok. Onun da bağlanma talebi var. Onu konuşuyoruz. Dolayısıyla bu koridoru bitirdiğimiz zaman biz hem Gürcistan tarafındaki kapasite yetersizliğini rahatlatmış olacağız, hem de alternatif ve daha doğrudan giden bir güzergahı Türk Cumhuriyetleri'ne, Orta Asya'ya bağlamış olacağız.
1: Bakan Uradoğdu, ulaşım ve altyapı alanında Türkiye'nin önemli adımlar attığını belirtti.
0: Türkiye bu projelerle tam bir lojistik üs haline gelecek. Tam bir lojistik üs haline gelecek. Bakın, Türkiye şu anda doğalgaz satan bir ülke mi? Evet. Peki çıkardığı doğalgaz kendisine yetiyor mu? Hayır. Nasıl yaptık? İşte bizim, hani sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle, depolama kapasitelerini ve alternatif güzergahlarla Türkiye'ye gelen doğalgazı depoladık. Evet. Ve onu Avrupa'ya ve ihtiyacı olan ülkelere biz satıyoruz, düşünün.
1: Uradoğdu, uluslararası gerçekleştirilen havayolu turizmine de değindi.
0: İran hava sahası halen kapalı ve bizim bir uçuşumuz yok. Bu 28 Şubat'ta başlayan savaştan sonra İsrail'le zaten uçmuyoruz. Yani onlar da bize uçmuyor. Dolayısıyla İran dışında ve İsrail dışında bütün bölgeye uçuşlarımız açık.
2: A Haber'e konuk olan diğer bir isimse Sağlık Bakanı Profesör Doktor Kemal Memişoğlu'ydu. Türkiye'nin sağlık alanındaki başarısına dikkati çeken Memişoğlu, merkezi hekim randevu sistemindeki randevu yoğunluğunun azaltıldığını söyledi.
3: Türkiye bugün ulaşılabilir sağlık sistemi anlamında dünyanın örnek ülkelerinden bir tanesidir.
4: Sağlık Bakanı Profesör Doktor Kemal Memişoğlu, A Haber'de sağlık gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Memişoğlu, merkezi hekim randevu sistemindeki randevu yoğunluğunun azaldığına dikkat çekti.
3: Türkiye 2010'lardan beri bu sistemi kullanıyor ve esasında bir medeniyet ölçeğidir. İnsanların zamanında, hem çalışanımızın hem hizmet alanın zamanında, hangi zamanda nereye gideceğini bilecek şekilde, planlı şekilde muayene veya hizmet alımı esasında modern dünyanın ve bizim gibi gelişmiş ülkelerin, ki Türkiye bu konuda dünyanın en başarılı ülkelerinden bir tanesi, merkezi hastane randevu sistemi dediğimiz bu sistem. Covid'den sonra özellikle bekleyen bir sağlık yükü oldu sağlık sistemimizde. Bu yükün azalma süreçleriyle beraber talep sayısı da arttı esasında. Yaklaşık 2024'te 3.9 milyonluk bir bekleme vardı. Yani 4 milyona yakın insan randevu bekliyordu. Orada bir sıkışıklığımız olmuştu. Biz özellikle sıkışık branşları nerede olduğunu, hangi hastanelerde olduğunu, sağ olsun ekip arkadaşlarımız, özellikle kamu hastanelerindeki çalışan arkadaşlarımızla beraber bir analiz ettik ve bunun neticesinde de mesela 390 tane kulak burun boğaz muayene masası, işte 400 küsür tane göz ünitesiyle ve uzmanları da, atamalarımızı da o randevu bekleyenlerin süreçlerine dikkate alarak atamalarını yaptı. Mesai dışı da polik

0: klinik hizmetlerini arttırdık.
1: Profesör Doktor Memişoğlu tetkik sürelerine ilişkin de konuştu.
0: Bizim 954 hastanemizde öyle 6 ay sonra 3 ay sonra verilen bir MR randevusu yok. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Bakın bir daha söylüyorum, üstüne basalım. Ama mesela ultrason içinde söylüyorum. Ultrasonda da yok. Ama bir ultrason mesela siz meme ultrasonu yaptınız. İnsanlara 6 ay sonra bir kontrolü gerektirir. Çünkü o şüphe varsa orada veya bir ultrason görmesi gerekiyorsa 6 ay sonrasında onun randevusunu verirsin. Çünkü o kontrole git gelmiş olur. Ama biz bunları birebir elektronik sistemimizle tamamen randevuları da takip ediyoruz ve böyle 6 ay sonra ya bir sene sonra ya bir randevu Türkiye'de ultrasonda veya MR'da yok. Bunu özellikle söylüyorum.
1: Altyapıdaki devasa farkı rakamlarla anlatan Memişoğlu, sağlıkta yapay zekadan da destek aldıklarını söyledi.
0: 2002 senesinde bu ülkede toplam MR sayısı 58 tane.
2: 58.
0: Bakın 58 tane MR vardı bu ülkede.
2: Şimdi?
0: Bugün Türkiye'de 1057 tane MR'ımız var. En son model, en son teknolojiyle. Bugün baktığınız zaman ultrason sayısıyla, tomografi sayısıyla, cihaz sayısıyla Türkiye dünyanın en kapsamlı altyapısına sahip ülkelerinden bir tanesi. Yapay zeka ile bir program oluşturduk. Bu program o hastalıkla ilgili hangi filmi çekileceği konusunda da doktora tavsiye ediyor. Ya yapay zeka kullanacağız bu konularda.
1: Hizmet anlayışıyla.
3: Güneydoğu Anadolu bölgesinde aşırı sıcaklıklar etkili olmaya başladı. Şanlıurfa'da termometreler 45 dereceyi gösterdi. Yurdun bazı noktalarında ise sağanak ve dolu etkili oldu. Yüksek kesimlerde ise karla mücadele vardı.
4: Yurdun bir yanında dolu ve sağanak, diğer yanında sıcak hava etkili oldu. Güneydoğu Anadolu bölgesinde sıcak havalar etkili olmaya başladı.
5: Şanlıurfa'da son günlerde hava sıcaklıkları giderek arttı. Öyle ki termometreler 42 dereceyi, 43 dereceyi ve 45 dereceyi yer yer göstermeye devam ediyor. Suriye sınırına yakın bölgelerde ise sıcaklık daha da fazla hissediliyor.
6: Buraya yağmur işlemiyor ki Urfa'ya. Full güneş, full ateş gibi yani durmuyor ki burada. Baksana her gün üstümüzü başımıza su döküyor ki ancak yürüyebilir burada.
7: Şimdi yaz ortasında daha da sıcak olacak.
6: Aa böyle yapacağız. Serinleyeceğiz. Ah.
7: Rahatladın mı?
6: Rahatladım. Bak çok güzel, ancak böyle yaşayabilirik burada. Başka yaşayamayız.
8: Halledik, hani güneşin altına geçemiyoruz.
7: Geçemiyoruz.
8: Evet arkadaşlarım da, hatta burada pervanemiz var. Onun şarjı bile bitti.
9: Valla çok sıcak abi ya.
10: Şuradan şuraya geldim, terledim.
9: Terledim, soğuduk valla. Genelde parklarda falan oturuyoruz. Mesire alanlarında falan. Oralara takılıyoruz genel olarak.
10: Oralar serin oluyor mu?
9: Genelde serin oluyor yani.
11: Çok sıcak. Muazzam bir sıcaklık var bölgemizde.
10: Daha da sıcak olacakmış.
11: Aynen, daha da sıcak olacak. Gerçekten dışarıya çıkamıyoruz. Klimaların altındayız.
5: Ne gölgede dinlenmek ne de suyla serinlemek Şanlıurfa'da fayda etmiyor. Ama kötü haber, Şanlıurfa'da önümüzdeki haftalarda sıcaklıklar daha da artacak. Uzmanlar kronik rahatsızlığı bulunanları sıcak havalara karşı uyarıyor.
4: Yurdun bazı yerlerinde hava durumu oldukça farklıydı. Van'ın Çaldıran ilçesiyle Ağrı'nın Doğu Bayazıt ilçelerini birbirine bağlayan Tendürek geçidinde dolu etkili oldu. Bölge beyaza büründü. 2600 metre yükseklikteki manzara görenleri şaşkına çevirdi. Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde de dolu yağışı vardı. Tarım arazileri zarar gördü. Bir araçta ise hasar oluştu. Rize'de ise hala kıştan kalma görüntüler devam ediyor. İkizdere ilçesine bağlı Rüzgarlı köy mevkiinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor.
3: Yaz aylarında artan klima kullanımı yalnızca boğaz kuruluğu ya da burun tıkanıklığına yol açmakla kalmıyor. Uzmanlara göre yanlış kullanılan ve bakımı ihmal edilen klimalar alerjik hastalıkları tetikleyebiliyor. Halk arasında klima hastalığı olarak bilinen lejyoner hastalığına da zemin hazırlayabiliyor.
12: Özellikle hani bu havalar

0: Da klima kaynaklı hem bakteriyel viral bazen mantar enfeksiyonlarını görebiliyoruz. Özellikle de bulunan odada bulunan partiküllerin yoğunluğuna bağlı olarak da bazı alerjik olayları tetikleyebilir. Enfeksiyonların gelişimini kolaylaştırabilir.
1: Yaz aylarında bunaltıcı sıcaklardan korunmak için klimalar daha sık kullanılıyor. Ancak uzmanlar klimanın yanlış ve uzun süreli kullanımının solunum yolları üzerinde olumsuz etkilere yol açabileceği konusunda uyarıyor.
0: Bu hastalıkta özellikle yüksek ateş, öksürük, kuru öksürük olabilir. Bazen balgam eşlik edebilir. Beraberinde özellikle halsizlik, bitkinlik, yorgunluk olabilir. Hastalarda bu semptomlar hızlı ilerleyebilir. Hatta solunum yetmezliğine kadar gidebilir. Bu açıdan özellikle yüksek ateşi olan, nefes darlığı, öksürüğü olan kişilerin eğer klima altında kaldıysa mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurmasında fayda var.
1: Yanlış kullanılan ve bakımı ihmal edilen klimalar halk arasında klima hastalığı olarak bilinen lejyonel hastalığına da zemin hazırlayabiliyor.
0: Direkt olarak havanın yüzümüze karşı değil mukozalara özellikle ağız burun gibi mukozalara direkt temas etmeden hava akımının arkadan gelecek şekilde gelirse ara ara da klimayı kapatırsak özellikle bu hem alerjik hastalıklar hem üst solunum yolu enfeksiyonlarından korunma imkanımız olur.
1: Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Profesör Doktor Salih Cesur, klima kullanımı sorumluysa hava akımının doğrudan kişiye gelmemesi gerektiğini vurguluyor.
2: Skuter ve bisikletler şehir içi ulaşımda günden güne yaygınlaşıyor. Bu araçlar için de katı trafik kuralları var. Üstelik o kurallar 2021 yılında yürürlüğe girdi. Ancak çoğu sürücü kuralları bilmediği için hem yüksek cezalarla karşılaşıyor hem de trafik güvenliğini tehlikeye atıyor. Peki nedir o kurallar ve cezalar? Yakından bakalım.
3: Çoğu zaman kullanıyorum. Ya gayet işimize yarıyor.
4: Skuterle ilgili trafik kurallarını biliyor musunuz?
3: Bilmiyorum ama yani sadece ulaşım için kullanıyorum. Biz iki kişi de kullanıyoruz.
5: Bir skutera iki kişi biniyor. Işık ihlali, hız limiti gibi trafik kuralları yok sayılıyor. Yetmiyor, kaldırımlar işgal ediliyor. Üstelik cezası da var ama bilinmiyor.
3: Kısa mesafe için hani oldukça kullanışlı bir şey. Kaldırım olduğunda sürüyoruz. Yasak ama.
4: Skuter, bisiklet gibi pratik ulaşım araçları son dönemin gözdesi haline geldi. Özellikle tatil bölgelerinde sıkça tercih ediliyor. Ancak pek çok sürücünün göz ardı ettiği ya da bilmediği önemli bir nokta var.
6: Motosiklet ve diğer araçlardaki bütün kurallar bisiklet ve skuterler için de geçerli.
5: Bisiklet ve skuter için düzenleme 2021'de yürürlüğe girdi. Herhangi bir sürücü belgesi şart olmadığı ve en kolay ulaşım aracı olduğu için ilgi gören bu araçları kullananların çoğu kuralları bilmediği için tehlikelere davetiye çıkarıyor.
7: Elektrik skuter. Bunlar normal bir motor kadar hızlı gidebiliyor. Hiçbirinde ehliyet gerektirmiyor, kural gerektirmiyor.
8: Yormuyor insanı. En önemlisi bu, kısa mesafelere gitmek kolay ve çok da para harcamıyor. Rüzgar çarpınca bir güzel hissettiriyor. Birkaç trafik kuralını biliyoruz.
5: Trafikte bisiklet ve skuter sürücüleri yaya ve okul geçitlerinde yayalara ilk geçiş hakkını tanımak zorunda. Aksi takdirde cezası 5.662 lira. Yaya yollarını veya kaldırımı işgal etmenin, kırmızı ışık ihlali yapmanın da cezası 5.000 lira.
6: Şehir içerisinde hız 30 kilometre, şehirler arasında 45, bisiklet yollarında ise 25.
4: Pek çok sürücü yalnızca motorlu araçlarda alkollü kullanımda cezayla karşılaşacağını düşünse de aynı kurallar işte bu araçlar için de geçerli.
5: 0.20 promilin üzerinde alkollü olarak bisiklet veya skuter kullanmanın cezası 25 bin liradan başlıyor. 5 yıl içinde ikinci ihlal olursa 50 bin liraya, üçüncü ve sonraki ihlallerde ise ceza 150 bin liraya kadar çıkıyor. Cezası yok ama bu araçları kullanırken sürücünün güvenliği için ekipmana da ihtiyaç var.
6: Bisiklet ve skuterlarda kullanması gereken ekipmanların başında kask geliyor. Özellikle gece sürüşü yapacaksa fosforlu yelek dediğimiz reflektörlü yeleği kullanmalarını kesinlikle tavsiye ediyoruz. Olmazsa olmaz eldivenlerimiz var.
2: Çin 100 milyon takipçili sosyal medya içerik üreticilerine ait hesapları sildi. Gerekçe olaraksa oluşturdukları sahte lüks kültürün toplum üzerindeki olumsuz etkileri gösterildi. Peki sosyal medyaya yaş sınırı getiren diğer ülkeler hangileriydi izleyelim.
9: Dünya sosyal medyanın olumsuz

0: Etkilerine karşı ayağa kalktı. Çin 100 milyon takipçili sosyal medya hesaplarını bir gecede sildi.
1: Zararlı içeriklerin paylaşıldığı sayısız örnek mevcut. Ayrıca sosyal medyanın bizzat tasarımı bağımlılık yapıyor ve gençlerde gerçek ruh sağlığıyla gelişim sorunlarına yol açıyor.
0: Pekin yönetimi lüks yaşamın sergilenmesi yoluyla oluşturulan sahte sosyal medya kültürüne karşı harekete geçti. Ülkenin en ünlü içerik üreticilerinin hesapları silindi. Gençler üzerindeki olumsuz etkileri ve toplumsal bölünmeyi önlemeyi amaçlayan Çin, gösterişi ulusal güvenlik riski olarak da kabul etti. Ayrıca hukuk, finans ve tıp gibi alanlardaki içerik üreticilerine de diploma yükleme zorunluluğu getirildi. Çin böylece toplum içindeki çözülmeyi de gençlerdeki olumsuz yansımaları da önlemeyi amaçlıyor.
2: Artık sosyal medya işletmecileri çıkıp da insanları platformda tutmaya yönelik özellikleri ürünlerimize bilerek dahil etmedik diyemezler.
0: Çin benzer adımlar atan ilk ülke değil. Sosyal medyada ilk yaş kısıtlamasını Avustralya getirmiş, 16 yaşta sınırlandırmıştı. Birleşik Arap Emirlikleri ise 15 yaş sınırı koydu. Türkiye'de sosyal medya kullanımını 15 yaşta sınırlandırdı. Yeni yasaya göre platformlar yaş sınırını uygulamak için e-devlet entegrasyonu da dahil olmak üzere kimlik ve yaş doğrulama sistemleri kurmak zorunda. İngiltere'de dijital dünyanın olumsuz etkilerini önlemek üzere 16 yaş sınırı getirmeye hazırlanıyor.
2: Yasalar birer kuraldır ancak aynı zamanda değerlerimizin de birer ifadesidir. Çocuklarımızı daha güvende ve daha mutlu kılacaktır.
3: Akdeniz meyve sineği üründe rekolte kaybına yol açıyor. Zararlı böcekle mücadele kapsamında Samsun'da Akdeniz meyve sineği tuzağa dağıtıldı.
4: Bitkisel üretimde hastalık ve zararlarla mücadele konusu oldukça önemli bir konu olup mücadele edilmediği takdirde üründe ciddi verim ve kalite kayıpları yaşanabilmektedir.
0: Zararlı böcekle biyolojik mücadele başlatıldı. Son dönemde Karadeniz'de Akdeniz meyve sineğinin popülasyonu arttı.
5: Özellikle Akdeniz iklimine uygun meyvelerde görülen Akdeniz meyvesi sineğiyle mücadelede çiftçilere bilgilendirmeler yapıldı ve tuzaklamalar dağıtıldı.
4: Biz Akdeniz meyve sineğiyle mücadelede özellikle kimyasal mücadeleden ziyade biyoteknik mücadeleyi uygulamak istiyoruz ve öneriyoruz.
0: Samsun'da meyve üretimi yapan çiftçilere 1600 Akdeniz meyve sineği tuzağa dağıtıldı.
5: Meyve ağaçlarının dallarına takılan tuzaklar içerisinde bulunan koku sayesinde sinekleri üzerine çekiyor ve imha ediyor. 100 çiftçiye 1600 tuzaklama dağıtıldı.
6: Her noktada varız. Sağ olsun il müdürümüz bu konuda zaten bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyor. Her türlü konuyu oturup istişare edip projelendirdikten sonra uygulamaya geçiyoruz.
0: Böcekle biyolojik mücadele sayesinde ekonomik zararın da önüne geçilecek.
4: Şeftali bahçesinde bu proje uygulanıyor. Projede yaklaşık 106 üreticimiz istifade edecek. Toplamda 1600 tuzak dağıtımı gerçekleştirdik. Amacımız üreticimizin, meyve yetiştiriciliği yapan üreticilerimizin verim ve kalite kaybını ortadan kaldırmak ve üründe oluşabilecek kalıntı riskini de ortadan kaldırmak. Böylece ihracatımızı da güvence altına almış olacağız.
3: Bir dönem bir furya başladı. Mutfaklarda birer birer yerini aldı hava fritözleri. Hem sağlıklı hem pratik pişirme sistemiyle çok talep gördü ve hala da görmeye devam ediyor. Ancak bu kez ne kadar güzel yemek hazırladığı ile ilgili değil, bir evin mutfağını yerle bir etmesiyle gündeme geldi. Fritöz bomba gibi patladı. Peki bakın neden?
7: Evimde bir patlama yaşandı. Burası da mutfağım yani komple yok şu an, çok mağdur durumdayım.
8: Pratik olsun diye aldı, evin mutfağını yerle bir etti. Neredeyse her evin mutfağında yerini alan hava fritözü tozu dumana kattı.
7: Almış olduğum air freyin rezidansının patlaması sebebiyle evimde bir patlama yaşandı.
9: İddiaya göre bir aile pek çok kişi gibi daha sağlıklı.

0: veya daha hızlı olduğunu düşünerek evine bir hava fritözü aldı. Fritözün içerisine kızartmak istediklerini koydu ve çalıştırdı. Kısa zaman sonra fritöz bomba gibi patladı. O mutfak yandı.
1: Annem nerede kalıyoruz şu an?
2: Görümcem aldı, patladı. Fişteyken takılıyken patlamış. Çok zararlı ve çok tehlikeli.
3: Patlamada neyse ki yaralanan yok. Herkesin aklında ise tek bir soru var. Ya bizim evdeki de patlarsa?
4: Şöyle çeki başlığımızda içinde şuralarda kanal yapıları olduğunu görüyorsunuz. Bakın aynı şekilde arka tarafında da bu kanallar var. Ve iç kısmında da var. Bu kanalları tıkayan yağ gibi yapılar var ise bunlar çok iyi temizlenmiş olması lazım. Aynı yağ kalıntıları mevcutta bu kanalların içerisine de birikip rahatlıkla kanalları tıkayabiliyor.
3: Tıkanan kanallar patlamalara zemin hazırlıyor. Ancak tek etken bu değil.
0: Uzmanlara göre elektrikli ev aletlerinde önce evin tesisatının kontrol edilmesi gerekiyor. Tesisatın eski olmaması ve alınan cihazla uyumlu olması oldukça önemli.
5: Aşırı akım çektiğinden dolayı ısınma anında tesisatımız eski ise orada mutlaka bir deformasyon yaratıyor. Ve bu da ilerleyen zamanda tehlikeye, yangına karşı bizi korumasız bırakıyor.
6: Ya alırken oğlum aldı, hediye getirdi. Öyle şeyine bakmadım ama topraklı prizde kullanmaya çalışıyorum. Ya mümkün olduğu kadar da çok kullanmıyorum yani.
4: Airfryer'in kalitesi de bu işte çok önemli. Çünkü tanınmış, güvenilir firmalar emniyet gerekliliklerini de düşünerek makinaları öyle tasarlıyor.
1: Şu an çok mağdur durumdayım. Maddi ve manevi tazminatını istiyorum.
7: Akıllı ev teknolojileri hayatı kolaylaştırıyor ama bazen kapıyı hiç beklenmeyen riskleri de aralayabiliyor. Siber saldırıların yeni hedefi haline gelen bu cihazlar için uzmanlar uyarıyor. Detaylar haberimizde.

0: Evlerin vazgeçilmezi robot süpürgeler yalnızca birer temizlik aracı değil. Yönlerini bulmak için kullandıkları kameralar ve mikrofonlar siber korsanların yeni hedefi haline geldi.
1: Robot süpürge özelinde konuşuyoruz ancak evimizde Wi-Fi'ye bağlı olan her cihaz için bu tehlike mevcut. Aslında robot süpürgeleri sadece robot süpürge olarak düşünmemek lazım. Bunlar yönlerini bulmak ve önündeki engelleri tanımak için kameralara, sensörlere ve mikrofonlara sahip. Bunlar işte tehlike arz ediyor.
0: Hackerlar yalnızca evin içini izlemekle kalmıyor. Telefonlardaki görüşmelere ve banka bilgilerine de göz dikiyor.
1: Kişisel verilerimiz, bütün mahremiyetimiz başkalarının eline geçiyor olabilir. Sadece kişisel veri olarak düşünmemek lazım. Telefonumuzda kayıtlı olan görseller, yazışmalar veya banka bilgilerimiz de başkalarının eline geçebiliyor. Tehlike burada başlıyor.
0: Tehlike sadece süpürgelerle sınırlı değil. Akıllı beyaz eşyalar, hatta Wi-Fi'ye bağlı bir kettle bile siber korsanlar için birer giriş kapısı.
1: Wi-Fi'ye bağlı olan bütün uygulamalar, bütün cihazlarda bu tehlike mevcut. Ne gibi? Beyaz eşyalar gibi. Hatta kettle'da bile bu tehlike mevcut. Yani Wi-Fi'ye bağlı olan her cihazımız için bir uygulama şifresi var ve uzaktan erişilebiliyor, yönetilebiliyor. Bunlar fabrikadan gelen şifrelerle değiştirilmediği takdirde başkaları tarafından deneme yanılma yoluyla bile çok kolay şekilde kırılabilir.
0: Cihazlar şarj istasyonunda park halindeyken bile kameraları aktif durumda olabilir.
1: Park halindeyken bile, istasyonda şarj ederken bile kamera aktif durumda. Yani mekanik olarak kamerayı bizim mahremiyetimizi görecek şekilde sabitlememiz lazım. Önünü kapatmalıyız. Bir de ikinci saldırma şekli arka kapı saldırısı. Yani bizim herhangi bir cihazımızı girdikten sonra Wi-Fi üzerinden internetimizdeki bütün sistemler tehlike arz ediyor. İşte burada bankacılık tehlike altında kalmış oluyor. Yani robot süpürge eriştikten sonra telefonumuz ve dolaylı olarak da banka bilgilerimizi ele geçirip istedikleri şekilde at koşturabilirler.
2: İstanbul'da kentsel dönüşüm tüm hızıyla devam ediyor. Ancak bazı inşaat firmaları o evleri yıkarken gerekli önlemleri almıyor. İşte İstanbul'da yıkılmayı beklerken korku saçan o hayalet evler.
3: Buradan geçtiniz efendim, kafama bir şey düşer diye korkmadınız
4: mı? Tabii korkmaz olur mu? Lokallarda ne zaman ne düşeceği belli olmuyor.
0: İstanbul'da deprem tehlikesi kapıda. Riskli binalarsa acil dönüşümde. Ancak bazı inşaat firmaları o dönüşümde.

0: dönüşümü gerekli önlemleri almadan yapıyor.
1: Kentsel dönüşüme giden bazı binalarda yeterli önlem alınmadığı için benim gibi içlerine girebilmek mümkün. İşte bu binada yıkılmayı bekleyen binalar arasında, ama kapıda yeterli güvenlik önlemi alınmadığı için bu şekilde açık duruyor. Bir manzaraya bakın.
2: Yani
1: korkutucu mu?
2: Tamamen yani.
3: İşin başına para kazanmak konmamalı. Önce can güvenliği ve çevreye saygı.
0: Bu inşaatta önlem alınmış görünüyor, ancak göstermelik.
1: İnşaatın girişine paravanlar yapılmış ama bir kısmı da açık. İşte hatta inşaattan bazı parçalar yere de düşmüş. Hatta üst katta da özellikle aşağıya doğru sarkan bazı demir parçalar var. Parçalar sarkıyor yukarıda.
2: Aslında etrafını böyle korunma vaziyeti alınsa çok çok iyi olur.
3: Müteahhitliği ikiye ayırıyorum. Bir müteahhitler, bir de tüccarlar olarak ayırıyorum. Binadan düşen bir beton parçalarının işte bir kız çocuğunu ölümüne sebebiyet verdiğini gördük. Hangi para buna değer?
0: Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği Genel Sekreteri Emrullah Tellioğlu, yönetmeliğin açık ve net olduğuna vurgu yaptı.
3: Dolayısıyla yönetmeliklerde bir sıkıntı yok. Uygulayıcılarda sıkıntı var.
0: Tellioğlu, yönetmeliklere uymayan müteahhitlere ise ceza verildiğini hatırlattı.
3: Belediye tarafından uygulanan para cezaları var. Müteahhitliğin belgesinin iptali söz konusu.
1: Ne kadarlık ceza veriliyor size?
4: Ceza, belediye tarafından ceza yazıyor. 200-300 milyar ceza yazıyor. Bizim için önemli olan can kaybı olmasın.
1: Tabii İstanbul sokaklarında doğru örnekler de var. İşte bu binada onlardan biri, etrafı saç levhalarla kapatılmış ve yukarı katlara da özellikle tahtadan koruma iskelesi konulmuş.
3: Yönetmelik işte bunu istiyor. Diyor ki binanın dışını koruma saçıyla koruyacaksın. Yan tarafa doğru parapet çıkacaksın. Yukarıdan düşebilecek herhangi bir olası taşlar insanların güvenliğini alacaksın.
5: İstanbul'da enstrümansız okul kalmasın projesi kapsamında yıl sonu şenliği düzenlendi.
0: Öğrenci koroda, 600 öğrenci orkestrada, İstanbul Valiliği himayesinde dev bir projeye imza atıldı. Enstrümansız okul kalmasın projesi yıl sonu şenliği Bayrampaşa'da düzenlendi. 39 ilçeden toplam 1500 öğrenci sahneye çıktı. Şenliğe İstanbul Valisi Davut Gül ve çok sayıda davetli katıldı. Vali Gül kürsüden öğrenci ve velilere seslendi. Başkan Erdoğan'ın mesajını hatırlattı.
6: Sayın Cumhurbaşkanımızın bütün il valilerine açık talimatı var. Kendi çocuklarınız için istediğiniz her şeyi bütün çocuklar için isteyin. Biz kendi çocuklarımızın spor yapmasını, kitap okumasını, özgüvenli gençler olarak yetişmesini istiyoruz.
0: İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, 2025-26 eğitim öğretim yılını tamamlayan öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.
7: Hiçbir öğrencimiz bu güzellikten mahrum kalmadı. Müzik aleti isteyen bütün okullarımıza müzik aletini temin ettik. Onların ilgisini, istidadını, yeteneğini ön plana çıkartır. Bize düşen bu ortamı sizlere sağlamaktı. Siz de bunun fazlasını verdiniz.
0: Etkinlik koro ve orkestranın konseriyle son buldu.
5: Gaziantep'te düzenlenen halk oyunları Büyükler Türkiye Şampiyonası renkli görüntülere ve unutulmaz anlara sahne oldu.
0: Türkiye'nin dört bir yanından halk oyunları ekipleri Gaziantep'te buluştu.
8: Türkiye Halk Oyunları Şampiyonası bu yıl Gaziantep'te düzenlendi. 51 ilden 76 ekip sahnede figürlerini sergilerken hakemler de onlara puan verdi.
0: Ekipler yalnızca derece elde etmek için değil, temsil ettikleri şehirlerin kültürünü en iyi şekilde yansıtabilmek için de mücadele verdi.
9: düzenlemeli dal var ve düzenlemesiz dalda yarışıyorlar. Bunun içerisinde bölünmeler var. Kadınların kadınlarla, erkeklerin erkeklerle, karmanın karmayla yapıldığı 6 çeşit yarışmamız var. 6 branşta yapıyorlar yani bu çalışmaları.
10: İl şampiyonu olduk. Arkasından bölge şampiyonu olduk. Şimdi 20 ekip var. Büyükler Türkiye Şampiyonası finalinde. Yani heyecanlı olmamız biraz normal yani. O yüzden iyi oynadık. İyi bir sahne ortaya koyduğumuzu düşünüyoruz.
0: Rengarenk yöresel kıyafetler, Anadolu'nun dört bir yanından taşınan ezgiler ve yüzyıllardır yaşatılan kültürel miras.
11: Bizim folklorumuz aslında bizi anlatır. Bizim tarihimizi, genlerimizi, geçmişimizi, her şeyimizi folklorumuz anlatır. Kimisi işte Karadeniz'in çılgın dalgalarını anlatır. Kimisi bir gelinin suya düşmesini anlatır. Kimi bir ayrılığı anlatır. Kimisi bir kahramanlığı, işte bir şehrimizin kurtuluşunu anlatır. Kimisi benim memleketim Tokat'ta mesela omuz halayı, kadınlar erkeklerin omzunda oynar halayı. O kadınları baş üstünde tutmamızı anlatır. Anlatır da anlatır.
12: Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyonadan birkaç hafta sonrasında Maltepe sahilinde ise Türkiye Halk Oyunları Federasyonu 6000 kişilik horon oyunuyla Guinness Rekorlar kitabına girmeye de hazırlanıyor.
0: Final gününde yapılacak değerlendirmelerin ardından Türkiye şampiyonu belli olacak.
5: Spordaki gelişmelerle birlikte bülteni noktalıyoruz.
13: A milli futbol takımı Dünya Kupası'nda ikinci sınavına çıkıyor. Ay Yıldızlı ekip D grubu ikinci maçında Paraguay'la karşı karşıya gelecek.
14: Oğuz döndü Arda'ya. Arda içeriye koşular var. Hakan, Arda nefis. Haydi Arda!
15: Gol.
13: İlk maçında Avustralya'ya 2-0 kaybeden milliler kazanarak gruptan çıkmayı iddiasını ortaya koymayı hedefliyor. A milli takımda kritik mücadele öncesi sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Paraguay gruptaki ilk sınavında Amerika Birleşik Devletleri'ne 4-1 mağlup oldu. D grubunun diğer maçında ev sahibi ülkelerden ABD ile Avustralya karşı karşıya gelecek. Mücadele Cuma akşamı Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. İkinci maçlar öncesinde Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya'nın 3'er puanı bulunurken Türkiye ve Paraguay puanla tanışamadı. San Francisco Bay Area stadında oynanacak Türkiye-Paraguay mücadelesi cumartesi sabaha karşı Türkiye saatiyle 06'da başlayacak. Müsabakayı El Salvador Futbol Federasyonu'ndan Ivan Arcides Barton Cisneros yönetecek. Milli takım gruptaki son maçını ise 26 Haziran'da Los Angeles'ta Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacak.
14: Kenan'la geliyoruz. 4'e 4 geliyoruz. Kenan haydi. Kenan verdi. Gol mü çizgi?
16: İsmail Kartal iki sezonun ardından Fenerbahçe'ye geri döndü. Fenerbahçe Futbol Şubesi'nden sorumlu yönetici Cihan Kamer, Sarı Lacivertli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörünün İsmail Kartal olduğunu açıkladı.
17: Göreve geldiğimiz andan itibaren birçok teknik adamla görüştük. Hocamla beraber Sayın Başkanımızın önderliğinde birçok istişarede bulunduk. Sonuç olarak Sayın İsmail Kartal'ın teknik direktörlük görevine getirmesine karar verdik.
16: Sarı lacivertlerin eski futbolcusu Dirk Kuyt'ın da İsmail Kartal'ın yardımcılarından biri olacağı bildirildi. İsmail Kartal 2023-2024 sezonunun başında 3. kez Fenerbahçe teknik direktörlüğüne getirilmiş. Sarı lacivertler o sezonu 99 puanla 2. tamamlamıştı. Konferans liginde ise Olympiakos'a çeyrek finalde penaltılarla elenmişti.
18: 2026 Dünya Kupası L grubunda Avrupa'nın önemli iki takımı karşı karşıya geldi. Futbol severlerin 6 gol izlediği mücadelede İngiltere Hırvatistan'ı 4-2 mağlup etti. Galibiyeti Harry Kane'in 2, Jude Bellingham ve Marcus Rashford'ın birer golü getirdi. İki kez beraberliği yakalamasına rağmen kaybeden Hırvatistan'ın gollerini ise Martin Baturina ve Petar Musa attı. Maçın ardından teknik direktörler açıklamalarda bulundu.
19: Devre arasında oyuncularla birlikte oturdum. Onlara biraz sakinleşmeleri ve kendi başlarına kalmaları için zaman verdim. Sadece bir gol yediğimizi, sakin kalmaları gerektiğini söyledim. Cesur, yürekli, yoğun ve önde oynayan bir takım olmalarını istiyorum. Bunu birlikte yapmalarını, maçı sahiplenmelerini, aktif olmalarını ve oyuna hükmetmeye çalışmalarını istiyorum. Goller bir yana, Kane'in uzatma dakikalarında bir duran top sonrasında gelen kritik bir şutu, bütün vücudunu ortaya koyarak engellemek için gösterdiği adanmışlığı görüyorsanız, bugün ortaya koyduğu performans hakkında bilmeniz gereken her şeyi anlarsınız. Şu anda tam anlamıyla

0: eksiksiz bir oyuncu. Bunu gerçekten istiyor ve örnek olarak liderlik ediyor.
1: Zor bir maçtı. Üzerinde anlaştığımız her şeye sadık kaldık. Ama ne yazık ki duran topların en büyük tehlike olduğunu biliyorduk ve her iki golü de kornerden sonra yedik. Bu da kötü bir tepkiydi. 46. dakikada yediğimiz 3. gol gerçekten belirleyici oldu. Bizim için gerçekten moral bozucuydu. Oyuna geri dönmeye çalıştık ama başaramadık. Garip bir maçtı. Özellikle duran toplarda çok hata yaptık. İngiltere'yi tebrik ederim.
2: Grubun diğer mücadelesi Gana ile Panama arasında oynandı. İlk yarısında sadece 3 şut çekilen maçın ikinci devresinde Gana 90+5. Dakikada Kalup Yerenki'nin golüyle Panama'yı 1-0 yenmeyi başardı. Karşılaşmanın ardından teknik direktörler basın toplantısında konuştu.
0: Yorgunum. Maç o kadar zorlu ve yoğun geçti ki ben bile kendimi yorgun hissediyorum. Aslında bu yorgunluk maç hakkında her şeyi özetliyor. Gerçekten çok yüksek tempolu bir karşılaşmaydı. Dünya Kupası'nda galibiyetler çok pahalıya mal oluyor. Bugün oyuncularımız o bedeli ödemeye hazır olduklarını gösterdiler. Ready to pay high prices for wins.
1: Yo creo que si nos duele tanto. Bence bu sonuç bizi bu kadar üzüyor ve canımızı yakıyorsa bunun nedeni kendi ortaya koyduğumuz performanstır. İlk yarıda çok iyiydik. Gana üzerinde kontrol sahibiydik. Ama şimdi üzgün olmaya zaman yok. Bu bir turnuva ve burada 3 maçınız var. Şimdi bir maçımız eksildi. Eğer yolumuza devam etmek ve daha ileriye gitmek istiyorsak Hırvatistan karşısında iyi bir sonuç almak zorundayız.
3: Ahora ya no hay tiempo.
2: L grubundaki heyecan İngiltere, Gana ve Panama-Hırvatistan karşılaşmalarıyla devam edecek. Dünya Kupası K grubunda oynanan Portekiz Demokratik Kongo ve Özbekistan-Kolombiya maçlarıyla devam etti. Portekiz ve Demokratik Kongo, João Neves ve Joan Vissa'nın karşılıklı golleriyle 1-1 berabere kaldı. Portekiz hayal kırıklığı yaşarken Demokratik Kongo tarihi bir puan aldı. Afrika ülkesi Zaire ismiyle 1974'te Dünya Kupası'na katılmış, puan alamazken gol dahi atamamıştı. Maçın ardından konuşan Portekiz'in İspanyol teknik direktörü Roberto Martinez, Cristiano Ronaldo'ya her zaman ihtiyaçları olduğunu söyledi.
4: Dünya futbolunun en iyi golcüsünü gollere ihtiyaç duyduğunuz bir maçta oyundan çıkarmak mantıklı değil. Bizim için Cristiano Ronaldo'nun ceza sahasındaki tecrübesi çok önemli. Açıkçası gol ararken onun sahada olması gerekiyor.
2: Demokratik Kongo'nun tarihi golünü atan Joan Vissa açıklamalarda bulundu.
1: Gerçekten çok mutluyum. Kaydettiğim gol tüm Kongolular için çok şey ifade ediyor. Umarım bir sonraki maçta tekrar ağları sarsabilirim. Kolombiya'ya karşı kazanmaya çalışacağız. Evet, bu biraz zor olacak. Ama şimdi dinleneceğiz ve ileriye bakacağız.
2: Kolombiya Özbekistan'ı Daniel Munoz, Luis Diaz ve Hamilton Campos'un golleriyle 3-1 mağlup etti. Kolombiya'da Galatasaraylı Davinson Sanchez 90 dakika forma giydi. Özbekistan'ın Dünya Kupası tarihindeki ilk golü de Başakşehir'li Abosek Fayzulayev'den geldi. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Kolombiya teknik direktörü Nestor Lorenzo karşılaşmanın önemini vurguladı.
4: Zor bir maç olacağını biliyorduk. Herkes bizi favori takım olarak gördüğü için kazanmak zorundaydık. Birkaç pozisyonu daha iyi değerlendirmemiz, tehlikeli olmamız gerekiyordu. Ve ikinci yarıda değişiklikler yaparak bunu başardık.
2: Özbekistan teknik direktörü Fabio Cannavaro ise mağlubiyetten ders çıkaracaklarını ifade etti.
5: No, it was a tactical plan.
1: Bugünkü maç bence oyuncularımız için çok iyi bir deneyimdi. Çünkü hata yaptığınızda ve bedel ödediğinizde bunu gelecekte hatırlarsınız. Oyuncularla soyunma odasında konuştum ve onlarla performanslarından dolayı çok gurur duyduğumu söyledim.